0: istekli oynuyorlardı. Sonra onlarda da performans düştü. Bunu hedefsizliğe bağladı. Bir gün ben sordum, hocam hedef ne dedim Allah aşkına, yani söyler misiniz? Şimdi bunu hedefsizliğe bağlayamazsınız. Çünkü kupa hedefiniz vardı. Ben o kupa maçında da Beşiktaş'ın coşkulu oynamasını isterdim. Öyle görmek isterdim. Ama belki yine o yoktu. Oyuncuların mentor düşüşünden teknik heyet sorumludur. Mesela bunu yönetim ama anlayamayız.
1: Tabii.
0: Ha, ama belki yönetim de orada devreye girecek. Hocam ne oluyor? Hayırdır? Vesaire.
1: Günaydın Aygün abi. Bursa'dan Yılmaz Gönül Kırmaz. Muçi bende yok diyen hocaya istesek yarın bankaları birinden çıkarız diyen başkana soru sordurmuyorlar. Uzaklaştırma veriyorlar gerçi. En çok hangi soruyu sormak isterdi Tuba Hanım demiş.
0: Kime?
1: Sana soru sordurmuyorlar ya.
0: Tamam.
1: Sergen Hoca ile başkana veya başkana
0: tamam.
1: Hangi soruyu sormak isterdin en çok?
0: Başkana da şunu sormak isterdim. Şimdi başkan da 3 transfer dönemi geçirdi. 3 transfer döneminde de neredeyse sıfır başarı. Yani bir tek hani Orkun diyebiliriz ama hep söylüyorum yani hani maliyetini düşünürsek ya da Getson gönderildi vesaire. 3 transfer döneminde bana göre sıfır başarı var. Futbolun da içinden gelmişti. Futbol şube sorumluluğu da yaptı. Daha geçmişte transferler de yaptı. Bunu neye bağlıyor?
1: Hı hı.
0: Bunu sormak isterdim.
1: Hmm.
0: Veya da bir eğer devam ediyor madem dönemi, yeni bir transfer sezonu daha başladı. Bu 3 transfer dönemindeki başarısızlığı iyi analiz edebildiniz mi Sayın Başkanım? Ve buna göre yeni dönem transferlerini neler yapacaksınız? Nasıl bir yol haritası çizeceksiniz?
1: Derdim diyorsun.
0: Evet, çünkü para
1: sonra
0: harcamak da
1: bir daha olmadı. Toplantıya girmezdim.
0: Evet. Hayır ya. Hayır, hayır. Ali Koç'a da sormuştum biliyorsunuz. Şey demiştim yani bu kadar para harcıyorsunuz, zaman harcıyorsunuz, emek harcıyorsunuz Ali Koç'a. Ama günün sonunda başarı gelmiyor Fenerbahçe'de. Allah'ım neydi günahım, ben nerede hata yaptım sorusunu soruyor musunuz kendinize demiştim.
1: Ne cevap vermişti sana? Hatırlayamadım ben onu.
0: Ne günah işlediğimi düşünüyorum ama cevabını bulamadım demiş.
1: O zaman kısa bir araya gidelim. Aradan sonra ya Cenk ne kadar güzel bir yerden yürüyüş yapıyorsun tahmin ediyorum. Spor yapıyorsun. Burası
0: herkes
1: neresi?
0: Herkes bana fotoğraf atıyor. Ne kadar hayranlarım.
1: Evet ya herkesin. Ankara'dan Cenk inanılmaz güzel bir resim atmış. Neresi burası? Tepelere kadar çıkmışlar. Arkada bir manzara var. İnanılmaz bir manzara hem de. Kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Sevgili Tuğbacı Bayramoğlu ile sohbetimiz de devam ediyor. Gelen sorular var. Beşiktaşlı yorumcular sürekli Sergen Hoca'yı ikna edecek yönetim diye haber yapıyorlar da çok başarılı değilken asıl kulübü ikna etmesi gereken Sergen Hoca'nın olması gerekmez mi demiş. Çok güzel bir soru bu.
0: Evet, doğru.
1: Şahane bir soru ya.
0: Aynen, çok doğru. Bakın, evet.
1: Vallahi Sergen helal olsun, yemin ediyorum şahane bir soru. İsmini göremedim ya. İsim yazmıyor. Şahane, ne diyorsun?
0: Kesinlikle katılıyorum ve hemen altını çizmek istiyorum. Bakın yani Beşiktaşlı Rize deplasmandan döner dönmez artık cumartesi mi pazar mı yani hemen ertesi gün bu işin netleşmesi gerekiyor. Yani daha bu saatten sonra artık hani...
1: Ben Beşiktaş'ın bir hoca değişmeye gideceğini tahmin etmiyorum yani finansal açıdan.
0: Yani da... öyle görünüyor. Çünkü cuma günü oynuyor Beşiktaş haftanın açılış maçında Rize deplasmanında. Ve 15 Mayıs 16 Mayıs tarihi itibariyle Sergen Hoca ile yola devam edilecek mi edilmeyecek mi konusunun netleşmesi gerekiyor. Doğum günümde bu haberi alacağım 16 Mayıs.
1: Senin doğum günün 16 Mayıs mı?
0: Aynen 16 Mayıs'ta Beşiktaş Sergen Yalçın'a devam edecek etmeyecek konusunun netleşmesi gerekiyor. Çünkü sezon hazırlıkları...
1: O zaman yönetim sana doğum günü hediyesi verecek ben sana. Devam edeceğine.
0: Doğum günü. Hayır derdim Sergen Yalçın falan değil ama velakin yine uyarılarında bulunuyor. Sergen Yalçın'ın ekibine takviye yapması şart. Ve ben sportif direktör falan olarak da yani ve antrenörlük olarak da yanına birilerinin gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani ekibinin yetersiz olduğunu ilk günden beri söylüyorum.
1: O Murat Şahin'le arasıydı değil mi? Onun en iyi ekibi adına baktığın zaman
0: yani,
1: değil mi?
0: Yani onunla şampiyon olduğu yıl Murat evet. Şahin Hoca vardı. Sonra Murat Şahin teknik direktörlük olarak devam etti. Onların yolları ayrıldı. yeniden birleşirler mi bilemem. Olabilir yani sonuçta.
1: Yardımcı çok, bak Orhan Ak şeyin yardımcısı da, Abdullah Avcı'nın yardımcısı Orhan Ak'tı zaten değil mi? Orhan Hoca
0: evet,
1: mesela çok
0: Orhan destek Hoca oluyor. Vefa, Orhan Hoca ama mesela şöyle düşünün, Fatih Tekke de Orhan Ak'ta yani onlar mesela Beşiktaş'ta forma giymiş isimler. Murat Şahin Beşiktaş'ta forma giymişti. Serkan Reçber niye yedek kulübesinde antrenör pozisyonunda görüyoruz? Antrenörlük antrenörlük diploması olmayan bir ismi. Ben gerçekten anlayamıyorum.
1: Evet, devam edeyim. Satılmış Saat diyor ki Aygün Bey, Tuba Hanım'a selamlar. Sorar mısınız Tuba Hanım'a? Sayın Başkan bu yıl basketbola yatırım yapacak mı? Teşekkürler demiş.
0: Basketbola. Valla yani inşallah yaparlar. Çünkü bir hikaye yazdı Beşiktaş basketbol takımı. Dışan Olimpiyeviç'le. Ben hala yani eleştiriyorlar ama yani dün akşam da gördüm Fenerbahçe'yi. Yani de hamleleri falan müthiş yine Dışan Hoca'nın. Dolayısıyla da keşke yapılsa ama bu tabii ki Euroleague seviyesinde şeyler, rakamlar çok uçuşuyor. Fakat şimdi finalde kaybetti. ULEP kupasını yani basketbolun UEFA kupası diyelim. Onu artık bu sene Beşiktaş'ın alması gerektiğini düşünüyorum. Onun için ne gerekiyorsa yapmalı Beşiktaş.
1: Merhaba, iyi günler Hasan demiş kendisi Hasan. Sergen Yalçın'ın iyi futbolcu, sempatik bir adam ama o kadar diyor. Bence Beşiktaş serüveni bu kadar yeterli diyor.
0: Nasıl?
1: Beşiktaş iyi futbolcu diyor. Sevimli insan ama diyor Beşiktaş'taki kısmı bu kadar yeterli diyor. Yani artık bırakması gerektiğini konuşuyor, söylüyor.
0: Ya taraftar isterse bırakırım dedi. Son maçta taraftar maç boyunca istifaya çağırdı ama şimdi bir sonraki maç Rize'de. Dolayısıyla artık bu taraftarı şeyi olmayacak, baskısı maç olarak olmayacak. Yeni sezonu yani ben artık şöyle söyleyeyim, mutlaka ve mutlaka Sergen Yalçın'la devam edilecek ise iyi bir sportif direktör, iyi bir antrenör yardımcı ekibiyle birlikte yola devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Orada artık yönetim hoca diyecekler yani hani. Kabul etmiyorsa ayrı bir şey, yapacak bir şey yok ama kabul etmeme lüksü var mıdır? Buyurun hani tablo bu. Dördüncülük başarı mıdır? Bakın şu da diyeyim. Tabii ki dördüncülük mevzusu değil konu, kupaya gidememek falan. Sadece hakem hatalarından en çok muzdarip olan takım Beşiktaş, bunu hep söylüyoruz. Ama velakin şeyi göremiyorsunuz takımda, o sinerjiyi göremiyorsunuz. Sorun, en büyük sorun bu.
1: İyi, hayırlı günler. Tuba Hanım'a sorar mısınız? Bu sene Göztepe Avrupa'da başarılı olur mu demiş. İsmini söyleyelim hemen bakalım. Muzaffer.
0: Olabilir.
1: Başarılı olur mu demiş.
0: Olabilir. Samsun Spor gibi Beşiktaş'ın eğlendiği konferans liginde ne kadar süre devam etti.
1: Bak güzel bir devam etti.
0: Ve de düşün yarı finale çıktı Arda Turan Şaktar'la. Beşiktaş'ı eledi. Ve sonra yarı finale çıktı. Bu arada Arda Turan Hoca'yı da tebrik edelim. Yani o savaş ortamı, sürekli farklı ülkelerde, başka şehirlerde, başka statlarda maç yapıyorsunuz. Çok da genç bir takımı var. Ben mesela onun antrenman taktiğini falan da çok beğendim. İzlemiştim Şaktar'ın. Arda Hoca'yı da tebrik etmek istiyorum. Ama belki yarı finale kadar da çıktı. Ama işte şeylendi. Yine Şaktar'ın kat ve kat para harcadı Beşiktaş. Beşiktaş zaten para harcayarak, Sayın Başkan'a da iletiyorlar bazen ya, para harcayarak başarılı transferlerde başarılı olamadığını 3 transfer döneminde artık Sergen Hoca'nın da anlamış olması gerekiyor.
1: Sergen Hoca dokunuşu Muçi'yi Trabzonspor'a gönderdi. O da bir dokunuş demiş Burhan Bey.
0: Çok güzel. Şimdi de öyle bakalım.
1: Çok güzel ya. Ya bak bizim dinleyicilerimiz hepsi çok zeki.
0: Hakikaten Muçi attı.
1: Anladın
0: Beşiktaş UEFA Ligi'nde falan da başlıkları atabiliriz yani final maçından sonra.
1: Sergen Hoca da Rıza Samet Ertuğrul Hoca gibi biraz sporla ilgili alakası olsaydı diyor. Da farklı bir şeyler yazmış da birinci olurdu ama yok diyor maalesef diyor. Cengiz Han Bey yazmış yurt dışından.
0: Yani işte ben o enerjiyi diyorum ya yani futbolu öyle bir şey ki teknik direktörlerin işi zordur ama full mesai ister. Yani 7-24 bu sadece tek başına izlemek de değil. İşte hani kendini geliştirmek meselesi. psikoloji eğitimde almanız gerekiyor. Mentor desteği de almanız gerekiyor. Yabancı dilde şuydu, sürekli siz kendinizi geliştireceksiniz ki zaten bunu oyuncunuz da hisseder. Tıpkı kitap okunan, entelektüel bir yerde yetişen bir çocuktan tabii ki entelektüel bir genç çıkar. Öyle değil mi?
1: Evet.
0: Bunu görmeleri lazım hocaların da.
1: Doğru,
0: çocukların.
1: Doğru. Aygün Bey, yayınlar dilerim. Ankara'dan selam ve sevgiler. Türk spor yazarının en büyük sıkıntısı Tuğba Hanım gibi kitabın ortasından konuşmayıp başkanlara ve yönetime yaranmak için olayı örtbas eden spor yazarlarının daha makbul olması. Serdar Yıldız yazmış.
0: Teşekkür ederim. Evet, onlar daha makbul olsun. Ne yapalım yani? Ama dünya değişiyor. Bakın kabuk değişiyor. Herkes günün birinde bu sene olmasa seneye bu gerçeklerin farkına varacaklar. Ben hala ve hala aynı noktadayım. Sizin enerjiniz, frekansınız yüksekse yaptığınız işte, siz bunu ilerleyen zamanda bunun sonuçlarını alırsınız. Mesela enerji açısından oleoloji de böyle güzeldi ama sonradan onda da şey düştü. Yani onun bile enerjisini sömürdü takım. Sergen Yalçın da ilk geldi ikinci hafta Alanya'ya deplasmanına gitti değil mi? Ertesi gün maça çıktı Sergen Hoca. Evet. Ben de Alanya'ya gittim. O maçtaydım. Maç bitti. Yani nasıl ruhsuz bir takım vardı. Zaten Beşiktaş yenildi. Çok da böyle deyimli sıcak bir hava. Hocam dedim, bu takımın derdi nedir dedim. Evet, ben de soruyorum. Çok güzel sordunuz dedi. Bu takımın derdi nedir dedi. Her şeyleri var dedi işte. Yani işte imkanları var, paralarını alırlar bilmem ne falan. Ama o günden bugüne bu takımın derdi nedir sorusunun yanıtını göremedik. Birkaç maçta gördük. Mesela çok güzel bir Göztepe maçı oynadı Beşiktaş kendi evinde. Ama sezona yayarsa göremedik. Bu takımın derdi nedir sorusunu, cevabını veremedi bize Sergen Hoca'da.
1: Son sorumda son bir mesaj gelsin sevgili Tuba. Yavaş yavaş da program birazdan Trabzon bağlantısı yapacağım. Merhaba, yayınlar. İstanbul'dan İlyas, Trabzonspor taraftarım. Aygün abi, Tuba ablaya selamlar. Benim biricik kızım Nergiz'in de doğum günü 16 Mayıs. Tuba ablayı çok seviyorum. Bundan sonra daha da çok seveceğim demiş. Sevgiler,
0: ay, çok
1: saygılar.
0: Teşekkür ederim. Nergiz'i de öpüyorum. Ona da güzel yaşlar diliyorum. İnşallah böyle mutlu ve şey, ülkesine de ailesine de güzellikler getiren bir yıllar yaşar diye onu da doğum gününü kutlayalım.
1: Değil mi? Nice yaşlar diyoruz sevgili
0: öptüm
1: kardeşimize.
0: Öptüm benim için sevgili kızını.
1: Peki. Tubi, çok teşekkürler.
0: Ekleyeceğim
1: bir şey var mı?
0: Ekleyeceğim bir şey. Tubacı Bayramoğlu sosyal medya hesaplarını takip etmiyoruz.
1: Arkadaşlar, Twitter ve Instagram dün Tubay bir çok fazla yorum yaptığından dolayı maalesef bazı trollerin saldırısına uğradı. Hesabını eklemeye çalıştılar. Ama Tuğba tek başına mücadele etti. Amerika ile görüştü. Orayla görüştü. Elin aradı. Elin aradı. Oğlu X'le konuştu. Oğlu X'le konuştu. Elin aradı. Elin, ben Tuğba deyince bizim muhalif Tuğbi mi dedi. Elin de Beşiktaş'ın muhalifi.
0: Bir tripod bir kameraya.
1: Çok güzel ya Tübi. Kendine çok iyi bak. Güzel.
0: Evet,
1: teşekkürler.
0: Akşam da bir YouTube canlı yayını.
1: Kaçta yapacaksın yayını? Yayını kaçta yapacaksın Tuba?
0: 23'te bir yayın yapayım diye.
1: Kimle yapacaksın?
0: Yani bugün belki tek yaparım. Bilmiyorum.
1: Peki.
0: Belki bugün de yaparım.
1: Peki. Çok teşekkürler yayımıza bağlandığın için.
0: Görüşmek üzere. İyi günler. Teşekkürler.
1: Sağ ol. Evet, attığımızda Tubacı Bayramoğlu vardı. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Yavaş yavaş artık Trabzon'a gitmek istiyorum. Çünkü Trabzonspor hakikaten Fatih Hoca'ya biraz da tepkiler olmasına rağmen ben Trabzonspor'un oynadığı futbolu da beğeniyorum arkadaşlar. Aldığı sonuçları da beğeniyorum. Bu dar kadroya rağmen sevgili Fatih Tekke hakikaten önemli işler yapıyor. Şu an attığımızda Trabzonspor yazarı Güne Bakış Gazetesi'nden sevgili Ezgi Alp var. Ezgi, yayınımıza hoş geldin. Nasılsın?
3: Merhaba.
1: Günaydın. Bir yolculuğun yorgunluğu da var tabii Ezgi. Bir de tabii tur atlamanın da sevinç ve mutluluğu var. Neler söylersin?
3: Evet, valla Ankara'dan ayağımın tozuyla az önce Trabzon'a geldim. Geldiğim gibi de sıcağına sizlerle konuşuyorum. Tabii tur atlamanın sevinci var. Aslında biraz alıştık bu sürece diyebiliriz. Çünkü bu Trabzonspor'un üst üste üçüncü finali olacak.
1: Evet.
3: Ama Allah'ın hakkı üçtür diyerek bu sefer kupayla tamamlayalım diyoruz. Çünkü diğer iki finalden maalesef istediği sonuçları alamamıştı Trabzonspor. Bakalım. Bir de Anadolu derbisi olacak. Güzel bir final oldu. Ama Konya'da tabii zorlu bir rakip. Bu sezon özellikle dört büyüklerin tamamına karşı çok başarılı işler çıkarttı. İlhan Palut'un gelişiyle beraber çok daha iyi de bir ivme yakaladılar. O yüzden heyecanla da beklediğimizde bir final var aslında.
1: Evet, Trabzon'la ilgili mesajlar da gelmeye başladı ama şunu sana sormak istiyorum. 20'si galiba değil mi? Muçin ile ilgili son gün 20'si. İki kulüp başkanları bir ara görüşme yaptı. Süreyi uzattılar, ayın 20'sine uzattılar. Muçi de Ernest Muçi'de son durum ne? 8,5 milyon euro gibi bir rakam konuşuluyor. Doğru mu? Bir de 10 taksit konuşuluyor. Doğru mu? Hocanın ve yönetimin düşüncesi, futbolcunun düşüncesi ne sevgili Ezgi Alp?
3: Şimdi Muçi konusu şöyle. Muçi ile yapılan anlaşma zaten 8,5'tu. Yani Muçi ile ilk yapılan anlaşma 8,5 üzerineydi. Ancak bu anlaşma 5 taksit ve bu sezon Trabzonspor'da olduğu süreçte Muçi için harcanan rakamların yani maaşı, primleri vesaire düşüldüğünde bu 8,5'un içinden de düşülecek olan bir rakam vardı. Bu da 5 taksit. Ancak şöyle bir durum var. Zaten aslında Beşiktaş'ın istemediği de bir oyuncu Trabzonspor'un da bu sezon yapacağı transferler ortada. Fatih Tekke oyuncu alınsın raporu verdi.
1: Yani Muçi alınsın raporunu verdi, doğru anlıyorum.
3: Evet,
1: değil mi?
3: Fatih Tekke oyuncu alınsın raporunu verdi. Yönetim de oyuncuyu almak için sizin de söylediğiniz gibi özellikle Beşiktaş maçının öncesinde Beşiktaş'ta oynanan deplasman maçının öncesinde iki başkanın bir toplantısı gerçekleşti. Bu toplantının sonunda nihai bir karara varılamadı. Ancak süre uzatıldı. Trabzonspor'un teklifleri var. Beşiktaş'ın bir beklentisi var. Trabzonspor 3,5-5 ila bu rakamlar arasında bir teklif sundu.
1: Bir dakika. Sevgili Ezgi, 8,5'tu normal rakam. Trabzonspor'un evet. sunmuş olduğu rakam 3,5 artı sonra 5 mi? Tam o kısmı anlayamadım, özür dilerim.
3: Yani 3,5 duydum. İlk önce ardından 5 duydum son olarak.
1: Ha, 8,5'tan 8,5 rakamı 3,5'a indirmeye çalıştı Trabzon, sonra o rakamı 5'e çıkardı. Doğru anlıyorum değil mi?
3: Evet.
1: Ha, tamam.
3: Tabii ki Beşiktaş'ın beklentisi bir tık daha yüksek. Şu anda en son 5 milyon euro üzerinden bir görüşme oluyor. Zaten tahminimce kısa süre içerisinde bir anlaşma sağlanır. Çünkü 8,5'tan da düşüldüğü zaman 5 de dediğimiz zaman yani burada 6, 7 bu rakamlara yani geliniyor her türlü mevcut sözleşmede de neredeyse yakın. Hani burada Trabzonspor ne kadar düşebilir, Beşiktaş ne kadar kendi açısından net rakama çıkabilir. Bunlar görüşülüyordur. Ben bu konusunun kısa süre içerisinde bağlanacağını düşünüyorum. Ancak şöyle bir şey de var. Trabzonspor'un açık scout ekiplerinin çok başarılı bir çalışma gerçekleştirdiğini de bu sezonki yapılan transferlerden az çok anlamışızdır. Trabzonspor'da Muçi dışında beklenen isimler de var. Yani nasıl diyeyim, alternatifleri de var.
1: Eğer Beşiktaş, yani.
3: Tabii ki eğer Beşiktaş çok hani direktif, hayır siz bu oyuncuyu bu rakamlara almıyorsanız talibi var nasılsa vermiyoruz gibi bir diretmeye geçerse ki sizin de söylediğiniz gibi ayın 20'si konuşuluyor. Evet. Süre de giderek daralıyor. Trabzonspor'un da burada hani ısrarcı davranır mı? Onu tam kestiremiyorum. Çünkü Fatih Hoca evet onay verdi. Oyuncu Trabzonspor'da mutlu olduğunu.
1: Oyuncunun söylediği sözler önemli ama değil mi? Oyuncunun evet. tabii isteği de önemli. Doğru.
3: Tabii ki. Yani Muçi özellikle bu sözleşme yaklaştığı süreçte çıkan haberlerden etkilendiğini dahi düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş maçının öncesindeydi sanırım. Şöyle bir kafası hafif karışık gibi duruyordu oyuncunun da. Ancak ardından tekrar Fatih Hoca'nın da onay vermesiyle beraber, Trabzonspor'un Beşiktaş'la görüşmeye başlamasıyla beraber Muçi de tekrar o formunu yeniden, yani o kafa dağınıklığını da kaybetti. Hatta benim için en dikkat çeken noktalardan bir tanesi Beşiktaş maçının ardından Beşiktaş'tan rica eden birinin formasını imzalamadı, teşekkür etti. Bu zamana kadar Trabzonspor'da hiç böyle bir şey yapmamıştı. Yani şu an bence oyuncu da kendini Trabzonspor'a çok çok daha yakın hissediyor. Su, yani şu da var. Oyun açısından da bakıldığında Beşiktaş'ta istenmeyen oyuncu konumundaydı.
1: Doğru.
3: Buraya geldi. Taraftarın sevgisini kazandı. Fatih Hoca ile iletişimi çok iyi. Ben oyuncunun da kalmak istediğini düşünüyorum. Bu yüzden Muçin'in de gerekirse Trabzonspor'da kalabilmek adına fedakarlık yapabileceğini düşünüyorum. Belki kendi maaşı konusunda vesaire.
1: Dün yapmış olduğu bir açıklama var zaten. Burada çok mutluyum diyor. Trabzonspor'un kararı olacak diyor bu konuyla ilgili diyor. Ve burada mutlu olduğunu, kalmak istediğini aslında belirtiyor Muçin baktığında.
3: Evet.
1: Yani araya gideceğiz ama şu istatistiği vereyim, ondan sonra istatistikle ilgili seninle konuşmak istiyorum.
3: Hı hı.
1: Toplamda ligde 11 gol 4 asist, kupada 4 gol 5 asist, toplamda 15 gol 9 asist. Yani 24 gole direkt katkı yapmış olan bir Ernest Muçi var. Sevgili Ezgi Alp'le bu konuyu konuşacağız. Çok kısa bir aramız var.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
4: Reklam.
5: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS ile gel.
7: Radyo Spor.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Güne Bakış'tan Trabzonspor muhabiri ve yazarı sevgili Ezgi Alp'le sohbetimiz devam ediyor. Direkt 24 gole katkı veren bir Muçi var. Ernest Muçi var sevgili Ezgi.
3: Evet, yani sizin de söylediğiniz gibi 24 gol. Gole katkı kolay değil. Aynı zamanda çok yönlü bir oyuncu diyebilirim. Şu açıdan diyebilirim. Aslında orta saha 10 numara pozisyonunda oynuyor ama Trabzonspor'un bu sezon çok eksikleri oldu. Özellikle kanat bölgelerinde. Muçi mevkisi olmamasına rağmen bu bölgelerde de forma giydi, katkı sağladı. Fatih Hoca'nın verdiği direktifleri yerine getirebilmek için saha içerisinde oldukça mücadeleci davrandı. Yani sizin de zaten az önce de söylediğiniz gibi kendi verdiği demesi de Trabzon'da evet, mutluyum demesi de çok önemli. Trabzon'a geldiği ilk haftaydı sanırım, baba olmuştu. Yani ailesiyle burada bu uyumu sağlaması. Şimdi bizler de şunu da kabul edelim. Her transfer döneminde de bu tarz söylemler de çok geçiyor. Eminim ki yakın zamanda da çok duymaya başlayacağız. İşte yabancı oyuncu, eşi istemiyor, ailesi, işte çocuk orada, hani okul düşünüyor, git gel vesaire. Şimdi burada yabancı bir oyuncunun Trabzon'a mutluyum, ben Trabzon'da kalmak istiyorum söylemi aslında Trabzonspor için her zaman pozitif bir artıdır. O yüzden yeni transferde her zaman bakıldığı zaman bir soru işareti olduğu için, şimdi 24 gole katkı vermiş net kesin bir oyuncu var elinizde. Trabzonspor'da mutlu olduğunu söylüyor. Trabzon şehrine alıştığını söylüyor. Ben de hem Fatih Tekke'nin bu onayı verirken bunların totalini düşündüğünü, hem de Trabzonspor yönetiminde oyuncuyu almak için bu total durumu değerlendirerek şu anda önceliği Muçi'ye verdiğini düşünüyorum.
1: Hoca kovduracak maçlar bunlar dedi Fatih Tekke. Espri de yaklaştı. Biraz neler söylersin maçtan sonra yaptığı açıklamadan?
3: Duyamadım. Çok özür diliyorum.
1: Hoca kovduracak maçlar bunlar dedi. Hoca kovduracak. Yenilseydi, elenseydi anlamında.
3: Fatih Hoca şöyle, Sergen Yalçın için de Beşiktaş maçının ardından hemen sonrasında söylemişti. Sergen abiye bu yapılanlar işte belki bir gün bize de yapılabilir. Yani Fatih Hoca aslında Türk futbolunun gerçeklerini çok iyi bilen bir hoca. Her ne kadar Trabzonspor efsanesi de olsa ya maalesef futbolun dinamiklerinde bu var. Belki bu Avrupa'da çok daha az ama bizim ülkemizde çok daha fazla gerçekleşen bir olay. efsaneniz dediğiniz bir teknik direktöre, her ne kadar kulübünüzde forma giymiş olsa da, işte gol krallığı olsa da, 3 maç kötü gittiğinde tepki gösterebiliyorsunuz ki bunu belki de yüzlerce hoca yaşamıştır kariyerinde. Fatih Hoca'nın aklında bir yerde sürekli olarak bu var. Belki bir gün bunu yaşarım diye bence kendini buna hazırlamaya çalışıyor. Şu anda hocaya öyle bir tepki olduğu söylenemez. Sosyal medyada yazılanlar varsa bunları çok fazla bence hocanın kale almaması gerekiyor. Neden? Evet, tabii ki de sosyal medyada da Trabzonspor taraftarları oldukça güçlü vesaire. Ancak yani şöyle de bir şey var. Maalesef sosyal medyanın troll olan bir tarafı da var. Evet, yani maalesef. Fatih Doğru. Hoca sokağa çıktığımızda, tribünlere çıktığımızda, ben deplasmanlara gidiyorum, şehir dışındaki Trabzonspor taraftarlarıyla konuştuğumda aşırı sevilen, aşırı desteklenen ve Trabzonspor'da hani işte Özkan Sümerler, Ahmet Suat Özyazıcılar, Şenol Güneşler, hani Fatih Tekke'nin de yine kendi futbol efsanesi olarak üretilen, o işte futbolunu oynamış, teknik direktörlüğünü yapmış bir isim olarak çıkacağına inanıyorlar. Trabzonspor kulübünün yeni futbol aklı olduğuna inanıyorlar. Fatih Hoca biraz bazen duygusal bakabiliyor. Bu konularda bir mentor mu derler, hani mental sağlığına da ona destekleyici birisiyle belki daha sık görüşse, bilmiyorum, hani bu da benden böyle bir tavsiye niteliğinde. Belki çok daha, çünkü o stres, kendisi de dedi ya, Okan Buruk'la yaptığı basın toplantısında söylemişti, hatırlarsınız, 10 kilo verdim diye.
1: Evet, doğru.
3: Yani kulüpten çıkmıyor, aşırı derecede bu kulüp için, bu takım için kafa yoruyor, sürekli analizcileriyle görüşüyor, transfer dönemi geldiği zaman yüzlerce oyuncu izliyor, bunu her teknik direktör elbette ki yapıyor ama Fatih Hoca böyle yani eşini, çoluğunu, çocuğunu görmeden gerçekten kendini tesislere kapatarak kilo verecek kadar, sağlığından verecek kadar yapıyor. Bence belki buradan, bilmiyorum, duyarsa bize Fatih Hocam gerçekten Trabzon şehri, Trabzonspor taraftarları tarafından seviyor ve destekleniyorsunuz. Bu kadar stres yapmaya gerek olduğunu düşünmüyorum.
1: Devam edeyim sevgili Ezgi. Ezgi Alp'le beraberiz arkadaşlar. Güne Bakış gazetesinden Trabzonspor yazarı Ezgi ile beraberiz. Ezgi, şuna söylemek istiyorum. Merhaba Aygün Bey, ben Rafet Şahin. Rafet Şahin diyor ki, Ezgi Hanım'a sorar mısın? Zubkov'un derdi ne? Oynadığı zaman maç alıyor, isteksiz olduğu zaman sahada yok. Bir de 8-9 oynarken bir de 3-4 oynuyor diyor. Ne diyorsun? Zubkov'un derdi ne? Zubkov'un bir derdi mi var? Ben bilmiyorum çünkü. Bir derdi
3: şöyle
1: mi var?
3: Zubkov'un eşi, az önce de bahsettik ya Muti kısmında,
1: evet.
3: Aile. Zubkov'un eşi Trabzon'da durmak istemedi. Ama onların zaten Ukrayna'dan süre gelen böyle bir yani bir iyi bir kötü halleri var. Zubkov'un da çok tatlı, dünya tatlısı, 4 ila 5 yaşlarında bir kız çocuğu var.
1: Maşallah.
3: Ankara'dan dönerken hatta sevgili Nurgül Günaydın'la da beraberdik. Zubkov tahminimce takımdan ayrı, takımın izni vardır diye düşünüyorum. Henüz onların araştırmasını da yapmadım. Dediğim gibi ben de ayağımın tozuyla henüz Trabzon'a geldim. Zubkov İstanbul'a gidiyordu sanırım. Belki hani eşimi İstanbul'a gidecek, kendisinin orada izin gününü hızlı bir şekilde ailesinin yanına geçecek, değerlendirecek. Şimdi ülkesinde savaş olan bir oyuncu, eşi Avrupa'da çocuğuyla beraber, kendisi Trabzon'da, bulabildiği bütün vakitlerde koşturarak onların yanına gitmeye çalışıyor. Örneğin şöyle, ben Zubkov'u biraz sosyal medyadan da takip ettiğimde şunu dikkat ediyorum. İzin günü yapıp eşinin yanına, çocuğunun yanına gidip onlarla 2 gün geçirdikten sonra gelip oynadığı bütün maçlarda inanılmaz bir konsantrasyonla oynuyor. Çok daha dinamik, keyifli. Şimdi baktığınızda ortada bir baba var, eş var. Eşi de, eşinin paylaşımlarına da bakıyorum. Eşi de böyle biraz melankolik bir ablamız. O yüzden ancak şunu da söyleyeyim. Ben Trabzonspor'un bu melankolik ve bu iniş çıkışlı sürece, özellikle de Avrupa'ya da gitmek isteyen, gelecek sezon yarışın içerisinde olmak isteyen bir Trabzonspor'un bu iniş çıkışlarla, Zubkov'la devam eder mi? Zubkov ailesinden uzaktayken, burada hani kendi bu iniş çıkışlarındayken bu şekilde devam eder mi? Belki bir ayrılık artık yaklaşıyor diyebiliriz Zubkov konusunda.
1: Abi günaydın Ezgi Hanım'a da selamlar. Fatih Hoca'nın onlarla ilgilenmesi, iletişimi çok güzel. Birçok oyuncu da olduğu gibi Ozan Tufan'da da çok çok form yükselişi var. Ozan Tufan'da Trabzon'da ailecek mutlu olduğunu söylüyorlar. Biraz

0: Ben de şaşırdım hatta o dönem. Yani aynı maaşı da teklif edildikten sonra oyuncu neden gitmek istemez diye düşündüm. Gitmek istemedi, kamp yaptı. İlk başta belki bir bocaladı ancak burada tekrar edelim. Fatih Tekke'nin yorumda da geldiği gibi oyuncularla olan iletişimini de tebrik etmek gerekiyor. Ozan Tufan'ın içerisinden bir lider. Ozan Tufan'ın içerisinden hani o aslında belki çok da bunu doğru bulmasak da ama bazı takımlarda çok işe yarar. Bir takım abisi Okan Yokuşlu'yla beraber onu da parantez açalım şu an sakatlığı olmasına rağmen. O gençlere dokunuşu, yabancılarla görüşmesi, keza kendisi de söyledi, eşi, çocuğu. Yani onlar da Trabzon'u çok sevdiler. Eşi bir içerik üreticisi sürekli olarak Trabzon'da içerik üretiyor. Trabzon'un övgüyle bahsediyor. Trabzon'un ne kadar güvenli, ne kadar yaşanılabilir bir şehir olduğundan bahsediyor. Şimdi bu bütün iş hayatında böyledir. Hangi işi yapıyor olursanız olun eve geldiğinizde
1: Tabii.
0: eşiniz sizi güler yüzle karşılıyorsa, çocuğunuzun mutlu olduğunu görüyorsanız, ailenizin keyfi yerindeyse
1: Çok önemli
0: Bu
1: o.
0: da sizin performansınıza
1: Aferin.
0: yansır.
1: Doğru. Doğru.
0: Yani Ozan burada ne yapıyor? İzin günlerinde gayet güzel eşiyle beraber çıkıyor yaylasına, alıyor oksijenini. Ondan sonra geliyor maçına. Ozan Tufan'ın da haliyle performansı Fatih
1: Saf
0: Tekke
1: oksijen alıyor orada.
0: efektiyle
1: Saf
0: beraber.
1: doğal oksijeni alıyor. Ha?
0: Evet.
1: Yaylalardan ballarını yiyor, doğru mu?
0: Kesinlikle öyle. Her şey doğal. Burada doğal
1: Biliyorum.
0: tereyağını yiyor, doğal
1: Doğal,
0: balını
1: evet.
0: yiyor. Ozan'ın bir form konusunda aşırı derecede eleştirisi vardı. Yani ben canlı olarak antrenmanları, maçları ve hani oyuncuları gören birisi olarak da şunu söyleyeyim. Evet, sezon başında belki birazcık daha hani kilo problemi demeyelim de Ozan Tufan'ın fizik yapısında bence kilolu gibi gözüküyor ama form grafiğine
1: Ezgi,
0: baktığımda öyle bir
1: şöyle araya gireyim, özür dilerim, sözünü kestim. Fener'de oynadığı dönemden biliyorum. Oynamadığı zaman vücudu çok rahat bir kilo alıyor. Onu
0: Evet.
1: sana söyleyeyim. Çok enteresan bir vücut yapısı var. Yani bir hafta oynamasın, atıyorum 35 kiloysa, atıyorum tabii, oynamasın bir anda 40 kiloya çıktığını görebiliyorsun Ozan'ın. Çok
0: Evet,
1: enteresan.
0: aynı şekilde yani bakıyorum formuna, Allah Allah diyorum hani kilolu da durmuyor falan ama sizin de söylediğiniz gibi oynamadığı zaman, Allah vermesin bir sakatlık geçirdiği zaman
1: Aynen.
0: bu tarz konulardan çok eleştirilebiliyor. Ancak şu anda hani böyle nazar boncuğunu da koyalım oraya. Formu da gayet iyi, verimi de gayet iyi. Özellikle dünkü maçta girmesiyle, oyunu değiştirmesiyle çok önemliydi. Vakayeme ile beraber yerli olarak o da bir kaptanlık yaptı saha içerisinde. Vakayeme'ye destek verdi. Çok önemli işler yapıyor. Ve milli takım geniş kadrosunda bence de yer bulmalı. Milli takım tecrübesi olan bir oyuncu.
1: Abi anlamında da, doğru söylüyorsun. Doğru. Abi
0: Ve
1: anlamında da.
0: evet yani şöyle de bir şey var. Fatih Tekke nasıl bugün ihtiyaç anında camı kırınız şeklinde Ozan Tufan alıp sahanın hangi noktasına koyup verim alabiliyorsa Dünya Kupası serüveninde Montella'nın da böyle bir oyuncuya ihtiyacı olacaktır. Çünkü milli takımda da gerçekten istenmeyen sakatlıklar yaşanabiliyor. Bazen aynı mevkiden bir iki oyuncu maalesef sakatlık yaşayabiliyor. Hani joker oyuncu dediklerimizden net bir joker Ozan Tufan. Hangi mevkiye koysanız elinden geleni yapıyor. Sol bek, sağ bek, orta saha, santrafor, stoper. Yani bir kaleye geçmedi
1: Kaldı.
0: dediklerimizden.
1: Necip vardı Beşiktaş'ta da. Beşiktaş'ta da Necip öyleydi ya. Kale
0: Evet.
1: hariç her yere koyuyordun Necip'i Beşiktaş'ta.
0: Evet,
1: Onun gibi.
0: kesinlikle. Yani tecrübesiyle Trabzonspor'da verdiği performansla Fatih Hoca'ya katılıyorum. İnşallah Montella hocamız da görmüştür ve geniş kadroda en azından görmek istediğim oyunculardan bir tanesi Ozan Tufan.
1: Ezgi son olarak da Mustafa Demirkaya bir mesaj atmış. Diyor ki Ezgi Hanım'a selamlar diyor. Trabzonspor Galatasaray'dan Ahmet Kutucu ve Nelson'u istediği yönünde bazı söylentiler var diyor. Doğru mu diyor? Ne diyorsun? Öyle bir
0: Nelson
1: dedikodu.
0: ismini hiç duymadım. O yüzden buradan Nelson konusunda bir şey diyemeyeceğim. Ahmet Kutucu, evet Trabzonspor'un gündeminde devre arasında olan bir oyuncuydu. Ancak daha sonrasında iki kulüp arasında olan o anlaşmazlıklar ki zaten şu anda Galatasaray yönetimiyle olan transfer ilişkileri en azından diyeyim çok daha kopma noktasında. İşte Trabzonspor'un transfer listesinde olan ve görüşme halinde olan oyuncu.

0: oyuncunun Galatasaray'a transferinin ardından burada bir tepki oldu. Ahmet Kutucu o dönem gelmek hemen istemedi. Ardından gelmek istedi. Ahmet Kutucu'nun eşi de Trabzonludur. Ben buradan bayağı da bir eş bilgisi de veriyorum.
1: Bugün bayanlar üzerinden gittik zaten. Evet. Tuba'yla başladık, senle devam ettik.
0: Süper. Ahmet Kutucu'nun da eşi dediğim gibi Trabzonludur. Daha sonrasında oyuncu da sıcak baktı. Ancak iki yönetim arasındaki kararsızlıklar, anlaşmazlıklarla beraber bu transfer gerçekleşmedi. Trabzonspor'un bu bölgedeki ilk oyuncularından, yani transfer olarak ilk aklında olan isimlerden bir tanesi Aral. Ancak oyuncuyla Galatasaray'da ilgileniyor. Şaşırmadık.
1: Araya notu da koydun şaşırmadık diyerek.
0: Evet. O yüzden şu anda Aral Şimşir, ki onun da yani gerçekten Danimarka Ligi'nde yaptıkları yani o transfer listesinin başına yazdıracak şekilde, evet, yerli oyuncu ihtiyacı var. Ahmet Kutucu tekrar gündeme gelebilir mi? Bence Aral'dan gelecek dönüşe bağlı olur. Bu süreçte zaten Trabzonspor devre arasında Aral'la Fenerbahçe'den hemen oyuncunun adı aklıma gelecek.
1: Kim o?
0: Şey, aynı mevkide.
1: Yerli anlamda mı, yabancı anlamda?
0: Yerli, yerli, yerli.
1: Oğuz Aydın'ı bir, Oğuz Aydın.
0: Oğuz Aydın, evet, Oğuz Aydın. Çok özür diliyorum, ismi gerçekten aklıma gelmedi. Önce Aral, sonra Oğuz Aydın, sonra Ahmet Kutucu şeklindeydi. Oğuz Aydın'ın da transferin son gününde bir olmadı, yani devre arasında oldu olmadı durumu olmuştu. Sonra olmadı.
1: Bu sene olma ihtimali yüksek, ama ben sana söyleyeyim.
0: Yani işte Aral'ın durumuna bağlı olaraktır diye düşünüyorum.
1: Peki. Açıkçası. Ezgi, çok teşekkürler. Ayağın tozuyla Trabzon'a geldin. Yorgundun. Bizi kırmadın. Bağlandın. Çok teşekkürler. Ekleyeceğin son bir şey var mı sevgili Ezgi Alp?
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Yani işte Trabzonspor'un önünde bir final mücadelesi var. İnşallah üçüncü de artık bu sezon kupayı kaldıran taraf olsun. Bizler de buradan sizin de dinleyicilerinize güzel güzel anlatalım diyorum.
1: Peki.
0: İyi yayınlar
1: diliyorum.
0: Sağ ol,
1: görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Teşekkürler tekrar. Teşekkürler. Evet, attığımızda Güne Bakış'tan sevgili Ezgi Alp vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Tuğba ile başladık. Tuğbacı Bayramoğlu ile başladık. Çok detaylı bir Beşiktaş analizi yaptık. Sevgi Ezgi ile de Trabzonspor analizi yaptık. Tekrar Trabzon'u tebrik ediyoruz. Kupada finale çıktı. Rakibi Konya oldu. İki takıma da başarılar diliyoruz. Bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
4: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
5: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında. Herkes duysun.
6: Radyo Spor.
5: 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
5: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick başlıyor.

0: Herkese merhaba, Radyo Spora ve Ettire'ye hoş geldiniz. 14.02 saatlerimiz, yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte spor gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz. Bugün günlerden Perşembe, Mert Elam'la birlikteyiz. Acaba bu Perşembe günü öğleden sonra saat 14.02'de Mert Elam'ın enerji durumu ne? Çünkü daha Mert Elam'ın işi bitmeyecek bu programdan sonra.
1: Evet,
0: daha işi gücü var. Eve yoğurt alacak öncelikle. Gizem yoğurt istedi. Başka Alpin alınacak bir şey var mı?
1: Yok. Onlar şimdi dışarıdalar. Enerji seviyemi sordun ya.
0: Evet.
1: Şimdi mesela tam programa girerken Gizem'den fotoğraf geldi. Hı. Şimdi bu fotoğrafı görünce tabii ister istemez insanın enerji seviyesi yükseliyor. Hı. Güzel de bir fotoğraf.
0: Süper. Yüzde kaçlık bir artış sağladı sana bu fotoğraf?
1: %15'lik.
0: O derece.
1: Bir artış sağladı.
0: Müthiş. O zaman ben Gizem'e söyleyeyim, her program öncesi sana fotoğraf göndersin.
1: Valla sabahları da sonuna doğru atıyor. Ha. Başında atmıyor o saatlerde ama sonuna doğru yükseltiyor. Şimdi denk geldi.
0: Güzel.
1: Dışarıdalar, vakit geçiriyorlarmış.
0: %15 artışla %17 seviyesine ulaştın yani.
1: Evet, çok şükür. Bu arada telefonumun şarjı %17.
0: Kaç? %17 mi? Ha, ya işte güzel.
1: İçine mi doğdu nedir?
0: Arabada şimdi şarj edersin.
1: Bizim ufaklığı da göstereyim sana.
0: Dışarıdalar mı şimdi?
1: Dışarıdalar. Uyanmış.
0: Evet.
1: Bizimki uyuyordu.
0: Erken yani. Gezmeye başladı babası gibi.
1: Öyle. Ama dışarıda çocuklar o kadar rahat ediyor ki o bebek arabasındaki tangır tungur gitmek bile onları şey gibi, ninni gibi geliyor. Çok daha rahat uykuya dalıyorlar ve uyanmıyorlar. Eve bir geliyorsun, hop hemen uyanıyor. Uyutuyorsun, koyuyorsun yatağa. 5 dakika sonra uyanıyor ama arabada bırak hani 1 saat 2 saat.
0: Hadi ya.
1: Uyuyabiliyorlar bebek. Aha. Yani pusette daha doğrusu.
0: İyiymiş. Güzel. Şimdi WhatsApp hattımız açık her zaman olduğu gibi 0538 052 1487. İstanbul'dan Ali adaşım yazmış. YouTube programını izlemiş. Ses kalitesi kötüydü demiş son programda.
1: Evet, son programda daha girmeden biz de onu konuşuyorduk bu arada. Evet.
0: Bugün yeni program çekilecek, buna dikkat eder misiniz demiş. Sana da selam söylemiş.
1: Aleyküm
0: evet
1: selam.
0: Tabii ona dikkat edeceğiz bugün ses kalitesine. Benim sesi düzelteceğiz. Mert'inkini yine o şekilde bırakmayı planlıyorum ben.
1: Vallahi evet, ben başlarken ben başlıyorum ya programa. He. Aa dedim, ben bir şey mi yaptım acaba yanlışlıkla böyle mikrofon takarken?
0: Ne oldu dedim.
1: Sonra senin sesini de duyunca dedim benlik değil demek ki, sistemsel bir sıkıntı. Bugün ama dikkat edeceğiz.
0: Cengiz, eskiden salı günleri haftanın olayı diye konuşuyordunuz. Niye yeniden başlamıyorsunuz demiş.
1: Onu bitireli çok oldu ya.
0: Evet, Genco Boran yüzünden.
1: Ha, salı geldiği için mi?
0: Yok. Ligi takip etmediği için.
1: Ha. Çok açık oldu. Evet. Yok ya, ondan önce de sen bitirdin ya.
0: Bitirdik.
1: Sana gelmeden bitirdin.
0: Ali abi, Celtic maçını izlediniz mi? Son dakikadaki durumu soruyor Savaş.
1: Ben az önce tweet attım.
0: Evet, Mert pozisyonu tweet atmış. Şampiyonluk maçının da plasta olacağına böyle tam böyle bir şey bir tweet böyle. Yani tam isteyeceğin tarzda bir tweet.
1: Göz kırptın plasada.
0: Göz kırptın plasada, bir göz kırpmışsın gerçekten.
1: Ama merak eden de vardır.
0: Bence %100 penaltı, net bir penaltı, hiç konuşmaya bile.
1: İzledin değil mi pozisyonu?
0: %100 penaltı.
1: Açık ve bariz bir hata değil mi? Siyah yani, beyaz, uzaydan bile görülebilecek büyüklükte.
0: Yani, VAR karışmasa çok üzülürdüm. Sonuçta Martin O'Neill hocamın şampiyon olması için arada böyle ufak dokunuşlara ihtiyacımız var. Evet. Ama çok güzel maç olacak. Cumartesi günü.
1: İnanılmaz. 14-30. Celtic Hearts. Beraberlik. Hearts şampiyon. Bir farklı bile galibiyet olsa Celtic şampiyon
0: aslında
1: olacak.
0: Aslında Hearts'ın bu karşılaşmadan önceki maçı Motherwell maçıydı. Hı hı. Orada 1-1 berabere kaldılar. Hı hı. O maçta 1-1 berabere kalmasalar 2 puan daha eklerse 3 puan.
1: 3 puanlık fark.
0: Burada yani Celtic deplasmanında farklı yenilmedikleri sürece, böyle 2-0, 3-0 yenilmedikleri sürece şampiyon olacaklardı. Tabii. Yenilgiye rağmen.
1: 2-0'a şu an o senaryoda 3 fark gerekiyordu. Senin dediğin senaryoda. Celtic'e 3 fark gerekiyordu. 2-0 bile yenilse at şampiyon olacaktı
0: evet,
1: yani.
0: Evet, yani müthiş bir avantajdı.
1: Ama dün penaltı verilmese aynı. Dün penaltı verilmese
0: penaltıydı ama
1: birebir yani, aynı penaltıydı. Senaryo.
0: Penaltıydı. Direkt penaltı.
1: Değil mi o top
0: penaltı.
1: Elle çarpıp öyle müthiş bir sekiyor ki gerçekten aynen. İnanılmaz. Nasıl bir şeyse.
0: Bu arada üzücü olan taraf Motherwell'in de o maçta tek isabetli şutu gol olmuş.
1: Hmm.
0: Hearts maçında.
1: Yani kötü olmuş.
0: 5 şutları mı ne var toplamda? Teki isabetli, o da gol olmuş. Bakalım yani, o peri masalını sen bir süreden beri söylüyorsun Hearts'la alakalı olarak. Benim gönlüm Celtic'ten yana ama hani Hearts olursa da tabii üzülmem. Güzel olacak yani.
1: Bir de geçen hafta da bu arada Celtic Rangers maçı vardı. Old Firm derbisi. Orada da Celtic geriden gelip galiba kazandı. Evet. Acayip de bir gol vardı maçta. Gördüğümü mü bilmiyorum. Maya'da Röveçat'a golü attı Celtic'te. Hani orada da puan kaybetse Celtic ki kaybedebilirdi. Hearts daha avantajlı girecekti son haftaya ama olmadı. Bu arada ilginç de bir bilgi. Rangers normalde normal sezonu ikinci sırada bitiren takım. Fakat Rangers bu şeyde felaket bir performans gösteriyor. En son işte Hearts'a da kaybetti, Celtic'e de kaybetti. Dünkü maçı da kaybetmiş Rangers. Şu anda da ikinciliği de artık tamamen kaybetmiş durumdalar.
0: Evet. Çok mesaj geldi şimdi bir anda. Ahmet Tarin mesaj attı. Metehan ne demiş? Pil seviyelerimizi öğrendik mi demiş. Bu hafta benim için bayağı yoğun geçiyor. Şu an %52 falandır demiş benim. Sen ama söylemedin tam olarak şeyini.
1: Sen 17 dedin benim
0: ben
1: için.
0: Ben %15 ekle %17 dedim ama evet. Benim yorumum. Senin kaç gerçekten?
1: Vallahi 85 falan derim 85 şu an 15 artışta.
0: Güzel. Birlikte. 85.
1: Lazım peki. Bugün dediğin gibi gün uzun olacak.
0: Ben için. Böyle telefonumda %92'yi falan gördüğümde mutlu oluyorum. Çok böyle güçlü hissediyorum kendimi. Hı-hı. Telefonumdaki %92 beni güçlü yapıyor.
1: Şu an mesela benimki gibi olsa %17
0: modum depresyona girerim. %17 olsa depresyona girerim.
1: Ben güç modunu alıyorum, düşük güç moduna. Orada sarı bir ibare çıkıyor. Ben de o 80'i geçince değişiyor ya. Ben de 80 üzerinde aslında kendimi çok daha rahat ve güçlü hissediyorum. Ama bugün böyle denk geldi. Yapacak bir şey yok.
0: Bir dinleyici demiş ki basket programı bittiyse biz de geldik demiş. Vallahi sevemedim basketbol yorumlarını demiş. Demek ki bizim genç yetenek Burak Alaca'nın oluşturduğu 8 kişilik kitleden değil kendisi.
1: Evet, oraya girmeye pek gönüllü değil.
0: Evet. Burak iyi program yapıyor ama. Yakında bu dinleyici de kazanır diye düşünüyorum.
1: Belki futbol yapsa.
0: Futbol da yapıyor arada.
1: Yani futbolda böyle konuşuyor. Full hani futbol yapsa. Dinleyicimizin de hoşuna gidebilir de basketbol sarmıyordur. Bugün gerçi basketbolda da bayağı malzeme vardı dün. Hem Euroleague
0: evet, maçı. Evet, Beşiktaş çok uzun bir aradan sonra Fenerbahçe'ye yendi.
1: Beşiktaş Fenerbahçe maçı, Euroleague maçı.
0: Deplasman'da yendi tabii.
1: Aynen. Söylüyorum. Farklı bir galibiyet geldi. Bugün keyifli geçmiştir ama.
0: Arteta çifte kupa yaparsa yıllık izne çıkmayı düşünüyor musun demiş bir dinleyici. Valla çifte kupa yapabilir mi? Tabii ki yapabilir. Bu arada tabii yani fikstürleri de zaten onu daha önceden de dile getirmiştim. Gerçekten City'ye göre çok daha uygun.
1: Burnley bu hafta.
0: Arsenal'ın fikstürü.
1: Kendi evinde Burnley ile oynayacak. Aynen. Son maçta da Crystal Palace ile oynayacak.
0: Onlar Burnley ile oynarken daha önce oynayacaklar.
1: Bir gün önce oynayacaklar City'den.
0: Chelsea ile FA Cup finali oynayacak. FA Cup finalinden sonra salı günü Manchester City Bournemouth deplasmanına gidiyor. Evet. Bournemouth 100 haftadır yenilmiyor.
1: Aynen. Şu an Avrupa'daki en iyi seri onlarda. Ya 16
0: hafta oldu. Ya evet. 16 hafta oldu ya 17 hafta oldu. Aynen. Bournemouth'un yenilmediği. Yani o iş zor. Ayrıca son hafta maçı da Arsenal'ın Everton oldu.
1: Crystal Palace.
0: Palace değil mi? Ha, içeride bir dakika.
1: Dışarıda.
0: Dışarıda Palace. Yani orada onda bir şey var.
1: Genco abi bir şey paylaştı. Bilgi paylaştı. Ona da bir arkadaş söylemiş. Eğer Arsenal şampiyon olursa Eze transferi için Palace'a ekstra 10 milyon euro mu ne ödeyeceklermiş.
0: Yani şampiyonluk bonusu mu varmış? Ece'nin?
1: Şampiyonluk bonusu varmış. Hani Palace'da zaten ligde pek bir şey yok.
0: Benim bildiğim Arteta onu ödememek için şampiyon olmaz. O 10 milyon euroyu vermemek için Arteta şampiyon olmaz.
1: Evet, olabilir ama o da hani o boyuttan baktı. Güzel bir bilgi bu arada.
0: Yani City Bournemouth'u yenerse bir de son maç gene zor yani. Hani çok zor değil de Aston Villa içeride ama bakalım.
1: Ama Aston Villa'nın da 5.lik, 4.lük gerçi orada çok fark etmeyecek onlar için de.
0: Şu an 5. basamakta. Bournemouth'la arasında 4 puan fark var. 2 maç var. Yani eğer City Bournemouth'u yenerse Aston Villa için bir tehlike
1: zaten
0: kalmıyor.
1: Tamam, son hafta rahat oluyor o zaman o maçta.
0: Öyle bir durum ortaya çıkıyor. Şimdi TFF'nin başına sizler gelseniz eş başkanlık yapsanız ben kabul ederim demiş.
1: Neyin üzerine geldi bu yorum acaba? Bilmiyorum. Hakem atamaları açıklandı programdan önce. Onun üzerine mi acaba?
0: Abi niye kadın dinleyici almıyorsunuz demiş. Bu da herhalde onun üzerine geldi.
1: kadın hakemlerden sonra. Kadın dinleyici almamak diye bir şeyimiz yok bizim. Zaten mesaj okuyoruz.
0: Çünkü kadın dinleyicimiz yok.
1: Yazmıyorlarsa biz okumuyoruz. Yazıyorlar bu arada, çok nadir de olsa ben sabahları okuyorum da. Genel şeyimiz. Ben geçen Twitter'daki şeye baktım, etkileşime. Orada da işte cinsiyete göre ayırıyor. %100 erkekti yani.
0: %100 erkek miydi? Seninki olarak seninki çok dramatik bir şey.
1: %100 takipçi olarak da hani 95'e 5 gibi bir şeydi bir ara da. Etkileşimde o %100'ü gördüm.
0: Benim de son muhteşem yapay zeka story'min ben de baktım. Orada da %94 erkek, %6 kadın olarak gözüküyor.
1: Bizde öyle vallahi.
0: En son kadın dinleyici geldiğinde Mertelam 8 saniyede göndermişti diye bir mesaj geldi.
1: Doğru. Telefon bağlantısıydı değil mi?
0: Neden öyle olmuştu?
1: Ben bir şey yanlış ben anlamıştım böyle. Ben şey de öyle olmuştu. Ben erken gibiyim. Davranmıştım. Siz de sonra ya aslında öyle değil mi demiştiniz.
0: O dinleyici miydi? Ben de hatırladım bir sanki... şey. Sanki. Kadın dinleyiciyle ilgili hatırladım.
1: Ama tabii konu neydi?
0: Ben de hiç onu hatırlamıyorum da.
1: Hatırlamıyorum. Hatırlayan belki çıkar. Ben erken evet. Erken davranmıştım.
0: Ben hatırlamadım onu tam
1: ama
0: olarak.
1: Ama siz de demiştiniz ki 3 kişiydik galiba. Yok ya aslında öyle bir niyeti yoktu.
0: Öyle olmayacak mı demiştik?
1: Sanki öyle bana şey yapmıştınız.
0: Neyse sen bize güvenme. İçgüdülerin her zaman için
1: ya evet,
0: daha
1: ben
0: şey.
1: O an için öyle hissettim. Öyle karar verdim.
0: Şimdi Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu. Haftanın hakemlerinde 2 tane kadın hakem bu hafta görev alacak. TFF biliyorsunuz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün haftasında bir kadın hakem atamıştı. Ondan sonra acaba tekrar yaparlar mı diye konuşmuştuk. İşte olur olmaz derken son haftayı iddiasız karşılaşmaları fırsat bildi. Yani TFF ve hakem atamalarında bu kez 2 kadın hakeme görev verdi. 34. ve son haftada. Cuma günü yani yarın 20'deki Çaykur Rizespor Beşiktaş maçıyla başlayacağız. Asen Albayrak bu karşılaşmayı yönetecek kadın hakemimiz. Cumartesi günü 17'de Karagümrük Alanya Spor Oğuzhan Aksu. Cumartesi 20 Gaziantep Başakşehir Ömer Faruk Turtay. Cumartesi aynı saat 20'de Samsun Spor Göztepe Ümit Öztürk. Geri mi geldi Ümit Öztürk?
1: Yeni gelmedi, geri geldi.
0: Yeni gelmedi, geri mi geldi Ümit Öztürk? Ümit Öztürk, yani ben uzun süredir ya ben kaçırıyorum ya geri geldi. Ümit Öztürk ne zaman okuduk biz?
1: En son Süper Lig'de ne zaman maç yönetti?
0: Aşağı doğru gittikçe Fırat Aydınus'u görür müyüm?
1: Yok. Halim Utmeder'i göreceksin ama.
0: Halis Özkahya falan çıkar mı?
1: Aydınus falan yok.
0: Bir bakar mısın ya Ümit Öztürk'ü, merak ettim gerçekten.
1: Bakacağım, ben de merak ettim.
0: Pazar 17.
1: Sana uzman sorusu sorayım.
0: Sor.
1: Bu sezon en çok maç yöneten Süper Lig'de hakem kimdir?
0: En çok maç yöneten Süper Lig hakemi. Oo, çok güzel soru ha.
1: Bunun için baktım da.
0: Baya iyi soru. Çok fark var mı arada?
1: Yok, hiç fark yok.
0: Ha, yakınlar birbirlerine yani.
1: Hepsi çok yakın. Yani listenin zirvesi baya yakın.
0: Cihan Aydın, Mehmet Türkmen, Yasin Kol üçlüsünden biri mi?
1: Evet.
0: O zaman
1: hatta
0: Yasin Kol'u eliyorum. Hı. Cihan Aydın'la Mehmet Türkmen arasında kalıyorum.
1: Tamam.
0: Ve Mehmet Türkmen diyorum.
1: Tüh, en kötü şeyi verdin. Diğer ikisiydi. Yasin Kol birinci. Ha. 21 maç yönetmiş. Cihan Aydın da 20 maç yönetmiş. İkinci. Ali Yılmaz da 20 maç yönetmiş. Bu hafta dahil değil tabii.
0: Bir daha söyler misin kaç maçlar?
1: 21 şey? Yasin Kol, 20 Cihan Aydın, 20 Ali Yılmaz, 19 Oğuzhan Çakır, 18 Adnan Deniz Kayatepe, 17 Ali Mutmeler ve Mehmet Türkmen.
0: Yakınmış hakikaten birbirine.
1: Yakın. Ümit Öztürk'ün de şu ana kadar 6 maçı gözüküyor bende. Baktım kaynakta.
0: En son?
1: Şimdi tıkladım, reklam çıktı. Bulabilirsen. Onu da söyleyeceğim. Tabii bu 7. maç çok az Ümit Öztürk'ün. Son karşılaşması da 25. haftadaki Konya Spor Kasımpaşa mücadelesi.
0: 9 hafta olmuş yani.
1: Evet, Süper Lig'de. Ve bu sezon da 4 büyüklerin herhangi bir maçında yok görevi, olmamış kendisinin.
0: Şimdi sevgili Tunç Kayacı mesaj attı, Tunç abimiz. Ona da buradan sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim.
1: Selamlar.
0: Benim medyada en çok sevdiğim abilerimden biridir Tunç abi. Demiş ki Ümit Öztürk genelde acemi hakemlerin varı oluyor demiş. Öyle kodlamışlar Ümit Öztürk'ü demek ki.
1: problem değil demek yani maç yönetememek. Orada bir daha iyi görev var o zaman Ümit Öztürk'ün. İşte evet. Bu da 7. maç olacak.
0: Samsun Spor Göztepe maçı. Aslında kritik de maç.
1: Tabii canım yani 5. mücadelesi.
0: Evet, pazar günü 17'de Kayseri Spor Konya Spor, Melek Dakan değil mi?
1: Evet.
0: Benim gözler görmüyor. Dakan olması lazım. Yanlış bir şey söylemeyeyim. Pazar günü 20'de Kasımpaşa Galatasaray, Adnan Deniz Kayatepe, Trabzonspor Gençler Birliği, Atilla Karaoğlan, Antalya Spor, Kocaeli Spor, Halil Umut Meler. Hı hı. Ve Fenerbahçe Eyüp, Mehmet Türkmen.
1: Evet.
0: Haftanın programı hakemler bu şekilde. Tabii pazar günü 20'de Kasımpaşa Gençler Birliği, Antalya ve Eyüp düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmalar. Aynı zamanda ağırlıklı olarak büyüklerin maçlarına da denk geldi. 3 büyük takım pazar günü 20'de sahaya çıkacak. Düşme hattını belirleyecek ekipler olacaklar adeta. Beşiktaş cuma günü oynayacak dedik. Zaten diğer karşılaşmalarda bir de Başakşehir'le Göztepe aynı saatte oynuyor cumartesi günü 20'de. Peki haftanın hakemlerini de öğrenmiş oldunuz. Artık sırtınız yere gelmez. O yüzden ilk araya gidelim. Aradan sonra devam edelim.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14.23 saatlerimiz. Şöyle bir mesajlara bakalım. 0538 052 1487 dedik. Okan Hoca ile alakalıydı demiş. İzmir'den bağlanan bir bayandı. Ali abi neden aldın yayından demişti. Bir şey demedi diye. Mert de yanlış anladığı için büyük pişmanlık duymuştu demiş. Mustafa Demirkaya.
1: Okan Hoca, Okan
0: Evet. O günden sonra Mert kendine gelemedi.
1: Vuruk. Yok ya. Olur öyle bence. Çok büyük bir şey değil. Yayında olur öyle şeyler.
0: Aynen öyle. Bir dinleyici doğru tahmin etmiş Yasin Kol ismini.
1: Ben de Yasin Kol demezdim mesela. Baktığımda ben de şaşırdım. Hani derbileri falan
0: Ya
1: yönetiyor da.
0: aslında Yasin Kol demen lazım. En basit cevap yani adamların favori hakemi olduğu için bu MHK'nin demek gerekir. Ama hani ben ikinci ya da üçüncüdür diye Yasin Kol'u düşünmüştüm ama direkt bir çıktı. İstanbul'dan Semih, sizce Finali Antalya'da oynamak ne kadar doğru demiş. Trabzonspor Türkiye Kupası'nda finale çıktı diye de eklemiş.
1: Yani sezonun ortasından sonra açıklandı Antalya'da oynanacağı. Bir kere zemin olarak çok doğru bir karar olarak gelmiyor. Ligde zemini çok daha iyi statlar var. Sonuçta bu bir final karşılaşması. Önemli bir maç. İyi statlardan birine verilmesi taraftarıyım. İki etken midir ama Mayıs ayı sonunda hani hava ile ilgili de belki daha serin bir yer olabilirdi. Ama şeye katılmıyorum. Hani maç Konyaspor'a daha yakın. İşte Konya şehri Trabzon'a uzak olduğu için İşte iki takımın eşit uzakta olacağı bir yere verilsin. Buna katılmıyorum. Çünkü bu karar zaten önceden verildi. Konya'nın da finale çıkacağı zaten düşünülmüyordu. Büyük ihtimal oradan bir Beşiktaş ya da işte çeyrek finaller zamanı herhalde açıklanmıştı. O yüzden ona katılmıyorum ama zeminle ilgili endişelere katılıyorum. Sabah da biz bu yorumu yaptık. Hani güncel bir bilgi varsa Antalyaspor zeminiyle ilgili biz bir kaçırdığımız bir şey varsa yazın dedik. O yönde bir mesaj gelmedi. Antalyalılardan da zeminle ilgili eleştiriler geldi hatta. O yüzden çok doğru bulmuyorum.
0: Vallahi bir başka dinleyici de hatırlamış. Kadın dinleyici Okan Buruk'u eleştiriyordu. Aslında çok sert eleştiri değildi ama Mertelem yanlış anlayıp hakaret ediyor düşüncesiyle göndermişti. Sonradan pişman olmuştu. Aynı şeyi yazmış.
1: Habire bir aynı yazmış.
0: Nasıl hatırlıyorsunuz? Biz hatırlamıyoruz ya. Bunu söyleyen adam, bunu yapan adam hatırlamıyor ne olduğunu. Ben hatırlamıyorum. Burada olan
1: Evet.
0: canlı olaya şahit olan kişi hatırlamıyor. Vallahi iyi hafızalar.
1: Tabii Okan Buruk olduğunu hiç hatırlamıyordum. Sadece biraz erken davrandığımı hatırlıyorum. Senin ne vardı bunda ya alacak kadar dediğini mealen hatırlıyorum.
0: Sen söylemesen ben onu da hatırlamıyorum.
1: Ha.
0: Yok. Sen söyledin de bir şey çaktı.
1: Bende de o kadar.
0: Evet, bir başka dinleyici güzel şeyler söylemiş. Sağ olsun. Teşekkür ediyoruz kendisine. TV'lerde görmek istiyoruz sizi demiş de. Önce YouTube izleyelim lütfen.
1: Evet, önce YouTube'da
0: TV'ye
1: izlenecek.
0: geçmeden önce aradaki YouTube'u halletmemiz gerekiyor. YouTube YouTube dediniz. YouTube'u izlemiyorsunuz. O yüzden televizyondan önce YouTube'un olması lazım.
1: Bir de artık öyle TV'ye çıkmaya da gerek var mı? YouTube'da zaten başlı başına bir mecra oldu. Yani
0: Evet.
1: eskiden TV'ye çıkmaktı hedef. Şu an TV'ye çıkmak ana hedef değil herhalde birçok kişinin. Benim de değil hani illa TV olsun. YouTube'da sonuçta bir platform. Bayağı da
0: Evet,
1: orada
0: doğru.
1: takipçi var. İzlenenler çok izleniyor yani. O yüzden öyle bir şey. Yani YouTube'da izleyin siz yeter bizim için de. TV'ye gerek yok.
0: İngiltere'den Erkan, sabah konuştuğumuz konuyla alakalı olarak Türkiye Kupası finali her zaman başkentte olmalı demiş. Sezon başında her yıl takımlar bunu bilmeli.
1: Zaten sabah biz konuştuk bu konuyu. Bayağı mesaj geldi bu Ankara'daki yeni statla alakalı olarak. Ali abi sen baktın mı mesajları bilmiyorum da. Orada bir stadyum inşa ediliyor. Gelecek yıl o açılacak. Konferans Ligi finali de hatta orada yapılacak. Bu yönde bir beklenti var herkeste yani. Orası merkez stad olabilir. Hani hem milli takım için hem Türkiye Kupası finalleri için ki Ankara'da hani coğrafi olarak o işte içi Anadolu orta tarafta birçok yere de yakın. O yüzden öyle bir beklenti var bakalım. Belki bizim stadımız o finallerin oynanacağı Ankara'daki yeni stat olabilir.
0: Evet. İstanbul'dan Fehmi Bey Trabzonspor taraftarıymış. Akşamki maç yayınını beğenmemiş.
1: Yayınını
0: Yayını
1: beğenmemiş.
0: beğenmemiş. Kameranın yeri, sahaya uzaklığı kötü bir yayındı demiş. Maçın ilk yarısı da belki bunu biraz tetiklemiş olabilir.
1: Maç çok kötüydü ilk kere,
0: İlk
1: evet.
0: yarı gerçekten kötüydü. Peki maç demişken tabii dünkü dönelim Gençler Birliği Trabzonspor mücadelesine de. Ben sabah dedim ki hani Beşiktaş maçını izlemedim Trabzonspor'un ama ben bıraktım gibi buldum Trabzonspor'u. Yani oyun pek tat vermiyor. Hatta bu oyunun gelecek haftaki kupa finali için de Trabzonspor adına tehlike arz ettiğini dile getirdim. İlk yarı Trabzonspor'un bırakın isabetli şutunu şutu yok. Sıfır. Sadece topa sahip olan bir takım. %64 oranında. Hücumda bir aksiyon yok ama ikinci yarı Gençler Birliği golü sonrası biraz daha uyanan bir Trabzonspor. 1-1 sonrası pozisyonlar ve Muçi'nin müthiş golüyle kazanılan bir maç. Tabii ki finale çıkmak önemli ama oyun bayağı geri planda kalmaya başladı Trabzon'da.
1: Evet, Trabzonspor'un oyununu yükseltmesi için maçta geriye düşmesi gerekiyor gibi. Ya da devre arasına ihtiyaç duyuyor gibi. Devre arası konuşmasına, motivasyona ihtiyaç duyuyor gibi son dönemlerde bu daha da arttı. Dünkü maç da öyle bir maç. Yani başlangıçtan devre arasına kadar dediğin gibi hiçbir şey yok. Trabzonspor'da ikinci yarı oyuncu değiştirmese de daha hareketli, işte Muçi'nin şutuyla bir hareket gelmişti. 54 ya da 51 civarı olması lazım ilk şut Trabzonspor'da. Sonra bir de gol yiyince sonrasında bir baskı kurabildi Trabzonspor. Kendiliğinden böyle başlangıcı gümbür gümbür yapamıyor. Bu da biraz şeyi çağrıştırıyor, böyle işte bu sezon da çok oldu ya, büyükler Anadolu takımı oynarken 2-0 öne geçiyorlar.
0: Sonra oynamaya başlıyorlar.
1: Sonra rakip oynamaya başlıyor gibi. Yani
0: Anadolu
1: Trabzonspor'da
0: takımları oynamaya başlıyor
1: evet, Anadolu takımları hani ilk yarı hiç ortalıklarda olmayan takım, ikinci yarı bir bakıyorsun skor işte 3-0 olduktan sonra gümbür gümbür oynuyor. Hani neredeydin dedirtiyor. Trabzonspor da öyle. Hani neredeydin? İkinci yarıdaki oyun oynanabilecekse niye bunu 0-0'da yapamıyorsun? İlla gol yemen mi lazım diye. Demek ki öyle Trabzonspor için. Yani bu büyük bir sıkıntı. Yoksa tempoyu yükseltebiliyor istediği zaman Trabzonspor, ama işte şartlar mı onu zorluyor? Yoksa kendiliğinden mi oluyor derseniz şartlar zorluyor Trabzonspor biraz. O yüzden o da çok sağlıklı değil. Trabzon'un kendiliğinden, yani 0-0'ken maç başlangıcında o tempo yapması çok daha kendileri için hayırlı. Ama
0: zaten
1: göremiyoruz onu.
0: hani her zaman bırak çevirmeyi çoğu zaman çevirmek mümkün olmuyor karşılaşmaları.
1: Tabii kolay da bir şey değil
0: Yani
1: yani.
0: dün maç döndü ama Gençler Birliği kadrosu yüzünden döndü.
1: Gerçi Beşiktaş maçı da döndü.
0: Döndü.
1: Hemen döndü hatta. Bir dakika
0: Ama
1: içinde
0: ondan önce 4 tane
1: karşılıklarda
0: maç var gene
1: de
0: Trabzonspor'un.
1: puan kaybetti.
0: Yani beraberlikte ve geriye olduğunda daha şey oldu.
1: Evet, yani bu Trabzonspor için iyi bir yol değil. Bir de bu maçın dönmesi de yine ekstra bir golle oldu. Muçi'nin 90 artıda bulduğu golle oldu. Bu sezon o da uzatmalarda Furkan Uzun'dan gördüm. 4 gol atmış. 3'ü de maç kazandıran golmüş.
0: Valla acayip.
1: Ernest Muçi'nin. Yani bu istatistik de bence olağanüstü bir istatistik. Ama bu hani bu sezon 4 olmuş. 3'ü maç kazandırmış, ama bu sürekli güvenebileceğin bir şey değil. Muçi'nin son dakika gollerine. O yüzden Trabzonspor'un işi oralara bırakmadan skorları alması lazım. Yazında tahmin ediyorum ki bazı bölgelerde bir yeniden yapılanma olacak. Zubkov'dan çok memnun olmadığı söyleniyor. Zubkov'un da çok memnun olmadığı söyleniyor. Ayrılmak istediği konuşuluyor. Sol tarafa bir takviye gelecektir. Oleg Bey'le devam edeceklerini düşünmüyorum.
0: Rotasyona gerekir.
1: Rotasyon için keza rotasyonda da evet oyuncu yok. Yani Cihan dönecek herhalde kiralıdan Gençler Birliği'nde. Ama başka
0: Yok.
1: oyuncu da yok. Oraları güçlendirmesi gerekecek. Onun haricinde aslında hani ilk 11'ini belki kalite olarak yine yükseltmek isteyebilir belli başlı bölgelerde, ama orada da çok düşünüyorum da hani Yabol Folcarelli, Ulayi kötü bir ikili mi? İyi bir ikili.
0: Ama
1: Önünde Muçi
0: onun da
1: kalırsa kötü mü?
0: yok ama işte orada alternatif de mesela bu çağrı şimdi iki maç kıpırdanmış gözüktü. Ama gelecek sene mesela bu çağrı var diye Trabzonspor plan yapar mı? Çok emin değilim.
1: Aslında bu Trabzonspor yapmalı da.
0: Yapmalı mı diyorsun?
1: Çok para harcamasın. Zaten öyle bir yola gittiler. Harcayacakları parayı da asıl ihtiyaç olan işte sol kanat, Zubkov giderse sağ kanat, Sol bek'e zaten daha yeni bir takviye yaptı.
0: Peki sabah benim söylediğim oradaki oyuncu profilleriyle alakalı olarak, yani kaleyi düşünmeyen merkezleri var Trabzonspor'un. O sence problem değil mi? Bence ciddi bir problem. Mesela Süper Lig özelinde söylüyorum bunu.
1: Tabii yani olsa daha iyi olur kaleyi düşünen bir orta saha oyuncusu. Çok daha fazla. Ulay da geçen verdiği röportajda zaten o yönünü, uzaktan şut yönünü de geliştirmek istediğini söylüyordu. O bir dezavantaj ama işte takımda da Muçi gibi bir oyuncu varken ekstra iş yapabilecek. O belki tolere edebilir o profilde. Şimdi Malinovski de gelecek. Malinovski'nin de bildiğim kadarıyla uzaktan şutları etkili. Sol ayağı çok etkili. Oradan kurtarabilir belki. Çünkü bu oyuncular da hani Yabol Folcarelli, evet rakip kaleyi çok düşünmüyor ama bu takım için bence çok kritik bir parça. Ulay de rakip kaleyi çok düşünmese de o da orta sahada çok fark yaratan bir oyuncu. Onu belki diğer bölgelerden, belki bek katkısından. Sonuçta futbolda hani senin kafandaki senaryoda anlıyorum, hani 8 numarandan çok daha fazla gol katkısı beklersin. Ama öyle bir kadro kurarsın ki o 8 numaradan alacağın gol katkısını ne bileyim bekten alırsın. İşte kanadından daha fazla yani alırsın.
0: Eğer yapabilirsen alırsın tabii. Hani
1: işte belki o olabilir Trabzonspor'da. Bu mevcut oyuncu grubu değişmeyecekse.
0: Malinovski'nin bu sezon Serie A'da 33 maçı var. 6 gol 3 asisti var. Kötü değil. Yani.
1: Deneyen bir oyuncu.
0: Evet.
1: Trabzonspor'da da bilmiyorum tam nerede konulmayacak onu Fatih Tekke. 8 mi 10 mu? Yani daha çok 10 gibi.
0: Oraların hepsinde oynar gibi gözüküyor. Yani baş mevki, merkez, orta saha yazmışlar.
1: 8 mi yazmışlar?
0: 10 numara ve forvet arkası diye de yan mevkiler yazılmış. Tam böyle merkez oyuncusu işte. Sol ayaklı zaten.
1: Ama orada da Ulay ve Yabol Folcarelli varken.
0: Ama işte oraya gerekiyor yani. Hani bir oyuncu daha, bu şey bir transfer. Mantıklı bir transfer. Yani profil olarak biraz daha hücuma yakın da oynayabilir. Merkezde onlarla da oynayabilir. Ama gerektiğinde bir tık öne de atabileceğin bir oyuncuya ihtiyacın var.
1: Evet, o olabilir. İşte kanattan alacağın destek önemli. Orada sen bir profil çizdin sabah. Gezal tarzı. Aslında Zubkov da çok ondan farklı mı şey olarak? Hani çok hızlı bir oyuncu değil. Genelde soluna çekip orta yapmayı da seven bir oyuncu. Gezal kadar çok bağlantı yapmıyor belki ama profiller çok şey değil bence.
0: Ya Zubkov'da ciddi bir şey var. Çözemediğim bir olay var Zubkov'da benim.
1: Onun sağ dışı bir şeyi var. Sıkıntısı var benim anladığım.
0: Bilmiyorum hani ne olduğunu ama çünkü hani maçlarda bu kadar yetenekli olup bu kadar uzun süreler boyunca kaybolması çok normal değil. Hani bazen olmuyor, oyunda yok. 10-15 dakika oyunda yok. Hiç Zubkov'la alakalı bir şey görmüyorsun. Ki hani Trabzonspor'un, şu an sana net söyleyeyim, herkes de görüyor zaten. Sağ kanadı mı güçlü, sol kanadı mı güçlü? Sağ kanatta Pin artı Zubkov var yani. Yani Trabzonspor'da onun akın akın gelmesi lazım. Ama hani öyle bir şey görmüyorsun Trabzonspor'u izlerken. O kanat da kitlenmiş gözüküyor. İşte hani sol kanat iyi değil ama sağ kanat kitlenmiş gözüküyor Trabzon'da çoğu zaman. İşte ben bu, bunu Zubkov'a bağlıyorum mesela.
1: Zubkov olabilir. Benim aklıma Fatih Tekke'nin belki Pina'ya uyarısı çok fazla çıkma. Çünkü Pina sanki ligin ilk yarısı daha fazla bindiriyordu. Ligin ikinci yarısı birlikte o da temposu mu düştü? Bir ara o da kesik yedi biliyorsun orada. Ozan Tufan oynuyordu. Pina yedek kulübesinde kalıyordu. Belki oyuncunun form grafiği, Pina'nın düşmesi ya da Fatih Tekke'nin beki olan uyarısı da olabilir. Birçok farklı sebep olabilir orada. Yoksa dediğin gibi Sakan'da çok daha etkiliydi Trabzonspor.
0: Ya öyle olması gerekir. Evet, Trabzonspor Konyaspor'la Türkiye Kupası finalinde oynayacak. Sabah bir dinleyicimiz demişti. 3 sene üst üste Türkiye Kupası finali oldu.
1: Evet.
0: Trabzonspor'un Beşiktaş maçı dramatik şekilde kaybedilmişti İstanbul'da. Sonra geçen sene Galatasaray finali. Bu sene de Konyaspor'la oynayacak. Konyaspor'un da Türkiye Kupası'nda Aykut Kocaman döneminde, değil mi? Bir evet, şampiyonluğu bir var. Onlar da bir kez daha Türkiye Kupası'nı almak için cuma günü Antalya'da olacak. Sabah Mert okudu 61 saatin haberine göre Trabzonspor stadın değişmesi için TFF'ye başvuru yapacakmış. 61 saatin haberi bu. Bakalım öyle bir şey olacak mı? Ve olursa da TFF'nin cevabı nasıl olacak? Onu hep beraber göreceğiz diyelim. 14.38 yaptık saatleri. Türkiye'nin en iyisinde Radyo Spor'da ikinci aramıza gidelim. Aradan sonra devam edelim.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hat-Trick devam ediyor.
0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14.41 yaptık saatleri. Şöyle bir bakalım. Bir dinleyici bir dilek göndermiş. Bir istek göndermiş. Tamam, okudum.
1: Yapılabilir bir şey mi?
0: Zor. Zubkov Muçi takası nasıl demiş.
1: Zubkov Muçi mi?
0: Evet. Zubkov Beşiktaş'a, Muçi Trabzon'a.
1: Ben Beşiktaşların öyle çok isteyeceğini zannetmiyorum. Zubkov'u.
0: Zubkov ismi biraz enerji veriyor diye tutuluyor. İsmi Süleyman olsa Süper Lig'e giremez diye bir yorum gelmiş.
1: Sen ister misin Beşiktaş'a Zubkov'u, Çerni'nin mevkisine? Gerçi Sergen Hoca Çerni'yi de beğenmiyor.
0: İşte Zubkov'da çözemediğim bir şeyler var ya.
1: Sen de istemez.
0: Şey yapamıyorum yani, ben hücum hattında iki tane oyuncuya gözüm kapalı güvenmem lazım. En az. Minimum. Minimum beklentim bu. Madem beni sportif direktör yaptınız, söylüyorum, açıklıyorum.
1: Güvenmem dediğinde biraz gol katkısı üzerinden sen.
0: Aynen öyle.
1: Şey yapıyorsun.
0: Aynen öyle.
1: Mesela yani Olaytan'a güveniyor musun? Gol katkısını düşünürsen.
0: Hayır. Ama Olaytan'ı
1: 10 numaraya sonuçta.
0: Yani hani çok ben 10 numara gibi düşünmüyorum Olaytan'ı ya.
1: Düşünmüyor musun?
0: Çok düşünmüyorum.
1: 8 numara gibi mi?
0: Mesela bir tık geriye çekebilirim ben Olaytan'ı.
1: Allah.
0: Bana sorsan yani illa
1: ya da Orkun diyeyim o zaman.
0: Orkun'a güvenirsin.
1: Hücum katkı, gol katkısı.
0: Yani Orkun çok fazla kilit pas veriyor. O da çok önemli. Hani Orkun'un attığı pasların bir bölümü Beşiktaşlı oyuncular tarafından tarumar edildiği için asist sayısı da düşük kalıyor ama çok iyi paslar çıkartıyor Orkun.
1: O zaman senin için Olaytan Orkun bozulabilecek bir şey değil mi şu an? Yani birbirini idare eder. Olaytan'ın hücum yönü çok
0: tabii,
1: iyi olmasa
0: tabii.
1: Da.
0: Yani orada işte Beşiktaş'ın savunmadan topla çıkarken Ndidi'ye göre daha rahat oyun kurabilen bir oyuncuya ihtiyacı var. Ama savunma olarak da Ndidi'nin seviyesinde olması lazım.
1: Şey, Rodri var Manchester City'de. Hem iyi top çıkarıyor hem savunmada da çok iyi.
0: Öyle olması lazım, mecbur.
1: Benim bildiğim o var.
0: Mecbur. Ya da en azından
1: Zubimendi var Arsenal'da.
0: Ya da en azından hadi sana şöyle söyleyeyim. Ndidi kadar sakar olmasın.
1: Ndidi kadar
0: yani
1: sakar olmasın.
0: Ndidi 3 tane derbide gol yedirdi. Hı-hı. Yani insaf. 3 tane büyük maç oynuyorsun. Trabzon'da gol yedirdi. Galatasaray'da gol yedirdi. Fenerbahçe'de gol yedirdi Ndidi. Ben anlatayım mı şimdi bunları yani? Hepsi de toplu oynamaya çalışırken. Bir şeyler yapmaya çalışırken yani. Birine müdahale yaparken sakarlık yapıp mesela penaltı yaptırmadı. Topu attılar. Topu tutamadı. Ayağa kaydı. Rakibi attı topu. Yani bu olmaz şimdi. Hadi diyeyim sana işte en kötü. Gel anlaşalım. El uzatayım. O kadar sakır olmayacak bir oyuncuya ihtiyacı var savunma önünde Beşiktaş'ın.
1: Şu an muadillerini düşününce rakiplerindeki Torreira, Lemina ben biri olur olur mu mesela Beşiktaş'ın? O tarz biri mesela.
0: Ya tabii ayak kalitesi.
1: Fenerbahçe'de Gendouzi gibi, evet. Kante gibi, onların da ayak yani topla oynamayacakları daha iyi.
0: İlk opsiyon her zaman için merkez oluyor. Merkeze dönüyor oyuncular yani. Merkeze döndüğünde merkezin çıkardığı top kadar önemli az şey var. Yani çıkartamıyorsa çok garanti oynamayı düşünmesi lazım. Ama onun da zaten garanti oynamayı düşündüğü zaman top ya kalecine gelecek ya beklerine gelecek. Onlar da uzun oynayacaklar. Ya da işte driplikle top çıkarmaya çalışacaklar. O yüzden işte zamanında ben Masuaku çok önemli, Masuaku çok önemli diyordum. Çünkü hani savunmadan topla çıkabilen bir stoperi yok Beşiktaş'ın. 6 numarası yok, 8 numarası yok, sağ kanadı yok. Yani ne olacak? Masuaku'nun ayaklarına bakıyordu Beşiktaş top çıkarmaya çalışırken. Eğer topu havaya kaldırmayacaksa, uzun oynamayacaksa. İşte bu noktada Beşiktaş'ta şu an Orkun Olaytan'a dokunma. Hani Ndidi'ye de dokunmazsın ama yani işte aması seni belli bir seviyede tutar. Hani çok da şey değil o seviyede. Savunma önünde. O zaman işte şeye bakman lazım. Hemen sağa sola bakacaksın. İşte Rıdvan'la Murillo var. İşte ikisi de kötü mü? Değil.
1: Yani Akbadu da sonu kalıyor kısmı, yani.
0: Evet. İşte oradan biraz
1: Hiç
0: daha,
1: fark
0: o yüzden
1: etmez.
0: zaten Beşiktaş biraz daha toparladı. Yani Murillo'nun da ayağı kötü değil. Pas atabiliyorsun. Rıdvan da driplingle çıkabiliyor.
1: Sol
0: Zorladığı
1: stopere
0: zaman.
1: de birini bulsan öyle.
0: İşte.
1: Hani top kullanma becerisi yüksek olan Endidi ile de ilerleyebilirsin. Şeyden geldik Zubkov'dan. Mesela ben Zubkov mu Černý mi diye sorsam ben Černý derim. Ben
0: Çerni dersin.
1: takımda Černý'yi isterim. Sen kimi istersin?
0: Rodri.
1: Rodri. Orada
0: Madem
1: kaldım.
0: Rodri'yi teklif ettin.
1: Sen Bernardo Silva de mesela.
0: Ben
1: Orada
0: ha, Rodri'yi
1: solak böyle.
0: isterim mesela.
1: Çerki
0: Olabilir yani. Fena
1: istersin.
0: olmaz. Rodri de
1: Kalacak.
0: kalacak şey miydi? Real Madrid miydi?
1: Real
0: Barcelona
1: Madrid
0: mıydı? Real Madrid değil mi?
1: istiyordu ama
0: İstiyordu.
1: City'de sözleşme uzatma yakın diye haber vardı.
0: Evet. Önemli isim. Şimdi bakalım. Şöyle bir Avrupa liglerinde bir 11 yapsın. Hepsini Premier Lig'den mi alırsınız? Kaç ya da kaç tane dışarıdan alırsınız demiş. Bu ne demek? Çok
1: En iyi
0: anlamadım.
1: 11 mi yapacağız? Onu mu
0: Herhalde.
1: söylüyor?
0: Herhalde.
1: Hepsini Premier Lig'den almayız tabii ki.
0: Trabzonspor kupayı alırsa Beşiktaş'ın sezon açılışı değişiyor mu?
1: Değişmiyor. Eleme olarak Beşiktaş zaten her türlü ikinci eleme turundan başlayacak. Avrupa Ligi de olsa, Konferans Ligi de olsa. O yüzden değişmiyor.
0: Değişmiyor.
1: Trabzonspor'un durumu değişecek işte orada. Eğer kupada şampiyon olursa playoff turundan başlayacak. Olamazsa ikinci eleme turundan başlayacak. Trabzon için daha önemli.
0: Metehan Cimek şöyle bir mesaj atmış. Ali abi demiş. 22 Mayıs bayramın aynı zamanda tatilin başlangıcı ve Antalya'nın tatil bölgesi olmasından dolayı uçak biletleri çok pahalı. Trabzon'dan oraya araç ile ulaşım sıkıntılı. Bence stat değişmeli.
1: Millet tatile Perşembeden Cuma'dan mı gidiyor? Maçın oynanacağı gün Cuma. Gidebilir mi? Gidebilir. Türkiye'de erkenden çıkanlar oluyor. Ama bilmiyorum yani. Bu düşünebilir miydi? Ya evet. Bu arada evet bu aylarda bir de Mayıs'ta hani millet Kıbrıs, Antalya daha çok gidiyor değil mi? Oralarda denize de girebildiği için.
0: Tabii.
1: Hani Haziran, Temmuz, işte Ağustos çok sıcak oluyor diye belki gidilmez de hani çok fazla Mayıs ayı için uygun bir yer. Evet. Olabilir.
0: Biz sizi görmeden sevdik. YouTube seyredip büyüyü bozmak istemiyoruz demiş.
1: Hmm.
0: Açın dinleyin bari.
1: Arabada mesela değil
0: YouTube
1: mi?
0: anlamıyor izliyor musunuz, dinliyor musunuz diye.
1: Aynen. Zaten çoğu kişi, bilmiyorum bunun istatistiği tutulur mu ama izlemeden dinliyor sadece
0: Tabii
1: YouTube'daki
0: tabii
1: şeyleri
0: aynen.
1: yani. Podcast
0: Aynen
1: gibi
0: öyle.
1: kullanıyor yani. Yolda ben de yolda YouTube videosu açıyorum ama izlemiyorum yani. Dinliyorum oradaki sohbeti dinliyorum zaman zaman. O yüzden bu şekilde büyü bozulmadan devam edilebilir.
0: Size bir uzman sorusu sorayım mı?
1: Tabii.
0: Türkiye kupaları değil, Türkiye kupası tarihinde çift maçlı turlar oynanırken,
1: Hı.
0: bu final de olabilir, herhangi bir eleme turu da olabilir. En büyük geri dönüş hangi eşleşme?
1: En büyük geri dönüş. Ya 3 fark olacak ya 4 fark olacak.
0: Yes.
1: 5 olmaz herhalde 5'ten
0: C.
1: dönüş.
0: İspanya'da öyle diyorduk. C diyorduk. C diyorduk
1: Alışkanlık işte.
0: İspanya'da. Alışkanlık. İnsanın da bir dile bu kadar hakim olması
1: Valla bir
0: korkutuyor. Korkutuyor beni.
1: C.
0: C.
1: İspanyolca hiç yok değil mi sende?
0: İspanyolca hiç bende yok.
1: Hiç orada bir kelime başka C harici. Ola.
0: Atencio. Dikkat.
1: Metrolarda falan mı?
0: Her yerde yazıyordu.
1: Atensio. Hola diyorsunuzdur
0: Onu
1: merhaba.
0: diyoruz. Buenos días diyoruz.
1: İyi akşamlar. İyi yani.
0: Daha ne olsun ya?
1: Bir de artık
0: Gracias diyoruz.
1: yani teşekkürler.
0: Daha ne diyebilir bir insan ya?
1: Ama zaten ihtiyacın da yok.
0: Ne?
1: Artık uygulamalarla o şey translate
0: Ha, biriyle
1: uygulamayla
0: konuştuk. O hiç İngilizce bilmiyordu. O açtı
1: translate'ten
0: Translate'i.
1: mi?
0: Onunla konuştuk ama çok o da sıkıcı ya.
1: Kötü mü? Ben hiç denemedim öyle bir şey.
0: Yazıyorsun
1: Hoşuma
0: bekliyor falan öteki o bekliyor. Sen
1: gitmiyor.
0: yazıyorsun o
1: Ha
0: yazıyor sen
1: yazmayı
0: bekliyorsun.
1: bekleyeceksin,
0: Tabii canım
1: bekliyorsun değil
0: aman
1: mi?
0: ya.
1: O zor evet. Ama
0: Sıkıcı.
1: hiç yoktan iyidir.
0: Ne?
1: Hiç yoktan
0: Hiç
1: iyidir.
0: yok değil. Bir de tabii orada tam anlaşıyorsun. Hani yarım yamalak değil. O pat diye yazıp sen de pat diye okuduğun için tam olarak anlaşıyorsun ne demek istediğini. Hani dur anlayamadım falan öyle bir durum yok. O iyi. Neyse bunu da
1: Peki
0: çözerler yakında.
1: soru olarak soruya dönecek olursak
0: Evet.
1: hangi eşleşme hiç bilmiyorum ben. Hiç böyle
0: Türkiye Kupası tarihinde çift maçlardaki en büyük geri dönüşü sana söylemiştim. Trabzonspor yapmış.
1: Ne zaman söyledin?
0: Finalde
1: ben?
0: Yapmış.
1: Sen bana hep söylüyorsun bir şeyler de. Ben
0: 3-0 Bursa Spor kazandı demiştim ya.
1: Ha, geçen anlattı.
0: Evet, o kupalardaki en büyük geri dönüşmüş.
1: Doğru.
0: Rövanş 5-1.
1: Doğru.
0: Trabzon'da.
1: Doğru söyledin. Bunu daha yeni ya.
0: 91-92'ymiş. Finali. Finali 2 maçmış.
1: Ben geçen sene Türkiye Kupası ile ilgili başka bir soru sormuştum. Sen onun üzerine söylemiştin.
0: Onun dışında Türkiye Kupası'nda 3 farktan bir maç daha var. Başka yok yani. Hep ya 2 farktan dönebilmişler. Hı hı. O yok yani.
1: 4 fark yok.
0: 4 fark yok.
1: Zaten 4 fark.
0: 4 fark çok zor
1: Avrupa'da
0: zaten.
1: Avrupa'da da Barcelona işte Paris Saint Germain'e bir yapmıştı. Kolay değil. O maç. Tamam.
0: Evet. Şimdi Rashford röportajından niye kaçtı, özel bir sebebi var mı diye
1: bunu açıkladı Ali abi ama.
0: Evet, bunu açıklamıştı. Bu Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı yendiği maç değil şey. O tek maç. Ben çift maçı soruyorum. Yani ilk maçı bir takım 2 ya da 3 farklı kazanacak. 4 farklı kazanacak. Rövanşta
1: maçındaki geri dönüş.
0: Maçındaki geri dönüş değil bu. Değil. Çift maç olacak. Hı hı. Onu sorduk. Zaten bilenler olmuş. Trabzonspor, Bursaspor karşılaşmasının, daha doğrusu finalini.
1: Benim bugün sorularımdan birisi de bununla dair bir şey içeriyor. Sorumdan başka da, neyse spoiler vermeyeyim. Programda şey yaparsın.
0: Evet, ben de iki tane soruma hastayım şu an. İki sorumu da çok seviyorum sana.
1: Öyle dedim. Mi?
0: Evet.
1: Ben de bir sorumu çok seviyorum.
0: Bugün hiç Mehmet Ünlü mesajı okumadınız, yadırgadım demiş.
1: Gelmedi mi mesaj?
0: Ha?
1: Hiç mi atmadı Mehmet Ünlü, yoksa okumadın mı?
0: Şu an atmadı.
1: Bildiğimiz kadarıyla onun anlaşmamız her program en az bir mesajı okunacağı yönünde. Bizi dava etmesin sonra.
0: Evet. Okumadık Ali abinin diye. Sabah bir daha İspanya'ya gidersem kendime kattığım dediği şey C'miş diyor. Öğrendik mi? Öğrendik.
1: Yani.
0: Evet. Tekrar ediyorum. Fenerbahçe Galatasaray maç içi geri dönüş.
1: Hı hı.
0: Biz çift maç soruyoruz. YouTube programının saati kaç demişler. Onu genelde bugün çekiyoruz. Cuma günü 6'da mı?
1: Evet, 6 civarı.
0: 6'da hazır oluyor.
1: Yayınlanıyor.
0: İşte Mert kapris yapmazsa, çünkü gidiyoruz orada. Mert özel masaj, özel içkisi şeyi hazırlamış, kokteyli, yemekleri şeyi.
1: Tatlısı.
0: Tatlısı, işte o çerez. Kuru yemişleri, çerezleri Mert'in. Masajın oluyor 30 dakika. İşte gözlerine şey koyuyor. Özel salatalık böyle şişkin çıkmasın
1: bir
0: diye.
1: Bir de benim program yapabilmem için belirli bir derecem var. O dereceyi...
0: Aynen, 24 derece, %56 nem atmosferin oraya gelmesini bekliyoruz.
1: Şu an bu arada...
0: O yüzden cuma gününe yetişiyor program.
1: Senin evde öyle bir şey yok değil mi?
0: Ne yok?
1: Dereceyi gösteren, fan nem oranı gösteren saatlerden yok değil mi?
0: Yok.
1: Yani klimanın, bebekli evlerde oluyor. Var. Biz aldık. Ha. Şimdi
0: kaç
1: salonda
0: şu
1: da.
0: An evin şu an sıcaklığı?
1: Şu an salon felaket. Kaç? 26'larda.
0: Ama normal ya 26.
1: Sıcak.
0: Sıcak
1: çok
0: mı?
1: Çok sıcak. Nem de %50'lerde.
0: Bu şeye baktınız mı? Danimarka'da kafelere gittiklerinde çocukları dışarılarda bırakıyorlar. Bebekleri. Evet.
1: Tek başlarına.
0: Evet, bebek arabasının içinde soğukta bırakıyorlar, bağışıklıkları güçlensin diye.
1: Bizde tam tersi, aman üşütür deyip
0: ya, o yüzden söyledim zaten. Sen dedin ya çok sıcak diye yani.
1: Evet.
0: Mesela orada

0: kahve içecekler. Hepsini böyle kenarda bırakıyorlarmış çocukları. Tabii o bebek arabasının şeyi var. O plastik korumalar oluyor ya.
1: Evet.
0: Ama dışarıdalar yani çocuklar.
1: Soğuğu hissedecek kadar
0: Soğuğu
1: değil mi?
0: hissedecek yani. Orada uyuyor arkadaş.
1: Valla biz şu an bu evde onu yapsam kayınvalidem başta olmak üzere Gizem ortalığı yangın yerine çevirdiler.
0: Sen eve gittiğinde yalandan onu
1: Yiyeceği için
0: aç.
1: mi?
0: Aa olaya bak falan diye ne kadar
1: Böyle şeyler
0: enteresan.
1: de mi
0: Aa
1: varmış?
0: böyle bir hiç bilmiyormuş gibi konuyu oraya getir.
1: Ha, bizde bir
0: En
1: cereyan
0: azından
1: olsun hemen camlar kapanıyor.
0: evet ama en azından 2-3 derece kazanırsın. Hani
1: Kazanırım da
0: Danimarka'daki gibi çocuğu şeyde
1: mümkün değil.
0: bırakmayız da en azından 27'yi 24'e falan düşürebiliriz belki bu taktikle.
1: Ama abi sizde de yok muydu? Bizde vardı mesela böyle. Aman üşütme, cariyanda kalma, belin açık olmasın. Aman hasta olursun. Bizim ben
0: Evet.
1: öyle büyüdüm.
0: Sonra da hasta olduk.
1: Ve sürekli hasta olduk. Acaba bundan mı?
0: Tabii canım. Direkt bundan.
1: İşte.
0: Direkt bundan. Peki Mert ağzına
1: Eyvallah
0: sağlık.
1: abi senin de.
0: Programın sonuna geldik. Herkese teşekkür ediyoruz. Yarın Cuma sabahı sabah sporunda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Radyo Spor'da
1: Hoşça
0: kalın.
1: kalın.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hat-Trick sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Tarafsız ve her kesimden en az bir kişinin olmasından dolayı hepsini bir arada dinlemek büyük keyif.
5: Arabamı satmıştım, yeni araba aldım. Alır almaz daha kapıyı açmadan ilk işim Radyo Spor'un tekrar uygulamasını indirmek oldu. Anlamadan bir bağımlılık yapıyorum.
6: Sizi dinlerken sanki kendimi terapide hissediyorum. Ruhumu rahatlatıyorsunuz.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
7: Radyo Spor!
8: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
9: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
2: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
9: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı başlıyor.

0: Herkese mutlu günler. Spor kazanı şimdi başladı. Ercan Taner'le beraber ben Ahmet Özölçer. Yine her zaman olduğu gibi gündemi konuşacağız. Ercan abi hoş geldiniz.
1: Yayına. Hoş bulduk. Herkese iyi günler diliyorum ben de.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Çok teşekkürler. Sen de iyisin.
0: Gayet iyiyim. Biraz tabii hava soğudu. Güzel bir yaz havası vardı İstanbul'da. Pazartesi
1: şaşırttı.
0: Sonrası. Tabii meteoroloji uyarmıştı yağmurla
1: Doğru.
0: beraber soğuk gelecek diye. Özellikle bazı illerimizde Ankara, İzmir gibi meteorolojinin uyarısı var. Yoğun yağışlar olabilir diye biz de uyarımızı yapalım bir kez daha. Dikkatli olmakta fayda var diyelim. Uyarılarımızı yapalım. Gündemi konuşacağız. Gündemde Trabzonspor var. Bu arada tüm dinleyenlerimize de bir kez daha hoş geldiniz diyelim. WhatsApp'tan soru görüş önerileriniz için numarayı da paylaşalım. 0538 052 1487 0538 052 1487 yazılı olarak WhatsApp'tan soru görüş önerilerinizi de bizlerle paylaşabilirsiniz diyelim. Gündemde dün Trabzonspor'un kupa karşılaşması vardı. Gençler Birliği ile oynadı Trabzonspor ve finale adını yazdırdı. Konyaspor'un rakibi oldu Trabzonspor. Açıkçası 1-0 öne geçmişti Gençler Birliği. Kendi kalesine bir gol attı Gençler Birliği oyuncu ve 1-1 oldu. Maçın son bölümünde ise biraz daha tecrübeli ayaklara sahip Trabzonspor maçın kendine çevirmek için uğraştı ve bir gol daha bularak maçı kazanmasını bildi Trabzonspor. Açıkçası Trabzonspor teknik direktörünün de ilerleyen dakikalarda Fatih Tekke'nin maç sonrası basın toplantısını beraber dinleyeceğiz ve onun üzerine de yorum yaparız ama Fatih Tekke direkt kötü oynadık dedi. Özellikle ilk yarı çok kötü oynadık dedi. İkinci yarı biraz daha toparladık tecrübeli ayaklarımızla tarzında bir açıklama yaptı. Neler söylerseniz karşılaşma hakkında.
1: Metin Diyadi'nin maç öncesi açıklamaları önemli bence. Rotasyonunu yapacağız dedi. Gençler Birliği gençleriyle sahada mücadele etti. Genç oyuncuların şöyle bir katkısı oluyor takıma.

0: istediği oyunu Trabzonspor'un ortaya koyamadığını gördük. Hatta Gençler Birliği öne geçtikten sonra tabii gençliğin verdiği deneyimsizlik saha içinde o geri çekilme duygularını yaşamasa, biraz daha kontratağı yine düşünse yine pozisyonlar bulabilirdi rakip karede. Fakat o deneyimsizlik Trabzonspor'un da ilerleyen anlarda artık oyuna baskı koyması, Fatih Tekke'nin değişiklikleri, işte Ozan'ın, Umut'un oyuna girmesi, Muçi'nin ikinci yarıda daha başarılı bir görüntü sergilemesi ve Trabzonspor'un yine kaçırdığı önemli pozisyonlar var. Umut'la, Onaçu'yla. Fakat beraberlik golünden sonra artık bayağı Trabzonspor oyunun hakimi olmuştu Ahmet. Sonra da çok bence başarılı, güzel bir organizasyon. Ozan'ın pasında Muçi'nin rakibini geçmesi ve kalecinin beklemediği bir anda zor bir yere topu vurması.
1: Çok güzel bir goldü.
0: Estetik olarak güzel bir gol. Bu top çıkabilir miydi? İşte kaleci iki adım geride olsa belki bir şeyler olabilir miydi? Ama hiç kimse oradan o mükemmel vuruşu beklemez. Bence zor bir vuruş. Agusto'nun bir topunun yine direkten döndüğünü söyleyebiliriz. Trabzonspor ikinci yarıdaki o son bölümlerdeki ataklarıyla mücadeleyi kazanmayı başardı ve finale yükseldi.
1: Finalde Konyaspor'un rakibi olduğu Trabzonspor, kupayı çok istiyoruz açıklamaları var Trabzonspor cephesinde, camiasında ve kupayı kazanmak için de finalde ellerinden geleni yapacaklarını söylüyorlar. Bakalım, çekişmeli bir karşılaşma olacak final karşılaşması,
0: evet,
1: Konyaspor'da.
0: Evet, bilgi de verebiliriz. Şöyle, Muçi maçtan sonra işte nedir bonservis olayın, kulüp seninle konuştu mu sorularına cevap verdi. Hı-hı. Yani ben kalmak isterim ama tabii ki bana bağlı değil. Trabzonspor'la Beşiktaş arasındaki görüşmeler sonrasında bu belli olacak ama bana sorarsanız ben kalmak isterim ama tekrar vurgulayayım dedi. Bu benimle ilgili bir konu değil. O da belli olacak mı? Olmayacak mı? 8,5 milyon euro satın alma opsiyonu. 5 taksit. Trabzonspor'un tabii bunlar kulislerde konuşulan rakamlar. 5 milyon euro önerdiği. Ama Beşiktaş cephesinden şu ana kadar bir cevap gelmedi bu konuyla ilgili. Tahmin ediyorum şöyle olur. Yarın akşam Rize'de oynanacak Rize Spor Beşiktaş maçından sonra Beşiktaş yönetimi de transfer yol haritasında neler yapacağını açıklar.
1: İlerleyen dakikalarda konuşacağız zaten. Beşiktaş'la alakalı da konuşmamız gereken durumlar var. Sergen Hoca'nın durumu ne olacak, neler olacak, Beşiktaş'ta neler olabilir, evet, bunları da konuşacağız. Bir dinleyicimiz yazmış özellikle bu Muçi konusunda. Muçi sizce Trabzonspor'da kalacak mı? Opsiyonu kullanıp transfer olur mu? Yadigar Erguvan göndermiş mesajı. Çok teşekkürler. Ben Muçi'nin Trabzonspor'da kalacağını düşünüyorum Ercan abi.
0: Ya şimdi kalma ihtimali tabii ki.
1: Dünkü açıklamalardan sonra açıkçası, evet, ve Muçi de bu sezon bence Trabzonspor'a ciddi bir renk kattı oynadığı oyunda. Özellikle
0: dün attığı
1: golle
0: de finale çıkardı. Şimdi kabul edelim. Tabii ki final önemli. Yarı finalden finale yükselmek. Ama şöyle bir gerçek var. Ya Beşiktaş, hayır biz konuştuğumuz gibi, sözleşmede yazıldığı gibi. Ne yazıyor sözleşmede? Satın alma opsiyonu 8,5 milyon euro ve 5 taksit. Bu konuda ısrar ederse o transfer zora girer. Ya, Trabzonspor'da biz işte ekonomik durum, zorluklar deyip cevabını verirse bence zora girebilir Ahmet. Çünkü Muçi kötü bir sezon yaşamadı.
1: İyi bir sezon yaşadı açıkçası Trabzonspor'da ki özel olarak Fatih Hoca, Fatih Tekke istemişti Muçi'yi. Transferini istemişti. Açıkçası Trabzonspor'da da gayet iyi işlere imza attı. Bakalım neler olacak, neler bitecek. Transfer dönemi biraz hareketli olacak. Muçi konusunda da, Muçi özelinde de hareketli bir transfer dönemi bekleniyor diyelim. Bir dinleyicimiz de yazmış. Samimi olarak söylüyorum, Beşiktaş'ın iyiliği için bence Muçi gelsin ama Sergen Hoca da Beşiktaş'tan gitsin diye yazmış ki ilerleyen dakikalarda da konuşacağız. Trabzonspor bölümümüzü tamamladıktan sonra Beşiktaş, Fenerbahçe ve tabii ki Şampiyon Galatasaray bölümlerimiz de var. Aynı zamanda yine çok önemli bir konu başlığı var. Salı günü Real Madrid Başkanı'nın bir basın toplantısı vardı. İlerleyen dakikalarda, saatlerde de onu da konuşacağız detaylı bir şekilde diyelim. Bilgiyi de verelim. Dün Gençler Birliği'nin genç oyuncuları biraz ilk başta fark yarattılar açıkçası. Kendilerini göstermek için de mücadele ettiler. Şimdi bir dinleyicimiz de yazmış. Gençler Birliği.

0: ligde kalmak için son bir karşılaşmaya çıkacak.
1: Final maçı.
0: Final maçına çıkacak. Ve rotasyon yaptı Gençler Birliği. Bu ne kadar doğru? Nasıl olsa küme düşme ihtimali çok daha yüksek diyen bir dinleyicimiz var. Neden böyle bir rotasyon ya yaptı diyen bir dinleyicimiz var?
1: Şöyle bir gerçek de var. Rotasyonlu kadro, dikkat ederseniz değerli dinleyicimiz de mutlaka hatırlayacaktır. Galatasaray'a karşı da rotasyonlu oynadılar. Hı hı. 2-0 kazandılar. Dün de hiç fena oynamadı gençler. Yani Gençler Birliği'nin içindeki genç oyuncular. Buna devam ettiler. Şimdi bu kadroda belki ön plana çıkanlar bu maçta. Trabzonspor maçında da 11 şansı bulabilir. Buna teknik direktör karar verecek. Ya bu Gençler Birliği kupada buraya kadar bu oyuncularıyla, bu başarılı oyuncular diyeyim ben. Ve tek maçlarda iyi oynuyorlar demek ki. Onlarla geldi. Ve şimdi tabii lig ayrı, kupa ayrı. Şimdi lig maçında da Gençler Birliği'nin final maçı. Bayağı Gençler Birliği adına çok zor bir maç olacak.
0: Çok. Son küme düşme adayı takımlardan bir tanesi Gençler Birliği. Antalyaspor diğer adaylardan bir tanesi.
1: Kasımpaşa.
0: Eyüpspor. Dört takım mücadele ediyor. Ligde kalmak için mücadele ediyorlar. Zor bir hafta sonu o dört takım için. O karşılaşmalarda gözükecek şu anda. Onun için mücadele ediyorlar. Bir dinleyicimiz yazmıştı. Biraz önce de paylaştım Serkan Bey. Gençler Birliği büyük ihtimal küme düşecek. Kupada neden rotasyon yaptı? Buraya gelse kupayı almaması işten değildi diye yazmış. Çok teşekkürler bu mesaj için de. Biraz önce de zaten detaylı bir şekilde konuştuk. Kısa bir ara vereceğiz. Ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Spor kazanı kaldığı yerden devam ediyor. İlk bölümde bir giriş yaptık. Dünkü karşılaşmayı konuşuyoruz. Finalin, Türkiye Kupası finalinin adı belli oldu. Konyaspor, Trabzonspor Antalya'da 22 Mayıs'ta Antalyaspor sahasında saat 20.45'te 22 Mayıs'ta oynanacak final karşılaşması. Dünkü karşılaşmayı konuşuyoruz. Çok sayıda da mesaj gelmeye başladı. Özellikle Muçi ile alakalı Beşiktaş'a dönmesini isteyen dinleyicilerimiz var. Hayır, Muçi Beşiktaş'ın oyuncusu değil. Trabzonspor'da daha başarılı oldu diyenler var ve Trabzonspor'da devam etmesi gerektiğini düşünenler var. Açıkçası bir iki arada bir derede kalınmış durumda ya, Muçi konusunda.
1: Muçi'nin oynadığı yer Beşiktaş'tan ayrılan Rafa Silva'nın oynadığı yer. Biliyorsun. Şimdi Rafa Silva ayrıldı. Hı hı. Orada oynayacak oyuncu kim olacak?
0: Beşiktaş'ta.
1: Evet.
0: Ben bir isim vereyim. Olaytan. Aslında. Aynı mevkiyi oyuncuları.
1: Faydalı oluyor mu? Şu ana kadar olamadı. Aynı mevkinin oyuncuları. O da tam olarak 10 numara oynadı mı? Hayır.
0: Hayır. Sol açık genelde oynadı. Sol kanat forvet gibi
1: ya
0: oynadı.
1: Bir oyuncuyu 10 numara pozisyonunda net olarak göremedik. Onu söyleyelim. Muçi işte solda denendi. Beşiktaş'ta olmadı. Biraz daha geri denendi. Olmadı. Tabii morali bozuldu. Teknik kapasitesi iyi bir oyuncu. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Ve Trabzonspor'da kendine geldi. Fatih Tekke ona güvendi. Giydiği forma numarası 10. Oynadığı mevki başarılı. Ve bu sezon golleriyle, yaptığı asistlerle büyük katkıda bulundu Trabzonspor'a. Şimdi tabii Beşiktaş onu düşünüyor mu? Ne olarak düşünüyor mu? Yani teknik direktör Sergen Yalçın pek düşünmüyor. Bunu kabul edelim.
0: Bu sezonki performansından sonra düşünebilir mi Ercan
1: Onu
0: abi?
1: Bunu sormak lazım. Hiç soran olmadı. Ya yani son zamanlarda hiç soran olmadı. En azından ben şeyde beklemiştim. Muçi'nin performansını nasıl buldunuz diye. Son Beşiktaş-Trabzonspor maçı. Hı hı. Yine Muçi gol attı. Hı hı. Beşiktaş'a gol attı İstanbul'da. Bu soruların sorulması lazım.
0: Hatta sevinmedi gole.
1: Evet ya, bu değil mi, bu soruların sorulması lazım. Memnun mu, değil mi, düşünülür mü? Beşiktaş yönetimi ne düşünüyor? Hı hı. Trabzonspor için alma şansı var. 8,5, 5 taksit. Ama bu para şu anda yüksek geliyor, öyle söylendi. Transfer kulislerinde öyle değerlendiriliyor. Beşiktaş ne düşünüyor? Acaba başka yerden bir teklif var mı? Bunu da bilmiyoruz. Ya Bundesliga'dan olabilir. Öyle değil mi? Almanya'dan. Genelde böyle teklifler gençler için, dikkat çeken oyuncular için ilk aşamada Bundesliga'dan geliyor. Olabilir. Mi?
0: İtalya bile olabilir. Arnavut futbolcuları genelde İtalya'da, evet, çok sıklıkla görüyoruz.
1: İyi bir teşhis. Çok görüyoruz. Çok giden var.
0: 23 Nisan'da eşim gitti Tirana. Bayağı İtalyanca konuşuluyor dedi.
1: Çok yakınlar birbirlerine.
0: Arnavutça tabii ki konuşuluyor, tabii kendi dilleri, ama İtalyanca da çok biliyorlar. Konuşuluyor dedim.
1: Sınırlar yakın. Bu yüzden teşhisin önemli. O da olabilir. Veren var mı? Bunu hep beraber bence göreceğiz. Tabii Beşiktaş'ın lig olayı bittikten sonra bence transferler, yeni sezonda düşünceler, bunlarla ilgili kamuoyunu bilgilendirici herhalde bir toplantı yapılır.
0: Sezon sonu değerlendirmesi,
1: sezon
0: ve
1: sonu değerlendirmesi.
0: Transfer dönemi.
1: Hem kulüp kendi içinde yapar. Belki de bunu bir basına bilgilendirme olarak da öyle bir toplantı, ayrı bir toplantı daha düzenlenebilir, ama kendi içinde bu toplantıyı yapacağı %100.
0: Ben bir de teknik direktörlerden sezon sonunda sezon değerlendirmesi bekliyorum, ama sağ içi değerlendirmesi Ercan abi, sağ dışı değil. Sağ dışı, çünkü sezon sonunda yöneticilere ait bir kulvar. Asıl evet. Kulvar teknik direktörlerin sağ içinde. Sezon sonrası ister kalsın ister kalmasın başka bir takıma gitsin. Bence bir değerlendirme sağ içi yapmaları gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Ben şunu da beklerim. Dünyada örneklerini görüyorum çünkü. İtalya'da görüyorum. İngiltere'de görüyorum. Maçlardan bir gün önce teknik direktörler kısa basın toplantısı yapıyor. Yani sadece maç sonu değil, maçlardan bir gün önce yapıyorlar. Öğle saatlerinde. Çıkıyorlar. Uzun sürmüyor saatlerce. Belirli bir süresi var. En fazla 30 dakika sürüyor. İşte yarınki karşılaşma öncesi hazırlıklarımız. Şu oyuncumuz sakat. Yarın işte rakibimizin tehlikeli oyuncuları var. 3 soru alınıyor. O 3 sorudan sonra toplantı sona eriyor. Maçlardan bir gün önce böyle bir bilgilendirme futbol kamuoyu için ilgilenen bence takip edilir. Maç günü öğreniyorsun mesela, şu oyuncu sakat, bu oyuncu niye oynamadı, işte şu oldu bu oldu diye.
0: Onu genelde şunun için kullanıyorlar. Rakip takım öğrenmesin. Taktikleri, işte hangi oyuncuyla evet. oynayacağımızı öğrenmesin, 11'lerimizi öğrenmesin. Ki şaşırtalım, karşılığını alalım düşüncesiyle öyle hareket ediliyor. Bazı teknik direktörler 11'lerini maç öncesi hemen stada gittiklerinde açıklıyorlar. Kendi evet. oyuncuları bile o zaman öğreniyor 11'de olup olmadıklarını. Böyle yöntemler var. Ama dediğiniz doğru, yani çok güzel olur, bilgilendirme olur. Her türlü soru da sorulabilir orada. Sağ içiyle alakalı, futbolla alakalı tabii ki yani. Ama biz de genelde hep sağ dışına çıkıyoruz.
1: Basın toplantısının konusu, örneğini verdiğim İtalya ve İngiltere'de, sadece maçla ilgili. Yani işte geçen hafta kupada şu oldu, elendiniz kupadan, hakem kötüydü, öyle bir şey yok. Sadece konu ertesi gün oynanacak maçla ilgili. Ve bunu da bence yıllardır gayet başarılı götürüyorlar. Dediğim gibi toplantının süresi de uzun değil. 30 dakikalık bir toplantı.
0: Çözülebilir. Gayet de güzel olabilir bu durum. Bakalım. Kısa bir aramız var. Ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özönçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Kısa bir aranın ardından Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Gençler Birliği Trabzonspor maçını konuştuk. Trabzonspor finale adını yazdırdı ve Konyaspor'la Türkiye Kupası finalinde karşılaşacak. Dünkü maçı konuştuk. Biraz Muçi'yi konuştuk. Gelen mesajlar var. Özellikle Gençler Birliği ile alakalı bazı mesajlar var. Onları da paylaşmak istiyorum. Bir dinleyicimiz Satılmış Bey, Gençler Birliği dünkü yenilgisiyle ligde kaldı bence diye yazmış. Yine bir başka dinleyicimiz yazmış, Antalya'dan Selim Bey. Galatasaray Kasımpaşa maçını az kadro ile çıkmalı. Yedeklerle çıkarsa diğer düşme adaylarına haksızlık olur. Üstelik Antalya'yı az kadro ile yenmişken. Bence Antalyaspor'a son hafta bir az kadro ile maça çıkma boşluğu Galatasaray diye yazmış. Antalya'dan Selim Bey yazmış bunu.
1: Ya şimdi az kadro, rotasyonlu kadro, bunlar fark etmiyor. Osimhen zaten cezalı. Hı hı. Forvet olarak düşünelim. Kaç cezalısı? Yok. Sara sakat. Torreira iyi değil, sakat.
0: Geçmiş olsun bu arada.
1: Geçmiş olsun tekrar.
0: Çok sporla alakalı olmadığı
1: için de. Bir olay yaşandı, evet. Lemina'nın durumunu son olarak değerlendirilmiyor. Galatasaray'da bazı oyuncular sakat. Onların yerine girecek oyuncular tabii ki. Bunu göreceğiz hep beraber. Ama Galatasaray sahaya çıktığında yenilmek istemez tabii. Yani Kasımpaşa için çok kolay bir maç değil. Çünkü şampiyonla oynuyorsun.
0: Kasımpaşa teknik direktörü Emre Belezoğlu da cezalı olduğu için.
1: Kaç cezalısı?
0: Kaç cezalısı maçta yerini alamayacak. Teknik kadroda kenarda yerini alamayacak, bir kez hatırlatalım.
1: O gün mesela Icardi iyi olur durumu. Bambaşka, biliyorsun, çerçeveyi gördüğü zaman affetmeyen bir oyuncu. Bir bakmışsın iki tane gol atmış Icardi. Ya sahada fizik olarak olmasa bile klası var, kalitesi var. Onu kabul edelim.
0: Ceza sahası ve çevresinde özellikle. Vallahi,
1: evet. O bahsettiğim çerçeveyi net gördüğü yerlerde topun ağlara gittiğini görüyoruz. Ne olursa olsun.
0: Bir dinleyicimiz yazmış. Muçi'nin attığı golde Ozan serbest vuruşu oraya atacağı o kadar belli etti ki, hatta kart gördü düdüğü beklemediği için. Karşıda maalesef tecrübesiz ve aklı ligde olan bir takım olduğu için çok belli oldu diyor.
1: Tamamen deneyimsizlik. Ya o anda tabii ki savunma da tekrar uyarmalıydı ama şu düşünülmüş olabilir. Ya bir daha oraya atmaz herhalde. Belki ceza sahası için atar. Aynı şeyi bir daha dener mi? O anlık kısa düşüncelerden bahsediyorum. Ve bir daha olumlu kullandı Ozan. Ki Ozan bu sezon Trabzonspor'un bence en faydalı oyuncularından biri.
0: Hatta ya milli takıma göz kırpıyor konuşmaları var.
1: Fatih Tekke'nin de açıklamaları var.
0: Açıklaması var. Artık Ozan...
1: Ozan hangi bölgede görev verdiyse çok iyi bir performans sergiledi diye.
0: Sezon başında gönderiliyordu.
1: Bir anda.
0: Hatta işte sezon başı transfer döneminde Fatih Hoca son dakikalarda Ozan girmek ister misin oyuna? O da hemen hocam girerim tarzında, evet, bazı açıklamaları vardı. Gözden çıkartılmıştı Ozan. kaldı ve bu sezon özellikle Trabzonspor'da tekrar parladı diyebiliriz Ozan için.
1: Zaten profesyonel yaşantısına devam ediyor. Ailesiyle beraber Trabzon'da. Dün röportajını izledim. Gayet mutlu olduğunu söyledi.
0: Bu arada İngiltere'de kahramanmış. Acun Ilıcalı söyledi bunu röportajda. Ozan dedi İngiltere'de Hull City'de dedi kahraman dedi. Yolda yürüyemez dedi. Öyle bir durum var dedi. Çok seviyorlar Ozan'ı dedi. Hull City'de konuşacağız. Bu arada Hull City final oynamadan da çıkma ihtimali var diye konuşuluyor. Evet. İlerleyen dakikalarda tabii ki konuşacağız. Çok önemli. Bir Türk'ün sahibi olduğu bir İngiliz takımı Championship'te üst lige yani Premier Lig'e çıkma durumunda. Normalde final oynayacaktı ama bazı durumlar var. Özellikle İngiltere'yi karıştıran bazı durumlar. Bunları da konuşacağız ilerleyen dakikalarda. İngiltere'den Erkan Bey yazmış. Yine mesaj gönderen dinleyicilerimizden sağ olsunlar. Gençler Birliği düşerse ve Metin Hoca devam ederse ana kadroyu eleyip rotasyonları tutmalı diye yazmış. Rotasyon kadro...
1: Kulüp zaten buna karar verecek.
0: Rotasyon kadro verilen şansları iyi değerlendirdi diye düşünüyorum ben.
1: Ben
0: gençler.
1: De. Genç oyuncular. Ya Gençler Birliği'nin zaten ekolünde bu var.
0: Genç zaten oyuncular. Adı üzerinde Gençler Birliği.
1: Ya, altyapıdan yetişen yine hiç kimsenin bulamadığı genç oyuncuları Anadolu'dan bulup Ankara'da forma giydiren bir geleneğin takımıdır Gençler Birliği. Hı hı. Hiç de genç oyuncularının gayet de başarılı olduğunu gördük. Bir kez daha. Gerçek bu. Dinamizmi, ritmi tutturuyorlar. Yeri geldiğinde tempoları yüksek. Bunları başardılar.
0: Bakalım bu sezon kalacaklar mı? Son maçta ligde kalacaklar mı? Hep birlikte göreceğiz hafta sonu. Fatih Tekke'nin basın toplantısını maçtan sonra dinleyeceğiz demiştik. Basın toplantısını dinleyelim. Sonrasında kısa bir ara var. Ara sonrası yine kaldığımız yerden devam edeceğiz.
3: Finalde olduğumuz için tekrar çok mutluyuz tabii. Tüm hasarlarımıza rağmen zor bir karşılaşma olmasına rağmen oyun olarak bence çok kötü olmamıza rağmen ikinci yarının son bölümündeki oyuna biraz ağırlık, biraz inisiyatif katınca skoru bulmamız gayet değerliydi ama en önemlisi tabii ki bu tüm ligin totalinde baktığınızda bu süreçte kupa finaline gitmek, kalmak önemli ama şunu söylemem lazım. Oyuncular hepimiz bu kupayı açıkçası çok fazla istiyoruz. Bunu camiamıza, müzemize getirmek istiyoruz. Bunun için çok ciddi coşkumuz içeride var. Oyunsal bugün hiç yok. Şimdi hafta sonu yine bir maçımız var. Dinlenmesi gereken oyuncular var. Sakat olan oyuncular var. Kulübede duran, sizin sağlam zannettiğiniz ama sadece bizimle kulübede oturmak isteyen oyuncularımız var. Dolayısıyla hafta sonu bir maçımız var. Şimdi dinleneceğiz ona ve sonrasında tüm her şeyimizle beraber kupa finaline yöneleceğiz. Ona hazırlanacağız. Lig boyunca 14 ay boyunca tüm bu oyuncularla beraber yaptığımız şeylerin değeri benim açımdan çok önemli. Oyunun ilk yarıları ve ikinci yarıları diye asla böyle bir oyunu bölmem. Oyunda topa sahip olmak, istedikleriniz olmak ve etkinlik meselesi de çok var. Oyuncu performansı yani topu istediğiniz yerlere getirdiğinizde bazı oyuncuların oradaki birebirleri, ikiye birleri, bazen bir pas, bazen bir koşu gibi küçük detaylar oyunun tüm ritmini de bozabiliyor. Bazen de rakip bu konuda çok ciddi hazırlığı olur. Dolayısıyla bazen şunu yapıyoruz biz genelde, bu olmayınca ikinci, üçüncü oyun formasyonlarımıza dönüyoruz. Dolayısıyla bu üç tane oyun formasyonu ve bu kadar çok oyun formasyonuyla oynamak çok kolay bir şey değil. Bir oyun formasyonuyla 7-8 yıl bir takım oynayabiliyor sürekli aslında. Bu takım, onlar herhalde kaçırdınız o ifadeleri. Bu takım bunu 3 formasyonda yapmaya çalışıyor. Bunu yanlış olarak birileri değerlendirebilir. Bu oyuncu profilinden, dışarıdaki oyuncularımızdan, içerideki süre alacak oyuncuların durumundan gibi gibi gibi. Bugünkü oyunda da oyun sıkışması dediğiniz şey aslında şu. Bize ön alan baskısı çok yapılamıyor. Genelde karşılamaya yakın ikinci bölge bekleme, kalabalık savunup hızlı hücum. Bunları Türkiye değil dünyada sürekli çok iyi oynayan takım bir site var zaten. Dolayısıyla bu eleştiri olarak eğer söylüyorsanız bu bence yanlış bir eleştiri. Nedeni tüm dünyada savunurken dar alanlarda istediğiniz kadar formasyon değişikliği yapın. İstediğiniz aksiyonları yapın. Neticesinde iş oyuncu kalitesine dönüyor.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. İlk bölümlerde dünkü karşılaşmayı konuştuk. Gelen birkaç tane de mesaj var. Onları da paylaşalım. Artık bu bölümü de kapatalım. Diğer bölümlerimizi de geçelim. Bir Konya Sporlu bir dinleyicimiz yazmış. Biz de kupa istiyoruz. Fatih Hoca istiyor ama şimdi, bir de Konya Spor tarafından da bakalım. Trabzonspor tarafından baktık. Bir de Konya Spor tarafından
1: tabii
0: bakalım.
1: Tabii ki dinleyicimize %100 katılıyorum. Finallerin matematiksel olarak hesabı %50'dir. Hı hı. Konya Spor'un %50, Trabzonspor'un %50 şansı var şampiyonluk için, kupa şampiyonluğu için. Konya Spor da önemli takımları eledi. Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı kupa dışında bıraktı. İlhan Palut'la çok iyi bir yola girdiler. Final şansı ve kupayı alma şansı finale yükseldikleri için %50'dir bence. Ya benim görüşüm o, sen ne düşünüyorsun bilmiyorum.
0: Tabii ki Trabzonspor daha iyi bir kadroya sahip Konyaspor'dan.
1: Final ama bu değil
0: tabii
1: mi?
0: Tabii ki final. Yani finallerin sonucu çok belli olmaz. Daha iyi performans gösteren, daha iyi oynayan takım tabii ki kupayı kazanacak.
1: İsteyen kazanır. Daha çok isteyen saha içindeki oyunuyla.
0: Daha çok isteyen kazanacak.
1: Hak eden kazansın diyelim biz de.
0: Konyaspor'da çok istiyor, Trabzonspor'da çok istiyor kupayı. Keyifli bir karşılaşma bekliyorum açıkçası final karşılaşması olarak. Bir dinleyicimiz yazmış İzmir'den Deniz Bey. Gençler Birliği deyip Eyüp Spor düşecek diye yazmış. Teşekkürler. Bir başka dinleyicimiz 3 takımıza FIFA'dan 3 dönem transfer yasağı geldi. Bizdeki kadar FIFA'dan transfer yasağı alan bir ülke var mıdır bilmiyorum. Federasyonun bir düzenleme yaparak transfer yasağı alan takımları Süper Lig'e kabul etmemesi gerektiği kanaatindeyim. Gerekirse lig 14 takımla oynansın diye yazmış Doğan Bey. 3 takım var. Gençler Birliği bu takımlardan bir tanesi. Gaziantep Futbol Kulübü diğer takım. Bir de alt ligde Ankara Gücü var. 3 takım 3 dönem transfer yasağı aldı.
1: Bu transfer yasakları şöyle kalkıyor. Borçlar ödenirse ilgili şahıslara ya da kurumlara diyelim o zaman kaldırılıyor.
0: Onda da şöyle bir durum var. Onu da geçen gün konuşuyorduk. Salim Manav'la da konuştuk bu durumu. Sınırsız ceza, İşte 3 dönem cezalar hemen o paralar ödenmeyen paralar ödendiği takdirde hemen kapatılıyor cezalar. Fakat evet, eğer 2 dönem aldıysanız o tehlikeliymiş. 2 dönem cezada parayı ödeseniz bile o dönemleri bekletiyormuş. UEFA ve FIFA öyle bir durum varmış. Gençler Birliği transfer yasağı aldı tabii ki paraları ödedikleri takdirde kulüp yönetimi o boşlu oldukları isimlere paralarını ödedikleri takdirde tekrar transfer tahtaları açılacak. Gaziantep Futbol Kulübü de aynı durumda, Ankara Gücü de aynı durumda. 3 dönem aldıkları için bunu da bir kez daha aktarmış olalım. Doğan Bey'e de çok teşekkürler bu arada. Yine bir başka dinleyicimiz sağ olsunlar, Tuba Hanım ve Bünyamin Bey bizi dinliyorlarmış, beğenerek dinliyorlarmış. Çok teşekkürler, çok sağ olun bu güzel mesajlarınız için de. Beşiktaş taraftarıyım diyen bir dinleyicimiz var, Şaban Bey. Sergen Yalçın giderse Muçi Beşiktaş'ta oynar diye bir mesajı var. Muçi'yi de konuştuk detaylı bir şekilde. Yine bir başka dinleyicimiz bütün olasılıkları yazmış Ercan abi. Kim hafta sonu kimi yenerse, kim işte berabere kalırsa, kim puan alırsa. Antalya'dan Ali Bey yazmış. Bir Antalyasporlu olarak yıllardır kötü yönetiminden kaynaklı bu sene Antalyaspor'un düşmeyi hak ettiğini düşünüyorum diye yazmış dinleyicimiz.
1: Şöyle bir gerçek var. Dünya futbolu için de geçerli. Alt sıralarda oynamayı alışkanlık haline getirirseniz yıllarca, yani küme düşmemeye oynarsanız bir anda küme gitme ihtimaliniz daha yüksek olur. O sıralara alışan bir takım oldu Antalyaspor. Maalesef. Ki Antalya şehri Türkiye'nin incilerinden biri.
0: Ercan abi Samuel Eto'o oynuyordu bir ara Antalyaspor'da.
1: Ya şehir Nuri olarak
0: Şahin Antalyaspor'un teknik direktörüydü.
1: Şehir yani. Olarak da Antalya çok güzel bir yer. Oraya şöyle söyleyeyim, her yabancı gelmek ister. Şimdi okullarıyla da, turizme olan katkısı, doğasıyla mükemmel bir şehirden bahsediyoruz Antalya'da. Bu şehirde bir de uğraşan bir takım var, Antalyaspor o şehri temsil ediyor. Dediğin gibi ve değerli dinleyicimizin vurguladığı gibi daha iyi yönetilmeli. Antalyaspor daha iyi yönetilmeli. Ya bu bunalımları Fransa'nın Monaco takımı da yaşıyor ama yine kurtarıyorlar. Monaco'yu Avrupa'da da üst sıralarda da görebiliyoruz. Ya Türkiye'nin Monaco'sudur Antalyaspor. Renkler de aynı biliyorsun, kırmızı beyaz.
0: Güzel tespit Ercan abi. Fakat tabii ekonomik olarak öyle değil.
1: Ekonomik olarak öyle değil.
0: Aslında olması gereken Antalya.
1: Monaco'yu destekleyen çok önemli orada bir sermaye var. Monaco'yu destekleyen prens var. Monaco prensi. Ya o takım ne olursa olsun bir yerlere gidebiliyor.
0: Bu sene mesela Euroleague'de çok ciddi problem yaşadılar. Hemen prens devreye girdi.
1: Evet.
0: Bazı ödemeleri yaptı. Monaco hemen basketbol halletti takımına.
1: Evet. Ya öyle de, Antalya'nın da bu destekleri artık bulması gerekiyor. Mesela Alanya Spor bence daha iyi yönetiliyor. Daha mütevazı. Ve her zaman olumlu bir kadro meydana getirmeye çalışan bir yönetim var. Ama Antalya Spor'da bu yok. Eto'lardan nereye geldi takım? Belki de o Eto'ların alınması takım bu hale getirdi. Ya şimdi iki yönden de bakabiliriz. Sen de Eto örneğini verdin ama belki de onun alınması. O transfer o zamanlar yapılan harcamalar.
0: Ekonomik olarak büyük şehirlerimizden bir tanesi, çok büyük şehirlerimizden bir tanesi Antalya. Yani ekonomik olarak da çok güçlü bir şehir.
1: Evet.
0: Ama işte bir araya gelemiyorlar Ercan abi. Bu çoğu şehrimizde de böyle bir araya gelinemiyor.
1: Ya Antalya Spor'un esasında daha değişik yerlere oynaması lazım ligde. Direkt daha üst sıraları düşünmesi lazım.
0: Avrupa kupalarını oynaması lazım yani.
1: Bak şunu söylüyorum, yabancı oyuncu
0: potansiyel olarak.
1: Diyelim ki yabancı oyuncu alacaksın, koşarak geleceği bir yer. Okul var yabancıların gidebileceği rahat rahat. Her türlü çok önemli sağlık kurumları var. Zaten turizmden bahsetmiyorum. Ya bir yabancının mutlu olabileceği en önemli kentlerimizden biri. Oyuncu olarak. Bunu niye gerçekleştirmiyorlar?
0: Ben de anlamakta zorlanıyorum ama işte bir birliktelik sağlanamıyor. Sağlanamadığı için de bu noktalara düşürüyor. Ve maalesef son haftaya kalmış durumda Antalya Spor'un da durumu. Bir dinleyicimiz yazmış. Antalya Spor Kocaeli Spor'u yenebilecek mi diye yazmış. Son maç bakalım neler olacak, neler bitecek, hep beraber göreceğiz. Yine Gençler Birliği'nin transfer yasağıyla alakalı bir dinleyicimiz sormuş. Biraz önce aktarmıştık durumu. Yine bir başka dinleyicimiz Konya Spor'la alakalı, Beşiktaş'ın kalesine gelmeden Beşiktaş'ı yendi Konya diye de yazmış.
1: Futbol bu.
0: Aynı durum Fenerbahçe için de geçerliydi kupada. Fenerbahçe daha üstün gözüküyordu. Son dakikada bir durum, bir penaltı ve Fenerbahçe'yi de elemişti Konya Spor.
1: Futbolun gerçekleri bunlar. Beşiktaş'ın o gün maç, Konya Spor maçında iki topunun direkten döndü. Dönmese değil mi? O da var.
0: Mesajları da bu şekilde eritmiş olduk. John Duran'ı soran bir dinleyicimiz var. John Duran'la alakalı son güncel bilgi, işte menajerinin Türkiye'ye gelip oyuncusunu pazarladığı kulüpleri. İstanbul'a geldiği.
1: Görüş alışverişinde bulunduğu iddia ediliyor.
0: Fenerbahçe hariç diğer İstanbul kulüpleriyle görüştüğü konuşuluyor.
1: John Duran Fenerbahçe'de oynadığı dönemlerde ben söyleyeyim kalıcı bir oyuncu görüntüsü vermedi Ahmet bence. Sence verdi mi? Faydalı oldu mu?
0: Birkaç maç hariç bence çok faydalı olduğunu düşünmüyorum.
1: Yani takımın içinde kabul gördüm.
0: Yönetilebilecek çok zor bir oyuncu.
1: Böyle oyuncularla yola çıkmanın da büyük dezavantajları olduğunu zaten programımızı takip eden ve futbolun içinde olan, sporun içinde olan dinleyicilerimiz gayet iyi biliyorlar. Yönetmesi çok zor bir oyuncu. Uğraşamazsın onunla.
0: Uğur Bey sormuştu. Uğur Bey de mesajı bu şekilde cevabı vermiş olalım. Bir dinleyicimiz merhaba, ligde sıra değişmeyecek bu hafta, hepsi kazanacak fakat sıra aynı kalacak diye yazmış. Tahminler de gelmeye başladı. Düşecek üçüncü takım kim olacak sorusuna tahminler de dinleyicilerimiz tarafından gönderiliyor. Alt liglerden Süper Lig'e kadar yepyeni bir finans yapısı ve bütçe revizyonu yapılmalı. Ciddi potansiyelimiz var ülke olarak ama çok kötü yönetiliyor futbol ekonomisi. Bugünün Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nı dünyada hiçbir yerde göremezsiniz maalesef diye de dinleyicimiz yazmış.
1: Futbol ekonomisinin kötü yönetilmesi dışında işte mali etkenlerin bayağı iyi denetlenmesi, kimlerin ne kadar para harcayabileceğinin, bütçesinin daha net, daha şeffaf ve belirgin olması. Bunu yapmayan kulüplerin işte puan cezası, silme gibi uygulamalarla karşı karşıya kalacağını bilmesi. Bütün ligler için söylüyorum bunu. Tabii ki bir farklılık getirebilecektir. Mesele bunu yapıp uygulayabilmekte. Bu belli. Bunu ben de biliyorum, sen de biliyorsun. İşte bahsettiğim sporun içindeki birçok insan biliyor. Bunlar uygulanırsa ancak belirli bir ekonomik mutluluk gelebilir spora.
0: O konuda biraz kafam karışık Ercan abi. Bunu yapmak için feda etmemiz gerekiyor bazı durumları. İşte bu kadar yabancı oyuncuyu takımlarımızda görmememiz gerekiyor. Bu kadar bonservis bedeli takımlarımızın ödememesi gerekiyor. Biraz kendi içimize dönmemiz gerekiyor. Yani feda etmemiz gerekiyor bazı durumları ki biraz iyice küçülelim, doğruyu yapalım, doğru sistemi kuralım, ondan sonra büyümeye başlayalım. Bu bir yol, bir bakış açısı.
1: Örnek yoksa olarak söyleyeceğim, katılıyorum sana. Gençler Birliği'nde iki yabancı var mesela. Sonra girdi bir yabancı oyuncu. Demek ki bunu oynatabilme kapasitesi var. Şimdi 10 artı 4 olacak. Sen 14 tane oyuncuyla doldurmak zorunda değilsin kadronu. İyi oyuncular belirle, 6 yabancı al. Elinde potansiyel oyuncular zaten bulursun. 14 tane, ben kesinlikle şuna karşıyım. Yabancı oyuncu alıyorsun, bir bakıyorum yedek kulübesinde 5 tane yabancı var. Ya oynamayan yabancıyı ben ne yapacağım Ahmet?
0: Bir de şimdi benim de gerçekten kafamı kurcalayan noktalardan bir tanesi bu artı 4 hikayesi. Tamam, genç oyunculara yatırım çok güzel bir durum. Asla laf etmiyorum o durumu ama şimdi takımlarımızın getirdiği yabancı oyunculara bakalım. Yani artı 4. O artı 4'ü karşılık verebildi mi? Artı 2.
1: Mecbur değilsin artı 4'ü almaya.
0: Şimdi verebildi mi? Yani genç oyuncuları alıyoruz ama bu genç oyuncular ne kadar performans veriyorlar?
1: Vermiyor.
0: Artı 1'de şöyle bir durum var ülkemizde. Performans veremediği zaman direkt çok ciddi bir tepki, çok ciddi eleştiriler geliyor. Gencecik oyunculara bu kadar eleştiri yapıldığı zaman da oyunculardan daha sonra verim almak konusunda ciddi sıkıntılar oluyor.
1: Tamamen örnek olarak veriyorum. Yani kulüp adları örnek. Brezilya'da diyelim Corinthians, Santos. Arjantin'de Boca Juniors ya da River Plate. Bu takımların örnektir bu. Sadece örnek olarak söylüyorum. Sağ açığı işte 22 yaşında Osvaldo. İsmi de tabii örnek olarak verdim. Diyelim ki bu oyuncu bayağı takip ediliyor mesela. Bu oyuncunun bonservisi şöyle söyleyeyim 45 milyon eurodan başlar. Öyle oyuncular da alamayacağına göre şimdi kim alıyor oyuncuları? Atletico Madrid alıyor. Biraz daha iyiyse Real Madrid alıyor. İngiltere'den Manchester City alıyor. Liverpool alıyor. İşte Almanya'dan Bayern Münih bulursa alıyor.
0: Paris Saint Germain alıyor.
1: Paris Saint Germain alıyor. Sen zaten o seviyeye çıkamıyorsun. Senin çıktığın seviyedeki oyuncu da bu tarz takımların ya bu oyuncunun belirli bir kapasitesi var iyi güzel de biz de uzun yıllar oynayamaz düşüncesiyle almadı oyuncular. Onu söyleyeyim. Bu oyuncuları hayır biz bu oyuncuları almak istemiyoruz düşüncesinde. Onların da bonservisi bu sefer öbür takımlar onları almak istiyor. Kim almak istiyor? Monaco. Leverkusen. İşte İspanya'dan şöyle söyleyeceğim. Barcelona, Atletico Madrid dışında, Real Madrid dışında takımlar. Mesela Villarreal. Onlar da 21-22 verebiliyor bonservisi. Sen yine bir alt kategoriye gidiyorsun. Hı hı. Bunun araştırması bu. Böyle bir tabloyla karşı karşıyasın. O yüzden 4 tane oyuncu alıyorsun. Tabii bu arada şu takımları saymadım bile. Bu işte uzman olan takımlar var. Benfica, Sporting Lisbon, Porto. Onlar da yeri geldiğinde senden daha fazla bonservis parası ortaya koyuyorlar. Sen yine alamıyorsun. Portekiz'in şöyle bir avantajı var bir de. Brezilyalı oyuncu Portekiz'de yabancı sayılmıyor.
0: Sayılmadan.
1: Bu inanılmaz bir avantaj. Kadroyu dolduruyor o zaman Benfica, Sporting, Braga, Benfica. Dolduruyorlar kadroyu.
0: Bir de Portekiz örneğini verdiniz. Özellikle Baltık ülkelerinden ciddi transfer yapıyor. Genç oyuncuları alıyorlar Portekizliler.
1: Bu yüksek bedelli aldılar.
0: Forvet oyuncularına baktığınızda genelde hep İsveç'ten geliyor, işte Norveç'ten geliyor, genelde Danimarka'dan geliyor. Böyle ülkelerden oyuncular da alabiliyorlar ve parlatıp sonrasında büyük liglere, büyük takımlara gönderebiliyorlar bu oyuncuları. Böyle bir sistem oluşturmuş durumdalar ve başarılılar. Bunu açık ve net söyleyelim. Çok başarılılar. Braga diyorsunuz, Sporting diyorsunuz, işte Benfica diyorsunuz. Hadi Porto'yu biraz daha farklı tutuyorum son dönemden dolayı. Onun haricinde yetiştiriyorlar, oynatıyorlar, parlatıyorlar, gönderiyorlar ve ciddi para kazanıyorlar ya bu işten.
1: İşin ilginç tarafı, bu oyuncuları mesela Demir Ege'yi alıyor Braga. Bonservisi şu anda 45 milyon euro.
0: Belirledi onu alırken. Aldı, imzayı attırdı ve çıkış maddesi ya, bu kadar dedi.
1: Demir Ege diyelim ki Beşiktaş'ta oynadı. Değerlendirdin. 45'e versen ne olur? Bunu sağlayabilir misin? Braga bunu güvenip alıyorsa, ya bizdeki bu anlayışın da değişmesi lazım diye düşünüyorum.
0: İsterseniz bir ara verelim Ercan abi. Ara sonrası yine kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Bir dinleyicimiz yazmış. Rayo Vallecano konferansdaki finalinde. Rayo Vallecano kadrosu Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray takımlarından iyi değil bence diye devam etmiş.
1: İyi değil bence çok nazik bir yorum olmuş. Kesinlikle iyi değil.
0: İyi değil. O takımın oyuncularının hepsini alıp bizim üç büyüklere koyduğumuz zaman sizce biz konferans ligi finali oynayabilir miyiz?
1: Hayır,
0: diye
1: bu oyuncuları nereden buldunuz diye herkes başlar.
0: Eleştiri çok olur.
1: Diğer zaten o takımda finale yükselemez.
0: Diğer üst ligleri sormadım bile. En alttaki sordum açıkçası. Sizce bizdeki problem ne diye sormuş Erkan Bey.
1: Hemen büyük eleştiri ve başarılı yatırım olmaması. Büyük eleştiri, sabır ve şu var. İstikrar kabul etmiyoruz. Bizim tribünleri dolduran taraftarlar istikrar kabul etmiyorlar. Hemen değişim isteniyor.
0: O zaman can alıcı soruyu sormak istiyorum Ercan abi. Kulüpler kimlere aittir?
1: İşte bu soru yayına girmeden önce konuştuğumuz için ben biliyorum. Real Madrid Başkanı'nın yaptığı açıklama burada acayip bir tartışmaya yol açmadı. Çünkü Real Madrid'in yapısı bu. 90 bin üyesi ve Real Madrid üyelere aittir dedi.
0: Sosyos.
1: Yani, sosyos diyor. Ya taraftar olabilir. Milyonlarca taraftarımız olabilir ama bizim 90 bin üyemiz var. Ve bu üyeler Real Madrid'de söz hakkına sahiptir dedi. Ya taraftar ne derse desin dedi. Ve bunu da hiç herkes kabul etti.
0: Real Madrid'in
1: 90 bin üye. Evet.
0: Kulübün üyeleridir dedi. Açık açık basın toplantısı yaptı. Salı günkü basın toplantısından çok ciddi doneler aldım. Real Madrid dünyanın en büyük kulüplerinden bir tanesi, hatta en büyüğü de diyebiliriz. Evet. Aldığı Şampiyonlar Ligi'nde kupalarından, La Liga kupalarından, işte Avrupa kupalarından, kazandığı maçlardan net olarak belli. En büyüğü de diyebiliriz. En büyüklerinden bir tanesi zaten. Real Madrid gibi bir kulübü yönetmek nasıl olur? Biraz onları düşünmeye başladım ve biraz araştırmaya başladım. Real Madrid kulübüne başkan adayı olmak için bazı istekler var Real Madrid kulübünün. Şöyle istekler.
1: Kuralları var.
0: Kuralları var. Mesela siz kafanıza göre işte kulüp üyesisiniz, Real Madrid üyesisiniz, işte Sosyos'tan bir tanesisiniz ve ben kulübe başkanlık yapmak istiyorum diye gidiyorsunuz. Direkt kulüp size şunu soruyor. Bir sezonki Real Madrid bütçesinin %15'ini banka teminatı olarak bize göstermeniz gerekiyor diyor Real Madrid. Yani siz Real Madrid'e başkanlık yapmak istiyorsanız Real Madrid'in 2025-2026 sezonundaki bütçesinin %15'ini banka teminatı olarak göstermeniz lazım. O da şu andaki rakamı söyleyeyim, 185 milyonla 200 milyon avro arasında değişen bir rakamdan bahsediyoruz.
1: Bu parayı ben kulübün kasasına koyuyorum diyorsun.
0: Banka teminatı gösteriyor.
1: İşte benim banka teminatı.
0: Benim bu kadar param var. Ben başkanlığa adayım. Bu şartı istiyorlar. O yüzden de her kafasına esen de Real Madrid'e başkanlık yapamıyor. Çok ciddi rakamlar çünkü bu rakamlar.
1: Bu iyi bir kuralmış değil mi?
0: Bunu Türkiye'ye uyarlayabilir miyiz diye düşündüm Ercan abi. Yani şimdi kulübün bütçeleri var. O bütçenin %15'i, %20'sini teminat olarak göstererek başkanlar gelebilir mi? Çünkü çok tartışılıyor. Paralı başkan, parasız başkan hikayeleri çok tartışılıyor. Bu arada başkanların kulüplere para verme zorunluluğu yok. Bunu da söylemem lazım. Yani kulüplere para, kendi ceplerinden para akıtma zorunlulukları yok. Ama tabii ki sevdikleri için bazı başkanlar bunu yapıyorlar. O ayrı bir konu. Hoş, UEFA da FIFA da artık bunları da engellemeye başladı. Hayır, engelleyecek.
1: Yasak UEFA.
0: Yasak. Ederim. Mesela artık gayri menkul gelirlerinizi gösteremiyorsunuz gelir olarak. Bazı artık kurallar, regülasyonlar oluşturmaya başladı. UEFA ve FIFA ciddi cezalar da gelebilir bu konularda. O yüzden Real Madrid başkanı olmak için böyle bir kural var. Türkiye'deki kulüplerimize böyle bir kural koysak nasıl olur diye düşündüm Ercan abi. Sizce nasıl olur?
1: Bence olur da bunu yapmazlar herhalde. Olması lazım. Düşünsene, adama diyorsun ki başkan adayısın. Bizim kulüpte, yönetmelikte şu yazıyor. Banka teminatı işte 200 milyon euroyu göstereceksin. Yoksa aday olamıyorsun. Ya bu konse üyelerin de kabul etmesiyle Türkiye'de. Türkiye'de de çok üye var. Hı hı.
0: Fenerbahçe'de 60 bine yakın üye var. 60 bin civarı üye var.
1: Ya düşün.
0: Beşiktaş'ta da ciddi rakam var. Galatasaray biraz daha farklı bu üye, evet, sayısı konusunda. Trabzonspor biraz daha farklı.
1: Bunu böyle gerçekleştirebiliyorsan tabii ki o zaman daha değişik başkan adaylarıyla karşı karşıya kalabilirsin.
0: Sahipli kulüpleri ayrı tutuyorum tabii ki. Yani tabii. İşte bir fon sahip o kulübe, o döndürüyor durumu, ekonomik durumu döndürüyor. Ya da işte zengin bir insan kulübün başında, o döndürüyor durumu. Onları biraz ayrı tutuyorum ama işte bu kulüplerin işte üyelere ait olması cümlesi çok enteresan bir cümleydi. Ben orada mesela Real Madrid işte taraftarlarındır cümlesini bekledim açıkçası Fiorentina Perez'den. Hatta Fiorentina Perez'den çok daha başka bir basın toplantısı beklemiştim. Bambaşka bir basın toplantısı yaptı. Gazetecilere özellikle çok çıkıştı.
1: Evet.
0: Tane tane okuyarak çıkıştı.
1: Ya şimdi
0: bizde ki, de bazı başkanlarımız yaptı daha önce bu durumları. Gazetecilere çıkış yapıldı.
1: 90 bin üyenin gücüyle konuşuyor. Daha milyonlarca taraftarı var. Ama stat zaten 100 bin kişilik. Benim de 90 bin üyem var. Real Madrid kulübü olarak. Belki bu üye sayısını görev süresi yine kazanırsa seçimleri 100 bini aşacak belki üyesi. Yeni üyeler de gelecektir. Ki olmak istediği dünyanın her yerinden böyle yerlere üye olabiliyorsunuz ama gerekli şartları karşılayarak. Hı hı. Bu mali arada, anlamda onu söylüyorum.
0: 187 milyon avro şu anda Real Madrid'in başkanı olmak istiyorsanız banka teminatı olarak göstermeniz gereken rakam. Fiorentina Perez bunu açıkladıktan sonra acaba dedim herhalde Fiorentina Perez bu basın toplantısını yaptıktan sonra bir başkan adayı karşısına çıkmaz diye düşündüm. Bir anda iki aday birden çıktı. Bir tanesi Meksika'da yaşıyor. Bir tanesi de İspanya'nın önemli isimlerinden bir tanesi. İş anlamında, ekonomi anlamında, finans biriminde çok önemli isimlerden bir tanesi. Ve bu iki isim de Fiorentina Perez'e karşı bir başkanlık yarışı verecek. Ve iki isim de biz bu banka teminatını verebiliriz diye geldiler. Mercan abi. Fiorentina Perez'de normalde 2027'de Real Madrid seçimi vardı. Fakat durumu görmüş, özellikle Meksika'daki o başkan adayının çok ciddi çalıştığını görmüş ve erkene almak istemiş seçimi.
1: Tabii o da erkenden bu olayı bitirelim, ona göre Real Madrid'in durumu belli olsun.
0: Real Madrid
1: diye düşünüyor.
0: Zaten çok kupasız bir sezon geçti onlar için, çok zor kupasız bir sezon
1: başarısız
0: geçirmek. Başarısız ikinci sezonları ve gerçekten onlar için çok zor geçen bir dönem. Biraz da güven tazelemek için bu işe girişti Fiorentina Perez. Merak ediyorum, yine karışık bu yaz, özellikle çok karışık olacak, çok sıcak bir yaz geçirecek kulüplerden bir tanesi. Teknik direktör kim olacak, takım kadrosu içerisinde ciddi problemler var, nasıl çözülecek? Real Madrid tarafı bu yönde, ama özellikle bir kulübe başkan olmak isteyenler varsa aramızda Fiorentina Perez'in basın toplantısını dinlemenizi, izlemenizi tavsiye ederim. Benim için açıkçası biraz aydınlatıcı oldu, evet, basın toplantısı. Ve araştırdıktan sonra da yani ben isterim. Kendi adıma söyleyeyim, eğer İspanya'da yaşasaydım, Real Madrid takımını destekleseydim ve üye olsaydım başkan olmak isterdim. Ama o rakamı gördükten sonra %15 banka teminatı, çoğu insan durur Ercan abi yani.
1: Olamazsın zaten. Çok sadece çok... o şart, bir de o 187 ile de biteceğini tahmin etmiyorum. Daha başka şartlar da vardır.
0: Vardır. Yani uzun süre üye olma şartı var.
1: Tabii.
0: 20 sene ve üzeri isteniyor. Öyle durumlar var. Real Madrid'in yönetim yapısına baktığınızda ve yönetimdeki isimlere baktığınızda yaş olarak da çok ciddi yaşları var. 70 plus çok üyesi var artı. Yönetim kurulunda işte board members deniyor onlara. Evet. Çok yaşlı isimler var. Çok yaşlı isimler yönetiyor Real Madrid'i. Öyle de bir durum ve çok ciddi bir ekonomi. Milyar doların üzerinde bir ekonomiden
1: dünyanın
0: bahsediyoruz.
1: En zengin kulübü.
0: Ve onu yönetmek de o kadar kolay değil. Çok önemli bir isim Florentino Perez. Özellikle inşaat sektöründe.
1: Bir numara.
0: Çok önemli. O işte baktığınız Orta Doğu'daki işte Arap ülkelerindeki o büyük büyük yapıların bir kısmını Florentino Perez'in inşaat şirketi karşılıyor, yapıyor. Yani öyle de bir durum var. Çok önemli bir adam, iş adamı kendi dalında. Ve Real Madrid'in başkanı ama o banka teminatı çoğu işi durduruyor. Çoğu ismi durduruyor diye düşünüyorum. Gelen mesajlara da bakıyorum. O zaman niye banka teminatı isteniyor diyor bir dinleyicimiz. Ki başkanlık için isteniyor. Yani o kadar param varsa Real Madrid'in başına geçebilirsin. Çünkü Real Madrid milyar doların üzerinde bir ekonomiye sahip. Haliyle milyar doların üzerinde ekonomiyi döndürmeniz için az çok bu işten anlamanız gerekiyor. Yani o kadar ciddi paraları döndürmeniz gerekiyor.
1: Ne iş yapıyorsun? Nedir o yatırdığın paranın güveni nedir? Onlara da bakılıyor tabii.
0: Böyle bir durum var. Bir dinleyicimiz yazmış. 80'lerde takımlar göğüs reklamı için kapı kapı dolaşır. Bulamayınca başkanlar kendi firmalarının reklamını basarlardı. Maç başına formalara günümüzde sezon sponsorluğu 20 milyon euro dayandı diyor.
1: Nereden nereye?
0: Vay be diye de yazmış Bülent Bey.
1: Çok iyi hatırlatmış Bülent Bey.
0: Doğrudur. Eski 80'leri 90'ları 90'ların başını hatırladığımızda öyledir genelde.
1: Evet.
0: Hatta devlet kurumlarının da reklamları vardır. İşte eski formalarda. Öyle durumları da yaşadık diyelim. Şimdi bir dinleyicimiz yazmış. Seattle'daki dinleyicimiz sağ olsunlar. Göndermişler yine mesaj. Süper Lig içinde kiraya verilen oyuncuyu mesela Muçi örneğini verelim. Eğer takımı kiralık ücretini ödüyor sonra da diğer takım almak için indirim yapıyorsa o takım bedavaya getirmiş oluyor diyor dinleyicimiz.
1: Doğru.
0: Bir yarış aramız varmış. Batıkan uyarıyor. Yarış sonrası bu mesaja geri döneceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. En son bir mesaj okuyorduk. Seattle'dan dinleyicimiz göndermişti. Süper Lig içinde kira verilen oyuncuyu mesela Muçi örneğini verelim. Eğer takımı kiralık ücretini ödüyor sonra da diğer takım almak için indirim yapıyorsa o takım bedavaya getirmiş oluyor. Üstelik kiralıkken oyuncu size karşı oynuyor ve gol atıyor size. Bence bu durum çok yanlış diye yazmış.
1: Kiralık konusunda evet, oynatma hususu bence önemli bir yere değinmiş. Amerika'dan yazan dinleyicimiz. Şimdi şu var. Oyuncuyu verdin kiralık. Oyuncu sana golünü atıyor. İşte asist yapıyor. Tekrar golünü atıyor. Ama o oyuncunun diyelim uzun vadeli bir sözleşmesi var. Senin taraftarın da mı kızıyor? Sen bize gol atmıştın, kiralıktın. Şu taraftarların çoğu öyle biliyorsun. Yapacak bir şey yok. Eski uygulamalardan biri şuydu. Bazı takımlar yapıyordu. Hatta Beşiktaş da yapmıştı bunu bir ara.
0: Anlaşmalar.
1: Anlaşma kiralık oyuncuyu bana karşı oynatamazsın diye. Çünkü ben bu oyuncu bize dönerse ben bu oyuncunun taraftarla problem yaşamasını istemiyorum. Mantıklı mı? Kağıt üzerine baktığında evet. Bu oyuncuyu aldın iki tane gol attı. Senin kupadan eledi mesela. Tamam atacak. O da profesyonel. Atmayacak mı? Atacak. En güzeli değil mi bu yöntem? Bize karşı oynayamaz. Ya bunu anlaşmada ancak halletmeleri lazım. Ya dinleyicimiz önemli bir konuya değinmiş bence.
0: Bu tartışılmaya devam edecek çünkü şöyle bazı takımlarda diyor ki hiç anlaşmamıza gerek yok oynatabilirsiniz diyor. Fakat oyuncu istenilen performansı kiralık gittiği takımda da veremiyor geri dönüyor. Bu sefer başka bir takıma göndermek durumları var.
1: İşte evet.
0: Böyle böyle takımların çok sayıda oyuncusu oluyor Ercan abi. Beşiktaş ciddi sıkıntı yaşıyor bu durumdan. Neredeyse iki takım kadar oyuncusu var Beşiktaş'ın.
1: Tabii.
0: Fenerbahçe sıkıntı yaşıyor. Neredeyse ikinci takım kadar kiralıkta gönderdiği oyuncu var. Şu anda 5 tane kaleci var mesela Fenerbahçe'de.
1: Evet.
0: Yani böyle durumlar var. İşte bu durumlarında bir sistemle önüne geçilebilir. Yani bir kural bütünüyle önüne geçilebilir diye düşünüyorum. Bunun için de futbolu bu ülkede tahsis edenler, futbolu yönetenler bir karar almak durumunda bu kiralıklarla alakalı. Çünkü ileride daha da sıkıntılı durumlar da ortaya çıkabilir bu kiralık konusunda. Bazı takımlar anlaşıyorlar, bazı takımlar anlaşmıyorlar. Bu sefer anlaştığınız zaman sizde çok iyi performans gösteren kiralık oyuncu, güveniyorsunuz oyuncuya, o karşılaşmada yok. Niye? Çünkü anlaşma var. Rakipten geldiği için anlaşma dolayısıyla oynatamıyorsunuz. Elinizdeki iyi oyuncuyu oynatamıyorsunuz.
1: Baştan bunu konuşursanız büyük problem çıkmaz. Ya benim şartım bu diyeceksiniz o zaman. Tamam, ben sana kiralık veriyorum. Oyuncu da kabul etti bunu ama bize karşı diyelim ki içeride ve dışarıda kupa dahil oynayamaz.
0: Mesela Yücel Bey bir örnek verdi. Bartu Elmas Fenerbahçe'yi şampiyonluktan etti diye. Karagümrük'ün attığı golü Bartu mesela atmıştı. Bartu Fenerbahçe'nin oyuncusu. Kiralık oyuncusu. Yani
1: Fenerbahçe atmasın mı? Atacak tabii ki.
0: Tabii
1: oyuncu
0: ki atacak.
1: Profesyonel olarak gereğini yerine getirecek. Ama bunun önüne geçmek için bu oyuncuyu tabii ki size veriyoruz. Fakat bizimle oynanan maçlarda oynayamaz. Çünkü bizim sözleşmeli oyuncumuz. Tamam, sizde kiralık ama bizim sözleşmeli oyuncumuz. Ya biz bu oyuncu çıkar, iki gol atar, geri döndüğü zaman da taraftar tarafından hoş karşılanmayabilir düşüncesi normal bir düşünce bence. Kardeşim, sen bizi zamanında şampiyonluktan ettin diye. Öyle değil mi? Bunu düşünecek çok taraftar var. Onu söyleyeyim.
0: Artı bir dinleyicimiz de yazmış. Mesela şu örneği de verebiliriz. Bazı takımlarda istemiyorlar. Tamam, sana kiralık olarak göndereyim, oynasın. Anlaşma yapalım, bana karşı oynamasın. Kiralayacak takımda hayır, oynatacağım. Yani sana karşı da oynatacağım. O zaman kiralamıyorum diye böyle bir durum da var. Bazı takımlarda kiralamıyorlar. Eğer bu madde varsa, bu maddenin de onaylanması isteniyorsa onaylamıyorlar, kiralamıyorlar. Ben her yerde oynatacağım çünkü diyor.
1: Ben de kabul etmiyorum diyor kulüp. Başka kulüplerden gelen teklifler var. Teşekkür ediliyor karşılıklı. Bizim diyor şartımız bu.
0: Zaten bir sınırlama da getirildi işte. 6 oyuncu kiralayabiliyorsunuz dışarıya. Evet. Böyle sınırlamalar da var. Chelsea sonrası, Chelsea'nin yaptığı 2 sene önce, 3 sene önceki o transfer hata, 47 oyuncu, 48 oyuncu ile beraber antrenmana çıkma yaz dönemi ve bu oyuncuları kiralama durumu, böyle bir bakış açısına girdiler. 10 senelik, 9 senelik
1: oyuncularla yaptılar.
0: Sözleşme yaptılar ve tabii ki 22-23, hatta bilemediniz 24 kişilik bir kadro oluşturmak durumundalar. Geri kalan 47 kişiden düştüğünüzde en az bir o kadar da oyuncu kaldı. Yani ne yaptılar? Burada, kiraladılar.
1: Tabii ki bunun da bir düzenlemesi olacaktır. En fazla diyeceksin ki kadronda 30 profesyonel olmalı. 23-24 kişilik kadro, en fazla 30 profesyonel oyuncu olmalı. Ya yani o artarsa ceza alırsın. 47 oyuncu ne demek ya? Ve onun dışında tabii ki oyuncuların işine geliyor 7 yıllık 8 yıllık anlaşmalar.
0: 7 tane kalecileri vardı Ercan abi Chelsea'nin 2 sene önce. Yaz antrenmanında. 7 kalecisi birden antrenmandaydı.
1: Komik değil mi?
0: Ve teknik direktörleri, şimdi Maresca o dönemin yeni başlamıştı. Maresca dedi ki yani ben 23'ünü 24'ünü alacağım, geri kalanı beni hiç ilgilendirmiyor dedi. Direkt kesti attı. Yani oyuncuları ben bakacağım, değerlendireceğim, belki de kadroya alırım. Yok, direkt benim 23-24 oyuncum belli, geri kalan umurumda değil dedi adam.
1: Öyle demek zorundasın zaten. Kim ne yaparsanız yapın dedi.
0: Ondan sonra da göndermeye başladılar. İşte kiralık göndermeye başladılar ama baştan gömleği, ceketi yanlış ilikledikleri için, yani bir oyuncuya, bir sürü oyuncuya 9 senelik, 10 senelik sözleşme öneriyorsanız bir noktada patlayacak bu durum. Patladı. Chelsea'nin durumu ortada zaten şu anda. Yine ciddi bir ekonomik...
1: Teknik direktörüyle 7 yıllık yaptı. 6 yıl artı 1.
0: Onu da gönderdi.
1: Dünyanın en zengin teknik direktörlerinden biri oldu aldığı tazminatla.
0: Eski Hull City... Evet. Antrenörü. Hazır yeri gelmişken, madem Hull City'de ismi geçti, Hull City'de konuşalım Ercan abi.
1: Sen gelişmeler olarak biz yayından önce konuştuk. Bence
0: bilgilendireyim isterseniz.
1: Dinleyicilerimizi bilgilendirmemiz lazım.
0: Şimdi Hull City playoff'ta Millwall'u yendi ve finale çıkmış durumda. Acun Ilıcalı'nın takımı, haliyle bir Türk'ün takımı olduğu için de fazlasıyla takip ediyorum ben. Finalde kim karşısına çıkacak? İşte Middlesbrough ile Southampton, iki takım karşılaşıyordu. Southampton kazandı karşılaşmayı ve finalde Hull City'nin rakibi oldu. Şimdi durum şöyle bir noktaya evrildi. Bir bilgi dün paylaşıldı. Southampton'ın analiz ekibinden bir görevli Middlesbrough antrenmanının olduğu alana geliyor, gizli bir şekilde antrenmanları kaydediyor ve ona göre de Southampton bir taktik belirliyor. Middlesbrough'un bütün taktiklerini çökertiyor Southampton. Çünkü önceden bütün maç öncesi antrenmanlarının görüntülerini almışlar. Ve Southampton, düzeltiyorum, Middlesbrough yetkilileri de o işte gizlice çeken analiz görevlisini yakalıyor. Fotoğrafları var ve videoları var. Ve federasyona başvuruda bulunuyor. Bu final geçersiz.
1: Bu tabii İngiltere'de karşılaşma geçersiz. Televizyon kanallarında da bu haber manşet olarak ön sıralarda. Haber kanallarında, spor kanallarında, onu da belirtelim. Evet.
0: Ve şimdi federasyondan şöyle bir durum var, bir beklenti var. İki takımın da finale çıkmayacağı ve Hull City'nin direkt final oynamadan Premier Lig'e yükselmesi var. Bu arada Championship, yani Premier Lig'in altındaki lig finali en çok para getiren dünyadaki futbol karşılaşması Ercan abi. Çünkü siz eğer finali kazanırsanız, Championship finalini, playoff finalini kazanırsanız Premier Lig'e çıkıyorsunuz ve direkt ilk olarak 110 milyon sterlin anında hesabınıza giriyor. Bonuslarla beraber 200 milyon sterlin anında Premier Lig'e merhaba dedik biz, alt ligden geldik diyorsunuz. Hoş geldiniz diyorlar ve kasanıza 200 milyon avro parayı koyuyorlar Ercan abi. Sterlin, düzelteyim. Hemen parayı koyuyorlar siz kasanıza. Sonrasında da eğer bir sene siz Premier Lig'de oynayacaksınız, bir sene sonunda eğer düşerseniz paraşüt sistemi var. 100 milyona yakında öyle bir para alıyorsunuz. Yani bir sene Premier Lig'de oynadık.
1: Destek parası
0: ama başarısız olduk. Alt ligden geldik, çıktık, oynadık ama başarısız olduk. Geri alt lige düşüyoruz. Yaklaşık 100 milyon sterlin kadar da paraşüt sisteminden para geliyor. Batmayasınız diye böyle bir sistem var İngiltere'de. Ya yaklaşık 300 milyon avro civarı bir sene Premier Lig'de oynadınız ve düştünüz ama paranız var. Şu an 200 milyon sterlin gibi ciddi bir para var Hull City'nin kazanabileceği. Ve tartışmalar da ortaya çıktı bu durumdan dolayı. İngiltere'de çok dikkat ediyorlarmış bu duruma. Özellikle işte rakip takım gelip
1: kural
0: de,
1: var.
0: Kural var. Küme düşmeye kadar götüren kurallar var. Çok ciddi kurallar var bu konuda. Yani siz öyleyse kafanıza esip de ben rakibin işte antrenmanlarını takip edeceğim, kaydedeceğim ve sonra kendi takımıma göndereceğim. Kendi antrenörlerimle bunları analiz edeceğim ve sonrasında öyle bir taktikle sahaya çıkacağız. İşte bunlara İngiltere hayır diyor, böyle bir şey yapamazsınız. Bu tamamen başka noktalara gidiyor, suç teşkil ediyor. Bu sebepten dolayı siz bunu yapamazsınız ve ceza işlem gerektiriyor diyor. Biz de bekliyoruz açıkçası İngiltere'de neler olacak. Federasyonun bir karar alıp almayacağı konuşuluyor. Ciddi tartışmalar, özellikle Southampton'a çok ciddi tepkiler var Middlesbrough tarafından. Siz bunu nasıl yaparsınız diye. Böyle tartışmalar var. Hull City rakibini bekliyor açıkçası. Rakibi belliydi. Southampton'la karşılaşacaktı. Rakibi belliydi ama işler bir anda değişti.
1: Maç oynanmayabilir tabii.
0: Maçın oynanmama ihtimali de var. O da konuşuluyor. Direkt Hull City'yi Premier Lig'e çıkarma durumları da var. Yani karma karışık bir durum ortaya çıktı. Bir iki gün içerisinde netlik kazanacak. Zaten bildiğim hafta sonuydu finalde.
1: Evet.
0: Onların
1: Wembley'de.
0: Wembley'de. Bütün, bu arada İngiltere'deki bütün finaller Wembley'de yapılıyor. Bunu da bir kez daha aktaralım. Yani lig fark etmezsiniz. 7. lig, en alt ligden ki finalde Wembley'de oynanıyor. Diğer finallerde işte FA Cup'ın finali de Wembley'de oynanıyor. İşte playoff finalleri de Wembley'de oynanıyor. Bütün finaller Wembley'de oynanıyor. Bunu da bir kez daha aktarmış olalım. Hull City'yi bekliyoruz. Premier Lig'e çıkmasını bekliyoruz. Çok ciddi bir başarı.
1: Bence de.
0: Açık ve net kimse beklemiyordu Ercan abi bu sezon. Hatta bu sezon düşme aday

0: Mu? Takipteyiz. Eğer finalsiz bir şekilde Premier Lig'e katılacaksa
1: Yıpranmadan katılmış
0: ne
1: olacak.
0: kadar güzel olur.
1: Değil mi?
0: Bu arada oyuncularına da Las Vegas tatili,
1: Prim.
0: acılı
1: Şampiyonluk
0: şampiyonluk
1: primi.
0: birimi. Eğer Premier Lig'e çıkabilirseniz sizi takım olarak özel uçakla Las Vegas'a, Amerika'ya götüreceğim diye de aktarmıştı. Bakalım, bekliyoruz neler olacak, neler bitecek, bekliyoruz diyelim. Bir dinleyicimiz bu kiralık oyuncularla alakalı yazmış. Abi Fener'in bütün kiralık futbolcuları bile bu ligde çok rahat oynar. Mesela Amrabat.
1: Tabii canım.
0: Amrabat bu
1: La
0: arada
1: Liga'da oynuyor.
0: onu da anlatayım. La Liga'da Real Betis'te oynuyor. Real Betis Pellegrini ile beraber yine Şampiyonlar Avrupa Ligi mesaisine girdi. Şampiyonlar Ligi sırasında 5. sırada. Yani çok büyük bir başarı bence.
1: Bence de.
0: Pellegrini'nin zaten her çalıştırdığı takımı Avrupa Kupası'na götürme başarısı var. Bu da çok büyük bir başarı Ercan abi.
1: O da futbolun sistemine inanan çok değerli bir teknik direktör.
0: Ve karşılığını da alıyorlar. Yani mesela Amrabat geri dönecek diye konuşuluyor. Amrabat'ın bence bonservisiyle beraber Real Betis'e gitme durumu daha yüksek. Arabistan'dan da isteyen takımlar olduğu konuşuluyor. Ama bence Real Betis'te de çok seviliyor. Çok seviliyor.
1: Avrupa kupalarına ve Şampiyonlar Ligi'ne zaten katıldıktan sonra da oynamak ister gibime geliyor Ahmet. O çünkü oyuncu Avrupa'da oynamayı seven bir isim. Tabii çok yüksek miktarda para gelir mi onu bilemem. Suudi Arabistan'da bu savaş durumu devam ettiği sürece o yüksek paralar devam etme ihtimali biraz düşebilir.
0: Arabistan'da da enteresan durumlar oluyor Ercan abi. Son şampiyonluk maçında El Nassr'ın kalecisinin 90 artılarda
1: Büyük hata yaptı.
0: büyük hatasıyla son haftaya kaldı şampiyonluk
1: Evet.
0: durumu. Cristiano Ronaldo Arabistan'a gittiğinden beri şampiyon olamıyor, kupa kazanamıyor. Kazanma şansı vardı.
1: Ama yine
0: Fakat
1: var. Yüksek şansı.
0: yine yüksek şansı. Bakalım, onlarda da bir hafta ötelenmiş durumda. Jorge Jesus bu arada. Jorge Jesus El Nassr'ın teknik direktörü. Yine Jorge Jesus'tan değişik değişik açıklamalar gelmeye başladı. Ben işte anlaşmadım kimseyle diye. Ben her takımla, gittiğim her takımla bir sene anlaşırım. Bir sene sonunda durumumuz neyse devam ederiz ya da etmeyiz diyor Jorge Jesus. Bütün takımlarla böyle anlaşıyor.
1: Bence iyi bir taktik değil mi? Ya hiç kimseyi üzmüyorum diyor.
0: Başarılı olursam devam ederim, başarısız olursam devam
1: Giderim.
0: etmem diyor.
1: Bu kadar
0: Bu
1: basit.
0: da bir yöntem. Ama biraz da yaşı olduğu için de böyle bir durumda
1: Ama
0: yapıyor
1: yıllardır
0: olabilir.
1: böyle değil mi?
0: Yıllardır böyle anlaşmaları bu şekilde. Jorge Jesus'un. Yine Jorge Jesus'a ülkemizden bazı başkan adaylarının konuştuğu söyleniyor. Hatta işte Fenerbahçe için tekrar konuşulduğu söyleniyor. Böyle böyle Jorge Jesus'un ismi de önümüzdeki günlerde yine ülke gündemine gelebilir. Teknik direktör olarak.
1: İyi oynatmaya çalışan bir teknik direktör.
0: Değişik bir teknik direktör açıkçası.
1: Evet.
0: Özellikle onun offside taktikleri çok enteresan taktiklerdi. Hala anlamaya çalışıyorum bazen. İşte yine yönettiği takımların maçlarını izliyorum, bakmaya çalışıyorum. Hala kullanıyor o
1: Çok
0: taktikleri.
1: riskli bir taktiktir ama.
0: Çok iyi.
1: Futboldaki bence en riskli taktik. Ofsayt ve düşürme taktiği.
0: Ama tuttu mu çok güzel bir taktik Ercan abi.
1: Tabi bitiriyorsun rakibi. Eğer başarılı uyguluyorsan.
0: Onu da çok ciddi çalışma gerektiriyor diye düşünüyorum. Ki Fenerbahçeli oyuncular özellikle defans oyuncuları bunu söylüyordu. Ferdi de bunu söyledi geçen yaptığı röportajda Jorge Jesus'la alakalı. Yani çalıştırıyormuş. Bu konuları çok çalıştırıyormuş. Taktik
1: Önemli.
0: konusunda. Değişik değişik taktikleri varmış. Bir dinleyicimiz Bodo Glimt'i sormuş.
1: Ya o
0: Hatta
1: sistemlere biz ulaşamıyoruz.
0: neden kimse konuşmuyor veya transfer
1: Bayağı
0: yapmıyor
1: konuştuk
0: diye.
1: Bodo'yu.
0: Bodo'yu çok konuştuk biz.
1: Ama o Bodo'nun oralardaki sistem bize uymuyor, olmuyor. Yapamayız onu. Neden? Sabır ve istikrar gerekiyor. Bu iki kelimeyi duyduğu zaman bizim taraftarlar, futbol taraftarları aman diyorlar. Kötü olan gider. Başarısız olan gider. Bodo'da böyle bir şey yok. Bodo hazırlanıyor. Hazırlanıyor, geliyor, kazanıyor. Neredeyse Sporting'i bile eleyecekti. Olmadı. Ama evinde Bodo Manchester'a bile 3 atıyor. City'ye.
0: City, mavileri.
1: Evet. Farklı galibiyetler alıyor. Ya ben bir teknik direktör olsam Bodo ile Avrupa Kupaları maçı çıkmasını istemem. Oynamak istemem.

0: orada. İşin çok zor. Ne kadar iyi olursan ol.
1: İstanbul'da temsilcimiz Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde kazandı İstanbul'daki karşılaşmayı. Deplasmanda. Ama işte Bodo'ya bir de doğru zamanda gitmek lazım Ercan abi.
0: Evet.
1: Havanın çok soğuk olmadığı zaman, daha ılıman bir havada.
0: Onu bulamıyorsun.
1: Ya da işte ligler yeni başlamış olduğu zamanlar. Yani ligler böyle bayağı bir oynandıktan sonra Bodo ile karşılaştığınızda Bodo gerçekten çok tehlikeli bir takım.
0: Yıpratıyor seni ve bitiriyor. Üçlük oluyorsun.
1: Bir de çok kompakt oynuyorlar. Bir de alışmışlar Ercan abi. Hem soğuğa alışmışlar tabii ki kendi memleketleri. Tabii. Hem de aynı zamanda sahaya, o suni çime alışmış durumdalar. Bizde çoğu oyuncunun ben suni çime alıştığını düşünmüyorum.
0: Çok zor suni çim. Bildiğin halı saha. İyi bir halı sahada oynuyorsun. Ama artık Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takımın da ne olursa olsun bu günümüz teknolojisi Ahmet geliştiği için altyapı ya yani alttan ısıtmalar bence çime döndürmesi lazım. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorsun. Onun olması gerekiyor bence.
1: Dün Ali Erim'le konuştum. Ali Erim El Clasico'daydı. Barcelona Real Madrid karşılaşmasını. Yeni sahayı da sordum. Nasıl buldun dedim. Güzel saha olmuş dedi. Ama dedi asıl dedi çim zemin dedi. Halı gibi dedi Ali Erim. Yani bu kadar güzel bir zemin beklemiyordum dedi. Çok güzel yapmışlar dedi. Ben de ona konuşurken durumu hatırlattım. Eskişehir Spor'un bir ara sahası çok, zemini çok güzeldi Ercan abi. Halı, o çim evet, halıydı ve Eskişehir hava şartlarına rağmen bu yapılmıştı.
0: Kışın şimdi, zorlu şartlar vardır.
1: Eskişehir işte çim sağ görevlisi Barcelona'ya eğitim almaya gitmişti. Barcelona'dan da gelip de kontroller yapılmıştı. Yani bir Barcelona'nın bir etkisi vardı yine. Hı-hı. Barcelona bu konuları çok iyi yapıyor. Özellikle çim konusunu çok başarılı bir şekilde uyguluyor. Eğer çim sahayı doğru düzgün yapmak isteyenler varsa bir Barcelona'yı da bir bakmalarını tavsiye ederim. Özellikle bu işlerle ilgilenenler varsa.
0: Ki iklim yazın bayağı sıcak. Çimin sevmediği bir havadır.
1: Çok suluyorlarmış. Çok. Yani maç başı, maç öncesi sulandı. Maç esnası tabii ki sulanmıyor ama maç arasında çok sulandı. Maç sonrası sulandı. Hep sulanıyor dedi Ali Erim. Bunu da, bu bilgileri de bir kez daha aktarmış olalım. Bodo ile alakalı oralarda 100 bin 200 bin euroya oynuyorlar. Ama Türkiye'ye gelmek için 3 milyon 4 milyon para istiyorlar. O yüzden deneme şansı olmuyor Türkiye'de diye.
0: Yani gelenler de Norveç futbolu. Tamamıyla sistemin içinde yer alan bir futbol. Norveç'ten bir oyuncu alıyorsun. İşte Galatasaray en son Jelert'i aldı mesela. Kanat savunma olarak. Kanat oyuncu. Olmuyor bu sistemde. Olmuyor. Oynayamıyor çocuk. Svensson şimdi Rosenborg'da. Hı hı. Gitti. Hemen aldılar. Neden? O sistemi biliyor çünkü.
1: Oradan gelme sonuçta.
0: Ya biz, çok fark var arada.
1: Anlayış farklılıkları da var. Tabii ki yani ülkeler, hava şartları, durumlar, bakış açıları çok farklı. Yani onlar bu başarıyı o kadar rakamlarla elde edebiliyorlar ama biz çok ciddi paralar harcamamız gerekiyor başarıları elde edebilmemiz için. Çünkü biraz eksiyiz, eksik kalıyoruz.
0: Evet tabii.
1: Geçmişten gelen durumlar da var, biraz eksik kalıyoruz. Bu durumları yapamıyoruz. En zayıf kadro Jorge Jesus'a kurulmuştu Fenerbahçe'de diye bir dinleyicimiz yazmış. Bazı transferleri kendisi istemişti. Ciddi ciddi kendisi. Eğer bu oyuncuları transfer etmezseniz ben yokum.
0: Ben gelmem diyor.
1: Ben yokum açıklamasını yapmıştı. Bir yarış aramız var, sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Güzel bazı dilekleri olan dinleyicilerimiz var. Çok teşekkürler. Oğluyla beraber bizi dinleyen bir dinleyicimiz var. Bünyamin Bey. Tuna'ya da oğluna Bünyamin da çok Bey. Selamlar. Çok
0: selam,
1: keyif.
0: Sevgiler.
1: Selam sevgiler. Keyifle bizi dinlediklerini söylemişler. Çok teşekkürler bu arada. Yine bir başka dinleyicimiz soruyor. Ercan abi. Dünya Kupası'nda yine hafta içi ikiniz Radyo Spor'da Spor Kazanı'na devam edecek misiniz diye. Edeceğiz.
0: Dünya
1: yani,
0: Kupası.
1: Aksilik olmazsa.
0: Dünya Kupası tabii ki en önemli futbol organizasyonu. O günleri değerlendireceğiz.
1: Haftaya biz başlarız var. Ercan abi.
0: Yavaş yavaş başlarız.
1: Biz başlarız. Bir yine sezon değerlendirmesi yaparız önümüzdeki hafta lig bittikten sonra. Yine gündemi biraz konuşuruz ve artık tabii ki Dünya Kupası'nda konuşmaya başlamamız gerekiyor. 24 sene sonra Dünya Kupası'na katılacağız. Bizim için çok önemli bir turnuva. Bunu da açık açık söyleyelim. Hoş bize çok şans vermiyorlar. İşte polimarketlere bakıyorum genelde. Ne oldu ne bitti diye. Geçen kontrol ettim. Dün kontrol ettim hatta. Anketler. Bu anketlerde Fransa %14 kazanma şansı veriliyor şu anda.
0: Evet.
1: İspanya %13. Portekiz %10, 11 ya da 12, Sonrasında işte İngiltere, Almanya gibi takımlar sıralanmaya
0: elimizden
1: başlıyor.
0: Elimizden geleni yapacağız biz. İyi bir takımız.
1: %1 vermişler bize.
0: Evet, iyi bir takımız ama şunu da kabul edelim. Oynadığımız İspanya ile işte Fransa, bu tarz takımlar oyun olarak da bizden iyiler. Öyle gözüküyorlar ama bu Dünya Kupası. Yani şöyle söyleyelim. Kamerun'un çıkıp Arjantin'i yendiği, Suudi Arabistan'ın yine Arjantin'i mağlup ettiği.
1: Açılışta.
0: Açılışta. Ya yani öyle sürpriz denebilecek. Ama Dünya Kupası'nın gerçeğidir bu. Dünya Kupası'nda bir anda maçı kaybedebilirsiniz. Öyle maçların yine bu turnuvada da yaşanacağını biliyoruz. Ya biz şimdi hiçbir takımı, ya bu takım işte Avustralya. Avustralya bayağı iyi hazırlanmıştır. Her zaman olduğu gibi katıldığı turnuvalarda da takip ederim. Elenirler ama zorlarlar mesela. Ya Amerika ev sahibi. Paraguay'da kupa takımı. Bizim gruba baktığımızda.
1: Orada bizi işte çok erken konuşuyorum ama bizi zorlayacak Amerika var. Amerika maçından korkuyorum biraz Ercan abi.
0: Ev sahibi.
1: Ev sahibi ve yani şimdi
0: biz Amerika, özel maçta yendik onları tabii ama arada çok fark olacak.
1: Amerika'nın
0: şimdi
1: başkanının yaptığı açıklamaları da şöyle bir düşününce, Amerika'yı hangi noktada koyduğunu düşününce en zor maç biraz o maç gibi geliyor bana. Tabii ki konuşacağız ilerleyen günlerde, detaylı bir şekilde konuşacağız diyelim. Bir dinleyicimiz yine Jorge Jesus'un offside taktiğini konuşurken Fenerbahçe'deyken Beşiktaş'ı 50 defa offside'e düşürmüştü diye yazmış. Evet, taktik biraz öyleydi. Biraz anlayana kadar, ilk yarının sonuna kadar özellikle Fenerbahçe'nin rakipleri ligimizde anlamak konusunda zorlanmışlardı. İlk yarının sonunda ama anlaşılmaya başlandı taktiği diye düşünüyorum. Yani offside taktiği ve ona göre
0: önlemler alındı, maç kaybedildi.
1: Evet. Başka taktikler devreye girdi ama böyle bir durum var ve Jorge Jesus o dönem istediği bazı oyuncular vardı. Bu taktikler için istediği oyuncular vardı. Şimdi de Arabistan'da bu sezon şampiyon olma ihtimali yüksek, son haftaya kaldı.
0: Bayağı yüksek.
1: Ve sonunda da, en sonunda da Cristiano Ronaldo Arabistan'da o çok istediği kupayı alacak gibi gözüküyor.
0: Üçüncü senesinde.
1: Yine Bodo ile alakalı bir dinleyicimiz, en büyük yıldızları Jens-Peter Hauge Milan'a gitti, tutunamadı, Bodo'ya geri döndü diyor.
0: Evet.
1: Böyle
0: evet.
1: Durumlar da var.
0: Olmuyor. Bayağı büyük umutlar besliyorsun. Her oyuncu tabii Haaland olamıyor, değil mi?
1: O başka yani.
0: Ama Norveç takımının da forveti bayağı bence defanslar için kabus.
1: Yine Vahe Bey yazmış, haklısınız diye bize söylemiş. Bizim taraftarda sabır sıfır, istikrar, taktik ve kondisyon gerek. Bodo Glimt bunları iyi yapan bir takım diye yazmış. Çok teşekkürler, aynı fikirdeyim. Ama bizde sabır yok maalesef. Hele bir de son dönemde takımlarımızda hiç yok. Son dönemde başarısız olan takımlarımızın hiçbirinde, taraftarlarında sabır yok. Onları da anlayabiliyorum tabii ki, başarı istiyorlar takımlarından.
0: Onlar tabii ki o ışığı görürlerse esasında sabredebilirler. Takımda ışığı görmek önemli. Hissetmek. Bizim takım iyi oynuyor dedirtmek.
1: Kaybetti ama iyi oynuyor. Yani maçı
0: ben umutluyum demek.
1: Maçı kazandıracak pozisyonları da yakaladı. Değil i̇yi mi? Oynuyoruz. Gelecek için umutluyum demek. Bir dinleyicimiz yazmış yine mesaj gönderen dinleyicilerimizden, Satılmış Bey, Sergen Hoca'ya çok sinirli ve öfkeliydim. Lig bitti, öfkem de sinirim de geçti. Artık kalsın istiyorum. Hepimiz camia olarak bu yıl çok çok yıprandık diye yazmış dinleyicimiz.
0: Evet, yıpranıldı ama dediğim gibi Beşiktaş şuna karar verecek. Transferler, oyun sistemi ve biz yine devam edelim istikrarla. Bu başarıyı yakalayabilir miyiz yoksa değişim mi? Oturup şimdi buna karar verecekler.
1: Ercan abi, bir önceki teknik direktör, Sergen Yalçın'dan önceki teknik direktör Solskjaer şöyle bir cümle kullanmıştı. Biz bu yayınlarda da eleştirdik bu durumu. 3 transfer dönemine ihtiyacımız var demişti Beşiktaş olarak.
0: Evet.
1: Kadroyu tekrar revizyona sokup, kadro mühendisliğini yapıp doğru kadroyu, dengeli kadroyu kurmak için dedi. Sergen Hoca geldi. Bir süre sonra Sergen Hoca da aynı cümleleri kullandı. Şimdi Beşiktaş uzun yıllardır erken havlu atıyor diyoruz, eleştiriyoruz. Ama şimdi bir yapıya bürünme, bir organizasyona bürünme kısmına geldi Beşiktaş. Özellikle son dönemde çok sayıda oyuncuyu göndererek, ki bence transfer yapmaktan daha büyük başarıdır oyuncuları gönderebilmek. Çünkü elinizde ciddi manada problem yaratıyor bu oyuncular elinizde kalınca. Rafa Silva örneğini verebilirim.
0: Evet.
1: Bayağı bir problem yaşatmıştı. O yüzden de oyuncu göndermek daha mantıklı. Beşiktaş oyuncu gönderme konusunda daha eli kuvvetliydi ve bunları yapabildi ki bu yaz döneminde de aynı durumu yapıyor.

0: olacak. Birkaç tane önemli 11'e monte edebileceği oyuncuyu da transfer ettiği zaman bence Beşiktaş'ın organizasyonunda ciddi bir sıkıntı kalmıyor diye düşünüyorum. Ya buna da biraz Beşiktaş taraftarının sabır gösterebileceğini düşünüyorum.
1: Evet.
0: Çünkü yani artık bitti, yeni bir sezon başlıyor.
1: Yani Beşiktaş taraftarı tabii düşünüyor. Yani şunda Beşiktaş taraftarı Gomez'i izledi santraforda. Dembaba'yı izledi. Önemli santraforlar geldi. Abubakar'ı izledi. İlk dönemi. Çok önemli santraforlar geldi. E diyor ki bulmamız lazım yine. Şimdi o potansiyelli bir oyuncu ama bir Gomez değil. Ya da ilk dönemde sakatlanmadan oynadığı dönemlerdeki Dembaba değil. Öyle mi? Değil.
0: Abubakar da değil Erçan abi.
1: Değil. Abubakar olmayan pozisyonu kendi meydana getirip topu tavana atıyordu mesela ilk geldiğinde. Bambaşka bir santrafordan bahsediyoruz. Beşiktaş gitti İspanya'dan Babel'i aldı. Kanada getirdi. Bıraktı. Öyle değil mi? Beşiktaş taraftarı iyi döneminde Babel'i izledi. İyi, iki defa iyi döneminde Quaresma'yı izledi. Kanat olarak.
0: Bu arada yine halini gördüm Quaresma'nın saçlarıyla beraber.
1: Değil mi? Onu izledim.
0: Çok çok değişik olmuş. Evet. Saçlı Quaresma bana biraz farklı geldi.
1: Öyle değil mi? Onları izlemedi mi? İzledi. Şimdi Gezel diye bir oyuncu bulundu. Şampiyon oldu Beşiktaş.
0: Çok büyük katkısı vardı. Ucu ucuna yetiştirdi.
1: Bu oyuncuları
0: motosikletle yetiştirdi lisansı.
1: Evet, bu oyuncuları bulduktan sonra bulabiliyorsa tekrar bulmalı. Ya bu sakat bu kaleci. Bunu almayın dendi ama yönetim güvendi ve aldı mesela Fabri. Şampiyon oldu Beşiktaş. Fabri ile. İspanyol kaleciyle. Bunları bulabildi. Bu tekrar bulabileceği anlamına geliyor. Israrla sen hala sol kanat ya da sana faydalı olabilecek sağ kanat, bir tane daha orta saha. Şu anda Beşiktaş'ın ileride problemi var. Orta saha ve forvet.
0: Sol kanadı yok Beşiktaş'ın.
1: Mesela yok.
0: Sağ kanatta da performanslar çok düşmüş durumda.
1: Normal.
0: Yani iki kanadında da problem var. Ben Beşiktaş yönetiminde olsam ilk yapacağım iş kanatları almak Ercan abi.
1: Kanatları alacağın.
0: Sonrasında işte zaten devre arası bir yapıya eklemeler yapıldı Ercan abi. Evet. Organizasyona eklemeler yapıldı. Artık eksik ne kanatlar? Hemen kanatları alacağım. Eksik ne sol bek? Hemen sol beyi alacağım.
1: Bunları değerlendirmesi gerekiyor. Takım olarak.
0: Forvet dediğin John Karev gibi olmalı diye yazmış. Aha,
1: John Karev geldi mesela.
0: Çok önemli forvetti.
1: Ya bunları hep alabildi Beşiktaş. John Karev geldi. Kötü mü? Yo.
0: Çok iyi oyuncu. O çok iyi oyuncuydu.
1: Ve bu saydığım isimler maç kazandıran oyunculardı. Ya bu oyuncular çıkıyorlardı gayet rahat. Derbilerde gollerini atıyor. Avrupa Kupaları maçlarında gollerini atıyor. Öyle değil mi? Taraftar bunları gördükten sonra haklı olarak diyor ki ya bulun. Niye bulamıyorsunuz? Bulmanız lazım. Bu en önemli problem bu.
0: Adriano'lar geldi Beşiktaş'a Ercan abi. Kimler
1: ya Barcelona'da geldi yani? İzliyorduk Adriano'yu Beşiktaş formasıyla izledik.
0: Beşiktaş'ta izledik yani kimler geldi kimler geldi. Yani bu konuda taraftarın bu isteğini anlayışla karşılıyorum. Haklılar isteyecekler de zaten. Çünkü hep söylüyoruz taraftar hepimizden çok daha iyi görüyor durumu. İyi futbol iyi oyuncularla oynanır. Hep klişedir ama gerçektir. Doğrudur. Doğru olan budur. Taraftar da bunu görüyor. Oyuncuları da görüyor. Performansları da görüyor. İyi oyuncular istiyor çünkü başarılı olmak istiyor taraftar da.
1: Tabii.
0: Yani kupayı almayayım ama sonuna kadar mücadele edeyim. O umutu versin bana diyor. O ışığı versin diyor taraftar. O yüzden de yönetimlere ciddi iş düşüyor. Ciddi iş düşüyor.
1: Ya araştırmaları çok iyi olmalı.
0: Gelen mesajlara da bakıyoruz. Bir dinleyicimiz yazmış. Sizi keyifle dinliyorum. Ağzınıza sağlık diye çok teşekkürler. Dünya Kupası'na gelince bence bizim takım iyi yapar. O kadar uzağa gideriz bilemem ama gruptan çıkacağımız %100. Bence yeter ki bir yanlışlık yapılmasın diyor.
1: Tabii Dünya Kupası'na...
0: Amerika'dan yazmış. Vay be çok teşekkürler.
1: Adım adım gideceksin turnuvalarda. İlk hedefimiz ne? Gruptan çıkmak. Turnuvalarda adım adım gidilir.

0: ilk açılış maçı çok önemlidir her takımın. O maçta ne olursa olsun kazanmak müthiş moral verir. Bunları zaten Montella gayet iyi biliyor.
1: İlk maçımızı al, yani Amerika ile değil. O konuda ben mutluyum Ercan abi. Bir de açılış maçını Amerika'da, Dünya Kupası açılış maçını bize verselerdi işte o zaman ya çok zor bir karşılaşma olabilirdi. Ya biraz çekiniyorum Amerika'dan. Amerika kıtasında turnuva düzenlendiği için. Yoksa kadro yapımız, oyuncularımızın kalitesi Amerika'dan çok daha iyi durumda. Ya Amerika, bunu da söyleyeyim.
0: Amerika milli takımında futbol tarihinde, Dünya Kupaları tarihindeki en büyük başarısını söyleyeyim ben. Bayağı yıllar geçti. 1950'de İngiltere'yi elemesi 1-0 yenip. Amerika'nın Dünya Kupalarında öyle muazzam finaller, şusu busu yok. Katılıyor turnuvalara. Ya bizim grupta ben Fransa yerine Amerika'nın olmasını tercih ederim. Niye Fransa olsun derim kendi kendime. Ya da İspanya. Ya da Arjantin. Onlar da olabilirdi.
1: Valla son dünya şampiyonu Arjantin bu sezon ne yapacak? O da soru işareti Ercan abi. Bir de öyle bir soru işareti var. Messi'nin durumu, Messi'nin fiziksel durumu, Messi'nin artık o hepimizin hayranlıkla izlediği slalomlarını yapamayacak bir fiziksel duruma sahip yani
0: idare
1: olması.
0: İdare edecek Messi.
1: Ver kaşları çok yapamıyor artık.
0: Messi idare edecek. Artık onun için de veda kupası.
1: Veda kupası.
0: Messi'yi seyretmek de bir keyif bence.
1: Son kez
0: Ronaldo
1: izleyeceğiz.
0: Ronaldo ile Messi'yi izleyeceğiz herhalde.
1: Katar için Vedalı. Son deniyordu. Katar evet. için son deniyordu. Şimdi Amerika, Kanada ve Meksika için son deniyordu.
0: İyi götürdü bence Messi. Demek ki kendine çok iyi baktığını bir kez daha gösterdi.
1: Geçen yaz Türkiye için transfer söylentileri bile vardı. Ercan abi biliyorsunuz, hatırlarsınız.
0: Söylenti olarak kalır o tabii.
1: Tabii söylenti olarak kaldı. Devre arası gelme durumu vardı. Evet. Galatasaray'a transfer olma ihtimali var diye konuşuluyordu. Bir dinleyicimiz Şahin Bey çok güzel mesaj göndermiş. O güzel dilekleriniz için çok teşekkürler. Bu kadar seviyeli ve kaliteli bir program dinlettiğiniz için teşekkür etmek istedim diye yazmış. Varşova'dan yazmış. Varşova'ya da,
0: Polonya.
1: Polonya Varşova'ya da çok sevgilerimizi iletelim. Selamlarımızı iletelim. Çok teşekkürler bu güzel mesajlarınız için. İyi oyuncuların geldiği dönemde finansal fair play var. Var mıydı? Sanki bugün vardı. Ekonomik nedenlerle çok iyi oyuncuları bulmak çok daha zor diye yazmış. Vardı. Var hep var. Yani uzunca bir süredir
0: vardır.
1: Var.
0: Evet.
1: Uzunca bir süredir var.
0: Finansal fair play.
1: Finansal, financial fair play dedikleri durum var. Hep var. Yine böyle bir durumlar var bakalım. Bir başka dinleyicimiz yazmış. Uzunca bir mesaj göndermiş. Birazdan araya geçeceğiz. Arada bakacağım. Bu kadar uzun mesajları okumak biraz zaman alıyor. Onu da söyleyeyim. Sıkıntı oluyor, problem oluyor. Ama aradayken mutlaka bakacağım mesaja. Batıkan uyardı. Bir aramız var. Ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Spor kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Aradayken uzun mesaj okuyacağım demiştim. Dinleyicimiz aslında Süper Lig'de kalitesiz takım yok. Her geçen sezon ligin kalitesi hızla artıyor. Takımlardaki isimlere bakarsanız zaten anlaşılır diye yazmış. Galatasaray'ın kadrosuyla rekabet etmek zor. Bütçe olarak da bütçe gerekiyor diye de devam etmiş.
1: Doğru.
0: Trabzonspor ve Beşiktaş olsun gücünün yettiği kadar mücadele ettiler, çabaladılar. Olması gereken yerde de bitirdi diye devam etmiş. Özelleştirmeye gelirse İngiltere Ligi gibi yabancı yatırımcı devreye girerse rekabet gücü artar diye de devam etmiş dinleyicimiz. Şimdi bu özelleştirme konusu biraz farklı yani kulüplerin sahipli olması olmaması konuşması tartışmalar getiriyor. Sebebi de taraftarların çoğu kulüplerin sahipli olmasına karşı.
1: Doğru.
0: Özellikle büyük kulüplerin sahipli olmasına
1: yani üyeler
0: karşı.
1: Üyeler ne olacak o zaman değil mi?
0: Şimdi bir önceki saat konuştuğumuz konuya geri dönelim. Kulüplerin sahibi kim Ercan abi? Yine bir sorayım
1: abi,
0: bu soruyu.
1: Üyeler var işte. Taraftar, onlar da taraftar.
0: Taraftar diyor ki ben
1: Real
0: üyede
1: Madrid'in
0: olmasam
1: 90 bin üyesi varmış değil mi?
0: Kulübün sahibi benim diyor taraftar. Ama işte Real Madrid başkanı diyor ki hayır diyor kulübün sahibi sosyos dediğimiz işte
1: Üyeler.
0: Üyeler. Yani Real Madrid'in üyeleri. O sahipmiş Fiorentina Perez'e göre Real Madrid'in sahibi üyeler.
1: Onların ödediği
0: Aidatlar var.
1: Aidatlar önemli. Ya Türkiye'ye göre çok daha yüksek. Real Madrid'i kastediyorum. Onların önceliği daha farklı. Az değil. Evet, 90 milyondan bahsediyoruz. Ve başkanlık şartlarının da ne kadar zor olduğunu sen anlattın Real Madrid'de.
0: Yani 200 milyon avro banka teminatı istiyor. Başkan adaylığı için.
1: Ya şartlardan
0: için
1: biri.
0: Değil, şartlardan biri. Çok uzun süre Real Madrid üyesi olmanız gerekiyor. Yani böyle böyle durumlar var. Haliyle 200 milyon avro bankada yani herhangi bir banka herhangi bir insana 200 milyon avroluk bir teminat vermez Ercan abi. Öyle kolay kolay verme. Bankalar teminatı çok zor veriyorlar bu arada onu da söyleyeyim. Banka teminatı öyle kolay alınabilecek bir durum değil. Haliyle 200 milyon avroluk bir teminatla ancak başkan adayı olabiliyorsunuz.
1: Aynen öyle.
0: Şimdi işte Meksika'dan bir isim var. Bir de İspanya'dan özellikle finans sektöründe önemli bir firmanın sahibi de Real Madrid'in başkanı olmak için Perez'in karşısına çıkacak. Yani 3 adaylı bir seçime de gidebiliriz Real Madrid'de. Onlarda da bir seçim durumu söz konusu ki Florentino Perez öyle açıkladı. Gelen mesajları da kontrol ediyorum. Dünya Kupası'nda gruptan çıkacağımız garanti dersek işimiz zor. Biz her zaman derede boğuluruz. İnşallah Çek bile Tonya olmaz umarım diye yazmış.
1: Dünya Kupaları onu
0: Recep
1: konuştuk.
0: Bey.
1: Recep Bey bence doğru söylüyor. Tabii ki biz iyi bir takımız. Bu gruptan çıkmamız da gerekiyor normal kağıt üzerinde, normal şartlarda. Ama turnuva en büyük turnuva Dünya Kupası. Her maçın bir hikayesi vardır. O hikayesi olan maçlara umarım bizim lehimize rastlarız. Bizim lehimize olsun.
0: Lehimize olsun.
1: Evet.
0: İşte ama Amerika konusunda yine bir tereddütüm var. O şans konusu. Hakemler ne olacak ne bitecek biraz tereddütteyim. Bir dinleyicimiz İngiltere'den Erkan Bey yazmış. Motherwell Celtic maçında VAR bir pozisyona penaltı çalmış. Rakip oyuncu ittiriyor oyuncuyu. Kafasına gelecek top eline geliyor.
1: Evet.
0: VAR'la penaltı veriliyor pozisyona. İşte bu da tartışılacak bir pozisyon bence Ercan abi. Yani
1: ama VAR hakem oraya gidip izliyor ya VAR'da. VAR buna karar veremez. Hakem gidip izliyor. Bu VAR'ın değil hakem hatasıdır. Ya bu kararı
0: VAR çağırmış, gel
1: ya
0: demiş.
1: VAR bir karar veremez. Bunu tekrar söyleyeyim. VAR sadece izleme önerisi getirir.
0: Öneri sadece çağırabilir.
1: Bu o da kararı
0: gel
1: verecek, maçı yöneten hakemdir.
0: Orta hakem karar verecek.
1: Ya VAR bunu tamam ben bunu böyle gördüm diyor VAR. Hakem de der ki burada faul var. Penaltı değil bu der. Olay bu.
0: Bu konu tartışılacak
1: o hakem
0: bir konu
1: hatası.
0: Görüntü çünkü yani rakibi ittiriyorsunuz. Defansoyu siz hücum
1: evet.
0: yapıyorsunuz. Ceza sahasındasınız. Rakip de savunma yapıyor. Siz rakip defans oyuncusunu ittiriyorsunuz. Rakip defans oyuncusu kafaya çıkıyor. O sırada ittirdiğiniz için eline çarpıyor top. Yani bu pozisyonların bence bir kez daha gözden geçirilmesi
1: i̇şte
0: gerekiyor.
1: Ben pozisyonu tarif ettim. Değerli dinleyicimize teşekkür ederim. O da yazmış. Fakat bu hataysa hakem hatası. VAR sadece izleme önerisi getirir. Şu kararı şöyle vereceksin diyemez. Bunu biliyoruz artık değil mi?
0: Erdem Bey yazmış işte, bazı durumlara ses çıkarmayan halkımız kulüp satışı söz konusu olunca tepki göstermesi çok ilginç diye yazmış. Tepki gösteren var, göstermeyen var. Yani isteyen de var. Mesela artık kulüpler sahipli olsun diyen çok Türk futbol sever tanıyorum, biliyorum. Kendi
1: Ya
0: takımlarının
1: şimdi
0: sahipli olmasın. Yani
1: bu
0: bu
1: mutlak
0: çok...
1: başarı demek değil tabii o. Her sahipli ya da patron, şirket olan o mutlak başarı
0: Örnek
1: değil.
0: olarak da söyleyeyim işte, Manchester City örneği var. Paris Saint-Germain örneği var. Var. Yani sahipli kulüpler. İşte
1: Newcastle
0: fonları.
1: aşağıda mesela şu anda. Çok zengin bir kulüp değil mi?
0: West Ham'a mesela Arap sermayesi gelmişti. Küme düşme hattındalar.
1: Ne
0: Yani
1: oldu?
0: böyle durumlar da var. İşte bazı takımlarımız olabilir. Özellikle taraftar sayısı az olan ama Süper Lig'de başarılı olan, düşmeyen ama yine üstlerde yer alan bazı takımlarımız alabilir. Örnekleri de var. Hatta konuşuluyordu da. Başakşehir örneği var mesela.
1: Tabii.
0: Başakşehir Manchester City, City grupla konuşuyordu. Yani City'nin bir sürü sonunda City olan takımın sahibi olan bir fon var. O fonla da konuşuyordu. Sahibi işte Birleşik Arap Emirlik'te olan bazı fonlarla da konuşuluyordu. Bazı takımlar bunu yapabilir ama büyük takımlarımız bunu nasıl yapacak? İşte taraftar burada nasıl tepki verecek mi, vermeyecek mi? Bir anda başkasına ait bir takım olacak. Kendimize ait olduğunu düşündüğümüz takımımız başkasına ait olacak.
1: Ve resmen olacak.
0: Resmen
1: Yani
0: olacak.
1: tribünlerde bağırıyorlar ya yönetim istifa diye, artık kimsenin umurunda olmayacak. Mesela. Değil mi? Bir fon var. Şirket.

0: şirket yönetiyor. Profesyonel olarak yönetiliyor.
1: Evet. Taraftar farklıdır deyip geçecekler. Şimdiki gibi. Öyle değil mi?
0: Yoksa Erdem Bey'e ben katılıyorum o konuda ama işte bu arada yani bazıları kabul ediyor bazıları etmiyor diyelim bu durumu ama bekleyip görmek lazım ileride neler olacak ne fırsatlar çıkacak. Futbol sonuçta çok büyük bir endüstri artık bu endüstrinin de çok para dönen bir endüstri değişiyor bu endüstride haliyle sağ dışında da değişiyor sağ içinde de değişiyor bakalım Türkiye'ye de neden gelmesin çok yatırım yapıyoruz biz de futbola yani bu tarz yatırımları da çekmemiz gerekiyor diye düşünüyorum bir taraftan da.
1: Sponsorluk yatırımları ben son 2-3 hatta 5 yıl diyelim anca düzelebildi değil mi? Bayağı milyon euroları rahatlıkla telaffuz edebiliyoruz. Bunun arttırılması lazım öncelikle.
0: Bir dinleyicimiz Ali Bey bir gönül koymuş bana. Hemen Taş Ocağı'ndan Ali Bey Ankara'dan. Mesajını okumamışım hemen okuyayım. 200 sene önce Fenerbahçe yabancı sınırlaması gelecek diye yerli oyunculara yatırım yaptı. Sonra kural aynı kaldı. Fenerbahçe oradan da zarar etti diye yazmış. Çok teşekkürler mesaj için.
1: Bu yabancı kuralın çok sık değişmesine şiddetle karşıyım ben. Sen de öylesin tahmin ediyorum. Çok sık değişiyor. Ne olacak? Oturamıyor sistem.
0: Bir, çok güzel bir örnek geldi. Göztepe örneği. Göztepe sonuçta sahipli bir takım artık.
1: Evet. Bazı taraftarlar memnun. Ben bakıyorum Göztepelilere, bazıları değil.
0: Göztepe taraftarı hayır, kulüp bize ait diyor ama işte kulübün sahibi var. Yani.
1: Evet.
0: O da bir şirket.
1: Tabii şirket.
0: Böyle bir durum söz konusu diyelim. Geleceği çok parlak diye de devam etmiş. Ben de yani Göztepe'ye yatırım olduğu sürece geleceği parlak olarak görüyorum.
1: Devam ederse bu yatırımlar olumlu bir şekilde neden parlak olmasın geleceği?
0: Göztepe'nin sahibi o şirket aynı zamanda Southampton'ın da sahibi. Bir iki şirket var. Bu arada bir yarış aramız varmış. Yarış sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Spor kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Artık mesajım okundu mu okunmadı mı diye mesajlar gelmeye başladı. Çok sayıda mesaj geliyor. Bazen arada kaçırabiliyoruz mesajları. Lütfen gönül koymayın bize. Mutlaka her mesajı da değerlendirmeye çalışıyorum. Aykut Bey Bursa'dan yazmış. Hani dedik ya işte Antalya Spor için şehrin önde gelenleri işte bir araya gelsinler gibi konuştuk. O da diyor ki yani iş adamlarının belki de futbolu sevmiyor. Yani ben bu konuda daha farklı düşünüyorum diyor. Bunu anlamıyorum
1: sevenler
0: diyor.
1: Gelsin o zaman.
0: Sevenler gelsin ama şimdi şöyle düşünün. Siz de Bursa'dasınız. Bursa Spor, Bursa'nın çok büyük bir markası. Düştü, şampiyon oldu. Çok büyük bir marka oldu. Düştü. Şimdi tekrar çıkmak için mücadele ediyor.
1: Yani hem turizm hem de şöyle söyleyeyim. Ekonomide can damarı bir kentimizdir Bursa. Turizmde de öyledir. Ülkemizin köklü ve eski kentlerinden biri. Öyle değil mi Bursa? Tabii ki Bursa Spor'da marka. Ne olur çıksa şampiyonluk yaşamış bir takımdan bahsediyoruz. Destek alsa, bunlar devam etse. Bursa Spor'un bu yüzden futbol kültürüne verdiği katkılar da unutulmasın.
0: Yani herkes sevmek zorunda değil. Hak veriyorum yani insanlar futbolu tabii, sevmek futbol, zorunda değiller. Doğru. Futbola para akıtmak zorunda değiller. Kazandıkları parayı, helal paraları futbola yönlendirmek istemeyebilirler. Normal bunlar. Ama şimdi o takım o şehrin markasıdır. Gerçek bir markasıdır. Ve o markayla beraber bütün şehir de çok daha büyüyebilir. Benim bahsetmek istediğim kısım bu. Yoksa haklısınız yani futbola yatırım olur olmaz o ayrı konu. Ama bir araya gelip eğer bir şehirdeyseniz, bir Anadolu şehrindeyseniz ve o şehrin önemli iş adamlarından bir tanesiyseniz hep beraber bir araya gelip o şehrin markası takımın takımını daha üstlere çıkartabilirsiniz. Yani bu zor bir durum değil. Ama işte bu birlikteliği sağlayamıyorlar. Sağlayamıyoruz.
1: Doğru söylüyorsun.
0: Bunu sağlayamıyoruz. Sağlayanlar başarılı olabiliyor. İşte Trabzonspor örneği var. Trabzonspor'un nasıl oluştuğunu, nasıl Trabzonspor haline geldiğini bir araştırırsanız, bir bakarsanız hangi takımlardan oluştuğunu, nasıl bir birliktelik sağlandığını. Yani çok basit bir örnek Trabzonspor ve çok önemli bir örnek. Nerelere geldiğini. Yani işte şehir takımı dediğimiz zaman dünyada saydığınız az şehir takımlarından bir tanesi Trabzonspor. İşte Barcelona örneğini veriyoruz. İşte bazı örnekler veriyoruz bu şekilde. Aynı durum. O yüzden de evet bazıları tabii ki para ver

0: Gitmek zorunda değil. Yani futbol takımını ben futbolu sevmiyorum. Niye para vereyim diyebilir. O ayrı konu. Ama dediğim bizim bahsettiğimiz kısım buydu. Yani o
1: Evet.
0: birlikteliği sağlamak. Bu arada Beykoz'dan Hidayet Bey çok teşekkürler güzel mesajınız için. Biz de Beykoz'a selamlarımızı iletelim. Komşuma selamlarımı ileteyim. Yine bir başka dinleyicimiz kulüplerimiz sahipli olursa bağırıp çağıramayız olmasın diye yazmış. Çok teşekkürler.
1: Şakayla karışık doğru. Değil mi? Bir anda biletiniz iptal edilebilir. Kombineniz.
0: Bir anda, bir anda statta abi gidiyorsunuz maça, iptal edilmiş hepsi. Ercan abi özellikle at yarışı spikerini sormuşlar bize. O bizden değil. Jockey kulübünün spikerleri
1: Evet.
0: onu da aktaralım.
1: Türkiye
0: Ya
1: Jockey Kulübü.
0: bir tane dinleyicimiz nefessiz kaldım diye yazmış. Sizi beklerken arada dinledim nefessiz kaldım diye yazmış. Çok teşekkürler. Diğer mesajlara da şöyle bir bakıyorum. Dünya Kupası ile alakalı özellikle bazı mesajlar da gelmiş. İlerleyen haftalarda zaten detaylı bir şekilde konuşacağız. Göztepe Spor Kulübü ya da futbol kulübü satıldı ya da bunu alan şahıs parasını nereye ödedi? Yani daha önce Göztepe'nin sahibi vardı yoksa parayı kim aldı diye. O
1: Yine sahibi vardı. O sahip şu anda
0: yönetim kurulunda yine.
1: yönetim kurulunda hissedarlardan biri. Göztepe'nin yapısı öyleydi. Zor
0: Serpil
1: durumlara düşmüştü çünkü Türkiye.
0: ne Serpil Bey?
1: Mehmet Sepil Bey.
0: Sepil Bey düzelteyim özür dilerim.
1: Türkiye'de zor durumlara düşen bir kulüptü Göztepe. Bayağı altlara doğru gidiyordu. Böylece şu anki halini almış oldu. Ya kolay olmadı.
0: Sağ zeminleri düzelecekse yatırımın nereden geldiğine çok bakmam. Zeminlerimiz berbat olduğu için gelmek istemeyen yıldız futbolcular olduğuna inanıyorum. Geçtiğimiz sezon açılış maçında Ramspark'ta Rui Pedro sakatlanmıştı Hatayspor'lu. Bu bence önemli bir problem diye yazmış. Manisa'dan Yenal Bey göndermiş. Çok teşekkürler. Zemin konusunu konuştuk.
1: Bayağı konuştuk.
0: Mesela çok özür
1: Ama
0: dilerim.
1: olmuyor.
0: Lafınızı böldüm Ercan abi.
1: Estağfurullah.
0: İlhan Palut Rize'deyken. Rize'nin teknik direktörüyken açık açık söylemiş Rizespor yönetimine. Ben bir oyuncu eksik istiyorum transferde. Bana bir oyuncu almayın. Düşünülen oyuncuyu almayın. Ona vereceğiniz parayı sahaya yatırım yapın. Sahanın zeminine yapın diye. Ve gerçekten o konuşmadan sonra sahanın zemini yapılmıştı ve Rizespor'un zemini efsane bir zemin olmuştu. Yani böyle de durumlar var. O zeminle oynanıyor bu oyun. Yani zemin güzelse oynanıyor, kötüyse oynanmıyor. Patates tarlasında kimse futbol oynamak istemiyor.
1: Zaten istesen de oynayamıyorsun.
0: Ancak çocukken oynuyorduk biz
1: Evet.
0: patates tarlasında. Kimse patates tarlası gibi sahalarda futbol oynamak istemiyor. Ya bu kadar basit. Hele bir de profesyonelseniz, milyon eurolar kazanıyorsanız ve milyon euro, yani yüz milyonlarca euroluk kadrolar kuruyorsanız,
1: Zemininiz çok iyi olacak.
0: zemini yapın, lütfen yapın. Yani lütfen bunu halledin. Hüseyin Mecit Bey yazmış. Maçın hakkı dünkü maçla alakalı. Maçın hakkı bu değildi diye yazmış. Çok teşekkürler. Yine Bursa'dan Serhat Bey an itibariyle Bursa stadı diye stat fotoğrafını göndermiş. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Yine Mersin İdman Yurdu yok oldu gitti diye Mersin'den Emrah Bey
1: Tabii
0: yazmış.
1: o da Mersin'in tarihi yapısı içinde yer alan bir kulüptü. Ekonomik olarak işleri halledemeyince maalesef bitti.
0: Yine kim ligden düşer konusunda bir dinleyicimiz mesela merhaba demiş. Antalyaspor kazandı 32 Gençler Birliği berabere kaldı 32 Kasımpaşa Galatasaray'a yenildi 32 Fenerbahçe Eyüpspor'u yendi 32 dörtlü averajla kim düşüyor? Olmayacak bir şey değil diye yazmış. Öyle öyle çok tahmin geldi bu arada. Herkes maçlarını kazanırsa ne olacak diye konuşuldu. Yani böyle böyle durumlar var artık tamamen matematik hesabı da yapılmaya başlandı. Çok zor bu arada. Gerçekten çok zor. Ligden düşme durumunuz var.
1: Şampiyonluk mücadelesi hatta ondan bile zordur küme düşme mücadelesi. Düşmeme.
0: Düşmeme çok zor. Yani bir anda her şey değişecek düşerseniz. O son maça kalmış durumda. Çok
1: Ayrı bir
0: zor bir
1: yere
0: hafta.
1: gidiyorsunuz.
0: Maalesef bambaşka bir durum. Artık bizim birincilikte biraz farklılaşmaya başladı Ercan abi. Düşen takımlar, yükselen takımlara baktığımda biraz zor bir lige doğru evrilmeye başladı.
1: Ya bu bakıyorum. İşte Anadolu'dan Kayseri ve Sivas birincilikte oynayacaklar. Zor değil mi? Bayağı zorlu hali. Zaten iyi takımlar var bence. o ligin havası çok değişik.
0: Bambaşka bir lig oldu. Evet. Farklı bir lig Ercan abi. Oynanan oyun da biraz farklı.
1: Bizim championship'imiz oldu.
0: Evet, bizim championship'imiz oldu. Gerçek güzel tespit oldu Ercan abi. Ağzınıza sağlık. Bir dinleyicimiz yazmış. Ben Bursa'dayım diyor. İş adamlarının futbola yatırımı konusunda sizin kadar iyimser değilim diyor. Çünkü iş adamları zarar eden yere yatırım yapmak istemezler. Ve maalesef bu ülkede futbol kulüpleri ödedikleri bonservisler ve maaşlar sebebiyle kar eden işletmeler değil diye yazmış. Çok kısa bir aramız var. Ara sonrası geri döneceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Kısa aranın ardından Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Biraz önce Bursalı dinleyicimizin mesajını okumuştuk. Dolayısıyla iş adamları değil ama şirketler sponsor olabilir. Kulüplere yardımcı olabilir tarzında bir mesaj göndermiş. Şimdi doğru. Yani ben de işte bir iş adamı olduğum, kendimi farz ettiğimde tabii ki karlı işe yatırım yaparım Ercan abi. Doğrusu budur.
1: Ben sponsorluğun daha olumlu olduğu, yatırım daha farklısı, sponsorluk daha farklı. Hiçbir şey yapmıyorsanız bile bir sponsorluk, hem kendi reklamınızı yapıyorsunuz hem de kulübe katkıda bulunuyorsunuz.
0: Zaten onu söyleyecektim. Yani yatırım da daha iyi olsa bir spor kulübüne eğer siz yatırım ya da sponsor olarak katkı sağlıyorsanız bu aynı zamanda geri dönüşümü reklam olarak size geri dönüyor. Başarılı olursa sponsor olduğunuz kulüp ya da yatırım yaptığınız kulüp açık ve net başarılı olduğunda siz de başarılı oluyorsunuz ve sizin de ciddi bir reklamınız yapılıyor. Mesela şöyle örnek vereyim, bazı holdinglerin patronlarını tanımıyordum ben. Futbol camiasında tanımaya başladım.
1: Evet.
0: Niye? İsimlerini öğrenmeye başladım. Çünkü tanımıyordum yani, evet holdinglerinin ismini biliyorum. Öyle bir holding olduğunu da biliyorum ama holdingin sahibi, patronu kim bilmiyordum. Ama spor kulüpleri sayesinde onları görmeye, tanımaya başladım. Yani böyle de bir durum var. Biraz reklam da oluyor. İşte Anadolu şehirlerinde bu reklama ihtiyaç da olabiliyor bazen. Yani iş adamları konusunda, sektörler konusunda ihtiyaç olabiliyor. O anlamda söyledik. Yoksa doğru, mesela Bursa Spor'un eğer iş adamları tamamıyla Bursa Spor'a yönelselerdi ve o birlikteliği sağlasalardı, Bursa Spor şu anda bu yaşadığı süreci yaşamamış olacaktı diye düşünüyorum.
1: Enteresan, şampiyonluk yaşamış bir takım neler yaşadı değil mi?
0: Kaç alt lige düştü Ercan, evet, abi, evet. Neler yaşadı şimdi, senelerdir uğraşıyor, senelerdir üst lige, süper lige gelmek için senelerdir uğraşıyor. Düşenler çok uğraşıyorlar tekrar çıkabilmek için. Asansör takımları ayrı tutuyorum. Onlar geliyorlar, düşüyor, çıkıyorlar, çıkıyor. Evet. Onların zaten olayı bu. Maalesef öyle kadrolar kuruluyor. Durumları bu. Ama işte bazı takımlar, Sivasspor düştü. Geçti. Bu sezon çıkamadılar.
1: Bir ara zor durumlara da geldiler. Alt sıralara doğru gittiler.
0: Adana Demirspor örneği.
1: Ne oldu?
0: Ne oldu? Hatayspor'u ayrı tutuyorum. Adana Demirspor örneği var. Ne oldu?
1: Maalesef.
0: Yani durumlar bu diyelim. İş adamları maalesef destek olmuyor. Sakarya gibi bir şehirde Sakaryaspor kimsesiz kaldı ve ikinci lige düştü. İşte bahsettiğim kısımlardan bir tanesi de bu. Dinleyicimiz de sağ olsun yazmışlar.
1: Gerçekten bunu kabul etmemiz lazım. Türk futbolunun ekol takımlarından biridir Sakaryaspor'da ve hiç de iyi gitmiyor. Ben ara sıra maçlarına baktım bu sezon. Tribünler bomboştu. Yalnız kalmıştı, doğru.
0: Bir dinleyicimiz yazmış, sponsorlukta galiba sponsor olan firmadan vergi indirimi de oluyor tarzında. Öyle durumlar da var.
1: Var. Evet.
0: Öyle hesaplamalar var. Öyle bazı olanaklar da var. Diyelim bazı yine Göztepe ile alakalı, Göztepe değil düzeltelim, Ali Ağa Futbol Kulübü diye yazmış bazı dinleyicilerimiz. Evet, öyle bir değişiklik olmuştu vakti zamanında Ali Ağa Futbol Kulübü ve Göztepe arasında. Bir dinleyicimiz Göztepe normalde battı, Göztepe Ali Ağa Futbol Kulübü'nün ismi değiştirmiş hali diye yazmış. Bunu da aktarmış olalım bir kez daha. Bakıyorum şöyle. Özellikle yine bu iş adamlarıyla alakalı gelenler var. Bazı kesimlerle destek olmuyor diyor bazı şehirlerde. Yine bir başka dinleyicimiz yazmış. Bu operasyonlar yapılıyor yasa dışı bahis, illegal bahisle alakalı. Acaba herhangi bir sıkıntı olabilir mi diyor. Zaten UEFA, FIFA istiyor bu tarz operasyonları.
1: Evet.
0: O yüzden çok sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Denizli Spor örneğini vermiş Mehmet Bey, Denizli Spor'da amatöre düştü diye. Evet, yani Denizli Spor yılların Denizli Spor'uydu.
1: Denizli Spor, Türkiye Kupası, Süper Kupa kazanmış Akhisar.
0: Mesela Denizli çok önemli bir sanat.

0: Şehrimizdir. Bunu da söyleyeyim, yani Denizli'de çok önemli fabrikalar da vardır. Çok önemli isimleri de çıkarmıştır. Ekonomik olarak da güçlü bir şehirdir Denizli. Ama
1: Ama futbolda olmadı.
0: futbolda bayağı bir alta inmiş durumda. Bir dinleyicimiz yazmış. Southampton Premier Lig'e çıkarsa 300 milyon euro alıp Göztepe'ye yıldız getirir mi? Southampton'ın sahibi aynı zamanda Göztepe'nin de sahibi. Yani o şirket sahibi.
1: O
0: Böyle bir
1: İngiltere
0: durum var.
1: dışına çıkaramıyorsun onu.
0: O
1: Premier Lig.
0: parayı çıkartamıyorsunuz. Yani bir de her kulüp kendi liginde değerlendirilir.
1: Evet.
0: Kendi ligine göre. Yani o konuda UEFA çok ciddi, FIFA yasakları var. Öyle parayı alıp başka bir ülkeden alıp başka bir ülkeden kazanıp başka bir ülkedeki diğer takıma gönderemiyorsunuz. Yani kendi yağında kavrulması gerekiyor. Kendi kurallara, o ülkenin kurallarına
1: Evet.
0: uyması gerekiyor. Yoksa City örneği var. City'nin elinde çok takım var. Neredeyse çok önemli takımları çoğu ülkeden, çoğu kıtadan diyeyim, satın aldılar.
1: O
0: Sahipli takımlar.
1: konuda da bazı girişimler, toplantılar olacak. Ya yani herkes bir takım, bir patron 5 takıma sahip olma konusunda bazı değerlendirmeler yapılacak. Bu konuda da girişimler var.
0: İşte şimdi yeni UEFA FIFA talimatları var. Kafanıza göre mesela siz futbol dışı gelir elde ettiniz. Ne yaptınız? Gayrimenkule yatırdınız, yatırım yaptınız kulüp parasını ve gayrimenkulden çok ciddi paralar kazandınız. Kulübe ekleyemiyorsunuz o paraları. Belirli bir rakamını ekleyebiliyorsunuz.
1: Evet.
0: %10, %15 gibi bazı rakamlar var. Ancak o kadarını etkileyebiliyorsunuz. Ya da mesela 7 senelik sponsorluk yaptınız. İlk senesini ekleyebiliyorsunuz. Diğer seneleri işte gelir olarak ekleyemiyorsunuz. Artık bunların önüne geçilecek. UEFA'nın ve FIFA'nın kesin talimatları var. Çok ciddi yaptırımlar uygulanacak. Onu gördüğümüz işte Financial Fair Play'de işte para cezaları şu bu falan veriliyor. Artık tamamıyla transfer cezaları, işte alt lige düşürme cezaları, bunlar da gelecek. Ki City'nin öyle tehlikesi var. City'nin düşme durumu vardı. 360 küsür dosyası vardı.
1: Ama onu galiba hallediyorlar.
0: Çünkü onlar da sponsor olarak bayağı ciddi
1: Evet.
0: gelirler göstermişler. City'nin sahibi bayağı ciddi zengin olduğu için, dünyaca ünlü isimlerden olduğu için böyle bir durum söz konusu diyelim. Yavaş yavaş da isterseniz programı da sonlandıralım. Ercan abi, eklemek istediğiniz son bir
1: Herkese
0: cümle
1: iyi
0: var mı?
1: akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.
0: Ağzınıza sağlık, çok teşekkürler. Çok keyifli bir yayın oldu. Tüm dinleyenlerimize de çok teşekkürler. Mesajlarını okuyamadığım dinleyicilerimiz lütfen kusuruma bakmasınlar. Çok sayıda mesaj geldiği için bazen atlayabiliyoruz. Teknik Masada da Vedat Parlağa çok teşekkürler. Ben Ahmet Özölçer. Bir aksilik olmazsa pazartesi tekrar bu frekansta görüşmek üzere.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.

Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 15 Mayıs 2026. Cuma günündeyiz. Saatlerimiz de tam 7'yi gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Maçlarla yine başlayayım. Dün La Liga'da hafta içi fikstüründe son 3 karşılaşma oynandı 22-30 seansında. Real Madrid, Real Oviedo'yu konuk etti. 2-0 Real Madrid kazandı. Gonzalo ve Bellingham'dan geldi goller. Ama Real Madrid'de taraftarların bazı futbolculara protestoları, başta Vinicius Junior ve Kylian Mbappe olmak üzere. Florentino Perez için açılan bir pankart. Perez'in bir taraftarla tartıştığı görüntüler. Maç sonu Mbappe'nin açıklamaları ki Mbappe %100 hazır olmasına rağmen Arbeloa tarafından ilk 11'de tercih edilmedi. Bununla ilgili sorular soruldu hem Arbeloa'ya hem Mbappe'ye. Onların açıklamaları yani Real Madrid'deki kaos dünkü maçla da devam etti. Ama Real Madrid en azından lig sonuncusu Oviedo'yu yenmeyi başardı. Günün diğer maçlarında beraberlik vardı. Valencia ile Rayo Vallecano ve Girona ile Real Sociedad 1-1 berabere kaldılar. Artık burada 36. hafta bitti. 2 maç kaldı. Şu anda küme düşme hattında 39 puanlı Elche ve Levante bulunuyor. Oviedo zaten düştü 29 puanla. Mallorca da 39 puanlı ama 17. basamaktan 40 puanlı 2 takım var. Alaves ve Girona. 42 puanlı 2 takım var. Espanyol ve Osasuna. 43 puanlı 2 takım. Yani 11. seviyeye kadar takımların küme düşme ihtimalleri bulunuyor. İlginç bir lig sonu olacak. İspanya La Liga'da hafta sonu. Tabii bu hafta sonunda maçlar var. Ondan sonraki hafta sonuyla birlikte de artık sezon sona ermiş olacak. Dün Belçika'da kupa finali vardı. Saint-Gilloise Anderlecht'i uzatma sonucunda 3-1 mağlup ederek kupaya uzanmayı başardı. Dünün enteresan sonuçlarından biri İsviçre liginde geldi. Şampiyon Thun kendi evinde Young Boys'a 8-3 kaybetti. Ama şampiyon olduğu için zaten çok büyük bir dert olmasa gerek. Danimarka'da da kupa finalinde Midtjylland Kopenhag'ı 1-0 mağlup etmeyi başardı. Dün Kopenhaglı taraftarların da görüntüsü karşılaşma öncesinde gerçekten enteresandı. Ben de Twitter'da gördüm. Mustafa Taha paylaşmış. Büyük bir coşku vardı. Görmediyseniz kesinlikle o videoyu da görmenizi tavsiye ederim. Ve bugün artık Cuma dedik. Liglerde yeni hafta başlayacak. Süper Lig'de tek maç var bugün saat 20'de. Çaykur Rizespor Beşiktaş'ı konuk edecek. Beşiktaş'ta kafile dün açıklandı. Eksikler var. Ve Udokai, Raşit Sa ve Kartal Kayra ile birlikte kadroda olmayacak isimler. Takımların son durumunu da program içerisinde konuşacağız. Yükselme playoff maçı, rövanş maçı Çorum-Bodrum karşılaşması da yine bugün saat 20'de başlayacak. İlk karşılaşma Bodrum'un ev sahipliğinde oynanmış ve Bodrum 1-0 kazanmıştı. Bugün çıkacak sonuca göre playoff finaline yükselecek ikinci takım belli olacak ve o takımda Esenler Erokspor'la tek maç üzerinden Süper Lig bileti için mücadele edecek. Bugün İngiltere'de Aston Villa-Liverpool günün bir diğer maçı, öne çıkan karşılaşması bu. Ve hafta sonu oynanacak yine karşılaşmalar. Hem Süper Lig'de küme düşme hattını ilgilendiren, beşincilik mücadelesini ilgilendiren önemli karşılaşmalar olacak. Avrupa çapında yine kritik maçlar var ki özellikle benim gözüm kulağım cumartesi 14.30'daki Celtic Hearts maçında olacak. Ligdeki artık son maç. Hearts bir puan farkla lider girdi son haftaya ve bir beraberlik Celtic önünde onları şampiyon yapacak 66 yıl sonra. Ama Celtic bir farkla bile kazansa Celtic bu sefer şampiyon olacak. İlginç bir son karşılaşma, final mücadelesi adeta olacak İskoçya'da.

Diğer liglerdeki yine öne çıkan maçları da program içerisinde konuşuruz. Dün Galatasaray'da medya günüydü. Galatasaraylı futbolcular hem Galatasaray'ın YouTube kanalına hem basın kuruluşlarına konuştular. Önümde hani sürekli futbolcu açıklamaları Icardi'sinden Osimhen'ine, Saras'ından işte Arda Ünyay'ına kadar herkes Galatasaray'da ya da birçok futbolcu röportaj verdiler. Barış Alper'in röportajı, Yunus Akgün, Abdülkerim Bardakçı. Onlar var Galatasaray'la alakalı gündemde. Fenerbahçe'de tabii bu hafta maç Eyüpspor karşılaşması. Ama Talişka'dan faydalanamayacak Sarı Lacivertler. Onun da bir sakatlığı varmış ve aldığı özel izinle ülkesi Brezilya'ya gitmiş oyuncu, onu söyleyelim. Trabzonspor cephesinde tabii Türkiye Kupası final karşılaşması ile alakalı bir gündem var. Trabzonspor stadın değişmesini talep etti Türkiye Futbol Federasyonu'ndan. Fakat bu talep gördüğümüz kadarıyla kabul görmedi. Ama Türkiye Futbol Federasyonu da finalle ilgili yaptığı paylaşımı daha sonrasında silmiş. Bu da acaba final yeri değişecek mi diye tabii iddiaları beraberinde getirdi. Ama Konyaspor cephesi de bir açıklama yaptı. Buna karşı çıktıklarını dile getirdi. Yine yapılan haberlerde de TFF'nin iki kulüp anlaşsın değerlendirelim yanıtını verdi. Ama Konya tabii anlaşma tarafında olmayınca bu işin de rafa kalktığı da söyleniyor. Bu da bir diğer gelişmeydi. Ve sıcak olarak da dün gece haberlerde Fransa'nın Dünya Kupası kadrosu resmen açıklandı. Dünya Kupası kadrosunda N'Golo Kanté kendisine yer buldu. Matteo Guendouzi ise kadroya dahil edilmedi. Orta sahada Didier Deschamps'ın Kanté'yi, Kone'yi, Rabiot'u, Tchouaméni'yi ve Zaire Emery'yi tercih ettiği gözüküyor. Eduardo Camavinga da yine listeye davet edilmeyen isimlerden birisi olmuş. Onun için de tabii kolay olmasa gerek. Yavaş yavaş da böyle milli takım kadroyla birlikte Dünya Kupası havasına girilecek. Bizim milli takım da bakalım ne zaman açıklanacak ve kimleri dahil edecek Vincenzo Montella, o da büyük bir merak konusu diyelim. 7.07 saatlerimiz, aramıza gidelim. Aradan sonra buradayız.

0: Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Radyo Spor.
3: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi ford.com.tr'de.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
5: Ben QNB'ye geçiyorum.

0: Hyundai i20 senin için hazır. 250 bin TL, 12 ay için %0,99 faiz fırsatı. Şimdi Hyundai Mar Sancaktepe'de.
1: İlk görüşte aşk deyince, babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa, avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
0: Opel Combo 600 bin TL, 12 ay %0 faiz, Mayıs ayına özel takas desteği ve bayram öncesi teslimat avantajıyla Opel Odak'ta sizi bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da. Umran Oto
3: Ekspertiz. Radyo Spor. Reklam.
4: Sporun tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.16 saatlerimiz sabah sporunda Aykut abi ve Ali abiyle birlikteyiz. Derken Ali abi gitti. Aykut abi sana günaydın.
1: Günaydın.
0: Ali abiye de gıyabında günaydın diyelim. Şimdi bugün neler konuşacağız? Bence başlangıçta bir Real Madrid yapalım yine. Dün sıcağı sıcağına bir karşılaşma oynadı Real Madrid ligde. Artık tabii herhangi bir hedefi olmayan bir takım. Sonuçta şampiyonluğu Barcelona'ya kaptırdı ama bir taraftan da çok da büyük bir kriz içerisinde Real Madrid. Yeni hocasını belirlemeye çalışıyor. Mourinho olacak çok büyük ihtimalle. Perez bir seçim çağrısı yaptı. Futbolculara protestolar var. Dün Vinicius Junior'a ve Mbappe'ye yine protestolar olmuş. Özellikle Mbappe oyuna girerken, hatta girdikten sonra stadın bir kısmı diyelim ıslıklarken bir kısmı tabii destek vermiş oyuncu, ama bayağı bir karışık Real Madrid. Bu karışıklık içinde lig sonuncusu Oviedo'yu da 2-0 mağlup ettiler. İlk gol 44'te geliyor ki tabii geç bir gol denebilir Real Madrid kalitesindeki bir takım için ve rakibini de düşününce. İkinci gol de yine maçın son bölümüne doğru 80'den sonra geliyor. Real Madrid 2-0 kazanıyor ama işte tartışmalar, maç sonu açıklamalar, bir taraftan Mbappe konuşmuş, bir taraftan Arbeloa Mbappe'ye cevap vermiş. Bir soğuk savaş ya da sıcak diye de denebilir. Bir savaş var Real Madrid'de. Nasıl görüyorsunuz bu dün akşamki durumu?
2: Ben dün izledim maçı. Mbappe ıslıklanana kadar. Tabii bütün olay onunla alakalı bence.
0: Mbappe ıslıklandıktan sonra nasıl ıslanır ya, ben bu maçı izlemem deyip kapattın mı?
2: Zaten bir şey yoktu maçta. Yani maçın genelinde 70 dakika falan da Mbappe girdi. 68-69'du girdiğinde. O zamana kadar zaten çok bir şey yoktu karşılaşmada. Yani Oviedo sonuçta lige veda etmiş. İşte Santi Cazorla oyuna girdikten sonra Mbappe nasıl ıslandıysa Santiago Bernabeu'da da Santi Cazorla oyuna girerken bayağı bir alkışlandı. Tam tersi bir durumla karşı karşıya kaldı. Belki görmüşsünüzdür, işte bir taraftar Perez şimdi git tarzında bir pankart açmaya çalışıyor. Onu güvenlikler alıyor, atıyor falan. Yani bayağı karışık durumda Real Madrid. Buradan Mourinho'yla çıkma planları var. Ama Mourinho'ya da bir kez daha paramparça bir soyunma odası emanet edilecek gibi gözüküyor. Yani Mbappe oyuna girerken gülüyordu. Çok böyle hani pozitif bir şey çizdi sağ kenarında. Ama oyuna girdikten çok kısa süre sonra, saniyeler sonra hemen, yani tribünden önce şeyi neydi gol atan çocuğun adı?
1: Gonzalo.
2: Gonzalo'yu alkışladı. O çıkıyor diye. Ondan sonra işte Mbappe orada gülüyordu falan. Gonzalo kenara geldiği anda, Mbappe sahaya adımını attığı anda ıslıklar başladı. Hatta ben tekrar bir geri aldım. Tam olarak yanlış duymayayım, yanlış bir şey söylemeyeyim diye. Plus'tan o şeyi, gerçekten büyük bir tepki var Real Madrid taraftarından. Orada tribünde birkaç kişiyi gösterdi. O anda işte bir gösterdiği taraftar hiç tepkisiz. Öteki ayağa kalkmış bir şeyler söylüyor falan.
0: Bir tanesinde Mbappe forması vardı ya da atkısı vardı. Ya, Mbappe
2: vardır yazılı. Yani hani sonuçta.
0: Seven de çok.
2: Dediğin gibi seveni de çok. Ama yani buradan nasıl tekrar bir takım olacaklar? Ayağa kalkacaklar? Gerçekten çok kolay gözükmüyor işleri.
0: Mbappe demiş hani benim ayrılmaya niyetim yok. O tatille ilgili kulüpten izin alıp gittim diyor. Arbeloa ile konuşmuş. Arbeloa işte benim dördüncü hücum oyuncumusun demiş.

0: gelmiş. O yüzden yoktum. %100 hazırdım. Neden tercih edilmediğimi ilk 11'de Arbeloa'ya sorun demiş. Arbeloa'da ben ona dördüncü hücum oyuncusun gibi bir şey demedim. Benim zaten elimde 4 tane hücum oyuncusu yok şu anda demiş. Böyle karşılıklı da açıklamalar var taraflar arasında. Belli ki bir gerginlik var ikili arasında da. Ve bir sürü ikili arasında gerginlik var. Evet, yani, evet. Yani o kadar evet. Fazla ki bu bizim gördüğümüzden de büyük ihtimal fazla sayıda kişi arasında sıkıntı var. Mesela teknik direktörün kararına da saygı duymak zorundasınız da diyor bir taraftan. Kylian Mbappé, Arbeloa'nın tercihi için. Herkesin kendi fikirleri ve felsefesi vardır. Forma şansı bulabilmek için Gonzalo, Mastantuono ve Vini'den daha iyi olmak adına çalışmalıyım demiş. Burada biraz belki
1: ironi de var.
0: İroni de olabilir son cümlede. Hani onlardan daha iyi olmak için çalışmalıyım diyor. Ama evet, demek ki öyle. Bir şeyler eksik yapıyor demek ki Arbeloa'ya göre Mbappé.
2: Yani burada bence şöyle bir durum var. Futbol artık eski futbol değil. Ne kadar iyi futbolcu olursan ol, senin oynadığın, ya bir kişiyle şampiyon olamazsın. Bir kişiyle de bir takım olmuyor. Bence bunun en güzel kanıtı. Hep hani şey dolaşıma sokuldu ya. Luis Enrique'nin Paris Saint-Germain'den Mbappé'ye hani bak nasıl savunma yapıyor hücumcular, önde basmanı istiyorum diye bir videosu var ya, onu görmüşsünüzdür. Yani Mbappé ayrıldıktan sonra Paris Saint-Germain'in nasıl bir takım oyunu oynadığıyla Mbappé geldikten sonra Real Madrid'in nasıl ona bağımlı olduğu ve bence takım oyunundan uzaklaştığı iki tane çok net örnek var ortada. İkisi de çok büyük takım. İkisi de çok köklü takım. Hatta Real Madrid Paris Saint-Germain'den fersah fersah dünya çapında popüler bir takım. Ama takım oyunu ve işte arkadaşlık olmadığı zaman olmuyor. Ki herhalde bir araya gideceğiz şimdi. Araya evet. Gitmeden önce şunu söyleyeyim. Real Madrid'deki bu kaostan, Real Madrid'deki bu çalkantılı durumdan kazanarak çıkan bir tane isim var. O da bu dönemde sakatlığı nedeniyle kadroda olmayan milli yıldızımız Arda. Şu anda yani Bellingham da dahil, bir ara biliyorsun çocuğu yemek için çok uğraştılar. Bellingham'ından tut da işte Valverde'sine kadar. Şu an taraftarın bence Mbappé seveni var, sevmeyeni var ama ya bu takımda Vinicius'a dahil olmak üzere bizi en çok heyecanlandıran, bu takımda birinci kim kalsın diye söyleyecekleri adam bence Arda Güler'dir. Ve bunu da hak ederek, oynayarak, enerjisiyle, pozitifliğiyle de taraftara kabul ettirmiştir.
0: Çok çok kısa bir aramız var. Ondan sonra hemen devam edeceğiz.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam edecek.
4: Radyo Spor. Reklam. Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
5: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Supermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
4: Türksel gücünde Supermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Supermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
5: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi.
3: Reklam. Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.
0: ...7.24 saatlerimiz Real Madrid'den başladık. En son Arda Güler dedi Aykut abi ki Arda Güler de yanılmıyorsam Nisan ayının oyuncusu seçildi. Evet. Real Madrid'de performansıyla. Sevilen de bir isim. Şu an ben de düşününce Aykut abi derken hani Real Madrid'de en iyi oyuncular şu an hani Vinicius ıslıklanıyor. Mbappé ıslıklanıyor. Normalde o iki oyuncuyu sayarsın. Ama taraftar tepkili. Bellingham desen o da çok iyi bir dönemden geçmiyor performans olarak. Valverde aslında denebilirdi ama o da böyle bir tartışmanın içine girince onun da karizma tırnak içinde çizildi. Courtois bilmiyorum belki o listede şu anda yükseklerdedir. Arda Güler'le birlikte bir Courtois geliyor aklıma, yani üçüncü bir isim Arda Courtois harici şu anda.
2: Ya Courtois da şey ya, yani Real Madrid'in geleceği değil ya.
0: Ha tabii. Var.
2: O açıdan söylüyorum. Şu an taraftarım bence. Şimdi hani ilk gittiğinde hep nasıl bakıyorsun? Kendi muadilinde, kendi yaş grubunda ya da işte o bölgenin

0: oyuncularıyla kıyaslama yaparsın ya. Şimdi Ali'ye de sorayım, sana da sorayım. Mesela Brahim Diaz, Manstantono, Arda Güler. Üç tane potansiyel değil mi? Mesela Real Madrid taraftarının ya hangisi oynasın diye merak ettiği Bellingham'ları, büyük yıldızları falan geçtim. Arda hepsinin önünde değil mi?
1: Şu an önünde 3 oyuncu arasında, evet. Arda
0: Yani
1: önde.
0: gelecek kimde? Şimdi Carreras 50 milyon euroya alınmış bir oyuncu. Arda'nın iki katı. Paha anlamında söylüyorum bunu. Ya Real Madrid'in oyuncusu diyebilir misin mesela? Adam doğru düzgün kaç tane maçı var bu sezon itibariyle? Fran Garcia büyük bonservisi alınmış bir isim. İşte Manstantono önemli bir yatırım yapılmış bir isim. Brahim Diaz keza aynı şekilde. Rodrigo'yu bile say artık. Çünkü Rodrigo biliyorsun zaten sezon genelinde bu sene kalacak mı gidecek mi derken o bile koptu gitti. Yani Vinicius'un Mbappe'nin tartışıldığı yerde hakikaten böyle pamuklara sarıp sarmalayacakları bir tane adam kalıyor geriye. Valverde'yi bir ara hatırlayın, 2 ay önce ne kadar formdaydı. Şampiyonlar Ligi devam ederken, City'yi elerken, yani Valverde aşağı, Valverde yukarı. Ya bir ayda bitti ya. Sen çünkü böyle çürüklerin içinde sağlıklı bir birey olarak, sağlıklı bir meyve olarak kalmaya devam edersen belli bir yerden sonra sen de çürürsün. Bu kadar basit. Arbeloa fresh bir adam olarak geldi. Ben futbolculuğunu da çok beğenmezdim. Yani Real Madrid seviyesinde ya da Real Madrid efsanelerinden biri değildir benim için Arbeloa. İyi bir takım oyuncusudur. Arbeloa kendi futbolculuğunda çok önemli yıldızlarla iyi bir tamamlayıcı iken, yani buraları çok daha iyi yönetmesi gerekirken bence hiç alakası yok. Yani bu yıldızı yönetmek ayrı bir sanat. Şimdi sabah bir haber okudum. Hatta dedim ki Allah Allah ya, zaten daha yeni gitmemiş miydi? Mesela Ancelotti Brezilya milli takımı Ancelotti ile sözleşmeyi 2030'a kadar uzatmış. Daha gideli ne kadar oldu Ancelotti? Sonra bir düşündüm, geçen Mayıs'ta gitmiş. Ya bir sene olmuş aslında yıl olarak baktığında, ama toplasan herhalde 4 tane resmi maçta takımın başındaydı. Onun dışında hep hazırlık maçı, işte arkadaşça karşılaşmalar vesaire falan, takımı kurdu. İşte Dünya Kupası'na gidecek. Şimdi sizce neden Brezilya milli takımı Ancelotti ile 4 yıl daha bir sözleşme imzalamıştır? Soruyorum size.
1: Real Madrid tehlikesinden dolayı.
0: Real Madrid tehlikesi değil. Bence yani Brezilya milli takımındaki kadar yıldız, işte Fransa'da sayarsın değil mi? İspanya'da sayarsın. İşte Arjantin'de sayamazsın mesela. Arjantin'de bir tane yıldız var. Diğerleri de hepsi kabul etmiş. Ama onların yöntemi o. Mesela Brezilya milli takımındaki yıldızları bence ya bundan daha iyi yönetebilecek bir hoca yok. Şimdi düşsene Brezilya milli takımını. Bir Dünya Kupası'na geliyorsun ve işte bu saydığımız adı Real Madrid'in adamlarının bir problemlerinin bir bölümü orada. Dünya çapında problemli birçok yıldız var orada. Demek ki yönetebiliyor. Bunu da görmüşler. Baba zaten keyifte oraya gitmiş. Eğleniyor. İşte hava sıcak, güzel. Değil mi? Brezilya'ya da alışmış. Bir anda 2030'a kadar sözleşme uzatıldı. Yani bunda bence Real Madrid şeyi de, etkisi de var. Kesinlikle var. Çünkü şimdi bak da durum değişti. Ortalık karıştı. Denediği adamlar, işte büyük bir potansiyel vardı. Olmadı. Xabi Alonso mesela tutturabilmiş olsaydı, soyunma odasını kaybetmeseydi belki de 10-15 yıl Real Madrid'in teknik direktörü olacaktı. Real Madrid bırakmayacaktı zaten. Ama olmadı. Başka bir tane daha genç bir şey deneyelim dediler. Olmadı. E şimdi atıyorum Toni Kroos şu bu vesaire falan, gidip bir daha macera arayabileceğim bir takım değil Real Madrid. Denedin, baktın olmuyor. O zaman babaya bir telefon gitmiş olabilir. Ya Ancelotti, Mister, dön geriye. Biz burayı kaybettik. Burayı bir toparlayalım tekrar. Ancelotti de Brezilya Federasyon Başkanı'na demiştir ki ya, bizi Perez aradı. Dedi ki sen cevap vermeden hemen 4 yılı koyalım önüne de demiş olabilirler. O da ayrı bir şey.
1: Peki Real Madrid bunu nasıl çözecek? Genç potansiyelli bir hocaya gitmez dediğin gibi tekrar.
0: Ya
1: Tecrübeli
0: işte
1: birine gitmek zorunda.
0: bence eskilere, yani o disiplini sağlayabilecek, ya Mourinho isminin geçmesinin nedeni o. Yoksa Mourinho son 10 yıldaki performansıyla sizce Real Madrid'in hocası olabilir mi? Adayı olabilir mi? Ya da son 5 yıla bakalım. Son 5 yıldaki gerek oyuncu yönetimi, gerek işte aldığı sonuçlar sizce Real Madrid'in adaylarından biri olabilir mi?
1: Aklıma
0: Bence
1: gelmezdi yani
0: olmaması
1: bir
0: lazım.
1: sene önce.
0: Ama bence sorun tahmin ettiğimizden daha büyük. Yani Perez gibi bir kurt diyeyim, işte 26-27 yılını başkanlıkta geçirmiş bir isimden bahsediyoruz. Real Madrid'de olmuş bir isimden bahsediyoruz. Gidip yani bu adamların elinde veri yok mu? Bu adamların elinde Mourinho'nun daha önce neler yaptığı ya da işte oynattığı futbolun Real Madrid'e uyup uymayacağı, artık bence bunlara bakmıyor şu anda. Diyor ki biz sahaya çıktığımızda soyunma odasını tamamen kaybetmiş durumdayız. İskelette 3 tane 4 tane oyuncu sayıyorsun, iskelet dağılmış durumda. Bence en kritik nokta bu. Zaten stoperlerin hiçbiri 3 maç arda arda oynayamıyor. Ya arka taraf tamamen dağılmış. E kim vardı elle tutulur? Kaleci Kurtuva vardı. Kurtuva hala bazı maçları tek başına kurtarabiliyor. Ama bazen de tuhaf goller yiyor. Valverde, ya sen kaptandan beklemeyeceğin hareketi, kaptan geliyor biriyle kavga ediyor. E, iskelette diğer adam Tchouameni şu an kaptanla kavga etmiş. Zaten ikisi muhtemelen Tchouameni gidecek zaten. Ya Valverde'yi tutsan olmaz.
2: Ama Tchouameni pat diye oynattı.
0: Oynatıyor.
2: Klasiko'da 11'de.
0: Orada bence işte Arbeloa da diyor ki ben de mesajı böyle veriyorum,
2: evet,
0: diyor.
2: Evet, yani oyunu orada Tchouameni'den yana kullandılar.
0: Tchouameni'den
2: normal bir olay değil yani, o kavgadan sonra pat diye 11'de oynatmak.
0: Kesin oyuncuyu. Ama bence yani Valverde oynamadığı için Tchouameni oynadı. Ya Valverde oynayabilecek durumda ya da kadroda olsaydı, bence Arbeloa orada tercihini Tchouameni'den yana kullanmış. Ya da takımda belki demiştir ki zaten mecburuz, oynatacağız bunu, ondan sonra yapalım ne yapacaksak. Belki de yeni gelecek teknik adama bıraktılar bu kararı. Ama yani iskelette şimdi devam ediyorum öne doğru. E solda Vinicius, önde Mbappe. Başka iskelette adam kaldı mı? Hadi Arda'yı da koyalım. Arda zaten yok sakatlığı nedeniyle. Ya bütün iskeleti kaybetmiş durumdasın. Nasıl yapacaksın? E sağ tarafın sezon başından beri çalışmıyor. Rodrigo'dan hiç verim alabildin mi bu sene? Yok. Göndermedin de adam gitti, kayboldu. E yerine koyuyorsun Brahim Diaz. O da bu Afrika Uluslar Kupası'nda kaçırdıktan sonra penaltıyı tamamen kafaca gitti. Sonra bir şekilde kupayı vermeye çalışıyorlar. Ne oldu o iş bu arada?
1: Verdi işte.
0: Verdi de ama hala dava mava bir şeyler oluyor değil mi?
1: Fiziki olarak verilmedi herhalde hala.
0: O da oradan sonra kayboldu. Ya Real Madrid tahmin ettiğimizden daha büyük bir krizin içinde. Yoksa gidip kimse Mourinho'yu çok sevdiğinden, Mourinho'nun Real Madrid'de yaşadığı şampiyonluktan, tarihinden, geçmişinden ötürü ona gitmez. Ama ya bizim tekrar bu soyunma odasını düzeltebilmemiz için bu tarz bir teknik adama ihtiyacımız var, bizi bilen bir teknik adama ihtiyacımız var diye Mourinho'ya gidiyorlar. Ama saha içi sonuçları Real Madrid'de her zaman önemlidir. Mourinho belki gider yapıyı kurar. Sonra atıyorum bir yıl iki yıl sonra başka bir teknik adam gelip tekrar biz şampiyonluğa oynuyoruz diyebilir. Yoksa Ali'ler işte en son deneyimlediler El Clasico'da. Yani bu kadar beni heyecanlandırmayan ya da işte daha önce benim de anlattığım Barcelona'nın Xavi ile ilk 4-0 kazandığım maç var.
2: El Clasico dünyanın en iyi El Clasico'suydu, öyle değil mi?
0: Dünyanın en büyük futbol rekabetidir El Clasico. Ona hiçbir lafım yok ama ya bir taraf kendi işiyle uğraşırken diğer taraf ya tamam üstüne gitmeyelim. Real Madrid en iyi dönemindeyken Barcelona 5 atıyor. Normalde durmuyor. Şurada şöyle yakalanmış Barcelona ne yapar aslında Real Madrid? Bir de erken gollerle 2-0'ı bulmuş. He? Bak 6 tane lazım olsun 6 tane atardı. Barcelona da tatile çıkmış, eğleniyor. Ama Real Madrid'in şu hali, seneye bir de şimdi asıl konuşmamız gereken bir nokta var. Hep haftalardır ya da son 3-4 sezondur düşme hattında diye konuşuyoruz. Mesela Sevilla, ki son maçını anlattım hafta içinde. Villarreal Sevilla, yani Villarreal'e 2 farkla geriye düşeceksin 20 dakikada. Oradan çevirip maçı 3-2 alacaksın. Ramos etkisiyle birlikte ben seneye işte şampiyonu belirleyen ya da Şampiyonlar Ligi'ne tekrar gidebilecek potansiyelde bir takım kuracaklarını düşünüyorum. Bayağı da ciddi bir yatırımla aldılar. Yani 450 milyon euroyu Ramos çıkarıp cebinden vermemiştir tahminen. Vardır arkada farklı şey onu destekleyenler, yatırım ortakları. O yüzden ona göre de bir takım kuracaktır. Villarreal fena değil. Atletico Madrid'de işte bir değişiklik olacak. Onların da bütçesi fena değil. Yani seneye bence daha güzel ve daha rekabetçi bir La Liga ortamı bizi bekliyor. Ama Real Madrid önce içeriği bir toparlayayım, ben sonra bu yarışa dahil olurum diyecek gibime geliyor. Çünkü kolay değil. Kaç tane oyuncu alabilir? Mesela 4 tane 5 tane üst düzey hepsini ikna edip getirebilir. Mesela iyi oyuncu olsan, parayı da versen Real Madrid

0: Ya Leao falan olursun. Niye verdik bu paraları olursun?
1: 7.35 bir ara vakti, aradan sonra devam.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam edecek. Radyo Spor. Reklam. Arabanı arabamla Takuma, değerinde cinsat.
3: Radyo Spor. Umran Oto Ekspertiz. Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de.
4: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
5: Gazi koşusu öncesi şampiyon adayları pistte. Her kuponunda kazanç son düzlükte. Erkek ve dişi tay deneme heyecanının da yaşanacağı fırsat dolu haftada 5'te kalan altılı ganyan kuponlarına 500 TL'ye kadar iade. Tüm müşterek bahislerde geçerli. 500 TL'ye varan ek kazanç ve yeni üyelere özel 2500 TL'ye varan hediye fırsatı seni bekliyor.
4: Şampiyonla son düzlükte.
6: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
7: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
8: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
9: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
10: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
11: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve eve gelin, 260.000 TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
12: Hem arsa hem ev, Arsa ve ev.
13: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda.
14: Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
15: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
16: Neova Sigorta.
17: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
18: Ben QNB'ye geçiyorum.
19: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Radyo Spor. Reklam. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

0: 7.40 saatlerimiz Real Madrid'i konuşuyorduk. Hoca konusunu konuşurken dinleyicilerden de tabii öneriler geldi. Mourinho şu anda en güçlü aday. Büyük ihtimalle de olacak. Jose Mourinho yeni sezonda teknik direktör. Bir dinleyici daha önce atmadığı bir mesajı tekrar göndermiş. Simeone'ye teklif yapmaz mı? Demiş Florentino Perez. Yani Simeone bu kadroyu herhalde adam eder. Ama tabii kabul eder mi uzun yıllar Atletico Madrid'de? Şey yaptıktan sonra bir de Inter'e gideceği zaten konuşuluyor. Ama uygun bir aday olabilirdi. Fatih Terim yazan bir dinleyicimiz olmuş.
1: Yılmaz Vural cevabı da gelmiş mi?
0: Yılmaz Vural yok. Zidane'la niye gitmiyor diye yazan olmuş. Zidane tahminen Fransa milli takımına geçecek. O yüzden olabilir. Bir de hani başka bir teknik direktör gerçekten yok mu Real Madrid'i toparlayabilecek? Hani Mourinho haricinde. Hani sadece Mourinho üzerinden çünkü tartışmalar döndü. Başka bir aday henüz konuşulmadı. Hani bunlar dinleyicilerin düşündüğü adaylar ama Perez'in kafasında herhalde tek Jose Mourinho var. İkinci bir isim. Yok. Yok mu gerçekten yani?
1: Bir anda yok.
2: Ya Jürgen Klopp zaten kapattı biliyorsun o defteri. Herhangi bir tarafa kapattı. O yüzden çok da öyle oraya aday mesela kim geliyor aklınıza?
0: İşte ben boştaki teknik direktörlere bir bakayım dedim. Hani biri çıkar. Mesela Löw çok o profil değil değil mi? Yani tecrübe var ama
2: abi Löw
0: egoları yönetme konusunda hani Almanya'dan sonra burada bu oyuncularla uğraşmak herhalde kolay değil. Tecrübe olarak.
2: Şimdi öyle birkaç yıl bir de atıyorum soyunma odalarından, teknik adamlıktan uzak kalmış, kariyeri başarılarla dolu isimler çok kolay değil onların dönmesi ya. Löw'ün falan da geleceğini ben zannetmiyorum. Gelse de oraları götürebilir mi çok emin değilim ona. Ama yani Inter olmasaydı Simeone gayet olurdu. Hiç Atletico falan o işlere bakılmaz öyle durumlarda. Ama yani Inter olayı herhalde bitti gibi. Atıyorum Conte Monte falan olur mu mesela?
0: İşte Mustafa Dürüst direkt Conte yazmış. Şimdi onu okuyacaktım.
2: Bence Real Madrid'deki yani sertlik ve disiplinle orayı düzeltecekse Conte olur. Niye olmasın? Ama şöyle bir durum var. Conte'de işte o Mbappe'ye, Vinicius'a falan antrenman. Conte biliyorsun sağ kenarında Inter'den neden gönderildi? Adam deli abi durmuyor ki. Herkes sıfır çalıyor. En az futbolcu kadar mesafe kat ediyor. Sürekli şey ve genelde ilk yılda da hemen sonuç alıyor. Yani hemen sonuç almak istiyorsan Conte iyi bir tercih. Ama uzun vadeye yaydığın zaman Conte'nin de ilişkileri çok şey değil.
0: İşte bu da şey riskli değil mi? Mesela Ancelotti oyuncu yönetimi konusunda marka olan bir teknik direktörken Mourinho disiplinle ön plana çıkan bir teknik direktör. Aslında yine tam çözüm değil gibi. Conte de mesela Mourinho'ya daha benzer bir profil. O anlamda Ancelotti gibi bir yönetim anlayışı sergileyecek bir hoca yok mu gerçekten ya dünya futbolunda?
2: Var mı? Ben Mourinho'nun içeriği düzeltebileceğini düşünüyorum. Ama sportif anlamda baktığım zaman performansı bende soru işareti. Real Madrid burada bir tercih yapacak. Ki aday olmasının ya da bir kez daha söyleyeyim Real Madrid'in şu anda bir numaralı isminin olmasının sebebi son dönem işte Fenerbahçe başta olmak üzere Benfica'da yaptıkları falan değil. Real Madrid'de kaos bence yansıtılandan çok daha büyük. Ve bu kaosların içindeki oyuncuların ortalama 40-50 milyon euro maaşları var. Yani işin bir de ekonomik tarafı var. Hadi silah baştan yapalım desen öyle hemen yapamıyorsun onu. Mbappe'yi yollamaya çalıştığını düşün. Kaç tane takım alabilir ki zaten Mbappe'yi? O şartları karşılayabilir. Ki çok büyük sözler vererek kadrona kattığım bir isim. Bellingham. Bir anda çıkayım desen kaç tane takım alabilir Bellingham'ı? Tchouameni, Valverde hadi onlar gene daha normal tipler. Bonservis ve kazandıkları anlamında ama işte Vinicius kaç tane takım alabilir? 300-350 milyon eurolar konuşuluyordu hatırla. İşte Asya'dan teklif geldiğinde Suudi Arabistan'dan vesaire. Yani yollamak da kolay değil. Hadi ben vazgeçtim desen gitmiyorum dese adama ödeyeceksin mecburen parasını.
0: Peki bir dinleyiciden Manuel Pellegrini ismi gelmiş. O da geçmişte Real Madrid'i çalıştıran teknik direktörlerden biri. Bu sezonda Real Betis'te

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: ligi 5. bitirdi ve Şampiyonlar Ligi biletini aldı. O da bilmiyorum gördünüz mü istatistiğini ama La Liga'da 14 sezon takım çalıştırmış. Bu 14 sezonun tamamında çalıştırdığı takımlarla Avrupa bileti almış.
1: Malaga'da dahil olmak üzere.
0: Malaga, Betis, Villarreal, Real Madrid 4 takım 14 sezon. Bir takımdan var. 5 five different teams demiş ama 4 takım herhalde. Tamamıyla her sezon Avrupa bileti alan bir teknik direktör. Tecrübe desen var. Real Madrid'de çalışmış. Oyuncularla da arası bilmiyorum Aykut abi sen daha yakından takip ediyorsun ama herhalde çok da kötü ya, olan bir teknik direktör değil.
1: Çok iyi teknik adam ama orada da şöyle bir şey var. Manuel Pellegrini La Liga'nın en yaşlı teknik direktörü. Aktif teknik adamlar içinde de en yaşlılardan biri. Yanlış bilmiyorsam 73-74 falan olması lazım. Ya, kısa vadeli bir şey olabilir. Anladın mı? Çok gelip şimdi o kaos ortamına girmek ister mi? 72 yaşında. Yani Betis'te şimdi kebap yap. Betis'te şimdi bir Antony'yi idare etmek varken geleceksin Real Madrid'de 10 tane Antony var. Yani ki Antony'yi bile baya baya ehlileştirdi. Bakarsan kağıt üzerinde gerçekten o işi yapabilen bir teknik adam. Fornals gibi bir adamdan adam bir 10 numara yarattı. İşte öndeki Hernandez Betis'te öyle şey takım değil ha. Betis'te de arıza çok yani. Ama Antony mesela en arızaları oynuyor. Ezequiel Abde kolay bir adam değil. Oynuyor. Var yani Real Betis'in içindeki adamları ve yıllardır orayı yönetim tarzı ama şimdi orada beklentiler ve hedef başka. Öyle bir takımda çalışır. Ama Real Madrid'in olayı bambaşka. Şimdi sen geldin her şeyi düzelttin ama ligi ikinci bitirdin. Bu onlar için bir başarı değil. Bir takım şeyleri düzelttin ettin ama bir taraftan da şampiyon olman lazım. Şimdi Barcelona 2 yıldır Hansi Flick'le şampiyon oluyor. 2028'e kadar uzattılar değil mi onun da şeyini?
0: Bilmiyorum.
1: Son kontratım demişti. Bir daha takım çalıştırmayacağım dedi. Mesela Hansi Flick. Düzeni kurmuş. Eğer şunu iddia ediyorum ben. Ön tarafa iyi bir santrafor, arkaya da iyi bir stoper aldığı anda Barcelona, Real Madrid'in orayı geçmesi artık çok kolay değil. Çünkü diğer her yere oturmuş durumda. Kaleci desen canavarı kaleci aldılar. Bence bu sene Barcelona'nın şampiyonluğunda işte Lamin Yamal'dır, Rafinha'dır, odur budur sayarsın, Pedri'dir falan ama bir numaralı faktör bence Juan Garcia. Yani o kadar kötü oynadığı maçlar var ki Barcelona'nın tek başına direnip tek başına maçı aldığı çok karşılaşma var. Baştan öne kadar gerçekten iyi takım. Ama mesela savunma attı. Sana verelim bu dörtlüyle sen oyna desen ya ben bunu oynayamam dersin. İstemezsin mesela geri dörtlüyü. İşte Kubarsi, Kunde ki bayağı düştü Kunde'de. Sol bekte kimin oynadığı belli değil mecburen gidip Cancelo'yu aldılar. Diğer stoper işte Eric Garcia mesela bu dörtlü sana böyle rüyalar kurduran bir dörtlü mü?
0: Yok, değil. Gerard ama Martin takım, oynuyor o zaman.
1: Gerard Martin oynuyor. Adam ne oynadığı belli Bekten değil.
0: Bekten bozma.
1: Hakikaten ne oynadığı belli değil. Gerard Martin'e diyorlar ki sen mesela ne oynuyorsun diye maç sonunda sorsa bilmiyorum. Ben orada duruyorum. Ayağım iyi. Bizden zaten hoca bunu istiyor diyecek. Arkada iyi kaleci var. Zaten rakip çok gelemiyor. Geldiğinde zaten ya kart görüyorlar ya atılıyorlar. Eric Garcia da öyle. Ayağı iyi ama takımın tek sert adamı belki de. O yüzden gerek kalmıyor zaten. Ama bu bir işte takım olduklarının işareti. Yani diyor ki ya benim arkaya çok ihtiyacım yok zaten ya. Kalecim iyi, öndekilerin hepsi iyi. Top zaten hep bende. İki tane üç tane pozisyonunda Eric Garcia kardeşim bir şekilde karşılasın ya. Olay bu. Sen şimdi böyle bir takımı senin içerideki 10 tane oyuncun birbirine girmiş. Muhtemelen böyle ikili üçlü çok grup var. Bak futbolda takımdaki en tehlikeli şey bu. İçeride o gruplaşmalar başladığı zaman geçmiş olsun. Kimi getirirsen getir. Konsorsiyum yap. 3 tane hocayı birden getir gene çıkamazsın işin içinden.
0: Mesela şey yazan dinleyiciler var. Mbappe orada olduğu sürece kim gelirse gelsin sonuç alamaz demiş Mert dinleyicimizin de ismi.
2: İşte ben de size onu sordum. Mesela birini gönderirler mi? Vinicius ya da Mbappe'den. Böyle radikal bir karar bekliyor musunuz?
1: Bence bir şey yapılması gerekir. Ve orada benim düşüncem ben olsam Vinicius'u gönderirim. Ne kadar daha iyi performans sergilemiş olsa da bu sene bir ara. Çünkü bence doldurdu oradaki şeyini. Yani ve

0: Araplar falan parayı da vermişken. Bu arada çok da paraya da bakmayabilir. Mesela Vinicius şu an şey yapsa, ben Guardiola'nın öyle de olsa böyle de olsa doku çok formda da olsa ne Vinicius mu atıyorum 100-150 mi tamam biz Vinicius'u alalım der yani ister ya da. Chelsea. Hiç adam Chelsea zaten yolda yürüyen potansiyelli bir adam 60-70 veriyor. Genç olsun bir de öyle Bak Chelsea'ye 20-22 bandında bir böyle güzel hafif potansiyelli bir oyuncu öner. 20'ye olur bu işte 40 veririz der. Dolduruyor. Şu an sonra da kiralıyor sağa sola. Birkaç tane takım var alabilecek. Ama mesela Vinicius'u mesela Paris Saint-Germain istemez. Luis Enrique varken. Parası da varken Paris Saint-Germain tarzı bir takım almaz. 2 yıl önce alırdı, şu anda almaz. O gider Kvara tarzı bir adamı alır. Hem takım oyuncusu olacak hem de gerektiğinde onlar kadar yıldız hareketleri yapabilecek. Yani mantalite o yüzden değişik. He, Araplar yapabilir mi? Yani Cristiano Ronaldo'ya 250 milyon euro maaş verip ülkenin statüsünü değiştirip ki şeriatla yönetilen bir yerde yani evli olmadan ya buraya kadar değiştirebilecek bir gözü dönmüşlük Vinicius'u götürebilir tabii ki yani. Paraysa para. Kuyu bile verirler Vinicius'u almaya.
1: Ulan
0: Bir kuyu da sana verelim derler.
1: bu saatten sonra ben de Suudi Arabistan doğru gider gibi geliyor. Niye? Sanki bu Luis Enrique'de biraz şeyi bakış açısını değiştirdi. Hani hücum oyuncularından sadece yetenek değil, o takım oyuncusu dedi Aykut abi. Savunma yapmasını da bekliyor. Şu an Kvara'dan, Dembele'den, Due'den, Barcola'dan o savunma katkısını da alıyor. Ama mesela Vinicius'ta o katkı var mı? Yok. Mbappe'de o katkı tam olarak var mı? Yok. Avrupa çapında da artık böyle her şeyi yapan oyuncular. Messi ve Ronaldo değilsen ki şu anda Mbappe'de artık o seviyede değil. Vinicius da o seviyede bir oyuncu değil. Mesela Guardiola'nın ben alacağını düşünmem. Aykut abinin aksine City'ye. O yüzden hani gidişat bence Suudi Arabistan'a doğru olur. Ben de Vinicius'un Suudi Arabistan'a gidebileceğini düşünüyorum bu sezon sonu. Ama Mbappe kalır. Onunla da onun dilinden anlayacak bir hocayla tekrar onu kazanmaya çalışır diye düşünüyorum. Bir aramız var. 7.53 aradan sonra buradayız.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net. Radyo Spor. Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
5: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarine, her 3 mili bir statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
3: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
6: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
7: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat

0: 13.800 TL taksit ve 0 faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
1: Hem arsa hem ev, arsa ve...
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her ana uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
4: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
5: Radyo Spor.
6: Sen de katıl derim, katılın evim.
5: Radyo Spor.
7: Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
9: Radyo Spor.
8: Saran Holding kuruluşudur.
10: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

0: 7.58 saatlerimiz, ilk bölümde Real Madrid'i kurtarmaya çalıştık ama pek de bir çıkış yolu açıkçası bulamadık. Bakalım neler bekliyor Real Madrid'i yaz döneminde, ben de takip edeceğim. Ben de çok merak ediyorum. Hoca tercihi Mourinho olacak gibi gözüküyor. Oyuncu olarak transfer tabii yapacaktır ama kimleri alacak? Konuşulan öyle bir oyuncu da ben basında pek görmedim. Hani şu yıldızla ilgileniyor Real Madrid diye. Gidecek oyuncular konusunda böyle sıcak bir gündem yok. Yazın belli ki hareketli geçecek. Gerçi orada da Dünya Kupası var. Haziran'ın 11'i ile başlıyor. Temmuz ortasına kadar sürüyor. Zor yani Real Madrid'in işi. Bakalım neler olacak. Şimdi dönelim tekrar ülkemize, Türkiye'ye. Bizde gündem ne? Bir kez daha bu Türkiye Kupası final karşılaşmasının yeriyle ilgili dün yine gelişmeler oldu. Konyaspor Kulübü finalin sonuçta taraflarından biri. Beşiktaş eledi, finale çıkan ilk takım olmuştu. Konyaspor'dan bir yazılı açıklama geldi. Dedi ki Konyaspor, zira Türkiye Kupası finalinin Antalya'da oynanacağı TFF tarafından haftalar öncesinden açıklanmış ve tüm planlamalar bu doğrultuda yapılmıştır. Son günlerde final müsabakasının oynanacağı şehrin değiştirilmesine yönelik çeşitli değerlendirmeler gündeme gelmektedir. Konyaspor olarak daha önce ilan edildiği şekilde finalin Antalya'da oynanmasının doğru olacağını saygıyla ifade etmek isteriz. Trabzonspor Kulübü ile her zaman karşılıklı saygı ve dostluk çerçevesinde ilişkiler yürüttük. Bugün de aynı anlayış devam etmektedir. Aynı şekilde TFF ile ilişkilerimizde kurumsallık ve karşılıklı saygı temelindedir. Antalya tesisleri, organizasyon gücü, ulaşım imkanları ve futbol atmosferiyle böyle büyük bir finale en uygun şehirlerden biridir. Final yerinin değiştirilmesini gerektirecek herhangi bir neden olmadığını düşünüyoruz. Temennimiz fair play ruhunun ön planda olduğu, dostluğun ve futbolun kazandığı örnek bir final atmosferinin yaşanmasıdır saygılarımızla diyor genel sekreter ve basın sözcüsü Cengiz Yönet'ten geliyor kulüp adına bu açıklama. Ve dün işte yerel basına baktığımda Trabzon medyasında Trabzon'un TFF ile bir görüşme yaptığı, TFF'nin de iki kulüp anlaşsın değerlendirelim yanıtını verdiği, konuyla ilgili Trabzonspor kulübü Konyaspor'la görüşse de Konyaspor cephesinin de değişikliği kabul etmediği söylenmiş. Ama şöyle de bir gelişme gördüm. TFF final paylaşımını silmiş Twitter'da herhalde. Sosyal medyadaki o paylaşımı silmiş. Bu da hani iddiaları acaba değişecek mi şeklinde güçlendirmiş ama tabii bilmiyoruz neden sildi, niye oldu böyle bir şey. Ama bu saatten sonra da doğru gelmiyor bana. Hani ben Antalya zemini falan ben de çok şey yapmıyorum, tercih etmiyorum ama bu açıklanmış. Bu açıklandıktan sonra da bu saatten sonra değiştirmek de çok geç olur yani. Trabzon cephesini anlıyorum. Dün yine uçak biletleri paylaşılmış Cuma gününe. Çok fahiş uçak biletleri var. Zaten başka türlü de gitmek, hani karayolu falan zor. Oradan herhalde değil mi? Trabzon'dan Antalya, kuzeyden güneye. Uçaklar da pahalı. Biraz tatil dönemine yani denk geldi.
1: Hani Trabzonspor seyircisi Türkiye'nin her yerinde var. Sadece Trabzon'dan gidecek yani 20 bin kişi yok.
0: Yok ama Antalya her yerden herhalde pahalı bir uçuş olur. Yani Antalya içinde de işte bilmiyorum.
2: Antalya'daki Trabzonlular gitse doldurur. Ali onu söylemeye çalışıyor.
1: Ki bu işi sadece yani bilet fiyatları pahalı ya da Trabzon'a uzak o şekilde yorumlamak çok doğru değil. Ben de senin gibi düşünüyorum. Hani önceden açıklanmış bir yer. Eğer zeminle alakalı gerçekten bir problem yaşamayacaksak değişmemesi gerekir. Ama zeminle alakalı bir problem şüphesi varsa o zaman zaten TFF ilk anda yanlış karar vermiştir. O kararını verirken neye göre verdiğini sormak o zaman TFF'ye gerekir. Dolayısıyla ortada yine garip bir tartışma çıktı Türkiye Kupası'ndan önce. Yine bir şekilde tartışmayı başardık, anlaşamamayı başardık.
0: Aslında anlaşılmayacak da bir şey yok. Yani burada anlaşmazlığı çıkaran biraz da Trabzonspor cephesi oldu. Yoksa stadın yeri belli zaten. Çok önce açıklanmış. Yani zeminle belli, ilgili bir şöyle, şey varsa onu o zaman Trabzon çeyrek finaldeyken daha ya da Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş bu zemin kötü. O anda tepki gösterebilirdi.
1: Tabii işte.
0: Biz görmedik öyle bir tepki.
1: Onu söylemiyor. Hiçbir tepki yok zaten. Orada değilim ben. Ama mesela TFF zaten o değerlendirmeyi yaparken ilk olarak zemini ele alması gerekir. İlk olarak zemin. Yani oynanacağı yer orası. Ondan sonra stadın ve şehrin diğer şeyleri, ne derler, imkanları ya da imkansızlıkları değerlendirmeye alınmalı. Yani sen bir organizasyonun en değerli maçını kötü bir zeminde oynatamazsın. Ya bu kabul edilebilir bir şey değil. Yani o şehre ulaşım kolay. O şehrin stadı büyük ama zemini kötü. Böyle bir seçim yok. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Yani Beşiktaş neden yarı final karşılaşmasını UEFA Avrupa Ligi finali öncesinde önceden oynadı? Çünkü UEFA stadı istiyor. Değil mi? Hı hı. Önceden istiyor. Bir bakım yapacaklar. Ona göre stadı hazırlayacaklar. Şimdi bizim de o şekilde yaklaşmamız gerekiyor. Ben de diyorum ki demek ki Antalya'nın zemininde TFF'yi rahatsız eden bir şey yoktu ki orası seçildi. E şimdi bu noktada değiştirirse TFF nasıl açıklayacak bunu?
0: Zaten bu arada maç günü değiştirdi Türkiye Futbol Federasyonu. Maç normalde pazar günü oynanacaktı. İlk açıklandığı tarih pazardı. Oradan cumaya çektiler. Zaten tarih bir kere değişti. E bir de şimdi stat değişirse zaten burada TFF direkt olarak çok çok yanlış bir planlama yapmış demek olacak. Ama işte stadın ya da işte şehrin değiştirmesini gerektirecek çok fahiş bir durum var mı gerçekten? Şu anda zeminle ilgili öyle fotoğraflar falan paylaşılmıyor.
2: Ya da diyelim ben bilet aldım. Benim mağduriyetim ne olacak?
0: Değil mi?
2: Açıklandı. Ben gittim uçak biletimi de aldım. Otelimi de yaptım. Taraftarım ben de. Değiştirdin. Ne olacak? Bunları da düşünmesi lazım federasyonun.
1: Mesela paylaşımı kaldırmaları da enteresan. Eğer doğruysa. Kontrol etmedim ama.
0: Ben de takip ettim bir hesaptan güvendiğim için. Baktım oradan gördüm.
1: Kontrol etmedim ama o da bir garip. Yani diyorum hiç böyle bir normal bir şekilde bir büyük karşılaşmaya gidemiyoruz. İlla böyle bir şey, bir

0: tartışma bir şey çıkıyor yani.
1: Ama işte bunu bilmiyorum TFF'ye de bağlayabilirsin ama biraz kulüplerin de kendine de bakması lazım burada. Biraz, kulüpler de yaratıyor o tartışma yani.
0: Katılıyorum.
1: Trabzonspor da burada hani rakip Konya, Konya daha yakın Antalya diye. Hani biraz da ondan sadece
0: zaten
1: işin zemin olmadığı da
0: onu
1: belli.
0: da söyledik yani Konya'nın daha yakın olması sadece bir şans Konyasporlu taraftarlar için. O kadar başka bir şey yok çünkü hani erken giden yeri kapmıyor ki.
2: Ya şey de
0: bir şey yok yani
1: mesela. Belli.
2: Sezon başında da yapabilirdim mesela bunu. Atıyorum Konya'nın sahasında da olabilirdi.
1: E tabi.
0: İşte dün onu konuştuk mesela. Yani federasyon bu tarz tartışmaların önüne geçebilmek için sezon başında oynanacak stadı açıklasa aynı Avrupa kupalarında olduğu gibi bu konuyla da çok
2: bitti,
0: fazla
2: gitti.
0: Uğraşmaz.
2: Ama
0: hatta
2: bak
0: bir
2: böyle,
0: yıl önceden açıkladı.
1: Öyle diyorsunuz da çeyrek finalde açıkladı. Yine aslında tartışma olmaması lazım final. Hani ha sezon başı aslında ha çeyrek final. Sonuçta çeyrek finalde de açıkladın sen
0: yok,
1: Antalya'yı.
0: Şey dengeleri tutuluyor ya işte mesela. Şimdi Antalya çeyrek finalde yok. Ona göre Antalya'yı açıklıyorlar.
1: Tamam ama yine tartışmayı gerektirecek ne var?
0: Yok. Ama işte Türkiye...
1: Sezon başı da açıklasa o zaman Antalya'yı şu an Trabzon yine yer değiştirmesini isterdi.
0: Ha sen diyorsun ki ne olursa olsun bu şey olacak.
1: Biz zaten tartışma çıkarmaya meyilli olduğumuz için.
0: Anlıyorum.
1: Ya sezon başında açıklasan şu an bu tartışma olurdu Konya finali.
2: Şuradan bir ders çıkarmamız gerekiyor artık. Tamam belli ki bu şeyler olacak. Tartışmalar sürecek. Ali'nin söylediği gibi. Biz sezon başı nasıl fikstür çekiliyor? Değil mi? Türkiye Kupası'nın da grup aşamaları işte eleme turları falan çekiliyor. Orada dersin ki kardeşim bu sene final burada oynanacak. Bitti. Bu UEFA gibi ya.
1: Ben
2: bu sene
1: ki,
2: final
1: bitmez.
2: Burada oynanacak.
1: Aykut abi bitmez.
2: Bence biter.
1: Baştan doğrusu önünü, bu. Katılıyorum. Bence de öyle yapılsın.
2: Baştan önünü kesersem biter abi.
1: Zannetmiyorum.
2: Ona göre de her takım mesela Konya benim evimde mi oynayacak? Daha mı motive olacak? Çıktın işte finale. Ona göre de her takım baksın şeyine.
1: Antalya'da en son 2015-16 sezondaki Türkiye Kupası final maçı oynanmış. Hem de o dönem Galatasaray-Fenerbahçe maçı. Galatasaray'ın 1-0 kazandığı karşılaşma. Türkiye Kupası finali oynanmış. Geçen sezon Gaziantep Stadyumu, ondan önce Atatürk Olimpiyat Stadyumu, ondan önce İzmir'de Gürsel Aksel, sonra Atatürk Olimpiyat, Gürsel Aksel, Atatürk Olimpiyat böyle döngü gibi gitmiş. Sivas, Diyarbakır, Eskişehir, Ankara, Bursa, Konya diye geçmişe doğru gidiyor statlar. Dün de bu konuyu konuşurken Ankara'da yapılan hatta yeni stadın Türkiye Kupası finallerine ev sahipliği yapabileceği de söyleniyor. Bu herhalde çok konuşulmuş demek ki. Ben o muhabbeti kaçırmışım. Herkes benzer şeyi gönderdi çünkü dün. Belki o da bir çözüm olabilir bundan sonrası için. Hem bir düşünmeye gerek kalmış. Ankara ise Ankara. İngiltere'deki Wembley gibi Ankara'daki o stat bizim kupa finallerinin oynanacağı. Hatta belki playoff finallerinin birincilik oynanacağı.
0: Aynen.
1: Böyle tarafsız saha gerektiren milli maç keza olabilir. Öyle bir stat olabilir Ankara. Bilmiyorum tam olarak o niyette mi yapıldı, o açıklandığı mı bilmiyorum. Bu yakıştırılıyor gibi anlıyorum ben. Resmi bir açıklama yok. Ama güzel olur. Bu tartışmaların daha kolay önüne geçer bence. Ankara'da olması hani coğrafi olarak da zaten birçok yere
0: artık
1: yakın.
0: Artık şey de saçma değil mi? Bütün söylediklerine katılmakla beraber. Mesela federasyona Trabzonspor cephesi başvuru yapıyor. Federasyonun cevabı iki kulüp anlaşırsa bakarız. Yani neye bakıyorsun?
1: Tabii yani federasyon da orada evet demeli yani. Biz karar verdik
0: neye
1: yani.
0: Neye bakıyorsun yani? O zaman evet. Her iki anlaşan kulüp gitsin. Eğer böyleyse. O zaman sen nasıl yöneteceksin bu işi? O da bana bir garip geldi.
2: Bir de ondan sonra şeyin önüne geçemezsin Ali. O zaman her takım her hafta fiksürü için birbiriyle anlaşsın. Desin ki ya biz bu saatte oynamayalım. Ya şu saatte oynayalım.
0: İşte onun
2: bizim
0: için
2: uçak biletleri hani... daha ucuz mesela bu saatte.
0: Hayır gelip diyemiyorlar. Hayır final orada oynanır diyemiyorlar bunu net bir şekilde. Trabzonspor'a bunu söyleyemiyorlar. Anlaşırsanız bakarız. Hani oh ne güzel ya. Anlaşırsanız bakarız.
2: Bence Türkiye Kupası finali kimsenin umduğu gibi bir final olmayacak. Yani yayıncı kuruluşundan tut da şeyine kadar. Kimse beklemiyordu böyle bir finali. Hı hı. O yüzden... Biz Türkiye Kupası'nı daha ne kadar konuşturup ön planda tutabiliriz şeyleri bile olabilir yani bunlar anladın mı?
1: Vallahi Aykut abi hiç güleceğim yoktu ama valla enteresan yani, bir bakış açısı.
2: Şimdi Türkiye Kupası finali hakikaten bak oynayan takımlar haricinde ve onların taraftarları haricinde Türkiye Kupası finali mi varmış? Trabzon Konya ile niye oynuyor? Acaba ligin erteleme maçlarından biri mi diye falan insanlar düşünüyor olabilir. O yüzden bu sayede belki de Türk

0: Türkiye Kupası finalini biraz daha köpürterek, aa bak böyle bir maçımız var bizim şeyi de
1: Ya.
0: yaratılmak isteniyor olabilir. Onu da
1: Reklamın iyisi
0: söyleyeyim.
1: kötüsü olmaz
0: E
1: diyorsun.
0: olmaz tabii ki.
1: Tartışmayla falan.
0: Tartışması olur, onu olur. Bunu. Şimdi
1: Konuşma
0: Real Madrid
1: konuşuyor.
0: performans olarak bu kadar kötüyken biz burada yarım saat Barcelona güzellemesi yapıp Lamine Yamal'ından tut Pedri şöyle oynuyor diyecekken biz ne konuştuk? Bir saat Real Madrid konuştuk. Perez kurmaylarıyla bir saat takımın durumunu içeride ne oluyor konuşmuyordur. Ben size söyleyeyim. Yani büyüklük ve şey başka bir şey. Konuşturur kendisinden.
2: Aykut Aydın Radyo Spor'da Barcelona küçük kulüp dedi.
0: Barcelona küçük kulüp demedim ama Real Madrid daha büyük kulüp diyebilirim.
1: Ama
2: Bak
1: Barcelona'da
2: Barcelona'lı dikkat et ha. Barcelona'lı.
0: Ama kabul eder
1: mottosu
0: zaten.
1: ne?
0: Nedir?
1: Messi koyan kulüp. Bir kulüpten daha fazlası.
0: İşte şey hatta
1: Herkesten.
0: kuruluş amacı da büyük kulüpleri yenmek falan değil mi?
1: Evet, Barcelona tişörtüm bugün gerçi yok üstümde de.
2: Barcelona'nın her
1: Arada
2: yerinde,
1: geliyorum.
2: Barcelona'nın tabii şeyleri var. Mağazaları var. İrili ufaklı. Hepsi full ya.
1: Real Madrid mağazası da var bu arada
2: Var.
1: Barcelona'da.
2: Real Madrid mağazası var.
1: Gittiğimizde
2: Sinek
1: bilmiyorum.
2: avlıyor.
1: Aynen.
2: O gün.
1: Bomboş.
2: Normal. Yani orayı şimdi
0: Kimin
2: bak.
0: formasını alacağım mesela? Şimdi gittin.
2: Yok yani ama çok, o kadar büyük ilgi var ki Aykut. Mesela biz gittik. İki tanesinde ufak şeyler alacaktık. Yani hani benden işte birileri kalem rica etti mesela. Kalemleri alacağım ama kalemi almak 22 saniye. Sırasını beklemek 22 dakika. İki tane
0: Tabii.
2: mağazada sıraya girmedik. Üçüncü mağazada Murat Fevzi kendine bir tişört beğendi.
0: Yeni stat nasıl olmuş? Bana bir onu anlat ya.
2: Dur
0: Beğendiniz mi
2: şeyi
0: stadı?
2: bitireyim. Mecbur girecek şeye. Ben de kalemleri ona verdim. Çıktım dışarı.
1: Beklemek.
2: Yani bekleme ama bekliyorsun yani 20 dakika 30 dakika kasalarda bekliyorsun. Bu arada Murat Fevzi enteresan bir şey söyledi. O tabii çok geziyor. Kasadaki kuyruğu görünce sinirlendi ya bu nasıl ya dedi. Derbi haftası dedi. El Clasico haftası dedi. 3 kasa mı çalışır dedi. Ne alaka dedim ben de kaç kasa çalışacak. Manchester United 65 kasa varmış. Store'da.
1: Stat'taki
2: Store'da
0: kaç
2: 65
0: kasa
2: kasa var.
0: varmış?
2: 65.
0: 65.
2: Manchester City'de öyleymiş gene. Bu ne ya dedi. Tabii biz görmedik bilmiyoruz. Cahil kaç kasa olmalı dedim ben de. Öyle bir şey söyledi. O da enteresandı. Manchester United'ın shopuna girdi. Tabii en büyük shop'tan bahsediyor ama 65 kasa nedir ya? Carrefour musun?
1: Siz stat'takine mi yoksa şehir içindekine mi gittiniz?
2: Biz şehir içindekine gittik.
1: Hı.
2: Şehir içinde irili ufaklı var. Hani küçük böyle corner diyebileceğim mağazalar da var. Büyük mağazalar da var. Çoğuna girdik çünkü hani şey istiyoruz. Kısa bir bekleme süresi istiyoruz. Gezerken de gördüğümüze girdik. Birkaç iki günde herhalde 2 güne yayılmış şekilde girildi mağazalara. O enteresandı. Stat çok etkileyici değil Aykut. Yani stat sanki eski No Camp'ın yerine yenisini yapmışlar gibi, aynısı gibi. Çatı 2028'de kapanacakmış. Engin Kaya'yla öyle söyledi. O herhalde okumuş bir yerden. O kapanana kadar böyle çok etkileyici bir şey yok. Görüntüsü yok stadın. Temiz, güzel tabii, yeni. Zemin olağanüstü. Onu herkese söylüyorum. Ama onun dışında hani şu an dışı zaten inşaat halinde. Üst tarafta hala çalışan işçilerin kaldığı konteynerları görüyorsun. Üst katta yani. Onlar var hala. Çok etkileyici bir tarafı yok yani stadın şu an.
1: Peki bir araya gidelim. Aradan sonra devam edelim.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Mayıs'ta ETS tatili mi? En sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
6: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
7: Yoksa sorun değil.
6: Dedim kızım halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: Performansından çok memnunum Kenan. Sana %50 zam.
8: Sağ ol patron. 2 ayda bir çift maaş artı yılda 40 günde izin istesem.
9: Gaza gelip hızını alamıyorsan soluğu Esport Plus'ta al. MotoGP heyecanına sen de kapıl.
10: Sporun ev sahibi Esport Plus.
11: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
9: MotoGP Katalunya Grand Prix'si 15-17 Mayıs'ta canlı yayın ve tekrar izle seçeneğiyle Esport Plus'ta.
12: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
13: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
14: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
15: Opel Mokka GS Hybrid, Mayıs ayına özel avantajlı fiyat ve bayram öncesi teslimat avantajıyla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
16: İlk görüşte aşk deyince, babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda.
17: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
18: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
19: Gazi koşusu öncesi şampiyon adayları pistte. Her kuponunda kazanç son düzlükte. Erkek ve dişi tay deneme heyecanının da yaşanacağı fırsat dolu haftada. 5'te kalan 6'lı ganyan kuponlarına 500 TL'ye kadar iade. Tüm müşterek bahislerde geçerli. 500 TL'ye varan ek kazanç ve yeni üyelere özel 2500 TL'ye varan hediye fırsatı seni bekliyor.
18: Şampiyonla son düzlükte.
20: Reklam.
21: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
22: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.

8-19 saatlerimiz Türkiye Kupası finaliyle ilgili tartışmaları da konuştuk. Şimdi geçelim yavaştan bu hafta sonu, hatta bugünle birlikte tabii ki başlayacak Süper Lig'deki son hafta karşılaşmalarına. Hakemler de açıklandı. Programı da ben bir hatırlatayım. Şimdi bugün Cuma günü saat 20'de Çaykur Rizespor Beşiktaş karşılaşması var. Karşılaşma yönetecek isim Asen Albayrak. Bu ismi tabii ki hatırlıyorsunuz. Asen Albayrak Süper Lig'de de karşılaşma yönetti. 14 Mart'taki Göztepe Alanyaspor karşılaşmasında kendisi düdük çalmıştı. 2-2 bitmişti karşılaşma. O maçtan sonra alt ligde, birinci ligde iki maçı var. Serikspor, Hatayspor ve Manisa Futbol Kulübü Sakaryaspor. Tabii ki iddiasız karşılaşmalar ama herhalde bir tecrübe kazanması için de o maçlara atanmış. Şimdi de yine lig için aslında pek bir önemi olmayan Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı. Ama Beşiktaş olduğu için de hani bir sonuçta büyüklerden bir takımın maçını yönetme tecrübesi de kazanmış olacak. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu en büyük hayali olarak derbilerin kadınlar tarafından yönetilmesi gibi bir ifade. En son röportaj

0: da galiba kullandı Anadolu Ajansı'nda. Daha önce de söylemişti. Derbileri kadın hakemlerin yönetmesi ya da işte birinin, hepsini değil de Yasin Kolt gibi 8 derbinin 6'sını yönetecek gibi değil de böyle bir hayali olduğundan bahsediyor. Bilmiyorum tabii ki gerçekleşir mi ama şu anda bir emekleme dönemi diyebiliriz kadın hakemler için. Böyle böyle tecrübe kazanacaklar. İleride bakalım neler olacak görevde kalırsa İbrahim Hacı Osmanoğlu ve Ferhat Gündoğdu. Çünkü bu işler bir de bireye bağlı oluyor sanki. Çok kurumsal hafıza yok. Mesela İbrahim Hacı Osmanoğlu böyle istiyor. Ama yeni gelecek başkan belki ondan sonra bambaşka bir şey düşünecek, devam ettirmeyecek. O da ayrı bir konu tabii. Neyse.
1: Ama işte bu dönüyor dolaşıyor iş hakemlikteki bireyselliğe de geliyor. Senin söylediğin tamamen doğru. Ancak hakemlikte de eğer başarılıysanız, yeteneğiniz varsa size verilen fırsatları değerlendirebilirseniz ilerleyebiliyorsunuz. Yoksa başka bir şansı yok yani bunun kadını, erkeği, yaşlısı, genci pek yok. Yetenek işi, o yetenekle beraber devam edebilme işi hakemlik işi. Kendini geliştirme işi, onu da unutmayalım. Dolayısıyla yani böyle işte Dünya Kadınlar Günü'nde yapmadılar, bir hafta sonra yaptılar. Sanki onu da yapmak istememiz gibi, hani onu da söylemiştik burada. İşte bir iki tane iddiasız karşılaşma. Şimdi sezon sonunda yine böyle karşılaşmalar. Yani eğer yetenekliyseyken verirsiniz maç. O standarttaysa verirsiniz. Değilse vermezsiniz. Bu kadar basit. Yani bazı şeyleri çok fazla değerlendirmeye, üzerinde konuşmaya gerek yok. Onu da zaman gösterir.
0: Peki hani burada normalde MHK çok eleştirildi ya, hakem atamalarında. Hazır olmayan hakemleri önemli maçlara verme gibi. Bu maçlara verilmesini eleştiriyor musun sen, önemsiz maçlara? Kadın hakemleri.
1: Yani
0: Pişmeleri için sonuçta böyle böyle olmayacak mı zaten? Bir anda büyük maça verilse bu sefer o eleştiriliyor. Hazırdayken nasıl veriyorsun diye. Sen de başta bunlardan
1: ha.
0: birisin. O yüzden bu tarz maçlara verecek önce kadın
1: Evet
0: hakemler.
1: işte onu söylüyorum zaten hani bu iş diyorum ya hani yetenek ve olmama işi. Hakemi bir yerde pişireceksiniz ama mesela diğer şeylerde diğer hakemler çok erken davranıyorlar. Onu unutmayalım. Burada biraz daha tabii korumacı davranıyorlar. Bu da normal. Bu da garip bir şey değil. Fakat yani mesela federasyon başkanının en büyük hayalin bu demesi garip yani. Neden öyle bir hayalin olsun ki? Kadının yönetmesi çok büyük bir hayal değil yani. Bir mantığı yok bence.
0: Kötü bir şey değil ama ya.
1: Kötü bir şey değil de bir
0: Yani
1: mantığı
0: bunu
1: yok yani.
0: eleştirecek bir şey mi Ali
1: Olay
0: abi?
1: yani anladın mı? Bak tekrar söylüyorum
0: Hayali
1: bak.
0: sonuçta. Onun
1: Ha,
0: hayali.
1: bireysel bir şey yani. Hakem iyiyse yönetir.
0: Tamam.
1: Devam eder gider yani. Ama onun için bir şeyi zorlayamazsın. Şartları zorlayamazsın. Elinde öyle bir hakem varsa gider. Yoksa gitmez. Bitti.
0: Yok zaten bu bence bilmiyorum tercih meselesi. Hayali diyor zaten adam ve bir anda da atmadı. Hani şu an kademe kademe gidiyor. Bilmiyorum onun hayali. Çok garip bir hayal bence değil. Ben hoşuma da gitti hatta. Böyle bir şey
1: Bilmiyorum ya.
0: olması.
1: Yani
0: Kötü mü olur yani Stephanie Frappart gibi bir hakemimiz olsa bizim de?
1: ya kötü olmaz. Niye kötü
0: E
1: olsun?
0: tamam işte.
1: Ama hani şu an bütün ülkedeki hakemlerle ilgili kaosu düşündüğün zaman söylediği çok ütopik bir şey. Fazlasıyla ütopik yani. Hani hiç yanına bile yaklaşılamayacak bir şey neredeyse. Bu ortamda. Yani biz seninle az önce 15 dakika önceden açıklanan bir final yerinin değişip değişmemesini konuştuk. Yani ülkedeki futbol ortamı böyleyken, ülkedeki hakemlerle ilgili konuşulanlar ortadayken hani çok ütopik bir şey söylüyor.
0: Ama Ali abi seni çok karşı çıkıyor gibi oldum yine ama farkındayım. Şunu da ekleme ihtiyacı hissediyorum. Avrupa'nın hangi tarafında FIFA kokartı olmayan bir hakeme bu kadar derbi yönettiriliyor? Avrupa'nın hangi yerinde bu kadar tecrübesiz, 3 Süper Lig maçı yönetmiş hakem 4. maç 4 büyüklerin maçını yönetiliyor? Bizde de derbileri kadın yönetebilir yani bu bakış açısıyla
1: Ama
0: gelecek
1: işte o
0: sezon.
1: zaman doğru mu olur?
0: Bak doğru demiyorum
1: Sen
0: ben.
1: yanlış örnekleri vererek oraya gittin. Ben de nasıl bağlayacaksın diye
0: Hayır.
1: merak
0: Hayal
1: ettim.
0: ama gerçek olabilir yani. Öyle ütopik bir şey değil Türkiye için
1: Ama işte o
0: senin
1: zaman
0: dediğin.
1: gittiğin yol doğru
0: Doğru
1: olmuyor
0: olduğunu ben
1: yani.
0: iddia etmiyorum. Ben olabilir diyorum. Oluyor çünkü. Oluyor. Avrupa'da olmayan her şey bizde oluyor.
1: Tamam.
0: Oluyor. Hani
1: Ama
0: o hayalde olabilir.
1: o zaman işte normal bir şekilde mi oraya ulaşmış oluyoruz? Yoksa hani gene teamüllere dışında hani nasıl olduğunu çok da anlayamadığımız diğer şeylerdeki bir tercihlerdeki gibi oraya mı ulaşmış oluyoruz? Ben de diyorum ki hani yetenekliyse zaten gider. Hani yolu oraya doğru gider ama bunun için bir şeyleri zorlamaya ya da işte teamüllerin dışına çıkmaya gerek yok. Anlatmaya çalıştığım o. Zaten bence bu MHK

0: ile ilgili yaşanan problemler de bununla kaynaklanıyor. Az önce senin verdiğin örnekler, hep anlattığımız örnekler burada sene içerisinde yaşadığımız, gördüğümüz örnekler. Öyle olması zaten genel sıkıntılar yaşıyor. Biraz daha normalinin akışına bıraksalar belki, bu kadar enteresan kararlar vermeseler, belki işler biraz daha onlar adına da kolay olacak. Yani mesela şu an Türkiye'de ben kimsenin Türkiye'deki hani genç hakemler daha fazla maç alsın, daha fazla görev alsın, hakem kadrosu yenilensin fikrine karşı çıktığını zannetmiyorum. Buna kimse karşı çıkmaz. Türkiye'deki hakem kalitesine baktığında. Buna itiraz edilecek bir şey yok. Bu yenilenme sürecinde kadın hakemler de olabilir. Buna da hiç kimse itiraz etmez. Fakat siz alt ligde 3-4 tane maç yönettikten sonra hakemi Süper Lig'e alıp orada bir iki maç yönettikten sonra büyük takım karşılaşmasına verdiğiniz zaman işte orada duvara tosluyor gibi gözüküyor. Ve ben de şunu iddia ediyorum çok uzun bir süreden beri pek umurlarında değil diyorum. Yani Ali'nin, Mert'in hakemlik gelişimi bu MHK'nin pek umurunda değil. Kullanat hakem yapıyorlar diyorum. Kullanıp atıyorlar eğer hakem başarısı olursa. Belki o hakemin alt ligde ya da alt liglerde biraz daha fazla pişse, biraz daha tecrübe kazansa, Süper Lig'e öyle çıksa belli bir maç sayısıyla, o maç sayısını Süper Lig'de biraz daha arttırdıktan sonra zorluk derecesi yüksek karşılaşmalara verseler, belki o zaman gerçekten Mert Elam'dan uzun süre faydalanacağız. Mert Elam bize uzun yıllar hakemlik hizmet edecek. Çünkü doğru zamanda doğru atamalarla doğru karşılaşmalar almış olacak. Ama burada yani Mert Elam daha işi öğrenme aşamasındayken hata yaptığında siz şu futbol ikliminde, bu sosyal medya ikliminde bu hakemi yemiş, yedirmiş oluyorsunuz. Ama ne oluyor? Diyorlar ki önemli değil. Mert Elam gibi oho 100 tane daha hakem var aşağıda. Şimdi böyle yönetilen bir yerde de hani çok sonuçların zaten iyi olmadığı bence görülüyor. Benim anlatmak istediğim bu. Yoksa hakem kadrosu tabii ki yenilensin. Tabii ki gençleşsin. Tabii ki yeni hakem yüzleri görelim. Ama bir şeyi aceleye getirmek, hele bu futbol ikliminde bu kadar fazla tartışma varken pek iyi sonuç vermiyor.
1: Ben hakemlerle başladım. Aslında haftanın fikstürünü okuyordum. Onu devam ettireyim. Cumartesi günü saat 17'de tek maç var. Fatih Karagümrük, Alanyaspor. Burada da Oğuzhan Aksu düdük çalacak. O da son dönemde performansıyla dikkat çeken isimlerden biri olmuştu. Saat 20'de Gaziantep Futbol Kulübü Başakşehir, Ömer Faruk Turtay ve Samsunspor Göztepe, Ümit Öztürk. Pazar günü 17'de tek maç var. Kayserispor'la Konyaspor oynayacaklar. Burada da Melek Dakan bir başka kadın hakemimiz. O da ilk kez Süper Lig'de düdük çalacak iddiası olmayan iki takımın mücadelesi. Ve asıl maçlar tabii ki pazar günü saat 20 seansında olacak. 4 maç aynı anda oynanacak. Kasımpaşa Galatasaray'da Adnan Deniz Kayatepe, Trabzonspor Gençler Birliği'nde Atilla Karaoğlan, Antalyaspor Kocaelispor'da Halil Umut Meler ve Fenerbahçe Eyüpspor'da da Mehmet Türkmen görev alacaklar ve bu karşılaşmalar sonunda küme düşen son takım da belli olacak. Cumartesi günü de ligi 5. bitirecek takım belli olacak.
2: Yasin Kol yok mu?
1: Bu hafta yok Yasin Kol.
2: Niye? Ben de mesela bunu merak ediyorum. Size başka bir yerden geleyim. En güvendiği hakem. Doğru mu federasyonun?
1: En çok maçı şu ana kadar, bu haftaya kadar o yönetti 21 ile. Bir de hani
2: En
1: derbi
2: çok
1: yönetmesi
2: maçı
1: harici.
2: yönetti. Büyük maçların çoğunu yönetti. En kritik haftada, düşen son takımın belli olacağı haftada Yasin Kol neden görev yapmıyor? Ben de mesela madem bu kadar seviyoruz en iyi hakemimiz, yönettiği maçlardaki performansından bağımsız söylüyorum bunu.
1: Benim bir cevabım var.
2: Aldığı puanlarla fena da puanlar almadı değil mi? Ben bu arada Yasin Kol'un hakemliğine bir şey söylemiyorum. Ama teamülleri karşılamadığı için verilmesinin yanlış olduğunu zaten defalarca konuştuk burada.
0: Senin
2: Büyük
0: cevabın
2: maçlara.
0: da.
2: Mesela Yasin Kol bu hafta bu kadar kritik maçlar varken, küme düşecek son takımın kaderi belli olacakken, 3 tane 4 tane orayla ilintili maç varken bizim en iyi hakemimiz neden bu hafta maç yönetmiyor? Benim sorum bu. Bunu dinleyenlerimize de soruyorum. Onların görüşünü de merak ediyorum. Ne olur yazın.
1: Benim cevabım şu, senin soruna karşılık. Bu tabii bilgiye dayalı değil ama birincilik playoff finali için saklanıyor olabilir Yasin Kol. Tek maç. Sonuçta burada 4 maç var. 4 farklı takım maçı. Tabii ki buraya da verilebilir.
2: Ne zaman birincilik playoff finali? Onu da yönetsin. İyi hakim değil mi abi?
1: İşte bugün yarı finalin rövanşı var. Artık evet. Final belli olacak. Finalin tarihi tam yani zaman bilmiyorum.
2: 2 gün 3 gün sonra değil, onu anlatmaya çalışıyorum.
1: Tabii değil.
2: 10 gün sonradır atıyorum playoff finali.
1: Bakalım ona da.
2: Niye şimdi bu hafta maç yönetmiyor?
1: Şimdi benim burada var. Çünkü Sayın bugün Başkanım... Oğuzhan Çakır yönetiyor bu arada Çorum Bodrum rövanş maçını. FIFA hakemi. Herhalde finalde Esenler Erkuspor maçını da Yasin Kol yönetir gibi geliyor.
0: Olabilir, doğru.
2: Sayın Başkan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama var. Onu konuşmuşsunuzdur. Bir sonraki Avrupa Şampiyonası'na ya da Dünya Kupası'na bizden hakem gitmezse o zaman ben sorumluluğu alırım gibilerinden bir şey söyledi, değil mi? Ya bu seferki sorumluluğu almadı. Bu Dünya Kupası'na bizden hakem gitme olayında kendi ya da işte ekibinin bir dahlinin olmadığı, onlardan kaynaklanan bir sıkıntı olmadığını söylüyor ki ben öyle olduğunu zannetmiyorum. Çünkü yani hafta sonunda Galatasaray-Fenerbahçe maçının olduğu haftada ben işte Cumhurbaşkanlığı bisiklet turuna gitmiştim ya. Hı hı. Çeşme'den başlayıp Ankara'da bitti. Orada işte Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'nun kardeşi Kudüs'ü Müftüoğlu. Otelde beraber oturduk. Hatta Mini'de bir röportaj da yaptım. Ki MHK Başkanlığı yapmış. Yıllarca da bu tarz maçları yönetmiş bir hakem. Beğenirsin, beğenmezsin. Seveni çoktur, sevmeyeni vardır vesaire falan ama yani teamülleri, kaideleri çok iyi bilen MHK'nin başında bulunmuş bir isimle ona sordum. Tam derbi haftasıydı. Dedim ki Yasin Kol atamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Hatta dedi ki konuşmayalım. Ya ben girmeyeyim bu topa. Çünkü yani bayağıdır şimdi ortada yok. Ve polemik yaratmayalım dedi. Dedim ki polemik değil. Ben MHK başkanı, eski MHK başkanı sıfatıyla size bunu soruyorum. Yani polemiklik bir durum yok. Görüşünüzü söyleyeceksiniz. Derbinin hakemi Yasin Kol olmamalıydı diye ilk cümlesi bu. İkinci cümlesi kim olmalıydı dedim. Halil Umut Meler olmalıydı dedi. Neden dedim. Kriterleri karşılayan UEFA FIFA teamüllerine göre bu maçı yönetebilecek yetisi olan hakem o dedi çünkü. Bak Yasin Kol'un performansıyla alakalı bir şey söylemiyor ya da hakemliğiyle alakalı bir şey söylemiyor. Ama teamüller diyor ve kriterler ya bu karşılaşmayı yönetebilme kriterleri elimizde bulunan mevcut hakemler içinde Halil Umut Meler'de var dedi. Yoksa Yasin Kol'u çok beğeniyorum. Bence hakemlik performansı gayet iyi. Ama bir de kanun nizam var ya bu işte. Buna göre yönetmemeli dedi maçı. Şimdi eski bir MHK başkanı bunu söylediğinde ben Dünya Kupası'na zaten bizden birinin gidemeyeceğini oradan anlayabiliyorum. Ya bu şöyle düşünün. Çok basit bir örnek veriyorum. Bizim Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarımız var değil mi? TC kimlik kartlarımız. Avrupa'da da diyorlar ki kardeşim benim olduğum bölgede benim ülkeme gelmek istiyorsan benim kriterlerime uygun vize alman gerekiyor. Schengen vizesi. Bunu almadan benim ülkeme gelemezsin. Doğru mu? Biz ne yapıyoruz? Biz TC kimlik kartımızla havalimanına gidiyoruz. Uçak biletini aldık. Hadi uçakta da çok irdelemediler bizi. Hop attık Avrupa Birliği ülkelerinden birine gittik. Kimlik kartını verdik. Seni alamam diyor. Kusura bakma. Pasaport diyor. Pasaporta bakıyor. Vizen var mı diyor. Yok diyor. Buyurun diyor geriye. Ya biz Dünya Kupası'nda ya da Avrupa Şampiyonası'na hakem yollayamamamızı da biraz böyle değerlendirelim. Ya yani kimlik kartımızla biz nasıl Avrupa'ya ya da dünyanın başka bir yerine vizeli bir yere gidemiyorsak hakemler de şu an mevcut ellerindeki belgelerle kokartı olmadan oralara gidemezler.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam edecek.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Arabanı arabamla Takoma, değerinde cinsat.
4: Radyo Spor.
6: Borusan Next uygulamasıyla aracınızın değerini hem

0: Beşiktaş maçı için Bilyoner'e gel, heyecanı zirvede yaşa. Sporda eğlendiğin ilk adres
1: Bilyoner. Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Aslı senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Ne acele Kılçık hocam.
4: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
5: Hem arsa hem ev, Arsa ve ev.
6: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
7: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
8: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart. Seni düşünür o.
9: Akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, tabletlerden kişisel bakım ürünlerine, televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara binlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta. Son gün 19 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
10: MediaMarkt.
11: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda.
12: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
13: Reklam. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
2: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sunar.
3: Günaydın. İstanbul'da trafik yoğunluk ortalaması %70 civarında. Aslında olağan dışı denebilecek görüntüler yok ama trafik olaylarının olduğu yerler var ve bu sebeple oluşan yoğunluklar var. Özellikle Anadolu tarafından arka arkaya gelen kaza haberleriyle beraber Avrupa'ya göre biraz daha tabii köprülerinde kalabalığı buna dair.

0: biraz daha sıkışıklığın etkili olduğunu görüyoruz. 104.2 frekansından detayları takip etmeniz mümkün. Radyo Trafik İstanbul'dan. Ankara ve İzmir'de yoğunluk ortalamaları %60'lar civarında. Burada da her iki radyomuzdan, İzmir ve Ankara trafik radyolarından detayları takip etmeniz mümkün. İyi yolculuklar.
1: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleriyle bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sundu.
2: Radyo Spor.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.42 saatlerimiz Yasin Kol konusuyla ilgili dinleyicilerden hani hangi maça ben birincilik playoff finali dedim. Türkiye Kupası finaline verilir denmiş Cuma günkü Trabzonspor Konya Spor maçı ama tabii Trabzon bölgesi hakemi olduğu için öyle bir atama mümkün değil herhalde değil mi?
1: Değil tabii.
0: Olmaz.
2: Yani, yok. O şimdi teamüllere aykırı dedik ama o kadar da değil yani.
0: O yüzden o olmaz. Benim tahminim bu. İlk aklıma o geldi valla bu hafta neden verilmedi diye sorunca Aykut abi herhalde birincilik playoff finaline saklanıyor diye düşündüm. Birincilik playoff yarı final rövanşında da bugün Oğuzhan Çakır düdük çalacak. O da bir FIFA hakemi. Finalde de en güvenli hakem olan Yasin Kol herhalde.
1: Olabilir.
0: Başka türlü bir sakatlığı yoksa o yönetir. O maç da işte pazar günü gelecek hafta 24 Mayıs'ta kupa finaliyle günler yer değişmiş. Kupa finali pazarken Cuma'ya alınmış. Birincilik playoff finali Cuma'yken pazara alınmış. Pazar günü Konya Büyükşehir Stadyumu'nda birincilik playoff finali oynanacak. Esenler Erokspor'un rakibi de bu akşam belli olacak. Çorum Bodrum maçı 1-0 Bodrum ilk maçı kazanmıştı kendi evinde. Bugün de rövanşı var. Günün aslında en önemli karşılaşması da bu karşılaşma olacak. Süper Lig'de Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı var ama iki takım için de çok bir anlam ifade etmeyen bir karşılaşma. Lig'deki sıralama açısından bunu söylüyorum. Yoksa tabii ki bu maçları da kazanmak önemli. Mesela Çaykur Rizespor bir önceki hafta Eyüp Spor'dan deplasmanda 4-7. Sonuçta Recep Uçar da sezona böyle kötü sonuçlarla veda etmek istemez. Beşiktaş zaten son hafta Trabzonspor'a kaybetti kendi evinde. Ondan önce Konya'ya kaybetti. Kupa yarı finalinde Beşiktaş da ligi Rize Spor da puan kaybıyla bitirmek istemez. O yüzden iki takımı da bence bir taraftan kazanmak isteyeceği bir karşılaşma olur. Ama oyuncular tabii bu ne kadar geçer? Benim kastettiğim biraz daha hocalar ve yönetim bazındaydı. Oyunculara çok koyar mı bugün alacakları bir mağlubiyet? Yoksa akılları bu maçtan sonraki seyahat planında mı? Uçak seyahati herhalde hepsi bir yurt dışına gider. Tahminim biraz daha o tarafta olması yüksek ihtimal ama bakalım. Akşam göreceğiz nasıl bir karşılaşma olacak. Beşiktaş'ta eksikler var. Oh ve Udokai bu karşılaşmada yoklar. Raşitsa ve Kartal Kayran'ın zaten sakatlıkları devam ediyor. Oh'un risk analizi yapılmış ve yüksek riskli olduğu değerlendirilmiş ve maç kadrosundan çıkarılmış dün Beşiktaş'ın yaptığı açıklama böyle Adele grubunda bir ağrı şikayeti olmuş. Güney Koreli oyuncunun Trabzon maçı sonrası ve kadroda yok. Ayrıca Udokai de eşinin doğum yapacak olması sebebiyle teknik ekipten izin almış ve maç kadrosundan o da çıkarılmış. Yani 4 eksik var Beşiktaş cephesinde bu karşılaşma öncesinde. Udokai hani zaten son maç Calo oynadı ilk 11'de Emirhan'ın hastalığında. Calo vardı. Emirhan da herhalde döndü. Bugün çok büyük bir kayıp olmaz Udokai ama oh tabii alternatifi şu anda takım içerisinde Mustafa Hekimoğlu. Mustafa da daha genç tabii bir oyuncu. Orada bir fark olabilir. Oh'un yokluğu takımı etkileyebilir. Ama sonuçta Rize maçı.
1: Elbilal Ture'yi oraya kaydırıp, o pozisyonu kaydırıp Çerni'yi 11'e alabilir. Yani olay tam bir tarafta. Çerni
0: son maç 11'di galiba.
1: O taraf o şekilde yapabilir yani.
0: Merkezde Endidi, Aslani, Orkun gibi mi?
1: Yapar. Hı hı. Yani illa Mustafa'yı oynatmak zorunda değil. Şu anki alternatiflerde Silva var. Kenarda. Yine 11'de başlatabileceği. Normali zaten. Şu an Beşiktaş'ta. Oh'un yokluğunda. Bilal Ture'nin direkt santrafor pozisyonuna kayması. Onun arkasında eğer merkezi değiştirmek istemezsen Jota Silva ile başlayabilirsin. Direkt olarak yani Olaytan'ı merkezde tutmak istiyorsan daha doğrusu. Hı hı. Hani Endidi, Olaytan, Orkun merkezini yapmak istersen ya da dokunmak istemezsen ya da bozmak istemezsen Silva'yı atarsın. Bir tarafta Çerni olur. Cengiz bir alternatif. Yani Beşiktaş hala iyi bir kadro çıkartabiliyor.
0: Evet, alternatifler senin dediğin gibi ama ben Mustafa'yı neden dedim? Sergen Yalçın ve teknik ekibi de güveniyor Mustafa'ya. Birçok maçta da süre verdi. O yüzden hani onun yokluğunda direkt olarak onu da oynatabileceğini düşünüyorum bu karşılaşmada. Yani gelecek sezonu düşünüp.
1: Zaten hani kanat yerine santraforda oynaması onun için daha iyi. O pozisyonda biraz daha kendini geliştirirse bence Beşiktaş'ta geleceği olabilir. Çünkü kanat oynamaya pek uygun teknik özellikleri yok Mustafa'nın. Ama santrafor pozisyonunda fiziki gücünü kullanarak, kaleye daha yakın olarak, hava toplarında etkili olarak, sırtı dönük oyunu öğrenerek, arkadaşlarına biraz daha servis yaparak daha iyi bir hale getirebilir kariyerini. Bakalım, ben de merak ediyorum nasıl bir tercih yapacak.
0: Evet, bugün saat 20'de karşılaşma. Tabii asıl karşılaşmalar dediğim gibi pazar günü olacak. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren 4 maç aynı saatte olacak Süper Lig'de. Orada da hani takımlardan haber olarak tabii büyüklerden haberleri toparladım. Mesela Fenerbahçe'de Talişka Eyüpspor maçı kadrosunda olmayacak. O da son dönemde önemli işler yaptı aslında son iki karşılaşmada, ama o da yok sakatlığı sebebiyle. İzin de almış. Ülkesi Brezilya'ya gitmiş. Fenerbahçe ondan faydalanamayacak. Eyüpspor'un bir avantajı oldu bu. Talişka'nın olmayacak olması. Galatasaray deseniz, Galatasaray'da zaten dün medya günüydü. Cuma günü şampiyonluk kutlamaları olacak Galatasaray'da, hem bugün statta. Hayır, bugün ya, değil mi? Pardon. Ben niyeyse bugün.
2: Bizim de yayınımız var akşam.
0: 16'da Galatasaray Lisesi'nden bir otobüsle tura başlayacaklar. Akşam da statta kutlamalar olacak. Galatasaray'da ne kadar konsantre olacak Kasımpaşa deplasmandaki karşılaşma, o da soru işareti. İşte Osimhen zaten cezalı Galatasaray'da. İşte dün röportajlar vardı Galatasaray cephesinde. Biraz maç konsantrasyonu biraz değil bayağı düşük olacaktır Galatasaray'ın. Maç esnasında ne kadar konsantre olabilirler? Bir de işte devamında bir şey yok. Kupa finali yok. Sezon bitiyor. Dünya Kupası maçı oynayacak oyuncular var. Kendilerini sakınması muhtemel isimler var. O maçta hani Kasımpaşa için belki beklediğinden daha kolay da geçebilir. Diğer tarafta Antalya Spor haftaya küme düşme hattına giren takım Kocaeli Spor'la oynayacak. İki cami arasındaki dostluktan dün Kocaeli Spor Teknik Direktörü Selçuk İnan da bahsetti, ama o tabii o bir tarafa diyor. Sonuçta rakip fark etmeksizin Kocaeli'nde galibiyet için sahaya çıkacağından bahsetmiş. Ama işte Kocaeli'nde bir şey yok. Bir amacı, bir motivasyonu yok bu karşılaşma için. Onlar da ligde her şeyleri belli olan takımlardan biri. Antalya için çok daha kritik bir karşılaşma olacak. Bir de Gençler Birliği'nin Trabzonspor deplasmandaki karşılaşması. Gençler Birliği de hafta içi beklentilerin çok ötesinde bir maçla Trabzonspor'u zorladı. Belki uzatmaya götürecekti hatta. Muçi'nin ekstra golü olmasa. Şimdi az kadrosuyla, eldeki sağlam oyuncularla, çünkü çok da sayıda sakat olduğunu, kadro dışı oyuncuları olduğunu biliyoruz Gençler Birliği'nin. Ama eldeki en iyi oyuncularla onlar da Trabzonspor deplasmana gidecek. Gençlerin de avantajı Trabzonspor'un bir sonraki cuma günü kupa finali olması ve ligde de üçüncülüğünün kesinleşmiş olması. Trabzonspor'da bir önceki Beşiktaş maçında bazı oyuncuları dinlendirdi Fatih Tekke. Bu karşılaşmada da benzer bir rotasyona gidebilir. Metin Diyadin'in yaptığı kadar rotasyonda rotasyon olmaz herhalde, ama kendi içinde bir rotasyonda düşünecektir Fatih Tekke. Yani bu hafta aslında alt taraftaki takımların hepsi de kazanabilir, berabere bitirebilir. Kaybetmeden de bu şeyi, son haftayı geçirebilirler. Burada tabii ki en büyük avantaj Eyüpspor ve Kasımpaşa'da puan olarak. Onlara bir beraberlik kesin olarak yetecek ligde kalmak için, rakiplerinin sonuçlarına bakmaksızın tabii bunu söylüyorum. Ama rakipleri zaten puan kaybederse, bu takımlar mağlup olsalar da ligde kalmayı başaracaklar. Matematik hesapları aslında basit. 4 takımın aynı puanda bitirme ihtimalinden bahsetmiştik. 4 takım da işte Antalya kazanır, Gençler Birliği berabere kalır, Kasımpaşa ve Eyüp kaybederse puanlar eşit olacak. O senaryoda da Kasımpaşa ligden düşen son takım olacak. Kasımpaşa'da aslında bu son haftaki maçtan önce Ceyhun Kazancı, Kasımpaşa'nın CEO'su, gelecek sezon dair işte Emre Belezoğlu'ya devam edeceklerini söylemişti. Biraz daha sanki hava hani biz kesin olarak ligde kalırız şeklindeydi. Şu anda çok büyük avantajı var, ama işte bu senaryo olursa da Kasımpaşa'da o gelecek sezon dair planlamada herhalde baştan bir gözden geçirilir. Emre Belezoğlu da sonuçta geçmişinde de Ankara Gücü'yle de değil mi sıkıntı yaşadı. Onun da işi çok kolay olmaz. Küme düştüğü senaryoda devam edeceğini pek düşünmüyorum. Baştan bir yapılanma görebiliriz Kasımpaşa kulübünde de. Diyelim 8.52 saatlerimiz, aramıza gidelim.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam edecek. Radyo Spor. Reklam.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Radyo Spor.
7: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
8: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. WinStar koduyla kampanyaya katılın. 1 yıllık WinConnect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.

0: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
1: PTR. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: MG ile İngiltere seyahate hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Neova Sigorta.
6: Kale Kilit.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
1: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.56 saatlerimiz. Ben Süper Lig'deki tabloyu konuştum reklamdan önce. Şimdi önümde Konya Spor Teknik Direktörü İlhan Palut'un açıklaması var. Dün videolu olarak ben de önüme düştü. Hoşuma da gitti İlhan Palut'un söyledikleri. Basın toplantıları da genelde kendisinin böyle sosyal medyada bayağı da malzeme veriyor. Çok o da içten konuşan bir teknik direktör. Son dönemde de Revaç'ta Konya Spor'da yaptıklarıyla, daha öncesindeki yaptıklarıyla da zaten çok tutulan bir teknik direktör. Hatta kupayı da kazanırsa işte adı tekrar büyük kulüplerle anılabilir. Zaman zaman bize de gelen mesajlar oluyor kendisiyle alakalı. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe acaba düşünür mü, düşünmez mi diye. İlhan Palut da kendi yolunu bulan, ki zor yoldan gidiyor Türkiye şartlarında. Futbolculuk kimliğiyle değil, sadece teknik direktörlük kimliğiyle, yaptıklarıyla fark yarattı. Aslında rakiplerine göre belki 2-0, 3-0 geride başladı bu işi ama tırnaklarıyla kazıya kazıya buralara kadar geldi. Şu anda Türkiye'nin hani yerli piyasada en takdir eden isimlerinden bir tanesi. Diyor ki dün İlhan Palut bir işte basın toplantısı yaptı. Stresle baş edebilme yöntemlerini daha çabuk. Aykut abi zorlanıyor ki zaten.
1: Çok yaşa.
0: İyi yaşa.
1: Hep beraber. İlhan Palut kadar olması da biz de zorlanıyoruz yani.
0: Öyle mi? Bugün evet Ali abi de hapşurdu reklam arasında.
2: Reklam arasında mı hapşurdun?
0: Yayında mı hapşurdun?
2: Ya ben hapşurdum, hatırlamıyorum bugün ya.
0: Sen hapşurmadın mı ya?
2: Yo.
0: Dün mü hapşurdun o zaman?
2: Bugün hapşurmadım kesin.
0: Hapşurmadım. Tamam.
1: Adam bugün iyi ya.
0: İyi peki. Dünden belki aklıma kaldı. İlhan Palut diyor ki stresle baş edebilme yöntemlerini daha çabuk edinmeyi isterdim. Çünkü beni o kadar yordu ki ve hala belki yoruyor. Kariyerinize başlıyorsunuz. Acaba olacak mı? Acaba burada duracak mıyım? Acaba bunun bir üstü yok mu? Bu takım bizden daha güçlü. Bugün başımıza neler gelecek? Yani inanılmaz bir stres yükü. Bugün tamamen azaldı mı diye soracak olursanız hayır. Mesela bir kupa finali oynayacağız. Onun da şimdi başlı başına bir stresi var diyor. Teknik direktör olduğum gün Hatay'da bana direkt olarak işte bu takımın hocasısın dediler. Bir hafta benim ayaklarım ısınmadı. Hep buz kestim. Başka bir şey düşünemedim. Yemeği bile bir görev gibi yiyordum. Yıllarca korkunç bir stres sürdü. Bugün şöyle düşünüyorum. Keşke oralarda biraz daha rahat olabilseydim. Kendimi bu kadar harap etmeseydim. Diyor. Sonuçta bir maça çıkıyoruz. Yenmek de var, yenilmek de var. Dünyanın sonu değil zihniyetine daha fazla sahip olabilmeyi isterdim. Ama 49 yaşındayım. Hala bunu tam olarak başarabilmiş değilim diyor. İlhan Palut, böyle bir soru gelmiş. Soruyu tam bilmiyorum ne geldi ama o soruya karşılık da böyle samimi güzel bir cevap vermiş. Neden hoşuma gitti? Biraz ben de kendimi gördüğüm için İlhan Palut'ta. Eminim birçok kişide de var bu. Hani geçmişe dönüp keşke şöyle yapmasaydım, işte bunu keşke daha önce öğrenseydim dediğimiz hayatta çok şey oluyor. Birebir benim de İlhan Palut'la aynı bu arada. Aynı şeyi düşünüyorum. Stresle baş etme yöntemlerini keşke daha erken yaşta öğrenebilseydim, içselleştirebilseydim ki o kadar sıkıntılar çekmeseydim ama olmuyor bazen. Biraz geç olsa da en azından İlhan Palut da o yolda 49 yaşında hala başaramadım diyor ama belli ki geçmişe göre çok fark var. İlhan Palut'un hayatında çok daha rahat baş ettiği anlaşılıyor. Şu an herhalde baksak eli ayağı buz kesmemiştir kupa finali öncesi Hatay'daki gibi. Onunla daha iyi baş edebiliyor. Güzel ya, İlhan Hoca'nın ben bu kesitlerini seviyorum sosyal medyada önüme düşen. Ne dersiniz?
1: Bir de samimi, yani bence en büyük artısı o. Saha içinde işte soyunma odasında oyuncularına da söylediklerini geçirebilen bir teknik adam. O yüzden ben mesela Rize neden İlhan Hoca'yı yolladı hala anlamış değilim. Hı-hı. Çok da iyi gitmişti orada. Uzun sürede götürdü. Bir ara düşme potasına girdi, çıkardı. Yani daha iyi şartlarda ya da daha donanımlı oraya kim gelebilirdi? Bazen işte
2: Rize ile Konya hocaları değiştirdi.
1: Evet, ikisi de toparladı.
2: İkisinin de 10 galibiyeti, 10 beraberliği, 13 mağlubiyeti var. Avarajları -6.
0: Aynı mı şu an?
1: Ya kan değişikliği bazen şey olur ama benim de en çok hoşuma giden o Hatay, ben de izledim o şeyi. İşte Hatay ilk verdiklerinde, teknik direktörüsün dediklerinde bir hafta. Bu heyecanlar herhalde hepimizin yaşadığı şeylerdir.
2: Yani bana takım falan vermediler abi. Ben öyle bir
1: takım vermediler de sana mikrofon vermişlerdir. Aynen. Ne bileyim işte bu işe başlarken yaşamışsındır. ilk sektöre girerken yaşamışsındır. Bunları yaşamayıp bu sektörlerde çok iyi yerlerde çok böyle tepeden inme birçok insan olduğu için futbolda bu daha da fazla, bizim sektörde de fazla. Bunları yaşayan insanlar birbirini anlarlar. O yüzden mesela kendimize yakın ya da bizim gibi hissediyoruz. Bence asıl kritik olan nokta bu. Ve bu ayrımı oyuncu da yapar. Oyuncular bakma sen şimdi o topu 5 metre 10 metre sağına atamaz ama onlar o kadar cin ve kurnazdır ki hangi teknik adama nasıl muamele edeceklerini çok iyi bilirler. O yüzden ben İlhan Palut'u beğeniyorum. Daha büyük, daha yüksek hedefleri olan bir takımda olabilir mi? Onu da mesela göreceğiz. Yani bunu biraz hoca kendisi belirleyecek. Hı hı. 49 yaşında ama 49 yaş bence çok şey değil. Daha yolun başında gibi geliyor bana.
0: İsterse yani biz, çok uzun yıllar var önünde.
1: Real Madrid'in başına sen niye Pellegrini'yi düşünmüyorlar diyorsun. 72 yaşında. O yüzden ben hocanın Konya'yla kimyasının tuttuğunu, yani Konya'yı böyle uzun süre götürürse mesela farklı hedefler koyabileceklerini düşünüyorum. Konya'yı da bildiğim için söylüyorum bunu. Yani bu kadar her şeyi oluşmuş bir şehir, bu kadar potansiyeli olan bir şehir. Yani taraftarın bence takıma daha çok sahip çıkıp Konya'nın başka hedeflere yönelmesi lazım. Ya Konya bunu yapabilecek bir potansiyele sahip. Ve bayağı da zengin bir şehir.
0: Ay Kocaman da zaten bir ara bir şeyler başardılar. Hani kupa şampiyonluğu ama tabii uzun soluklu olmadı.
1: Ya işte biraz orada şey daha profesyonel bir yönetim gerekiyor. Sadece işte Büyükşehir Belediyesi'ne kalıp da belediye imkanlarıyla ya da işte oranın bir şeyiyle, zenginiyle devam etmemesi lazım. Daha oturmuş bir şey olması lazım. Çünkü altyapı problemi yok Konya'da. Ben geçenlerde işte Selçuklu Belediyesi'ne gitmiştim ki Selçuklu Belediyesi'nin amatör sporcuları var. 16 binden fazla amatör sporcusu var. Bak bir belediye. Nüfusu 700 bin. 700 bin nüfus ne demek biliyor musun? Biz ilçeden bahsediyoruz. Türkiye'nin 55 ilinden daha kalabalık bir ilçe. Ve bu Konya'nın en büyük ilçesi. 3 tane zaten büyük ilçe var bildiğim kadarıyla. Yani onların hepsini topladığı zaman Konya'da acayip bir potansiyel var. Ve şehir olarak her şey yapılmış. Yani altyapı, yol sorunu, ne bileyim suyu, elektriği öyle dertleri yok Konya'nın. Konya artık tamamen gençlere, geleceğe yatırıma para harcayan belediyelere sahip. O yüzden ben futbolda mesela bu işler tesadüf değil ya da bu işler şey değil. Ne kadar emek harcarsan, ne kadar yatırım yaparsan o kadar karşılığını alırsın. Yani önümüzdeki süreçte ben Konya'nın daha da yukarıya tırmanacak bir ivmede atıyorum belki ilk dördü zorlayacak. Belki kupadan değil de mesela ligden bile Avrupa kupalarına gidebilecek bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum. İyi bir teknik adamla da bunu gösterebilir.
0: Bir de Konya'nın son dönemlerde Trabzon'un şampiyon olduğu sezon mu? Ligi uzun süre ikinciye götürüp sonda Fenerbahçe'ye o ikinciliği kaybetmişti. Herhalde üçüncü olarak bitirmişti ligi. Böyle zaman zaman çıkışları var. Ama istikrar olarak sıkıntıda. Bakalım İlhan Palut'la o istikrarı bulabilecekler mi? İlhan Palut'un da tabii teknik direktörlük kariyerinde ilk Hatayspor var kendisinin söylediği gibi. Sonra Göztepe var, Konya var, Rize var, tekrar Konya var. Mesela Göztepe'nin de o sahiplikten önceki döneminde bir şeyi var. Acaba buradan Konya'dan da bir sıçramayı mesela direkt olarak dört büyüklere yapmak yerine böyle bir Başakşehir, bir Göztepe gibi şu an işte Samsun. Gerçi Samsun'da Alman ekolü bakıyor ama biraz daha istikrarlı gözüken takımlara doğru yapıp oradan da bir sıçrama yapabilir mi? Sonuçta Başakşehir de aslında büyükler için bir sıçrama tahtası olarak düşünebilecek bir kulüp.
1: Ben öyle düşünmüyorum. Yani şöyle düşünmüyorum. Şimdi hepimiz teknik adamız diyelim. Ali, sen, ben. Üçümüze şeyimizi yapalım. Bize teklif edilen fiyat aynı. Maaş, şey yıllık kontrat. Başakşehir'den bir teklif geldi, Konya'dan bir teklif geldi. Ben şahsen Konya'yı tercih ederim. Siz kimi tercih edersiniz? Ya İstanbul'da yaşamak şeyini atıyorum.
0: Atma.
1: atıyorum. Ben şimdi idealist bir teknik adamım.
2: Yeni çocuğu oldu ya.
1: Abi ben şimdi idealist ne? Konya'da çocuk büyümüyor mu? Allah Allah.
0: Büyüyor Konya'da.
1: İdealist bir teknik adamsın. Ben Konya'yı tercih ederim, açık söyleyeyim. Yani daha istediklerimi yapabileceğim, koca bir şehrin bütün yoğunluğunun bende olduğu, çok büyük destek göreceğim. Diğer tarafta da atıyorum şimdi İstanbul Erok eğer gelirse, Kasımpaşa kümede kalırsa, Eyüp kümede kalırsa kaç takım oluyor? 8 mi oluyor?
0: İstanbul takım olarak.
1: Yoksa böyle bir şehrin bir tarafının seyirciyi işte daha yeni yeni oluşturduğu bir kulübü mü tercih edersin? Ben açıkçası idealist bir teknik adam olarak Konya'yı tercih ederim.
0: İdealist olup Başakşehir de tercih edilebilir.
1: Edilebilir. Bir şey diyemem ona. Ama ben o şehirle birlikte bir şehir takımıyla büyümek isterim. Ha ondan sonra büyüklerden bir teklif gelir. İstanbul'da eğer yapacaksam onu, o zaman zaten kimse sana bir şey diyemez. Hocam buyur bir dene dersin. Zaten amacın o ya en sonunda.
0: Yani.
1: Şimdi teknik direktörlüğe başlarken şimdi Hatay'da ayakları titreyen adam herhalde ben Real Madrid'i bir gün çalıştıracağımı ilk anda düşünemez. Sonra bakarsın çok popüler olur, ilerler gider. Ondan sonra düşünebilirsin. Okan Buruk gibi olursun. Okan Buruk için şimdi bir hayal olabilir o değil mi? Inter'i çalıştırmak, ne bileyim Real Madrid'i çalıştırmak. Ama bu yolda kurabileceğim bir hayal. Ben Konya'ya giderim onu söyleyeyim. Ya da işte atıyorum Göztepe diyelim bu takım. Göztepe mi Başakşehir mi dersen ben Göztepe'ye giderim.
0: İşte Göztepe'de ben de Göztepe giderim de Başakşehir mi Konya'da.
1: Sen Konya'da tamamen şehre bakıyorsun. Sen tamamen yaşam standartlarına
0: hayır,
1: bakıyorsun.
0: Hayır hayır. Değil. Biraz şeye de bakıyorum tabii ki. Atmosfere de bakıyorum. Taraftara da bakıyorum. Kulübün nasıl yönetildiğine de bakıyorum. Şimdi Konya'ya çok güvenir miyim bilmiyorum. Şu anki yönetime güvenmeli miyim? İstikrar olarak Göztepe'ye mi güvenmeliyim? Ben Göztepe'ye daha çok güvenirim. Başakşehir'e daha çok güvenirim. Ama Başakşehir'in de kendi içinde tabii ki eksi yanları var. İşte camia olarak vesaire. Böyle arkanda koca bir camia olmayacak. Ama Başakşehir'de sonuçta son yılların beğenin beğenmeyin en istikrarlı takımlarından biri. Hep oralarda. Hep 5.lük, 6.lük, 4.lük, 3.lük kupa bir taraftan Avrupa'ya giden bir takım. Bence o yüzden...
1: Nuri Hoca da fena gitmiyor değil mi? İyi, iyi
0: evet gidiyor. Onun da adı şimdi geçiyor. Büyüklerle hani Beşiktaş'a da yakıştırılıyor. Fenerbahçe'ye de yakıştırılıyor. Başakşehir'in de bir vitrin olduğunu düşünüyorum. Hani idealistsem büyükleri çalıştırma konusunda Başakşehir de bence o senin saydığın defolarına rağmen gidilebilecek bir takım. Bir basamak olarak düşünebilecek bir takım bence. Emre Doğan dinleyicimiz bence demiş İlhan Bey stres konusunu biraz abartıyor. Çünkü çok stresli bir yaşantısı olsaydı 49 yaşında kaşlarının 2 santim üstünden saç çıkmazdı demiş. Farklı bir bakış atmış ama tabii stresin her insanda nasıl karşılık bulduğu bence belli değil. Yani çok stresli biri illa saçlarını dökecek diye bir şey yok bence. Bilmem katılır mısınız?
2: Öyle öyle %100 öyle.
0: Necdet Atmaca gözden uzak olunca gönülden de uzak oluyor. Bekleyin geliyoruz ben olsam Bursa Spor'u seçerdim demiş. Böyle bir mesajı var.
1: Onu şimdi şey yapmadık. Şimdi olay İlhan Palut'tan yola çıktığı için yoksa ben de Bursa'yı tercih ederim.
2: Aslında burada
1: opsiyon olsa.
2: Hani bu güzel bir tartışma ama olay hani yaşadığın şehir ondan sonra o şu bundan ziyade bence Mert'in söyledi yani kulübün nasıl yönetildiği. Çünkü zaten Türkiye'de birçok şehirde futbol takımı olarak o şey var. Potansiyel var. Yani Konya'da olan potansiyel Eskişehir'de de var. Sakarya'da da var. Kocaeli'de de var. Antalya'da da var. Ama oradaki temel problemler sadece başarıda onun ortaya çıkması. Yani en ufak bir başarısızlıkta siz teknik direktör olarak yalnız kalıyorsunuz. Ve bir şey inşa etme, kurma, devam ettirme şansını size vermiyorlar. O yüzden o potansiyeller zaten ortaya çıkmıyor. Orada da sürekli bir dikkat ederseniz yönetim bazında yap boz, teknik direktör bazında yap boz, kadro bazında yap boz görüyorsunuz. Şimdi Başakşehir Çağdaş Atan'a 10 hafta dayandı ya. Yani bunu Türkiye'de yapabilecek başka bir kulüp yok. Hatırlayın o felaket gibi
0: şey. Kazanamadığı seriyi söylüyorsun.
2: Hatırlıyorsunuz değil mi?
0: Hı hı.
2: Yani yok Türkiye'de öyle bir şey mümkün değil. Olması söz konusu değil. 10 hafta dayandı Başakşehir. Orada O yüzden evet, bir taraftar olmaması, bir camia baskısı olmaması takımı motive etme açısından çok zor. Farkındayım ama diğer taraftan da teknik direktör olarak kendinizi anlatma, biraz daha fazla zamanınızın olması, biraz daha istediğiniz yapıyı kurma açısından ciddi bir avantaj sağlıyor. Bu avantajı o sizin bahsettiğiniz Anadolu kulüpleri verse hepsi Başakşehir'i geçer. Çok rahat geçerler.
0: Tabii çok büyük artıları var da.
2: Çok rahat geçerler ama yapmıyorlar onu. Yani sürekli olarak bir teknik direktör sirkülasyonu, sürekli olarak yanlış transferler, sürekli olarak yapboz Anadolu takımlarını bu hale getirdi. Aynı zamanda ekonomik zorlukların da farkındayım rekabet ettikleri ortamda. Fakat kulüplerin genelinin iyi yönetildiğini şehir takımlarıyla beraber bence kimse iddia edemez. Şimdi Aykut Aydın ne diyor? Belediye diyor yani. Herkes belediyelerden bir şey bekliyor.
1: Tabii canım, zaten herkes, şehirlerin problemi o zaten.
2: Evet, şehrin, Aykut'un dediği gibi 2-3 zengininden bir şey bekliyor. Yani böyle bir yapı sürdürülemez ki zaten. Yani sen belediyenin şeyin, ne derler, ağzının içine bakarsan, şehrin 2-3 tane zengini para verecek diye bakarsan zaten oradan bir şey çıkmayacağı belli. Neden bir şey çıkmayacağı belli? İşte zaten herkes görüyor takımların halini.
1: Ya bir veriyor, iki veriyor, üç veriyor. O da diyor ki yeter ben diyor, daha ne yapayım diyor. Ya ver bitmiyor.
2: Kendi bütçelerine göre de şimdi mesela büyükleri çok eleştiriyoruz. Eleştirmekte de bence haklıyız ekonomik anlamda yaptıklarıyla. Fakat onların da kendi oluşturdukları gelirler Anadolu kulüplerinin çok ötesinde. O yüzden de Anadolu kulüplerinin yarattığı borçla, kendi gelirine göre yarattığı borçla büyüklerin kendi gelirine göre yarattığı borç arasında da çok büyük bir fark yok oran olarak. Yani Anadolu kulüpleri de acayip borç yapıyor. Acayip borç şey yapıyorlar, üretiyorlar. O yüzden de yani Türkiye'de teknik direktör olmak dünyanın en zor işlerinden bir tanesi. Kabul etmek gerekiyor. Teknik direktörler de bence biraz bunu bilip onların da hani oyunun kurallarına göre oynadığını düşünüyorum teknik direktörlerinde. Yani teknik direktörlerinde mesela hiçbirinin hedefi yurt dışına gitmek değil. Bu çok garip bir şey. Mesela bizim Türkiye'de 10 tane kulüp çalıştırmış teknik direktör var. Ya yurt dışında bir takım bile çalıştırmamış. Yok yani, öyle bir düşüncesi yok. Niyeti yok. Burada bekliyorlar. Hangi düşen takım bize gelecek diye. 8-10 hafta çalışıyorlar. Ondan sonra görevden ayrılıp yorumculuk, sonra tekrar teknik direktörlük, sonra tekrar yorumculuk, sonra tekrar kenarda bekleme. Yani onlar da oyunun kuralına göre oynuyorlar. Onlar da kusura bakmasınlar. Ve mesela bu ligde yine teknik direktör kaynaklı ciddi bir oyun problemi var. Oyunu geliştirmek isteyen teknik direktör sayısı da az. O da bir problem. Yani hep aynı. Hep aynı. Geldi aynı, gidiyor aynı. Hiçbir fark yok. Eğer o anda şartlar ona uygun, kadro yapısı ona uygun, anlattığı şeyler kadro yapısına geçiyor, ne bileyim takımdaki ekonomik problemler çözülmüş, hani belli bir takviyeler gelmişse bir dönemsel başarı geliyor. Ondan sonra şöyle hoca, böyle iyi hoca. 10 tane maçta iyi, kalan 40 tane maçta kötü. Böyle teknik direktörlük mü olur? Onlar da yani öyle çok abartılacak bir durumda değiller. Kusura bakmasınlar. Evet, kabul ediyorum. Türkiye'de teknik direktörlük yapmak çok zor. Hiç itirazım yok. Ama ya bir tane teknik direktör de der ki ben gideyim bir yurt dışında çalışayım yani. Git Belçika'da çalış. Git Suudi Arabistan'da çalış. Git bir yerde çalış. Bir şeyler yap. Öyle bir niyet yok. Düşenler gelsin. 10 hafta, 12 hafta. Zaten şey yapan da, ne derler, eleştiren de yok. Yani 3 sezondur teknik direktör olan bir takımın teknik direktörün 7 tane takım olmaz CV'sinde. Biz de öyle teknik direktörlerle dolmaya başladık.
0: Bir ara, aradan sonra devam edelim.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam edecek.
4: Reklam.
5: Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
6: Radyo Spor.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
8: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
9: Finansal özgürlük budur işte.
7: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
10: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Borusan Next'te hala duymadınız. Hemen borusannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Borusan Next.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Opel Frontera Elektrik 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
13: Ali, ben senden hoşlanıyorum.
14: O zaman Mayıs'ta nişan, Haziran gibi kır düğünü yapsak, çocuğa da bir gün annenler bir gün annemler bakar.
15: Gaza gelip hızını alamıyorsan, soluğu Esport Plus'ta al. MotoGP heyecanına sen de kapıl.
16: Sporun ev sahibi Esport Plus.
17: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
18: Canım karım.
17: Ula senin ne işin var burada?
18: Ula Asu senin ne işin var burada?
17: Araba almaya geldim.
18: Ben de.
19: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
18: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
17: Ne acele, kılçık hocam.
15: MotoGP Katalunya Grand Prix'si 15-17 Mayıs'ta canlı yayın ve tekrar izle seçeneğiyle Esport Plus'ta.
20: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
21: Bayram şıklığı Kiyılı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiyılı'da buluşur. Bayramı özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiyılı'dasın, rahatsın.
22: Burası CNBC. Burada gündüz piyasalar açılır, uzman yorumları dinlenir, fikirler şekillenir. Gece talk show'lar başlar, kahkahalar yükselir, film ve belgeseller izlenir. I am not for sale. Efsane konserler dinlenir. CNBC. Gündüz de gece de farklıyız.
23: Umran Oto Ekspertiz. İlk görüşte aşk deyince babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
24: Radyo Spor. Reklam.
25: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
26: Radyo Spor, sporun tek adresi.
27: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
24: Reklam.
28: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
29: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
24: Reklam.
25: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.
30: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.

0: Alternatif piyasalar bölümündeyiz BTC Türk'te. Şu anda bir Bitcoin 80.482 dolardan işlem görmekte. Dün 80.000 altına biraz sarkmıştı ama gün içerisinde toparladı. Amerika'da da Senato Bankacılık Komitesi'nden iki partinin ortak onayından sonra kripto piyasa yapısı tasarısı Temsilciler Meclisi'nin onayına geldi. Bu iyi bir gelişme olarak değerlendirildi. Bir tepki de aldı Bitcoin. 82 bine kadar çıktı ama şimdi orayı kıramadı. Orada güçlü bir direnci olduğunu okudum. 80.482'de TL olarak da 3.655.303'te.
1: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: 300-056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sunar.
0: saatlerimiz günün öne çıkan 3 karşılaşması var. Birincisi birincilikte yükselme playoff. Yarı final rövanş karşılaşması saat 20'de Çorum'la Bodrum karşı karşıya gelecek. İddiada Çorum galibiyeti 1.47 olarak açıklanmış. Beraberlik 3.75, Bodrum galibiyeti 4.69. İlk maçı Bodrum 1-0 kazanmıştı. Bir de penaltı atışından yararlanamamıştı. Şimdi Çorum'un çok net favori olduğu bir oran görüyorum. Rize Spor Beşiktaş iki takım adına ligin artık sezonun son karşılaşması olacak. Beşiktaş 1.85 ile maçın favorisi. 2.90 Rize galibiyeti, 3.64 de beraberliğe verilen oran. Premier Lig'de Aston Villa ile Liverpool saat 22'de karşılaşacak. Aston Villa ve Liverpool 59'ar puanda haftaya giriyorlar. Liverpool 4. averajda, Aston Villa da 5. basamakta. Premier Lig'de ilk 5 sıradaki takım Şampiyonlar Ligi bileti alıyor. 6. Bournemouth'ta da puan farkı şu anda haftaya girilirken 4. Ama buradan bir galip çıkmazsa, bir takım kaybederse Bournemouth'ta, ki Bournemouth'ta City ile oynayacak gerçi, kolay değil işi, ama kazanırsa son haftaya 1 puanlık bir farkla Bournemouth girebilir. Son haftada Nottingham Forest oynayacak Bournemouth. Orada ligin 5.'si de tabii değişebilir. Böyle bir senaryo var ama kolay bir senaryo değil. Bugün bakalım Liverpool Aston Villa'da nasıl bir maç çıkacak. Oranlar birbirine çok yakın. Aston Villa galibiyeti 2.52, Liverpool galibiyeti de 2.23 olarak belirlenmiş. Var mı bugünden maçınız?
3: Valla ben Liverpool'u bir adım önde görüyorum. Aston Villa'nın hedefi artık Avrupa Ligi finali ve bence 5. olması Aston Villa'nın İngiltere'den bir takımın daha Şampiyonlar Ligi'ne gitmesi demek. Yani 4. olursa biliyorsun o hak gidiyor.
0: Evet.
3: O yüzden
4: nasıl 4. olursa hak gidiyor?
3: Aston Villa 4. oldu. Kupayı aldı. Zaten gidecekti ya. O hak başka bir takıma gidiyor.
4: Tamam, doğru, pardon.
3: Ama 5. olup kupayı alırsa bu kez 6 takım Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Ben biraz orada sanki şey yaparlar diye düşünüyorum.
0: İngilizler ayarlar mı onu kendi aralarında?
3: Öyle gibi geliyor bana.
0: Olabilir.
4: Bütün Premier Ligi şaibe altında bırakan açıklamalar.
3: Bournemouth'un da City'yi yenemeyeceğini düşündüğüm için Bournemouth'un da bence onları yakalama şansı yok. Yani Aston Villa şeyi garanti. Brighton'da gidip iki maçını da kazanır. Brighton'da United'la oynayacak mesela. Onun maçları da kolay değil. Hadi iki maçı da kaybetti diyelim Aston Villa. Ben Aston Villa'yı 5. olarak bitirdim yani Premier Lig'de, onu söyleyeyim.
0: Tamam. Ali abi.
3: Öyle bir tüyo vermiş olayım en azından.
4: Ben bugünkü maçlara çok fazla girmezdim. O topa girmezdim. Yarın FA Cup finali var. Saat 17'de Chelsea ile Manchester City arasında. Futbol severlere söyleyelim. Belki bilmiyorlardır. O takip edilebilir. Orada Manchester City galibiyeti bekliyorum ben. Diğer tarafta benim lig, Norveç liginde de yarın karşılaşmalar var. Yarın Viking ve Bodo'nun kazanmasını bekliyorum. Lilleström Sandefjord mücadelesinde de gollü bir karşılaşma bekliyorum. Bunun yanında Portekiz Ligi'nde yine yarın karşılaşmalar var cumartesine baktığımda. Ve Süper Lig'de de Başakşehir ve Göztepe'nin maçları var. Ligde sonuçta Trabzonspor kupayı alırsa Başakşehir ya da Göztepe Avrupa'ya gidecek. O karşılaşmalar da önemli. Orada da ben Başakşehir'in Antep deplasmanında kazanmasını bekliyorum. Hı hı. Samsun deplasmanında Göztepe'yi tam bilemiyorum ama Başakşehir'in Antep deplasmanında kazanmasını bekliyorum.
0: Portekiz'de de dedin yarın son maçlar. Benfica 3. giriyor haftaya. Estrela deplasmanında olacak. Sporting de kendi evinde Gil Vicente'yi konuk edecek. Buradaki ikincilik yarışı tabii ki merak ediliyor. Bakalım kim ikinci bitirecek. Şu an Sporting büyük bir avantaja sahip. Tabii dinleyicimiz de şimdi yazmış Celtic maçı için yorum yapar mısınız diye. Hafta sonundan beni en çok heyecanlandıran maçlardan biri kesinlikle Celtic Hearts mücadelesi. Yarın saat 14.30'da oynanacak. Esport Plus'tan da canlı olarak yayınlanacak karşılaşma. Spiker kim karşılaşmada?
4: Can Ayhan.
0: Can Ayhan. maçı anlatacak. Enteresan bir karşılaşma olacak. Şampiyonluk maçı artık ligdeki son hafta. Hearts bir puan önde giriyor son maça ama deplasmana gidiyor. Celtic'e de düz bir galibiyet 1-0 da olsa şampiyonluk için yeterli olacak. Hearts en son 1960 yılında İskoçya Ligi'nde şampiyon olan bir takım. İskoçya Ligi'nde 1984-85 sezondan bu yana Celtic ve Rangers'tan başka bir takımın şampiyonluğu yok. En son Sir Alex Ferguson Aberdeen şampiyon oluyor ve sonra bu iki takım adeta ambargo koyuyorlar ki genelde de zaten 55'er şampiyonlukları var İskoçya Ligi tarihinde. Şimdi Hearts bu hanedanlığı iki takımın bu sezon özelinde yıkabilir. Buna da bir beraberlik uzaklıkta. Dün maçla ilgili haberlere bakarken mesela şöyle bir istatistik gördüm Opta'da. Hearts bu sezon 250 gün liderlik koltuğunda kalmayı başarmış. Celtic'in ise sadece 33 günü var liderlik koltuğunda oturduğu ki en son Eylül'de liderlik koltuğuna oturabilmişler 26 Eylül'de. Ondan sonra herhalde sürekli Hearts'ın lider olduğu bir İskoçya Premier Ligi var. Ve bu maçı da eğer Hearts deplasmanda kazanırsa ki şampiyonluk için dediğim gibi kazanma ihtiyacı yok ama oldu ya kazanırsa İskoçya Ligi tarihinde tek sezonda Celtic ve Rangers'a karşı toplamda 6 galibiyet alan ilk takım olmayı başaracaklarmış. Normal sezonda zaten 3'er maç oynuyorlar. Bir de playoff'ta 1'er maç. 8 maç yapıyor Hearts yani sezonda. Yarın kazanırsa 6. galibiyeti olacakmış Celtic ve Rangers'a karşı. Bu da tarihe geçen bir performans olacakmış. Yine Opta'nın paylaştığı istatistiğe göre güzel bir karşılaşma, onu da tavsiye edelim. İddiada da ne çok farklı bahis seçeneği olur. Az gollü bir maç düşünürüm.
4: Az gollü. Bence ikisi de gol atar yarın. İki takımdan da ben skor bekliyorum 90 dakika içinde.
0: Okey. Bir birlik bir skor da olabilir.
4: Niye Celtic şampiyon yapmıyorsun ya? 2-1 olsun.
0: Yani karşılıklı gol dedim. 1-1 geldi aklıma ilk olarak. Bir de Hearts'a daha çok sempati beslediğim için senden farklı olarak sen Martin O'Leary'nin hikayesini çok seviyorsun. Ben Hearts'ın hikayesini daha çok seviyorum. O yüzden ben Hearts'tan yanayım.
3: Bir de biraz böyle Motherwell deplasmanında o 90+9'da verilen penaltı falan.
0: Değil mi?
3: Beni biraz Celtic'ten soğuttu açık söyleyeyim.
4: Çok net bir penaltı.
0: Celtic bir de sonrasında TikTok hesabından farklı bir açı paylaşmış. Sanki top elle temas ediyor gibi herhalde düşünmüşler de paylaştıkları açıda da topun ele temas ettiğine dair herhangi bir görüntü yok. Yani onlar...
3: Abi ararsan orada her şeyi bulursun. Biraz bizi falan seyrediyorlar herhalde. Bizden etkilenmiş olabilirler oralarda.
0: Yani işte skandal
3: ben
0: bir karar.
3: Bu sezon itibariyle Hearts'ın hak ettiğini düşünüyorum. Ama futbol her zaman hak edenlerin kazandığı bir oyun değil. Ne yazık ki. Çünkü bir ihtimal olduğu zaman büyük takımlar o ihtimalleri değerlendirir. Son dönem itibariyle de Celtic rakibinden çok daha iyi durumda. Ama futbolu da biz bu tarih yazılan şeylerle seviyoruz. O yüzden ben de biraz romantik davranıp Hearts tarafında olacağım.
0: Yarın Bundesliga'da aslında orada da güzel karşılaşmalar var.
4: Şampiyonlar Ligi yarışı değil mi?
0: Hem Şampiyonlar Ligi yarışı hem kümede kalma yarışı da çok kritik.
4: St. Pauli Wolfsburg maçı nasıl?
0: Evet işte orada
4: ikisi de düşebilir.
0: Oradan başlayalım. 16. Wolfsburg'un 26 puanı var. 17. Heidenheim'in 26 puanı var. 18. St. Pauli'nin 26 puanı var ve St. Pauli ile Wolfsburg son hafta karşı karşıya gelecekler. Heidenheim'in karşılaşması da onu da söyleyeyim. Mainz'la evet. olacak. Kendi evinde olacak. Mainz'da ligde artık işini bitirmiş takımlardan biri. Heidenheim tabii kazanabilir. Ama diğer maçta gerçekten çok çok kritik. Bundesliga'da şunu da hatırlatayım. Son iki sıradaki takım direkt olarak alt lige gidiyor. 17-18. 16. olan alt ligin üçüncüsüyle bir play-out oynuyor. Yani 16. bitirmek hedef olacak şimdi bu üç takımdan. Üçü içinde biri bitirebilecek. O takım play-out'a kalacak. Diğer iki takım da direkt olarak küme düşecek. Enteresan maçlar var işin küme düşme tarafında. Şampiyonlar Ligi bileti tarafında da Bundesliga'da ilk 4 bu sezon Şampiyonlar Ligi bileti alacak. Şu anda Stuttgart 61 puan ve Hoffenheim'a göre artı 5 averajda 4. basamakta. Hoffenheim'ın puanı aynı Stuttgart'ta, averajda 5. Leverkusen de 58 puanla 3 puan geriden geliyor. Onlar da 6. basamaktalar. Bu hafta Stuttgart Frankfurt deplasmanında olacak. Hoffenheim Gladbach deplasmanında olacak. Leverkusen de kendi evinde Hamburg'u konuk edecek. Yani burada Leverkusen'in ilk 4'e girebilmesi için iki rakibinin de kaybedip Leverkusen'in kazanması gerekiyor. Kazandığı senaryoda averajla bu iki takımı da geride bırakıyor. Matematik basit burada aslında. Hoffenheim'in ilk 4'e girebilmesi için de Stuttgart'tan daha fazla puan toplaması veya Stuttgart'ta kazanır, Hoffenheim'de kazanırsa Hoffenheim'in Stuttgart'a göre 5 gol daha fazla farkla kazanması gerekiyor ki bu da çok kolay bir şey değil. O yüzden Hoffenheim'da burada Stuttgart'ın puan kaybetmesini bekleyecek. Son hafta için Almanya'da da böyle bir heyecan var. İtalya Serie A'da maçlar orada da pazar günü. Orada da yine Bundesliga'dakine benzer bir Şampiyonlar Ligi yarışı var. Şampiyonlar Ligi'ne aday çok sayıda takım var orada. Puanlar son hafta çok yaklaştı. Milan tepe taklak gidiyor. Napoli puanlar kaybediyor. Juventus işte kaybediyor. Roma, Como. Orada 5 takım var ve Şampiyonlar Ligi içinde 3 bilet kaldı artık Inter'in şampiyonluğundan sonra. Bu hafta oradaki maçların da başlama saati aynı. Burada 13 gözüküyor. Ben 13.30 diye okumuştum ama niye 13 gözüküyor? İtalya'da bir de 13 diye bir seans. Yeni değiştirildi o zaman. Ben çünkü daha evvelsi gün yazarken 13.30 diye baktığımı hatırlıyorum. Çünkü bir de İtalya'da zaten seans 13.30'dur. Onların klasik saati. Dün 13'e mi alındı? Hı hı. Niye?
4: Bilmiyorum.
0: 13 seansı maçlar. Orada da Como Parma.
3: 13 seansı da ne seans ama ya?
0: Onların Como, yerel
3: Parma,
0: saati 12.
3: Genoa, Milan, Juventus, Fiorentina, Pisa, Napoli, Roma, Lazio.
0: Evet, Roma, Lazio bir de derbi. Bir konferans yayın var mı Esport Plus'ta?
4: Yok, maçları vereceğiz.
0: Bundesliga'da konferans yayın var, onu ben evet. söyleyeyim. Onu gördüm.
4: La Liga'da var.
0: La Liga'da da var.
4: Pazar günü. La Liga'da son haftada da olacak konferans yayın.
3: Pazar günü Allah yardımcımız olsun. Habire maç var değil mi?
0: Bu pazar öyle.
4: Ya öyle çok şey yok ya. Çok fazla maç vermiyoruz. Şimdi bugün tekrar bir bakacağım. Şeyi kontrol edeceğim. Puan durumunu.
3: Bazılarını eleyeceğiz değil mi?
4: İşte Barcelona, Real Madrid zaten kafadan veriyoruz. Senin maçı tuttuk. Levante Mallorca mıydı senin karşılaşma?
3: Sanırım. Bakalım ona.
4: Onu tuttuk.
3: O kritik maç o.
4: Eğer işte ondan daha kritik bir maç bulursak o maçı değiştireceğiz. Onun dışında konferans yayın olacak. Güzel olacak yani. Tabii konferans yayın Bundesliga'da da çok güzel yapıyorlar. Şeyde de çok güzel yapıyorlar. La Liga'da da çok güzel yapıyorlar. İkişer spiker olacak o yayınlarda. Yani bu hafta sonu liglerdeki düşme, işte Şampiyonlar Ligi yarışı, Avrupa yarışı için konferans yayınlar takip edilebilir.
0: Bu hafta Belçika'da da onu da hatırlatayım. Pazar günü 19.30'da yine şampiyonluğu belirleyebilecek bir maç. Kulüp Brüj, Saint-Gilloise karşılaşması var. Kulüp Brüj 50 puanla lider. Saint-Gilloise'da 49 puanla ikinci. Hı hı. Bu maçta güzel bir karşılaşma

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Opel Combo 600 bin TL, 12 ay %0 faiz, Mayıs ayına özel takas desteği ve bayram öncesi teslimat avantajıyla Opel Odak'ta sizi bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
3: Umran Oto Ekspertiz. Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Reklam. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
1: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sunar.
6: Radyo Trafik İstanbul Haber Merkezi'nden herkese iyi yolculuklar. Ben Gizem Öztürk. İstanbul'da yoğunluk seviyesi %70. Anadolu yakası E5'te Küçükyalı'da Kadıköy'e doğru trafik kazası var. Avrupa yakası E5'te ise Merter'de Topkapı'ya doğru bir kaza. Bir de otogarın önünde Merter'e doğru bağlantı yolu içinde bir başka kaza var. Basın Ekspres Güneşli'de TEM istikametli kaza trafiği yaşanıyor. TEM'de Isparta Kule ve Hastalık Köprü 2'ye doğru, E5'te ise Beylikdüzü'nden Avcılar'a doğru dur kalk trafiği sürüyor. Aynı zamanda 1. ve 2. köprü giriş trafiği aşırı kötü olmasa da bugün yine 20'şer dakikalık etkiye sahip. Avrasya Tüneli, Feribotlar ve 3. köprü ise şu an için sakin durumda. Ankara'ya döndük, kaza noktalarına dönelim hızlıca. Selitlerine Caddesi'nde Cebeci yönünde Bentleresi öncesi bir kaza meydana geldi. Kazım Karabekir Caddesi Ulus ayrımına gelmeden bir kaza var. Bir kazada Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda Samsun yolu katılımında köprüde bir kaza meydana geldi ve bölgeyi çok ciddi anlamda çift taraflı tıkadı. İzmir'de araç arızaları söz konusu. Otobandayız. 6108. sokakta Pınarbaşı istikametli çevre yolu ayrım noktasında bir araç arızalandı. Ankara Caddesi'nin yan yolunda ise limana doğru Manavkuyu Köprüsü altında bir araç var. Bölgeyi çok yoğunlaştırdı. Turan Köprüsü Çiğli istikametli sağ şeritte bir başka araç arızası etkisiyle Karşıyaka'ya doğru trafik sıkıştı. Detayların hepsini Radyo Trafik Yolu uygulamamızdan takip edebilirsiniz. İyi yolculuklar.
1: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sundu.
7: Radyo Spor.
8: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.

9.41 saatlerimiz programın son bölümüne geldik. Bu iddia bölümünden, kripto para bölümünden önce İlhan Palut'tan bahsettik. Sonra oradan teknik direktörlere geçtik. Şehir takımlarından bahsettik. Bayağı bir konuda konuştuk. Onlarla ilgili mesajlar gelmişti. Birkaçını not almıştım. Onlardan devam etmek istiyorum. Mert isimli dinleyicimiz. Kocaeli Spor olarak biz Selçuk Hoca'ya

0: şansı verdik diyor. 7 hafta galibiyet olmadan her maç sonu tribüne çağırıp alkışladık demiş. Şu anda mesela bir teknik direktör olsam Kocaeli kafamı aklımı çelebilecek takımlardan biri. Ama hala yönetimiyle ilgili istikrar konusunda bir çekincem olur. Ama taraftarıyla Kocaeli Spor bence 1-0 önde diğer takımlara kıyasla. Teknik direktör olarak ben o taraftarın önünde çalışmak isterim. Ama işte aklım hep o yönetimdeki şeyde kalır. İstikrar olur mu olmaz mı? Şimdilik Selçuk Hoca konusunda bir istikrar sağladılar. Hocayla sezon içinde sözleşme de uzattılar. Umarım böyle devam eder Kocaeli Spor. Ligde böyle takımların artmasını ben isterim. Az önce konuşurken mesela Samsun Spor örnek verdim. Yüksel Yıldırım çok tartışılan bir figür ama onun da bir istikrarı var bence Samsun Spor'a yatırım olarak ve hoca olarak. Samsun da beni cezbeder.
1: 3 teknik direktör mü tamamlayabiliyor sezonu? Selçuk İnan, Okan Buruk, Stoylov.
0: Düşünmedim üzerine ama sen düşünmüşsün demek ki. Bilmiyorum.
2: Başka yok zaten, evet.
1: Başka yok, yok mu? Ha, Fatih Tekin.
2: Bir de Sergen Hoca.
1: Hayır. Sergen sonradan geldi.
2: Ya geldiği andan itibaren ama neredeyse sezon başı sayılır.
1: Yok yani. Sezon başı gelip tamamlayıp.
0: İlk maçtan son maça.
1: Bir de Fatih Tekin ya. 4 teknik direktör var.
0: 4 mü?
1: 14. Fatih Tekin var.
0: Değişiklik. Fazla işte. Bu sezon Göztepe ve genel olarak onlar istikrar. Mesela geçen sezon da Stoylov'da işler çok kötü gitti. Ligin ikinci yarısında ama mesela onunla devam ettiler. Ben Göztepe'de de o açıdan çalışmak isterim. Bir de az önce hani Konya mı Başakşehir mi, biraz daha Başakşehir'e göz kırptım da bunun şehirle ilgisi yok. Mehmet Ünlü öyle yazmış. Hani Trabzon'a gidip de şehri beğenmedip deyip transferden vazgeçer futbolcular gibi demiş benim için. Benim şehirle öyle bir şeyim yok. Konya'da gittim. Bir başka dinleyici de hani gece hayatın yoksa Konya, İzmir'e de İstanbul'a da beş basar demiş. Ben zaten bir şehirde öyle çok sosyallik arayan biri de değilim. Ben Konya'da da yaşarım, hani orada gece hayat yok AVM'ler az falan diye tercih etmemezlik yapmam. Hatta benim işime gelir o tarz yerlerde yaşamak. Şu an İstanbul'da zaten genelde evde vakit geçiriyorum. Evde değilsem, dışarıdaysam da doğayla, doğanın içinde vakit geçirmeye çalışıyorum. Konya'da herhalde bulurum diye düşünüyorum öyle yerler. Trafik problemi de olmadığını varsayarak. Ben yaşarım yani, benim öyle şeylerim yok. Konya'ymış. Şeymiş hani, para veriyorlarsa iyi para.
1: Adam teklif gelmiş gibi 5 dakikadır açıklıyor ya.
0: Açıklıyorum abi, Allah Allah, ne var?
1: Kendini bu kadar anlatmana gerek yok.
0: Yok, konu hoşuma gitti. Kendimi biraz da anlatmak için söylüyorum dinleyiciye.
2: Bu konu şeye kadar, artık transfer dönemine kadar bu konuyla devam edelim. Nereye gidiyoruz bu hafta?
1: Ted Lasso diye bir dizi var. Hani bir işte Amerikalı teknik adam İngiltere'ye geliyor ya. Galiba orada oynayan oyunculardan bir tanesi bir profesyonel takımla sözleşme imzalamış. Bu biraz ona benzedi şimdi. Bu kadar konuştun. Sonra bir tane bir yerden profesyonel teklif gelecek.
0: Konya basın sözcülüğü.
2: Bu hafta şey yani, bu tartışmalarda Konya mı Başakşehir miydi? Haftaya başka iki tane takım bulacağız. Tamam, mesela Kocaeli mi, atıyorum Rize mi?
1: Aa, Alanya hocası da var. Doğru. Özgür Ak söyledi. Pereira.
0: Doğru.
1: 5.
2: Alanya mı? O zaman
0: Alanya istikrarlı.
1: Öteki bak, duymadım, Alanya dedim.
0: Alanya da istikrarlı. Bir de Mehmet Ünlü'den Türkiye'de maalesef başarı istikrarı getiriyor ama istikrar başarıyı getirmiyor çünkü sabır yok demiş. Avrupa'da da istikrar genelde başarıyı getiren faktörlerden biri diyor.
1: Hayatta da öyle ama hayatta da istikrar başarıyı getirir.
0: İşte bizde getirmiyor diyor.
1: Evet.
0: Sonuç alamadığı müddetçe istikrara pek bakmıyor. O yüzden de işte bu tarz takımlarda çalışmak çok kolay bir şey değil. O teknik direktörlerin senin eleştirdiğin, orada bir oyun kimliği inşa etmesi çok kolay değil sonuç alamadıktan sonra. Onu inşa etmek için sonuç da alman lazım. Mesela Çağdaş Atan beğenme bir şey inşa etmeye çalışıyor mu gittiği takımlarda? Bence çalışıyor. Başakşehir'de daha fazla şans buluyor. Belki normal bir teknik direktör ama Anadolu'da o kadar artık bulamaz. Yani ona teşvik eden de bir ortam yok teknik direktörleri. Onların da dezavantajı.
1: Zaten işte çarpık yapılardan doğru bir şey çıkarmaya çalışıldığı için böyle oluyor. Hani gittiğin kulüp zaten çok sağlıklı bir yapıda olmadığı için, bozuk bir yapı olduğu için senin de orada hani ne kadar doğruları yapsan da çok kısa süre içerisinde bir şey ortaya koyman çok söz konusu değil. Belki kulüp yönetimleri daha iyi halde olsa, kulüpler daha iyi halde olsa teknik direktörler de bu şekilde olmaz. Ama ben teknik direktörlerin de hani gene bir payının olduğunu düşünüyorum.
0: Tabii onların da kendi içinde kesin payı var. Peki şimdi bu konudan çıkalım gün içerisinde.
1: Yani benim, merak etmeyin, teklif geldiğinde Mert Eren Konya'ya gidiyor.
0: Bu şeyin, benim öyle şeyim yok ya.
1: Konunun özeti bu.
2: Hatta tercihen Konya'ya giderim. Yani. Daha sakin bir hayatı tercih ederek.
0: Evet. Tabii. Siz etmez misiniz?
2: Ben zaten tercihimi kullandım. Ben yani Başakşehir'e gitmektense zaten Konya'ya gidiyorum.
0: Ali abi.
1: Ben bir yere gitmiyorum.
0: Yok, şehir olarak yani. Gider misin mesela? Konya genel mi? Yani bu takım çalıştırma.
1: Teknik direktör olsan gidersin. Anlattınız sizi de yani şimdi hani.
0: Yok, futbolcu olsan da genel yani yaşamak için radyocu olarak yani ekonomik olarak belli bir karşılık alabileceğini bilsen. O ya şehirde
2: yaşar mısın? Aynı. Bak, rakamlar aynı dedik. Tabii. Biz teklifi yaparken öyle yaptık. Sözleşme süresi ve rakamlar aynı. Hı. Alacağım para aynı. Hatta seyredeceğim para daha çok bile olabilir orada.
0: Kesin canım. Net.
2: Yani daha sakin bir hayatla tamamen işine konsantrasyonunu sağlayarak. Neyse, bunda günü bitirdik ya. Bugün şey yok mu? Galatasaray kupasını alacak bugün. Değil mi?
0: Aynen.
2: Mesela orada asıl tartışılacak konu vardı da programın sonuna geldik. Kim verecek kupayı?
0: Ha, Ural Aküz'ün verecek diye okumuştum ben bir ara. Sonra o haberden sonra dün yönetim kurulu toplanacak, kimin kupayı vereceğine karar verilecek diye haber okumuştum. Ama herhalde Ural Aküz'ün verir Galatasaray yönetiminden, eski yönetiminden bir isim. Ural Aküz'üm şu anda mevcut.
2: Ben bilmediğim için soruyorum. Çünkü başkan olmayacak diye düşünüyorum.
0: Tabii olmayacak.
2: Mecnun Bey de olmayacak
1: başkan
2: diye
1: olabilir mi?
2: Ha?
1: Başkan olabilir. Kesin olabilir olmayacak.
0: Mi? Olmayacak den de bilmiyorum. Sonuçta çok en son ilişkileri askıya aldı Galatasaray.
1: Ya aldı da yani hani.
0: Kupayı almaz Galatasaray mesela.
1: Ya öyle şey mi olur yani Galatasaray?
2: Bir barışma da yaşanabilir.
1: Başkan da kupayı almıyorum mu diyecek yani. Çünkü yani. Genelde İbrahim Hoca Osmanoğlu böyle şeylerde tersine giden bir adam. Şey denmesini istemez yani. Korktu. Kupayı veremedi. Galatasaray'ın sahasında denmesini isteyeceğini zannetmiyorum. Hı-hı. Başkanın bu konularda tersine giden bir adam olduğu için eğer bir açıklama yoksa ben hala olma ihtimali var diye düşünüyorum. Hatta olma ihtimali öyle olması gerekir. Yani Galatasaray kupasını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın vermesi gerekir. En azından hani normal bir şey olmuş olur. Yani Galatasaray ilişkileri askıya aldım diye o zaman hiç kupayı almasın yani.
2: Bence o senin dediğin şey yapılsa o şeylerde bir daha gözden geçirilir, aralarda düzelir diye düşünüyorum. Ya bu artık kavga ve kaos ortamından bir çıkalım. Bitti işte abi. Bak, sezon bitti. Şimdi herkes birbirini yiyordu. O topçular birbirine demeçler veriyorlardı. Hepsi birlikte şu anda gidip tatil yapacaklar, eğlenecekler. Taraftar yaşadığıyla kalıyor. Ne yazık ki bu hep böyle yani. Kupa, ya bu işte teamüllerin yerine getirilmesi diyoruz ya. Kupa, kim verir kupayı? Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı. Milli takım başarılı olduğu zaman övgüyü kim alıyor? Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı. Hı. Milli takımın hocası. Başta kim varsa o alıyor. Verirken de o verecek. Bu kadar basit. Ama kimin vereceğini hala ben bilmiyorum. Mesela bugün dakika dakika biliyoruz değil mi? Saat saat. Başta 15 olarak açıklanmıştı. Benim bildiğim 17'de ancak çıkabilecek liseden. Mesela Mert 16 dedi. Hı hı. Şimdi 17'de ancak çıkabilecekler diye biliyorum. Çünkü hedef 19.05'te stadyumda olmak. İşte o rotayı gelebilirler mi? Liseden ne kadar sürede ayrılırlar? Ya da dediğin gibi 16'da belki başlar da bir saat zaten o Galatasaray Lisesi'nin oradan çıkmak sürer. Değil mi? Yani bir de orada Şişli'den gelecekler. Normal birden gidip Zincirlikuyu'dan dönüp oradan yani...
0: Yok, rota belli bu arada. Ha? Hangi rotayı kullanacakları belli. Dün paylaşıldı o Galatasaray tarafından. Bilmiyorum tam ne de belli, net yani.
2: Oradan gelecek diye biliyorum işte. O yüzden ya planlanandan biraz daha geç olabilir. Onda da bitmesi bekleniyor. Yani yine bir trafik şeyimiz olur bu akşam.
0: Cuma bir de.
2: Tabii.
0: Esprili mesajlar geliyor, okumayacağım ama değişik yazanlar olmuş. Kupa töreniyle ilgili var mı Ali abi sen ekleyeceğim? Ben birkaç transfer haberi var, onları bahsedeyim istiyorum. Sabahın Nevzat Dindar, Galatasaray Başakşehir'den Bertu Yıldırım'la birlikte Yusuf Sarı transferinde gündemini aldı diye bir haber paylaşmış. Zaten Bertu zaten uzun zamandır konuşulan bir oyuncu Galatasaray için. Dün röportajlarda Abdülkerim Bardakçı'ya da soruldu Bertu'yla, çünkü onun da çok yakın bir ilişkisi var. Ama Yusuf Sarı haberini ben ilk kez Nevzat Dindar'dan duydum. O da kanatta oynayan bir oyuncu, sağ kanatta yerli rotasyonundan bir isim.
2: Beşiktaş'a çok yazılıyordu değil mi? Bir yıldır yani, falan yazılıyor Beşiktaş'a.
0: Bu sezon da galiba yazıldı. Ama Galatasaray'ın gündemine gelmiş haberlerden biri bu. Diğer bir haber, A-Spor'da gördüğüm, Fenerbahçe'nin mevcut yönetimi Cirassi, Robertson ve Malangsar'la yaptığı görüşmelerde önemli aşama kaydetmişti. Göreve gelecek yeni yönetime bu üç oyuncuyla ilgili rapor teslim edilecek denmiş. Aslında Avrupa'yı bir yönetim şeyi olsa, anlayışımız olsa Türkiye'de, ben bunu çok gerçekçi bulurdum. Ama zannetmiyorum ki yeni gelecek başkan adaylarım eski yönetimin anlaşma yakın olduğu isimlere gitsin. Değil mi? Onlar kendi başlarına herhalde bir plan program yapıyorlardır. Genelde öyle bir devamlılık esası olmuyor bizim kulüplerimizde. Aziz Yıldırım'ın tarzı da bence buna çok müsait değil. Hakan Safi'yi bilmiyorum. O devam ettirebilir belki de. Özellikle Aziz Yıldırım cephesini pek
1: yani bakacağım. Aziz Yıldırım önceki sezon Fenerbahçe'nin teknik direktörünü belirlemişti.
2: Evet. Bir de şimdi
1: tamamen bu senin söylediğinden farklı bir şekilde ama Mourinho'nun gelmesinde bence hani %80 falan Aziz Yıldırım etkisi vardı Ali Koç'un o kararı almasında. Ama o senin söylediğin şekilde bu yönetim raporlarını dikkate alır mı almaz mı onu zaman gösterecek. Ben çok merak ediyorum Fenerbahçe'nin her anlamda yapacağı hamleleri. Çok ilginç bir dönem bence Fenerbahçe'yi bekliyor.
2: Ya bu raporlara illaki bakarlar da gelene kadar, zaten seçime kadar bir de birilerini böyle yıldız anlamında anlaşıp duyurma istekleri var ya, o yüzden çok yer kalmayabilir onlara. Özellikle Hakan Safi'yi düşününce, çünkü bayağı ciddi isimlerle temas halinde olduğunu biliyoruz. İşte Leo mesela bunlardan biri. Teknik adam konusunda ciddi görüşmeleri var. Şey netleşti bu arada değil mi? 6-7 Haziran'da yapılacak seçim. Dolayısıyla şuraya da nereden baksan 20 gün falan kaldı.
0: Evet.
2: O yüzden ya çok oralara gelmezler. O isimlerde şey varsa mesela Malangsar bir şey ifade etmeyebilir, anladın mı?
1: Seçim kazandırma
2: anlamında. Girazi belki edebilir. Ama işte Leao eder mesela. O yüzden daha böyle popüler isimler sanki ve hocalar ön plana çıkar. Çünkü
1: açıklarlar mı sizce teknik direktör adaylarını seçimden önce?
0: Bence açıklamayacağım dedi.
2: Bence Hakan Safi kanadı, yani anlaşmaya seçildiği anda anlaşmanın devreye gireceği isimleri de açıklar diye düşünüyorum.
1: İhtiyacı olan zaten o Hakan Safi tarafı.
0: Ama o açıklarsa Aziz Yıldırım da kendi kararını gözden geçirebilir belki. Öyle,
2: o da açıklar.
0: Strateji değiştirebilir.
1: Çok üst düzey bir isim gelirse mesela.
2: O da açıklar. Hatta şey bile diyebilir. Tabii. Şimdi bizi eleştirdiniz, getirdik en iyisini. Mesela Perez gidip Mourinho ile anlaşırsa, bak bizim dediğimiz adamı Real Madrid aldı falan da diyebilir Aziz Başkan. Orada artık...
1: Ama getirilmedi değil ki Mourinho.
2: Hayır, getirildi. Demek ki doğru yapmışız ama yani burada olmadı falan diyebilir.
0: Aynen.
2: Herkes orada bir artı kazanmaya uğraşır. Seçimler böyledir.
0: Evet, 9.55 bitirdik bu haftalık. Sabah Spor'un sonuna geldik. Pazartesi tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Spor'u sona erdi. Radyo Spor. Reklam. ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Radyo Spor. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarine, her 3 mili bir statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da. Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai Mar showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin, Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
4: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
3: Hem arsa hem ev, arsa ve ev. Opel Mokka GS Hybrid Mayıs ayına özel avantajlı fiyat ve bayram öncesi teslimat avantajıyla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
5: Radyo Spor. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
6: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
5: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleri ile bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sunar.
7: Radyo Trafik İstanbul Haber Merkezi'nden tekrar iyi yolculuklar. Ben Gizem Öztürk. İstanbul'da yoğunluk seviyesi %60'lar bandında şu anda. Ağır bir kaza noktası var. Mahmut Bey Askeri Yolu'da İstoç istikametli çok ciddi hasar almış bir araç. İçinde sıkışmış bir kişi var. Burada yoğunluk çok fazla yok. Dikkatli gelinmeli İstoç'a inerken. Otogar önünde, Bayrampaşa Otogar önünde Mertel'e doğru kaza var. Müdahale sürüyor. E5 Küçük Yalı'daysa Kadıköy istikametli kaza motosikletle karıştı. Geriye doğru kuyruk Kartal'a vurdu. Aynı zamanda Kartal Köprü altında da yine Kadıköy'e doğru bir araç arızası söz konusu. Ankara'ya döndük. Trafik yoğunluğunun hala etkisini gördüğü kaza noktası Malazgirt Bulvarı. Gimat yönünde Öğretmenler Caddesi geçişinde bir kaza meydana geldi. Bir de Bilkent Bulvarı'nda Çamlık Sitesi istikametli kaza var. Aynı zamanda İzmir'de de araç arızasının üstüne bir kaza etkisine girdik. Çevre yolunda Buca istikametli otogar kavşağı sonrası zincirleme kaza meydana geldi. Aynı zamanda Kemalpaşa Caddesi Ambarlar yönünde Pınarpaşa kavşağında bir araç kalmıştı. Daha da gerilerden trafik yoğunluğu oluşturan araç arızasıysa Turan Köprüsü'nde Çiğli'ye doğru sağ şeritte kalan araç. Geride basmane garajlaşan kuyruklar var. Buraya dikkat diyelim. Radyo Trafik Yolu uygulamamızdan detayların hepsini takip edebilirsiniz. İyi yolculuklar.
5: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleri ile bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sundu. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
8: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
9: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
10: Tarılda çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
11: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
12: Radyo Spor!
13: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
5: Happy Sigorta sunar.
14: Happy Sigorta.
5: Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
15: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
16: Merhaba.
15: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz. Merhabalar abi. Merhaba. Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yaz merhaba.
5: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
15: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
5: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
12: Radyo Spor! Radyo Spor! Radyo Spor.
14: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
16: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
17: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz şu anda 10.02 gösteriyor. Yaklaşık 11.30'a kadar sizlerle beraber olacağız. Hafta içi her sabah olduğu gibi gündeme dair soru, görüş, öneri ve düşünceler için 0212-363-0434 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve tabii ki Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okumaya çalışacağız. Tabii ki bir dene var, WhatsApp hattımız var. 0538-052-1487'de WhatsApp hattımız. Ama şimdi şunu da başlamak istiyorum. Tarih 15 Mayıs 2005. Yani bundan 20 sene önce. Yani Radyo Spor'un kuruluş tarihi. Sevgili Mustafa Demirkay çok da güzel mesaj atmış. Çok teşekkür ederim sevgili Mustafa. Bundan tam 21 yıl önce hayatımıza giren, ülkenin her bölgesinde kulaklarımıza ses olan, bazen evlerimize, bazen iş yerlerimize, bazen de vazgeçilmesi zor olduğu hastanede yattığımız zamanlara misafir olan birçok insanın farklı yerlerde olmasına rağmen dost olmasına vesile olan İlker Ateşleri, Şekip Azarlılık, Kazım Kanatları, Barış Ertüleri bizim kulaklarımıza getirerek onları bize yakınlaştıran, bazen kahkaha atarak, bazen hüzünlenerek, bazen kızarak ama hiçbir zaman vazgeçmeden bilhassa aile ortamına çevirerek, birbirimize sımsıkı sarılarak, gücümüze güç katarak, daha da büyüyerek yol kat etmemize büyük katkıda bulunan Radyo Spor'un ve Radyo Spor ailesinin bu özel gününü, doğum gününü, kuruluş yıl dönümünü kutlarım. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. Mustafa Demirkay'a da çok teşekkür ederim sevgili kardeşim. Tam 21 sene olmuş ya. 21 koca sene. Ben de Radyo Spor ailesinin bir ferdi olarak ailemizin bu doğum gününü kutlamak istiyorum. Tabii ki Radyo Spor sizlerle büyüdü. Onu da söyleyelim. Sizlerin destekleriyle, katkılarıyla bugünlere kadar geldi. Hepimizin doğum günü kutlu olsun diyelim. 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcu Elif Sude Akgül kadınlar 49 kiloda altın madalya kazandı. Türkiye Tekvando Milli Takımı ve Türkiye Para Tekvando Milli Takımı üst üste 3. kez Avrupa Şampiyonu oldu. Tebrik ediyoruz. Biliyorsunuz Almanya'nın Münih kentinde BMW Park'ta düzenlenen ve 4 gün süren şampiyonada Türkiye 3 altın, 2'si gümüş, 3 bronz, toplam 8 madalyanın sahibi oldu. Kadın milli takımı 2 altın, 2 gümüş, 2 bronz madalya alırken erkek milli takımı 1 altın, 1 bronz madalyayla şampiyonayı bitirdi. Sporcularımızı tebrik ediyoruz. Beşiktaş-Rize maçıyla ligi bitirecek. Birazdan zaten bunun detayına gireceğiz. Maçı Asen Albayrak yönetecek. Albayrak 4 büyük takımlardan birinin maçını yöneten ilk kadın orta hakem olarak tarihe geçeceğini söyleyelim. Galatasaray bugün kupasına kavuşuyor. Detayına birazdan gireceğiz. Şöyle bakayım notlarımıza. Son haftanın maçlarını birazdan zaten hakemler açıklandı. Onun detayına gireceğiz. Trabzonspor Ernest Muçi ile ilgili bir teklif sunmuş. Onun detayını aktaracağız ama tabii bugün sosyal medyada biraz daha milli takımımızla ilgili Sinan Akçıl'ın yapmış olduğu bir şarkı var, biliyorsunuz milli takım marşı var, şarkısı diyelim isterseniz, Türkler Geliyor var, bir de tabii Tarkan'ın Bir Oluruz var. Onunla ilgili de yorumunuzu merak ediyorum. Sinan Akçıl'ınkini dinleyebildiniz mi Twitter üzerinden veya sosyal medyada, Instagram'da veya ne bileyim YouTube'lar üzerinden dinleme imkanınız oldu mu? Hangisini daha çok beğendiniz diyeyim. Tarkan mı, Sinan Akçıl mı? Hatta bununla ilgili sosyal medya hesabımda da Twitter'da da açtım. Bir anket açtım. Onu da birazdan detaylar aktaracağım. Günaydın. Alo, günaydın.
18: Günaydın Aygün Bey. Çişli'den Gündüz.
17: Gündüz Bey hoş geldiniz. Nasılsınız?
18: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
17: Buyurun efendim. Hoş geldiniz.
18: Şimdi övülmek için söylemiyorum da normal bir akışı söylüyorum.
17: Buyurun efendim.
18: Allah rahmet eylesin. Barış Bey'in annesi vefat ettiğinde.
17: Evet. Allah rahmet eylesin.
18: Çişli'den Levent'e. Ben de camiye, evet, cenazeye iştirak ettim. Başsağlığı diledim.
17: Ben abi siz orada tanıştık zaten. Ben de sizle, evet, tanışmıştım, evet, orada. Doğru.
18: Benden daha, sizden de tanıştık.
17: Evet.
18: Benden daha eskisin Gündüz abi, Barış Bey.
17: Doğru.
18: Yani özetle ben de iftar ediyorum Radyo Spor'la.
17: Çok teşekkürler.
18: Yayının devamını dilerim.
17: Sağ olun.
18: Tarafsız efendim bir yayın yapılıyor.
17: Sağ olun.
18: Hangi takım olursa olsun ön fikirli değiller diyeyim.
12: Hı hı.
18: Şimdi ben iki konu başlığında konuşacağım.
12: Buyurun efendim, buyurun.
18: İyi futbolcudan iyi teknik direktör olacak

0: anlamı çıkmıyor.
1: Doğru.
0: Ligde başarısız oldu. Ben Beşiktaş sempatizanıyım. Başarısız oldu. Önümüze bakıyoruz. Kupa maçı. Kupayı hedefliyiz. Konya maçında 7-8 tane orta geliyor. Hepsini Beşiktaş'ın ortaları geliyor kanatlardan. Stoperlere biri Adil. Bütün topları çıkardı. Ve Sergen Hoca topu yere indirtsene. Ver kaçtan girsene 18'e. Yani iyi futbolcudan iyi antrenör olmaz derim ben.
1: Doğru.
0: Şimdi ikinci konuya değineyim. Hı hı. Kaleci antrenörü çok eksik bizde. Top Şandel geliyor. Kornerden geliyor. Kaleci topu 5-6 kişisinden tutmaya çalışıyor. Yumrukla kardeşim tutulur mu 4-5 kişi içinden?
1: Doğru.
0: Şarjı yapıyorlar. Doğru. Omuzla çıkıyorlar vesaire. Dün de son bir konu konuştunuz. O dikkatimi çekti. Ben biraz sosyal içerikli konulara meraklıyım.
1: Evet.
0: Şoförlere bıçak çekiliyor.
1: Evet ya. Özellikle taksiciler.
0: İplen boğazı. Kardeşim bir kaça mal olur? Debriyajın yanına veya torpidonun direksiyon altına bir alarm düğmesi. Hem dörtlü sinyal verir hem kornaya bağla yüksek ses çıkarır. Hani.
1: Doğru
0: karşındakini
1: söylüyorsun. Öyle bir düğme yapacaksın ki araba yanında kilitleyecek. Doğru mu? Arabayı kilitleyecek. Araba olduğu yerde kalacak. Bir yandan da alarm sinyal sesi verecek. Doğru söylüyorsun aslında.
0: Evet. Bir alarm yaptırmak ne nedir? 600-700 bilemedim 1000 liraya çıkacak.
1: Doğru. Doğru Gündüz Bey. Peki.
0: Evet. Ekleyeceğim. Bunu söylemek istedim.
1: Çok teşekkürler.
0: İyi yayınlar. Hayır uğurlu olsun.
1: Sağ olun efendim. Saygılar size de. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın Gündüz Bey. Gündüz abiyle de tanışma imkanı bulmuşum. Sevgili Barış Ertür'ün annesinin cenaze töreninde. Tekrar Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Çok güzel bir insan Gündüz abi de. Hayırlı cumalar Aygün abi. İzmir'den Kral 49 abi. Bugün Ala Şakran'dayız. Çalışmaya devam demiş. Kardeşim kendinize çok çok iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. Evet, güneşli bir Ayvalık sabahından günaydın. Nedim Küçük de sezonu açmış. Biraz dalgalı gibi geldi Deniz ama bilmiyorum. Değil mi? Biraz dalgalı gibi geldi. Alo günaydın. Günaydın.
2: Günaydın abicim.
1: Kimle görüşüyoruz?
2: Ben Ankara'dan Raşit abi.
1: Raşit hoş geldin.
2: Hoş bulduk abi. Ben öncelikle abi şunu söylemek istiyorum. Herhalde ben WhatsApp'tan engellenmişim sizin. Ama kim? Yemin ederim ne küfür ettim ne saygısızca bir şey söyledim.
1: Kime anlamadım.
2: WhatsApp'tan engellenmişim herhalde abi. Mesajlarım iletilmiyor. Biz bende zaten mavi arka fonlu radyo spor yazınız yok.
1: Bilmiyorum ki Raşit. Vallahi bilmiyorum. Ben o konuları çok detaylı bilmiyorum ama istersen kapatma. Sorun kapatırken numaranı baksın. Batı kardeşim tamam mı? Telefonu kapatma
2: tamam
1: ki baksın. Çünkü bilmiyorum hakikaten. O konularda çok şeyim yok. Bilgim yok.
2: Anladım.
1: Ama bizde engel yok. Raşit engeller varsa da engeller aşarız kardeşim. Sıkıntı yok.
2: Teşekkür ederim abim. Sağ ol. Bir de 6-7 Haziran'da Fenerbahçe'yi kim şampiyon yapacaksa inşallah o seçilir diyorum abi.
1: Peki. Telefonu kapatma. Telefonu kapatma. Tamam. Batı numaranı alsın bir baksın. Tamam mı kardeşim?
2: Tamam. Teşekkür ederim.
1: Kolay gelsin. Sağ ol. Görüşmek üzere. Telefonu kapatma. Tamam. Günaydın Aygün abim. Almanya'dan devrim. Sayın Hacı Osman'ın şovunu dinledik. Neden orada ya sakın ha olayı nedir diye soranmalı. Bu kadar mı cesaretsiz medya demiş maalesef. Orada sorulacak tek sorulardan bir tanesi bu ya. Belki en önemli soru bu. Yani ligin sezonun sorusu bu ya. Ya bence Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'na bu soru sorulsaydı cevap verirdi. Belki de arkadaşlar cesaret edemedi ya. Bak bu da önemli. Bence cesaret edemediler. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar Aygün abi. Ben İzmir'den Yusuf Yeşilyurt, severek dinliyorum sizi. Saatimi tam ona göre ayarladım. Sizi dinlemek için demiş. Sevgili kardeşime teşekkürler. Barış Ertür neler yapıyor? Çok yoğun. Biliyorsun Barış Bey'in pozisyonu biraz daha farklı. Holdingin en üst kademesinde yoğunluğundan dolayı biz de vallahi ben de göremiyorum. Bir ara eskiden böyle ara ara yemekhanelerde falan görüyordum. Şimdi yemekhanede de göremiyorum. Yoğunluğundan dolayı öyle söyleyeyim kardeşim. Çok yoğun çalışıyor. Niye böyle mesajlar geliyor? Arkadaşlar Barış Ertür ile ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Ayrıldı mı diyor. Yok arkadaşlar, çok yoğun çalışmalar içerisinde Barış Ertür. Holdingin çok farklı bölümünde. Onu söyleyeyim. Herhangi bir sıkıntı yok. Merhaba Aygün Bey, Tekvando ülkesi, selamlar Göztepe Hayrettin. Hayrettin'e de sevgilerimizi iletelim, doğru söylüyorsun. Tekvando'da tekrar madalya alan şampiyonlarımızı tebrik etmek istiyorum bir kez daha diyelim. Kısa bir araya gidelim.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
4: Reklam.
5: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma... platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
6: Radyo Spor.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
9: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
10: Birikim yapmak yetmiyor.
11: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
12: Bunu al, şunu sat.
13: Bu kadar mesai harcayamam ben.
14: Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
9: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
15: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol
16: aşkına. Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
17: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
18: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
19: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Aygün Bey günaydın, Kemer'den Necdet. Öncelikle doğum gününüz kutlu olsun. Benim değil tabii, Radyo Spor ailesinin diyelim. Doğum gününüz kutlu olsun, size bir şey sormak istiyorum. Tek bir hakkınız olsaydı ülkemizde neyi değiştirmek isterdiniz demiş, saygılar. Vallahi en düşük emekli maaşını değiştirmek isterdim herhalde ya. Ha? Yanına bir de bayram ikramiyeleri var ya, onları biraz yükseltmek isterdim. 4000 lira ya bayram ikramiyesi. Günaydın. Alo, günaydın.
20: Günaydın Aydın abi.
1: Kimle görüşüyoruz?
20: İstanbul'dan Serdar.
1: Serdar hoş geldin.
20: Hayırlı cumalar.
1: Sağ ol, sana da hayırlı cumalar.
20: Sağ olun. Ben bir şey soracağım. Hep soru soruyoruz ama. Sayın Aziz Yıldırım başkan oldu diyelim. Örnekten söylüyorum. Bu şike davası, kumpas 3 Temmuz davası, bir de bu şeyle ilgili, nasıl diyeyim, Yıldız'la ilgili.
1: 59 öncesiyle alakalı diyor. 59 öncesiyle
20: evet,
1: alakalı.
20: Evet, evet. Aynen öyle. Bunlar tekrar gündeme gelir mi? Aziz Yıldırım Bey gelirse ki durumda düşüncenizi rica
1: ederim. Yani büyük ihtimalle bir yıllık bir süreç. Ben çok fazla geleceğini zannetmiyorum ama tabii basın toplantılarında bunlarla ilgili sorular sorulur. Onu sana söyleyeyim.
20: Anladım.
1: Yani soru gelir. Bununla ilgili ne yapacaksınız, anladım, ne edeceksiniz diye. O dönemde çünkü bunlarla ilgili çalışma yapılmıştı. Bununla ilgili soruları basın mensubu arkadaşlar sorabilirler. Ama ben oturup da şimdi Sayın Aziz Yıldırım'ın bu konulara çok fazla yoğunlaşacağını tahmin etmiyorum şu an için. Alo.
20: Anladım. Alo.
1: Duydunuz değil mi?
20: Duydum. Dediğim gibi bununla ilgili sadece böyle bir sorum vardı. Diğer transferlerle ilgili daha erken diye düşünüyorum.
1: Peki. Çok teşekkürler. Kendinize bakın. Yani büyük ihtimalle soru sorulacağı zaman bununla ilgili cevap verir Sayın Aziz Yıldırım. Yani durup dururken de bu konuları açacağını tahmin etmiyorum. Çok teşekkürler. Kendinize bakın.
20: Ben teşekkür ederim.
1: Kolay sağ olun. Sağ olun. Günaydın demiş. Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar. Hayırlı cumalar. Aygün abim demiş. Kim demiş? Hemen başlayalım. Recep Yağmur diyor ki Tarkan'ın Türkiye şarkısı zirvedir Aygün abi de. Üstü yok gibi bence. Semih Cenk'in şarkısı Sinan'da daha iyi demiş. Sevgiler, saygılar. Benim yaramaz Togom benim yaramaz Togom Yağmur'a da teşekkürlerimizi iletelim. Abi günaydın. Yine her zaman iyidir. Tarkan'ın şarkısı ama yine de her zaman iyidir demiş. Günaydın. Alo, günaydın. Alo.
12: Günaydın Aygün abi. Nasılsınız? İstanbul'dan Salman ben abi.
1: Salman kardeşim hoş geldin. İyiyim, sen nasılsın?
12: Hoş bulduk abi. Teşekkür ederim abi. Bir size iki sorum olacak. Birincisi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı dedi ya geçen günkü açıklamasında İngiltere'de böyle şeyler olmaz.
1: Hakem yorumcularla alakalı dedi
12: evet,
1: değil mi?
12: Evet. Federasyon başkanımızın şöyle bir İngiltere mesela liglerine böyle bir bakalım. Takım ismi vermeyeyim, oyuncu ismi vermeyeyim. Oyuncunun mesela boğazından sıkmasını İngiltere liginde gördünüz mü şimdiye kadar? Son 10 yılına bakalım. İkincisi de abi şöyle bir soru.
1: Belki bir tane vardır 10 yıl içerisinde. Evet. Tahmin etmiyorum yani öyle çok sık yoktur yani.
12: Federasyon başkanımız ne mezun abi? Tahsil olarak ne mezunu? İlkokul mezunu.
1: Evet.
12: İşte bakın yani ilkokul mezunu tenzih ediyorum. Ben de ilkokul mezunuyum. Üniversite okumasına gerek yok demek ki. İlkokul mezunu bir kişi o kadar üniversite mezunlarını başına geldiyse demek ki bizim insanımızın ne kadar beceriksiz olduğunu gösteriyor. Yani bugün bizim federasyon başkanımızın yani tahsilini kimse yargılayamam.
1: Tahsille alakalı değil ama tabii açıklamalarla ilgili yapmış olduğu yorumlarla ilgili baktığın yani zaman abi, o koltukta normal şartlarda oturmaması gerektiğini söylememiz lazım. Öyle doğru. İlkokul mezunları vardır ki sevgili kardeşim yüksek lisans bitirmiş insanları cebinden çıkarır bozuk para gibi harcar. Doğru mu kardeşim?
12: Ama şöyle bir şey doğrudur ama Aygün abi ne kadar olursa olsun o kadar üniversite mezun insan o zaman şu anlamı boşu boşuna okumuş olur.
1: Yani sen ne demek sen anladım. Maalesef.
12: Çünkü boşuna çünkü. Çünkü ilkokul mezunu bir kişinin federasyon başkanı olmasını sindiren bir toplum kusura bakmasın her şeye mahkum.
1: Peki. Ekleyeceğim başka bir şey var mı? Peki.
12: Teşekkür ederim.
1: Kendine çok iyi bak.
12: Bayramı kutlu.
1: Sağ ol, teşekkürler. Bunu okuduk. Semih Cenk'in şeyini de okuduk. Tarkan'la ilgili bir resim geldi. Günaydın abi. Takımı ve renkleri ne olursa olsun memleketimizin her yerinde bizlere söz hakkı vererek dinlerken eğlendiğimiz Radyo Spor ailemizin kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Nice mutlu senelere hep beraber inşallah demiş. Klimacı Yusuf. Yusuf burası şey mi ya? Kastamonu mu burası? Yusuf. Yazsana kardeşim ya. Bursa'dan Murat Şahin, Radyo Spor ailemizin doğum günü kutlu olsun. Aygün pasta kalır da kalırsa bana da gönderir misin demiş. Kalırsa bak çok güzel bir şey ama kalırsa. Hiç kalma ihtimali ben bırakmıyorum. Kalanı bile götürürüm ben sana söyleyeyim. Abi selamlar, size bir sorum olacak. Eğer Aziz Başkan başa geçerse sizi gazeteci olarak kulübe alırım. Zamanında size yasak koymuştu Zafer Ben abi demiş. Valla kulüpte çalışmak kolay değil arkadaşlar. Yani yemin ediyorum. Geçen de Fatih ile de Demirkol da bağlandı biliyorsunuz. Belki dinlemişsinizdir. Yani her sene 5 yıl yaşlanmış gibi oluyorsun. Net sana söyleyeyim. Yani kulüplerde çalışmak kolay değil. Günaydın. Alo. Gitti herhalde dinleyicimiz. Bugün 10.45'e kadar gideceğiz arkadaşlar. Hattı açtık. Hayırlı cumalar dedik. Cuma mübarek gün olduğundan dolayı süreyi biraz daha açtığımızı söyleyelim. Aygün Bey asgari ücret sorusunu neden sorulmadı? Neden onu konuşmuyorsunuz acaba demiş. Ben ne söyledim ki acaba? Şeyi düzelttim dedim yani en düşük emekli maaşını düzelttim. Bir hak verdi bana. Bir hak verince ben de en düşük emekli maaşı dedim sevgili kardeşim. Neden onu konuşmuyorsunuz acaba demiş. Biri böyle bir şey bağlandı da biz mi yayınlar attık anlamadım ki ben. Radyo Spor ailesinin 21. yılı kutlu olsun. Tüm çalışanlarınıza başarılar diliyorum. Ankara'dan selamlar ve sevgiler demiş. Dursun Türker'e de teşekkürlerimizi iletelim. Alo günaydın. Günaydın.
21: Günaydın.
1: Kardeşim iyi misin?
21: İyiyim abicim, sen nasılsın?
1: Sağ ol kardeşim, dinliyorum seni kardeşim benim.
0: Vallahi ne söyleyeyim abicim, bir şey bu başkanlar seçiliyor ya.
1: Evet canım kardeşim.
0: İki başkan.
1: Evet.
0: İki başkan diyelim.
1: Evet. Hakan Safi ile Aziz Yıldırım.
0: Evet abicim. Şimdi onlar futbolcularla görüşüyor ya. Evet. Misalen sözde aldılar. Misalen diyelim Hakan Safi o diğer futbolcuyla söz aldı. Başkan Aziz Yıldırım seçildi. Buna ceza geliyor mu?
1: Yok, gelmez. Onlar bir protokol yapıyorlar. O protokolde diyorlar ki işte bir
0: ama
1: seçim var.
0: Bugünkü bugünkü abicim şeyde A Spor'da öyle söylediler. Ondan dedim.
1: Yok inanma kardeşim.
0: Yani söz kestiğine dahi ceza veriliyor.
1: Yok. Hayır öyle bir şey yok. Kendi aralarında yani bak ben seçime gireceğim. Böyle bir durum var. Eğer seçimi kazanırsam seni alacağıma dair bir protokol kendi aralarında yapıyorlar. Yani bakma sen ne cezası ya. Bu A Spor'da zaten her gün ceza yağdırıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nda geçti yemin ediyorum bunlarda ya. Her gün ceza ya, veriyorlar abi.
0: Ceza gelmesin de ne olursa olsun.
1: Gelmez.
0: Yeter ki adamlar adamını bulsunlar.
1: Aynen kardeşim. Saat rahat ol kardeşim.
0: Abicim bugün maç var mıydı basketbolda, onu soracaktım.
1: Ben bildiğim kadarıyla yok kardeşim. Gene bakarım ama yok biliyorum bildiğim kadarıyla.
0: Ya bu Burak abi beni şey yapmadı herhalde, ilgilenmedi gibi geldi.
1: Allah Allah. Kapatma telefonu, bir daha alalım numaranı. Burak abi vereceğim
0: tamam
1: numarasını.
0: Abi.
1: Bu arkadaşımız tamam baskette çok ilgileniyor. Burak bir arasın onu ya Batı. Tamam mı? Kapatma telefonu.
0: Bugün Cuma günü 1'de olacak herhalde.
1: Evet onun yayını var. Şimdi Batı senin numaranı alacak tekrar, tamam mı kardeşim?
0: Tamam abi.
1: Ben de,
0: iyi
1: ben
0: günler,
1: de,
0: iyi çalışmalar.
1: Yayından sonra ararım şeyi, Burak'a söylerim. Tamam mı kardeşim benim?
0: Tamam abicim.
1: Görüşürüz. İyi yayınlar. Benim. Kendine çok iyi bak. Neymiş dinleyicimize bakalım. Serdar Kutlu. Ne demiş Serdar kardeşimiz? Dünya Kupası için milli takımımız beklentilerimiz çok büyük. Bence kesinlikle bazı yönleriyle dünya çapında bir kadromuz var. Çeyrek finalden aşağı başarısızlık olur. Büyük beklenti içindeyiz. Tam o sırada telefon gelmeye başladı bana. Dünya çapında bir kadromuz var. Çeyrek finalde aşağı başarısızlık olur. Büyük beklenti içindeyiz. 2002'de yaşadığımız sevinçleri, mutluluğu bu Dünya Kupası'da yaşamayı umut ediyorum demiş. İyi günler demiş. İnşallah sevgili kardeşim ya. İnşallah yaşarız sevgili kardeşim. Günaydın yayınlar. Türk futbolunda sürekli hakemler, TFF yöneticiler, hocalar eleştiriyor da bence bir temizlik de TFF ve TV ve sosyal medyadaki spor yorumcuların olmalı. %100 yanlı haber programları ve amigo dolu ortalık demiş. Teşekkürler kardeşim. Sarı kırmızı kalpli kardeşim ama isim yok galiba değil mi kardeşim? Bir önceki yayınlarına bakayım, isim var mı? İsimlerini pek yazmamışsın sen. İsim gözükmüyor. Aygün Eskişehir'den Ramazan, nice seneler iyi ki varsınız. Her gün sizi severek dinliyorum. Dinlemediğim zaman ihanet etmiş gibi hissediyorum demiş. Sevgili kardeşim ya ne güzel insansın sen ya. Allah razı olsun. Ama Eskişehir'de cennet gibi yerde yaşıyorsun ya. Ha? Vallahi cennet gibi yer Eskişehir. O alarm düğmesi burada var. Benim arabada eski taksiymiş. Yanlışlıkla ayağımla bastım. Araba korna çaldı ve bir de akü başlıklarını çıkararak susturabilmişler. Seko Bey yazmış. Aslında normal şartlarda öyle bir düğme yapacaksın ki abi. Arabayı kilitleyecek yani, içeriden de açılmayacak. Tamam mı? İçeride kalacak o zatı muhterem. O taksicilere saldırmaya çalışan. Onlara başka şey derim de şimdi zatı muhterem diyorum da Rütük'ten dolayı çok fazla bir şey demek istemiyorum. Yani inanılır gibi değil ya. Adam taksi gündür ya gene aynı şey ya. Ya ne yapıyorsun abi? Hem parasını çalıyorsun hem adamları öldürmeye kalkıyorsun. Bilmem. Ne yapıyorsunuz abi siz ya? Günah ya. Çoluğu çocukları var bu insanların ya. Günah. 3 kuruş para için mücadele ediyor insanlar. Günah. Selamünaleyküm. Alo.
21: Alo.
1: Selamünaleyküm.
21: Aleykümselam.
1: Kimle görüşüyoruz?
21: İlker Karataş ben, İstanbul Başakşehir'den.
1: İlker Bey hoş geldiniz.
21: Hoş bulduk.
1: Bir an sesimi çıkaramadım tahmin ediyorum. Sesimi çıkaramadın galiba bir ara. Dedin nereye aradım ben, kime bağlandım mı diye düşündüm.
21: Yok estağfurullah olur mu sesimizi çıkaralım. Özellikle size programımıza katılmak için aradım zaten.
1: Buyurun İlker Bey hoş geldiniz. Başakşehir'den değil mi?
21: Evet İstanbul Başakşehir'den İlker ben Beşiktaş taraftarıyım.
1: Genelde Başakşehir'de oturanlar Başakşehir'i biraz daha fazla tutuyor gibi bir söylenti vardı ama doğru değilmiş demek ki.
21: Yok ben eski bir Kasımpaşalı olarak Başakşehir'deyim. Asıl takımı yani sizin takım, ben Kasımpaşalıyım. Kasımpaşaspor ve Beşiktaş'tır benim şeyim, futbol takımım. İşte Almanya'da Kayserispor'u tutarım. Böyle birkaç takımım var.
1: Ben de Köncüyüm ya.
21: Aa öyle mi? Güzel.
1: Köncüyüm.
21: Aslında benim söylemim ve bu hafta bir yani Beşiktaş taraftarına bir seslenişte bulunmak istiyorum.
1: Tabii ki buyurun.
21: Yani Sergen Yalçın, özellikle ilk direktörümüz ve başkanımız hakkında arkadaşlar, başkanımızın ve teknik direktörümüzün değişmesini istemeyin. Bence bu bizim için en büyük intihar olur. Yani ne zaman her sene başkan değiştirirse bir takım hep başarısız oluyor. Bakın Fenerbahçe'de aynı tuzağa düşmeye başladı.
1: Evet maalesef.
21: Lütfen başkanımıza ve futbol yeteneği türkümüze destek çıkalım. Evet Sergen Yalçın yorumculuk döneminde belki performans kaybetmiş olabilir. Bazı demeçlerini beğenmiyor da olabiliriz ama o iyi bir literatör bence. Sahip çıkalım, destek verelim ve mutlaka ben inanıyorum başarılı olacağız. Ama lütfen bu ayrımcılığa girmeyelim. Literatör ve başkan üzerinden Beşiktaş'ın yaralandığını düşünüyorum hocam.
2: İstikrar diyorsun.
21: İstikrar kesinlikle. Zaten istikrarsızlığın sonucunu işte bakın Fenerbahçe aynı tuzağa düştü. Beşiktaş aynı tuzağa düşüyordu, düştü. Yıllardır başarılı olamıyoruz. Fenerbahçe şu anda
1: doğru.
21: Aynı tuzakta. Bir doğru. De birkaç gündür ben radyo programlarında özellikle sizin programınızda Necip Uysal'la ilgili yorumlar duyuyorum. Ya yanlış anlamayın Necip Uysal'ı çok severim. Karakter olarak bence 10 numara bir insan ama 22 yıl Beşiktaş'ın içinde yaşayıp parasını kazanan hem de milyonlar dolar kazanan bir futbolcu Necip Uysal. Ben 22 yılın 1 yılını Beşiktaş takımda oynatmazdım onu. Evet gönderilişte sorun var ama hiçbir zaman da Necip Uysal ben de bu takımda oynayacak futbolcu değilim arkadaş. Yani yapmayın bu kadar para da hak etmiyorum demedi. Yani benim şahsi görüşüm şu ki. Yani
1: ama bunda Necip'in suçu mu var? Necip'in suçu mu var bunda? Yani kulüp sözleşme sonunda imza attırmayabilirdi, gönderebilirdi. Bunda Necip'in suçu var mı?
21: Yani haklısınız. O konuda doğru söylüyorsunuz. Tabii ki bir kulüple imza attırmayabilirdi ama şu da var. Biz Necip'i karakterli bir oyuncu olarak görüyoruz ya.
1: Evet.
21: Ya şu var Beşiktaş'ın sorunu şu. Her ben Beşiktaşlıyım canım benim Beşiktaş'ı ölürüm diye futbolcuyu biz hemen milyonları döküyoruz. Bence sorunumuz bizim burada yani.
1: Yabancılar da öyle.
21: Yabancılar da öyle. Bence aynen biz duygusallığa çok prim veriyoruz ve bu yüzden milyonlarımız gidiyor. Yazık. Necip Uysal 22 yıl Beşiktaş'ta oynamamalıydı bence yani.
1: Peki. Çok teşekkürler.
21: Estağfurullah.
1: Kendinize hayırlı cumalar. Sağ olun Seda, hayırlı cumalar.
21: Hürmetler. Saygılar.
1: Evet İstanbul'dan Balat demiş. Deminen dedim ya Yusuf burası ne dedim? Balat demiş. Hakikaten Balat'ta özellikle İstanbul'da yaşayanların mutlak surette görmesi gerektiği bir yer. Yani çok yakın ya ama İstanbul dışından gelenlerin de gezmesi gereken yerlerden biri Balat. Safranbolu gibi geldi bir an. O yüzden dedim sana Safranbolu tarzı ya oradaki evlerin belli bir kısmı. Abi Gün abi kupayı kim verecek Galatasaray Savaş? Bakayım ben birazdan ya. İsim var mı bilmiyorum da. Federasyon başkanı vermeyecek galiba öyle biliyorum. Dur ben onu bir Galatasaray Spor Kulübü'nden arkadaşıma mesaj atayım. Oradan net cevap almamız daha mantıklı olur. Günaydın hayırlı yayınlar Aygün Bey. Selamlar saygı. Ben Sefaköy'den satılmış saat. Bugün Süper Lig yolunda olan Çorum Sporumuzu yürekten başarılar diyorum. Aynı zamanda Radyo Spor'un kralıdır. 10 numaradır. Nice mutlu yayınlar olsun demiş. Teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Deminki mesajı okuyan hani amigo yayıncı, yorumcu falan filan kardeşimiz adı Derin'miş İzmir'den. Yazsana arkadaşım altına ismini Derin. Yaz kardeşim. Aygün Bey hayırlı cumalar, hayırlı yayınlar. Radyo Spor'un kuruluşunun 21. yılı kutlu olsun. Haluk Deniz Aydın Baharkent'ten teşekkürler. Aygün abi bugün var ya tamamen sayırdık gördüğün gibi. Şimdi bu mesajdan sonra araya gideceğiz, aradan sonra telefon almaya devam edeceğiz. Aygün abi hayırlı cumalar. Sen sosyal medyada hangi Fenerbahçe yorumcularını ve habercileri takip ediyorsun? Bir kısım inanılmaz derecede Aziz Yıldırım'dan nefret ediyor. Bir kısım Hakan Safi'den nefret ediyor demiş. Ben sosyal medyada arkadaşlar kendimi takip ediyorum. Bakın şöyle söyleyeyim. Çoğunu takip etmiyorum. Ne size söyleyeyim. Yani açık ve ne söyleyeyim. Çoğunu takip etmiyorum. Ama neyse bununla ilgili konuşmayacağım ya. Bazı şeyler duyuyorum. Utanılacak şeyler duyuyorum. Bazılarıyla alakalı konuşmayacağım ama. Aygün abi Lübe Hanım'ı konuk olarak alır mısınız demiş. Aldık onu biliyorsunuz bir kez. Dinleyici olarak aldık ama o biraz konuştum ben yoğunluğundan dolayı. Ara ara katılabilirim. Devamlı katılamam dedi sevgili Lübe. O da şimdi kendine kurmuş olduğu bir sosyal medya hesabı var. YouTube hesabı var. Biraz da oraya yoğunlaşmış vaziyette. Diyelim kısa bir araya gidelim.
6: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
22: Reklam. Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur. Arabanı arabamla takoma,
23: değerinde Trink sat. Radyo Spor. Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
7: Merhaba ben Teoman. Bana çok kur yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
8: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
10: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de.
11: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
24: Canım karım.
11: Ula senin ne işin var burada?
24: Ula Aslı senin ne işin var burada?
11: Araba almaya geldim.
24: Ben de.
25: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
24: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
11: Ne acele Kılçık Hocam. Albayrak
22: Finans, yarına güvenle planlar. Akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, tabletlerden kişisel bakım ürünlerine, televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara binlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta. Son gün 19 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
15: İlk görüşte aşk deyince babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda.
22: Reklam.
26: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Günaydın Aygün Bey. Radyo Spor'la yaklaşık 14 yıldır beraberim. İyi ki sizlere rastlamış ve tanımışım. Bu arada size bir itirafta bulunayım. Ben sizi dinlemeye başladığımda sizi Fenerbahçe eski futbolcu Aygün diye biliyordum. Beyoğlu'ndan, Hasköy'den Ayhan demiş. Sevgili Ayhan kardeşim. Çoğu kişi öyle biliyor. Hatta geçenlerde, yani herhalde 10-15 gün olmuştur tahmin ediyorum. Bir alışveriş yerindeydim, böyle marketteydim, işte bir şeyler alıyorum falan filan. Büyük marketler var ya falan, biri geldi. Yani orta yaşlarda falan filan. O gol kaçar mı dedi ya. O golü nasıl kaçırdın dedi. Bana ben de dönmem. Ya bazen abi oluyor dedim bu tip şeyler. Kusura bakma dedim. Bazen kaçırabiliyor insanlar o golleri dedim. Neyse önemli değil, seni seviyorum dedi gitti. Şimdi oluyor bazen böyle şeyler. Ama ben gazeteci Aygün, ama şöyle söyleyeyim, ben Fotomaç gazetesindeyken Manisalı Aygün'le Aygün'ü anlattı diye böyle bir tam sayfa bir manşetten bir haber yapmıştık o zamanlar. Fenerbahçe'ye geldiği zaman sevgili Aygün'le. Diyelim, dinleyicimizi alalım. Günaydın.
27: Günaydın Aygün abi, İstanbul'dan Cemil ben, nasılsınız?
1: Sağ ol Cemil, sen nasılsın, iyi misin, hoş geldin.
27: Teşekkür ederim, eksik olmayın. Fenerbahçe taraftarıyım.
1: Evet Cemil'cim, dinliyorum.
27: Şey tarafta bulunayım, ben de sizi ilk başta futbolcu Aygün zannediyorum.
1: Oluyor Cemil, bazen o goller kaçabiliyor.
27: Kaçan o penaltı dün gibi gözümün önünde hala, her dinlediğimde hep o geliyor aklıma.
1: Bazen o goller kaçıyor Cemil. Bakma sen, sahada göründüğü gibi değil o kale. Kaçırabiliyorsun.
27: Evet. Futbolcu büyüyor, kaleci küçülüyor mu? Öyle bir şey vardı galiba. Aynen. Kaleci büyüyor,
1: kaleci büyüyor, futbolcu küçülüyor. Aynen. Devleşiyor evet, bir an kaleci. Hayırlısı. Zaten ben kısa boyluyum biliyorsun.
27: Ama karizman yerinde abi.
1: Allah razı olsun, sağ ol.
27: Cümlemizden. Abi ben kısa hemen birkaç konuya değinmek istiyorum vaktinizi almadan.
1: Tabii ki, buyurun.
27: Daha sonra kapattıktan sonra yorumu yaparsınız inşallah. Fenerbahçe Scout ekibinin başına veya futbolda bu futbolcu araştırmanın başına Ersin Sezer'i getirse nasıl olur?
1: İroni mi yapıyorsun yoksa şey mi yapıyorsun? Tam o kısmı anlamadım.
27: Hayır, gerçekten Ersin Sezer, gerçekten onu YouTube'dan takip ediyorum. Sizi de Instagram'dan takip ediyorum. Ejim futbolu. Yani gerçekten futbolcu bilgisi çok
1: fazla. Önder Özen mi, Ersin mi derim ben de.
27: Ersin Sezer.
1: Hayır, Önder Özen mi derim ben de.
27: Önder Özen değil, Ersin Sezer. Hayır, genç tamam. Arkadaş var ya.
1: Biliyorum. Ersin'i çok iyi tanıyorum. Ersin'i çok... Şeydeki yurt dışında yaşayan diyorsun sen. Yurt dışında, Almanya'da yaşıyor. Avukattır aynı zamanda, biliyorsun.
27: Evet, onu getirsen nasıl olur diye düşünüyorum. Hani getirmediğin ama merak
1: getirmedi. Bak ben o çocuğu birkaç kez onunla çok tanıştım. Hukuk okuyor aynı zamanda. Hı-hı. Çok bilgi sahibi, katılıyorum sana. Yani kulübün bu tip insanlardan yararlanması gerektiğini düşünüyorum. Sana aynı fikirdeyim. inanılmaz bir bilgi sahibi.
27: Evet, yani futbolcunun annesini babasını yani ayakkabı numarasına kadar biliyor.
1: Aynen aynen, mevkisine, hatta ihtiyacına göre sana önerirler de, evet, bunu. Sol kanatta, evet, şunlar şunlar olabilir, şu olmayabilir, şunun özel hayatı böyle sıkıntı yaşayabilir, bu böyle, dediğin doğru. Çok iyi tanıyorum Ersin'i de.
27: Evet, bunu kulübe önerirseniz diye düşündüm.
1: Bir ara kulübe...

0: bazı
1: Bence yanlış bir açıklama. Eğer varsa böyle bir şey, bunların bir an önce açıklanması gerekiyor. Bence Dünya Kupası'nı beklemek yanlış. Açık ve net sana söyleyeyim.
0: Sonrasında ne olur yorumlarınızı
1: Peki,
0: çok merak ediyorum. Kolay gelsin, iyi çalışmalar.
1: Sağ ol. Sonrasında hiçbir şey olmuyor arkadaşlar, söyleyeyim. Şöyle, lig tescil edildiği için, ligler tescil edildiğinden dolayı, ben bunu hukukçularla da konuştum. Lig tescil edildiğinden dolayı hiçbir şey yok. Sadece futbolcular ceza alıyor. Onu da söyleyeyim ama bence bu iş ilk başladığı zaman bitirilmesi gerekiyordu. Bu kadar uzamaması gerekiyordu. Onu söyleyelim. Bunu okuduk. Beyoğlu'ndan Asköy'ü okuduk. Ayhan Bey'i okuduk. Çok mesaj var. Sakın bilgi verme. Çok gizli demiş. Kim demiş bunu? Hemen bakalım. Samet Gülbahar. Teşekkürler kardeşim. Aygün abi sen çok yaşa ya. Ne güldürdün beni. Beni sesini değiştirerek selam verdin ya. Ama şaşırdı bir an, biliyor musun? Böyle selamünaleykümle falan filan girince şaşırdı bir an. Günaydın. Alo, günaydın.
2: Günaydın. Bu da mı gol değil Aygün abi?
1: Bu da gol değil ya. Bu da gol değil. Bu da gol değil. Nasıl kaçar o gol? Ha?
2: Günaydın Aygün abi.
1: Kimle görüşüyoruz?
2: Murat Kocaadam, İstanbul.
1: Murat hoş geldin.
2: Hoş bulduk abi. Öncelikle tüm dinleyicileriniz nezdinde kuruluş dönümümüzü ben de kutlamak isterim. Ben
1: çok sağ ol. Çok teşekkürler.
2: Tam kurulduğu gün demeyeyim ama aşağı yukarı kurulduğu günden beri.
1: Kaçlısın sen? De, kaçlısın?
2: 1980 doğumluyum abi.
1: 80 doğumlusun. 2005'te kurulmuşum. Hı?
2: 2005'te. Ben de 2006'nın başlarında. Artık böyle aktif olarak iş hayatına başladığımda trafikteyken abi dinlemeye başlamıştım. Öyle söyleyeyim. Hı hı. Haftanın başından beri abi düşürmeye çalışıyorum. İnan çok yoğun. Bu kadar yoğun olduğu bir hafta gerçekten beklemiyordum. Birkaç kişi şimdi yayın başladığından beri dinliyorum. Benim gündemimle ilgili açıklamalar yaptılar. Öncelikli olarak şeyi söyleyeceğim. Tabii ki bir spor sever olarak Galatasaraylı arkadaşlarımı, taraftarları tebrik ediyorum ama camia olarak tebrik etmiyorum. Yanlış anlayışım
1: Niye?
2: Olsun. Niye? Abi şöyle söyleyeceğim. Şimdi her olumsuzluğu kendilerine böyle mağduriyet olarak gösteren bir camia bence hani futbolu kirletiyor abi ya. Şimdi şöyle bir şey var. Geçtim, bu hafta içerisinde törer biliyorsunuz bir saldırıyor abi.
1: Evet.
2: Bahsetmediğimiz bir durum. Ya burada bile bir mağduriyet edebiyatı. İşte bu futbolcu bıktırmaya çalışılıyor. İşte kendini yere attığı için Fenerbahçe'li taraftarlar tarafından yapıldı. Ya adam açık açık yani çok affedersin. Yani kız arkadaşıma
1: Kız arkadaşının şey, daha önceki dönemde galiba platonik bir sevgisi mevgisi varmış galiba. Ta kıza bir sürü mesajlar atmış. Uzaklaştırması da varmış. Onu da söyleyelim yani. Yani bunun Fenerbahçe ile bir alakası yok. Onu anlatmaya çalışıyoruz.
2: Adam bunu söyleyebilecek kadar cesaret. Eğer öyle bir şey olsaydı bu adam kendini yere attığı için ben gittim saldırdım da diyebilirdi. Ya bu kadar basit ki Fenerbahçe abi deplasman dönüşünde silahlı saldırıyı uğradı ya. Hani mağduriyet varsa mağduriyet edebiyatı burada yapılması lazım. Hani her şeyde kendilerine bir şey çıkartıyorlar. Ben ona çok takılıyorum. Bir de evet kabul ediyoruz. Osimhen gerçekten çok iyi bir dünya yıldızı, star. Galatasaray yöneticilerin söylediği gibi iyi bir fırsat transferi. Ama göreceğiz bakalım abi. Avrupa'dan çok ciddi bir transfer teklifi gelecek mi? Çünkü Avrupalı scout ekipleri hani istatistiklerinden ziyade biraz da böyle karaktere de bakıyorlar gibime geliyor. Aynı Icardi'de olduğu gibi. Yoksa Icardi 2-3 sene önce oynadığı futbolla bence Avrupa'nın çok üst düzey takımlarında top oynar diye düşünüyorum.
1: Doğru. Evet. Çok teşekkürler. Ekleyeceğim bir şey var mı sevgili kardeşim?
2: Çok teşekkür ederim.
1: Kendine çok iyi bak. Şimdi bir son dakika gelişmesini vereyim. Galatasaray kupayı kaçta alacaktı? 19 yani kuruluş tarihinde alacaktı da. Şimdi arkadaştan mesaj geldi. Daha hala federasyondan kimin vereceğinin isim bildirilmemiş kulübe. Yani çok ilginç. Çok ilginç. Yani onu tekrar söyleyeyim. Çok ilginç. Evet devam edelim. Enteresan ya. Cengiz Çetin ya hakikaten bu Türkiye Futbol Federasyonu nasıl yönetiliyor? Nasıl? İnanır gibi değil ya. Günaydın Aygün Bey, Ankara'dan Cengiz Çetin. Aygün Bey Galatasaray şampiyon oldu ama her kanalda, basında, sosyal medyada, YouTube'da gündem Fenerbahçe. Ne Okonomi, ne Savaş, ne şampiyon takım. Herkesin gündemi Fenerbahçe'nin başkanlık seçimi. Bu arada son yıllarda en çok kupa kazanan Fenerbahçe başkanı futbol, basket, voleybol 8 kupayla Saadettin Saran olmuş demiş. Teşekkürler sevgili Cengiz kardeşimize. Tekrar teşekkür ederim. Ya hakikaten şimdi buna kafam takıldı ya. Yani inanır gibi değil ya. Hakikaten inanır gibi değil yani. Hala belli olmaması çok şaşırtıcı. Yani Galatasaray Spor Kulübü'ne şu ana kadar ya bizi

0: Biliniyorsunuz bak, isim bildirimi var ya. Galatasaray Spor Kulübü şu anda kimin vereceğini, federasyondan kimin kupayı vereceğini bilmiyor. Kupa da bugün alınacak. Saatler kaldı. Ve kupayı kimin vereceği belli değil. Çok ilginç. Hattımızda sevgili Haluk Konak var. MHKS Genel Sekreteri. Hocam, şimdi Galatasaray Spor Kulübü'nden arkadaşımla yazıştım. Bir dinleyicimiz dedi ki, yani bugün kupa töreni var dedi. TFF'den kim verecek dedi. Ben de kulüpten arkadaşıma yazdım. Dedim, nedir, ne değildir? Kim verecek dedim. Çok önemli bir isim bu Galatasaray camiasından. Belli değil hala dedi. Maça saatler var, hala belli değil dedi kim verecek federasyondan. Ne diyorsun sevgili Ali Konak hocam?
1: Ya ne diyeyim, şimdi ben kendime hazırlamıştım. İşte Radyo Spor'un kuruluş yıl dönümüyle ilgili.
0: Oradan başlayalım hocam. Özür dilerim, sonra devam edin. Buyur hocam, dinleyin. 2005 hocam. 15 Mayıs 2005.
1: Bütün psikolojim bu arada.
0: Oradan başlayalım hocam. 15 Mayıs 2005. Sonra döneriz öbür tarafa hocam. Buyurun.
1: Şimdi 2005-2006 yıllarında radyoda böyle spor programı yapan bir radyo var falan diye bir duydum. İşte aradım, Ankara'da o zamanlar 107 miydi neydi, öyle bir yerden çıkıyordum. Ya baktım ne güzel. Sabahlar işte Barış Ertuğrul 2-3 saat yayın yapıyor tek başına. Tam işe gitme saatlerim böyle onu dinleyerek falan. Onun bir sessiz çoğunluk ekibi vardır. Ben de o sessiz çoğunluktandım yani o dönem. Sonra rahmetli Bülent Yavuz'a dedim ki, bak dedim böyle bir radyo var dedim. Aa öyle mi dedi. Ve onun arabasına kaydettim şeyi, radyoyu.
0: Frekansını.
1: Sonra Bülent Yavuz o radyoda yorumcu oldu. Bir uzun yıllar yorumculuk yaptı vefat edene kadar.
0: Allah rahmet eylesin.
1: İşte Sabri Ugan, Bülent Yavuz, İlker Ateş, Kazım Kanat.
0: Evet hocam ya.
1: Gibi kayıtlar
0: çok,
1: da var.
0: O çok yorumcu. Önemli isimler yorumlar yaptı. Doğru.
1: Evet. Allah rahmet eylesin.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Geçmişlerimize rahmet okuyarak başlayalım. Doğum günü kutlu olsun.
0: Çok sağ teşekkürler ol hocam.
1: Uzun ömürlü, güzel yayınlar, bol reytingli yayınla dolu seneler olsun diyelim. Sana da başarılar dileyelim.
0: Evet, gelelim Türkiye Futbol Federasyonu'nun bugün Galatasaray'a kupayı kim verecek sorusuna hocam. Şimdi az önce tekrar söyleyeyim, özür dilerim. Hattımızda MHKS Genel Sekreteri, FIFA Eski Yardımcı Hakemi sevgili Ali Konak hocamız var. Ali hocam biliyorsunuz zaten hafta sonları da biliyorsunuz maçlardan sonra pozisyonları, anında pozisyonları değerlendiriyorlar. Göktuğan'dı değil mi hocam? Yanlış söylemedim mi? Bizim Göktuğan'dı değil mi?
1: Göktuğan ve Mehmet Emin Uluç.
0: Mehmet Emin Uluç'la beraber.
1: Beraber Bengü Türk'te.
0: Bengü Türk'te dediniz, evet.
1: Evet, cumartesi pazar günleri 9'da 21'de başlıyor.
0: Hocam çok güzel bir saat biliyor musun?
1: Ya nasıl bunalıyoruz biliyor musun? Ya bir yandan pozisyon oluyor, anında canlı yayın, bir de bazen gazeteye yazı oluyor.
0: Ha, senin bir de gazete var, doğru.
1: Ama güzel oluyor yani. O arada işte seyirci mesajları geliyor, yönlendirmeler oluyor. Şu pozisyonu görün bakın diye mesajlar geliyor pozisyon falan. Çok keyifli, dolu dolu bir iki saat oluyor ama şöyle maçlar 20'de başlıyor ya.
0: Evet.
1: Maçların ikinci yarısında biz canlı yayın yapıyoruz. Ve on maçlar biter bitmez de yayına devam ettiğimiz için keyifli bir yayın oluyor. Boş vakti olanlar şöyle gezerken bakarlarsa bir eleştirilerini alırız yani. Mutlu oluruz.
0: Beğeniler, yorumlar çok çok önemli arkadaşlar. Özellikle yorumlar da çok çok önemli. Hocam ben bu kupaya hala takıldım ya. Sen evet. Çok şey yapmadın
1: ya,
0: ama.
1: Şimdi sen konuşurken ben de işte TFF orkestrasına bakıyorum. Yani hani bununla ilgili bugün şampiyona bir kupa verilecek. Yani bunun da ilan edilmesi lazım federasyon sitesinden değil mi?
0: Evet.
1: Normal. Belki orada onu ilan etmiş de yazarlar diye kimin vereceğini diye baktım. Orada da bir yayın yok. Sen de biraz önce çok güvenilir bir kaynaktan aldığına göre halen daha kupayı kimin vereceği belli değil. Şimdi o stadın kapısından İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun girmesi çok zor bence. Yani
0: yaşananlardan dolayı, tepkilerden dolayı.
1: Olayı giremez.
0: Bir
1: ama...
0: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın en rahat gittiği stat hangisi hocam şu anda? Ya? Veya hangi stada rahat gidebilir sence?
1: Bak şöyle Fenerbahçe stadı böyle konum olarak şey olarak çok böyle o protokol tribünün her taraftan görüldüğü açık bir stat yapısı değil. Yani mesela orada çok net şey olmuyor. Ama gelsin abi şeye, nasıl söyleyeyim sana, Trabzon'a gitsin. Trabzon'a gittiği zaman bile şu anki futbol federasyonumuz tepkiyle karşılaşır diye düşünüyorum ben. Ama yazıktır, günahtır, yani ayıptır. Bir de Galatasaray Kulübü bundan iki hafta önce, çok geriye gitmeyelim, iki hafta önce bu futbol federasyonuyla tüm ilişkilerini askıya aldığını kendi resmi sitesinden açıklamadı mı?
0: Evet, açıkladı.
1: Ne oldu abi, askı mı koptu şimdi?
0: Galatasaray maçı öncesi, Fener Galatasaray maçı öncesi askıya aldıklarını açıkladılar.
1: Ne oldu? Şimdi o gün biz yayın yaptığımızda ben çok net söylediğimi hatırlıyorum. Ya pazar, bizim kulüplerimiz maalesef sonuç odaklı yapıyorlar bu açıklamaları. Pazartesi Galatasaray maçı kazansın, bunun hepsi unutulur demiştim. Unutuldu, geçti gitti.
0: Tabii canım.
1: Askı koptu şimdi. Bu olmaz ki böyle. Siz eğer bir irade koyuyorsanız ortaya, bu iradenin sonuna kadar arkasında durmanız lazım yani. Kupa aldınız, şampiyon oldunuz. Bu askıya alma işi ne oldu?
0: Askıya alma işi şimdilik kaldı.
1: Federasyon tarafından bakarsak eğer sakına ne oldu? Yani.
0: Hocam onu soramadılar biliyor musun TRT'deki programda?
1: Anadolu Ajansı'nda diyorsun.
0: Pardon, şeydeki Anadolu Ajansı, özür dilerim Anadolu Ajansı programda.
1: O Anadolu Ajansı tam bir komedi. Anadolu Ajansı'nı baştan sona seyret, futbolumuz için gerçekten hüngür hüngür ağlarsın.
0: Oraya birazdan geçeceğiz zaten hocam. Orada çok önemli bazı bilgiler var. UEFA'ya ne gerek olmayan bazı cümleleri kullandı. Şu an o cümleler UEFA'ya buradan gönderiliyor. İngilizce olarak, Almanca olarak, İtalyanca olarak, İspanyolca. Herkes UEFA'ya Sayın İbrahim Hacı Osman'ın o açıklamalarını göndermeye başladı. Ama bugüne baktığımız zaman hocam, müsaade ederseniz, isterseniz kısa bir Batı aramız mı var? Bölmek de istemiyorum hocamızı. Devam edelim o zaman. Var mı aramız Batı? Batı. Batı'yı duyamıyorum ben. Neyse. Hocam
1: Batı,
0: bugün...
1: Batı şey yapıyor şimdi. Senin engelleri kaldırıyor. Sen
0: galiba. Batı şu an engelleri kaldırıyor. Hocam Asen Albayrak Çaykur Rize-Beştaş maçına atandı. Melek Dakan da Kayseri-Konya maçına atandı. İki kadın hakemimiz atandı. Bu hakemlerle ilgili düşünceleriniz ne hocam?
1: Şimdi bak, bu iki kız da Ankara'dan, Ankaralıdır. Bu ikisinin de üzerinde emeğim vardır. Ve bunlarla ilgili olarak görevdeyken bunları Ankara'da amatör maç verdirip defalarca seyrettiğimde, ikisi de futbol kökenli olduğundan dolayı diğer kadın hakemlerimize göre daha avantajlı olduğunu 2022-2023 yıllarında yakalayıp o dönem görev yaptığımızda Lale Orta'ya dedim ki, MHK Başkanı, seneye dedim Ankara'dan iki tane FIFA hakemi yapmamız lazım. Bu kızlar emin ol bu Türk hakemliğine dedim damga vuracaklar demiştim. Şimdi 4 sene geçti aradan. Bu iki kızımız, bir tanesi Fenerbahçe Galatasaray maçında kalecinin elinden top almayla ilgili talihsiz pozisyon yaşadığı için bir yıl geri gitti hakemliği Asen Albayrak'a. Melek Dakan'sa devam ediyor. Güzel bir şey, iyi bir şey. Ben şimdi iyiye de iyi diyelim. Yani bu MHK'yi, sevgili dinleyicimizi hep yeriyoruz buradan. Buradan da iki kadın hakeme bir aynı hafta, son hafta da olsa maçlar
0: verilmesi diyorsun değil mi?
1: Kadrosuna demeyeyim de, yani herhangi bir iddia içermemiş.
0: Aynen, aynen.
1: Bunların verilmesi güzel bir şey. Özellikle...
0: Hocam ama Kayseri Tümasan Konya maçı kritik maç. Küme düşme anlamında, varyasyonlar anlamında.
1: Yok, Kayseri
0: ama zaten düştü zaten. Tümasan Konya kurtardı. Doğru.
1: Bu atamanın hatalı olduğunu söyleyebilirim sana.
0: Hangisinin hatalı olduğunu?
1: Kayseri Tümasan Konya spor maçı. Niye dersen?
0: Niye?
1: Küme düşmüş bir takım, küme düşmüş bir şehir. Bu orada bir kırgınlık, küskünlük, agresiflik olur. O yüzden bence küme düşme o sıkıntısını yaşamayan ve iddiası kalmamış, ne bileyim, bir Samsun Göztepe maçı daha kolay maç bana göre.
0: Gaziantep Başakşehir olur, Mısır'ı Fatih Karagümrük Alanya maçları gibi anlamında söylüyorsun.
1: Fatih Karagümrük Alanya maçı da olur. Neden? Çünkü Fatih Karagümrük'te zaten seyirci problemi yok. Boş stada oynuyor, az bir seyirciyle. O yüzden Ben Kayseri maçına atanmayı biraz hakem kardeşimiz bakımından çok şey bulmadım, olumlu bulmadım. Rize Beşiktaş

0: size maçı, tamam. Üstelik bir, bu bir adımdır. Sayın Lale Orta Türk futbolunda ligde düdük çalan ilk kadın hakemimizdir. 6-7 tane düdük çalmıştır. Özel maçlarda ya da TSYD kupalarında, o dönem oynanan TSYD kupalarında 3 büyüklerin maçlarında aynen, düdük çalmıştır. Aynen. Ama lig maçında ilk kez bu akşam bir kadın hakemimiz 4 büyüklerden birinin maçında düdük çalacak. Kolay gelsin. Önleri açık olsun diyelim. Kadın hakemlerimiz tamam. Avrupa'da yoklar ama. Yani bak, Avrupa'da yok.
1: Hocam Avrupa'da zaten bırakın kadın hakemimiz, hakemimiz yok. Hakemimizin H'si yok hocam. Hakemimizin H'si yok ama biz en başarılı hakemlik anlamında en başarılı ülkeyiz. O kısımlara geleceğiz hocam da. Asen Hanım'la ilgili siz hakikaten zamanda çok destek oldunuz, öyle biliyorum. Kadın hakemlere çok destek olduğunuzu biliyorum hocam. Doğru ya biliyorum, şöyle, değil mi?
0: Hepsine kızım diye hitap ederim.
1: Aynen, aynen.
0: Şöyle, hakikaten beni de çok şey yaparlar, sayarlar kendileri. Şimdi tabii görevden ayrıldıktan sonra da hiçbiriyle bir görüşmem de olmadı. Ayrıca onu da söyleyeyim de, ama görevli olduğumuz zamanlarda kendilerinin hakemliğini üst düzeye çekmek için ciddi boyutta faaliyetlerimiz olmuştu. Önleri açık olsun diyorum ikisine birden. Bunlar, bakın izleyin, sahaya yakışıyorlar ikisi de. Koşu tipleri, yer almaları sahaya yakışıyor. Birçok erkek hakemimizden daha iyi yakışıyor. Neden biliyor musunuz?
1: Efendim.
0: Futbol biliyorlar, futbol oynamışlar. Bak, futbol oynamışlar.
1: Ondan dolayı diyorsun değil mi?
0: Oğuzhan Çakır'dan, Mehmet Türkmen'den daha iyi yer alıyorlar. Çünkü Ozan Ergün'den daha iyi yer alıyorlar. Niye? Çünkü ayakları topa değmiş, bileklerine darbe almışlar, acıyı hissetmişler. Topun bir gelişen atak esnasında topun nereye gideceğini tahmin edip ona göre yer alabiliyorlar. Top kendilerine çarpmıyor. Ha belki de bu akşam çarpar tesadüfen, ayrı konu da. Yani genelde kızların yapısında futboldan gelmenin bir avantajı var. Yani.
1: Hocam kısa bir ara reklam arasına gidelim. Aradan sonra sevgili Ali Kunak hocamızla sohbetimiz devam edecek. Kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Reklam. Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tringsat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
4: Radyo Spor.
5: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
6: İkinci elde birinci sınıf mutluluk Borusan Next'te. Borusan Next.
3: Radyo Spor. Reklam.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
8: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
3: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Sevgili Ali Kunak hocamızla da sohbetimiz devam ediyor. MHK'si Genel Sekreteri ve FIFA Eski Yardımcı Hakem Ali Kunak hocamızla sohbetimiz devam ediyor. Hocam tabii bu hafta itibariyle lig bitiyor artık. Acısıyla tatlısıyla ligimiz bitti. VAR'ıydı, AVAR'ıydı, hakemiydi, TFF'siydi, MHK'siydi, Ferhat'ıydı, VETA'sıydı, TETA'sıydı. Her şeyi konuştuk. Sevgili Ali Kunak hocama şunu sormak istiyorum. Birazdan zaten Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın açıklamalarına gireceğiz ama hocam genel anlamda sezonu şöyle bir değerlendirdiğinizde bu sezon hakem performansı anlamında hakemlere kaç verirsiniz? MHK atamaları anlamında MHK'ye kaç verirsiniz? TFF'nin kararları anlamında TFF'ye kaç puan verirsiniz? Buyurun hocam, söz sizde.
0: Bak, hepsi sınıfta kalmıştır.
1: Sınıfta kalma oranınız nesin hocam? 0 mı, 1 mi, 2 mi?
0: Abi bizim zamanımızda biz 10 üzerinden 4 alınca kalıyorduk. 5 geçiyordu.
1: 5 geçiyordu, doğru.
0: Doğru. Ve 4.5'dan 5 alıyorduk çoğu derslerden.
1: 4.5 veriyordu. Hoca da orada inisiyatifini kullanıyordu hocalarda.
0: Gidiyorduk son gün.
1: Kibarlık değil mi? Kibarlık yapılıyordu.

0: Peki bunlar kibarlık yapsa verir misin hocam bunlara geçen not?
1: Vermem. Bunlar 3-2 falan olduğu için hani 4'ü 4.5 yaparsın da 3'ü 4.5 yapamazsın yani. Olmaz.
0: Hangisi 3 hocam? Şimdi, hangisi 3? Hangisi hangileri 3-2-1 hocam?
1: Ya şimdi bunu rakam olarak tek tek söylerken bir takım verilere dayanmak lazım. Bu buna şu anda tam şey yapabilecek, ortaya koyabilecek bir hazırlığım yok. Ama genel baktığımızda
0: genelde
1: 3'ten yukarı almaz abi. 2.5 3'ten yukarı almaz. 3'te neden olur biliyor musun?
0: Neden?
1: Şu son hafta 2 tane kadın hakeme falan maç verdiler ya ondan.
0: Onunla inisiyatifini kullanıyorsun yani sen de öğretmen yani olarak. Yani öğretmen olarak.
1: 2.5'dan 3 diyorum yani.
0: Öğretmen olarak. Hocam yani ama yapayım. Baktığın zaman yani Ferhat Bey ben gidersem Türk futbolu biter demişti bana. Hakikaten gitmeden de bitirdi zaten. Oradan ben başlayayım ne diyorsun?
1: Şimdi bitmiş bir şey
0: benim
1: zaten.
0: Kalmam büyük avantaj diyordu çünkü bana öyle dedi bana.
1: Ya Allah razı olsun yani onu getirenlerden, getirenmeye yönünü açanlardan, işte sunumlarına hayran kalanlardan... Görev ve yeniden atanmasında önünü açanlardan. Ya Türk futboluna ne kadar büyük iyilik yaptılar bu insanları. Ve 2 seneden beri de herkes bağırıyor, herkes çağırıyor, herkes şikayetçi. Ama yok haklarını yiyor bak. Herkes hakkını yiyor Ferhat Bey'in. Şu anda bizim hakemlerimiz şu Avrupa'da ilk en büyük beşlikten daha az hata yapıyorlar. Kardeşim bunu ben söylemiyorum. Bunu Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı söylüyor.
0: Ve karşındaki kişiler de doğru diyor yani. İnanır gibi değil ya.
1: Hakkını yiyoruz abi biz. Ferhat Bey'in de hakemlerimizin de. Vallahi billahi olacak şey değil. Ya arkadaş aptal mıyız biz ya? Aptal mıyız biz ya? Bu kadar da insan aptal yerine konulmaz ki. Dünyanın neresinde, hangi ülkede, nasıl bir şekilde... hakemlerin başarılılığı konusunda bir ülke sıralaması yapılıyor. Bunu hangi kurum yapıyor? Hangi kişi yapıyor? Bunun bir kere kaynağını bir söyleyin arkadaş ya. Kaynağını söyleyin. Geçin gözlemci raporlarını. Gözlemci raporları Avrupa'da, Avrupa ülkelerinde geçerli bir done olabilir. Ama bizim ülkemizde gözlemci arkadaşlarım darılmasın. Birçoğu da kardeşim kadar sevdiğim insanlardır. Ama 2 seneden beri vermiş oldukları notlar tamamen objektif olmayan notlardır. Tamamen
0: hatıra doğru giden diyelim. Hatıra doğru giden.
1: Ha yani hatıra gönüle verilen notlarla ortalamalar ortaya çıkmıştır.
0: Bu notlarla şimdi hocam evden izleyenlerin vermiş olduğu not bana çok şey gelmez. Doğru gelmez. Çoğu da evden izliyor. Buyurun hocam.
1: Öyle deme. Sağdan izleyen düzgün mü veriyor zannediyorsun?
0: Şimdi onu sormak istiyorum. Devamında o gelecekti. Yani sağdan izleyenle evde izleyenleri...
1: Geçen hafta Galatasaray'ın şampiyonluğuna küme düşürmek için falan söylemiyorum bunu. Yanlış anlamadım.
0: Antalya maçı.
1: Ya geçen hafta bu Osimhen yapmış olduğu bu hareketleri dünyanın hangi liginde yapabilir ya? Nijerya liginde yapabilir mi abi? Adam neler yaptı ya? Abi en son müdahale etmediği bir sağlıkçılar kalmıştı. Onlara da müdahale etti. Herkesi yönetiyor. Herkesi şey yapıyor. Gidiyor oradan top alıyor. Oraya veriyor. Onu ittiriyor. Bunu kaktırıyor falan filan. Sonra bizim ligimiz dünyanın en iyi ligi oluyor. Salı günü Gençler Birliği Trabzon maçı oynandı. Bak canlı konuşalım. En sondan konuşalım ki. Daha önce biz şekillerin çoğu unutuldu. Ya arkadaş bu Ali Yılmaz denen hakem.
0: Evet ya.
1: Destek verdik. İyi hakem olacak diye ümitle baktığımız bir hakemdi. Ya olacak şey değil. O durduruyor, bir düşünüyor, ediyor falan.
0: Kartı
1: ters veriyor, öbür tarafa veriyor.
0: Hayır hocam, kartı karşı tarafın sarısı olduğunu biliyordu. Çift sarıdan atıp başıma işe almayayım dedi. Hafta sonra bir daha maçları var dedi, kırmızı mırmızı. Öbür tarafa verdi hocam kartı.
1: Ya olacak şey değil ya. Olacak şey değil. Bak ben Ali Yılmaz'ın maç öncesi konsantrasyonunu bozan bazı gelişmeler olduğu konusunda ciddi tereddütlerim var. Yani benim bildiğim Ali Yılmaz böyle kötü bir hakem değildi. Bu kadar dağınık maç yöneten işte bu tarafa sarı verecekken ya bunun ikinci sarısı o döneyim öbür tarafa vereyim diye kartı da uzandı elim deyip çevirecek kadar kötü bir hakem değildi bu. Herhalde gece uyuyamamış bu çocuk ya. Çok şeyde mi kaldı? Cam mı açık kaldı? Yoldan tırlar mı geçiyordu? Tren yolunun kenarında mı yattılar? Ne yaptılar bilmiyorum. Herhalde bu çocuk gece uyuyamamış. Anladığım kadarıyla.
0: Ya da işim biter diye korktu.
1: Lan abi, kupanın diğer yarı finaline Beşiktaş-Konya maçı.
0: Evet.
1: Verilen hatalı penaltı. Artı verilmeyen Beşiktaş penaltısı. Ve Beşiktaş camiası şimdi şeyin içinde tamamen
0: kaosa girdi.
1: Zaten orada durgun bir orta şey camia değildi. İyice karıştı. E şimdi o hakem ne oluyor? Hafta sonu maçı vardı. Hafta sonu maçı vardı. Şimdi bir daha hafta sonu, bu hafta sonu bir daha maçı var. Bu hakeme bizim gözlemcilerimiz iyi not veriyorlarsa arkadaş bırakın ya. Bırakın gidin abiciğim. Yazık. İsminize yazık. Kirletmeyin isminizi ya. Yılların hakemliğini, yıllarca hakemlik yapmışsınız. Gözlemcilikte belli bir düzeye gelmişsiniz. Bu insanlara iyi not vererek kendi adınızı kirletmeyin lütfen.
0: İsmini vermeyeyim. Bir hakemin bir gözlemci ararak bana nasıl o not verirsin dediğini de biliyoruz hocam bu. Hakem camiası içerisinde. O son dönemin popüler isimlerinden bir tanesi. Bir gözlemciyi arayarak fırça atıyor.
1: Ve o gözlemci o tarihten sonra uzun süre maç alamıyor.
0: Demek ki o popüler kişi MHK'yi yönetiyor.
1: Bunun kimin olduğunu işte hemşericilik, nepotizm aldı yürüdü gidiyor yani. Bunun altından kalkmamız çok zor. Ben bu gidişatın iyi bir gidişat olmadığı konusunu defalarca burada gündeme getirdik de ama dibi bulacağız bak. Dibi vuracağız ya. Dibi vurmak üzereyiz. Son derece kötü bir ortamdayız.
0: Aygün abi selam. İlker ben Konya'dan. Seni ilk zamanlar sevmiyordum. Şimdi dinlemeden yapamıyoruz. Oğlanlarım da çocuklarım da diyor. Aslan ve Karan senin sesinle öğle uykusuna yatıyorlar demiş. Sevgili kardeşlerimize teşekkür ederim. Hocam hakemlerin hataları oldu ama sonuçta bir şeyi belirlemediler. Ligin kaderini hakemler belirlemedi ama eskiden belirliyordu dedi Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu. Hocam siz MHK'de görev yaptınız. Eskiden belirliyor muydu hakemler ligin kaderini? Yoksa hakemlerimiz Sayın Federasyon Başkanı dediği gibi bu sene belirlemedi mi? Daha önceki yıllar mı belirliyordu kaderlerini ligin? Ne diyorsunuz? Çok uzun bir süre oldu ama toparlamaya çalıştım. Buyurun hocam.
1: Bu böyle bir iddiayı ortaya koyuyorsanız.
0: Elinde döküman olması lazım.
1: Şey diyeceksiniz, tarih vereceksiniz.
0: Aynen, değil mi?
1: Yıl vereceksiniz, maç vereceksiniz.
0: Aynen.
1: 5-0, 6-0 biten maçlar yönetiyorlardı diyor. Yani şimdi hangi maçı, hangi hakem yönetti, nasıl oldu? Bunu net bir şekilde söyleyeceksiniz. Yarım ağız söylemeyeceksiniz öyle. Yarım ağız söylediğiniz zaman laf ortada kalıyor. Aynı şey gibi. Biz bunu diyor UEFA yetkililer aldık bu ortalamayı diyor. Ya geçin, nereden aldınız ya? Hanginiz, kim söyledi? Bu var mı bunun bir belgesi hakemlerinin başarılı olduğuna dair? Bu kadar da kamuoyunu hafife alıp da karşıda oturan iki tane gazeteci ünvanlı Anadolu Ajansı mensubu iki kardeşimiz de orada yani misafirleri olduğu için herhalde çok kibar davrandılar.
0: Topa girmediler fazla.
1: Misafirler davrandılar. Evet. Yani ayıp onlar da belki... misafirleri konuşurken misafirlerin söylediğini yanlış olarak hissettiler ama nezaketen ses çıkarmadılar diyelim. Öyle diyelim. Yani ama ayıptır ya. Arkadaş gelsene sen Aygün Özipek'le bir şey yapsana.
0: Döver beni vallahi. Beni odaya kilitler hocam. Hocam beni odaya kilitler. Çıkamam ben. Ya ben size söyleyeyim çıkartamazlar beni. Kalırım orada ben. Açlıktan ölürüm hocam. Kapıya da Ferhat'ı diker.
1: Dünyanın neresinde var böyle bir şey ya? Bir
0: hocam adam... bak bununla ilgili bak çok güzel bir şey geldi. Lütfen unutma mesaj geldi. Mesaj yağıyor zaten. Şu an arkadaşlar 45'in üzerinde mesaj okunmaya bekliyor söyleyeyim. Bu mesajı yazan kişi Cengiz Çetin diyor ki hakemleri soyunma odasına kilitleyen kulüp başkanı federasyon başkanı olursa hakemlik kariyeri olmayan bir kişi MHK başkanı olursa derbileri FIFA kokartı olmayan Yasin Kol yönetiyorsa Dünya Kupası'na bir Türk hakem bile çağrılmamışsa bütün takımlar yanlış kararlarından fevaran ederken federasyon başkanımız Avrupa'nın en az hata yapan hakemleri bizde diyorsa siz düşünün Türk futbolunun halini. Ne diyorsun hocam? Bunun altına imza atılır hocam.
1: Kim yazmış bu arkadaşım?
0: Hemen söyleyeyim. Cengiz Çetin yazmış. Cengiz Çetin Bey yazmış.
1: Ağzına yüreğine sağlık ya. Bak yani bu,

0: hani bu şey eski sessiz çoğunluk var ya bunu
1: aynen.
0: Bu
1: oy. Onlardan.
0: Bu onlardan abi. Bak doğruyu söyleyen bu kadar ya. Çok güzel tabloyu çizmiş. Tabloyu çizmiş çok güzel. Artı yüz kızartıcı suç da var. 2000 açsınlar abi Ferhat Gündoğdu Escort diye Google'a
1: sorsun. Evet abi o da var doğru. Girin Google arkadaşlar neler çıkıyor hakkında onu da söyleyelim. Çok fazla bilgiler de var onunla ilgili.
0: Yani açılan dava var. Açılan davalar var.
1: Ya hocam, sonra... hocam dava değil de Allah aşkına 6-7 tane maç yönetmiş, bir tane derbi yönetmiş adam bu ülkede MHK başkanlığı yapıyor hocam. Gözünü seveyim ya. Bu ülkede 12. kuralı bilmeyen adamlar FIFA hakem oldu. Hocam ne diyeyim ben sana hocam ya?
0: Geçen sene, geçen hafta hani son cümlem neydi? Böyle başa böyle taraf.
1: Aynen yani inanır gibi değil ya. Ve ondan sonra diyor ki UEFA yetkilileriyle konuştuk. Hakem hataları oranında Avrupa'da çok gerilerdeyiz. Ya buna kim inanır hocam Allah aşkına ya? Bak, dalga mı geçiyorlar bizimle? Ne diyorsun hocam?
0: Şimdi burada şimdi konuşan Futbol Federasyonu Başkanıysa evet. Boş konuşmuyordu. Demek ki
1: UEFA yetkili kim? Yani, hangi UEFA yetkilisiyle konuşmuş? Çıkın açıklayın abi.
0: Yani o ben şimdi o yani yalan söylüyor demiyorum. Mutlaka birinden bir şey almıştır da.
1: Çıkın kimden konuşun.
0: Aldı? Nereden aldı? Allah aşkına bunu bir açıklasın bize. Şimdi diyor ki Dünya Kupası'na hakemimiz yok diyor. Bundan ben sorumlu değilim diyor. Sen mi sorumlusun Aygün?
1: Ben sorumluyum. Bizim Nurgül Günaydın ben, var hocam. Bu Cihan Aydın'la ilgili bir soru sordu. Dedi ki 4 maçtır bu hakem bu maça atanıyor dedi. Bana mı spor sorarsın ben TFF başkanıyım dedi. Kime soracak? Bir gazeteci bu soruyu soruyor diyor ki ben TFF başkanım bana bu soruyu soramazsın diyor. TFF başkanı MHK'yi kontrol etmiyor. MHK'yi o zaman başkası mı kontrol ediyor hocam? TFF'ye bağlı değil mi MHK? Öyle mi oldu bilmediğim için soruyorum. Top sizde hocam buyurun.
0: Ya şimdi MHK başkanı atamaları kendi hür iradesiyle yapıyor mu acaba?
1: Ha o da ayrı bir konu. O da ayrı bir konu.
0: Şimdi biz burada bunları net örnekler dile getirdik. Siz salı günü maç verdiğiniz bir hakemi cumartesi derbiye atar mısınız?
1: Atamaz.
0: Cumartesi derbiye atacaksanız salı maç verir misiniz?
1: Veya yardımcısını başka maça, onu başka maçlara vermezsin.
0: Yani darmandan böylelikle buradan ne anlaşılıyor? Son anda bir takım karar değişikliklerinin yaşandığı anlaşılıyor. Bunu kendi hür iradesiyle yapıyorsa bu değişiklikleri MHK başkanı o zaman demek ki gelgitleri olan bir adam demektir. Benim bir tanım kadarıyla öyle fazla gelgiti de yok. O zaman demek ki müdahale mi edildi acaba diyoruz.
1: Olabilir. Olabilir. Aygün abi Ali hocama sorar mısın? Türkiye Kupası finali ve 1. Lig Süper Lig'e çıkma final maçını Yasin Kol'a verirler mi? Malum neredeyse tüm derbileri ve önemli maçları neredeyse Yasin Kol yönetti demiş. Dinleyicimizin ismini de hemen söyleyelim sana hocam. Tuncay Bey.
0: Yani Yasin Kol olabilir de olmayabilir de çok da şey değil. Çünkü Yasin Kol şu anda Türkiye'de oynanan derbilerin %75'ini yönetecek kadar bütün FIFA hakemlerinden daha üst düzey bir performans sergilediyse sezon sonu finalde de süsleyebilir. Ama Trabzon maçı olmaz. Final Türkiye Kupası finali olmaz Yasin Kola. Çünkü finalin bir ayağı Trabzonspor olacak. O yüzden o olmaz ama ikinci TFF 1'in finali
1: olabilir.
0: İşte, olabilir de Esenler Erop'la kim oynayacak bugün belli değil.
1: Bugün belli olacak. Hocam iyi yayınlar. İstanbul'dan Feşat. Trabzon taraftarıyım. Trabzonspor taraftarıyım. Final maçın Antalya'da oynanması problem değil. Zeminin en kötü stat olması ve maçın tarihi Cuma günü Kurban Bayramı tatilin başladığı gün uçak bileti 7200 TL. Bu tarih problem oluyor. Sayın Ali Kunak bu konuda neler söyler diyor. Görüşünü merak ediyorum diyor.
0: Hocam bak. Alakalı.
1: Buyurun hocam.
0: Şimdi lig biter bitmez. Bu sene Dünya Kupası olması nedeniyle diğer ülkelerden gelip de ülkemize futbol oynayıp da kendi milli takımına gidecek futbolcular var. Ve bunlar arasında kupa final oynayacak olanlar da var. Ya şu kupa finalini niye siz daha 24'üne koymuşlardı ilk biliyor musun?
1: Evet ya.
0: 24'üne koymuşlardı.
1: Evet.
0: Ondan sonra 22'sini aldılar. Ve o kadar hesapsız kitapsız iş yapıyorlar ki. Şimdi Trabzon Konya oynuyor. Maç evet. Nerede oynayacak abi?
1: Antalya.
0: Antalya. Antalya Konya kaç kilometre? 200 kilometre. Antalya Trabzon kaç kilometre? 1200 kilometre. Aynen. Ya ayıptır ya. Bak

0: şimdi şey yapı çıkalım.
1: Bizde zemin çok kötü hocam. Çıkalım. Zeminden biraz itiraz var. Trabzon aslında zeminden dolayı itiraz ediyor. Başka stada alınmasını istiyor ama Antalya Konya kabul etmemiş bunu. Buyurun hocam, söz sizde tekrar. Buyurun.
0: Ya arkadaş, Konya'dan şimdi çıkalım. 2,5 saat sonra şeydeyiz, Antalya'dayız arabayla. Böyle geze geze gidersek o Seydi üzerinden aşağıya iniveriyorsun. Ama Trabzon'dan Antalya'ya gidişi bir düşünsene ya. Için burada çok büyük bir haksızlık var. Artı şimdi bu hafta bak, Antalya Spor küme düşmemeye oynuyor.
1: Evet.
0: Küme düşmemeye küme düşmeyi belirleyecek en önemli maçlardan bir tanesi de Trabzonspor Gençler Birliği
1: maçı.
0: Şimdi Gençler Birliği Trabzon'u yenerse, Antalya'da küme düşerse, o Antalya'ya Trabzonspor takımı, Trabzonspor taraftarı girdiği anda ciddi olaylar çıkar.
1: Nasıl gidecek? Doğru.
0: Bu ya, bunları
1: nasıl bunu düşünemiyorlar?
0: Düşünmeyecek kadar sığ işler yapıyorlar.
1: Doğru.
0: Sığ icraatlar yapıyorlar.
1: Doğru. Çok kısa bir aramız var. Aradan sonra Antalya Kocaeli ve Trabzon Natura Dünyası Gençler Birliği maçlarının hakemlerini konuşacağız. TFF Başkanı açıklamaları konuşacağız. Sevgili Ali Kunak'la sohbetimiz devam edecek. Çok kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Reklam.
4: ETS yaz fırsatları başladı.
5: Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili.
4: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Radyo Spor.
7: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini, toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
8: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Saatlerimiz 11.15'i gösteriyor. MHKS Genel Sekreteri ve FIFA eski yardımcı hakemi sevgili Ali Kunak hocamızla da sohbetimiz devam ediyor. Hocam, ligin en önemli iki maçı var. Hesap.com Antalya Kocaeli Spor maçını Halil Umut Meler, Trabzon Natura Dünyası Gençler Birliği maçını Atilla Karaoğlan yönetecekler. Bu atamalarla ilgili düşünceniz nedir hocam? Neler söylersiniz? Buyurun, söz sizde.
0: Ya haftanın en kritik maçlarına Türkiye'nin 1 ve 2 numaralı hakemini vermişsin. Kardeşim, derbiler oynandığı zaman niye bunları vermedin? Niye vermedin abi o zaman bu çocukları? Süründürdün sezon boyunca. Halil Umut Meler 2 seneden beri sürünüyor. O yüzden Dünya Kupası'nı sen kendi ülkende derbi vermezsen, adamlar Şampiyonlar Ligi'nde maç vermediler bu sene. Şampiyonlar Ligi'nin ilk aşamasında bir grup maçlarında maç alamadı Halil Umut Meler.
1: Doğru.
0: Niye vermedi? Çünkü sen Türkiye'de onu köşe bucak maçlarda görevlendirdin. Hiç derbi vermedin 2,5 sene boyunca. En son Trabzon'da bir Trabzon-Fener maçı yönetti. Ondan sonra 1,5 sene derbi vermedin adamı. Vermezsen UEFA'da vermez, FIFA'da vermez, Dünya Kupası'na da gitmez. Ama sorumlusu Aygün olur.
1: Doğru. Hocam, Zorbay Küçük'le ilgili savcılık bir takipsizlik kararı verdi. Top artık Türkiye Futbol Federasyonu'na döndü. Ne olacak peki bu durum? Zorbay Küçük durumuyla ilgili düşünceniz nedir hocam?
0: Ya bak, Zorbay Küçük konusu değil. şimdi bu şey olayı prematüre doğdu.
1: İşike bahis olayı, evet.
0: Genelde prematüre bir çocuk gibi yani böyle tuhaf her yerine sakatlıklar var. Her tarafında sakatlıklar. Bunun dört dörtlük tam dibine kadar araştırılmış, her kesime kadar araştırılmış ve kimin ne kadar bu işin içinde olduğu detaylandırıldıktan sonra gündeme getirilmesi gerekirken hemen pat diye kamuoyunun önüne işte hakemler bahis oynuyorlar, tamam oynuyor, oynayanı öldür abi, sen de arada yani bak şimdi takipsizlik kararı vermiş savcılık, ne yapacaksın sen şimdi abi, zorba küçüğü FIFA'dan çıkardın, hakemliğini bıraktırdın ne olacak şimdi? Bir sürü şey var abi, bu şike olayında sıkıntılar var yani.
1: Dünya Kupa sonrasına bırakılan cümleler var, bıraktık cümleleri var. Birçok futbolcuların sıkıntılar konuşuluyor.
0: Yani, amatörde birkaç çocuk diye geçiştirdiğin hakemler arasında FIFA yardımcı hakemleri var. Avrupa'da bayrak sallayanlar var, derbide bayrak sallayanlar var. Onları aradan kaynattırdın, geçirdin. Şimdi bu işlerle ilgili çok derin araştırmalar yapan, hakikaten iyi işler de çıkaran gazeteci sevgili Umut Eken'in başına gelmeyen kalmadı. Böyle aynen. Bir şey, tuhaflıklar var yani. Ben İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'nın sayın savcının Dünya Kupası'ndan sonra bu konularla ilgili gerekli açıklamaların yapılacağı ve icraatların yapılacağı konusunun çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. İçeriğinde de çok enteresan bir şey yatıyor bunun. Neden Dünya Kupası'ndan sonra bu? Acaba Dünya Kupası'ndan önce açıklanırsa milli takımın Dünya Kupası'na gitmesiyle ilgili bir sıkıntı mı yaşanır diye bir soru işareti geliyor insanın aklına. O yüzden Dünya Kupası'ndan sonrası çok çok önemli. Dünya Kupası'ndan sonra aslında daha futbolumuzun yönetim çatısıyla ilgili daha enteresan gelişmeler de bekleniyor.
1: Dün Umut Eken, sevgili Umut Eken, gazeteci Umut Eken bir tweet attı hocam. Süper Lig'de görev yapan birkaç hakemin istifası istendiği yönünde bir tweet attı. Bununla ilgili bir duyumunuz var mı? Nedir, ne değildir? Tabii isimleri söylememiz yanlış olur ama neler söylersiniz bununla ilgili hocam?
0: Şöyle, tamamen keyfi yönetilen bir camia içerisinde birilerine denmiş ki bırakın hakemliği kardeşim, siz bak sezon sonu geliyor, biz sizinle çalışmak istemiyoruz şeklinde bir cümle kullanılmış diye ben de duydum. Bu duyulan isimleri sana yayından sonra söylerim.
1: İnanır gibi değil ya, inanır gibi değil. Peki o hakemler bunlarla çalışmak istiyor mu?
0: Ya bak, hakemlerimizin bu duruma düşmesindeki en büyük, en önemli faktörlerden bir tanesi de hakemlerimizin irade koyamaması.
1: Hocam ağzından al, dik duramadılar. Halil Umut Meler o dayak yediği gün dik dursalardı, kimse kusura bakmayacak hocam, doğru mu söylüyorum? 3 gün sonra kendi içine bölündüler, parçalandılar. O gün dik dursalardı bugün bu noktaya gelinmezdi hocam, kimse kusura bakmasın. Katılıyor aynen musun öyle. Bilmiyorum ama bilmiyorum, katılır mısın?
0: İmza atıyorum ya, imza atıyorum arkadaş. Şu hakemler bir olup da, ama bir olacaksınız, dik olacaksınız. Sahada da düzgün maç yöneteceksiniz kardeşim. Sahada onun bunun sizi yönlendirmesine, birilerinin sizi ittirip kaktırmasına müsaade ederseniz saha dışında oynarlar sizinle. Bak oynarlar. Siz fırsat vermeyeceksiniz. Sahada düzgün düdükler çalıp kimseye taviz vermeyip dik durursanız saha dışında da kimse size yanaşamaz. Eğer saha içerisinde falsolar yaparsanız sizin falso yapmaya meyilli bir insan olduğunuzu hissederek hafta içerisinde de size değişik yönden etkileşimler yapmaya çalışan birileri olur. Söylesin altında çok şey yatıyor.
1: Yatıyor da çok enteresan mesajlar da geliyor. MHK Başkanı eskortlar çok takıldığı için gelgitleri çok dur. O kadar eski hakem veryansın yapıyor ama hiçbir MHK başkanı olmuyor diyormuş dinleyicimiz. Doğru söylüyor Emrah Şarap'la. Ne diyorsun hocam?
0: Bak adam işi çok güzel yapıyor ya. Tam bir taktik subayı. Şimdi lig işte bir sürü problemler, şunlar bunlar, hakem hataları, o bu. Ama ligin son haftası geldi. Biz şu anda ne konuşuyoruz abi? İki tane kadın hakem

0: Evet.
1: Şeye mi?
0: Maçlara verilmesi.
1: Ne güzel gündem değiştirdi.
0: Ama biz gündemi gene kendi bildiğimiz gibi değiştirmesini engelliyoruz hocam. Gündemi
1: evet, aynen öyle
0: değiştirmesini
1: yani.
0: Engelliyoruz. Duyuyorum ben hocam net. Bir yandan da mesajlara bakıyorum hocam, yanlış anlamayın.
1: Bir an bende telefon kesildi.
0: Yok yok, kesilmedi. Buyurun hocam, dinliyorum sizi. Buyurun hocam.
1: Şimdi hakikaten gündemi değiştirdiği taktik subayı şu anda herkes Türkiye'de iki kadın hakem aynı haftada maça verildi. Beşiktaş dört büyük maçlarından da kadın hakem düdük çalacak. Türkiye'de bunu konuşuyor. Aslında bu ne demek biliyor musun? Gündem değiştirmek demek. Arkadaş bu işi çok güzel yapıyor.
0: Taktikleri iyi. Yani çok iyi ikna kabiliyeti olduğu söylenmişti bana hocam, biliyorsunuz.
1: Şu anda tatlı tatlı önümüzdeki sezonun kadrolarını oluşturmak için klasman
0: kalacak mı sence? Kalacak mı? Sence kalacak mı hocam?
1: Böyle iradesiz kulüp başkanları olduğu sürece kalır.
0: Peki bir şey sormak istiyorum sana. Son sorumu olsun. Aziz Yıldırım'ın mücadele edebileceğine inanıyor musun?
1: Şimdi bak. Çok hassas bir noktaya geldim. Şimdi 3 Temmuz süreci için sürecinde şu anki Futbol Federasyonu Başkanı'nın cümleleri halen şeyde var.
0: Google'da duruyor.
1: Aziz Yıldırım için ne demiş? Şikenin başı o, organizatörü de o demiş.
0: Doğru.
1: Aziz Yıldırım. Şimdi benim bir iki kere de beraber olduğumuz oldu, çok ayaküstü de olsa. Benim tanıdığım Aziz Yıldırım, benim bildiğim Aziz Yıldırım eğer federasyon başkanı olursa İbrahim Hacı Osmanoğlu o koltukta oturamaz.
0: Kulüp başkanı olsa İbrahim Hacı Osmanoğlu koltuk oturamaz. Federasyon başkanı olsa dediniz de orada düzelteyim hocam.
1: Yok. Fenerbahçe kulübü başkanlığına seçilirse olursa Aziz Yıldırım İbrahim Hacı Osmanoğlu o koltukta
0: oturtmaz diyorsun.
1: Çünkü niye?
0: Niye?
1: Aziz Yıldırım daha önce de, burada çok net söylüyorum, Haluk Ulusoy'u üstelik 2007'de şampiyon olduğu, Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu senenin akabinde üstelik milli takımın 2008 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını elde ettiği sene olmasına rağmen olağanüstü kongre toplattırarak görevden aldırtmıştır. Bunu yapan da Aziz Yıldırım'dır. Sorun kendisine söyler. O dönem futbolun içerisinde olan üst düzey yöneticiler, işte Celal Doğan'ı, Cemal Aydın'ı, İlhan Cavcav'ı, onların hepsi bilirler o dönemi. Çünkü iyi hatırlarlar. Yani tabii Allah rahmet eylesin
0: onları.
1: Aydın'la vefat etti.
0: Evet.
1: O yüzden Aziz Yıldırım seçilirse bence Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı için yeni bir süreç başlayabilir.
0: TFF ve MHK anlamında söylüyorsun, doğru mu anlıyorum?
1: Tabii TFF ve MHK anlamında söylüyorum.
0: Ben 2026-2027'de Fenerbahçe şampiyon olma mecburiyeti var. Aziz Yıldırım olmazsa çok büyük tehlikeler bizi bekliyor diye bir açıklama yapmış. Aziz Bey de şu an Maltepe Fenerbahçeler Derneği'nde bir kahvaltı organizasyonunda, oradan gelen cümleyi söyledim. Diyorsunuz ki hocam, eğer Aziz Yıldırım seçilirse, tekrar söylüyorum, TFF Başkanı'nın o koltukta oturması mümkün değil gözüküyor diyorsunuz. Peki MHK anlamındaki düşünceniz ne? MHK Başkanı ile ilgili düşünceniz ne bu anlamda?
1: Şu anki Futbol Federasyonu Başkanı bu MHK Başkanı ile çalışmaya devam eder. Niye? Çünkü ben senden memnunum ya. Sen benim iyi bir personelimsin Aygün. Niye seni değiştireyim ya?
0: Genel müdür değişmez diyorsun.
1: Abi yani valla işte efendi çocuksun. Bana şey yapıyorsun, gündem değiştiriyorsun. Sunum yapıyorsun. Sözümü dinliyorsun. Dediğimi yapıyorsun. Hayır onu yapma diyor, onu da yapmıyorsun. Ben seni niye değiştireyim Aygün ya? Niye alayım diye görevden?
0: Doğru. Hocam son olarak neler eklemek istersiniz sevgili Ali Konak hocam?
1: Şöyle,
0: buyurun.
1: Futbol Federasyonu Mali Genel Kurulu var Haziran'da. Ama Dünya Kupası'ndan sonra Futbol Federasyonu Genel Kurulu bir kez daha toplanacak. Neden? Bu FIFA UEFA duymasın dediği konular var ya. Hani,
0: ondan dolayı.
1: Ama FIFA UEFA çoktan duydu onu. Doğru. Şu anda çoktan gitti o oraya. O konularla ilgili ana statü değişikliği yapılması için toplanılacak Federasyon Genel Kurulu. O genel kurul futbol yönetiminin
0: geleceğinin belirleyecek.
1: Değişmesini ne de sağlayacak. O genel kurulda Temmuz ayında Futbol Federasyonu Genel Kurulu'nda bence federasyon değişecek.
0: Peki. Hocam çok teşekkürler yayımıza bağlandığınız için.
1: Bir cümlede.
0: Buyurun.

0: Özür dilerim, buyurun hocam, buyurun. Buyurun.
1: Vaktim var, vaktim
0: var. Var, var hocam, var. Bir iki dakikamız daha var. Buyurun hocam.
1: O bir iki dakikayı da şöyle şey yapayım. Şimdi bu Serdar Akçer.
0: Evet, bizim Serdar hocam.
1: Şeyi yazdı. Kendisi hakikaten sosyal çevresi yüksek UEFA ve FIFA yetkilileriyle Futbol Federasyonu Başkanı'nın işte UEFA ve FIFA ile konuştuk. Biz çok kısa süre içerisinde elit kategoriyi hakem şey yapacağız.
0: Süreyi azaltacağız, halledeceğiz tarzı açıklaması var.
1: Halledeceğiz dediğini yazdı ve bu da uluslararası futbol sitelerinde yayınlandı. Bununla ilgili şu anda tüm uluslararası futbol siteleri ya bu iş nasıl oluyor diyor. Yani UEFA'da FIFA'da bu işlerin böyle döndüğünü biz bilmiyoruz şeklinde bir şaşkınlık içerisindeler. Şimdi bu Serdar ben severim. Arada bir şey yaparım. Fırça dağıtarım. Sağ olsun bana. Abi der, hocam der. Dün akşam enteresan bir tweet atmış. Bak FIFA'da FIFA VAR hakemleri için 20 tane eğitimci seçilmiş. 20 tane eğitimci seçilmiş. Bu eğitimcilerden bir tanesi Türk.
0: Kim o?
1: Ve kim?
0: Kim? Bilmiyorum da siz söyleyin.
1: Söyleyeceğim. Ve çok enteresan. Bizim FIFA VAR sorumlumuz kim? Şey Yaşar Kemal Uğurlu.
0: Yaşar Kemal Uğurlu.
1: Bizim FIFA'da bizim VAR'lardan sorumlu Portekizli bir de eğitimcimiz var. Portekiz'den geçtiğimizde. Onlar değil abi. Gürcistan Futbol Federasyonu adına Alper Ulusoy FIFA VAR eğitimcisi oldu.
0: Bu da bizim ülkemize özellikle de MHK'ye
1: ders bundan olsun. Bundan da sen sorumlusun.
0: Siz ve ben sorumluyum hocam. Dediniz doğru. Hocam kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi hafta sonları hocam. Evet, attığımızda FIFA eski yardımcı hakemi ve aynı zamanda MHK eski genel sekreteri sevgili Ali Kunak hocamız vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük ve bu haftalık da Ters Köşe'nin sonuna geldik. Pazartesi sabahı görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi.
3: Reklam. Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
4: Radyo Spor.
5: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
6: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu. Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
7: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
3: Radyo Spor. Reklam.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.

0: Herkese merhaba. Radyo Spor'da Son Düzün sunduğu Foto Finish'teyiz ve günün yarışlarını konuşacağız programımızda. Bugün Bursa var, İstanbul var, kalabalık programlar var, kalabalık yarışlar var, zor programlar var ve sürpriz olmaya aday yarışlar bizleri bekliyor. Ayrıca şimdi Avustralya başladı, arkasından Güney Afrika var, karma altılı var, gece de Amerika yarışları var, Belmont, Laurel Park, Santander'da dolu dolu bir yarış günü bizleri bekliyor, bir cuma günü bizleri bekliyor. Ama seçerek oynamak her şeyden önemli dediğim gibi. Bugün de Radyo Spor'un 21. kuruluş yıl dönümü ki çok önemli bir gün, özel bir gün. Biz hani her ne kadar birinci yılımızdayız daha fazla Radyo Spor'da yeniyiz Foto Finish olarak ama mikrofon önündeki hikayemiz kısa ama yıllardır bu frekanstayız ve hep Radyo Spor'daydık, beraber dinledik hepsini, beraber heyecanlandık, aynı heyecanı beraber paylaştık dinleyici olarak nice yıllara diyelim Radyo Spor'a da. Cemal Süberk Bursa'yı bizler için yardımcı olacak. Cemal attığımızda. Cemal hoş geldin.
1: Merhabalar abi, hoş bulduk. Günaydınlar.
0: Evet, bugün Bursa'da 10 koşulu bir yarış günü ve zor bir yarış günü. Ne diyorsun, kimleri öneriyorsun, nasıl başlayalım? Birinci koşu bir handikap 15 yarış, yamak bir yarışı. Nasıl kurguladın Bursa yarışlarını?
1: Öncelikli olarak pist durumunu söyleyeyim. Çim yumuşak 3.4 ölçümü, kum normal. Normal bir havada, İstanbul'a yakın bir iklim zaten Bursa'da, evet. Marmara bölgesi. Bursa çok zor ama elimizden geleni yapacağız. Bildiklerimizi, gördüklerimizi anlatacağız.
0: 12 safkanın katılacağı bu yamak bir yarışı, handikap 15 yarışı Bursa. Saat 13.30'da başlayacak. 1900 metrede koşulacak. Nasıl bir sıralama yaptın?
1: Ben ilk şansı Kürşat Yılmaz'la start alacak olan Sancarlı Bey'e vereceğim. Ama en yakın rakibi 5 numaralı baş fedai olacak. Bu iki isim 3 ile 5 tüm kuponlara yazılmasını önereceğim. Daha sonra 2 numaralı Ersel Efe, bir az da olsa bir dinlenme fırsatı bulan 4 numaralı Tatar Uşağı ve son olarak da potansiyeli olan bir isim. Yakın zamanda meydandan çıktı ama ben bu atın potansiyeline inanıyorum. 10 numaralı Kurşun Gücü diyeceğim. Sıralamam 3-5, daha sonra 2-4-10 şeklinde olacak.
0: 3-5 öncelik, daha sonra 2-4-7-10 şeklinde, 2-4-10 şeklinde dedi Cemal Süberk birinci koşuyu. 5 safkanla geçti ama 3-5 Sancarlı Bey ve baş vedayı öncelikle tuttuğu isimler. İkinci koşu Maiden koşu, 3 yaş İngilizler, 1500 metrede çimde koşulacak bir yarış. Burada da 20 safkan var. 20 safkan içinde Divine Gift ve Mystic Mirage. 9 ve 20 numara safkanlar Ecury. 3 yaş İngilizler ilk defa birincilik almak için çıkacaklar ve 20 safkan koşuya katılıyor. Gerçekten zor işleri, bizim de işimiz zor tahminci olarak. Cemal Süberk burayı nasıl sıraladın?
1: Ben burada bir banko vereceğim. Ama tabii ki 20 hatta trafik sorunu da inşallah yaşamaz diyelim. Çünkü 20 hat Bursa'da çok anormal bir trafik sorunu yaşatıyor. İlk yarışı İstanbul pistinde koştu ve o gün için iyi rakiplerin arasında iyi koştu. Startta da kaldı ama ben bugün Sinan'ın Bursa pistini tanıyor, Sinan Özen. Ben iyi bincimesini bekliyorum. Bu ismin bu gruptan biraz daha farklı kumaşı olduğuna inanıyorum. 8 numaralı Stormer benim banko tercihim olacaktır abi.
0: Evet, şartlı bir Trapper koşusunda İstanbul'da koşmuştu. Makinist kazanırken Vincent'e ikinci, Stormer üçüncü olmuştu. O gün de üzerinde Sinan Özen vardı. 5 boyda startta kalmasına rağmen büyük favori Hadioğlu'nun safkanı Makinist'in arkasında üçüncü olmuştu 8 numaralı Stormer. Bugün Ergün Kalaban'ın safkanı, bu Kaneko temsilcisi kazanır dedik. İkinci koşuyu banko olarak önerdik siz yarış sever dostlara. Geldik üçüncü koşuya. Dişlere ait bir yarış, şartlı 5 yarış, 2200 çimde koşulacak 15 safkan. Burada nasıl bir sıralama yapalım Cemal?
1: Ben gördüğü yarışlar sonrası toparlandığını da gördüm. Ben Ali Adiger'den background'unda da iyi yarışları var bu pistte, özellikle uzun mesafede. Ali Adiger benim ilk şanslı ismim. Ali Adiger ve diğerleri diyeceğim. İlk rakibi bence 11 numaralı Kursilini ile Cazip Kat, 13 numaralı Nezengül olmalarını bekliyorum. Daha sonra 12 numaralı Müzeyyen Abla ve 2 numaralı Hayatımın Canı. Bu isimler olmazsa olmaz. Mutlaka kuponlara yazılmasını önereceğim. Ama daha sonra çok geniş kurguları, şablonlu yerimiz olduğu için yani diğer isimlerin de yarış severlerin, bizi dinleyen Radyo Spor dinleyicilerin diğer isimleri de kendi sorularını yazmalarını önereceğim. Ama sıralamam 5, 11, 13, 12, 2.
0: Evet, 5, 11, 13, 12, 2 dedik. Zor bir koşu, şartlı 5 koşu, dişlere ait bir koşu. Uzun mesafede, 2200 metre mesafede, her ne kadar 5 numaralı Al Yadigar başa yazsak da, sonra 11 numaralı Kurşun Eli, 13 numaralı Nezengül, 12 numaralı

0: seks takipçi değilim. Ben son yarısını hiç inanmadığım bir isim var. Hep sert gruplarla koştu. Ve bir de rakip söyleyeceğim. 8 numaralı Sönmez Yiğit'le başlayacağım. Çok çok farklı bir yarış bekliyorum. Daha sonra da çok iyi atların yanında çok üst grupta İsveç Warrior 1900 kumu 2.02'nin içinde koştu. Ya 8-1, 1-8 ayrılmışsınız. 2 atla buraya geçeceğim.
1: Evet, iki safkanlı geçti Cem Aşbak bu dördüncü koşuyu. 8 numaralı Sönmez Yiğit başa yazdı. Kadir Tokaçoğlu safkanla 9 kere bindi, 5 kere kazandı ve East West Warrior dedi. Mehmet Ali Akbebek Apprentice ile ilk defa koşacak o da. 1-8 dedik dördüncü koşuyu iki isimle geçtik geldik beşinci koşuya. İkinci altılı ganyanın başlangıç ayağındayız ve Touch My Dream ve Organization 5 ve 6 numaralı safkanlar Kemal Kurtekgöz'ün temsilen piste çıkıyorlar. Nasıl bir sıralama yapalım Cemal burada?
0: Kurtekgöz'ü aynı yarışta o gün start aldılar. Diğer bir ekürüsü kazanırken o gün Nevzat Avcı vardı üstünde. Touch My Dream'de de Mustafa Çiçek vardı. O üçüncü kaldı hiç sıkmadan. Zaten genel itibariyle bu ekürü hiçbir şekilde atları sıkmıyorlar, üzmüyorlar. O yüzden atlar da iyi geliyor. Sahaya da iyi geliyor, piste de iyi geliyor. O yüzden bu sebeple Nevzat Avcı'nın bineceği bugün Touch My Dream ekürlerden benim net bankom olacak.
1: Evet, ikinci altıda bir bankoyla başladık. 5 numaralı Touch My Dream. Nevzat Avcı bugün üstünde ve 4 yarış koştu bugüne kadar. Hayatının ilk yarışını kazanmıştı. 1200 şimdi Bursa'da kazanmıştı. Sonra ara vermişti. 2 yarış koşup yine bir ara verdi ve fakat sahalara iyi döndü. 17 Nisan'da Bursa'daki 1300 şimdeki ekürsü kazanırken elde ettiği üçüncülük ki o gün ekürsünde Nevzat Avcı vardı. Bugün Touch My Dream'in üzerinde Nevzat Avcı var ve bankomuz olduğu ikinci altılı gayana 5 numara Touch My Dream bankosuyla başladık. 6. koşu ilk altılıyı bitireceğimiz koştayız. Maiden'dayız. 3 yaşlı İngilizler 1500 çime çıkacaklar ve 9 numaralı Best and Fast ile 12 numaralı Calamity Jane ekili olarak katılacaklar. 20 safkan yine Maiden'da buluşmuşlar. Bay Cavallo 2 numaralı safkanda gördüğü 4 yarışla ve Özcan Yıldırım da etkisiyle birazcık favori olarak ön plana çıkmış. Ne diyorsun? Burayı nasıl yazalım Cemal?
0: Tabii ki senin de dediğin gibi Ufuk abi 20 atın olması koşuları daha da zorlaştırıyor. Zaten zor yarışlar. Şahere ile başlayacağım ben. 20 numaralı Şahere ilk şansı ona vereceğim. Daha sonra takip ismim var. Yarışlar gören Çin mi bekledi? Çin'de de iki tane yarış gördü. Victor Ordi ve son ikinciliğiyle 9 numaralı Best and Fast. Daha sonra 3 numaralı California Fire. 2 numaralı Bay Cavallo ve son olarak da cazip bir isim. 8 numara Zeki de isteyeceğim. Sıralamam 27, 9, 3, 2, 8 şeklinde olacak.
1: Evet, ilk altılı bitireceğimiz koşuyu, 6. koşuyu Maiden'ı 6 safkanla geçtik. 6 safkan içinde sıralamamız 20, 7, 9, 3, 2, 8 şeklinde oldu. 20 numaralı Şayara, cazip bir isim. Şeyde Ercan Ekürsin safkanı son yarışı 7.'ydi. Maiden'da Bursa'daydı ama Antalya yarışları birazcık daha iyiydi. Son yarışında çim diye koşmuşlardı. Kumu alınca devam ettiler. Islak kumda 7. kaldı. Bu sefer sentetikteki başarılarını tekrar ayarlayabilir. Çim'de birazcık daha iyi koşabilir. Ben de safkanı merakla bekliyorum nasıl koşacak diye. Şayara Cemal'in de ilk atı oldu. 20, 7, 9, 3, 2, 8 buradaki 6 tane safkanımız, yazacağımız 6 safkan. 7. koşu handikap 17 koşu. 10 koşulu programın 7. koşusu 1500 Çim'de koşulacak ve 14 safkan var. Cemal Süberk burada kimleri tutuyor?
0: Burada aradan sonra yarış gören bu grupta uygun Didilazi ile başlayacağım. 5 numara Didilazi benim ilk şanslı ismim. Daha sonra rakipleri 11 numara Dragon Blue, 7 numara Toros Express, 6 numara Mika ve daha sonra ise bu ilk rakipleri 11-7-6. Geniş kurgulara ise 8 numara Victor Waltz ve 10 numara Racing Raptor diyeceğim. Sıraman 5 çizgi 11-7-6 çizgi 8 ve 10 şeklinde olacak.
1: Evet, 5 numaralı Didilazi Nevzat Avcı'yla Cemal Süberk'in bu Greystorm temsilcisini özellikle ön plan çıkardığını hatırlatalım. Ama rakipleri de var. 11-7-6 öncelikle 3 rakip, daha sonra 8 ve 10 dedik. Geldik bir sonraki koşuya. 8. koşu Türkiye Spor Yazarları Derneği Bursa Şubesi koşusu.

0: 5 safkanın katılacağı bir yarış 2000 metrede koşulacak. Geçen sene Çerkezköylü Mustafa Çiçek de kazanmıştı. Bu sene kim şansı görüyorsun Cemal?
1: Tabii mesafenin uzun olması, mesafe tecrübesi açısından Sana Nikotör zaten Antalya'da koştuğu yarışlarla favori olmayı hak ediyor. Ama bugün ben Tayfun'dan çok iyi bir yarış bekliyorum. Yani en yakın rakibinin Tayfun olmasını bekliyorum. Gün özelinde en fazla zorlandığım yarış oldu. 3-4 çok önde. Daha sonra 2 numara Merkür Ritim. Hep iyi koştu. Helal bir isim belli. Ama geniş kurgularda ben burayı kapatacağım. Kalan 2 isim, 5 ve 1 numaralı isimleri de geniş oynayanlara tavsiye edeceğim. 3-4 çok önde. Daha sonra 2. Yazanlar 5 ile 1'i ilave edebilirler.
0: 5 safkanlı ama birbirine eşit isimlerin katıldığı bir yarış oldu burası. 3 numaralı Sana Nikotör öncelikle önereceğimiz isim. 4 numaralı Taipon ve 2 numaralı Miracle Ritim de rakipleri ama geniş kuponlar 5 numaralı Chosen ve The Chosen ve 1 numaralı Bob Valdez dedik kapadık. Geldik 9. koşuya şartlı 4 yarış. Burada da katılan 6 safkan 3 yaşlı Araplar daha yarış hayatına yeni başladılar ama hepsi yarış kazandı. 6'sı da yarış kazandı ve kazandıkları jokeylerle de aprantilerle de koşan isimler de var. Burayı nasıl sıralayalım? Nasıl kimleri yazalım?
1: Ben son Kocaeli yarışını çok beğendim. İyi bir isim. 1 numaralı Asaretli Çocuk ve 6 numaralı Altın Derya ikilisiyle burayı geçeceğim. Bu Altın Derya özellikle bir Backstone yavrusu. Asaretli Çocuk da son yarışıyla çok iyi gördüm. 1-6, 6-1 ayrımsız iki isimle burayı geçeceğiz.
0: Evet, Kutlu Eküsü'nün Asaretli Çocuğu Bekir Mert Mırık'la bugün start alacak. İlk iki yarışında Onur Yıldız üzerindeydi. Bursa Kocaeli, Kocaeli'de Maiden'dan çıkmıştı. Bugün Asaretli Çocuk Bekir Mert Mırık'la öncelikli isim 6 numaralı Altın Derya. Ali Can İnce o da ilk defa biniyor. İlk yarışını Ali Yıldız'la kazanmıştı, Maiden'dan çıkmıştı. İkinci yarışında Ali Can İnce deklarası görüyoruz Altın Derya'da. 1-6 yazdık, geçtik son koşuya. Bursa'da 10. koşu Maiden. Little Stone 14 numaralı safkan koşmayacak. 19 safkan vardı, 18'e düştü. Kapanışta kimleri yazalım?
1: Geçen hafta koşmuş olduğu yarışında sert gruptaki dördüncülüğünü ben çok beğendim. Zaten takibimde olan bir isim İzmir'den beri. Special Star'la başlayacağım ben. 18 numaralı Special Star. Cazip de. Ben bugün çok farklı bir yarış bekliyorum. İyi koşacak. Daha sonra en yakın rakibinin 19 numaralı Wild olmasını bekliyorum ben. Ama daha sonra buraya 3 isim daha ilave edeceğim. Bu kalabalık yarışı 5 isimle sonlandıracağım. Son 4.'lü Bold Sail. Daha sonra 13 numaralı Boreal. Bu isme bizzat parmak basıyorum. Mutlaka kara kaplı deftere yazsın bizi dinleyen Radyo Spor dinleyicileri. Sonra da 1 numaralı Golanas diyeceğim. Sıralamam 18 taksim 19-3-13-1.
0: 18 başta sonra 19-3-13-1 şeklinde sıraladık. Kapanışı Bursa'da 10 koşuyu değerlendirmiş olduk. Kapanışı böylece yaptık. Cemal ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Bol şanslar diliyorum sana.
1: Ben teşekkür ederim. Herkese iyi hafta sonları diliyorum.
0: Sağ olasın. Evet, uzman yorumları ve hazır kuponlar sondüzlük.com'da devamlı var. Her gün her yarışa. Bursa, İstanbul, Karmaltılı, Fairview, Pakenham hepsi için şu anda tahminler girilmiş durumda. Sondüzlük.com'un hazır kuponları ve uzman yorumları herkese açık durumda. Web'ten girdiğinizde herkes okuyabiliyor diyelim ve sizleri sondüzlük.com'a bekleyelim. Kampanyalarımız özellikle Tay deneme haftasına özel bir kampanyamız var. 13-17 Mayıs tarihleri arasında 500 lira harcama limitine 500 lira maksimum son düzlük puan kazanıyorsunuz ve 3 gün içinde kullanacağız. Müşterek bahislerde 500 liraya varan %25 ekstra kazanç. Kazançlı biletinize %25 ile biz veriyoruz ve 500 liraya varan kazanç her gün için sizlere ödüyoruz diyelim ve yeni üyeler özel 2500 liraya varan hediyemiz var. Kazanabilecek maksimum hediye son düzlük puan 2500 lira. Her gün 500 lira, toplamda 2500 liraya varan son düzlük puan son düzlükte sizleri bekliyor. Yine altınız 5'te kaldığında, altınız yattığında 500 liraya kadar iadesi var. Altılı ganyan bahislerinizde 5'te kalmak yok. 500 liraya kadar %25 iade son düzlükte. 5'te kalan altınızın %25'ini iade ediyoruz ki kampanya şartları, kampanya katılımı için mutlaka sonucuk.com'a üye olup kampanyalar sayfasını ziyaret edin. İstanbul'da yarış var. İstanbul'da da 9 yarış var. İstanbul'daki yarışlar da yine Bursa'daki gibi birbirinden zorlu yarışlar ve saat 17.15'te birinci koşuyla başlayacak bir şartlı bir yarış var. Haber Barutur adına düzenlenen bir koşu. Rahmetli Süleyman Sırrı Turan'ın safkanı için düzenlenmiş, 1000 metre çimde düzenlenmiş bir yarış. Büyük attı. Canlı seyretme şansımız olan şanslı kişilerden biriyiz biz de. Bugün Erçetin ve Torosoğlu'nun ekül olarak katıldığı bir yarış. Bu yarış ve zor bir yarış. Günün özellikle tehlikeli, sürpriz olma ihtimali olan yarışlardan biri. Aksuağa, bir numaralı Aksuağa ve Vedat Abiş'le iyi hazırlanan isimlerden biri. Başa yazdık ama çok şanslı isim var. 6 numaralı Dev Yürek yine çok şanslı. 8 numaralı Erçetin, Mert Ali Solmaz üzerinde, Müslüm Çelik ekürsünde, Torosoğlu'nda ekürleri mutlaka yazmak lazım. Yine 9 numaralı Kandralı yazmadan olmaz. Yani 1, 6, 8, 9 bu 4 safkan kuponlarda mutlaka olsun diyeceğim. Ondan sonra yazılacak yine isimler var. 2 numaralı Al Cemal, 3 numaralı Barlina ve 12 numaralı Uli Şiran Bey. Bunlar da kuponlarda olması gereken isimler ama 1, 6, 8, 9 her kuponda olsun diyeceğim. Birinci koşuda, şartlı bir koşuda. İkinci koşu, handikap 16 bir koşu ve Shining Force, yani yarışın bence favorisi olmayı hak ediyor. Safkan son yarışlarında startta kalmadı. Adana'da kazanarak geldi. Islak pistteydi. Çimden kuma alınan bir yarıştı. Orada 1900 metrede kazandı. İsmail Yıldırım vardı üstünde. Bu sefer Ertuğrul Can Kılıçver, bir numaralı Shining Force, çok şanslı. Öncelikli isim olarak değerlendirilmeli. Sonra bu 7 numaralı Noble Princess, Ali Yıldız'la. Ali de ilk defa binecek Safkan ama bir türlü kendini birinciliğe atamayacak bir isim. Antalya ve İstanbul yarışlarından sonra uzun mesafede Sentitik'te Ali Yıldız'la 54 kilosuyla 53,5 kilosuyla birinciliğe uzanabilir. Öncelikle bir numaralı Shining Force'un ilk rakibi 7 numaralı Noble Princess olur diye düşünüyorum. Yine 2 numaralı Princess Quali, Vedat Abiş'in bineceği Keçecioğlu ekürsün safkanın son çim ikinciliği başarılıydı. Onda da Ankara'da İsmail Yıldırım vardı. 3 boy startta kalmasına rağmen iyi koşmuştu. 61 kiloydu. Startta kaldı. O handikap 15 yarışta buradaki rakibi Çevik Vakti'ne geçilmişti. O gün 1400'lü yarış, bugün 2000 metreye çıktı. Çevik Vakti ile birlikte bu safkanda değerlendirmeli. Hani 1-7 öncelik diyorum ama 2 ve 5 de ilavesi mutlaka kuponlarda olsun. 3. koşu şartlı 4 yarış. 2 yaşlı İngilizlerin bir yarışı, 1000 metre çimde koşulacak. Burada 1 numaralı Absaroke ve 3 numaralı Speed Queen ekürü koşacaklar. 2 ekürü de Mehmet Akyüz, Ali Yıldız, ikisiyle de kazanmış isimler. Hani Gülizar Yanık ekürsünün bu safkanlarını Bellezza'dan birazcık daha ön plana çıkardım. Ekürleri tek olarak bırakma taraftarıyım kuponlarda. Hani yeriniz varsa Bellezza'da yazın diyeceğim ama kupon oynamak o kadar kolay değil. Hani risk alınır. 3 safkan yazılacağımıza ikisini değerlendirmiş oluyoruz. En azından Bellezza'yı dışarı atma şansımız var. Bu şekilde ekürler tek olarak değerlendirilebilir 3. koşta. 4. koşta ilk defa koşacak Taylar'ın yine bir mücadelesi var karşımızda. Fakat burada çalışmalarıyla dikkat çeken bir isim var. O da 12 numaralı Uz Boylu. Uz Boylu hazırlıklarıyla çok ön plana çıktı. Bu Anka yavrusu benim favorim oldu. İstanbul'da Cuma çalıştırdı. Cuma altın başlığı hazırladı. Ve bugün Ali Yıldız'la birinciliğe uzanabilir. Rakip de 5 numaralı Denizim Han ve 6 numaralı Devre Efsane olacak diye düşünüyorum. 12 risk almak isteyenler, ikinci altı gayana bir tekle başlamak isteyenler için önereceğim isim olur. Sonra 5 ve 6 dedik ve geçtik 5. koşuya. 5. koşu Coco Loco'nun ön plana çıktığı bir yarış. Handikap 15 dişlere ait bir yarış. 1900 çimde koşuyor Coco Loco. Çim pist performansı bu rakiplere göre bir tık daha iyi. Kemal Kurt Ekürsün safkanı çimde 3 kere koştu. Bir kazandı, 2 kere ikinci oldu. Ve de tabii işte bugüne kadar birinciliği yok ama Zaten bir tane birincilik aldı. Onu da Gökhan Kocakaya'yla almıştı. Çim'de Ankara'da meydandan çıkarken almıştı. Ama hep iyi koşuyor. Üç aradan sonra bir yarış gördü. Dileyen Kokoloko'yu da tek olarak bırakabilir. Rakip olarak 3 numaralı Social Butterfly ve 1 numaralı Final Is Time gözüküyor. Yani 5 numaralı Kokoloko. Tek olarak kuponuna yazmayan 3 ve 1 ilavesiyle bu koşuyu geçebilir. Çok hafif kilolu Jackal Trouble. 11 numarası Afgan'da. Yeriniz varsa ilave edin derim ama ben ufak kupon oynuyorum, ufak kupon öneriyorum. Orada da 5 numaralı Kokoloko alternatif tek olarak düşündüğüm isim oldu. Grup 1 uluslararası 19 Mayıs koşusunda demin mesaj da gelmişti. İstanbul'da grup 1 19 Mayıs'ta Selim Kaya'nın Ocean Motion diyor. Protein Motion'ı bank olarak önermişti. Tuncay Bey'e de selam olsun buradan diyelim ve... Ben Protein Motion'un yanına 4 numaralı Borrego yazmak taraftarıyım. Borrego'nun Çin pist performansı çok yüksek. 8 aydan sonra koştuğu yarışta altını geçemedi belki ama o gün için nefes yönünden birazcık etkilendi. Bugün sentetiğe çıkıyor. Sentetikte de 6 yarışta 3 birinciliği, 2 ikinciliği, 1 üçüncülüğü var. Sentetikte de çok başarılı Borrego. Çim'de de çok başarılı. Protein Motion'da İstanbul'da aradan sonra geldi. Selim Kaya'yla harika bir yarış yaptı. Kazandı. Bugün kısa vade 8'den grup 1'e geliyor. Grup 1 19 Mayıs koşusunda bu iki safkan arasında bir yarış geçecektir. 4-7 ayrımsız yazmanızı tavsiye ederim bu koşuda. Faruk Tınaz'la anlayacağımız koştayız. Geçen sene Hop Breeze kazanmıştı. Faruk Tınaz yetiştirdiği atlarla yarış dünyasına, yarış camiasına çok katkılar oldu. Sanat kadar yarış camiasında da sevilen sayılan bir isimdi. Burada da Rant and Tor başka bir yarıştaydı. Kaçtı buraya geldi. 1900 Çim'deki o Tevfik Çelikoğlu ekürsü yarışındaki Tevfik Çelikoğlu'nu andığımız yarıştaki üçüncülükten sonra Erhan Yavuz'dan bir yarışı pas geçtiler. Burayı hedeflediler ve burada çok şanslı olacaklar. Erhan'la da çok iyi anlaşıyor. Kairos sentetiğin çok başarılı ismi. O da ciddi rakibi. 2-7 öncelikli burada olsun derim. Daha sonra 4 numaralı Falcon'u da isteyeceğim. Burayı da bu safkanlarla geçeceğim. Yine şartlı bir koştayız. Günün 8. koşusundayız. Ve pedigrisiyle dikkat çeken bir isim. 1 numaralı Alcaraz kuşçusu var burada. Vedat Abiş Batman Aslanı yavrusuna biniyor ve bugün çok şanslı olacak, iyi hazırlandı ve Almuda Kingulu'da 8 numaralı Kingulu'da öncelikli rakibi Müslüm Çelik'le sonra Çanakkale Fırtınası 5 numara ve Arden Tuna diyeceğim. Burayı da 8-1-8-5-2 olarak geçtik. Son koşuya geldiğimizde İstanbul Çimini çok seven bir isim 3 numaralı Abdi Baba. İstanbul'da 2 tane kazanmışlığı var. Arka arkaya kazanmıştı. 2400-1900 ikisinde de birinci ayrılmıştı. Yine çok şanslı ve Almutanabi'nin son yarışı kısa vade 9'du. O gün Çim koşacaktı, sentetiği alındı. 10. oldu, ona hiç aldanmayalım. Özellikle Abdi Baba'nın çok ciddi rakibi olur diyelim ve İstanbul'da bu şekilde bitirmiş olalım. Son ayağı da 3-8'de kapatalım. Herkese bol şanslar diliyorum hem Bursa'da hem İstanbul'da. Güzel bir yarış günü olsun diyorum. Radyo Spor'da kalın, hoşça kalın.
2: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam. Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
4: Arabanı arabamla takoma, değerinde Trink sat.
5: Radyo Spor.
6: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
7: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
8: Gazi koşusu öncesi şampiyon adayları pistte. Her kuponunda kazanç son düzlükte. Erkek ve dişi tay deneme heyecanının da yaşanacağı fırsat dolu haftada 5'te kalan altılı ganyan kuponlarına 500 TL'ye kadar iade. Tüm müşterek bahislerde geçerli. 500 TL'ye varan ek kazanç ve yeni üyelere özel 2500 TL'ye varan hediye fırsatı seni bekliyor.
7: Şampiyonla son düzlükte.
9: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
10: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayramı özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
11: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
12: Neova Sigorta.
3: Reklam.
13: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Happy Sigorta sunar. Happy Sigorta. Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
2: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
3: Merhaba.
2: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz.
3: Merhabalar, merhabalar abi.
2: Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yaz merhaba.
1: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
2: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
1: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
4: Radyo Spor! Radyo Spor! Radyo, radyo, radyo, radyo Spor!
0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Baygün İddia Bayi 301-304 Salim Manav'la Anadolu Ateşi'ni sunar.
5: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Anadolu Ateşi başladı, programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım, sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav. Instagram'da Salim Manav, bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Radyo Spor WhatsApp hattı numaramız 0538 052 1487. 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız sevgili dinleyenler. Hüseyin Mecit selamlarını göndermiş. Hüseyin Mecit, ben Hüseyin Mecit, hoş gelmişsin Salim abi. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Batı Kanada selam olsun. Allah işinizi, gücünüzü rast getirsin. İyi ki varsınız demiş. Teşekkür ederim. İyi yayınlar Anadolu'nun güzel insanı Salim Bey. Ben Sefaköy'den satılmış saat. Öncelikle Radyo Spor'un 21. yaşını kutlarım. Nice 21 yıllar dilerim. Bugün Çorum Spor'umuza candan başarılar, canı gönülden başarılar diliyorum. Biraz heyecanlı, biraz da umutsuz. Maç saatini bekliyorum. Sizlere de teşekkür ederim. Evet, bu maçı da konuşacağız. İkinci bölümde hattımızda konuğumuz. Sizlerle de paylaşalım. Reşat Yılmaz olacak. Reşat Yılmaz'la konuşacağız. Bunu da paylaşalım. Günaydın, ben İstanbul'dan Serkan. Puanlar aynı olunca düşecek son takım üçlü dörtlü averajda kimler düşer söyleyebilir misiniz? Şöyle ki, puanlar aynı olursa Antalya Spor'un büyük bir avantajı var. Antalya Spor küme düşmüyor. Aynı puan olduğunda Gençler Birliği Eyüp Spor'a göre dezavantajı var. Yani bu durumda, böyle bir matematikte Gençler Birliği diyebiliyorum ama birazdan bu konuyla ilgili haber yapmıştık. Ajans Spor'dan bu haberin detaylarına bakıp bilgilendireceğim sizi. Serkan Bey, teşekkür ederim mesajınız için. Hattımızda bu bölümde konuğumuz Konya Spor'u yakından takip eden, şu an bağlantı sağlanmadı mı? Ben hemen kendisine ulaşıyorum. Hasan Yıldırım'a ulaşıyorum. Tamam, 10 dakika sonra 12.10'da bağlantı yapabiliriz kendisiyle. Konya Spor'u yakından takip eden gazeteci arkadaşımız bizlerle birlikte olacak. Reklamların ardından bunu da paylaşmış olalım. Sonrasında Reşat Yılmaz, son bölümde ise Süha Gürsoy hattımızda konuklarımız olacak. Sevgili dinleyenler, bunu da aktarmış olalım. Gelen sorular var, hemen kontrol ediyorum. Merhaba, ben üniversite yıllarımda amatör bir kulüpte futbol oynuyordum. Bir otobüs dolusu siyahi futbolcu geldi birlikmanımıza. Ve biz onlarla birlikte maç yaptık. Bizim antrenörümüz iki tane futbolcu seçti oradan. Konuşurken duydum, Süper Lig'den başladık. İkinci, üçüncü lig ve amatöre kadar iniyoruz. Futbolcuları denetiyoruz diye bir sistem hala var mı? Evet, var. Futbolcu deneme sistemi var. Bu amatör kümede de var. Türkiye Süper Ligi'nde de var. Bunu da söyleyelim. Hatta dün ben futbol camiasından ismini zikretmeyeyim. Bir kulüpte bir profesyonelle birlikte sohbet ederken Brighton bir transfer yapıyor 7,5 milyon euroya. İsveç Ligi'nden geliyor oyuncu. Oyuncu geldiğinde oyuncu sadece İsveç Ligi'nde gelmeden önce Afrika kökenli bir oyuncu. Afrika kökenli bir oyuncu olduğu için İsveç Ligi'nde oynuyor. İsveç Ligi'nden direkt Brighton'a gidiyor. Oyuncunun da birazdan ismini sizlerle paylaşacağım. Sonrasında oyuncu sadece birkaç maç, yani bir elin parmaklarını geçmeyecek maç sayısında oynuyor. Sonrasında durumu araştırıyor arkadaşım. Durumu araştırdıktan sonra Brighton'ın Afrika'da, Afrika kıtasında genç takımlar özelinde satın almış olduğu scouting tarzında bir uygulamayı kullandığını öğreniyor. Uygulama sayesinde direkt oyuncu İsveç Ligi'ne, İsveç Ligi'nden de Brighton'a transfer oluyor. Böyle uygulamalar da var. Ama bence en doğrusu bu tarz transferlerde, scouting transferlerinde, televizyondan izlemek önemli ama scouting transferlerinde bence en önemlisi bu noktada gelip oyuncuyu yerinde izlemek. Oyuncuyu yerinde izlemek, oyuncuyla ilgili direkt net yorumlar yapabiliyorsunuz. Bunu da söyleyelim. Oyuncuyu yerinde izlediğiniz zaman direkt daha net yorumlar yapabiliyorsunuz. Bunu da söylemiş olalım. Oyuncuyu yerinde takip etmek bence en güzeli. Bunun da altını çizelim. Oyuncuyu yerinde izlediğiniz zaman hiçbir sıkıntı olmuyor. Ve net bir şekilde oyuncu ile ilgili verilere sağlayabiliyorsunuz. Oyuncunun ismini de paylaşalım. Yasin Ayari. AEK'e transfer oluyor. AEK'ten de 2023 yılında Brighton'a 4 milyon euro karşılığında transfer oluyor. Yasin Ayari. 22 yaşında. Bunu da paylaşmış olalım. Başka bu tarz futbolcu var mı? Premier Lig takımlarının transfer ettiği, kontrol ediyorum. Gündem gündeme açıyor. Bu tarz bulduğum zaman paylaşacağım. Yani bu denenme, antrenmanları alma sistemi devam ediyor. Dinleyenimizin de sorusunu bu şekilde cevaplamış olalım. Saatlerimiz 12.10. Şimdi çok kısa bir aramız var. Aranın ardından hattımızda konuğumuz Hasan Yıldırım olacak. Hasan Yıldırım'la birlikte Konya Spor Trabzonspor finalini konuşacağız. Finalin yerinin değişmesi gündeme geldi. Bu konuyu da değerlendireceğiz. Son durum nedir? Hepsini aktaracak kendisi. Kısa bir ara.
1: 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
4: Radyo Spor.
3: Reklam.
6: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
7: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
10: İlk görüşte aşk deyince babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda.
11: Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
12: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Radyo Spor.
0: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
0: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
1: 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
5: Sevgili dinleyenler, hattımızda bu bölümde konuğumuz Hasan Yıldırım. Hasan Yıldırım'la birlikte Konya Spor Trabzon Spor maçını konuşacağız. Hasan, hoş geldin. Merhaba, nasılsın?
3: Salim, çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum sana da. Dinleyeceğimize de iyi günler diliyorum. Allah'a şükür, çok şükür iyiyim valla. Sen nasılsın?
5: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim Hasan. Öncelikle şununla başlayalım. Bendeki bilgi Antalya'da oynanacak ve yerin değişmeyeceği bilgisi var. Yer değişikliği yok. Neler söylersin bununla ilgili?
3: Aslında evet. Yani Trabzonlara bir yerde hak veriyoruz, Trabzon taraftarına. Şöyle, Konya ile Antalya'nın arası 270 kilometre ama Trabzon'la 1150 kilometre. Fakat yani bizde de yani bu stat açıklandığı zaman Konyaspor'un yarı finaldeki Beşiktaş maçı oynanmamıştı. Yani yarı final maçlarından da önce açıklanan bir stadyum. Dolayısıyla bizde gurbetteki Konyalılar biliyorsun yani 1960'larda Konya çok göç verdi özellikle İsveç'e. Yani İsveç'te iktidarı değiştirecek kadar potansiyelli gurbetçi Konyalılar var. Onların hepsi rezervasyon yaptı, otellerini ayarladı. Keza Konyaspor kulübü aynı şekilde. Haliyle böyle olunca süreç biraz daha bizim için çetrefilli geçti. Çünkü Trabzon camiası haklı olarak yerin değişmesini istiyor ama federasyonun da belli başlı kuralları var. Onlardan bir tanesi şu: geçtiğimiz hafta Antalya Stadyumu'nda maç planlamanın üzerinden bazı ekipler stadyumda incelemeler yaptı. Eksikler vardı, onların ötesi giderildi hızlı bir şekilde. Yani hem stat hem Antalya Valiliği İl Güvenlik Kurulu toplantısını yaptı. Artık her şey o kadar çok hazır ki haftalar öncesinden zaten belliydi ve dolayısıyla 2 hafta kala da yani 14 gün kala da zaten bütün hepsi giderilmiş oldu. Stadyum ve şehir tamamen finale hazır konuma geldi. Tabii Trabzon finale çıkınca bu baskılar biraz daha arttı, artmadı değil. Ama dediğim gibi her şey hazır ve artık herkes maç saatini bekliyor. Dolayısıyla da bir değişim şimdilik söz konusu değil. Tabii Trabzon medyası da bastırıyor. Federasyonun bir iddiası var, işte kulüpler anlaşırsa değiştirebiliriz diye, ama o da çok mümkün değil. Çünkü dediğim gibi hem Konyalılar hem Konyaspor camiası bütün planlarını buna göre yaptı. Keza normal şartlarda tabii bu federasyonun belirlemiş olduğu bir stadyum. Ama normal şartlarda bir stadyum değişikliği olduğunda bile 14 gün öncesinden Futbol Federasyonu'na bilgilendirme gerekiyor. Ve şu anda tam 7 gün var. Haftaya bugün final maçı oynanacak. Dolayısıyla değişmesi yani şu aşamada sonra çok zor. Ki bugün de biliyorsun kurallar çekilecek. Kuzey tribünü mü gelecek, maraton mu gelecek? Yani biliyorsun stadyumu yarı yarıya ikiye bölünecek tarafı sağ olduğu için. Bu o belli olacak. O prosedür gereği o belli olduktan sonra kısa süre içerisinde biletler satışa çıkıyor. Yani şu aşamadan sonra çok zor artık. Yani federasyon bile değişikliğe hazır değil yani bu seviyede, onu söyleyebilirim sevgili Salim.
5: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Hasan Yıldırım. Hasan, Konya Spor'da son durum nedir? Son maç Kayseri Spor'la oynanacak. Kayseri Spor'la deplasmanda karşılaşıyor Konya Spor takımı. Kayseri Spor'da lige veda etti.
3: Doğru.
5: Yani hedef Konya Spor'da Trabzonspor'la oynanacak olan kupa finali.
3: Doğru. Salim, aslında
5: rotasyonlu bir kadro mu bekliyorsun bu maçta?
3: Tabii ki rotasyonlu bir kadro bekliyoruz. Bir yandan da içimiz rahat. Niye rahat? Onu da söyleyeyim. Tabii ben Konyalı olduğum için bir yandan da biliyorsunuz Konya Spor'a biraz gönül bağımız var. Biraz baya var ama neyse. Şimdi Kayseri Spor'un lige veda etmesi bir yandan bizi de rahatlattı. Şu anlamda biliyorsun oradaki birkaç takım, Antalya'sı, Gençler Birliği, kimin düşeceği belli değil. Şimdi Konyaspor rotasyonu bir kadroya çıkması, kupayı düşünüp Kayseri maçına rotasyonu kadroya çıkması oradaki takımların kaderini etkiler. Bu da kul hakkı. Biz de bunu yapmıyoruz. Daha önce gördük, kul hakkı yenilerin beli doğrulmuyor Salim. Yani 2 sene 3 sene sürüp duruyoruz. Yani Konyaspor son 5 sezonun kaçında ligde kalma mücadelesi verdi. O psikolojiyi de çok iyi biliyoruz. Ama işte Kayseri iddiası bitti. Onlar da büyük ihtimalle rotasyonu Gençler'e çıkacak. Konyaspor da Gençler'e çıkacak. Hatırlarsınız bir 3 hafta önce Rizespor maçı vardı Konyaspor'un deplasmanında. Tamamen rotasyonu bir kadroyla çıkmıştık. Biz yine Kayseri maçına rotasyonu bir kadro bekliyoruz. Çünkü aklımız, fikrimiz tamamen kupada Salim. Şehir bir olduk böyle tamamen kupaya fokuslanmış durumda bekliyoruz. Kayseri maçına rotasyonu kadro, ki bir de Konyaspor'un eksikleri var biliyorsun. Kramer sakat sakat oynuyor. Menisküsünde yırtık var. Ameliyat olması lazım. Çocuk maçlara çıkıyor. Bunu saklıyoruz mesela, kupa maçına dinlendiriyoruz. Diego Gonçalves Fenerbahçe maçının ısınmasındayken böyle sakatlandı çocuk. Adale problemi yaşadı. Yani şöyle de bir süreç var biliyorsun, Adaleler yani her sezon sonu klasikleşir zaten bu Adale sorunları. Ama bizim için sezon bitmedi. Çok önemli bir maçımız var. Yani önümüzdeki sezon Avrupa'da yer alıp almayacağımızı belirleyen bir maç oynayacağız. Dolayısıyla Berkan Kutlu misal, orta sahadan biz onu sol bek oynatıyoruz. Onun da minik bir sakatlığı var. Onu da dinlendiriyoruz. Sağlık ekibiyle İlhan Palut her gün saatlerce konuşuyor. Nasıl iyi edebiliriz? İğneyle bir çözümü var mı? Bütün şartları zorluyoruz bütün oyuncularımız için. Gerçekten çok fazla eksiğimiz var. Uğurcan Yazgılı keza aynı şekilde, stoper olmasına rağmen adamı sağ bek oynatıyorduk. Orta alanda bir problemimiz var. Adama Nagolo apansit ameliyatı oldu çocuk. PSV'den kiralamıştık biliyorsun. İnanılmaz.
5: Satın alma opsiyonu kullanılacak mı?
3: Nasıl lan, Salih tekrar alabilir miyim?
5: Satın alma opsiyonu kullanılacak mı?
3: Şöyle, onda satın alma opsiyonu yok. PSV hiçbir şekilde onu bize ekletmedi. 7 milyon bonservis vererek aldığı, bir yatırım yaptığı bir kulüp. Bir oyuncu daha doğrusu, Adama Nagolo. Bize onu ekletmedi ama Konyaspor Kulübü kupa maçının hemen sonrasında tekrar PSV'li yetkililerle oturarak onu artık satın almaya çalışacağız. Alamazsak satın alma opsiyonuyla kiralama, hiç alamazsak şu anda yaptığımız gibi sadece kiralama olarak alacağız. Ama Konyaspor için de çok iyi bir oyuncu oldu yani. O yüzden kaybetmek de istemiyoruz biz Nagolo'yu Salih.
5: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Hasan Yıldırım. Hasan, yani satın alma opsiyonu için pazarlıkların başladığına dair direkt madde.
3: Şöyle resmi, ya nabız yoklamalar var Salim, o zaten biliyorsun, sen de işin içindesin. Ama resmi olarak bir teklif gitme durumu yok. O durumda dediğim gibi kupa maçından sonra belli olacak. Ya biz istiyoruz, İlhan Palut da istiyor açıkçası bunu. Çünkü yavaş yavaş ilk transfere başladık. Ya teklif gelen oyuncular da var. Biz bunu kupa maçından önce çok dile getirmiyoruz. Oyuncunun hani o tarafa kafası kaymasın ya da farklı bir kafaya bürünmesin. Sadece maçına odaklansın diye biz bunu söylemiyoruz. Yani şeyden, İtalya'dan teklif gelen oyuncular var. Almanya'dan var. Bir tanesi İngiltere'den, ikincilikten, şampiyonluktan gelmiş adamı durum sorguluyor. Şimdi biz bunları söylemiyoruz. Dileyle getirmiyoruz. Hatta üstünde kapatmaya çalışıyoruz. Ha, etik mi? Belki değil ama yani biz burada oyuncuyu korumaya çalışıyoruz. Konyaspor'un önünde bir kupa maçı var. Onu kurtarmaya çalışıyoruz. Ama evet, dediğim gibi çalışmalar başladı.
5: Çok teşekkür ederim Hasan, değerli yorumların için. Çok
3: rica ederim Salim. İyi yayınlar diliyorum sana da. Hoşçakal.
5: Hoşçakal. Görüşmek üzere. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Hasan Yıldırım'dı. Şimdi çok kısa bir ara, aranın ardından
1: bir 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
4: Radyo Spor.
1: Reklam.
13: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
14: Donuyoruz Yüksel abi.
13: Bu havada.
15: İnternette donuyoruz.
13: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
16: Sinir hızında hepelim. Havada karada çekerim.
17: Yüksel abi. Üst geçine bak abi.
18: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
16: Fiber hızında hepelim, havada karada çekerim.
19: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
13: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
4: Radyo Spor.
1: Reklam. 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
5: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Bu bölümde de hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Reşat Yılmaz. Reşat Yılmaz'la birlikte gündemi değerlendireceğiz. Soru cevap şeklinde ilerleyeceğiz. Reşat Hocam, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
20: Merhaba sevgili Salim. Herkese hayırlı cumalar. Çok şükür iyiyim. Sen de iyisindir umarım.
5: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Çok çok sağ ol hocam. Kırmadın, yayınımıza bağlandın. İstersen bugün oynanacak olan Çorum FK, Bodrum FK maçıyla başlayalım. Bu maçla ilgili de gelen birçok mesaj vardı. Yorumunuz ne olur hocam bu maçla ilgili?
20: Bir kere ilk karşılaşmayı hep beraber izledik. gerçekten de çok tempolu bir karşılaşmaydı. Pozisyonlu bir karşılaşmaydı. Yani Bodrumspor 1-0 kazandı ama Otiç'le Seferi'yle şey yaptı, kaçırdı, penaltı var. Otiç'in pozisyonu var. İkinci yarı Çorum daha etkili oynadığını düşünüyorum. O pozisyondan bir gol yediler. Karşılığı kaçıran goller var ama şu var. Mesela her iki takımın da kalecisi De Souza da işte Seyiş'te çok deneyimli, tecrübeli, önemli kaleciler. Savunmalarında işte her iki takımında bakıyorsun mesela Ali Aytunur kaç yıldır Bodrum'da golü atıyor. Ayeti ona keza. Öbür tarafa bakıyorsun Atamah gibi, Arda gibi deneyimli, tecrübeli oyuncular var. Ama Bodrum Spor'da mesela 3 tane oyuncu, 3-4 tane oyuncu çok genç oyuncular. 20, 21, 22 yaş Yusuf gibi, Mustafa, Ali mesela. Büyük bir ihtimalle Ali'yi tutmak zor olur Bodrum Spor için. Çok etkili oynadı. Yabancılar mesela iyi işler yapıyor. Ama şeye bakıyorsun mesela Çorum'a bakıyorsun. Aleksic'i etek ya, Aleksic. Aleksic gibi bir oyuncu yedek kalıyor yani bu takımda. Çünkü orta sahada Ahmet gibi, Freddy gibi, Pedrinho gibi oyuncular oynuyor. Kenarlarına bakıyorsun Serdar'la Yusuf oynuyor yani. Önüne bakıyorsun Tiam oynuyor. Ya Bodrum Spor 20 yaşındaki Ali ile oynuyor. Çorum takımı Mama Tiam'la oynuyor. 33 yaşındaki oyuncuyla, 34 yaşındaki oyuncuyla oynuyor. Ha şunu söyleyeyim, ben favorim Çorum FK, net söyleyeyim. Çünkü bu havayı iyi teneffüs eden oyuncular var. Genç, dinamik oyuncuların olduğu Bodrum Spor daha dinamik oynuyor ama 2-0 da yapabilirlerdi. Berabere de bitebilirdi ilk karşılaşma. Ama bu karşılaşmada iki takım da çok iyi takımlar. Bodrum takımın çok iyi oynayabiliyor. Özellikle iç oyunlarını çok iyi yapabiliyor. Takım savunmasında çok dikkatliler. Çorum'da çok deneyimli, tecrübeli, bu tip maçların atmosferini iyi bilen oyunculardan kurulu. Dolayısıyla bana göre Çorum ağır basıyor.
5: Yani siz Çorum'un hocam bu noktada değiştirebileceğini düşünüyorsunuz skoru.
20: Ya 1-0 tehlikeli bir sonuçtur. Neticede deplasmana gidiyorsunuz. Muhtemelen Çorum stadı full dolacaktır. Çok önemli oyuncular var. Gerçekten de Süper Lig havasını almış oyuncular var burada. Çorum spor takımında. Dolayısıyla deneyim, tecrübe, evet genç, dinamik Bodrum ama enerjik, eyvallah. Deneyimli oyuncuları da var, tecrübeli oyuncuları da var. Yabancıları da fena değil. Eyvallah. Ama güzel maç olur diye tahmin ediyorum. Ama ben Çorum'un geçeceğini düşünüyorum.
5: Peki hocam, Çorum'un geçeceğini düşünüyorsunuz. Çorum'la ilgili direkt yorumunuzu paylaştınız. Çorum FK takımıyla ilgili yorumunuzu paylaştınız. Çorum FK Esenler Erok ya da Esenler Erok Bodrum FK finalinde öngörünüz nedir?
20: Valla büyük bir ihtimalle Çorum çıkar diye düşünüyorum. Çorum çıkarsa benim favorim, başında da söylemiştim, playofflar öncesinde de senin yayınında söyledim zaten. Benim favorim Çorum. Yani bu kadar önemli oyuncuların bir arada olduğu bir takım, birazcık takımıyla oynarsa, herkes üstüne düşeni yapmaya çalışırsa, bu takım gerçekten dengeli bir takım yani. Kenarları çok dengeli. Serdar, Yusuf, önde Tiam, Ahmet, Freddy, Pedrinho, Aleksic. Yani çok deneyimli oyuncular var Salim ya. Yani bu takım sırıtmaz. Normal şartlarda iyi antrenör edilse, mental olarak iyi hazırlansa bu takım yani Süper Lig'de bile oynayabilir.
5: Yani hocam, gerçekten ifade ettiğiniz gibi Çorum FK'nın kadrosu çok güçlü bir kadro. Bunu söyleyelim. Esenler Erok Spor uzun bir süre bekledi. Uzun süre beklemesi bir avantaj mı yoksa dezavantaj mı? Teknik direktör değişikliği de yaşandı. Ve uzun süre Esenler Erok Spor, son haftayı hatırlayalım, Ames Spor ikinci olarak çıktı. Belki de Esenler Erok Spor son haftalarda puan kayıplarını yaşamasa Pendik ve Sarıyer maçında direkt ilk ikiden çıkabilecekti. Bir mental yorgunluk da söz konusu mu?
20: Ya tabii ki. Tabii ki yani. Belki hani yeni bir hava oluşsun diye Osman Hoca ile yolları ayırıp öyle bir düşüncelerinin olması, belki bu havayı dağıtmak. Çünkü gerçekten de çok moral bozucu bir durum yani. Son iki maç, hatta son maç kazansanız çıkıyorsunuz. Ya bundan daha kötüsü olabilir mi yani? Bir de bir takımınız var. Dolayısıyla ciddi anlamda morallerini bozar. Mental anlamda bir çöküş yaratır.
14: Evet.
20: Bu hava dağılır mı? Dağılabilir. Esenler Erokspor da çok iyi bir takım. Süper Lig için gerçekten de inanılmaz mücadele ettiler bu yıl. Tabii ki onlar da Süper Lig'i düşüneceklerdir. Ya beklemeleri artık onların moral motivasyonuna bağlı. Mental anlamda iyi hazırlamaya bağlı. Çok iyi bir takım çünkü. Ya bunlar aslında denk takımlar. Denk takımlar. O yüzdendir ki yukarıları oynadılar. Dolayısıyla Çorum geçerse benim favorim Çorum.
5: Bodrum Esenler Erokspor maçı da daha dengeli bir maç gibi olur diye düşünüyorum hocam.
20: Tabii. Bence de. Yani Bodrum takımı da kimseye bana atmasın. Gerçekten de bakıyorum. Yani genç oyuncular hakikaten çok iyi işler yapıyorlar. Yani az işler yapmıyorlar. Ali'yi mesela çok beğendim. Mustafa iyi işler yapıyor. Yabancılar mesela Otis çok yetenekli. Seferi, Rıza, onlar da kenarlardan iyi işler yapıyorlar. Dolayısıyla yani yabana atılacak bir takım değil. Zaten ilk maçta gösterdiler. Penaltı kaçırdılar. Fark arttırabilirlerdi. Tabii hakem

0: de var. 1-0 iken penaltı bulabilirdi ki Şorun tarafı çok reaksiyon gösterdi hakem yönetimine. Dolayısıyla o penaltıyı vermiş olsa belki berabere bitecekti. Belki Çorum kazanacak, bilemezsin yani. Her şey olabilirdi yani karşılaşmada. Fark da olabilirdi. Evet. Berabere bitebilirdi.
1: Peki hocam, bu değerlendirmeyi yaptınız. İsterseniz Süper Lig'e geçelim. Süper Lig'de de heyecan devam ediyor. Süper Lig'de de önemli maçlar var. Süper Lig'de ligde kalma mücadelesiyle ilgili değerlendirmenizi alacağım. Neler söylersiniz bu noktada?
0: Valla şunu söyleyeyim. Son haftaya girilirken aşağıdaki takımların işleri kolay değil. Yani puan durumuna baktığınızda Kayseri, Karagümrük, yani bunlar gitti gibi gitti. Antalya Spor takımının burada maçına bakıyorsunuz mesela. Antalya Spor takımı Kocaeli'de olacak. Yani Kocaeli o maça nasıl oynayacak? Çünkü artık bitmiş havasında olan oyuncularla oynayacak. Bu bir avantaj getirir mi? Tabii ki getirir. Bir avantaj getirir ama ters de tepebilir. Çünkü herkes Kocaeli'nin mesela ya işte motivasyonları bozuldu, bitti havasındalar, bu maça da çok asılmazlar falan gibi düşünebilir ama tabii oradan oynayan oyuncuların da transfer piyasasında kendini gösterme adına son maçta elimden geleni yapayım duygusuyla hareket edip zaten rahatlar. Antalya Spor'a sıkıntı da yaratabilir. Gençler Birliği genç oyuncularla çıktı, rotasyona gitti, kupa maçında Trabzon'a gidiyor. Mesela Trabzon'da normal şartlarda kazanabilir mi? Yani zor gözüküyor. O da çok zor gözüküyor. Bakıyorsun Kasımpaşa takımı Galatasaray'la oynayacak. Kolay bir maç mı yani Galatasaray maçı? Tamam Galatasaray şampiyon oldu eyvallah ama yine de son maçta istemeyecektir yani. Yenilmek istemeyecek. Yenmek isteyecektir. Belki oynamayı oyuncular oynayacak. Daha da fazla efor sarf edecek. Rotasyonlu bir kadroya çıkacak belki de. Onlar daha çok fazla efor sarf edecek. Dolayısıyla son maçta da tabii Antalya Spor bir kere kendi maçını kazanmak zorunda. Kazanmak zorunda yani. Kazanamazsa öteki takımları hiç beklemeye gerek yok. Direkt gidiyor yani.
1: Hocam sesim geliyor mu?
0: Geliyor.
1: Devam etsin hocam sohbetimiz. Kısa bir aramız var. Hatta bekler misiniz?
0: Tabii ki. Tabii.
1: Teşekkür ederim.
2: 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Radyo Spor.
7: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
1: Hem arsa hem ev, arsa ve...
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
3: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda.
4: Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
5: Radyo Spor. Reklam.
6: 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
7: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Reşat Yılmaz. Reşat Yılmaz'la birlikte gündemi değerlendireceğiz. Sohbetimiz devam ediyor. Reşat Hocam, tekrardan merhaba, hoş geldiniz. Ben de sizinle aynı fikirdeyim. Galatasaray şampiyonluğunu ilan etse de, Fenerbahçe'nin lig ikinciliği garanti olsa da, Trabzonspor da zaten ligdeki konumunu belirledi. Ligi 3. sırada bitiriyor. Her şey belli olsa da futbolcuların yine aynı heyecanla motive olacağını düşünüyorum. Motivasyon kaybı olacağını düşünmüyorum. Şöyle ki hatırlayalım. Konyaspor'la Galatasaray'ın maçı vardı. Galatasaray şampiyonluğunu ilan etmişti. Konyaspor da ligde kalma mücadelesi veriyordu. Galatasaray Konyaspor'u mağlup etmişti. Yani futbolcular daha rahat olacaktır. Bunu da söyleyelim. Üzerlerinde baskı olmayacaktır. Konumlar belli. Daha rahat oynamak bence psikolojik açıdan daha olumlu sonuçlar doğurur. Bilmem katılır mısınız?
8: Tabii ki katılırım. Yalnız şu var sevgili Salim.
7: Buyurun hocam.
8: Trabzonspor'la Gençlerbirliği takımı birkaç gün önce işte bir pro maçı oynadılar. Neticede Gençlerbirliği takımı ligdeki son maçı da düşünerekten genç bir kadroyla mücadele etti. Yani burada neredeyse altın tepside finali sundu Trabzonspor takımına. Değil mi? Yani esas
7: yani oyuncu ligi düşünüyor.
8: Yani genç oyuncular oynayaraktan lige sakladı oyuncularını. Şimdi Trabzonspor altın tepside sunmuş. Trabzonspor takımı da denip yani anormal bir efor sarf eder mi ya?
7: Yani, bence sarf eder hocam yani, özellikle de.
8: Olması gereken o.
7: Olması gereken bu hocam.
8: Tabii olması gereken o. Ama tabii neticede iş dönüp dolaşıyor. Antalya Spor'a geliyor. Antalya Spor, Kocaeli Spor'u yenebilecek mi? Ya da Kocaeli Spor takımı puan ya da puanlar alabilecek mi oradan? Yani Antalya Spor yenemedikten sonra Trabzonspor yense de yani işte bir için bir şey değişmiyor yani.
7: Evet. Burada hocam yani Antalya Spor'un dezavantajı, Antalya Spor kazansa daha iyi, direkt kazansa da Antalya Spor bu noktada rakiplerini bekleyecek. Ve Eyüp Spor ve Kasımpaşa'ya birer puan yetiyor.
8: Yani işte,
7: bu iki
8: yani
7: maç başladığı gibi biterse, örneğin golsüz başladı, golsüz bitti. Birer puanla ayrıldı Kasımpaşa ve Eyüp Spor. Yani burada Antalya Spor dezavantajlı durumda. Puanlar eşit olursa Antalya Spor'un avantajı var.
8: Şöyle bir şey söyleyeyim ben de sana. Şimdi Kasımpaşa Galatasaray'la oynuyor. Eyüp Spor da Fenerbahçe'yle oynuyor. Yani yendiği anda Antalya Spor, Eyüp Spor'la Kasımpaşa'nın işi kolay da değil açıkçası. Yani Fenerbahçe'de, Galatasaray'da yenmeye oynayacaklardı. Birisi ben şampiyonum, yenmeliyim diyecektir. Ötekisi de çok tepkiler var. Bir seçim sürecine falan da giriyor. Oyuncular en azından yani çok üzdüler taraftarlarını, Fenerbahçe taraftarlarını. Dolayısıyla bu en azından bir özür gibi bu maçı kazanıp sezonu tamamlamak isteyebilirler. Dolayısıyla Antalya kazandığında avarajlarda Antalya Spor avantajlı dedin değil mi?
7: Evet.
8: Antalya Spor o zaman büyük bir ihtimalle kazandığı anda, onlar da kaybettiği anda Antalya Spor yırtıyor zaten.
7: Peki hocam, yani Antalya Spor Kasımpaşa ve Kayseri Spor Ligi'ye veda etti. Antalya Spor, Gençler Birliği, Kasımpaşa ve Eyüp Spor, bu dört takımdan birisi düşüyor. Ligi genel değerlendirdiğinizde net bir soru: hangi takım küme düşmeyi hak etti?

0: Gençler Birliği'nin de bu noktada kötü yönetildiğini düşünüyorum. Katılır mısınız?
1: %100. Özellikle teknik sektör sirkülasyonları, yeniden başa dönmeler. Yani bunlar futbolda olacak şeyler değil. Gençler Birliği iyi bir takım, dinamik bir takım. Yani bu takımın burada olmaması gerekirdi normal şartlarda ama dolayısıyla senin de biraz önce ifade ettiğin gibi yapılan hatalar, yanlışlıklar Gençler Birliği bu noktaya getirdi.
0: Hocam bu hafta önemli maçlar var. Bu maçların pazar günü oynanacağını da söyleyelim. Kupa finali ile ilgili yorumunuz ne olur? Konyaspor ve Konyaspor'la birlikte rakip Konyaspor'un rakibi Trabzonspor, güzel bir final.
1: Finaller tabii ki favori olmak önemlidir. Eyvallah ama finaller çok farklıdır be Salim. Yani o günün şartlarında kim daha çok isterse, kim daha çok mücadele ederse o kazanıyor ki Konyaspor da inatçı bir takım. Kaldı ki İlhan Palut da tekrar dönüşünde Konya'ya çok iyi işler yaptı. Yani demek ki teknik sektörlük çok önemli ya, Salim. Yani bir teknik sektör değiştiriyorsunuz. Bir teknik sektör finale kadar getiriyor. Ligde iyi gidiyor. Dolayısıyla inatçı bir takım, iyi bir takım, sert bir takım Konyaspor takımı. Tabii o günü şartlı Trabzonspor'un ne yapacağı da çok önemli ama Konyaspor takımı kimleri saf dışı bıraktı yani. Favori olmayacak. Tabii ki favori Trabzonspor gözüküyor ama favori gözükmeleri bir şey değiştirmez. O günün şartları çok önemlidir. O günün şartlarında teknik sektöründen oyuncusuna, yönetiminden camiasına ne kadar hazırsınız şampiyonluğa? Ne kadar inanıyorsunuz? Ne kadar oyuncu olarak mücadele ediyorsunuz sahada? Ne kadar istiyorsunuz? Burası çok önemlidir.
0: Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Çok sağ olun.
1: Herkese hayırlı cumalar.
0: Çok çok sağ olun hocam. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Reşat Yılmaz'dı. Kendisiyle birlikte gündemi değerlendirdik. Birazdan Süha Gürsoy bizlerle birlikte olacak. Konyaspor, Trabzonspor Kupa finali Antalya'da oynanıyor. Bunu da söyleyelim. Antalya'da oynanacak Konyaspor, Trabzonspor finali. Değişiklik yok. Bugün de tribünler belli oluyor. Bunu da aktarmış olalım. Konyaspor cephesiyle görüştüğümde Hasan Yıldırım'ın bilgisini de doğruladılar. Bunu da aktarmış olalım. Birazdan Süha abiyle birlikte, Süha Gürsoy'la birlikte Bursa Spor'u konuşacağız. Gün içerisinde Ajans Spor'da Arda Ünya'yla yapmış olduğumuz röportaj var. Galatasaray'ın genç yıldızı Arda Ünya'yla röportaj gerçekleştirdik. Bu röportajı da izleyip izleyip hem de okuyabilirsiniz. Bunu da paylaşmış olalım. Bunu da aktarmış olalım sevgili dinleyenler. Birazdan bağlantı sağlandığında hattımızda konuğumuz sevgili dinleyenler Süha Gürsoy olacak demiştim. Süha abi şu anda yayınımızda. Süha abi hoş geldin, merhaba, nasılsın?
2: Merhaba sevgili Salim, iyi yayınlar diliyorum, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Transferde de hareketli saatler başladı, bunu da paylaşmış olalım. Bursa Spor'da transferde hareketlilik devam ediyor. Son durum nedir? Güzel bir veda oldu hafta içerisinde. Muhammed Demir ve Musa Çağran'la ilgili paylaşımlar da yapıldı. Anadolu kulüplerinde...
2: Hamza Gür'ü de ekleyebiliriz oraya.
0: Hamza Gür'ü de ekleyelim. Çok güzel bir vedaydı. Bunu da paylaşmış olalım. Yani olması gereken bir şeydi. Yani şimdi şöyle, vedalar da özlemişiz.
2: Şimdi şöyle, Bursa Spor ülke futbolu açısından özel bir kulüp. Ayrılan oyuncular da Bursa Spor için çok özel oyuncular. Şimdi Muhammed Demir Bursa Spor'un Süper Lig şampiyonluğunda da kadrodaydı 2009-2010 sezonunda. Sonrasında 3. Lig şampiyonluğu, sonrasında 2. Lig şampiyonluğunu elde etti. Bursa Spor'la birlikte yıllar sonra geri döndü. Musa Çağran o gençlik döneminde Bursa Spor'un şampiyonluğu kazandığı, o Süper Lig şampiyonluğu kazandığı dönemin hemen sonrasında o Bursa Spor'un güçlü kadrosunun olduğu dönemde genç olmasına rağmen Bursa Spor'da oynamış. Sonrasında o da yıllar sonra göreve davet edilmiş. O da göreve gelmiş. O da hem 3. lig hem 2. lig şampiyonluğunda önemli pay sahibi olmuş. Özel oyuncular. Hamza o bambaşka bir karakter. Tam bir joker. Tam bir görev adamı. Sağ bekte olmasına rağmen yeri geldi forvet oynadı. Yeri geldi kanat oynadı. Yeri

0: geldi, orta sahada oynadı. Değişik bir oyun stili vardı. Hırsıyla oynuyordu, mücadeleci bir yapısı vardı. Bundan dolayı da Bursaspor onlara çok güzel bir şekilde veda etti. Onlar da ayrılırken verdikleri mesajlarla, onlar da Bursaspor'a ve camiaya çok güzel bir şekilde ayrılış vedalarını sundular diyelim dinleyicilerimize. Olması gereken bunlar. Bursaspor'da işler iyi gidiyor. Bursaspor şampiyonluğun tadını çıkartıyor. Şampiyonluğun tadını çıkartırken de bir taraftan da transfer çalışmalarını yürütüyor. Transfer çalışmalarını yürütürken de Bursaspor her zamanki gibi kulüp servilip sır vermiyor. Dün akşam AS TV'de yayınlanan markaj programında teknik direktör Mustafa Er konuğumdu. Televizyon izleyicileri bana tepki gösterdiler. Niye transferi sormadın diye. Bursaspor'da işler şu şekilde yürüyor. Şimdi dinleyenlerimize bunu anlatayım. Bursaspor'da transferi hoca açıklamaz. Bursaspor'da transferi ya resmi siteden açıklama yapılır ya da kulüp başkanı açıklar transferi. Eğer orada ben Sayın Mustafa Er'e transferle ilgili bir soru sorsaydım, evet gazetecilik etiğine belki aykırı ama kulüp işleyişi böyle olduğu için bundan dolayı Mustafa Er'i zor durumda bırakmama adına transferle ilgili bir soru sormadım. Evet, Bursaspor'da çok ciddi anlamda bir transfer çalışması söz konusu. Hem yerli hem yabancı. Yıllar sonra Bursaspor tekrar yabancı oyuncu transferi için kolları sıvadı. Uzun zamandır görüşülen, takip edilen, temas kurulan oyuncular var, izlenilen oyuncular var. Bursaspor yeni bir scout departmanı oluşturdu. Batu Koca yönetimindeki bir ekip bunu yönetiyor. Uzun zamandır kulübün bireysel antrenörleri, yani bireysel antrenörleri değil mi? Yani kulüp kadrosunda bulunan antrenörler, oyuncu izliyorlar. Hem iç piyasada hem de dış piyasada. Bu anlamda da çalışmalarını sürdürüyorlar. Şimdi kamuoyuna yansıyan iki tane yabancı oyuncu var. Eritim ve Mafuta. Bunlarla anlaşıldığı yönünde bilgiler geliyor. İşte temas kurulduğu yönünde bilgiler geliyor. Ama Bursaspor'da dediğim gibi işler diğer kulüplere oranla biraz farklı ilerlediğinden kulüp herhangi bir resmi açıklama yapılmadan şu doğrudur, şu yanlıştır vesaire demek pek sağlıklı olmayacak. Geçmişte bunun sıkıntısını çok çekti Bursaspor. Biz gazeteciler olarak çok isimler yazdık. Hala da yazılıyor. Özellikle ben artık çok fazla bu işlere girmiyorum, transfer konularına. Biraz daha genç arkadaşlarım giriyorlar. Onlar daha heyecanlılar. Onların heyecanlarını da ben çok severek izliyorum, takip ediyorum. En doğrusunu yapıyor onlar da. Ama şu anda açıklanan herhangi bir transfer söz konusu değil. Ama çok yoğun bir şekilde transfer çalışmaları devam ediyor. Şöyle söyleyeyim. Takım şampiyonluk kupasını kaldırdıktan sonra Mustafa Er her gün sabah 9-10 gibi ekibiyle beraber, keza başkan Sayın Enes Çelik de olmak üzere, saat 9-10 gibi Özgücü İbrahim yazıcı tesislerine geçiyorlar ve gece geç saatlere kadar burada hem oyuncu izliyorlar, izlenilen oyuncularla ilgili raporları değerlendiriyorlar. Bunu çok iyi biliyorum çünkü bunun sağlamasını çok yaptım kulüpte. Hatta geçen hafta ben de tesisteydim. Alt katta genel müdür sevgili Hüseyin Yeşilkavağ'ın odasındaydım. Üst katta bir görüşme yapılıyordu. Ama dediğim gibi biz bununla ilgili en ufak ne bir bilgi alabiliyoruz ne de dışarıya bir bilgi sızıyor.
1: Yani normal şartlarda, yani Bursaspor'u uzun yıllardır takip eden bir gazetecisin. Süha abi, normal şartlarda yani eski dönemleri hatırlıyorum. Eski dönemler daha direkt basına duyuluyordu. Fakat şu aşamada şimdi öyle bir şey yok. Söz konusu değil.
0: Kesinlikle. Yani ben size yönetiminde. Kesinlikle. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bursa'da şöyle bir, ben bu tabiri de ben kullanırım hep. Özgücü İbrahim Yazıcı tesislerinden çıkan, bacasından çıkan dumandan o gün yemekte ne pişiriyorsa onu bilir insanlar Bursa'da. Aa, evet, bugün çocuklar bunu yiyecekler. Bugün böyle bir yemek var. Menü bugün şunlardan oluşuyor diye insanlar bilir. Bursaspor'la yaşar Bursa halkı. Bursaspor taraftarlar. Ama şu anda özellikle transfer konularında Sayın Enes Çelik göreve geldiği günden bu yana hep aynı politikaya gitti. Yani herhalde 30'a yakın oyuncuyla şu ana kadar bir sözleşme imzalamıştım. 30'u da bazıları evet kamuoyuna yansıdı kriptonoloji ama hiçbirinin böyle sağlamlığı yoktu. Kamuoyu da bunu artık kabul etmeye başladı. Gazetecilerden çok, bizlerden çok kulüpten duymayı yoluna tercih etmeye başladılar. Şimdi dört gözle herkes şey bilgisayar ekranındaysa F5 yapıyor, refresh yapıyor sürekli. Kulüp bir açıklama geçtim diye. Sosyal medya hesaplarının alarmlarını kurmuş durumdalar. Bekliyorlar kulüp bir açıklama yapsın diye ama genelde Sayın Enes Çelik'in ya da kulübün yeni dönemdeki bu süreçteki performansı ve geçmişte yaptıkları göz önüne alınırsa bir anda böyle pat pat pat pat isimler hemen kamuoyuna duyurulabilir. Biz de merakla bekliyoruz şu anda. Ama şöyle bir gerçek var. Kamptan önce hepsini açıklayacak kulüp. Bunun garantisini verebilirim.
1: Peki ayrılıklar oldu.
0: Evet.
1: Ayrılıklar oldu. İş transferde son durum nedir? Hamza, Muhammed Demir ve Musa ayrıldı. Evet. Gidecek başka oyuncu var mı?
0: Var. Gidecek başka oyuncular var. Bir 4 oyuncu daha bekleniyor. Ben geçen hafta Santra programında sevgili Adnan Örnek'le beraberdik. Teknik direktör. Onunla değerlendirme yaptık. Şimdi burada fayda maliyet oynama sürelere bakılır. Hangi oyuncular kalacak, hangi yaşa bakılır tabii ki burada. Şimdi Anıl yaşını almış bir kaleci, Anıl Ata. İki yıl Bursa Spor'da çok ciddi anlamda katkıları bulunmuş. Ama Kerem Matışlı'nın önüne geçememiş. Bursa Spor'un bir kaleci arayışında olduğunu da biliyoruz. Kamuoyuna böyle bir yansıma da oldu. Anıl'ın gitmesi söz konusu. Mesela sesi düşünecek olursam, ben bunu programda da söyledim. Onun dışında bakıyorum kim az oynadı. İşte Hamza çok az süre almıştı. Hamza gitti. Şimdi bakıyoruz işte Sefanari çok az süre aldı. Ama oynadığı dönemde çok büyük katkısı oldu. O bir soru işareti. Onun gitme ihtimali olabilir. Sol bek bir arayış söz konusu. Orada Barış Gök'ün alternatif olarak Talha Yünkuş foruma giriyor. Ama o çok fazla süre alamadı. Onun gitme durumu söz konusu olabilir. Totalde 7 oyuncuyla yollar ayrılacak. Zaten 3'ünü açıkladı. 4 oyuncu daha bekliyoruz şu anda.
1: Peki transferde ketum davranıyor Bursa Spor Kulübü. Bunun
0: evet,
1: altını
0: evet.
1: Çizelim.
0: Hı-hı.
1: Basında yer alan haberler gerçeğe yansıtıyor mu? Birçok isim yazılıyor. Mesela Kayseri Spor'dan Cardozo yazıldı. Oyuncunun sözleşmesi devam ediyor. Bu noktada ciddi bir beklenti de var. Kayseri Spor'un bonservis beklentisi de var. Oyuncu ayrılmak istiyor ama sözleşmesi devam ettiği için bu noktada sözleşmesi devam ettiği için bir bonservis beklentisi olacak. Bu da gayet normal. Bursa Spor bu noktada bonservisi olan oyunculara mı yönelecek yoksa free oyunculara mı yönelecek? Ne dersin?
0: Şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Bursa Spor ağırlıklı olarak bugüne kadarki transfer stratejisinde bonservis ödemeye yanaşan bir kulüp değil. Öyle bir profil çizmedi. Genellikle bonservisi elinde olan oyuncuları ya da sözleşmesi bitmek üzere olan oyuncularla temas kurup sözleşme bittikten sonra gerekli açıklamaları ya da teması kurup anlaşma yoluna gider. Yani Bursa Spor'un yüksek bonservis bedeli ödeyerek bir transfer yapacağını çilek transferse, tırnak içinde söylüyorum bunu, çilek transferse evet yapabilir. Ama onun dışındaysa ben Enes Çelik'in o yönde bir politika izleyeceğine ihtimal vermiyorum. Yani yüksek bedelli bir oyuncu alacağına ihtimal vermiyorum. Bonservis ödeyerek. Çünkü kulübün gerçekten böyle hep şey derler ya, 1 lirasına bile değer veriyor. İşte 1 kuruşuna bile değer veriyor. Sistem onun üzerine kuruldu. Bursa Spor'da gelir gider dengesi o kadar güzel oturtulmuş ki şu anda. Ondan dolayıdır ki kesinlikle Bursa Spor bonservisli oyuncu almaz ama eğer verilecek bir bonservis varsa da o anlamda şunu söyleyeyim. Çok çok kaliteli bir oyuncu, takıma katkısı çok yüksek düzeyde olacak bir oyuncuyu kadrosuna katar.
1: Yani bu noktada hedef zaten şampiyonluk. Adım adım gidiyor. Üçüncülükten ikinci lige, ikinci ligden birinci lige.

0: yükseldi Bursa Spor. Bu sezonda hedef birincilikte şampiyonluk. Birincilikteki takımları düşündüğünde Suhavi, birincilik daha zorlu bir lig. Geçtiğimiz yıl ikincilikle ilgili yorumlarını almıştım. İkinci ligin mücadele gücü yüksek bir lig olduğunu, temaslı futbolun oynandığını söylemiştim. Birincilikte ikincilikten daha zor bir lig. Çünkü sezona başlarken tüm takımların bir iddiası oluyor. İlk iki, playoff, ligde kalma gibi sürpriz sonuçlar elde edilebiliyor. Bu noktada yeni gelen takımları da düşündüğünde Muğla Spor geldi, Batman Petrol Spor geldi, Mardin Spor geldi. Bununla birlikte dördüncü takım Bursa Spor. Neler söylersin? Süper Lig'den lige veda eden takımlar var. Fatih Karagümrük ve Kayseri Spor lige veda etti. Yine dişe diş bir mücadele olacak gibi birincilikte.
1: Kesinlikle öyle. Şöyle bir şey söyleyeceğim. 38 haftalık bir maraton. Dün akşam Mustafa Erşun'u söyledi programda. 2 puan ortalaması tutturan takım adını Süper Lig'e yazdırır. Geçmiş 10 yıl istatistikleri bunu veriyor. Başkan Enes Çelik'in de yapmış olduğu açıklama, medya mensuplarıyla yapmış olduğu toplantıda yaptığı açıklama şu yönde. Biz Süper Lig ayarında Avrupa kupalarında oynayabilecek nitelikte oyuncuları kadromuza katacağız. Yani buradan sonuç çıkacak sonuç şu. Bursa Spor yine tıpkı 3. ligde olduğu gibi, tıpkı 2. ligde olduğu gibi 1. ligde de yine ligin üstünde bir kadroyla mücadele edecek. Başkanın stratejisi bu. Yani Bursa Spor zaten mesela ara transferde aldığı oyuncuları da Süper Lig'i düşünerek ve TFF 1'i düşünerek kadrosuna kattı. İşte Halil Akbunar'ı bundan aldı. Sonra Aydoğdu'yu bundan aldı. Ne bileyim Emir Kağan Gültekin EKG bundan dolayı var. Ne bileyim diğer kadroya katılan oyuncular. Bunlar hep TFF 1 ve Süper Lig düşünülerek alındı. Ondan dolayıdır ki Bursa Spor'un bu sezonki kadrosu da güçlü olacak ve Bursa Spor'da yine geçmiş 2 yılda olduğu gibi bu yılda şampiyonluk için mücadele edecek. Yani Bursa Spor şuna bakıyor. Biz rakip kim olursa olsun biz Bursa Spor'uz. Bizim Süper Lig'e çıkmamız için önümüzde sadece bir sezon kaldı. Tüm hesaplamaları buna göre yapıyor ve bu şekilde de yoluna devam ediyor. Zaten Sayın Başkan da göreve geldiği gün şu ifadeyi kullanmıştı. Biz 3. ligde, 2. ligde, 1. ligde şampiyon olarak Süper Lig'e çıkacağız. İlk ikisini tutturdu. Şimdi sıra 3. hedefe geldi. Bunda da bakalım kurulacak kadro. Elbette ki rakiplere saygı sonuna kadar devam eder Bursa Spor'da ama maç sahada kazanılır. Bursa Spor hocanın da dediği gibi, başkanın da dediği gibi 2 puan ortalamasını tutturarak sezonu şampiyon tamamlama amacıyla mücadelesine başlayacak.
0: Çok teşekkür ederim Süha abi değerli yorumların için.
1: Ben Bursa'ya teşekkür
0: selamlar
1: ediyorum.
0: Olsun. Görüşmek üzere.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Dinleyenlerimize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum.
0: Saygılar, selamlar, hoşçakalın. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Suha Gürsoy'du. Yayınımızı noktalıyoruz. Bugün yayınımızda konuklarımız Hasan Yıldırım, Reşat Yılmaz ve Suha Gürsoy'du. Arda Ünya ile Ajans Spor ve Radyo Spor adına yapmış olduğum röportajları Ajans Spor'un YouTube hesabından, Radyo Spor'un YouTube hesabından izleyebilir. Ajans Spor'dan da metin şeklinde okuyabilirsiniz. Yazılı bir şekilde okuyabilirsiniz sevgili dinleyenler. Yayınımızı noktalıyoruz. Benden hemen sonra Burak Alaca 6. Adam programında sizlerle olacak. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Baygün İddia Bayi 301-304 Salim Manav'la Anadolu Ateşi'ni sundu.
3: Reklam.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
7: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 tane

0: taksit fırsatıyla.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo Spor.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Radyo Spor.
4: Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
6: Radyo Spor.
5: Saran Holding kuruluşudur.
7: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
8: Merhaba sevgili dostlar, ben Metin Abacı. Bugün gündüz Bursa yarışları yorumları için sizinleyim. Bursa'da 10 koşu var. 5. koşuyla günün 2. altıgayen başlayacak. 3 yaşlı İngilizlerin 1400 çimde handikap 15 yarışında. Ekürler 5 numara Touch My Dream ve 6 numara Organization oldukça şanslı görülüyor. Ön planda değerlendirmemiz gereken isimler. 3 numaralı Yalnız Karar ve 8 numaralı Ghost Commander'da yine iyi koşmasını beklediğimiz isimler. Şayet 5 tek yazmayacaksak 5-3-8'de bu ayağa geçebiliriz. Sürpriz aramak isteyen geniş oyunlara ise 4 numaralı Magelle, 9 numaralı Lord of Power ve 2 numaralı Baba Battal'ı önerebilirim. İkinci ayakta 3 yaşlı İngilizlerin bölünen maiden yarışı 1500 çimde koşulacak bu yarışta. 2 numaralı Bay Cavallo günün bankosu olarak önereceğim isim olacaktır. Safkan bu takı değişikliğiyle beraber bu yarışa İstanbul'dan geldi. Dereceler olarak da rakiplerinden farklı. Değişen jokeyi Özcan Yıldırım'la bugün benim güvendiğim isim 2 numara Bay Cavallo günün bankosu. 3. ayakta 1500 çimde 3 çıkarı İngiliz'den handikap 17 yarışında. 8 numara Victor Waltz bombaş kilosuyla sürekli tabeladan düşmeyen performansıyla favorim. 5 numaralı Dilazi, 11 numaralı Dragon Blue, 4 numaralı Lost Treasure ve 7 numaralı Toros Express'te yine istikrarlı koşan rakip olacak isimler 8, 5, 11, 4, 7, 3. ayaktaki sıralamam. 4. ayakta TSE'de Bursa şubesi koşusu kısa vade 6, 3 yaşlı İngiliz'in 2 biçimde koşacağı bu yarışta 4 numaralı Tayfun ve 3 numaralı Salonikatör arasında birincilik mücadelesi bekliyorum. Bu ayağı 4-3 geçebiliriz. 5. ayakta 3 yaşlı Arapların şart 4 yarışı 1200 kumda koşulacak. Tüm safkanlar 1. veya 2. yarışında kazanıp meydandan çıkmış kaliteli isimler bir arada. Önde mücadele edecek, startla birlikte öne çıkacak olan 6 numaralı Altın Derya, 1 numaralı Asaretli Çocuk ikilisi yarışı force edilecek. Yalnız kalan önde bitirebilir. 3 numaralı Şarkaz'ı da bu ikili yakın takip edecektir. 6-1-3 şeklinde bence bu ayağı yeterli görüyorum. Sonraya geldiğimizde 3 yaşlı İngilizlerin bölünen Maiden 1500 üstünde koşacak. Çok kalabalık bir yarış. 19 safkanın start alacağı bu yarışta 1 numaralı Glonass, 3 numaralı Golden Sail ve 18 numaralı Special Star öncelikle kuponlara yazılmalı. 1-3-18. Biraz daha geniş oyunlar ise 5 numaralı King Mahir, 19 numaralı Vaella ve 12 numaralı Blue Wavy puanlarını ekleyebilirler. Akşam İstanbul yarışları yorumlarında buluşmak üzere. Bol şans ve kazançlı bir gün diliyorum.
7: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Happy Sigorta sunar. Happy Sigorta. Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
1: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
2: Merhaba.
1: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz.
2: Merhabalar abi. Merhaba.
1: Yağız Saboncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
0: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
1: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
0: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Burak Alaca'yla 6. Adam başlıyor.

Selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, 6. adama hoş geldiniz. Ben Burak Alaca, sizlerle birlikte her cuma olduğu gibi orijinal günümüzde önümüzdeki saat dilimi boyunca futbola küçük bir ara verip biraz da basketboldan bahsedeceğiz. Öncelikle herkese keyifli cumalar dilerim. Bakalım, bir haftayı daha bitirmiş olduk. Tabii burada ben ve bazı arkadaşlarım üzerinde böyle değil ama birçoğu insan için hafta 5 günü, yani hafta sonları tatil oluyor. Biz hafta içi genel itibariyle izinlerimizi yapıyoruz. Artık sizin için de zannediyorum haftanın en keyifli günü olabilir. Şimdi bugün şöyle bir şey yapalım. Öncelikle bir duyuruyla başlayayım. Fenerbahçe Beko'nun Final Four öncesi bir basın toplantısı var. Burada Koç Saras Yasikevicius ve oyuncular katılacak. Hatta oyuncuların ismini de hızlıca sizlerle hemen paylaşayım. Canlı olarak bu basın toplantısını saat 2'den itibaren Radyo Spor'da sizlere aktaracağız. Öncelikle bunun duyurusunu yapalım. Katılımcıları sayalım. Genel menajer Derya Yanlıer, baş antrenör Saras Yasikevicius, kaptanlar Melli ve Melih Mahmutoğlu, Wade Baldwin, Taylor Norton Tucker ve Tarık Biberovic. Burada Fenerbahçe'nin Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki Fenerbahçe Basketbol Müzesi'nde bir basın organizasyonu düzenlenecek. Final Four öncesi geçtiğimiz yıl katılmıştım. Bugün yayın saatimize çakıştığı için bir fırsatımız olmadı ama hatta önceki yıl da katılmıştım. Burada ama mutluluk verici taraf, Radyo Spor olarak sizlere canlı olarak aktaracağız bu basın toplantısını. Fenerbahçe şampiyonluk için Atina yolculuğuna çıkacak, biliyorsunuz. 22-24 Mayıs arasında Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Oaka'da Final Four oynanacak. Fenerbahçe ilk turda Olympiakos'la karşı karşıya gelecek. Gönlümüz Fenerbahçe.

0: Fenerbahçe Beko ile birlikte. Yani daha önce Anadolu Efes'te bir back to back görmüştük. Yine bunu görmek istiyoruz. Fenerbahçe'ye yakışır. Fenerbahçe şu an EuroLeague'in bence Olympiakos'la birlikte en iyi takımı ki Final Four'da da karşılaşacak olmaları aslında benim gözümde bir. Tabii final tek maç kestirmek zor ama en azından dışarıdan bakınca benim gözümde bir erken final izlenimi yaratıyor. Bakalım, dediğim gibi bugün basın toplantısını aktaracağız sizlere. Şöyle bir duyuru yapalım. Bildiğiniz gibi Final Four'a kısa süre kaldı. Artık EuroLeague'de bu hafta içi de maç yoktu. Çok yoğun bir gündemimiz olduğunu söyleyemeyeceğim. Sizlerle birlikte Final Four öncesi bir sohbete girişelim isterseniz. Burada WhatsApp hattımızı bir paylaşalım. Üzerinden biraz sohbet edelim. Sizlerin bugünkü görüşleri, fikirleri önemli. Final Four öncesi belki de hafta sonunda programlarımız var ama bugün bir Final Four masası yapalım. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattında programa yönelik mesajlarınızı bekliyoruz. Heyecanlıyız Final Four için. Artık Avrupa basketbolunda zirveye yaklaştığımız nokta, sezonun en büyük, en iyi takımı kim olacak? 24'ünde, yani yaklaşık bundan 9 gün sonra göreceğiz. Bayağı bir sürprizlerle dolu bir sezon oldu aslına bakarsanız. Yani işte Valencia'nın Final Four'daki varlığı, normal sezonu ikinci bitirmesi, hayal kırıklığı yaratan takımlar da oldu. Maalesef bunlardan biri de temsilcimiz Anadolu Efes oldu. EuroLeague açısından artık bu İngilizce'de bir tabir vardır. Gerçi bir özel isim ama duygusal bir roller coaster gibi oldu. Herkesi çok şaşırtan çok fazla hadiseye tanık oldu. EuroLeague'de 2025-2026 sezonu diyelim. Bir mesajımız var, onunla başlayalım. İzmir'den Ayhan, iyi yayınlar. Selamlar sevgili Burak Alaca. Basketbol Süper Ligi playofflarında oynatabilmek için oyuncu transferi yapılabiliyor mu? Evet, böyle bir oyuncu transferi yapma hakkı var bildiğim kadarıyla takımların. İspanya'da da bu var hatta. Bununla alakalı bir transfer haberi de paylaşacağım birazdan. Belki ilginç gelecektir. Ya böyle bir hakları var takımların. Yani burada Ayhan Bey bu soruyu sorduğuna göre, ki kendisi de bir Beşiktaşlı, aklınızda bir isim ya da bir ekleme var mı? Merak ettim. Üzerine de biraz sohbet etmek için buradan sevgili Ayhan Sevim'e de bir seslenmiş olalım. Bir haberle başlayalım, sıcak haberlerle. Milli yıldızımız Ömer Faruk Yurtseven, biliyorsunuz sezon içinde bir NBA denemesi vardı. Golden State Warriors'a 10 günlük bir kontrat yapmıştı. Hatta ikinciyi de imzalamıştı ama sonrasında boşa çıktı. Panathinaikos'tan ayrılmıştı Şubat ayında. Real Madrid'le anlaştığı iddia ediliyor ACB için sezonun kalanında. Burada Walter Tavares'in bir sakatlığı olduğunu biliyorsunuz, zaten bahsetmiştik. İspanya Ligi'nde sezonun kalanını götürmek için de Ömer Faruk Yurtseven'le bir anlaşma yaptığı iddiaları var Real Madrid'in. Yani Ömer Faruk'un hala Avrupa'da ne kadar aslında piyasası olan, ne kadar göz önünde bir oyuncu olduğunu buradan görebiliriz. Gelecek sezon ne yapacak? Fenerbahçe Beko iddiaları vardı. Bunlar yalanlandı. Anadolu Efes iddiaları halen var. Gelecek sezon neler olacak, ne yapacak? Göreceğiz Ömer Faruk için ama ümit ediyorum bu Real Madrid dönemini de sağlıklı, başarılı bir şekilde geçirir. Yani Avrupa'da bu kadar aslında pivot sıkıntısı varken hali hazırda Ömer Faruk Yurtseven'in gelecek sezon boşta kalması zaten çok muhtemel değil. Muhtemelen iyi bir takımla bir anlaşma yapacaktır. Ben ülkemizde olmasını umut ediyorum. Burada Fenerbahçe, Anadolu Efes gibi takımların, yani milli bir oyuncu aynı zamanda Basketbol Süper Ligi'nde de takımlara esneklik katacaktır. Ayrıca burada hak ettiği değeri daha fazla göreceğini düşünüyorum. Yani bu sene Panathinaikos'ta inanılmaz kötü bir uzun rotasyonu planlaması vardı. Bilhassa Lezor'un sakat olduğu dönemde Kenneth Farid, Richaun Holmes, Ömer Faruk gibi aslında özellikleri birbiriyle fazla örtüşen, bazı özellikleri diyeyim, bütünü değil ama fazla örtüşen 3 oyuncunun arasında, orada atletik olanları genel itibariyle tercih etti Ergin Hoca. Ömer Faruk çok fazla fırsat da bulamadı. Çok kendisi için iyi bir dönem olmamıştı. Buradan başarılar dileyelim. Bakalım resmiyete kavuşursa da tekrardan burada konuşuruz. WhatsApp hattımızı hatırlatalım. Gelin bugün biraz Final Four üzerine, basketbol üzerine sohbet edelim. Esnek bir günümüz. 0538-052-1487. Tekrar hatırlatıyorum. 0538-052-1487 diyelim. Kısa bir araya gidelim.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
2: Reklam.
3: Mayıs'ta ETS tatili mi? En sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa, avantajlı HGS'niz de hazır.
3: 30 Haziran'a kadar

0: Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den. Bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Performansından çok memnunum Kenan. Sana %50 zam.
2: Sağ ol patron. 2 ayda bir çift maaş, artı yılda 40 günde izin istesem.
3: Gaza gelip hızını alamıyorsan, soluğu S-Sport Plus'ta al. MotoGP heyecanına sen de kapıl.
4: Sporun ev sahibi S-Sport Plus.
5: Kale Kilit.
3: MotoGP Katalunya Grand Prix'si 15-17 Mayıs'ta canlı yayın ve tekrar izle seçeneğiyle S-Sport Plus'ta.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: İlk görüşte aşk deyince babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda.
8: Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
9: Radyo Spor. Reklam.
10: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
11: Radyo Spor.
12: Radyo Spor, sporun tek adresi.
13: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
14: Evet, 6. Adam'da kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Bir hatırlatmamızı yapalım yine. Yayın başında söylemiştim ama Fenerbahçe Beko'nun Final Four öncesi basın toplantısı. Burada genel menajer Derya Yanlıer, koç Sarunas Yasikevicius, oyunculardan, kaptanlardan Melih Mahmutoğlu, Nicolo Melli, yıldızlardan Wade Baldwin, Taylor Norton Tucker ve Tarık Biberovic, neredeyse tüm takım bir basın toplantısı yapacak Final Four öncesi. Saat 2'de başlaması planlanıyor. Bugün 6. adamı boyunu biraz uzatacağız. Basın toplantısı başlayana kadar bugün ben de sizlerle birlikteyim. O yüzden desteklerinizi bekliyorum. Bugünü biraz da sohbete ayırdık. Genelde de öyle oluyor. Şimdi böyle çok özel bir günmüş gibi marketingini yapmayayım. Ben dediğim gibi hep oldum olası keyif almışımdır burada dinleyicilerle sohbet etmekten. Neticede bizim de tabii birçok konu hakkında belli fikrimiz var ama sizden gelecek farklı görüşler, sohbet etmek her daim büyük bir keyif. O yüzden mesajlarınızı bekliyoruz. Dediğim gibi Fenerbahçe Final Four öncesi basın toplantısını canlı olarak Radyo Spor'da sizlere aktaracağız. Devam edelim. Merhaba, iyi yayınlar. Final Four statüsü tek maç üzerinden olması sizce ilerleyen dönemde değişmeli mi? Tıpkı NBA gibi. NBA'de biliyorsunuz Best of Four, yani Best of Seven düzeltiyorum. 4 galibiyet alan takımın üst tura çıktığı bir sistem var. Final Four sistemi bence değişmemeli. Sağlıklı mı? Bence asla sağlıklı değil. Yani şöyle düşünün. İşte Olympiakos örneği var geçtiğimiz yıllardan. Bu sezon üzerinde de lider bitirdiler ama daha sezonun kalanı bir bilinmezlik olduğu için. Geçmiş yıllar üzerinde konuşuyorum. Normal sezonu lider bitir. Herkesi yen. İşte bugünün şartlarında bir matematik yapalım. 38 maçta git 30 galibiyet falan al. Ya da 27-28 galibiyet al. Sonra Final Four'da tek maçta elen. Tek maç eliminasyon sistemi olduğu için hata payı yok, telafi yok. Çok aslında hazin bir durum ki bizim temsilcilerimizin de başına geldiği olmadı mı? Oldu ama Euroleague'in de renkli tarafı bu. Yani orada şeyi bilirsin mesela. Bugün Fenerbahçe Beko, ne bileyim, işte Real Madrid'le eşleşse ya da işte başka Final Four'da kim var böyle örnek verebileceğim? İşte Olympiakos Fenerbahçe Beko maçı. Yani o seri 5 maça gitse yine çok çekişmeli olabilir ama Real Madrid Valencia serisi atıyorum. Burada 4 maç kazanan bir takımın turlayacağı 7 maçlık bir format açıksa Real Madrid'in çıkacağını bilirsin tecrübesiyle, lobisiyle. O yüzden bu tek maçlı knockout sistemi benim hoşuma gidiyor. Yalan yok. Yani o yüzden ben değiştirmezdim ama sağlıklı olduğunu da düşünmüyorum. Biraz tabii kendi içerisinde tezat ifadeler olduğunu farkındayım. Çok sağlıklı değil ama ben keyif alıyorum bundan. Yani kelle koltukta olması. Yani temsilcilerimiz özelinde değil ama genel durumun bu olması benim hoşuma gidiyor diyelim. Buradan Fethi Bey'e ve İzmir'e selamlarımızı yollayalım. Devam edelim. Burak Bey.

0: NBA'de draftların bir numaralı ismi, yıldız adayı AJ DeBant hangi takıma gider? Bu arada gönlünde Utah Jazz varmış, beklentileri karşılayıp adından söz ettirip yeni star olur mu? Şimdi burada sevgili Aykut Kansu'yu konuk etmiştir. Biliyorsunuz NCAA uzmanı kendisi. Çok da Aykut Aksu, düzeltiyorum yanlış olmasın. Çok da keyifli bir sohbetti. Onunla biraz arada da sohbet ediyorum. Geçenlerde de konuştuk buradan. Eğer bizi dinliyorsa şayet sevgilerimi yollayayım kendisine. AJ DeBanza'nın Brigham Young, yani BYU, şu an bulunduğu üniversite. Ben bu tabii kaşeleri bilmediğim için NCAA'nin finansal tarafını. BYU, Brigham Young yani adıyla, yine Utah eyaletinde bir üniversite bu arada. Oyuncunun Utah Jazz beklentisi olmasını, Salt Lake eyaletinde düzeltiyorum, Utah Jazz'de oynama beklentisi olması biraz oradaki düzeni, hayatı sevmesinden mütevellit olabilir, bilmiyorum. Dedim neden böyle bir tercih yaptı? Çünkü hani çok prestijli bir üniversite değil. Orada çok iyi üniversiteler var, işte Duke olsun, Clemson olsun. İşte bir sürü örneği var bunların. Başka düşünüyorum ya, Indiana Üniversitesi var. Bir tane daha vardı, şu an aklıma gelmedi. Ha, Kentucky Üniversitesi var vesaire. İşte LSU var. Yine UCLA var. Orada prestijli çok fazla okul varken Brigham Young'ı tercih etti. Bu arada hani NFL takip edenler de bilir. Orada NFL'den de mesela çok fazla oyuncu göndermez Brigham Young. Genel olarak çok bilindik bir üniversite değildir ama 7 milyon dolarlık bir kontratı var AJ DeBanza'nın. Henüz 18 yaşındaydı işte üniversiteye başladı. Şu an zannediyorum 19 yaşında. Seçim nedeni bu ama anladığımız kadarıyla oradaki hayattan gayet memnun olduğu için de Utah'ta kalmak istiyor. Yani dediğim gibi benzer, aynı eyaletten iki takım. Ya burada draft combine'larını gördüm işte şut antrenmanında. Birinci sırayı Washington Wizards aldığı için, yani AJ DeBanza'nın oraya gitmek istemediği o kadar belliydi ki. Ya bu lotaryanın belli olduğu gün orada bulunurken ki yüz ifadesi zaten birçok şeyi açıklıyordu. Şut antrenmanında da beni azat edin, benden olmaz, hani yürütemeyiz yaklaşımında gibi geldi bana. Utah Jazz'e giderse bence başarılı olur. İyi bir atlet. Orada iyi oyuncular da var bu arada. Yani biliyorsunuz Markkanen orada. Jaren Jackson'ı aldılar. Öyle iyi bir uzun rotasyonu var. Yani Jaren Jackson da 5 oynadığı denklemde nispeten stretch 5 kısa şut atabilen bir ilk 5'leri olacak. Buna ilave olarak geçen sene bence çok çalkantılı bir çaylak sezonu geçirdi ama özel bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ace Bailey orada. Keyonte George orada. Yani aslına bakarsanız işte Markkanen'i belki bir tık ayırıyorum ama Jaren Jackson'ın da 30'unun altında olduğunu düşünecek olursak genç, bayağı dinamik, tempolu oynayabilecek, iyi şut atabilecek bir beşleri olur DeBanza'yı da alırlarsa. Enteresan olur. Ben Utah Jazz'de başarılı olabileceğini düşünüyorum. Wizards'a da gitsin istemem. Yani çok büyük potansiyelli bir oyuncu ve ya Wizards hakikaten Washington Wizards değil de Şişli Etfal Wizards gibi. Yani Anthony Davis'ler, Trae Young'lar, NBA kariyeri sakatlıktan düşüşe geçmiş bütün oyuncuları topladılar. Orada genel menajer, yani nasıl bir fikir etrafında bu takımı kuruyor, nasıl bir yaklaşımı var olaya karşı bilmiyorum ama ilginç seçimleri var. Yani burada büyük şeyler verip ya da artık kelepir belki de karşılıklara önemli oyuncular alıyorlar ama yani bunlar isim üzerinde önemli oyuncular. Yani sakatlık geçmişlerine baktığın zaman uzun vadeli katkı alabildiğin isimler değil bunlar. O yüzden Wizards'a giderse bence çok iyi olmaz onun için. Orada tabii Bilal Kolibali olsun, yine İsmail Sar değildi, pardon düzeltiyorum, Alex Sar olsun. O kadar fazla Sar var ki futbolda, basketbolda. Bir kafa karışıklığı oldu. Alex Sar olsun. Yine genç potansiyel oyuncular var ama yapılanma bana çok sağlıklı gelmiyor. Velhasıl toparlayıp cevap vereyim. Reklamımız varmış. Utah Jazz güzel bir seçenek olur DeBanza için. Hızlıca WhatsApp'ımızı veriyorum. Buradan rejinin de sabrını ufaktan sınayalım sevgili Batıkan abinin. Sonra araya gidelim. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487. Bu arada komik de bir mesajımız var. Reklamdan sonra sizlerle.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
2: Reklam.
3: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
4: Dikkat dikkat mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Supermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
3: Türksel gücünde Supermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Supermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
4: Hadi hep beraber Türkcell
2: bağlasına.
4: Hadi.
2: Reklam.

0: Adam devam ediyor.
1: Evet, 6. adamda kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Şimdi bir mesaj gelmişti, ondan bahsedecektim. Washington Wizards'a karşın biraz ağır ifadelerde bulunmuş olabilirim. AJ Dibantı üzerinden. Sevgili Ozan Demir. Burada programda Metin'i de çok anlıyoruz, dediğim gibi. Benim için kıymetli insanlardan biridir sevgili Ozan abi. Çok iyi bir basketbol seyircisidir. O zaten bu bağlamda hani Fenerbahçe Beko üzerinden bir vesileyle tanışmıştık kendisiyle. Mesela geçenlerde konuşurken ya Premier Lig'den all time işte akılda kalan oyunculardan bahsederken işte Everton'un eski Stephen Naismith'lerden falan bahsetti. Hakikaten genel spor bilgisine hayran olduğum insanlardan biri. Ama tek bir kusuru var. Yani o da NBA'de sempati duyduğu takımın Washington Wizards olması. Wizards namusumuz, söylediklerin ayıp, SNSF'le kınıyoruz diye bu minvalde bir mesajı var kendisinin. Ya kendisinde mesela Washington Wizards'ın bir Danilo Gallinari forması var. Yani ben çok eminim Danilo Gallinari'nin evinde yoktur o forma. O dönemi hatırlamak istemiyordur. Hani Instagram hesabına bakın, fotoğraf bile olmayabilir. Ama sevgili Ozan Demir de var. Öyle bir Wizards taraftarı. Yani Ozan abi benden biraz da büyük yaş olarak düşünüyorum hani hangi dönemde Wizards'a karşı bir hayranlık beslemiş olabilir diye. Mesela 2000'lerin başındaki Wizards'a Gilbert Arenas mesela soyunma odasında takım arkadaşına silah çekiyordu. Böyle hadiseler vardı. Hani oradan almış olabilir mi? Zannetmiyorum. 2010'ların başında Bradley Beal'lı, John Wall'lu, Gortat'lı kadroyla çok ümit verip playoff'ta hiçbir şey yapamıyorlardı. Yani nereden acaba bu gönül bağını kurdu, çok merak ediyorum. Buradan sevgili Ozan Demir'e de bir sormuş olalım bunu. Sevgilerimizi de yollayalım. Ne yapalım? Devam edelim. Mesajlarımız çok sayıda gelmeye başladı bu arada. Çok teşekkür ederim. Burada 6. adamda hiçbir zaman beni yalnız bırakmayan bir dinleyicimiz var. Yani dediğim gibi burada gündemde çok yoğun olmadığı için illaki konuşacak bir şey buluruz ama yaparken ben de sıkılırım. Bence dinlerken siz de sıkılırsınız. O yüzden bir temas halinde olmak güzel. Evet, Ayhan Bey'e şunu sormuştum. Bir mesajı vardı. Playoff serisinde şu an yapılabilecek bir transfer oynatılabilir mi diye. Bildiğim kadarıyla bunun önünde bir engel yok. Burada 4 numara için sormuştum diyor. Bir Beşiktaşlı olduğunu biliyordum Ayhan Bey'in. İki isim önermiş. Buducnost'tan Nikola Tanaşković. Bu arada Sırp bir oyuncu ve Dušan Olimpijević'in de milli takımda tercih ettiği bir oyuncu. Diğeri de Ledlum. Christopher Ledlum. O da bu sene Ulm'de iyi bir sezon geçirdi. Yani Ulm genel olarak iyi değildi ama Christopher Ledlum iyiydi. O da çok şut özelliği olan bir oyuncu değil. Daha çok farklı fizikselliğini kullanan ilginç bir oyuncu. Ben de burada geçenlerde X üzerinden de bir öneride bulunmuştum. Ayhan Bey de altında sohbet etmiştik kendisiyle de. Ben de Luis Olinda'yı önermek istiyorum Manresa'dan. Benim çok beğendiğim bir oyuncu. Yani hiçbir şeyi çok fazla yapabilen bir oyuncu değil. Ama her şeyden yeteri kadar yapabilen. Bence akıllı da bir oyuncu. Eski de Alba Berlin'dedir bu arada. Euroleague lisansı da var. Ben de Luis Olinda önereyim. Burada bu üç isim etrafında yoğunlaşalım. Ne Tanaşković'i sezon devam ederken bu Buducnost'tan koparmak zor. Onlar Adriyatik Ligi'nde ilerleyebilecek en azından çeyrek finale, yarı finale kadar bir takım. Ne Ledlum'u bilmiyorum, ya Tanaşković'i de orada çok kolay değil bu isimleri koparmak bulundukları yerden ama sezon sonu için düşünülebilir. Ya ben naçizane bunları Twitter'da da yazıyorum ama şey oluşmasın yani, ne yönetimin üzerinde bir transfer baskısı kurmak, ne algı yaratmak, ne spekülasyon yaratmak gibi bir niyetim yok. Bu konuda zaten hani açıkça da ifade ediyorum kendimi. Bunlar benim beğendiğim oyuncular, olsa yakıştırırdım diyordum. Yoksa haşa bir algı yaratmak, spekülasyon yaratmak gibi bir niyetim yok. Zaten şey de yok hani almalı, işte anlaştı, ilgileniyor gibi haberler de hiç yapmam. Öyle bir tarzım yok. Duyumculuk ya da işte ne bileyim asparagasçılık gibi farklı şeyler bu arada bahsettiklerim. Hiç öyle heveslerim, şeylerim yok. Bu beğendiğim oyuncular. Burada sizlere de en azından kafanıza yatması. Ayhan Bey'le de sohbet etmiştik. Güzel. İyi yayınlar Burak Bey. Sabahki yayında Aygün Bey bir dinleyici, Aygün Bey'in programında sizden bir dinleyici telefon bekliyordu. Aramamışsınız, hatırlatmak istedim. Aradınız mı merak ettim ben de. Her gün sabahtan akşama kadar dinliyorum. Dinleyicimizin numarası bizlere geldi bu arada. Bana sevgili Batıkan Kantarcı ulaştırdı. Kendisini yayından sonra arayacağım bu arada. Yayın öncesinde sabah biraz çok erken kalkma alışkanlığım olmadığı için numarayı aldım, sonra toparlanıp şirkete geldim. Aklımda kendisi. Buradan o programda da bir şekilde benim bahsim geçtiği için kendisine teşekkür ediyorum. Şu anda da bizi dinliyorsa sevgilerimi yolluyorum. Yayın çıkışı arayacağım kendisini. Ya sadece yayın çıkışı da değil, istediği her zaman kendisi de bana ulaşabilir. Onun istediği zaman ben de kendisine ulaşırım. Burada dinleyicilerimizle temas halinde olmak hani benim için önemli. Ayrıca şu da var. Yani gündelik hayatta sizler ne meslek yapıyorsanız bu da bizim mesleğimiz. Yani ben kendi adıma söylüyorum. Ben ulaşılmaz bir insan değilim. İstediğiniz zaman işte sosyal medya hesapları üzerinden,

0: buradan numaranızı verebilirsiniz vesaire, ulaşabilirsiniz. Yani istediğiniz her zaman isteyen her kişi bana ulaşabilir. Hani illa basketbol da değil. Hasbelkader çok alakası bir şeyin de sohbetini etmek isterseniz inanın. Eğer o an vaktim varsa şayet. Çünkü bura haricinde Ajans Spor'da da bir mesaim oluyor. Biraz yoğun bir çalışma tempom var ama vaktimiz olursa şayet her zaman başımın üstüne. O yüzden buradan bizi dinliyorsa şayet onu da söyleyeyim. Dinleyicimizi yayın çıkışı arayacağım. Kendisi aklımda. O konuda unuttuğum bir durum yok. Teşekkür ederim ayrıca kendisine de orada programda benden bahsettiği için. Devam edelim. Evet, sevgili Mustafa Demirkaya sabah bir hatırlatma yapmıştı. Bakın unuttum, programa gelene kadar İstanbul trafiği falan derken yine hayli stres yüklenip buraya gelmiştim. Bu güzel bir hatırlatma. Sevgili Burak Bey, iyi yayınlar. Radyo Spor'un yıl dönümünü unuttunuz sanırım. Hatırlatmak için yazdım. Bu mesajı okumanı sandım, bunda yazmadım. Dediğim gibi sadece hatırlatmak babında Mustafa Demirkaya. Sabah da kendisi bana hatırlatmıştı. Çok teşekkür ederim Mustafa Bey'e. Evet, Radyo Spor. 15 Mayıs 2005. Bugün de dilim çok dolandı. Kafam çok dolu, karışıyor bazı şeyler. 15 Mayıs 2005 Radyo Spor'un 21. yıl dönümü. Bugün burada program yapmak güzel. Yani bu 25 yılın son 3,5-4 yılında, işte 2022'den bu yana neredeyse 4 yılında, Şubat 2022'de ya da 2023'te başlamıştım. Evet, son 3-3,5 yılında buradaydım. Güzel hatıralar biriktirdim. Radyo Spor bulunmaktan, bunu bu arada burada şeyden söylemiyorum, hani yöneticilere yaranmak ya da Radyo Spor için çok güzel algısı yaratmak adına bir amacım yok. Hani bu sizin takdirinizdir ama bulunmaktan her daim mutlu olduğum, stüdyoya girdiğim andan itibaren çok keyif aldığım, çalışma ortamı olarak da gerçekten hem meslek anlamında çok kıymetli büyüklerimle dirsek temasında oldum, hem de çok kendimi iyi hissettiğim bir kurum. Ümit ediyorum bir 25 yıl, nice 25 yılları daha görür Radyo Spor. Fırsat tanındı, ömrümüz yettiği takdirde de ben de burada olmak isterim. Radyo Spor'un doğum gününü de kutlayalım. Aramızda da 3 gün var Radyo Spor'la doğum günü olarak. Aynı gün olsa hakikaten enteresan olurmuş bu arada. Bakalım, devam edelim. Geldim, çoktur canlı yayını yakalayamamıştım. Sevindim demiş Emre Fatih Atalay. Buradan Emre Bey'e de selamlar, sevgiler. Kendisi de yayın dışında sohbetimiz olan dinleyicilerimizden biri. Çok da severim kendisini. Buradan kendisine ve ailesine selamlar. Sizi burada canlı yayında görmek de güzel. Ya dediğim gibi yayın dışında bol bol sohbet ediyoruz ama sizi burada görmek bana mutluluk verdi. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz diyelim. Evet, sevgili Ozan Demir Washington Wizards sohbeti üzerine şöyle bir şey yazmış. Söyle diye dememiştim, kahkaha atıyorum şu anda demiş. Yani öyle. Bana orada tırnak içerisinde Washington Wizards bizim namusumuz, ağır taştır, altında kalırsanız falan diye racon keserseniz burada herkesin önünde yüzleşmek durumunda kalırız. Burada Ozan abiyi ne kadar sevsem de bu işin bana bulaşmanın bedeli budur. Burada büyük Radyo Spor ailesi olarak sevgili Ozan Demir'i de SF'le kınıyoruz. Devam edelim. Merhaba, iyi yayınlar. İzmit'ten selamlar. İsmim Mert Yazıcı. Bu sene Euroleague'in en iyi 5'ini yapsak kimleri alabiliriz? Ayrıca NBA ve Euroleague şampiyonlarını bir süper kupa benzeri formatta karşılaştırmak güzel bir durum olmaz mı? Bir dönem oluyordu böyle bir durum. En iyi hatırladığım Barcelona LA Lakers maçı olmuştu. Maçı da Barcelona kazanmıştı. Daha sonra Euroleague'de sezon açılınca Fenerbahçe de Barcelona'yı deplasmanda yenmişti. Sene 2010'du. O dönem lise 3'e gidiyordum. Hey gidi günler. Gerçekten yaşlanmışım, belli oldu bu. Estağfurullah, yani 2010'da lise 3'e gidiyorsanız hala bence hayatınızın çok güzel bir noktasındasınızdır diye düşünüyorum. Bir de rica etsem, bugün hiç olmazsa dörtlü final tahminini başarılı olarak bilenlerin listesini paylaşabilir misiniz? Çekilişe kimler kalmış? Hiç olmazsa onu görmüş olalım. Bugün programdan sonra bir YouTube çekimim olacak. Sonrasında da bir basın toplantısına gideceğim ama gün içinde ayarlamaya çalışırım. Dediğim gibi en kötü hafta başında çekiliş yapacağım ama hani yardımcı olmaya çalışacağım. Teşekkür ediyorum bu arada hatırlattığınız için. Aklımda, o konuda hiç üstüne yatma gibi özelliklerim yoktur. Ya burada dediğim gibi zaten maksat etkileşim, takipçi ya da işte ne bileyim bu gibi materyallerle bir sempati kazanmaya da çalışmıyorum. Çok mühim değil. Yani zaten bu gönül bağı ya da sempati gibi şeyler materyal üzerinden kurulmamalı. Ona da çok sıcak bakmıyorum ama benim genel motivasyonum şuydu. Hani en başta da söyledim. Sizlere bir bizden hatıra bırakmak, yoksa çok başka bir şey değil. Çekilişi de dediğim gibi hani bir internet uygulaması üzerinden yapacağım. Onu da ekran kaydını alabilirsem paylaşacağım. Hani aklınızda bir şüphe, bir beis bırakmamak adına. Bakalım, hani listeyi akşam toparlayabilirsem de tekrardan bir göz gezdirdim ama bir liste haline getirebilirsem sizlerle paylaşırım. Teşekkür ederim mesajınız için de. Yukarıdakileri de bir cevaplandırayım. Son mesajın son bölümünde kaldık. Euroleague'de bir ilk 5 yapsak. Artık normal sezon bitti. Size de soralım. Euroleague'de 5'inizi yapsanız nasıl olurdu? Daha önce de bunu konuşmuştuk ama Silvian Francisco, Wade Baldwin, 5'e Milutinov. Gerçi sakatlıkları falan oldu sezon içinde. Hani full randıman değildi ama. Taylor Norton Tucker, Silvian Francisco, 4'e Vezenkov. Ne kaldı? 3 ve 5 kaldı. 5'e Kabengele'yi koyacağım ben. Yani 2 senedir de burada önerdiğim bir oyuncu. Ta AYK döneminden ötürü. O yüzden burada biraz daha manset yaratmış olalım. 3'e de kimi koyarım? Kısa 5 yapıp 3'e de galiba Elijah Bryant'i koyabilirim. Yani hakkıdır. Burada bir şey diyemem. Aksini düşünenler varsa, farklı önerileri olan varsa da tabii ki yazabilir. Yani NBA ile Euroleague şampiyonu arasında bir karşılaşma yapılabilir mi Süper Kupa? Yani olabilir. Neden olmasın ama. Zaten basketbol takvimi çok dolu. İşte NBA'de oyuncular 82 maç oynuyor. Euroleague, lokal ligler ve kupalarla birlikte Euroleague'deki oyuncular 70 maç oynuyor. Yani bilmiyorum, böyle bir organizasyon, bir showroom, bir eğlence maksadıyla güzel olabilir ama yapılır mı emin değilim diyelim. Teşekkür ederim mesajınız için. WhatsApp hattımızı paylaşalım, araya gidelim. 0538-052-1487. Şu an bizleri dinleyenler ellerini telefonla uzatsın. 0538-052-1487 diyelim. Kısa bir araya gidelim.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
2: Reklam.
3: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handi Kredi'de.
4: Radyo Spor.
5: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
6: Hem arsa hem ev, arsa ve ev.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
9: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda.
10: Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
2: Radyo Spor. Reklam.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
0: Evet, 6. adamda kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Güzel mesajlarımız geliyor, güzel sohbet dolu bir program oluyor. Buradan katılım sağlayan, destek olan bütün dinleyicilerimize kucak dolusu sevgiler diyelim ve devam edelim. Aynı da mesajımız geliyor. Bu arada genel itibariyle eskiden mesela ilk başladığım dönemde, hatta tam tarih de vereyim, 15 Ekim 2023'te kendi programıma başladım. Daha önce sevgili Aygün Özüpek'in programlarına konuk oluyordum. O günlerde mesela cuma günü, o zaman WhatsApp kutusu da yoktu, katılımın hani Instagram'dan, Twitter'dan mesaj alıyordu. Katılım çok yüksek değildi bana sorarsanız. İşte gün ortası olması, yine işte ne bileyim, insanların mesai ortası olması itibariyle, o dönemde yeni ve hani çok basketbol programlarına ilgi olmadığı için çok talep gören bir konumda değildi ama gelinen nokta itibariyle çok güzel bir kitlemiz var. Burada gündelik hayatta da temas halinde olduğumuz, sohbet ettiğimiz insanlar var. Bu bana mutluluk veriyor. Burada en azından bir sizlerle bağ kurduğuma inanıyorum. Kendi adıma en azından ben böyle yorumluyorum. Benim için gerçekten böyle durum. Hani dediğim gibi gayet saygı sevgi çerçevesinde. Bilhassa sevgi burada önemli. Zaten hani saygı bir şekilde oluyor ama bunu en azından bazı dinleyicilerimiz doğrulayacaktır. Burada sohbet halinde olduğum bir sürü dinleyicimiz var. Teşekkür ederim öncelikle. Hani bir şekilde bugünlere kadar getirdik programı sizlerle birlikte. O yüzden tekrardan sevgilerimi gönderiyorum bütün Radyo Spor ve 6. Adam dinleyicilerine. Burak kardeşim selam.

bir rakip tabii ki ama gönlümüzden geçen de tabii ki burada Fenerbahçe'nin turlaması. Yani şu tek maç olması aslında iyi. Yani neden diye sorarsanız Olympiakos karşısında eğer tek maç olmasa çok fazla hani 5 maçlık bir seride Olympiakos'u yenmek çok kolay değil EuroLeague'deki bütün takımlar için. Bunu söylüyorum. Ama tek maç olduğu için Fenerbahçe'nin şansı bence daha yüksek. En azından 5 maçlık bir seriye nazaran inşallah yolun sonu kupa olur. Fenerbahçe'yi daha iyi yerlerde görmek istiyoruz. Sevgili Burak Alaca, Urla Kent Konseyi tarafından çocuklar için dağıtılan harika bir kitap. Kendi çocuklarım için aldım bir tane de, Musti için de aldım. Çok teşekkür ederim bu arada Musti'yi düşünmüşsünüz. Hani İzmir'e şu sıralar Mart'tan bu yana 2 kere yolum düştü. Yazında bir daha yolum düşecek diye umuyorum. Sizle de orada görüşmek isterim hem kitap vesilesiyle. Bu mesajımı okumasanız da olur ama ben bu kitabı nereye ulaştırmamı istediğinizi belirtirseniz sevinirim demiş. Çok teşekkür ederim öncelikle sevgili Ayhan Sevim. Nutuk çok da güzel bir baskıyla birlikte. Yani ben aile olarak da genel kendi hayat görüşüm olarak da bana Atatürk sevgisi, Atatürkçü bakış açısı yaşam olarak sağ olsun ailem tarafından entegre edildi. Bununla yetiştirildim. Musti'ye de şu an bunu yapmaya çalışıyoruz. Özel günlerde vesaire bunu daha iyi hissedebilmesi, yaşayabilmesi, bu ilkeler prensibinde çerçevesinde büyümesi için. Bu hediyeniz o anlamda benim için çok kıymetli. Program sonunda sizlere mesaj atarım. Yine bunun üzerine konuşuruz. Çok çok teşekkür ederim. Sevgilerimi, saygılarımı ileteyim sevgili Ayhan Sevim'e. Kendisinde çok kıymetli pırıl pırıl evlatları var. Allah bağışlasın ümit ediyorum. İlerleyen yıllarda sağlıklı, mutlu, huzurlu, uzun bir ömrünüz olur evlatlarınızla da birlikte. Merhaba, Trabzonspor basketi bu yıl nasıl buldunuz? Vallahi ben çok başarılı buluyorum. Neden diye sorarsanız hadi detaylı konuşalım. Bence Trabzonspor basketbolu bence uzun uzun konuşulmayı da hak ediyor bu sezonki performansıyla birlikte. Öncelikle çok iyi bir yönetimsel süreç içerisinden geçti Trabzonspor Süper Lig'e çıktıktan sonra. Burada önce bütçe doğru ayarlandı, sponsorlar bulundu. Öte yandan çok doğru bir genel menajerle çalışıyorlar. Burada Cömert Güçe'yi de takdir etmek lazım. Yani Trabzonspor basketbolun iyi bir yolda olduğunu düşünüyorum. İyi de bir bütçeyle başladılar. Yani 5 milyon dolarlık bir bütçeleri vardı sezon başı itibariyle bildiğiniz gibi. Çok iyi hamleler yaptılar. Mesela işte lige yeni çıkan takımların yaptığı gibi aslında toplama oyuncularla biraz daha parlatabilecekleri oyuncularla başlamaktan ziyade ligi bilen oyuncular aldılar. İşte ligin son MVP'si Marcus Reed'i kadrolarına kattılar. Yine Yeboah gibi ligi bilen bir oyuncu aldılar. İşte bakıyoruz Angel Delgado gibi yine lig tecrübesi yüksek bir oyuncu aldılar. Doğru yerlerle başladılar. Çok iyi bir koçları var. Ben burada hep söyledim yani daha önce programda da birden fazla kez konuk ettik. Polonya dönemindeyken röportaj yapmıştık kendisiyle. Yani Selçuk Ernak bence Süper Lig'in en iyi yerli koçlarından biri. Büyük saygıyı hak ediyor ki ben fazlasıyla kendisine saygı duyuyorum bu anlamda. Çok fazla yerli oyuncu oynatan da bir koç. Yani burada Trabzonspor'un doğru yolda olduğunu düşünüyorum. Seneye Avrupa'da olacak Trabzonspor. Bilmiyorum Euro Cup'ta görmek isterim FIBA'ya nazaran. Ama göreceğiz. Daha da iyi olacağını düşünüyorum Trabzonspor. Bence orada sürdürülebilir yapı ve doğru insanlar var. Yolu açık olsun ben. Trabzonspor gibi şehir takımlarının ki hani ben futbolda bir Trabzonspor taraftarı değilim. Birçoğunuz da biliyor. Futbolda da çok seviyorum. Ben şehir takımlarının iyi olmasını, bulunduğu şehri daha iyi temsil etmesini çok arzulayan bir insanım. Futboldaki Trabzonspor beni bu sene çok mutlu etti. Daha keza basketbolda da ilk seneleri itibariyle çok mutlu oldum. İnşallah darısı bütün şehir takımlarının başına. Trabzonspor çok büyük bir camia, çok büyük bir taraftarı, iyi de bir yönetimi var. Tabii onlar için bunu yapmak nispeten daha kolay ama diğer şehir takımlarından da güzel şeyler bekliyoruz. Başta Bursaspor olmak üzere. Yine İzmir'i iyi temsil ettiği için burada Karşıyaka'yı da ben dahil etmek istiyorum. Dün de Karşıyaka koçu sevgili Ahmet Kandemir burada konuğumuzdu. Gün içerisinde onun da demeçlerini Ajans Spor üzerinden paylaşacağız sizlerle. Spor böyle güzel. Taraftarı olan, belli bir şehri, belli bir felsefeyi temsil eden takımlarla güzel. O yüzden ben dediğim gibi artık futbolda da mesela hep bunu söylüyorum. Basketbolda da söylüyorum. Liglerde çok sayıda İstanbul takımı olmasını bir İstanbullu olarak bakın. Hani mesela bu maçların hepsine gidebilecek lükse sahibim ya. İşte basın mensubuyum da aynı zamanda. Hani akredite olabiliyorsun. Haftada istesem 6-7 tane maça gidebilirim. Yani aslına bakarsanız ama ben istemiyorum. Sporun tabiatı bu değil. Yani gittiğimiz yerlerde yani ben televizyonu açtım en azından gitmediysem bile Bursaspor seyircisini, Karşıyaka seyircisini, Trabzonspor seyircisini görmek istiyorum. Hakeza Çayırova'yı da mesela buna dahil ediyorum. Orada da iyi bir kitle var görüyoruz. Bence sporun tabiatıyla bu daha çok uyuşuyor. Gönlümden geçen de bu. Bakalım.

0: Devam edelim, devam edelim. Çok güzel mesajlar var bu arada. Teşekkür ederim güzel mesajlarınız için. Keyifle dinliyoruz yine Burak kardeşim. Ben Final Four'un yarı finalinde Saras'a çok güveniyorum. Cambridge ve Boston'ın fark yaratabileceğini umuyorum demiş Bursa'dan Ali Bey. Burada Brandon Boston'ı Mahzen'den çıkartır diyorsunuz koç herhalde. Yani yarı final serisinde, daha doğrusu playoff'ta çok fazla süre bulmadı ama ya belli olmaz Saras'ın işi. Yani burada şapkadan tavşanı çıkartabilir. Daha önce Itudis bunu mesela bir Olympiakos serisinde playoff'ta Carson Edwards'la yapmıştı. Bunlar stratejik hamleler. Büyük koçlar bunları yapıyor. Görebiliriz bunları. Burak Bey, sizi önümüzdeki yıllarda basketbolun ünlü yorumcusu yeni Kaan Kural'ı olarak görüyorum. Estağfurullah. Yani Kaan Kural benim çocukluğumdan beri vakıf olduğum, takip ettiğim, hala mesela sektörün en önemli isimlerinden biridir. Çok büyük bir figür. Onlarla yarışabileceğimi zannetmiyorum. Şu anlamda söylüyorum. Yani onlar ikonik insanlar. Çok saygı duyuyorum bilgi birikimlerine, hitabetlerine, entelektüel zekalarına. Bulundukları branşı da çok iyi anladıklarını düşünüyorum. Çok iyi basketbol yorumları yapıyor Kaan Kural. Yine burada bir sürü kıymetli isim var. İşte Murat Muratanoğlu'nu ekleyebiliriz vesaire. Onlar benim büyüklerim, çok saygı duyduğum insanlar. Hani bireysel olarak tanışıklığım yok ama onların yarısı kadar olsak bile yeter, inanın. Onlar çok büyük figürler. Buradan bizi dinliyor mu bilmiyorum. Sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Basketbolu seven, tabii bir noktada hayatı medya sektörüne evrilmiş herkesin de örnek aldığı, idol olarak kendi benimsediği insanlardan biridir Kaan Kural. Çok büyük figürlerden biridir, dediğim gibi. Selamlarımızı yollayalım. Burak Bey, Olympiakos'a 40 sayı fark atar mıyız demiş Özgür Meriç. Olympiakos Euroleague'in en derin kadrosu. Görüşüme katılır mısınız? İkinci görüşünüze katılıyorum. Yani Final Four'da Olympiakos'a 40 sayı fark atar mısınız bilmiyorum. Yani Fenerbahçe atabilir mi? Atar mısınız demeyeyim. O yanlış bir yanlış yere çekilmesin. Ama dönüp bakınca kolay değil. Şu an herhalde NBA şampiyonu Oklahoma City'yi getirsen o da tek maçta Panathinaikos'a 40 sayı atamaz gibi düşünüyorum. Güzel bir mesaj gelmiş. Yine basketbol medyasının çok doğayan isimlerinden rahmetli, buradan Allah'tan rahmet dileyelim. Huzur içinde uyusun. Sevgili İsmet Badem'le alakalı. İsmet Badem'in programlarındaki tadı veriyorsun Burak kardeşim. Tebrik ederim demiş Bursa'dan Sebahattin Bey. Ya bu benzetmeler beni çok mutlu etti. Bunlar hani benim ömrüm boyunca hep gözümün önünde olan, izlediğim, onlarla büyüdüğüm insanlar olduğu için teşekkür ederim. Hakikaten duygulandırdınız. Burak Bey selamlar, Kocaeli'den Bülent. Dün sizden sonra Etrik programında 8 kişilik hayran kitlesi var dendi sizin için. Radyospor'un parlayan yıldızı olarak doğru yoldasınız demek ki. Estağfurullah, yani Etrik'te de yine sevgili Ali abi, Mert abi. Çok kıymetli isimler var orada, yine çok kıymetli büyüklerim var. Onlar dediyse doğrudur ama yani 8 kişi olduğunu zannetmiyorum ya. Burada aylardır bütün programlar, hani bir de bir saatlik bir program yaptığımın altını çizeyim. Siz de görüyorsunuz yani 50-60 kişiden farklı mesajlar geldiği oluyor zaman zaman. 8 kişi değildir ama burada benim üzerimde bir algı yapılmaya çalışılıyor olabilir. Hani Burak Alaca gümbür gümbür geliyor diye bir korku salmış olabilirim demek ki, bilmiyorum artık. Bir espriyle karışık böyle bir şey söyleyeyim. Espri olduğunun da altını çizelim. Yani sonra yanlış yerlere gitmesin konu. Burak yok yazma beni, biraz geç kaldım. Akşama podcast dinlerim artık demiş. İyi yayınlar diye de eklemiş Çağlar Şener. Buradan Çağlar Bey'e de selamlar, sevgiler. Yani o da programımızın çok kıymetli, sürekli olarak katılan dinleyicilerinden biri. Sizi burada görmek güzel. Podcast olarak dinleseniz de dinlemeseniz de varlığınızın burada olduğunu bilmek keyifli. Yarın ve pazar günü yine buradayız zaten. Her zaman bekleriz. Bir dinleyicimiz yazmış Malaga'dan, Ertuğrul Bey. Burak kardeşim, ablama verdiğin destekten ötürü herkesin önünde teşekkür etmek isterim demiş. Estağfurullah, yani büyük bir şey değil. Ya büyük bir şey değil derken benim için çok anlamlı bir şey ama yani bunu yapmak benim açımdan büyük bir şey değil. İpek Hanım'a da buradan sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Beni bir imza gününe davet etmişti. Ona da katılım sağlayamadım. Burada İpek İlyasoğlu beni dinliyorsa affına sığınıyorum. Ertesi gün bir şehir dışına çıkma durumu oluştu hızlı bir şekilde çünkü. Yani ablanız bence çok kıymetli bir savaş veriyor. Kitabının adını da tekrardan bir paylaşmak isterim bu arada. Söylemekte fayda görüyorum çünkü. Benim güzel hastalıklarım, İpek İlyasoğlu. Buradan hepinizin ulaşmasını tavsiye ederim. İpek Hanım hastalıklarla mücadele ederken, ki kendisini sosyal medyadan da takipleşiyoruz, buradan selam olsun. Her zaman ayakta duran, yaşama sevgisini ve yaşama inancını asla yitirmemiş. Burada bu anlamda da hayatta zorluk çeken birçoğu insana bence bir ışık olan biri. O yüzden hani kitabın reklamını yapmak, bahsetmek değil. Burada elimden gelen başka bir şey varsa da şayet buradan Ertuğrul Bey'e de samimiyetle söylüyorum. Yaparım, hiç problem değil. İpek Hanım'ın yaptığı şeyi çok takdir ediyorum. İpek Hanım'ın yaptığı şeyi hayranlıkla takip ediyorum. Ümit ediyorum daha fazla insana ışık olmaya, daha fazla insana ulaşmaya da devam eder İpek Hanım. Başarıların devamını diliyorum. Buradan sevgili İpek İlyasoğlu'na ve Ertuğrul Bey'e de selamlarımı yollayayım. Ben teşekkür ederim bana bu en azından yaptığınız güzel şeye yardımcı olma fırsatı tanıdığınız için. Devam edelim. Bakalım. Selamlar saygılar Burak Bey. Ben Sefaköy'den Satılmış Saat. Sayın Başkanımız Serdar Adalı bu sene basketbola yatırım yapacak mı? Takımımız Euroleague'e katılabilecek mi? Euroleague konusu zor. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani şu anki görüntü Beşiktaş'tan da bağımsız olarak orada farklı takımların oraya girmesi çok kolay gözükmüyor. Bir de bugün Çorum Spor Bodrum FK maçı ne olur? Ben Beşiktaşlıyım aynı zamanda Çorum Sporluyum. Teşekkürler demiş. Valla Çorum'un daha iyi kadrosu var. İlk maçta ikinci golü atsaydı Bodrum belki farklı olabilirdi ama... Bilmiyorum, zor. Çok gollü olmaz. Çorum tur atlayabilir gibi düşünüyorum. Kısa bir aramız varmış. Ona gidelim, sonra kaldığımız yerden devam edelim.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
2: Reklam.
3: Arabanı arabamla Takoma, değerinde cinsat.
4: Radyo Spor.
5: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
8: Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Radyo Spor.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
9: Radyo Spor.
1: Saran Holding kuruluşudur. Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
0: Evet, 6. Adam'da kaldığımız yerden devam edelim. Bir duyuru yapmak isterim bu arada. Bir YouTube kanalı açtım kendi adıma. Haziran'ın başı itibariyle de faaliyete geçecek. Instagram storyleri üzerinden de bir link paylaştım. Burak Alaca hesabından görebilirsiniz. Oradan desteklerinizi bekliyorum. Genel itibariyle futbol eksenli içerikler de çekeceğim. Burada hani basketbol konuşacak fırsatım çok fazla oluyor ama futbolda da Dünya Kupası yaklaşıyor. Yaz ayları renkli, biliyorsunuz hafta sonu aslında futbol programları da yapıyorum. O yüzden böyle bir deneme. En azından böyle bir hazırlık içerisindeyim. Oradan Haziran başı itibariyle ilk videolar girecek. Burak Alaca Instagram hesabı üzerindeki hikayeler kısmından da destek olmak isterseniz abone olabilirsiniz. Devam edelim. Özgür Bey yazmış. Mütevazılık yapmayın Burak Bey, siz en iyisiniz. Estağfurullah diyelim, bu mesajın üstüne durmayayım. Hiç gerek yok. Daha ne denir ona? Yaptığım işten keyif alıyorum ama burada örnek aldığım çok iyi insanlar var. Onların yanına yöresine yaklaşabilsek bile ben büyük tatmin olurum açık söylemek gerekirse. İzmir'den selamlar. Galatasaray Beşiktaş'ı eler mi? Eser Metin yazmış. Çok kolay görmüyorum. Yani... Normal sezonda iki kere yendiler ama o işler o kadar kolay olmuyor. Yani Beşiktaş daha net bir kadro yapılanmasına sahip. Ben Galatasaray'dan da biraz bahsetmek istiyorum. Yani burada ben Galatasaray Basketbol Şubesi'nin inanılmaz kötü yönetildiğini düşünüyorum. Galatasaray'da da birçoğu dinleyicimiz olduğu için hani bilmiyorum bana karşıt fikirde olan var mı? Hayır, sen işte şöyle yanılıyorsun, böyle yanılıyorsun diyen varsa da beklerim ya yorumlarını. Saygı duyuyorum bütün mesajlara ama ben inanılmaz kötü yönetildiğini düşünüyorum. Kadro planlaması... Koç tercihi, şu an Pozeko'dan bahsediyorum. Ya bu tamamen naçizane benim yorumum. Hani burada politik konuşmaya gerek görmüyorum. Ben netice itibariyle Greg Popovich değilim ya. Benim söylediğime katılmak zorunda değilsiniz. Doğru olmak zorunda da değil ama. Sezon başı itibariyle kadroya bu kadar gard alırken pivot rotasyonu neden bu kadar kısır kaldı? Bir, forvet rotasyonunda James Palmer hariç. İşte orada Fabian White fena bir ekleme değildi. John Mix bana sorarsanız sezon geleninde çok bekleneni veremedi. Ama kadro yapılanması bence çok yanlış. Sezon içinde Galatasaray transfer yaptı. İki tane. Bakın ihtiyaç vardı zaten. Kadro yapılanmasının yanlışlığından zaten bahsediyorum ama. John Petrucelli'yi aldın guard rotasyonuna. Zaman zaman oynattın. Çok katkı vermedi. Koçun İtalyan olmasından mütevellit. Yani İtalya milli takımında da daha önce değerlendirdiği bir isim diye bunu anlıyorum. Gittin Dubai'den Bugielis'i kiraladın. Basketbol Şampiyonlar Ligi. Playoff etabında değerlendirmedin oyuncuyu. Çok yetenekli bir oyuncu diye aldın ki fena değil. Hani Alba döneminden takip ettiğim kadarıyla fena bir oyuncu değil hakikaten. Hiç değerlendirmedin.

pivot rotasyonda mesela bu iki hamleyi yaptın. Hamle yapacak yerin vardı ve kullanmadın ya bunları. Pivot rotasyonda Gillespie ve Muhsin Yaşar birbirine çok benzeyen oyuncular. Burada farklı çeşitlilik sunabilecek belki daha elit bir pivot almadın ama. Pozekko tercihine gelelim. Bence Yakup Hoca iyi bir koç bu arada. Yakup Hoca'dan sonra Gianmarco Pozekko'yu getirdin. Ha şu var. Avrupa basketbolunda CV'si olan bilinen bir koç. İşte. Ama burada bilinme durumu Pozekko'nun şunu bir idrak etmek lazım. Yani burada maksat başarılı olmaksa, hani Instagram ya da TikTok mimi değil de başarılı olmaksa maksat, Pozekko'nun meşhur olmasının, Pozekko'nun bu kadar tanınan bir koç olmasının sebebi sağ kenarındaki tavırları. İtalya milli takımı dönemi için söylüyorum. İşte oyuncularla olan samimi ilişkisi. Biraz daha bu medya anlamında meşhur edilmiş bir koç Pozekko. Ben iyi bir koç olduğunu düşünmüyorum. Maç içerisinde taktik dokunuşları çok zayıf. Bence maç hazırlıkları da birçoğu anlamda çok zayıf. Ama işte taraftarla belki işler iyi giderken, bakın bunun altını çiziyorum. İşler iyi giderken taraftarla bir bağ kurabilecek bir koç. İşte oyuncuları biraz ateşleyecek, motive edebilecek bir koç ama taktik olarak çok zayıf mesela. Sen Beşiktaş gibi bir takımı normal sezonda yenmiş olabilirsin ama bir playoff serisinde taktik olarak zayıf bir koçun Beşiktaş'ı alt etme şansı yok. Orada hani Burgpress final serisinde iyi değildi diye çok eleştirdik ama Duşan gibi bir figür varken, o kadar artık makine gibi ne oynadığı belli olan bir takım varken sen orada bu dağınıklıkla James Palmer'ın, Eric McCollum'un eline bakarak Beşiktaş'ı bence eleyemezsin. Belki maç alırsın ama eleme şansını çok zayıf görüyorum. Yani Galatasaray basketbolu ilerleyen sezonda daha iyi olmak istiyorsa, yönetim diyorsa ki futbolda işleri iyi ama artık biraz da basketbol, amatör branşlara tırnak için, artık buna da amatör branş denmesi zaten başlı başına bir saçmalık ama amatör branşlara biraz yatırım yapalım diyorsa, şu an mevcut koçun üzerine, mevcut koçun yapacağı transferlerle birlikte Galatasaray bence çok mesafe kat edemez. Ne diyorum ya. Yani sezon içi hamle yapacak lüksü vardı Galatasaray'ın, bütçesi vardı. Burada John Petrucelli ve Bugiel'i salındı. İki oyuncu da sıfır katkı. Ya madem oynatmayacaktınız bu oyuncuları niye aldınız? Yani zorunda değilsin ki. Hani eksik olduğu bilinebilir bir takımda transfer yapmazsın. Kimse de dönüp sana hesap sorabilir ama bir yaptırım uygulayacak pozisyonda hiç kimse yok. Abi o zaman yap, alma oynatmayacaksan. Almak için alıyorsan bir anlamı yok. Boş yere bütçede bir külfet oluşturuyorsun. Ya da bir pivot al, sezonu kurtar mesela. Ya kurtar derken en azından basketbol şampiyonlar liginde Galatasaray Final Four yapabilirdi. Tüm sezon James Palmer ve Eric McCollum'un sırtında giderek bir yere kadar. Burada ben dediğim gibi koç tercihinin de yanlış olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum Vladimir Mitsov nasıl bir basketbol vizyonuyla geliyor. Burada biliyorsunuz hani sportif direktör koltuğuna atandı eski Galatasaraylı Vladimir Mitsov. Nasıl bir basketbol vizyonuyla geliyor bilmiyorum. Ama görüntü bence çok iyi değil. Gelecek sezon için de umutlu değilim. Yani açıkça söylemek gerekirse. Bunu neden söylüyorum? Galatasaray tarafı, Galatasaray basketbolun işte zamanında Yalçın Granitli dönemde yenilmez armadaların olduğu 80'lerde, işte 2010'ların başında basketbolda büyük iz bırakmış bir takımdır Galatasaray ve spor kulübü olarak da dünya sporunda reputasyonu olan bir kulüp. O yüzden ben Galatasaray basketbolunu eleştiriyorum. Bunlar yapıcı eleştiriler bu arada. Hani daha iyi olmasını isterim. Ama görüntü o yönde değil. Yani çok bir umudum yok açıkçası. Bilmiyorum, çok radikal şeyler olmazsa. Devam edelim. Hafta sonu sabah 10'da uyanıyoruz zaten Burak kardeşim diye buradan Çağlar Bey mesajını yollamış. Cumartesi günleri de sevgili Onur Kıran'a varlıyor. Güzel sohbetler oluyor. Yarın da bekleriz o zaman. Olympiakos eşleşmesinde Fenerbahçe Beko için kilit oyuncu Melli olur bence. Bence de Ken Burch olur. Şu yüzden söylüyorum. Hani Jalgiris serisinde Tubelis'in işte katkısını gördük. Fenerbahçe biraz daha size oyunculara karşı zorlanıyor ya. Orada Fenerbahçe'nin durdurması zor oyuncuların başına bence Milutinov geliyor. Burada Milutinov'u meç etmek açısından da hani denenebilecek oyuncu bence Ken Burch. Ya belki Melli yardım getirir bilmiyorum. Orada da Vezenkov'u Taylor Norton Tucker'ı üzerine atabilirsin. Ama burada Ken Burch'un Olympiakos çok iyi kısaları da var bu arada. Yanlış anlaşılmasın. İşte Tyler Dorsey, Evan Fournier formda sezonlar geçiriyor ama Panathinaikos'un boyalı alandaki o fizikselliğini bir şekilde Fenerbahçe'nin bir nebze olsun nötrlemesi, zayıflatması gerekiyor. Bu anlamda bence Ken Burch'un Jalgiris 4. maçındakine benzer bir performansına ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Adları geçtiği için tekrar yazmak istedim. Rahmetli İsmet Badem, değerli Murat Muratanoğlu sayesinde sevdim basketbolu. 53 yaşındayım, eski futbolcuyum ama TV'de maç olsa basketbol, futbol, ben basketbolu tercih ederdim demiş bir dinleyicimiz. Buradan Bursa'dan Ali Bey'e de selamlarımızı yollayalım. Tekrardan İsmet Badem'e de rahmet dileyelim. Bütçeleri de konuşalım. Seneye Galatasaray 10 milyon dolar bütçe koyarsa süper takım olur. Koyacağını düşünüyor musunuz? 10 milyon dolar bütçe

koysan zaten süper takım olabilirsin. Yani ligin bütçe ortalaması zaten hani iyi takımlarda 5-6-7 milyon dolarken 10 milyon koyarsan hani çok büyük bir fiyaskoya imza atmazsan kadro yapılanmasında süper takım olursun. Ama yapılacak mı bu? Bundan bahsetmek lazım. Yani ben şunu söyleyeyim. Benim şahsi düşüncem buna ya da tespit diyeyim. Karşı çıkmak ya da ne bileyim eleştirmek gibi düşünebilirsiniz ama karşı çıkmak gibi düşünmeyin. Düzeltiyorum. Galatasaray futbolda şampiyon olduğu müddetçe taraftarın %75-%80'lik bir kısmı memnun oluyor mu? Evet, burada Galatasaraylı olanlar varsa kabul edecektir. Yönetim bu memnuniyetin farkında olduğu için amatör branşlara bence yatırım yapma ihtiyacı duymuyor. Hani kadın voleybolda mesela bu sene bir kupa kazanıldı. Bu bence çok büyük bir başarıydı ama basketbol tarafında bence bu mevcut 4-5-6 milyon dolarlık bütçelerle yine bir şey yapabilirsin. Beşiktaş örneği var, Türk Telekom örneği var. Bakın bu takımlar Avrupa'da çok iyi bir sezon geçirdi. Hani sonu geldi gelmedi. Yine iyi bir şey yapabilirsin ama bu dediğiniz 10 milyonu vermiyorsan da orada doğru bir sportif vizyon, doğru bir kadro yapılanması, doğru bir planlama yapman lazım. O ışığı görmüyorum. Yoksa para ister 10 koyar ister 20 koyar. Yani bu tamamen yönetimin inisiyatifinde olan bir şey. Devam edelim. Mitsova sürekli Efes maçlarını izlerken denk geliyorum. Belki oyuncu izlerken bilemiyorum demiş Emre Fatih Bey. Yani Efes'ten kim olabilir diye düşünüyorum. Orada David Mutaf, Sarper Mutaf olabilir. Belki Erkan Yılmaz olabilir. Bilmiyorum oradaki yerli oyuncular olabilir. Yabancılardan çok oraya seken oyuncu olur mu bilmiyorum ama yerlilerden olabilir. Burak Alaca ne diyorsa doğrudur. Üstad YouTube kanalına üye oldum. İnanmıyorsan bak çok teşekkür ederim buradan Özgür Bey'e. Yani ne diyorsam doğru değildir tabii ki. Ben burada meramımı söylüyorum. Belki birçoğu da doğru olmayabilir. Bilmiyorum. Bilir kişilere sormak lazım. Devam edelim. Abi selam, İzmir'den Kaan ben. Euroleague ile NBA arasında bir kıyas yaptık arkadaşlarla. NBA Hollywood'a benziyor. Euroleague yönetmen sinemasına. Avrupa basketbolu gerçekten basketbol gurmelerine daha çok keyif veriyor. Bence ne düşünüyorsun? Ben de şu benzetmeyi senelerdir yaparım mesela. Bence doğru bir tespit. NBA biraz da bu box office gişe filmleri vardır ya işte patlamalı çatlamalı bol aksiyonlu prodüksiyonlu ama yani bir çok alt metni olmaz. Hani bir örnek vermek gerekirse hani yüksek bütçeli sinematik ya da sanatsal kaygılar taşımayan Hızlı ve Öfkeli serisini burada örnek vereyim. Çok da seveni var, bugün kendimi herhangi bir kesime linç ettirmek için de elimden geleni yapıyorum ama hayırlısı bakalım, inşallah bitene kadar sağ salim çıkarız buradan. Ya Hızlı ve Öfkeli mesela çok büyük bütçeli, sanatsal kaygıları olmayan, çok tempolu ve görsel efektlerin, görselliğin yoğun kullanıldığı bir film. İşte binadan binaya araba uçuyor. NBA basketbolu bu. Euroleague basketbolu da bir festival filmi. Ya da ne bileyim Kubrick filmi gibi diyebilirsiniz. Onlar da büyük bütçeli ama sanatsal kaygıları da barındırıyor ya üzerine. Ya ne bileyim işte festival filmlerine örnek verebiliriz. Ya burada iyi festival filmleri de var. Aradaki fark bu. Biri yaptığı şeyi incelikleriyle arz etmeye çalışıyor. Öteki biraz daha biri yaptığı şeyin daha idealist bir şekilde bakıyor. Öteki biraz daha entertainment yani eğlence üzerinden bir yaklaşım içerisinde. Fark bu. Bence benzetmeniz de doğru. Hollywood'la yönetmen filmleri arasında ya da işte gişe filmleriyle sanat filmleri arasındaki farklılık gibi bir farklılık var NBA ve Euroleague arasında. Ben Fenerbahçeliyim ama Galatasaray bence uygun zamanı bekliyor yatırım yapmak için. Euroleague'e gireceklerdir önümüzdeki yıllarda. Ben mevcut yönetimin Euroleague'le ilgili bir tasarruf olduğunu düşünmüyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Hani bildiğiniz bir şey var da bir fikre binaen söylüyorsanız problem yok. Son bir mesaj okuyalım. Vay Burak Alaca hat-trick saatine sarkma yapmış. Bu ne cesaret Mustafa Dürüst. O zaman ben kaçayım. Galiba saat aşmışız. Sevgili Ali abi, Ali Erim de muhtemelen birazdan buralarda olur. Ben buradan tüyeyim. Çok teşekkür ederim. 6. adamdan bugünlük bu kadar. Son bir duyurumuzu yapalım. Yeni bir YouTube kanalı açtım. Haziran'a itibariyle de başlıyor. Burak Alaca Instagram hesabındaki storyler kısmında bir yönlendirme var. Destek olmak isteyenleri oradan davet etmiş olayım abone olmaları için. Yarın tekrardan aynı yerde aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın. Burak Alaca'yla

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
3: Radyo Spor!
2: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Ali Erim ve Genco Boran'la Hat-Trick

Herkese merhaba, Radyo Sporometri'ye hoş geldiniz. 14.05 saatlerimiz, yaklaşık bir saat boyunca normalde biliyorsunuz sizlerle birlikte oluyoruz. Fakat bugün Fenerbahçe'de medya günü var. Euroleague'le alakalı olarak normalde 14'te başlayacaktı. O yüzden de biz Burak'tan biraz daha uzatmasını, biraz daha gitmesini istedik ama tam saatinde başlamayacak gibi duruyor Fenerbahçe'de medya günü. Dolayısıyla ben de şimdi geldim yayına. Fenerbahçe'de medya günü, Euroleague medya günü başlayana kadar biz de sizlerle beraber hat-trick'te olmaya devam edeceğiz. Fenerbahçe'de koç ve oyuncular medya gününde basının karşısına çıkacak ve Euroleague öncesinde artık ülke basınına son değerlendirmeleri verecekler. Ondan sonra hafta içerisinde de tabii bu kez uluslararası basın için yine bir medya günü olacak. Onu da yine Radyo Spor'dan canlı olarak yayınlayacağımızı söyleyelim. Biliyorsunuz Euroleague'de Final Four, Radyo Spor'dan karşılaşmalar canlı olarak yayınlanacak. Ayın 22'sinde saat 18'de Olympiakos'la Fenerbahçe'ye karşı karşıya gelecek. Aynı gün 21'de Valencia Real Madrid ile karşı karşıya gelecek ve Euroleague'de finalistler belli olacak. Üçüncülük karşılaşması yok Euroleague'de. Dolayısıyla 3 karşılaşma Radyo Spor'dan da canlı olarak yayınlanacak. Biz de Euroleague heyecanını buradan yaşayacağız. Biliyorsunuz bu sezon içerisinde Euroleague karşılaşmalarını Radyo Spor'dan da Esport ortak yayınıyla vermeye başladık. Güzel de oldu. Ona da hem bu senenin sonunda Final Four hem de gelecek sene devam etmeyi planlıyoruz. 0538-052-1487 Radyo Spor'un WhatsApp hattı bu. Bu numaradan bize her zaman olduğu gibi mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ligde artık son hafta karşılaşmaları oynanacak. Bugün Galatasaray şampiyonluk kutlamasını yapacak. Galatasaray Lisesi'nden çıkacak. Stada gidecek. O yüzden İstanbul'da olanlara da Galatasaray'ın şampiyonluk rotası üzerinde yoğun bir trafik olacağını, oradaki bütün hattı etkileyeceğini şimdiden hatırlatalım. Oradaki detayları da tabii radyo trafikten dinleyebilirsiniz. Ama benim gördüğüm Galatasaray, hani Galatasaray Lisesi'nden çıktıktan sonra Şişli, Levent, Seyrantepe diye bir tur yol söylenmiş Galatasaray için. Zaten normalde de oralar trafik olarak sıkıntılı. İstanbul'daki dinleyicilerimizi de uyaralım. Daha çok bugün toplu taşıma kullanma günü gibi gözüküyor. Eğer o saatlerde dışarıda olacaksanız. Şimdi bugün saat 20'de Süper Lig'de Rize Spor Beşiktaş karşılaşması var. Biliyorsunuz iki takımın da ligdeki durumu rahat ve 3 aşağı 5 yukarı konumları belli olduğu için zaten bu karşılaşma diğer mücadelelerden ayrıldı. Bugün iki takım karşı karşıya gelecek. Rize Spor iyi bir performans gösterdi Recep Uçar Hoca ile birlikte. Şu an ligde 8. sırada. 7. sıraya çıkma ihtimali yok. 9. sıraya düşme ihtimali de yine çok fazla yüksek değil. Kayseri Spor, Konya Spor mücadelesi var. Oradaki sonuca göre 8 ya da 9 olacak Konya Spor'un ligdeki durumu. Beşiktaş'ta zaten sezonu biliyorsunuz 4. basamakta tamamlayacak. Siyah beyazların puanı 59. Beşiktaş son hafta Trabzonspor'a kaybetti kendi sahasında ve ligde Çaykur Rizespor deplasmanıyla

0: tamamlayacak. Onu da söylemiş olalım. Bugün Beşiktaş'ta Güney Koreli santrofor sakatlığı sebebiyle karşılaşmada görev alamayacak. Yarın saat 17'de Karagümrük Alanyaspor karşılaşması var Süper Lig'de. Karagümrük Alanyaspor karşılaşması da yine aslında bir anlamda Beşiktaş Rize maçına benziyor. Karagümrük lige veda etti. Ama tabii lige veda derken Karagümrük'ün de özür dilerim. Son 3 karşılaşmada 7 puan aldığını unutmayalım. Onlar da ellerinden gelen her şeyi yaptılar ligde kalabilmek için ama olmadı. Diğer tarafta şöyle bir baktığınızda hani Alanyaspor'da ligde bu sezon genelde övdüğümüz, beğendiğimiz bir takımdı. Onlar da ligde kaldılar. Ama Alanyaspor puan olarak daha iyisini yapabilirdi. Alanyaspor da şu an ligde 10. basamakta. Hani şimdi ikili averaja bakmak lazım ama Konya ve Rize kaybeder, Alanya kazanırsa Alanya'nın da ligi bir iki basamak yukarıda bitirme ihtimali var. Yani bu karşılaşmada ağırlıklı olarak formalite mücadelesi. Ve yarın 20'de Gaziantep, Başakşehir, Samsunspor, Göztepe karşılaşmaları var. Bu iki karşılaşmada da deplasman ekipleri Avrupa'ya gidebilmek için mücadele ediyorlar uzun süredir birbirleriyle. Ve eğer kupayı Trabzonspor alabilirse ligdeki 5. basamak Avrupa anlamına gelecek. Ve oradaki takım da konferans ligine gidecek. Şu an Göztepe'nin rakibine göre bir puanlık bir avantajı var. Eğer Başakşehir puan kaybederse tabii Göztepe avantajlı olacak. Göztepe'nin de Samsun deplasmanı tabii çok kolay değil. Göztepe 55, Başakşehir 54 puanda. Samsunspor 48 puanda kaldı Başakşehir yenilgisiyle beraber geçen hafta. Ve diğer tarafta Başakşehir'in rakibi Gaziantep'te yine 37 puanla ligin rahat takımlarından bir tanesi. Evet, Fenerbahçe'de basın toplantısı başlamak üzere gözüküyor. Melih'i görüyorum. Melih'i görüyorum kaptanı. Koç da geldi. Hepsi orada. Şu an sende bir şey yok mu? Gördüklerim gerçek değil mi? Bir saniye şimdi Batıkan'la bir konuşalım.
1: Daha hazırlık süreci.
0: Hazırlık süreci tamam. Bizim reklam ne kadar? 2 dakika. Tamam, o zaman reklama gidelim. Reklamdan dönüşte devam edelim.
2: Ali Erim ve Genco Boran'la Hat-Trick devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: ETS yaz fırsatları başladı.
5: Gel, yeni hazır kaçmasın yaz tatili.
4: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Radyo Spor.
7: Ali, ben senden hoşlanıyorum.
8: O zaman Mayıs'ta nişan, Haziran gibi kır düğünü yapsak, çocuğa da bir gün anneler bir gün annemler bakar.
9: Gaza gelip hızını alamıyorsan, soluğu S-Sport Plus'ta al. MotoGP heyecanına sen de kapıl.
10: Sporun ev sahibi S-Sport Plus.
11: Burası CNBC. Burada gündüz piyasalar açılır, uzman yorumları dinlenir, fikirler şekillenir. Gece talk show'lar başlar, kahkahalar yükselir, film ve belgeseller izlenir,
12: I am not for sale.
11: Efsane konserler dinlenir. CNBC. Gündüz de gece de farklıyız.
9: MotoGP Katalunya Grand Prix'si 15-17 Mayıs'ta canlı yayın ve tekrar izle seçeneğiyle Esport Plus'ta.
13: İlk görüşte aşk deyince babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda.
14: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
15: Neova Sigorta.
3: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo

0: Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Radyo Spor. Radyo Spor. Canlı yayın.
2: Dolayısıyla daha da zordu. Bütün bu serüvenin sonunda burada olabilmek hepimiz için çok önemli bir şey olmalı. Bunun yurt dışındaki yansıması inanın çok pozitif. Umuyorum ki yurt içinde de bunun değeri anlaşılıyordur. Sizler ve tüm halkımız tarafından. Haftaya Final Four'da olacağız. Yine her sene olduğu gibi bu kupayı kazanmaya çalışacağız. Umuyorum tekrardan bu müzeye yeni bir kupa getirmek hepimize nasip olur. Teşekkürler.
3: Coach, congratulations for this success, for reaching the Final Four one more time. Can you please share your feelings and thoughts about being there one more time?
4: All right, good afternoon. Very excited, very happy to be in this position. Don't want to take it for granted, trying to prepare a team the best way possible. And let's see if we can go over there and do a good job.
3: Öncelikle herkese merhaba. Tabii ki heyecanlı ve mutluyuz. Şu an önümüzde takımımızı en iyi şekilde hazırlayarak oraya gidip elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmak olacak. Kaptan, 8. Final Four'un bir kez daha burada basın toplantısında hep birlikteyiz.
5: Pardon, şu an oldu. Medya günleri bazen oyuncular için sıkıcı geçebilir ama Final Four, Final Four'a kalktıktan sonraki medya günlerinde gerçekten burada olmak bizim için çok keyifli ve gurur verici. Gerçekten kulüp olarak, basketbol şubesi olarak büyük başarı imza attık ama tabii ki daha işimiz bitmedi. Oraya gidip kupayı da kazanmak istiyoruz. Ama en önemlisi buradan en iyi şekilde, en hazır şekilde oraya gitmek ve ilk maçımız olan Olympiakos'a karşı iyi bir maç sergileyip inşallah finale kalıp da buraya tekrardan müzemize kupayı tekrar getirmek çok istiyoruz. İnşallah bize nasip olur. Teşekkürler.
3: Nicolo, please to be able to share the stage one more time with you. Please share with us your thoughts again.
6: As coach said, I mean, we should not give this for granted. It's you know, it's a big result, but yet you know we are very close to reach a big goal. So it's nice to be in this position, and let's see what happens next week. We will try to be most ready possible and try to you know go all the way as we are trying to do all season long.
3: Kesinlikle koçun da söylediği gibi aslında büyük bir sonuca ulaştık ama bununla yetinmemeliyiz. Yapacağımız, yapmamız gereken daha fazla, daha çok şey var. Şimdi en iyi şekilde hazırlanmalıyız ve bütün sezon boyunca hedeflediğimiz şeyin peşinden koşmalıyız. Soru cevap bölümüne geçiyoruz arkadaşlar. Sorularınızı yöneltirken lütfen kurum ismini de söyleyebilirseniz çok sevinirim.

0: Volsan Memiş Anadolu Ajansı. Ben koça sormak istiyorum. Final Four Atina'da olacak ve ilk rakip Olympiakos. Nasıl bir atmosfer bekliyor? Normal sezonda çok iyi bir galibiyet almıştı Fenerbahçe Beko oradan. Ayrıca Panathinaikos Final Four'a kalamayınca o taraftarların biletlerinin de Olympiakos taraftarlarının tarafından alındığı söyleniyor. Atmosfer nasıl olacak? Atina'daki son saniye galibiyeti vardı. Çok sükse yapmıştı. Olympiakos karşısında da aynı şekilde bir galibiyet görür müyüz?
1: Coach, it's going to be a Final Four in Athens, and our first opponent will be Olympiakos. The game we played in Oaka, we were managed to win with the last buzzer beater by Wade Baldwin. Of course, it was against Panathinaikos, but we're gonna play in the same arena. It will be a great atmosphere. So, how would you evaluate? What are you expecting as an atmosphere over there in the Final Four? And the second part of the question, since Panathinaikos got eliminated, there are so many news and rumors that Olympiakos fans are getting the tickets. So, what should we expect as the atmosphere over there?
2: I don't know how to answer the tickets. I'm not sure who is buying. I'm sure I was asked for a lot of tickets. I always do in the Final Four. So fortunate to give it to them. As far as Olympiakos, we are facing number one team in the EuroLeague, a huge favorite. I think we understand if we are in the right frame of mind and in a good shape, we can beat anybody. Again, this is Final Four. It's obvious Olympiakos feels the same about themselves. Like everything, the atmosphere is not important. This is one of the biggest keys about the Final Four, not to get distracted with the atmosphere and the situation and the hotel and the city and the everything and so on. And it's just 40 minutes. The team that is mentally strong, physically prepared, has the most chances. Like I said, it's going to be very, very difficult. I don't see how it should be any other way. About the tickets, again.
1: Bosan, öncelikle sorunun biletlerle ilgili kısmı için koçumuzun da söylediği gibi Evren arkadaşımız var bu işten sorumlu. İstersen onunla ayrıca görüşebiliriz. Ama açıkçası biletleri kim alıyor, nasıl ilerliyor bilmiyorum. Benim tek bildiğim bana gelen çok fazla bilet talebi var. Bu çok normal Final Four'larda olan bir şey. Rakiple ilgili konuya gelecek olursak da kesinlikle birinci sırada bitirmiş sezonu ve büyük favori olan bir takımla oynayacağız. Biz kendi adımıza doğru mantaliteyle fiziksel olarak hazır olmayı hedefleyeceğiz ve bunu yapabildiğimiz zaman herkesi yenebileceğimizi biliyoruz. Ama Olympiakos'un da aynen bu şekilde düşündüğünden eminim. Açıkçası atmosferin çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Final Four'un birinci kuralı oraya gittiğinizde atmosferden, otelden, medyadan, tüm detaylardan etkilenmemek ve dikkatinizi koruyarak fiziksel olarak orada en iyi seviyede olmanıza çalışmak, olmanızı sağlamak olacak. Kesinlikle çok zor bir Final Four olacak. Zaten her zaman olduğu gibi.
3: Mevzu Fener Şahan Kara. Benim sorum da koç olacak. Koç, öncelikle sezona 4 maçta bir galibiyetle başladınız. Bunun ardından gelen galibiyetler silsilesi oldu. Fakat sezonun son 9 maçında tekrar 2 galibiyet alındı. Buna rağmen playofflara kalmaya başardınız ve playoff'ta çok güzel bir maç serisiyle Final Four'a tekrar kaldınız. Bu süre içerisinde takım nasıl bir reaksiyon verdi? Takımda nasıl bir değişiklik yaptınız? Bunları merak ediyorum.
1: Coach, first of all, you started the season with only one win in four games. Then you had a great winning streak, and afterwards you had the opposite. You had some ups and downs. How did you manage this process as the team, and you after this playoff series, you reached the Final Four?
2: Well, I think every month of the season presents its own issues. We had a new team. We had a lot of guys coming in. Lost a lot of players from last year that were very important to manage to find our way. Went on a great run. as far as maybe winning goes, not so much basketball. Most important, we were slowly improving. Then again, the other, later on in the months, you know, maybe the injuries prevented us a little bit from continue improving, but we managed to get a good shape right before the playoff series. And in general, it's just most important, I guess, was just to come with the mentality of thinking about that day, that week, how to get through with these situations. I'm sure we're not the only ones who had problems. We're not the only ones who didn't, you know, who had up and downs. Like I said, the most important right now, we are healthy. We had a very good preparation before the Žalgiris series. I thought majority of the series we played really well and played very good basketball. Let's see if we can do it again. Now again is the next step. Everything starts from zero and we're just trying to prepare the best way possible while not forgetting that we're also fighting for the first place in the regular season in Turkey.

0: Aslında bu hikayede her sezona, her aya, her maça farklı farklı bakmak gerekiyor. Yeni bir takımdık. Birçok takımdan ayrılan ismimiz vardı. Birçok değişikliğimiz vardı. Bu serüven boyunca kendi yolumuzu bulmaya çalıştık. Aslında kazandığımız zaman da belirtiyordum. Basketbol anlamında geliştirmemiz gereken çok fazla şey vardı. Yavaş yavaş bunu başardık. Tabii ki sakatlıklar bizi biraz yavaşlattı. Ama şunu söyleyebilirim ki playoff öncesinde biz bir araya geldik takım olarak. O dönemi iyi geçirdik. Özellikle sağlıklı kalarak Jalgiris serisi öncesinde iyi bir duruma geldik. Şimdi şunu unutmamak gerekiyor ki bunun devamında aynısını yapabilecek miyiz? Buna bakmamız gerekiyor. Hem Final Four için hem de unutulmaması gerekiyor ki Türkiye Ligi'nde de birinci sıra için mücadele etmeye devam ediyoruz.
1: Engin Can Çelik, Aspor. Kaptan, öncelikle başarılar diyorum. Ritüel olarak bu soruyu sormak istiyorum. Geçtiğimiz sene Gudriç'e vermiştin kupayı. Kupayı aldığın takdirde bu sene kime vereceksin? Bir ikinci sorum da, Fenerbahçe taraftarı her zaman desteğini hem iç sahada hem dış sahada gösteriyor. Yunanistan faktörü daha farklı olacak tabii ki de. Yunanistan'ı seviyoruz. Neler söylemek istersin taraftar nezdinde?
2: Ya şöyle tabii önemli olan sonunda biz kupayı aldım da kaldıracak kişi belli zaten yanımda oturuyor. Ama önemli olan inşallah oradan kupayla döneriz. Yani tabii ki çok güzel bir atmosfer olacaktır. Bizim kendi taraftarımızdan da hemen çevremden de çok kişinin geleceğini hem bilet talebinde çok olduğunu biliyorum. Her zaman Final Four çok keyifli ve güzel ortamlar oluyor. Her iki taraf taraftarı içinde. Ama dediğim gibi bizim düşüncemiz sadece saha içinde. Oraya odaklanacağız. En iyi şekilde sahaya performansımızı gösterip inşallah ülkemize tekrardan bir kupa kazandıracağız.
3: Fatih Emre Arslan, Demarke. Sorum Nikola Melli'ye. Senin hem üzüntü hem de mutluluk gözyaşların yakın dönem Fenerbahçe basketbolunun en ikonik anları arasında. Şu an ikisi arasında durum 1-1. Mutluluğu 2-1 öne geçirmeye hazır mısın?
0: Çok güzel soru oldu. Hazırlık değil. Nikola,
3: teşekkürler abi.
0: As Fenerbahçe fans and media members, we remember both your happy moments and sad moments in Fenerbahçe. It is 1-1 right now.
4: Right now is two sad moments and one happy moment. So hopefully we can tie this up and go 2-2. But you know, we need to get ready for it. For sure, we share, as you said, good memories. And hopefully, we are able to create some new good memories.
0: Evet, aslında durum 2-1. İki tane üzüntülü anımız, bir mutlu anımız var. Bunu şimdi eşitlemeye bakalım. Tabii ki bizim için önemli olan hazır olmak, oraya hazır olmak ve gidip bunun için mücadele etmek.
5: Demarke'den Berat ben. Derya Bey'e bir sorum olacaktı. Fenerbahçe'de dönem dönem yönetimsel değişiklikler oluyor, herkesin malumu. Bunun beraberinde basketbol takımında hep bir stabil ortam görüyoruz. Bu düzeni nasıl sağlıyorsunuz? Bu akışkanlık nasıl devam ediyor? Bunu merak ediyorum açıkçası.
6: Öncelikle tabii hiçbir organizasyon için bu kadar sık yönetim başkan değişikliği çok olağan bir şey değil açıkçası. Şöyle hani enteresan bir yanımız da var. Melih de hatırlayacaktır ya. Daha bu senenin başında işte seçim kararı alındığında ve seçim olduğunda benim takıma durumu anlatmam gerekiyordu ve soyunma odasında işte bir araya geldik. İlk başkan değişecek dediğimde bütün oyuncular suratıma böyle bir garip ifadeyle baktılar. Yani geçen sene bu kadar tarihi bir sezon geçirdik, nasıl başkan değişiyor diye. Onlar için tabii anlamak çok kolay olmuyor bazen. Ama işin şakası bir yanda ben şunu söyleyebilirim. Yani benim açımdan, benim olduğum pozisyon açısından başkanın, yönetim kurulunun ve bu şubeye bakan yöneticinin desteği ve bize o rahat çalışma alanını sağlaması en kritik şey. Onu sağladıktan sonra zaten ben de bunu takıma sağlayabiliyorum açıkçası. Dolayısıyla bir önceki yönetimle çok uyumlu bir şekilde çalışıyorduk. Yönetim değişikliği olduktan sonra da sağ olsunlar hem başkanımız hem şube bakan yöneticilerimiz aynı alanı bize sağlamaya devam ettiler. Biz de aynı rahatlıkta çalışma imkanımızı sürdürdük. Umuyorum bu sağlıklı ortamı önümüzdeki dönemde sürdürmeye devam edebiliriz.
7: Alican Koçak, For The Team. Ben koça bir soru sormak istiyorum. Zihinsel olarak da çok yorucu bir iş yapıyorlar. Şu anda da sezonun en stresli ve en önemli kısmına geldik.

0: Final Four'a hazırlık için zihinsel olarak nasıl bir hazırlık yapıyor? Zihnini boşaltmak açısından. Meditasyon gibi, yoga gibi şeyler yapıyor mu?
1: Coach, the question is to you. We are doing a, especially mentally, very tough job, all you coaches and players, and this is the crucial part of the season. How do you prepare yourself or relax yourself mentally? You're doing any meditation?
2: Definitely not meditation.
3: These days I'm very relaxed. Ask them. Especially after 1:24 start against Beşiktaş, it was my top relaxation point.
2: Very zen.
3: Like this, you know.
1: Emin olun, bugünlerde çok rahatım. Çok rahatlamış durumdayım. Özellikle Beşiktaş game karşılaşmasına 24 binlik rakip takım lehine bir seriyle başlandığında bu konuda kendi zirvelerimden birini yaşadığımı söyleyebilirim.
4: QR Sports Şükran Albayrak. Ben kaptana sormak istiyorum, Melih'e. Hem de Derya Bey'den aldığım pası vermek istiyorum. İlk oturduğunda şey söyledi ilk açıklamasında. Sıradanlaştırmamamız gerekir böyle bir başarıyı dedi. Ama tabii 3 kere katılınca, hani 3. şampiyonla inşallah ama 2 şampiyonu da alınca tabii biraz beklentiler yükseldi ve biraz da sıradanlaştı aslında. Seyirci tarafından bakınca biraz öyle görünüyor. Siz hikayeye çok hakimsiniz. Kaptan, nasıl yorumluyorsunuz bu Atina'daki Final Four'u? Şansınız ne kadar? Neler olabilir? İlk maç neler söylersiniz?
5: Şöyle tabii, Fenerbahçe'nin olduğu her yerde her zaman tek hedef var, kupa. Ama evet, biraz sıradanlaştırılma durumunu bazen özellikle hazır buraya da gelmişken kendi taraftarımızın medyasından diyeyim, bazen böyle bir talihsiz açıklamalar duyuyorum, görüyorum amatör şubelerle alakalı. Ama çok da buradan cevap vermeye bence gerek yok. Zaten her şey ortada. Yapılan, kazanılan başarılar ortada. Taraftarın buraya gelişi ortada. Sezon başları, kombine satışları ortada. O yüzden bu kulüp, bu takım uzun senelerdir gerçekten çok büyük, kimsenin başaramadığı başarıları başarıyor. O yüzden biz her zaman, Derya da söyledi, evet, geçmişteki yöneticilerimiz, başkanlarımız gerçekten buraya hep çok sahip çıktılar ve bize çok inandılar. Geçmiş yönetimler de öyle, şimdiki yönetim de öyle, başkanlar da öyle. Gerçekten hepsine bir kere daha buradan teşekkür ediyorum. Ben buraya geldiğimde Azı Başkan vardı, sonra Ali Koç vardı, Ali Koç Başkan ve şimdi Saadettin Başkan. Hepsine bir kere daha teşekkür ediyorum çünkü burayı her zaman en iyi şekilde tuttular. Bu gerçekten büyük bir başarı. İnşallah bundan sonra da bunun devamı gelecektir.
6: Mehmet Ali Yıldırım, Sokrates Dergi. Benim sorum Derya Bey ve Koç'a. Yani Euroleague'de son yıllarda en çok konuşulan konulardan biri bütçeler. Yani bununla ilgili ceza alan takımlar da oldu. Şimdi Final Four'a baktığımızda ya iki tane büyük bütçeli takım görüyoruz. İki tane de, ki bir tanesi Fenerbahçe ve Valencia, daha cüzi bütçeleri görüyoruz. Burada yani bu durum bize aslında neyi anlatıyor ki Valencia Euroleague'in en yüksek bütçeli olan takım Panathinaikos'u mağlup edip geldi? Avrupa basketbolu hakkında bu durum bize ne anlatıyor?
7: Yani tabii ki bütçe önemsiz dersek çok doğru bir şey söylemiş olmayız herhalde. Sporun her alanında bütçe önemli bir faktör. Fakat işte sizin de dediğiniz gibi örneklerden de görebileceğiniz üzere her şey demek değil. Zaten bütçe her şey olsa parayı harcayan bir takım sadece işte bir önceki seneki oyuncuların performanslarına bakarak transferleri yapar, kadroyu bir araya getirir ve her zaman başarılı olurdu. Sporun zaten güzelliği bu, yaptığımız işin de güzelliği bu bana göre. Bu işin içerisinde çok ciddi insan faktörü var. Kişilikleri bir araya getiriyorsunuz. Bir soyunma odasında hem acı hem tatlı bütün duyguları paylaşacak bir ekip bir araya getiriyorsunuz ve buradaki reaksiyonları hem öngörmeniz gerekiyor hem de başınıza gelen senelik şeyleri, senenin içerisinde başınıza gelen bütün olayları da doğru yönetmeniz gerekiyor. Ve hep bana bunu soruyorlar. Bunun bir tarifi de yok. Yani buna şöyle yapacaksınız bir tarif yok. Yine işin güzelliği burada. Çünkü hep önünüze farklı problemler çıkıyor. Bu problemlerin karşısında esnek olarak çözüm üretmeniz gerekiyor. Bence işin en önemli noktası bu. Yani bütçe ve kadro kalitesi tabii ki önemli. Fakat esas o kazanacak kimyayı, kazanacak karakterleri bir araya getirmek ve onların sağlıklı işlemesini sağlamak bence en önemli faktörlerden biri. Tabii bu noktada şunu da söylemek lazım. Dediğiniz gibi salary cap başladı bu sene. İşte takımlar ceza aldılar, limiti aşan takımlar. Bir yandan pazar gerçekten bizi zorluyor, herkesi zorluyor. Çünkü bir yandan işte Amerika gerçeği var, kolej gerçeği var. Rakamlar her gün artarak ilerliyor. Bunu kontrol altında tutmak lazım. Ayrıyeten de takım içi dengeleri gözeterek de doğru oyuncuları kadroya katabilmek lazım. Bizim için en önemli şey, koç da aynı şeyi söyleyecektir. Buraya gelen oyuncunun kazanmak istemesi ve kazanan bir organizasyonun parçası olmak istemesi. Bizim ilk baktığımız kriter bu, karakteriyle birlikte. Ve çok mutluyuz ki bugüne kadarki her sezonki takımımızda bu tarz karakterlerden kuruluydu ki bizi amaçladığımız noktalara bugüne kadar hep getirmeye başardılar.
1: Coach, same question also for you. So teams budget is a topic in European basketball that people keep talking about. Now looking at in the Final Four, we have Valencia and Fenerbahce, maybe two different examples budget wise than Olympiakos and Real Madrid, and some high budget teams are out of the Final Four. What does this picture show to us generally about European basketball?
3: It's very difficult question to answer now. I think most important is to try to build the continuity, is try to build the program with the good people inside. This is the most important, the guys who work. Sometimes you can, does money help in this? Most likely yes, but it's just a factor. I think there's a lot of factors come in play in many situations. Money, the budget, yeah, for sure it's a factor. At the same time, you know, the players who want to go somewhere for more money, you know, you cannot blame them. You know, some, I don't know, to be honest with you, it's a question for a lot of things. I know that the two teams came into the EuroLeague this year with a huge budget. I think they did a really good job of creating something, and they're going to be even more dangerous in the future because they are building something already. But like I said, it's for me, most likely it's not the most deciding factor, but for sure it's a factor.
1: Bu aslında cevaplamak için zor bir soru. Tabii ki benim açımdan en önemlisi devamlılık inşa etmek. İyi insanlarla, doğru insanlarla doğru yapıyı kurabilmek. Burada para işe yarıyor mu? Elbette. Bütçe işe yarıyor mu? Elbette. Faktörlerden kesinlikle biri. Aynı zamanda diğer taraftan bakarsak da oyuncular bazen daha yüksek sözleşmelerle başka takımlara gitmek istiyorlar. Burada da onları suçlayamazsınız. Bu işin birçok bacağı var. Bir başka açıdan bakacak olursak da bu sene EuroLeague'e iki yüksek bütçeli takım dahil oldu. Çok da iyi iş yaptılar ve daha da önemlisi belki de gelişerek devam ettiler. Kesinlikle ileride daha tehlikeli olacak şekilde. Dediğim gibi bütçe, para bir faktör mü? Evet, faktörlerden biri. Bir soru daha alalım. Diğer grup da bekliyor. Hem onları bekletmeyelim hem siz onlara da sorularınızı yönetin. Son soruyu alalım.
8: Tahçetin Sürmen Aspor. Oldu da şampiyon olamadık. Başarısız bir sezon olarak adlandırır mısınız? Herkes cevaplayabilir. Melli'ye az soru geldi. Melli'ye sorayım.
1: This is a question coming to all of you guys. If somehow we cannot win the Final Four, would you evaluate this season as an unsuccessful season?
5: I mean, okay, there is also the Turkish League, which is a trophy, and we should not give for granted that too. It's not going to be easy to win that trophy too. I think at the beginning of the season, even though it's a very tough goal to reach, it's a realistic goal to go to the Final Four, because you go through a season and then a playoff. But then when you get to the Final Four, again, we were talking about before bad memories. I remember one year when we went to Vitoria, we were coming off a great season, one of the best records ever in the EuroLeague. We go to Final Four with 3-4 big injuries. And we were a little bit unlucky. Maybe we would have lost even with the full roster, but you don't know. So you need to be also a little bit lucky in that weekend. You need to prepare yourself at the best possible, but it's a one game, you know? One game, or I mean, two games.

0: Çok önemli bir kupa ve onu da kazanmak çok kolay olmayacak. Sezon başında böyle bir hedef koymak EuroLeague şampiyonluğu gibi çok zor. Önce playoff'a ulaşmanız, ardından Final Four'a ulaşmanız gerekiyor. Bir örnek vermek isterim. Victoria'daki Final Four'da biliyorsunuz EuroLeague'e oraya giderken sezonun en iyi takımlarından biriydik. Ama tam Final Four öncesi çok büyük sakatlıklarımız oldu. Dolayısıyla burada şans faktörü de önemli buraya geldiğinizde. Bizim için önemli olan en iyi şekilde hazırlanmak, en iyi şekilde kendimizi hazırlamak. Bir ya da iki maç olacak önümüzde, bunu bilmiyoruz. Aslında sezonun başarılı olup olmadığına karar vermek için sezon bittiğinde bakmamız lazım. Elbette kazanmak isteriz ama diğer bütün faktörleri de değerlendirmek gerekiyor. Bunu değerlendirmek, bu kararı vermek için. Bir şey söylemek ister misiniz? Arkadaşlar teşekkür ederiz. İzninizle şimdi fotoğrafa geçelim. Diğer grubu da dediğim gibi sonrasında sizlerle buluşturacağız.
1: Radyo Spor. Radyo Spor. Canlı yayın. Radyo Spor. Reklam.
2: Hanımların beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
3: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süperbox 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Radyo Spor. Reklam. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Radyo Spor.
6: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
4: Radyo Spor. Reklam.

0: Evet, aslında bütün sezon beklenti, amacımız Final Four'a ulaşmaktı, Atina'ya ulaşmaktı. Bu kulüpte beklentiler bu şekilde, hazırlıklar buna göre yapılıyor. Takım elbiseler Aralık ayında hazırlanıyor. Biz de bu noktaya ulaştık. Şimdi önümüzde hedefimize ulaşmak için kazanmamız gereken iki karşılaşma daha var. Tarık.
1: Ben Türkçe yapayım.
0: Türkçe yap.
1: Öncelikle herkese merhabalar. Abi sorunu cevap vereyim. Gerçekten yani üçüncü kez Final Four'a geliyoruz ve muhteşem bir başarı olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar alışkanlık haline getiriyor olsak da yani her hikayesinin yeni bir tadı var ve gerçekten tekrardan şimdi Atina'ya gidiyor olmamız beni inanılmaz mutlu etti ve aynı zamanda daha çok hırslandırdı çünkü yani ne kadar mutlu olsak da işler burada bitmedi ve yapmamız gereken en önemli bir işi var. İki maçı alıp o kupayı tekrar kaldırmak yani.
0: Teşekkür ederiz Tarık. Talon, so in your first season in the EuroLeague, you achieved to make the Final Four. How do you feel about it?
2: It's definitely a a great accomplishment. But we obviously know that the job is not finished and we got to win two more games. But reaching the Final Four in my first year, it's definitely something that I expected. Especially coming to a club like Fener. So just kudos to our team for getting there.
0: Evet, tabii ki harika bir başarı bizim için, benim için ama işimiz daha bitmedi. Önümüzde kazanmamız gereken iki karşılaşma daha var ama Final Four'a kalmayı eğer böyle bir takımda oynuyorsanız bekliyor ve hedefliyorsunuz. Sorular alabiliriz. Acan. Mikrofonun evet sesi alamıyoruz. Tamam sen...
3: Ses bir iki deneme.
4: Tamam. Şimdi For the Team dergiden Ali Can Koçak. İki sorum var. İlk sorum Wade Baldwin'e. İki sezon üst üste şampiyon olmak yeterince büyük bir motivasyon kaynağı ama geçen sezonun hikayesini kendi adına Kendrick Nunn'la olan tartışması üzerinden kurmuştu. Bu seneki Final Four içinde bu şekilde bir kendi adına bir kişisel hikaye veya beef'i var mı? Horton Tucker'a sorum da şu şekilde. Sarı ve mor renkli Lakers'la NBA şampiyonu oldu. Şu anda da sarı lacivert renkli Fenerbahçe ile Final Four'da mücadele ediyor. Bu sene EuroLeague'de de şampiyon olursa sarı favori rengi olur mu?
0: Wait, so first question is to you. Getting the back-to-back championship would be a great motivation already. But last year, one of the parts of your story was what you had with Kendrick Nunn. Do you have any specific reason for motivation for this season?
5: No, I believe the motivation is just to go back-to-back. Part of my personal reason on coming to Turkey, I was following in the footsteps of the great American guards that came before me. One of those guys is here in Turkey, and Shane Larkin, who is an American player who you could arguably was going to win three championships in a row with Efes if the season didn't get canceled. For a personal goal of mine, it's an opportunity to match another great American guard that has played out here, especially representing Fenerbahce, representing Turkey as he did. There's motivation in just in general with basketball. You want to go into each season being the champion of the year. So that's motivation enough. But this gives me opportunity to reach the level of a player like Shane Larkin.
0: Wait, sorry, my bad. I didn't get the second name you mentioned other than Shane Larkin.
5: Oh, I mean, Shane Larkin is the main one.
0: What was the second name other than Shane Larkin? Okay, sorry, my bad. My bad. Öncelikle back to back'i başarmak, üst üste iki şampiyonluk kazanmak başlı başına bir başarılı ama başlı başına bir hedef. Ama benim için önemli olan, benim hedeflediğim şeylerden biri aslında burada oynamış olan, bu ülkede oynamış olan harika birkaç Amerikalı oyuncuyu takip edebilmekti. Bu noktada da Shane Larkin'i söylemem gerekiyor. Ondan bahsetmem gerekiyor. Eğer iptal edilen sezon olmasaydı EuroLeague'de onun Anadolu Efes'le 3 şampiyonluğu olabilirdi. Dolayısıyla ben de bu oyuncu, böyle bir oyuncu olmak, böyle bir isim olmak istiyorum burada. Dediğim gibi her sezon burada mücadele ediyorsanız aslında başarılı olmak için, aynı başarıya ulaşmak için bir motivasyonunuz var demektir. Taylan, I believe you got some parts of the question. It was saying you won the NBA championship when you were playing for Lakers. Now you are trying to have the same success in Fenerbahce, and colors are similar. So if you manage to win the success here, can we say that yellow will be one of your, maybe your favorite color?
2: Yeah, of course. You know, just already, you know, experiencing that type of, you know, moment at a big stage and winning the championship was super important for my development as a, you know, basketball player. And then now actually getting an opportunity to play, you know, meaningful minutes in a, you know, big big game and, you know, big moment is something that I won't take for granted. And I'm basically, you know, basically really excited, you know, to get down there and, you know, experience that. And yes, yellow would be one of my favorite colors if we win for sure.
0: Evet, kesinlikle. Aslında basketbol sporcular olarak kesinlikle bu anları yaşamak, bu anlar için mücadele etmek istiyorsunuz. Bizim şu anda yapmaya çalıştığımız da bu. Ama dediğiniz gibi eğer bunu Fenerbahçe formasıyla da başarabilirsem kesinlikle sarının benim için favori renklerden biri olacağını söyleyebilirim.
6: Fatih Emrer'den Demirke, sorum Tarık Biberoviç'e. Tarık, tüm Fenerbahçe içinde bu kulübe dair duygularını en yüksekte yaşayan sporculardan biri sensin ve şimdi tekrar tarihe geçme şansınız var. Tüm bu büyük duyguların içinde nasıl sakin kalabiliyorsun şu anda? Onu merak ediyorum.
0: Sakin kalabiliyor musun?
6: Aslında bunu sormak gerekiyor.
1: Sakin kalabildiğimi kim söyledi? Yani sizin beni böyle görüyor olmanız beni de gerçekten mutlu ediyor. Yani tekrar diyeceğim kendim, bildiğiniz gibi ben buraya çok küçük yaşta geldim. 17 yaşındayken geldim ve Fenerbahçe'nin bana verdiği hayatı gerçekten hayal bile edemezdim, isteyemezdim yani. O yüzden şimdi sahip olduğum hayat için çok şükür ediyorum ve bütün varlığımla bu takımı sahiplendim ve elimden geldiğince her şeyi vereceğim, her şeyi yapacağım ve bütün kupaları ne varsa hepsini kazanabilmek için karakterimi, şerefimi, her şeyi ortaya koyacağım yani. Her sene burada kaldığım süreç Allah'ın izniyle başarıya doğru.
7: Demarke'den Berat Tomlu ben. Sorum Taylan Orton Tucker olacak. Fenerbahçe taraftarı onun yolculuğunu Bobby Dixon'la oldukça özdeşleştiriyor. Zaten bir geçmiş yeri de var ikisinin. Bunun beraberinde uzun yıllar boyunca Fenerbahçe'de kalarak onun hikayesine benzer bir hikaye yazma niyetinde olacak mı acaba? Bunu merak ediyorum.
5: Taylan, you know that Bobby Dixon is a very special name for Fenerbahçe history, and you know you've been maybe attached with his name in Fenerbahçe since he played here for so many years and succeeded so many things. Can we say that you have the same goal?
2: Definitely. I actually want to be a little bit better, but you know, it's big shoes to fill. But just knowing that he was a great player here and he, you know, had a great time and great experience here and he won, so it's definitely something I want to be able to, you know, recreate.
0: Evet, kesinlikle hedeflerimden biri bu. Belki daha iyisi. Daha iyisini yapmak. O harika bir oyuncu, Bobby harika bir oyuncu. Burada da harika bir zaman geçirdi. Tabii ki benim de amaçlarımdan biri bunu tekrar edebilmek.
8: Kutluhan Koca da maçkolik. Öncelikle 3 oyuncuya da başarılar diliyorum Atina'da. Sorum Wade Baldwin'e olacak benim. Sezonun başındaki Anadolu Efes deplasmanından sonra Koç Saras'a Wade'in o maçtaki katkısını sormuştum. Ve genel saha içi saha dışı takıma katkısını sormuştum. O maç özelinde hiç unutamadığım bir şey söylemişti koç. Takımı kanatları altına aldı ve galibiyete götürdü demişti. Biz bu performansı Wade'den sezon boyunca gördük. Büyük maçlarda büyük şutları da hiç çekinmeden atabildiğini gördük. Kendisini sezon boyunca bu büyük anlara nasıl hazırladı? Takıma liderlik etme konusunda nasıl hazırladı? Ve tabii ki Atina'ya nasıl hazırlıyor? Bunu merak ediyorum. Teşekkür ederim.
5: Guys, first of all, he wishes good luck for the Final Four, all three of you guys. The question is to you, Wade. After the Anadolu Efes game we played on the road, he asked a question to Saras and about your performance, and he said Wade took the team to under his wings, and he, let's say, spoke positively about your performance, and this is something that he did not forget. And the question is, how did you
0: how did you prepare yourself? You played one of the leadership roles.

0: How did you prepare yourself, kept yourself as one of the leaders, as ready as you were whole season, and how do you prepare yourself for the Final Four?
1: The FS game that I think he's referring to, I had about 8 turnovers that game. So, listen, we ended up winning the game. We played well down the stretch, but there was a lot of leadership in 8 turnovers that game. But I think it's just consistency building from last year, having the confidence after winning a championship, heading into our Turkish League playoffs. I felt I kind of took more of the leadership role last year, stepping into the beginning of this summer. It's easier your second time around, coming back to a team, understanding the system, understanding the players, building the relationship there. And then it's just about being consistent, like every day. I don't think there's anything in particular that I do that's just different than any other leader in any sport. I just think the guys who are consistent in what they're going to do every day, you know, trickles down to the rest of the guys. So we have a great locker room. I speak about it all the time. There's multiple different leaders, just like there was last year. And Marco and Nigel and myself and Nico Melli. This year we have new leaders in the locker room for many different reasons. This is why we are a team. This is why we're Fenerbahce. And this is why we're competing for another championship.
0: O bahsettiğiniz karşılaşmada aslında 8 top kaybım vardı. Yani liderlikten bahsedebiliriz ama 8 top kaybı yaptığımı da unutmamamız lazım. Bence önemli konu istikrar, istikrarı sağlamak. Tabii ki geçen sezon bu konuda bana yardımcı oldu, özgüven kazandım. Playoff'larda da aynı şekilde, Euroleague sezonu bana çok yardımcı oldu. Ardından Türkiye Ligi'nde de, Türkiye Ligi playoff'u da aynı şekilde. Tabii bir yerde ikinci defa, bir ortamda ikinci defa yer alıyorsanız, ikinci sezon yer alıyorsanız, o düzeni, arkadaşlarınızı, orayı anlamak ve bunun üzerine koymak daha kolay oluyor. Bizim harika bir soyunma odamız var, harika bir atmosferimiz var. Geçen sezon tabii soyunma odasında takım içinde farklı isimler, liderlik yapan farklı oyuncular da vardı. Nigel, Marco, Nicolo gibi. Bu sene de yine aynı şekilde soyunma odamızda bunu ortaya koyan, takım içinde bunu koyan, ortaya koyan isimler var. Fenerbahçe'de olmakta bunu gösteriyor.
2: Mevzu Fener, Şankara. Ben Pelin Ortamtakır'a sormak istiyorum. Kendisi Amerika'dan geldiği zaman Avrupa'ya, Amerika'da birazcık daha basketbol oynanış şekli farklı oluyor. Daha biraz koş tarzı dediğimiz. Avrupa'da ise biraz daha sete dayalı hücum anlayışları. Kendisi bu konuya kendisini nasıl adapte etti? Oyun anlayışında ne gibi değişiklikler yaptı? En çok zorlandığı kural neydi?
0: Oyun anlayışında ne gibi değişiklikler yaptı ve?
2: En çok zorlandığı kural hangisiydi? Yani hakemler açısından.
0: Taylan, the question is to you. Since the style and also some rules are different in the NBA, it's faster over there. Maybe we can talk about set plays or half court here more than the NBA. What were the most difficult parts for you to adapt, or the ways you changed or adapted your game here?
3: I definitely would say that the game in the NBA is a lot faster. So more possessions, more threes. And then definitely here it's a little bit slower, more team play, less individual, you know, individual play and things like that. I think for me the biggest thing was just, you know, getting adjusted to the tactics of, you know, just how we play here at Fenner and just learning Sars' system as fast as I could because, you know, I came a little bit later in the year. So, yeah, I really would just say that. It's definitely been a great adjustment for me. I feel like it's definitely helped my game, you know, take it to another level. And, you know, at first coming in, I had a few pretty much for half of the year, you know, except for the probably like the last quarter of the season, I had a little bit of problem with, you know, charges and, you know, getting turnovers early in the clock and things like that and going into the paint. But now just starting to figure it out a little bit more, letting things come to me a little bit more and just try to get my teammates involved.
0: Hey. No, it's okay. Dediğiniz gibi aslında çok farklılık olan iki yerden bahsediyoruz. NBA'de oyun çok daha hızlı, çok daha fazla top kullanılıyor, çok daha fazla üçlük atıştan bahsediyoruz. Burada daha fazla kesinlikle takım oyunu, taktiksel detaylar var. Bireysellik daha arka planda. Burada benim için önemli olan şey takımımın oynamaya çalıştığı oyunu, taktik detayları anlamaktı. Benim için harika bir geçiş süreci, alışma süreci oldu. Oyunumu burada farklı bir noktaya taşıdım. Zorlandığım alanlar olarak da belki hücum faullar kaynaklı

0: top kayıplarından ya da çembere giderken yaşadığım zorluklardan bahsedebilirim.
1: Soru yoksa fotoğraf. Ben...
0: Tamam. Mikrofon sendeyse tamam.
2: Fırat Koç, Maçkolik. Öncelikle başarılar dilerim. Sorum Tarık Veravcı olacak. Kırılma noktası diye düşündüğüm bir an oldu mu? Sezonun hangi dönemini ya da hangi maçı bu şekilde adlandırabilirsin?
3: Güzel bir soru. Geçen sene duyabiliyor musunuz?
4: Tamam. Evet, evet.
3: Yani şimdi geçen sene de bahsetmek istiyorum. Geçen sene gerçekten kırılma anımız çok belliydi yani. Ocağın ortasında bir tane deplasman deplasmanda iki maçımız vardı. Bir Kızılderili'ye karşı bir tane Jagiris'i buradaydı. Kırılma anı orada olduğunu düşünüyorum. Bir takım olarak orada oynamaya başlamıştık ve o andan itibaren çok iyi bir yükseliş yakaladık. Şimdi bu sezon bildiğiniz gibi sezon çok iyi bir şekilde başlamadık yani. Hatta 5 mağlubiyetimiz vardı, 3 tane galibiyet. Ondan sonra İsrail takımına karşı oynuyoruz ve maçları kendi sahamızda oynamıyoruz, Almanya'da oynuyoruz. O maçlardan itibaren çok iyi bir tempo yakaladık ama tempodan ziyade daha çok kimliğimizi kazanabildik. Kimin ne olduğumuzu ondan anlayabildik ve her maç aslında savunmayla kazanmaya başladık. Ondan sonra tabii ki de yeni oyuncular geldiği için, onların alışma süreci çok sürdüğü için sonradan hücum oturmuş ama o iki maçta bir kimliği kazanabildik ve onu sezon boyunca sürebildik yani. O yüzden kırılma anı diyebiliyorsak onu demek isterim.
5: Merhaba, QR Sports Şükran Albayrak. Sorum üçüne de olacak. Çünkü şöyle, öncelikle Final Four adını yazdıkları için tebrik ediyorum ben de. Döndüklerinde mutlaka kupalarıyla diliyorum ki biz burada onları karşılayacağız diye düşünüyorum. Zor bir dönemden geçtiklerini düşünüyorum. Ligin en zor maçlarından bir tanesi geçen hafta oynandı. Bir diğer maçı da Bahçeşehir karşısında deplasmanda oynanacak. Ve bir de hani Final Four öncesi ne zor olsun derseniz, alıştığınız düzenden de çıktınız. Sahanızda bir konser var. O yüzden antrenmanınızı da alıştığınız yerde yapmıyorsunuz. Sizi etkiledi mi diye merak ediyorum. Önceki maç ve şu anki hazırlık durumu ve oynanacak olan lig maçı içinde ne düşünüyorsunuz? Final Four öncesi olması sebebiyle soruyorum.
6: Tarık, istiyorsan seninle başlayalım.
3: Sen istiyorsan şeyini yap, aklında varken sen onlara sor ki ondan sonra ben zaten
6: ben de çeviri veririm. İçin daha fazla vakit olsun diye ha, önce
3: tamam,
6: topu
3: nasıl
6: sana
3: istiyorsan
6: yani
3: istiyorsan. Soruyu hatırlayabileceksin sonra. Tamam. şimdi etkilediğim, hayır çok etkilediğimizi düşünmüyorum yani, çünkü hepimizin amacı aynı ve gerçekten yani öyle bir karaktere sahibiz ki nerede oynuyorsak, hazırlık dönemi nerede yapıyorsak önemli değil yani. O an sahada çıktığımız gibi herhangi bir hane olmayacağımızı düşünüyorum yani. O yüzden yani şimdi Beşiktaş'a karşı bir mağlubiyeti yaşadık. Tabii ki de bu yani insanın huyları yani. Güzel bir şey başardıktan sonra ister istemez biraz rahatlar. İdmanlarda biraz daha rahat bir şekilde yaptık ama hoca gerçekten elinde geleni yapıyor onu kontrol edebilmek için yani, bugün idman yaptığı gibi. O yüzden yarın çok önemli bir maçımız var Bahçeşehir'e karşı ve biliyorsunuz yani Süper Lig'in lideri için maç oynayacağız ve inşallah en iyi bir şekilde, en hazır bir şekilde çıkacağız. Bunun dışında da lider için oynamıyor olsak da Final Four öncesi son bir maç, son iyi bir test ve hepimiz %100 buna çıkacağımızı düşünüyorum ve en iyi bir şekilde Allah'ın izniyle Final Four'a gideceğiz.
0: Guys, the same question comes also to you. First of all, congratulations, hoping to welcome you here with a trophy after the Final Four. The question is, you had one very tough game, maybe one of the most important ones in the Turkish League against Beşiktaş, and tomorrow you have this Bahçeşehir game. There are a lot of changes because of this process. You're practicing in a different arena. There is a concert here. Also, how these process, all these changes are affecting you, or are they affecting you before the Final Four?
7: Me first.
0: Yeah.
7: I wouldn't say that it's affecting us too much, but obviously it's a little bit different. So, you know, that's what comes in the game of basketball is going to be things where it's not going to be the same every day. So I feel like if we, you know, just continue to adapt and, you know, try to, you know, make the most of it, I think we'll be in a good spot. So, yeah, that's pretty what I would say.
0: Aslında pek etkilemiyor. Elbette belli değişiklikler var ama her gün birbirinin aynısı olmuyor. Biz zaten her zaman devam edip elimizden en iyisini, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Wait.
1: Anything to add? Can we repeat the question?
0: To make a long question short, you play after the Final Four, we played against Beşiktaş. Tomorrow, Bahçeşehir game, there is a concert here, we are practicing in a different arena. There are some changes in your daily life. Does it affect you before the Final Four?
1: What? It's very similar to last year's situation. I think after winning the Final Four versus Paris, we played against Dinsley, we played against Beşiktaş, and we played against, I think, Gala as the last game, heading into Abu Dhabi. Those are very important games for us to prepare for, you know, a Panathinaikos team and a Monaco team, this year an Olympiakos team, and whoever the winner is of the round. It honestly helps us. I think that Beşiktaş completely kicked the shit out of us yesterday, or 2 days ago. It's a wake-up call to get your head back in the game a bit, and now you have a very important game against the third best team in Turkish League, so it's a great stepping stone heading into the Olympiakos matchup. So it doesn't matter to us. There's a concert in that gym. We've practiced in that practice gym and done different media stuff all throughout the beginning of the year, throughout the year. Everybody knows this arena holds concerts all year, so we need to find a way to win tomorrow and find a way to win two games in Athens.
0: Aslında geçen sene de bu sürecin benzerinden geçmiştik. Paris eşleşmesinden sonra 3 zorlu maça çıkmıştık. Abu Dhabi'ye gitmeden önce Panathinaikos'a ve Monaco'ya bu şekilde hazırlanmış olduk. Bu sene de Olympiakos'la karşılaşacağız ilk mücadelede. Aslında bakarsanız bu karşılaşmalar bize yardımcı oluyor. Beşiktaş maçı, Beşiktaş bize büyük üstünlük sağladı, çok zorladı. Bahçeşehir'de baktığınız zaman Türkiye Ligi'ndeki en iyi 3. takım şu anda. Elbette farklı bir salonda idman yapıyoruz. Medya günü var. Ama zaten bütün sezon boyunca bu değişiklikler oluyor ve sezon boyunca aslında bu salonda birçok etkinliğe de ev sahipliği yapıldığı için biz farklı salonlarda mücadele etmek, farklı salonlarda antrenman yapmak durumunda oluyorduk. Dolayısıyla ben işin bizim bu maçların Final Four'a hazırlama kısmına bakıyorum. Tamam mıyız? Fotoğrafa geçelim mi? Teşekkür ederiz. Bir fotoğraf alacağız yine oyuncularımızla. Guys, just one group picture, then we're done.
4: Radyo Spor. Radyo Spor. Canlı reklam. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi. Radyo Spor. Reklam.
8: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handi Kredi'de.
9: Radyo Spor.
10: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
11: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
12: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
10: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
13: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda.
14: Süper Lig'de sezon tamamlanıyor. Coşkusu milyonerde yaşanıyor. Bu akşam 8'deki Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı için milyonere gel. Heyecanı zirvede yaşa.
15: Sporda eğlencenin ilk adresi milyoner.
9: Radyo Spor.
4: Reklam.
9: Spor'un tek adresi

0: Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Radyo Spor, iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an, her yerde seninle.
2: Radyo Spor!
1: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sunar.
3: Merhaba değerli Radyo Spor dinleyenleri, Radyo Trafik Haber Merkezi'nden Uğur Dursun. Ben İstanbul Ankara İzmir yollarına dair özet bilgiler paylaşalım sizlerle. İstanbul'da yaka değiştirecekler için ikinci köprüye doğru Çavuşbaşı'ndan Anadolu Avrupa geçişinde yoğun bir trafik var. Birinci köprü Avrupa Anadolu yönü Mecidiyeköy'den yoğun. Deniz ulaşımı tünelse fena durumda. Üçüncü köprü de boş vaziyette. Bu arada siz değerli spor severlerin yakından takip ettiği üzere malumunuz Galatasaray şampiyonluğunu ilan etmişti zaten. Trafik etkisini ise bugün için şöyle birkaç hadiseyle anlatmam lazım. Saat 16'da Galatasaray takım otobüsü futbolcularla birlikte Galatasaray Lisesi'nden yola çıkacak ve Serantepe Rams Park'a gidecekler taraftarlar eşliğinde. Bu da bu bölgelerde trafik yoğunluğu olabileceği manasına geliyor. Alaskar Gazi Caddesi, Taksim Alaskar Gazi, Mecidiyeköy Büyükdere üzerinden ki 19.05'te de aynı zamanda stadyum civarında kutlamalar içinde bazı yollar trafiğe kapatılacak. Bunu da spor severler için hatırlatmak isterim. Başkent trafiğinde ciddi bir problem yok. İzmir trafiğinde ise yine bu saat için genelinde özür dilerim rahat bir trafik olduğu söylenebilir ufak tefek sıkıntılar harici. Bunlar tabi özet bilgilerdi. Detaylı bilgiler ise Radyo Trafik Yolda uygulamamızda olacak. Herkese yolculuklar. Hoşçakalın.
1: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sundu.
2: Radyo Spor!
1: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı başlıyor.
4: Herkese iyi günler. Spor Kazanı başladı. Ben Mehmet Sevinç, Ercan Taner'le birlikte gündemi değerlendireceğiz. Önümüzde yaklaşık 2,5 saat var. Tabii ki soru, görüş, öneri bekliyoruz WhatsApp hattımıza. Az önce Fenerbahçe Beko basketbol takımının basın toplantısı kulaklarınızdaydı. Fenerbahçe Euroleague'de yeniden şampiyon olmak için bu hafta sonu Atina'da sahaya çıkacak. Fenerbahçe içinde gerçekten son derece heyecanlı olduğumuzu söyleyebiliriz. Üst üste ikinci şampiyonluk, bakalım gelecek mi Ercan abi? Heyecan yüksek.
5: Bayağı. Çünkü
4: biz de yayıncıyız, hatırlatalım bir kez daha.
5: Evet.
4: Hem radyodan hem televizyondan izleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz.
5: Tamam. Her rakip önemli. Her rakip güçlü. Fakat bir final tecrübesi, turnuva oynama tecrübesi ve Fenerbahçe'nin en önemli sahada, salonda gördüğümüz maçı son ana kadar bırakmama duygusu. Hı hı. Euroleague'de. Umarım bu Final Four'da da salona, parkeye yansır.
4: Burak Alaca'ya bağlanacağız. Son gelişmeleri alacağız ilerleyen dakikalarda. Son bölümde, programımızın son bölümünde sevgili Burak müsait olacak. Ondan bir değerlendirme alırız. Mesela konuşacağımız konular var. Panathinaikos 2-0 öndeydi. Seriyi kaybetti Ercan abi. Büyük olay.
5: Evet,
4: ev sahibi.
5: Seriyi kaybetti. Herhalde ligdeki durum, Ergin Ataman ne yapacak? Değil mi? Bayağı o da eleştirildi. Yunan medyasında bunu da biliyoruz. Hatta son basın toplantısında sorulan soru üzerine hem Euroleague hem şampiyonluğu kazanamazsam bırakırım demiştiniz sorusu üzerine basın toplantısını terk etti.
4: Çünkü öyle bir söz vermişti.
5: Evet. O soru üzerine. Onun da göreve devam edip etmeyeceği tabii merak konusu.
4: Merak konusu tabii 2-0'dan kendinden çok emin Ergin Ataman. 3-2 kaybedince basın da çok üstüne gitti. Senin de söylediğin gibi o bırakacak mısınız sorusuna cevap vermedi. Ayrıntıları konuşuruz Burak'la ilerleyen dakikalarda. Biraz futbola dönelim. Yani futbolda da hani ligler bitiyor. Sadece bizim ligimiz değil, diğer Avrupa liglerinde de artık sona gelindi. Ligler bitiyor ama yani tartışmalar Ercan abi bitmiyor. Yani nasıl bitmiyor? Mesela işte

0: Mourinho gidecek mi Real Madrid'e? Bu bir gündem maddesi.
1: Bayağı ciddileşti oğlum. Hem Portekiz medyasında hem de İspanya'da gazetelerde, televizyonlarda, sosyal medyada konuşulan sporda önemli konulardan biri haline geldi.
0: Hı hı. Mesela Mourinho diyor ki Benfica'nın teklifini çarşamba günü aldım. Yani Benfica benimle devam etmek istiyor diyor Jose Mourinho. Menajerime verildi bu teklif ancak onu görmek, bilmek veya analiz etmek istemedim. Bunu ancak pazar gününden sonra yapacağım. Yani lig maçından sonra yapacağım. Real Madrid'le hiçbir temasım olmadı diyor Jose Mourinho. Ama bugün Fabrizio Romano da yazdı. İtalyan basını da yazdı. İmza an meselesi diyorlar Real Madrid'le. Perez'e soruldu bu. O da net bir cevap vermedi.
1: O da pazar gününün bitmesi bekleniyor herhalde.
0: Ligler bitsin.
1: Bitsin. Portekiz'de bitsin. Özellikle beklenen bu da olabilir.
0: Evet.
1: Serbest kalma maddesi de 5 milyon euro karşılığında serbest kalıyor oyuncu. Teknik direktör Jose Mourinho. Bunu da Real Madrid gayet rahat bir şekilde kullanabilir istiyorsa.
0: Çok rahat kullanır Real Madrid. Hatta Jose Mourinho belki de kendisi bile fesheder gider.
1: Tabii. Yani kendi. Kendi bile karşılayabilir.
0: Çünkü şu anda tüm Avrupa'ya baktığımızda mesela, hatta dünya basınına da baktığımızda, dünya futbol kamuoyuna baktığımızda, Türkiye'ye geldiğinde bile yapılan yorumlara baktığımızda Jose Mourinho için şu yorumlar yapılıyordu. İşte onun dönemi artık geçti. Artık ikinci sınıf takımların, yani A plus takımların değil de bir alt kategori takımların teknik direktörü olabilir deniyordu. Jose Mourinho bir Real Madrid dönüşü olursa, değil mi? Dönüşü olursa yeniden bu en üst kademeye çıkmak anlamına gelecek Jose Mourinho için de.
1: Çok doğru söylüyorsun. Bir marka olduğunu tekrar dünya futboluna hatırlatmak istiyor.
0: Evet.
1: Eğer olursa da demek ki bir marka. Ben devam ediyorum. Bakın işte Real Madrid'deyim.
0: Avrupa'nın
1: kolay
0: büyük kulübündeyim.
1: Markalar unutulmaz.
0: Tabii.
1: Durumudur bu.
0: Ya bir onun için de gövde gösterisi. Olur.
1: Tabii.
0: Olursa. Real Madrid olursa.
1: Şu da olabilir.
0: Ben yeniden geldim. Yeniden gündemdeyim.
1: Ya Real Madrid olması demek daha sonraki dönemlerde neden tekrar İngiltere olmasın?
0: Tabii. Yani Real Madrid'den sonra her takım olur.
1: Neden tekrar İtalya tekrar olmasın?
0: Olur. Olur.
1: Çünkü bir de Real Madrid de çok iyi performans gösterirse bu dediklerimiz çok daha rahat olur.
0: Şampiyonluğu var Real Madrid'le La Liga'da.
1: Neden olmasın?
0: Ya olabilir yani, onun da kendini yeniden ispatlamak için böyle bir fırsat çıkarsa önüne ben kullanacağını düşünüyorum. Açıkçası.
1: Bir de yıldız oyuncu diye değerlendirilen isimlerle her zaman ilişkisi çok iyidir. Antrenman ilişkisi olsun, maç ilişkisi.
0: Evet.
1: Yıldız oyuncularla iyi çalışır.
0: Yıldız yönetimi konusunda başka bir seviyede diyebilirim ben Jose Mourinho için. Çünkü hep röportajlarını da okuyoruz oyuncuların, tabii ki Jose Mourinho'nun çok iyi iletişim olduğunu biliyoruz. Mesela Inter'i Şampiyonlar Ligi şampiyonu yapmıştı. Ardından Real Madrid'e gitmişti. O maç sonrası görüntüleri, herkes geliyor sarılıyor, gözyaşları, hani sel dediğimiz tabir. Oyuncular işte ondan ayrılmak istemiyor, o oyunculardan ayrılmak istemiyor, çok iyi bir bağ da kurabiliyor isterse. Fenerbahçe'de bu olmadı belki ama yani bunu yapabilen bir teknik direktör, işte Chelsea'de yaptı bunu, Porto'da yaptı bunu, Real Madrid'de yaptı.
1: Real Madrid'de, evet.
0: Yani gittiği takımlarda bunları başaran, başarabilen
1: bir
0: teknik direktör.
1: Şimdi bakalım, geldi bizim ülkemize büyük olay. Fenerbahçe.
0: Büyük olay bence tabii. Yani kariyer olarak
1: geçti.
0: Çok büyük bir iş yapmıştı Fenerbahçe onu getirerek.
1: Bir ayrıntı, yani olabilecek bir ayrıntıdır, kabul edilebilir. Ama bir teknik direktör otelde kalıyorsa uzun süre kalıcı değildir.
0: O otelde kalınır ama ya.
1: Hayır, kalıyorsa kendisi tercih, o otelde tabii kalınır. Ama bunu kendi tercih ettiyse.
0: Ya ben de tercih ederim ya. 3 yılda kalırım, 5 yılda kalırım. Ercan abi o otelde kalınmaz mı?
1: Otel. Ben zaten otelde kalıyorum. Burayı sahiplenmediğimin ufak mesajıdır. Onu söyleyeyim.
0: Bilmiyorum ya, ben seviyorum ya otel ortamını. Böyle bir oteli çok severim de. Bilmiyorum, ben de mesela şey de vardır. Havalimanlarını da severim.
1: O ayrı.
0: Uçak seyahatlerini de severim. Uzun da olsa fark etmez. İşte otelleri de severim. Tabii belli bir standartta olması kaydıyla her otel sevilmez tabii. Hele yani Mourinho'nun kaldığı otel ya saray yani. Otel değil orası, eski bir saray.
1: Ya hiç keyfini bozmadı açıkça ya, söyleyeyim.
0: Evet ya, müthiş bir yerde kaldı bilmeyenler.
1: Ya Fenerbahçe'ye bakış açısı neydi acaba?
0: Para mı alayım gideyim mi dedi, bilmiyorum
1: ki. O açıklamaları neydi? Ya biz çok şey öğreniriz diye düşündük Jose Mourinho'da.
0: Tabii orası ben kesin. Işte,
1: teknik direktörler de bakabilirler çünkü dünyanın sayılı isimlerinden biriydi.
0: Ya taraflı tarafsız herkes bence bir heyecanlanmıştır. Beşiktaşlısı, Galatasaraylısı, Trabzonlusu, Bursalısı.
1: Bir isim geldi. Çok önemli bir isim. Dünya markası. Tabii. Fakat teknik direktör olarak geldiğini zannettik. Bence çok iyi bir yorumcu geldi değil mi?
0: Yorumcu geldi. Yorumları da güzel değil ama. Kötü yorumcuymuş. Jose Mourinho.
1: Ya kadroyu soruyorlar. Kura çekerek yapıyorum diyor kadroyu falan. Böyle.
0: Çok küçümsedi burayı. Çok. Onu gördüm ben.
1: Ya ben burada istikrarlı, kalıcı değilim mesajlarıdır bu Mehmet. Onun için otel örneğini verdim. Evet. O açıklamalarla da ben anlamıştım zaten. Ya ben burada zaten...
0: Paramı alayım gideyim.
1: Evet.
0: Tazminatımı alayım gideyim. Hiçbir zaman çünkü istifa etmiş bir teknik direktör değil. Hep tazminatını alıp gitmiştir. Burada da öyle yaptı. Tazminatını aldı gitti ama gelmesi büyük olay mıydı bence? Avrupa futbol kamuoyu için çok büyük olaydı. Jose Mourinho'nun Türkiye'ye gelmesi ama burayı... Benimsedi mi? Bence benimseyemedi.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda... Bir takım sorunlar başladı.
5: Donuyoruz Yüksel abi.
4: Bu havada.
5: İnternette donuyoruz.
4: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
6: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Fiber hızında
8: hep edin. Havada karada çekerim. Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
4: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Birlikteliğimiz devam ediyor. Jose Mourinho Real Madrid flörtünü konuşuyorduk. Şimdi dinleyicimizden de mesaj gelmiş. Diyor ki benim için önemli olan Arda Güler'in durumu ne olacak Mourinho gelince? Arda Güler Arsenal'in teklifini düşünmeli demiş İbrahim Gökçe.
1: Şimdi Real Madrid gayet memnun. Mourinho da Arda'dan hep övgüyle bahsetti.
0: Yani Arda...
1: Real Madrid'de zaten gayet
0: sıkıntı yaşasın ki evet. Arda'yla Mourinho?
1: Yaşamaz.
0: Ben yaşayacağını düşünmüyorum. Yani şu orada, an itibariyle yaşayacağını düşünmüyorum.
1: Real Madrid'i benimsemiş. Real Madrid'li olmuş artık.
0: Tabii tabii.
1: Alışmış. İspanyolcayı öğrenmeye başlamış ki iyi konuşuyor. Hı hı. Ders alıyor zaten. Hı hı. İngilizce var. Ben öyle bir problem yaşayacağını sanmıyorum.
0: Ben de bir problem olacağını zannetmiyorum.
1: Yani Arsenal'in teklifi zaten Real Madrid olmak zorunda. Arda'ya değil. Hı hı. Bonservis.
0: Genç oyuncuyu da Real Madrid'den almak kolay bir şey değil. Çünkü yani Arda ilk 11 oynayan bir oyuncu artık Real Madrid'de.
1: Evet.
0: O yüzden kolay değil Real Madrid'den. Genç oyuncu ilk 11 oyuncusunu öyle hemen

0: zaten Real Madrid olmak zorunda. Arda'ya değil. Bonservis.
1: Genç oyuncuyu da Real Madrid'den almak vermez şu kolay bir şey değil. Çünkü yani Arda ilk 11 oynayan bir oyuncu artık Real Madrid'de.
0: Evet.
1: O yüzden kolay değil Real Madrid'den. Genç oyuncu ilk 11 oyuncusunu öyle hemen Mourinho geldi. O zaman ben gideyim dese bile Arda bir dakika derler. Önce bir Real Madrid'le anlaşsın Arsenal.
0: Mourinho ne dedik? Yıldızlarla çalışan bir teknik direktör.
1: Tabii tabii herkesle çalışan oyuncu.
0: Bir örnek bayağı da konuşulan bir örnek.
1: Çok konuşuldu evet. Hatta zaman zaman videoları da döner hatta sosyal medyada. O yüzden Mourinho oyuncu ilişkisi açısından da iyi bir teknik direktör. Kimsenin de yani kafa kaldırabileceği bir ya bir oyuncunun kafa kaldırabileceği teknik direktör değil Jose Mourinho.
0: O tarz değil. Mümkün değil.
1: Belki de bu nedenle hani o kadar kavga gürültü çıktı ki Real Madrid'de bir eli maşalı birini getirelim dediler. Ya,
0: büyük takımda nasıl çalışılacağını herkesten daha iyi bilen teknik direktörlerden biri Jose Mourinho. O yüzden eğer alınacaksa ki öyle yazılıyor önemli tercih sebebi oldu.
1: Şimdi bu kadar büyük yıldızları kim kontrol edebilir? İşte belki Pep Guardiola, belki Jürgen Klopp ki gelmek istemedi Jürgen.
0: Alonso yapamadı. Xabi Alonso.
1: Evet. Pep'i de getiremeyeceğine göre gidilecek evet. En mantıklı bence aday Jose Mourinho'cu. Şu Real Madrid ortamında suları biraz durulsun. Herkesin ayağı bir yere sağlam bassın. Herkes kafasına göre hareket etmesin. O yüzden ben mantıklı olabileceğini düşünüyorum. Perez de daha önce çalıştı zaten biliyor. O Perez'i biliyor.
0: O Real Madrid'i biliyor.
1: Real Madrid'i biliyor. Real Madrid onu biliyor. Tribünler onu biliyor. Bakalım Hansi Flick'le yaşayacaklarını da merak ediyorum tabii. Giderse.
0: Evet.
1: Ya henüz bir resmi açıklama yok. Bu arada bugün Galatasaray'ın şampiyonluk kutlama günü Beyoğlu'ndan görüntüler de var önümüzde. Beyoğlu
0: televizyonlar bayağı, açık.
1: Evet. Bayağı kalabalık Ercan abi. Takımın Galatasaray Lisesi'nden 16'da ayrılması bekleniyor. Galatasaray Lisesi'nin önü tıklım tıklım şu anda doğal olarak. Üstü açık otobüsle yavaş yavaş stada doğru gelecekler. Bir konvoy eşliğinde tabii bir tur atacaklar. Ardından da kutlamalar saat 19.05 itibariyle başlayacak. İşte çok büyük bir kutlama yok. Galatasaray'da bu sene hatta programda açıklandı 2 saat önce Galatasaray Kulübü tarafından saat 16'da Aslanlı Yol kapı açılışı ve muhtelif etkinlikler yapılacak.
0: Evet.
1: 17'de stat kapı açılışı var. 17-20-15 arasında da DJ performansları
0: evet.
1: Ve sezonun unutulmaz anlarından görüntüler ekranlara yansıtılacak stadyumda. 20-15'te bir senfoni performansı var. DJ Doğuş Çabakçor'un senfonik performansı.
0: Evet.
1: 20-35 drone show. 20-45 yönetim, teknik heyet ve futbolcuların sahneye gelişleri. Bu da yaklaşık 1,5 saat sürecek. 22-15 kupa kaldırılacak. Ardından isteyenler bir 45 dakika daha stadyumda kalabilecek. DJ Suat Ateş Dağlı'nın yine bir performansı olacak. 23'te bu gece sonlanacak Galatasaray kutlamalarının
0: gayet güzel.
1: Planlaması böyle.
0: Ya kupa, futbolcular, teknik heyet, taraftarlar benim en sevdiğim kutlama biçimi.
1: Son derece sade. Son yılların en sade kutlaması evet. Bu. Gördüğümüz kadarıyla. Geçen seneden farkı tabii geçen senenin o 5. yıldız takıldığı için ekstra bir mutluluğu vardı Galatasaray camiasının. Ekstra bir motivasyonu vardı. Çok şaşalı bir kutlama yapılmıştı. Günlerce sürmüş

0: bir gönderme var burada. Konser yok, sanatçı performansı yok ama DJ performansı var. Biletlerin de tamamı satılmış, 56 binde en son, daha yükseğe çıkmadıysa. Çünkü saha içine de bilet satıldı, onların fiyatı 19 binmiş Ercan abi, saha içi biletler.
1: Yani 20 bin lira desem bayağı yüksek.
0: Evet, 20 bin diyelim ortalama.
1: Bayağı yüksek.
0: Evet, onların da hemen hemen tamamının satıldığı bilgisi geldi. İyi bir gelir bekliyor Galatasaray buradan. Kombine sahipleri giremeyecek. Her bilet işte belli bir meblağ ölçüsünde satılıyor. Kombine hariç. Bu yüzden Galatasaray buradan da bir gelir elde etmeyi planlıyor. İşte store muhtemelen doludur. Tıklım tıklım ağzına kadar doldurmuştur ürünlerle.
1: Sezon sonu ürünler tabii ki taraftarlar
0: boşaltacaktır o ürünleri.
1: Günün anısını, o şampiyonluğun anısını. Ben bu kupa gecesinde bu formayı almıştım ya da bu atkıyı almıştım anısı olarak değerlendirirsek katılıyorum sana.
0: Kutlama bileti farklı basılmış.
1: O da bir anı,
0: o da saklanabilecek bir anı. Galatasaray Store'da dediğim gibi muhtemelen deposu tamamen doludur bugün. Akşama biter.
1: Tabii.
0: Büyük bir satış da planlıyor Galatasaray Store'dan. Şimdi 26. kupasını alacak. Sayın Hacı Osmanoğlu gelmeyecek diye bir bilgi var. Ural Aküzüm gelecek. Eski Galatasaray yöneticisi, federasyon temsilcisi, o kupayı verecekmiş.
1: Evet.
0: Böyle bir planlama var. Mütevazı dediğimiz gibi sessiz sakin bir kutlama. Ama mesela en çok neyi merak ediyorum? Drone şovları çok iyi yaptı Galatasaray. Drone şovları merak ediyorum. Ne olacak mesela drone şovlarda? Neler gösterilecek bize? Onlar da bir 10 dakika sürecekmiş. 20.35 ile 20.45 arasında. Tabii Icardi'ye nasıl bir taraftar ilgisi olacak Ercan abi? Bu da
1: fazla olacak
0: bekleniyor.
1: Kesin. O konuda da acaba ben hemen aklım tabii sözleşme uzatılacak mı uzatılmayacak mı ona doğru gitti. Çünkü bence Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek hafta içinde yaptığı açıklamada o kapıyı bence kapatmadı.
0: Bir veda gibiydi Antalyaspor maçı. Öyle bir görüntü oluştu.
1: Daha sonra yapılan açıklama, değil mi? O kapı kapanmamış henüz.
0: O kapı kapanmamış. Onu anladık daha sonra yapılan açıklamalardan. Ama şimdi biz hep burada eleştirdik. 10+4'ün yanlış olduğunu söyledik. Şimdi yavaş yavaş muhabir arkadaşlarımız ve yorumcular da 10+4'te takımlar transfer yapamıyor noktasına geldiler. Bizim gibi yani onlar da kağıt kalem alınca ellerine bu takım transfer yapamaz noktasına geldiler. Mesela Icardi kalırsa Galatasaray diyorlar ki transfer ancak genç oyuncu yapabilir. Şimdi orada Galatasaray'da da bir planlama yapılmak zorunda. Bu yüzden kağıt kalem işi bayağı bir
1: kalırsa.
0: Evet, kalırsa gündemde olacak Galatasaray için diyelim, yarış aramız var.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
4: 1.5 boy gerisinde iç kulvara yakın Ghost Commander ilerliyor. Onun yarım boy kadar gerisine 7 numaralı Uğurlu Nilgün geldi. Yanında ortada 5 numaralı Touch My Dream. 1 boy geride 4 numaralı Megel sırasıyla safkanlar son 800 metreye ulaştı. 2 numaralı Baba Battal liderliği alıp 3 boy kadar fark yaptı. 3 numaralı Yalnız Karar ikincilikte 1 boy geride 9 numaralı Lord of Power yarım boy gerisine içeride 6 numaralı Organization. Onun 1 boy kadar gerisinde iç kulvarda Ghost Commander yarım boy kadar gerisinde dışarıda 10 numaralı Bull Soray sırasıyla son düzlüğe çıkıldı. Son düzlüğe lider çıktı 2 numaralı Baba Battal. Fark 3 boy kadar. İkincilikte 3 numaralı Yalnız Karel var. Geriden 5 numaralı Touch My Dream atal kalktı. İçeride 8 numaralı Ghost Commander da var. Organization da onlara katılıyor. Ve son 200 metreye girilirken dışarıdan 6 numaralı Organization geliyor. Liderliği rakiplerinden alan bu safkan 2.5-3 boy kadar da fark yapıyor ve koşuyu da Organization kazanıyor. 3 numaralı Yalnız Karel ikinci. 2 numaralı Baba Battal üçüncü. 5 numaralı Touch My Dream 4. 8 numaralı Ghost Commander da yarıştan 5. olarak ayrıldı. 6 numaralı Organization Görkem Özçelik'le kazandı. 5 numaralı Touch My Dream'le Ecuri start aldı.
3: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TZK E-Bayi.

0: Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tjk.org.
1: Reklam. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Kazancım net, Sigortam.net.
3: Radyo Spor!
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
5: İlk görüşte aşk deyince babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda.
3: Trendyol Süper Lig futbol aşkına. Radyo Spor.
1: Reklam.
6: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
7: Şimdi tekrar televizyonlarımızı açtık. Bakıyoruz Galatasaray Lisesi'nin önünde. Galatasaray taraftarı toplanmış durumda. Takım otobüsünü bekliyorlar. Futbolcuları bekliyorlar. Tabii doğal görüntüler bunlar. Ama şunu da hissettim. Dinleyicilerimizi de sormak istiyorum. Galatasaraylı dinleyicilerimize özellikle sormak istiyorum. Ben mesela bu sene biraz sönük gördüm kutlamaları. Mesela hiç bayrak yok camlarda, balkonlarda.
8: Ya bir bayrak kampanyası yapılırdı değil mi? Sarı kırmızı. Tabii. Her yerde böyle.
7: Her yerde bayrak olurdu.
8: Bayraklar. Belki bundan sonra olur, bilemiyorum.
7: Ya da bir doymuşluk mu var bilemiyorum yani Galatasaray taraftarında. İşte yolda gidiyorum arabayla, bakıyorum camlara. Eskiden her yer bayrak olurdu. Şimdi bakıyorum hiç böyle ne bayrak asan var. İşte gece kutlamaya çıktılar mı bilmiyorum. Korna morna sesi de duymadım ben. Juventus maçından sonra daha büyük bir coşku vardı mesela.
8: Kesin.
7: Değil mi? Şampiyonluktan daha büyük bir coşku vardı. Evet, Juventus galibiyetin. 5 atmışsın değil mi?
8: Bayağı mutluydu Galatasaray taraftarları.
7: Şampiyon olundu. Acaba hani şampiyonluk da uzun süredir Galatasaray'a çok yakındı. Fenerbahçe'nin o işte Karagümrük yenilgisi, Kasımpaşa beraberliği, ardından işte Rize beraberliği. Galatasaray'ın içeride Fenerbahçe'yi yenmesi biraz sindire sindire belki şampiyonluk geldiği için mi? Yani zamana yayıldığı için mi böyle oldu?
8: Herhalde.
7: Biraz da. Yani uzun süredir herkes Galatasaray şampiyon demeye başlamıştı çünkü.
8: Ya bayağı alışıldı.
7: Alışıldı evet yani. Yani
8: dünya alıştı derler.
7: Dünya
8: ya.
7: Alıştı diyebiliriz tabii. Birkaç hafta sürdü çünkü Galatasaray. Hani bu hafta netleştirecek dendi. Samsun'da beklenildi, olmadı. Antalya'ya kaldı. Biraz uzadı belki. Matematiksel olmasa bile o Fenerbahçe'nin puan kayıpları Galatasaray'ı çok avantajlı kılmıştı. Belki o zaman da Galatasaray taraftarı zaten şampiyon olduk moduna girdi.
8: Şampiyonluğa gideriz biz bu saatten sonra.
7: Ha, belki de o nedenle biraz bana sönük geldi bu yılki kutlamalar. Bilmiyorum, ben öyle hissettim en azından. İşte dediğim gibi
8: ama bayraklar
7: göremedim.
8: Galatasaray bayrakları konusunda gerçekten.
7: Ya senin de dikkatini çekti herhalde.
8: Tabii canım. Ya şampiyon olduğu zaman geçtiğimiz yıllarda da bakıyorum, hatırlıyorum. Bayağı sarı kırmızı bayrak asılmıştı.
7: Bu sene ben iki yerde gördüm. Başka da görmedim benim mahallemde, benim işte bulunduğum ilçede. Enteresan geldi bana, bilmiyorum. Bakalım dinleyicilerimiz nasıl yorumlar yapacaklar bizim bu sözlerimizin üzerine. Dört gibi dediğim gibi herhalde çıkacak takım. Galatasaray taraftarı da bekliyor şu anda. Yorumlara da bakacağız tabii ki. Şimdi bakalım. İstiklal Caddesi ile ilgili boydan boya bir hazırlık yapılıyor.
8: Evet.
7: 10 gün içinde hazır olacak demiş dinleyicimiz.
8: Güzel.
7: 10 gün. Ama ben hani cadde için evet hazırlık yapılıyor olabilir ama ben hani insanlar evlerine bayrak asardı, camını asardı, onlardan tabii bahsettim. Belediye bayrak parası istiyormuş.

0: diyor dinleyicimiz. Zannetmiyorum öyle bir şey olacağını. Hani evinin cebinde bayrak asacaksın. Evet. Niye istesin? Espri olabilir tabii.
1: Espri tabii.
0: Bakalım. Bilet fiyatları kim belirledi demiş dinleyicimiz. 30 bin lira maaş alıyoruz demiş. Ya da çoğu insan 30 bin lira maaş alıyor demiş. Saha içi biletleri. Onlar da 12 bin adet galiba. 19 bin liradan satılıyor. Yani sahanın içi demek futbolcuların çok yakını demek. Yani o özel biletler onlar zaten. Tribün değil.
1: Tabii. Bütün stadın biletleri değil. Saha içi futbolculara saha yakın.
0: Hangi kanalda yayınlanacak demiş dinleyicimiz. Galatasaray'ın yayın platformları var. Onlar yayınlayacaklar. Yayıncı kuruluş da takip eder diye düşünüyorum. Bilmiyorum.
1: Bu her sene takip etti. Evet. Sonra spor kanalları var. Tahmin spor ediyorum kanalları. Onlarda da yayınlanır.
0: Evet, yayıncı kuruluş. Galatasaray'ın dijital platformları. Onlar yayınlar diye biliyorum. Bakalım başka yorum var mı?

0: Benim düşüncem odur. Ben soğuk bakanlardım.
1: Hı hı. Şimdi bakalım. Evet. Rize'den Zeki Bey. Türkiye'yi küçük gördü. Hep Türk insanına tepeden baktı. Bu insanı artık konuşmayalım demiş bir dinleyicimiz.
0: Ya Türkiye dışında bence futbolumuzu, Türkiye'yi değil de futbolumuzu.
1: Türkiye, evet, ben Türkiye'yi küçümsediğini
0: düşünüyorum. Ya ligimizi beğenmedi.
1: Olabilir. Evet, ligimizi beğenmedi.
0: Çok büyük bir profesyonel anlaşma yaptığı için geldi. Hı. Ama ligi beğenmedi.
1: Jürgen Klopp'u ikna etmeye çalışıyorlar. Asıl hedef Mourinho değil demiş bir başka dinleyicimiz.
0: Jürgen Klopp'la ilgili bir haberler çıktı. Bir ay önce.
1: Hı hı. Sonra bitti.
0: Bir anda bıçak gibi kesildi.
1: Evet. Çünkü Klopp oralı olmadı. Dedi ki benim işte...
0: Görevim var zaten.
1: Görevim var dedi. Bir görevim var ve dönmeyi de düşünmüyorum dedi. Bir süre daha teknik direktörlükten ayrı kalmak istediğini belirtti net bir şekilde. O haberlerde bir anda kesildi.
0: Çok yıpratıcı bir meslek olduğunu biliyoruz. Bazı teknik direktörler stresli ortamı severler. Mourinho gibi.
1: Hı hı.
0: Bazı teknik direktörler de dinlenmek ister. Mesela Jürgen Klopp bunu dile getiriyordu ve gerçekleştirdi.
1: Hı.
0: Tamam, ben bir süre dedi uzak kalacağım.
1: Evet.
0: Onun dışında Guardiola bunu sık sık söylüyor. Ya bir süre ben de uzak kalabilirim diye. O da sezon sonunu bekliyor. Ya bir süre ben de kafamı dinlemek istiyorum diye. Çünkü kabul edelim bunu. Premier Lig çok zor.
1: Tabii, yıpratıcı.
0: Sadece lig maçı oynamadığın için oradan çıkıyorsun, FA Cup oynuyorsun. FA Cup bitiyor, lig kupası haftası geliyor. O bitiyor, Şampiyonlar Ligi oynuyorsun. Ve sonra ligdeki durumun. Bence bir teknik direktör için işte kolay değil ve oyuncular için.
1: Doğru Ercan abi. Çünkü neden? Şimdi 3 günde bir maç oynadığın için sürekli analiz yapmak zorundasın. Ve bu,
0: evet,
1: yani çok yorucu bir iş. Rakip analizi. Tabii ya, yardımcıları yapıyordur de, büyük ihtimalle, ama onlar için de yorucu.
0: Ya rakibin sadece son iki maçını da değerlendiremezsin analiz yaparken.
1: Tabii.
0: Değişik onun kriterleri var.
1: Hı-hı.
0: İşte bu savunmada nerede hata yapıyorlar, hücuma çıkma yerleri genel olarak neresi, duran topları nasıl kullanıyorlar, kapandıkları zaman zayıf yerleri neresi, iyi yerleri neresi. Ya bunlar hep bir sürü madde sayıyorum.
1: Duran topları nasıl kullanıyor, nasıl tabii savunuyor. Canım.
0: Ya öyle takıma bakıp evet sağ beki zayıf, sol bek, sol taraftan hücum yaparız diye analiz olmaz.
1: Yok, öyle bir analiz yok.
0: Bu saydığım maddeler var. O da iki maçlı olmuyor. Oynadığı bütün maçlarla bir değerlendirme yapılıyor. Ki bunu teknik direktör mutlaka görmek zorunda bir de.
1: Evet.
0: Ya yardımcıları biz analiz yaptık, İşte rapor burada deyip olmaz. Teknik direktör mutlaka görmeli. Ki öyle oluyor zaten.
1: Öyle oluyor, aynen öyle. Ve bunlar da çok yorucu şeyler, yani insan bedeni, zihni bunları kaldıramayabilir belli bir noktadan sonra.
0: Ya sadece olay her gün 2 saatlik antrenmanla bitmiyor. 2 saat antrenmanı yaptırırım, herkes
1: eve
0: gitsin.
1: O
0: yok. Teknik direktör için sabah mesai başlıyor, bildiğin normal bir çalışan gibi. Akşam belki de daha geç saatlere kadar devam ediyor.
1: Tabii tabii. Sabahlıyorlar zaman zaman. İşte oyuncu izliyorlar vesaire. Bir de o var.
0: Bir de o var.
1: Transfer döneminde.
0: Ay bir de transfer dönemi yaklaşırken de kafalarındaki almak istedikleri oyuncuları da takip ediyorlar. Belki oyuncunun haberi yok ama teknik direktörün var.
1: Bir de maç
0: aylar öncesinden takip etmeye başlıyorlar.
1: Tabii tabii, maçı da izlemek zorundasın. Tabii. Dünya futbolunda ne oluyor, ne bitiyor, onları da izlemek zorundasın. O yüzden bayağı zor bir iş teknik direktörlük, yıpratıcı bir iş. Şimdi dinleyicimiz demiş ki Bein Sport haber canlı verecek demiş.
0: Evet, işte varmış.
1: Bir de iki gün önce yerdeki bayrağı kaldırdı bir hanımefendi. Arabasına saldırdılar. Bu nedenle insanlar bayrak asmıyor olabilir demiş.
0: Yok
1: dinleyicimiz.
0: Canım. Münferit evet, onlar.
1: Çirkin bir olaydı.
0: O çirkin tabii. Olmaz evet, öyle.
1: Yaşanmamasını diliyoruz tabii ki. Çok enteresan bir soru geldi. Gündemle alakalı değil ama Şampiyonlar Ligi'nde final oynamak mı, UEFA Kupası'nı kazanmak mı istersiniz demiş dinleyicimiz.
0: Şampiyonlar Ligi'nde final oynayıp kupayı kazanmak isterim tabii ki.
1: Ama yok, kaybediyorsun finali ama UEFA Kupası'nı kazanıyorsun. Hangisini tercih edersiniz diyor.
0: O sorunun yanıtı da

0: Çok basit bence. Kazanacağım kupayı tercih ederim.
1: Değil mi?
0: Evet. Ya bir kupa olacak yine. Ya şampiyon. Finali kaybedenler hatırlanmaz.
1: Evet. Bir de öyle bir şey var, evet. Ya bu ikinciler hatırlanmaz.
0: İkinciler hatırlanmaz.
1: Bolt'un ardından ikinci olan hatırlıyor musun?
0: Yok. Olay bu kadar. Hatırlanmaz.
1: Hatırlanmaz.
0: Geçen seneki finali hatırlıyoruz. Inter 5-7 için.
1: 5-7 için.
0: Şampiyonlar Ligi'nde tamam. Finalde kaybetti deniyor. Ama 5-7 için hatırlıyorsun.
1: Şimdi bir dinleyicimiz demiş ki tabii iyi bir planla yapılırsa 2-3 nokta transferle gelecek senede iyi bir takım kurabilir Galatasaray demiş. Bu yönde çalışmalar var tabii ki.
0: Takımı artık temeller sağlam. Nasıl oyuncular alabileceklerini de öğrendiler. Biraz daha kulübe transferinde şu ortaya çıktı bu sene. Şampiyonlar Ligi'nde bu aşamalar zor. En azından oynayan oyunculara yakın oyuncular tercih etmeleri gerekiyor. Ki bunu da düşünüyorlardır bence.
1: Bugün Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir açıklama geldi Ercan abi. Biliyorsun bahis eylemi sebebiyle PFDK'ya sevk edilmişti Zorbay Küçük. Ceza çıkmadı Zorbay Küçük'e.
0: Evet.
1: Ekim 2025'te en son maç yönetmişti Zorbay Küçük. Daha sonra disipline sevk edilmişti. Türkiye Futbol Federasyonu açıklamasında diyor ki Zorbay Küçük için isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığı gerekçesiyle ceza tayinine yer olmadığına karar verildi.
0: Yani artık maç yönetebilir mi?
1: Artık maç yönetebilir diyor, evet. Ama adamın bir sezonu da gitti Zorbay Küçük'ün.
0: Yazık oldu o zaman.
1: Yazık oldu o zaman.
0: Ya o zaman yazık oldu. Çok iyi araştırmak gerekiyor herhalde. Diye düşünüyorum. Bir şey çıkmıyorsa, bulunamıyorsa.
1: Bir yıldır da maç verilmedi Zorbay Küçük'e. Ve de Zorbay Küçük içinde bayağı yani ağır ithamlarda bulunulmuştu.
0: Sonuç?
1: Sonuç?
0: Beraat.
1: Beraat. Yazık oldu.
0: Evet.
1: Şimdi tabii Galatasaray'da 10 artı 4 açıklanınca bazı güncellemeler de yapılmış. 12 artı 2'nin devam edeceğini Ercan abi federasyon sözlü olarak iletmiş kulüplere. Böyle bir bilgi var. Ama daha sonra en son
0: Anadolu, biz de öyle biliyorduk.
1: Biz de öyle biliyorduk. Sayın Başkan Anadolu Ajansı'na çıktı, dedi ki 10 artı 4 olacak deyince bütün kulüplerin planlaması değişti. Ben hala 10 artı 4'ün değişeceğini düşünüyorum. Başkanın bu açıklamasına rağmen, çünkü daha önce de birçok açıklama devamında değiştirildi bu federasyon tarafından.
0: Bir an önce karar vermeleri lazım transferden önce.
1: Ben kulüplerin çünkü planlama yapamayacağını düşünüyorum 10 artı 4'te. Bunun nedenlerini açıkladık burada. Bir kez daha tekrara düşmek istemiyorum ama şimdi ben bir de şöyle bir durum var. 4 tane ben genç getireceğim. 23 yaş altı. 18 takımım var. 72 tane genç oyuncu. Peki Türkiye Süper Ligi genç oyuncu yetiştirme ligi mi? Bir de buradan bakalım.
0: Değil. Kesin değil.
1: Bir de tersten bakalım yani. Niye bu kadar genç getiriyoruz?
0: Evet tamam, bu genç oyuncuları alıyorsun, getiriyorsun. Faydalanabiliyor musun? Hayır. O zaman sen yetiştir. Altyapılarından o oyunculara şans ver.
1: Yerliyi teşvik et.
0: Evet. Bence öyle. Sen yetiştirebilirsin. Kupa maçını örnek vereceğim. Gençler Birliği'nin o yetenekli, deneyimli oyuncular değil de yetenekli oyuncuları sahadaydı gencecik. Hı hı. Ben baktım gençlerine. Yani seneye rahatlıkla kadroda şans bulabilecek oyuncular. Şu anda oynuyorlar. Hı hı. Keşke bu oyunculara daha önce şans verilseydi dedim kendi kendime. Bayağı iyi oynadılar. Bir yarı finalde.
1: Evet. O zaman sen yani yabancı genç yetiştireceğine Türkiye'de 72 tane.
0: Ya yetişmez ki zaten. 72 taneden 7 tane çıkmaz biliyor musun?
1: Çıkmaz.
0: Ya öyle bir oyun bu.
1: Çünkü kaliteli futbol gençi alamazsın zaten. Öyle bir ekonomi yok Türkiye'de. O zaman sen yetiştiricilik olursun. Yabancıları yetiştirenlik olursun. Sen yerliyi yetiştirsene. Yerliyi teşvik edecek bir şey getirmen lazım senin.
0: Yerliyi teşvik edip ona ayrı moda

0: kelimesiyle söyleyeyim, bonus verirsin kulüplere.
1: Bonus diyebilirsin, artı şunu diyebilirsin. 23 yaş altı 4-5 tane 6 tane Türk'ün olacak kardeşim kadronda diyebilirsin mesela. 23 kişilik kadronda 6 tane 23 yaş altı olmak zorunda. 4'ü de altyapıdan olmak zorunda diyebilirsin bak buna.
0: 3'ü dersin ya da.
1: Eyvallah tabii atıyorum şu anda kafamdan, evet. Uyduruyorum sayıları. Düşünürsün onu, planlarsın. Bu federasyonda planlama var mı bilmiyorum ama. Şimdi sen 20 yabancıyı genç yaparsan o zaman hem kulüpleri zora sokuyorsun hem de yerliyi teşvik etmiş olmuyorsun. Adam genç oynatacaksa bile yabancıdan yana kullanır o zaman. Yerliden yana kullanmaz.
0: Ama yabancı konusu, bu işin bütçesi var. İyi bir yabancı, genç oyuncu, tekrar söylüyorum, 30 milyon 40 milyon eurodan aşağı bonservisini vermezler.
1: Vermezler.
0: Nereden bulacaksın? İşte
1: alt liglerden belki, ya tutarsa transferleri göreceğiz bol bol.
0: Tutmama ihtimalinin çok yüksek olduğunu tabii herkes biliyor. Herkes değerli biliyor. Dinleyicilerimiz de biliyor. Hı-hı. Alt ligler tutmama ihtimali çok düşük.
1: Örnek?
0: Yüksek, pardon.
1: Arroyo, Ricardo.
0: İşte büyük geldiler, bir heyecanla geldiler. Bir tanesi hayatında ilk defa kar yağışı gördüğünü söyledi.
1: Evet.
0: Evet, röpe açıkça söyledi.
1: Evet.
0: Hayatımda ilk defa kar... Şimdi o tarz oyuncuları aldığın zaman, bir de gencecik oyuncular, aileden uzaklaşıyorlar. Hı-hı. Kendi kıtasından, Güney Amerika'dan uzaklaşıyor. Bundan sonra burada da mutlu olamıyor. Sonuç sıfır.
1: Hüsran.
0: Hüsran.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Kazancım net, Sigortam.net.
6: Radyo Spor!
7: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
8: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Beanstar koduyla kampanyaya katılın. 1 yıllık Bean Connect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti

0: yatırım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
1: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
2: Hem arsa hem ev, arsa ve ev.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
4: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her ana uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
5: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
6: Belki

0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Birlikteliğimiz devam ederken mesajlara da bir bakalım. Mesela diyor ki dinleyicimiz, biz yabancı kuralından bahsederken genç oyuncu almanın ne kadar maliyetli olabileceğini konuşuyorduk reklam öncesinde. Türkiye'den örnek vermiş. Diyor ki ülkemizde bile yetenekli genç oyuncuya 40 milyon istiyorlar. Ulayi demiş örnek.
2: Evet.
1: Değil mi?
2: Çok iyi bir yerden yakalamış değerli dinleyicimiz. Gayet haklı ve yerinde bir yorum.
1: Yerinde biliyorum. Yani dediğimiz gibi mesela işte taraftar transfer bekliyor ama şu koşulda mesela Galatasaray'ın Icardi'de kalırsa transfer yapmak için oyuncu göndermek zorunluluğu var. Mesela Sara'yı gönderip bir tane alabilir. Torreira'yı gönderip onun yerini alabilir. Evet. Ancak böyle olur.
2: Limine'yi gönderip yerini alabilir.
1: Evet.
2: Lang gidiyor zaten kiralık.
1: Onlar evet. Onları saymıyorum bile. Onlar zaten gidecek.
2: Kiralıklar
1: zaten gidiyor. Geri kalan kontratlı oyunculardan da çıkman lazım ki bir oyuncu alası. Mesela Bernardo Silva'yı alabilmen için işte Limine kaldı haberleri var. Kendisi de açıkladı. Torreira ya da Sara'dan birinin gitmesi gerekecek.
2: Mehmet, şöyle bir düşüncem de var. Şimdi kiralık oyuncuyu alıyorlar ya. Satın alma opsiyonu diyorlar, kiralık oyuncuyu alıyorlar. Oyuncu, şöyle düşünüyorum. Mart ayında bonservisinin alınmayacağını anlıyor.
1: Evet.
2: Anlar oyuncu. Anlamaz mı?
1: Yani teknik direktör. Tabii anlar. Basına bakar anlar.
2: Teknik direktör.
1: İlk 11'de ne kadar oynadığını evet, bakar anlar anlıyor. Bir şekilde.
2: O oyuncunun şöyle bir tehlikesi oluşuyor takım için. Dükkanı kapatıyor.
1: İşte o da oyuncu karakteriyle alakalı.
2: Ama genelde dükkanı kapatıyor derken ya ben sakatlanmayayım şimdi yeni sezonda gideceğim. Bunlar ister istemez düşünülür.
1: Hı hı.
2: Tamam burada oynuyorum da o riske girmeyeyim diyor.
1: Diyebilir tabii.
2: Özetle şunu demek istedim. Kiralık oyunculardan pek hayır gelmiyor Mehmet.
1: İşte bonservisi alıp da yararlanamayınca da bayağı zarar ediyorsun. Onda bir öyle bir i̇şte de handikap var.
2: İki taraftan onu çok iyi düşünmen gerekiyor.
1: Ya da oyuncu karakteriyle alakalı. Biraz oyuncu karakter analizini iyi
2: ya hemen biraz. Alalım mesela oyuncuyu kiralık. Bonservisini de kulüple konuşalım. Alacağımız rakam belli olsun.
1: Hı hı.
2: Bu da kolay değil.
1: Ben de kiralıktan yanayımdır hep. Bilmiyorum.
2: Ya burada senin, tabii görüşümüz ayrılıyor. Hı hı. Mesela Vázquez şaşırmış mıdır sence? Beşiktaş'ın...
1: Yok biliyordur zaten.
2: Kiralık kalecisi.
1: Tabii tabii.
2: Hayır şöyle şaşırmış mıdır? Beni kiraladılar. Paramı verdiler kiralık.
1: Bedeli. Kupada bile oynatmadılar.
2: Ben sadece bir kere forma giydim.
1: O da göstermedik.
2: Ha bir kere için.
1: Bir kere oynadım.
2: Sadece... Onun için tamam. Bir şey kaybetmiyor. Kulübüne yine geri gidecek. Hı hı. Parasını Beşiktaş verdi.
1: Parasını da aldı. Kalecinin çok sakatlanacak durumu da olmuyor zaten.
2: Hı hı. Aldı. Ne oldu? Biz kaleciyi de göremedik. İyi. Ben şimdi Vázquez iyiydi, kötüydü diyemiyorum.
1: Bir maçta diyemeyiz tabii.
2: Diyemiyorum. Mesela. Bu böylece... Bir sürü takımda böyle kiralık oyuncular alıyorlar ama oyuncuların tabii dediğim gibi Mart ayında birçoğu kontağı kapatıyor. Ben sana söyleyeyim. Hmm.
1: Mesela işte Blank elinden geldiğince oynamaya çalıştı diyebiliriz. Ama 30 milyon Galatasaray'ın vermeyeceğini o da biliyordur muhtemelen.
2: Çünkü örnek, 30 milyon euroluk
1: bir oyuncu mu?
2: Bir göstergesi yok bence.
1: Olamadı evet. Belki o sakatlık olmasa
2: evet.
1: Belki bir iki maç daha fazla oynayıp oralarda
2: kendini gösterebilirdi.
1: Böyle bir imkanı da olmadı. Şimdi diğer kulüplerde zaten çok fazla kiralık denemedi. Beşiktaş Vázquez'i denedi.
2: Başka Jota var.
1: Jota var kiralık denediği ki onu da oynatmadı. Onu da oynatmadı diyebiliriz yani.
2: Sergen o zaman Yalçın niye kiralıyorsun değil mi? Bir de şu var. Kiralık aldığın oyuncuyu diyorsun ki ya ben bu oyuncuyu oynatacağım ki alıyorum.
1: Hı hı.
2: Cengiz aldım mesela. Cengiz daha fazla şans buldu.
1: Evet.
2: Kiralık.
1: Ona güvendi bayağı çünkü.
2: Evet. Olmadı.
1: Hı hı. Altyapıdan oyuncu yetiştiremiyoruz demiş bir dinleyicimiz. Köklü değişiklikler olmazsa da böyle gidecek.
2: O iş çok zor. Altyapıdan önce yetiştirme işi. Çünkü altyapı bütçesi, bütçe derken şöyle bir örnek vereceğim. Teknik direktör mesela altyapıda, altyapı hocası ve de hocaları. Asgari ücretin biraz üstünde para alıyorlar.
1: Evet, o büyük çünkü, bir sıkıntı.
2: Çünkü o hocaların, bunlar artık okul öğrencisi.
1: Kafası rahat olması lazım.
2: Değil mi? Altyapıya gelenler okuyorlar aynı zamanda. Artık pedagoji eğitimi almış olacak. O çocukluktan gençliğe geçiş, ergenlik dönemi. O psikolojiyi bilmiş olacak. O çocukların belirli problemleri olabilir. Hı hı. Onları nasıl halledebileceğini, işte bahsettiğim pedagojik metotları bilmesi gerekiyor. Bu da bütçe demek Mehmet. Zaten bunlar da uzman olan kişiler. Hı hı. Daha yüksek maaşlar kazanıyorlar.
1: Doğru.
2: Ancak öyle yetiştirebiliyorsun oyuncuları.
1: Yani altyapı kolay bir şeymiş gibi görünüyor ama kolay bir şey değil Ercan abi. O altyapıyı kurmak, altyapıdan oyuncu yetiştirmek, yani sağlam temellerinin atılması lazım. Dediğin gibi hocaların iyi olması lazım, hocaların kafasının rahat olması lazım, iyi maaş vermen lazım. İşte o geçim derdini düşünmemesi lazım ki kendini tamamen futbola versin, öğrencisine tabii, versin.
2: Öğrencilerin de öyle hazırlamaları lazım ki altyapı bölümlerinin öğrencileri okulda da başarılı olmalarını sağlamak lazım.
1: Tabii. Sadece futbol değil yani hayat.
2: İlgilenmeleri lazım. İşte sen sosyal bilgiler dersinde sınavın var, kaç aldın, ne oldu, neredeydi, bunların hepsini konuşmak gerekiyor. Ya okulla da ilişkilerinin olması gerekiyor kulüplerin. Çocuğun bir eksiği varsa nedir, biz de yardımcı olalım diye. Ders konusunda. Öyle değil mi? Altyapı
1: tabii,
2: böyle.
1: Tabii.
2: Ya oyuncu yetiştiriyorsun. Geleceğe yatırım yapıyorsun. Bunların hepsini düşünmen gerekiyor.
1: Dediğin nokta çok doğru. O yetiştiricilerin yani altyapı antrenörlerinin pedagojik eğitimde almış olmaları lazım dedin ya, çok doğru bence. Yani oyuncuya, gence ya da çocuğa nasıl yaklaşılması gerektiğini bilmesi lazım.
2: Evet ya, problemler oluşursa da nasıl halletmesi gerektiğini sana öğreten bir bilimdir pedagoji. Hı hı. Bunları mutlaka gözlemlemen ve çözmen gerekiyor.
1: Şimdi bakalım. Evet, kiralık oyuncular için bazı planlamalar yapılması lazım diyor dinleyicimiz. Bazıları faydalı oluyor, bazıları olamıyor. Dediğimiz gibi ya, burada bakış açıları farklı olabilir ama oyuncunun karakteri de bence önemli.
2: Almadan önce her şeyi araştıracaksın.
0: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
4: Lider başladı. İkincilikte 16 numaralı Leoneta vardı. Şimdi dışarıdan 2 numaralı Bay Cavallo öne doğru geldi. Ve liderliği dıştan gelen 2 numaralı Bay Cavallo aldı. Yarım boy gerisinde 19 numaralı Plysor ikincilikte, bir boy geride içeride 16 numaralı Leoneta üçüncülükte. Onun dışında 7 numaralı Victor Red var. 2 boy kadar geride iç kulvarda 3 numaralı California Fire ilerliyor. Onun dışında 14 numaralı Festival Bound var. 1,5 boy geride dışta 13 numarada Cool Island. Yarım boy geride içeride 8 numarada Zeki Reis. Ondan 1 boy geride 5 numarada Kuzu Dayı. Dışında 20 numaralı Şehra sırasıyla son 600 metreye girilmek üzere ki girildi. 19 numaralı Plysor devretti liderliği, rakibinden tekrar aldı. 2 numaralı Bay Cavallo düzü ikinci çıktı. Üçüncülükte orta kulvarda 7 numaralı Victor Red, 8 numaralı Zeki Reis var. İçeriden 5 numaralı Kuzu Dayı'nın, dışarıdan 16 numaralı Leoneta'nın ataklarıyla safkanlar son 200 metreye yaklaşırken 8 numaralı Zeki Reis geldi, şimdi liderliği aldı. İçeriden de 5 numaralı Kuzu Dayı'nın atakları var. 8 numaralı Zeki Reis yarışı indi geriden. 3 numaralı California Far, 20 numaralı Şeral Looping geliyorlar. 8 numaralı Zeki Reis kazanıyor. İkincilik 3 numaralı California Fire'in oldu. Üçüncülük için 20 numaralı Shera, 17 numaralı Looping fotoyu beraber geçtiler. 9 numaralı Best and Fest'e yarıştan 5. ayrıldı.

0: 8 numarada Zeki Reis. Eray Çizik de kazandı 6. koşuyu.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Vitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
3: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
4: Evet, ikinci saate geçtik. Şimdi bazı yorumlar yapmış dinleyicimiz. Oyuncu özelinde yorumlar yapmış. Diyor ki Sergen Hoca, Muçi bende yok dedi ama Muçi kiralık gitti. Kiralık gittiği yerde Trabzon'u sırtladı. Çok şık da goller attı. Takımın değişmezi oldu demiş.
5: Muçi genelde Trabzon'da görev aldığında tabii solda da oynadı. Ama 10 numara pozisyonda serbest oyuncu olarak Fatih Tekke ona inandı. Başarılı olabileceğine Muçi'yi de inandırdı. Ve sezonda Onaçu'dan sonra en çok konuşulacak isim oldu bence.
4: Hı hı.
5: Ya Muçi'nin işte diyelim ki Rafa Silva gitmeden önce orada oynama ihtimali pek iyi değildi. Ama Muçi Beşiktaş forması giydiğinde de fizik olarak da kuvvetli değildi biliyorsun. Hatırlarsan. Onu da sağladı Trabzonspor.
4: Evet, onu da sağladı. Ole Gunnar Solskjaer döneminde Beşiktaş fizik olarak çok kötüydü Ercan abi. Net görüyorduk bunu maçlarda. Giden ya gelemiyor, inanılmaz gelen diyordum. Gidemiyor.
5: İnanılmaz, inanılmaz.
4: Yani herkes olduğu yerde kalıyordu. Sonradan toparlandı takım. Ya bilmiyorum planlamayı neye göre yaptı hoca ama çok bariz net fizik olarak dökülen bir Beşiktaş
5: var. Ya şu var, sezon başı hazırlığına bütün oyuncuları götürünce kafandaki kadro işte 30 kişi 35 kişi götürünce o sezon başı hazırlığından hayır gelmez. Ben sana söyleyeyim.
4: Göndereceğin kullanmayacağın oyuncuyu götürme diyorsun sen.
5: Ben götürmem.
4: Kafanda sen kullan kullan ben de götürmem.
5: Ya yani, oyuncuya söylersin. Gerekli programlar verilir oyuncuya. Çünkü daha kadrolar açıklanmamış oluyor liste. Öyle değil mi?
4: Tabii tabii.
5: Yani ben derim büyük bir ihtimalle sen de kendine kulüp bak. Bu çalışmalarda beraber olamayacağız derim oyuncuya.
4: Ya mesela bakıyorsun hazırlık maçları oluyor ya. Şimdi bu oyuncunun düşünülmediği net. Mesela maçı izliyorsun.
5: Evet.
4: X Spor hazırlık maçı yapıyor. Belli ki oyuncunun o takımda yeri yok.
5: Oyuncuyu 78. dakikada 3. lig takımına karşı oynuyorsun. Oyunu alıyorsun.
4: Mesela.
5: Bu oyuncuya zaten ben seni düşünmüyorum kardeşim mesajıdır.
4: Doğru. Ama o oyuncunun orada olması başkalarının da hakkını yemiyor mu?
5: Yiyor tabii canım.
4: Yiyor. Takımın taktik antrenmanında zaman kaybetmesine de neden olmuyor mu?
5: Oluyor.
4: O oyuncu da süre alıyor çünkü belirli taktik antrenmanlarda. O yüzden ben burada seninle hemfikirim. Yani kafada zaten oynamayacağı belli oyuncuların oralara götürülmesinin bir mantığı olmadığını düşünüyorum.
5: Ya bizde bir de ya tutarsa diye bir anlayış var. Futbolda öyle bir anlayışın derhal terk edilmesi lazım.
4: Ha belki şöyle olabilir. Ya yüzde kararsızsındır. %20, %30 belki tutabilirim bu oyuncuyu diyorsundur. Onu götür, ona bir şey demiyorum ben.
5: O tarz oyuncular var.
4: Evet.
5: Ona da bir şey demem.
4: Ama belli bazı oyuncular var. Hiç kullanılmayacağı bariz net ortadayken İşte götürülmesi dediğin gibi gereksiz bir kalabalık oluşturuyor.
5: El-Nusrati'yi alıp kampa götürüp ne yapacaksın? Onana'yı falan.
4: Ha döndüler diyelim.
5: Ne yapacaksın kampa götürüp?
4: Kiradan.
5: Mecbur değilsin götürmeye.
4: Götürmeye mecbur değilsin.
5: Zaten şimdiden söylemiş olman lazım. Kadro planlamamızda yoksunuz. Yani en azından temsilcilerine söylemek gerekiyor.
4: Evet.
5: Oyuncuların temsilcileri de ona göre bir kulüp bulurlar. Bir şeyler yaparlar.
4: Şimdi Bernardo Silva'dan bir açıklama geldi. Günün en çok okunan haberlerinden biri oldu bu. Bernardo Silva diyor ki Dünya Kupası'ndan önce transferimi bitirmek istiyorum. Dünya Kupası'nda kafamın rahat olmasını istiyorum. Transferi orada düşünmek istemiyorum diyor. Dünya Kupası'na da şurada 30 günden az kaldı Ercan abi.
5: Transferin açılmasına da az kaldı.
4: Yani erkenden bitireyim diyor. Rahat edeyim diyor. Çünkü Dünya Kupası'nda da oyuncuların kafasının çok karıştığına dair haberleri hep okuduk ve dinledik.

0: Ya şu var, hatta federasyonlar izin veriyorlar. Mesela Manchester United bir oyuncu alacak Belçika'dan. Belçika kampına gidip temsilciler konuşuyorlar. Oyuncuyla da son bir değerlendirme yapıyorlar. Ertesi gün Belçika'nın da İngiltere ile maçı var diyelim ya da Fransa ile.
1: Çocuk sabaha kadar düşünüyor şimdi ne yapacağım diye, hop uykusuz.
0: Şartlar var, değil mi? Şartları sunuyorlar. Bunu yapmak zorundalar. Transfer dönemi öyle işliyor. Artık profesyonel dünya buraya döndü. Bernardo Silva'nın bu açıklamasında da kendisi hak sahibi bence.
1: Haklı bence. Bence de haklı. Şimdi gelen haberler şu yönde. Bernardo Silva Amerika Birleşik Devletleri ve Suudi Arabistan'ı düşünmüyor. Barcelona'nın bir ilgisi var ama onlar da limite takılıyorlar. Milan, Juventus ve Galatasaray masada deniyor. En iyi teklifi de Galatasaray'ın verdiği söyleniyor. Ama az önce söyledim, yabancı kurala dolayısıyla Galatasaray'ın çıkış yapması lazım. Bu çıkış kimden yapılacak, nasıl yapılacak onu bilemem. Ama eldeki oyuncular varken, şu hali hazırdaki oyuncular varken Bernardo Silva'yı da 10 artı 4 kuralında transfer etme ihtimali yok Galatasaray'ın.
0: Zor oyuncu gitmeden, değil mi?
1: Evet, oyuncu
0: Ya da
1: göndermek
0: çıkış
1: durumunda.
0: yapmadan dediğin, öyle diyelim, evet.
1: Fenerbahçe ile ilgili de bugün biz yayına girmeden hemen önce bir haber geldi. Dominik Livakovic, Fenerbahçe yönetimiyle geleceğini görüşmek için İstanbul'a gelecek haberi. Ayrıntılarına gireceğim ama bir araya gidelim.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam.
4: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları hangi kredide? Hangi
5: kredi? Radyo Spor.
6: Borusan Next uygulamasıyla aracınızın değerini hemen öğrenin, hızlıca satın. İkinci elde birinci sınıf mutluluğu tadın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan
7: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. Tabii, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
8: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
9: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
10: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
11: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklam.
13: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, Dominik Livakovic'den bahsediyorduk. Devam edelim haberimize. Şimdi İstanbul'a geleceği yönünde bir haber var ama tabii bir yönetim değişimi de olacak Ercan abi Fenerbahçe'de.
0: Evet.
1: Şimdi yeni yönetimi mi bekleyecek, şu anki yönetimle mi görüşecek, bunu bilemiyoruz. Kiralık olarak Dinamo Zagreb'de son olarak forma giyiyordu. Sezon başında Girona'ya, sonra Dinamo Zagreb'e kiralanmıştı. Livakovic ve kariyerine de burada Dinamo Zagreb'de devam etmek istiyor.
0: Ona da bir karar vermesi lazım. Ama tabii dediğin doğru. Seçim süreci var şu anda. Gelip görüşür. Bir sonuç çıkar mı? İhtimal düşük.
1: 5 milyon euro civarında bir bonservisi Fenerbahçe'nin bırakmaya hazır olduğu yönünde bir haber var bugün.
0: Evet.
1: Bunu haberin kaynağını da söyleyelim. Sözcü gazetesinin haberi.
0: Evet.
1: Dominik Livakovic için böyle bir haber var.
0: Oyuncu ve kulüp de kabul ederse bu sürede gelecek olan yönetimin de elini rahatlatmak için belki bir çözüm üretilebilir.
1: Üretilebilir. Sonuçta Fenerbahçe'nin şu anki mevcut yönetimi de bu konuda karar verebilir diye düşünüyorum. Çünkü pek Livakovic de gelmek istemiyor gibi, Fenerbahçe'de Livakovic ile devam etmek istemiyor gibi bir görüntü var.
0: Tabii ondan sonra da Dünya Kupası'na gidecek. Görüşemezsin.
1: Ama şimdi aklıma şu da geldi. Fenerbahçe'de yeni bir teknik direktör değişimi de olacak.
0: Evet.
1: Acaba yeni teknik direktör Livakovic kalsın der mi?
0: Ama ona da bayağı bir süre var. Kim olacak? Kim görev değil mi? Kim evet. görev alacak? Hangi başkan kazanacak?
1: Hı hı.
0: Bunların hiçbir şey belli değil ki.
1: İşte evet, o yüzden...
0: Ne konuşsan boş.
1: Doğru. Doğru. Bu arada Beyoğlu'nda bir hareketlenme var. Futbolcular şu anda yürüyerek, polis kordonu içinde yürüyerek ilerliyorlar. Ercan abi,
0: en başta da Kaptan Icardi var.
1: Liseye mi gidiyorlar, otobüse mi acaba?
0: Bence yavaş yavaş otobüse doğru gidiyor herhalde.
1: Otobüse değil mi?
0: Evet.
1: Şu anda yürüyerek otobüse doğru. Bizim anladığımız bu tabii ki. Yürüyor, gidiyor futbolcular. Ardından otobüsle beraber. Çünkü o kalabalıktan muhtemelen otobüsle çıkmak istemedikleri için böyle bir
0: yöntem
1: planlama
0: seçmişler.
1: Yapılmış evet. olabilir tabii. Çok büyük bir kalabalık var çünkü Beyoğlu'nda. Oyuncular da tamamen beyaz giyinmişler. Bizim anladığımız kadarıyla otobüse doğru ilerliyorlar şu anda. Fred için de resmi teklifler gelmiş. Bu haberi ben doğrulattım.
0: O konuşuluyordu hep zaten.
1: Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Brezilya'dan teklifler varmış.
0: Burada tabii hangi teklif onlara göre daha uygun olacak? Fred'e göre de. Fred'in takım seçme ihtimali var.
1: Evet.
0: İstediği gibi. Artık kendisi karar verecek diye düşünüyorum.
1: 3 tane farklı ligden teklif var Fred'e. Bakalım. Yani Fred'in de ayrılmasına kesin gözle bakılıyor zaten.
0: Evet.
1: Fenerbahçe'de bu arada evet takım otobüsüne geliyor. Galatasaraylı oyuncular ve takım otobüsüne çıkıyorlar şu anda. Buradan ağır ağır artık stadyuma doğru gidecekler. Torreira'yı da gördüm. Mutlu bayağı Torreira.
0: Evet.
1: Bir saldırıya uğramıştı maalesef 2 gün önce ama şu anda iyi görünüyor.
0: Gayet iyi.
1: Gayet iyi. Lucas Torreira. Başka Fenerbahçe ile ilgili haberler yine var. Şimdi Marsilya'nın mali sıkıntılar çektiğini biliyoruz.
0: Doğru.
1: Fransız ekibi de bazı futbolcularına gelecek teklifleri değerlendirebileceğini açıkladı. Mesela bayağı da kadrosunda değerlendirilebilecek kalitede üst düzey oyuncular var. Mesela Greenwood.
0: Başka gibi. İki takım daha var biliyorsun. Kadrosunda büyük değişime gidecek.
1: Medina gibi, Guiri gibi önemli evet. isimler var. Fenerbahçe'ye önerildiğine dair de bu isimlerin haberler var bugün.
0: Bütün Premier Lig kulüpleri de mutlaka iştahları kabarmıştır. Tottenham'da var. West Ham'da var. Hangisi düşerse o kulüplerin yüksek sözleşmeli oyunculardan vazgeçeceğini biliyoruz.
1: Ciddi bir ekonomik kayıp anlamı taşıyor çünkü.
0: Tabii.
1: Ligden düşmek, Premier Lig'den düşmek.
0: Oyuncu da istemez.
1: Tabii alt ligde oynamak istemeyebilir. Çünkü iyi oyuncular var gerçekten.
0: Bayağı iyi oyuncular var. Yüksek bonservisli oyuncular var. Hı-hı. O tabii öncelikle Premier Lig'e bakacaklar.
1: Evet, doğru. Ama oradan da mesela ligimize düşebilecek oyuncu olur mu?
0: Ya neden bu, yüksek bonservisli olanların ihtimali düşük olabilir.
1: Hı-hı.
0: Ya belki oyuncu alışmıştır. Londra'da kalmak istiyorum diye düşünebilir.
1: Olabilir.
0: Ama Londra'da da bir sürü oyuncusu olan Chelsea var. Herkesi almayan Arsenal var. öyle artık Tottenham kalırsa bence transfer hamlesi yapar.
1: Yapar tabii.
0: Kadro kim kalırsa yapar.
1: Bir yenilenir.
0: Ben bu, çünkü bu kadro çok başarısız oldu.
1: Oradan da çıkacak tabii ki oyuncular olacak.
0: Evet.
1: Çünkü Tottenham kadroyu yenilerse elden de oyuncu çıkarmak durumunda olacak Tottenham takımı da. Şimdi Premier Lig'den bazı oyuncular ligimize sekebilir mi bilemiyorum. Zaman gösterecek. Dediğim gibi Galatasaray'ın transfer yapma ihtimali, yani yapacaklar tabii ki ama biraz oyuncu göndermeye de bağlı. Fenerbahçe için de aynı durum geçerli. Beşiktaş'ın da ekonomik koşullar nedeniyle çok yüksek bonserviste oyunculara gideceğini ben düşünmüyorum Ercan abi.
0: Evet, en az belki iki oyuncu öyle yüksek bonservise alınabilir. İki ya da bir. Diğeri de normal takım oyuncusu.
1: Mesela demiş ki dinleyicimiz, Livakovic Beşiktaş'ı olmaz mı demiş.
0: Bilemem.
1: Onu
0: ya, kendisi Hırvatistan'da kalmak istiyor ama açıklama yaptı.
1: Tabii Dinamo Zagreb'de özellikle orada kalmak istiyor.
0: O en baştan tavrını ortaya koymuştu. Ya ben takımıma geri dönmek istiyorum dedi.
1: Bugün Fenerbahçe'de başkan adaylarından Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamaları var. Gündeme düşen açıklamaları var. Çünkü bir dernekte açıklamalarda bulundu Sayın Aziz Yıldırım. Diyor ki şimdi kendisine şöyle bir tezahürat yapıldı dernekte. Efsane başkan tezahüratları yapıldı. O da çok güzel bir cevap verdi bence. Tarihte iki efsane vardır dedi. Bunun altını çizmek istiyorum dedi. Birisi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Diğeri de Fatih Sultan Mehmet'tir dedi Aziz Yıldırım. Birisi çağ atlattı, diğeri savaşırken meclisi kurdu, cumhuriyeti ilan etti. Bizler sadece görev yapmaya geliyoruz dedi. Çok güzel bir açıklamada bulundu.
0: Evet.
1: Öncelikle bunu söylemek istiyorum ben burada.
0: Dikkat çeken açıklamalardan biriydi bugün.
1: Evet. 2024'te seçilseydik başarılı olurduk ama seçilemedik dedi. Bu da bence önemli açıklamalardan biriydi. Kesin söylüyorum, başarılı olurduk diyor. Evet. 2024'te. Bugün diyor genç arkadaşlardan birisi burayı toparlar ve kan kaybını durdurur diye inansam aday olmazdım. Yani şu anda Fenerbahçe'deki kan kaybını görüyorum ama benim dışımda birinin kapatabileceğini düşünmüyorum diyor.
0: Ben diyor tabii ki deneyimimi kullanacağım. Neler, hangi oyuncuların alınacağını daha iyi bulabilirim. Önemli oyuncular gelmişti onun zamanında da.
1: Tabii tabii. Yani hakkını yemeyelim. Sayın Ali Koç döneminde de çok iyi oyuncular geldi.
0: Evet. Olmadı ama.
1: Ama olmadı. Aziz Yıldırım döneminde de iyi oyuncular geldi. Fenerbahçe zaten yani her sezon, hemen hemen her sezon diyelim, transfer şampiyonudur zaten Fenerbahçe.
0: Çok transfer yapar.
1: Hiç geri kalmaz. Ama başarıya ulaşma yüzdesi bu transferlerle kıyaslandığında biraz düşük kalır. Diyor ki 2025'te aday olmadım. Çünkü toparlarlar diye bekledim. Ama artık bundan sonra Fenerbahçe'nin şampiyon olma mecburiyeti var. Olamazsak çok büyük tehlikeler bizi bekliyor. Bunu yapabilecek bir camiayız. Geçmişte bunları gösterdik diyor. Özellikle tabii ekonomik açıdan da Fenerbahçe'nin şampiyonluğa mecburiyetini ısrarla dile getirdi Sayın Başkan. Yani ekonomik olarak da kendimizi toparlamamız için şampiyon olmak zorundayız dedi.
0: Evet. Yoksa mahvoluruz dedi.
1: Evet, yoksa dedi işin sonu pek iyi görünmüyor dedi.
0: Özetle ben de onu flash cümle kullandım.
1: Evet,
0: kelime.
1: Evet, evet tabii. 2018'de kongre üyeleri bir karar verdi. Saygılıyım, ben ayrılalı 8 sene oldu ama Fenerbahçe başarılı olamadı dedi. 9 kez ikinci olduk dedi. Parayı alıp Aziz Yıldırım'a da sallamak yok Fenerbahçe camiası. Büyük mücadeleler vermiştir. 3 Temmuz'u yaşamıştır. 3 Temmuz kırmızı çizgimizdir. Açıklamasında yine bulundu Sayın Aziz Yıldırım. Transfer konularına hiç girmedi. Şu anda iki başkan adayının da herhangi bir transferle ilgili açıklaması yok bu arada.
0: Şimdi şöyle bir şey var. Nasıl anlaştın? Neyle anlaşacaksın oyuncuyla? Ya ben işte başkan adayım diyeceğim. Hı hı. Senle çalışmak istiyorum ama seçilirsen. Hiçbir oyuncu bunu ya tamam teşekkür ederim der. Ama ona bir teklif gelirse de oyuncu onu imzalayabilir kongreyi beklemeden. Tabii. Ben gidiyorum diye.
1: 15-20 gün var kongreye daha.
0: Ya, çok uzun bir süre.
1: Mesela işte Bernardo Silva diyor ki ben bitirmek istiyorum diyor Dünya Kupası'ndan önce. Bu tarz oyuncu çoktur bu arada. Hani Dünya Kupası'nda ben rahat etmek istiyorum.
0: Çoğunluk böyle düşünür.
1: Hı hı. Hele hele bonservisi elinde olan.
0: Öyle değil mi? Çoğunluk öyle düşünür. Bon dediğin doğru. Hı hı. Bonservis bende nasıl olsa. Ben ama anlaşmamı yapayım. Daha sonra milli takım hangi milli takımsa kampına katılayım. Ve kafam rahat olsun. Düşünülen bu. Birçok oyuncu da haklılar bence de.
1: Çok bilinmeyenli bir denklem de var şimdi. Fenerbahçe'nin bir dezavantajı var Galatasaray'la kıyasladığımızda. Beşiktaş'ın da yine aynı dezavantajları var. Nedir bu dezavantajlar? Bilinmeyenler çok. Galatasaray'da oturmuş bir kadro var, oturmuş bir yönetim var, teknik direktör var.
0: Tabii.
1: Şimdi Fenerbahçe'de bilinmeyenler o kadar çok ki başkan kim olacak, teknik direktör kim olacak, bütçe ne kadar olacak, kimler gidecek, gitmek kimler, istemeyenler evet. de olacaktır, kimlerin sözleşmesi belki feshedilmek zorunda kalacak, kimler gelecek, limit ne kadar, UEFA'dan ceza gelmesi gündemde deniyor, hatta çoğu kişi işte eli kulağında gelecek diyor, bunu bilemiyoruz ama böyle haberler var.
0: Finansal fair play değil mi?
1: Evet, yani çok bilinmeyen de denklem var Fenerbahçe'de. Yeni yönetimi de bayağı yoğun bir mesai bekliyor Ercan abi.
0: Yeni yönetimi...
1: Günde 20 saat. Mesai bekliyor rahat. Öyle görüyorum ben.
0: Transfer dönemi bir de tabii.
1: Evet. Transfer dönemi. Kimler kalacak, kimler gidecek? Teknik direktör. Mesela bir, kim olacak dediğim gibi. Kimlerle çalışmak isteyecek? Bayağı bir konu var Fenerbahçe'nin önünde.
0: Gözüken o. Öyle değil mi?
1: Tabii ki. Bir dinleyicimiz demiş ki... Fenerbahçe yeniden takım kuracak demiş.
0: Onu kurması için bayağı kontenjanın azaltılması gerekiyor.
1: Kolay değil. Yeni yani takım kurmak.
0: Çok uzun günümüzde sözleşmesi olan oyuncular var. Uzun sözleşme. Livakovic dedik. Amrabat diyorum ben. Daha bir sürü oyuncu var. Yerli çok oyuncular var. Da var.
1: Çok var. Çok oyuncu var. Bu arada takım otobüsü, Galatasaray takım otobüsü de Beyoğlu'nda ağır ağır taraftarının eşliğinde ilerlemeye başladı. Bu bilgiyi de verelim. Televizyon kanalları canlı yayında drone kameralarıyla da çekiyorlar.
0: Burada açık otobüsle
1: evet, stada doğru gidecekler şimdi.
0: Stada doğru hareketlendi.
1: Güzergahı bilmiyorum ama şimdi Beyoğlu'ndan nasıl görürüz. Gelirler stada sence?
0: Bence yakın ya. Şimdi hemen çıkarlar. Şehrin içinden gelmezler. Trafik olur.
1: Evet.
0: Çevre yoluna buradan bağlanırlar. Beyoğlu'nda.
1: Şimdi tabii ki Fenerbahçe ile ilgili mesajlar da geliyor. Öncelikle herkes seçimi bekliyor tabii ki. Baktığım kadarıyla mesajlara.
0: Ne yaparsan yap, seçim öncesi her şey boş. Onu söyleyeyim.
1: Evet.
0: Çünkü hiçbir anlaşmanın resmi hüviyette bir anlaşma yapamazsın.
1: Dediğin doğru. Ama haberlere de bakıyorum. Enteresan haberler de görüyorum. Mesela bugün öyle bir haber gördüm ki şimdi kim nasıl konuşuyor ve hangi sıfatla konuşuyor o konuda kafamda soru işaretleri oluştu. Fenerbahçe işte Onuachu ile ilgileniyor. İsmail Yüksek artı Oğuz Aydın üstüne de bir miktar para karşılığında. Mesela Onuachu transferi gündeme gelebilir. Ya,
0: en güçlü
1: bir haber var.
0: Şöyle bir mantık üretelim. Takımdaki en önemli oyuncu, gol kralı
1: Onuachu.
0: Bırakır mı Trabzonspor?
1: Bence imkansız. 50'yi masaya koyman lazım onu açığı için. 50.
0: Yine bırakmayabilir.
1: Yine de bırakmayabilir. Yani 50 ile bir kere başlayacaksın pazarlığa. Dediğin gibi bırakmaya da bilir. 50'ye.
0: Gol kralı. Senin elindeki en önemli oyuncu bence.
1: Bence de öyle. Ben böyle bir şeye ihtimal vermiyorum.
0: Daha yeni almış. Sözleşmesi var.
1: Hı hı. Ama yani dinleyicilerimiz merak ediyor ya, ihtimal vermesek tabii, bile ihtimal, konuşuyoruz.
0: Ben biz, fikirlerimi söylüyorum. Yani senin de fikrini merak ediyorum.
1: Ben de ihtimal vermiyorum. Böyle bir şey olmaz zaten. Çünkü yani Trabzon camiasını da biliyoruz.
0: Evet.
1: Böyle bir transfere Trabzonspor izin verirse yönetim gider.
0: Ya en iyi. Yönetim nereden bulacağım yani. Bir de Onaçu gibi santraforu?
1: Bulamaz. Yönetim de kalmaz. Yani olmayacak bir şey bu. Yani 50'yi koyduğun alırım diyemezsin onu. 60'ı da koysan Trabzonspor yönetimi vermez onun için bence.
0: Ya Sörlot ve Atletico Madrid deseler mesela, şimdi bu yazılıyor ya. Hı-hı. Ben bunu daha mantıklı bulurum.
1: Daha mantıklı tabii. Daha mantıklı.
0: Atletico Madrid ile bonserviste anlaşırsın. Belki Sörlot'ta da anlaşırsın. Hı-hı. O olabilir.
1: Ya Trabzonspor yönetiminin kendi ipini çekmesi olur onu açıyor.
0: Ya mümkün değil.
1: Mümkün değil yani. Şimdi Fenerbahçe için Pavlidis iddiası da gündeme geldi Ercan abi. Pavlidis yapabilir mi Türkiye'de? Pavlidis tanıdığımız, Pavlidis, bildiğimiz bir golcü.
0: Golcü, duvar paslarında usta bir ayak.
1: Sırtı dönük.
0: Sırtı dönük.
1: Yani ustası diyebileceğiniz.
0: Ama ağırdır.
1: Dönük. Ağır bir oyuncu. Ağır.
0: O, zaten seyredenler biliyorlar.
1: Tabii ağır bir oyuncu.
0: Ona göre bir hücum setleri çizmen gerekiyor.
1: Yani yerleşmen lazım rakip yarı
0: alana. Hücum setlerinde Pavlidis'e göre çizmen gerekiyor. Verimi o zaman alabilirsin. Markajı çok zor olmayan bir oyuncu, onu söyleyeyim.
1: Evet evet, yani o çok hareketli bir oyuncu değil. Pavlidis ağır bir oyuncu, dediğin doğru. Ama bu haberler tabii çıkıyor ama seçimden önce...
0: Valla seçimden önce gerçekten...
1: Herhangi bir şeyin olması mümkün değil.
0: Protokol yapsan oyuncuyla onun bile bir geçerli yok. Transferde bunu kabul etmiyor federasyonlar, protokolü. Öyle bir şey yok. Resmi belge diyorlar, transfer belgesi. O da transfer dönemi açıldığında oluyor Mehmet.
1: Uğurcan da mümkün değildi, ne oldu? Uğurcan konusu farklı. Uğurcan için zaten geçtiğimiz sezon devam ederken bile transfer dedikoduları vardı.
0: Yani
1: Monaco ilgileniyor. Monaco işte 20 verdi.
0: Yurt dışına gitmek istiyor.
1: Yurt dışına gitmek istiyor. Zaten Trabzon'dan ayrılmak istiyor şeklinde haberler zaten vardı. O yüzden Onaçu başka, Uğurcan başka. Aynı şey değil.
0: Ya Onaçu tutturacak, ben gideceğim diyecek hali yok. O tarz bir oyuncu değil, değil zaten.
1: Değil.
0: Gerçekleşme olasılığı %1 bile değil.
1: Ben şu an bence de değil. Şimdi Ernest Muçi konusunda bazı Trabzonlu arkadaşlarımızla konuştum ben. Hı. Şimdi Muçi için Beşiktaş 8.5'ta diretiyor.
0: 5 taksit.
1: 5 taksit. Değil mi?
0: Evet. Daha önce konuştuğumuz gibi diyor.
1: Evet. Trabzon cephesi de pazarlığa biraz aşağıdan başlayalım. 3.5 verelim noktasında. Peşin 3.5'a bitirelim noktasında.
0: O iş öyle olmaz bence.
1: Pazarlıkla bu işi 6-6.5'a bitirme niyeti var Trabzon'un anladığım kadarıyla. Yaptığım konuşmalar neticesinde
0: bu,
1: bunu söylüyorum.
0: Şöyle söyleyeyim, ekonomik bir durum.
1: Hı-hı.
0: Kulüplerin iyi düşünmesi, hem almak isteyen hem de rakama bakıp ona göre oyuncuyu vermek isteyen kulüp Beşiktaş ve Trabzonspor. Yönetimler buna bir karar verecekler. Fakat bu opsiyondan vazgeçme ihtimali de çok az olabilir bence. Senin dediğin gibi.
1: Şimdi de...
0: Ya taksidi düşürür mesela. Der ki tamam ben sana o zaman, örnek bu.
1: Tabii örnek.
0: 7'ye veriyorum ama 3 taksit.
1: Yani 3 taksit, 2 taksit, 3 taksit. 7'ye veriyorum.
0: 7'ye veriyorum, evet.
1: Senin de işte limitin açılsın. Zaten kullanmayacağın oyuncu.
0: Öyle değil
1: bir
0: mi?
1: Bir şekilde anlaşalım.
0: Ama ben daha fazla düşüleceğini hiç tahmin etmiyorum. Çünkü bana göre
1: 7'yi de oyuncu
0: kendini
1: bence
0: gösteriyor.
1: Hı-hı.
0: Yurt dışından da teklif olma ihtimali olabilir. Neden olmasın?
1: O da olabilir tabii. O da olabilir. Biraz da sanki bu iş Mucci'nin tercihine de kalacak gibi. Yok,
0: Mucci zaten röportajını izledim. Ben kalırım diyor ama kulüplerin anlaşması diyor. Profesyonel bir açıklama yaptı.
1: Yok, sen dedin ya yurt dışından da ilgi olabilir. Şimdi yurt dışından da bir ilgi olursa Mucci'ye yani orayı da tercih ediyorum ben diyebilir.
0: Oyuncuya bağlı tabii canım.
1: Tabii tabii, oyuncu da.
0: Bir de oyuncuya da bağlı.
1: Belki istediği bir kulüp gelir Mucci'ye, der ki gel ben de oyna. Mucci olabilir diyebilir. Evet, şu anda sahilden gidiyorlar Ercan abi. Değil mi? Sahil yolundan.
0: Sanki görüntü öyle.
1: Evet, sahil yolundan Galatasaray takım otobüsü stada doğru gidiyor. Evet, bir aramız varmış. Batıkan bize ara diyor. Araya gidelim.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
14: Şimdi üçüncülükte 8 numaralı Victory Waltz ilerliyor. Onun bir boy kadar gerisinde 5 numaralı Didi Lazi ve 6 numaralı Mike'ye yer tuttular. Bu şekilde safkanlar 1000 metre start yerine ilerliyor. 3 numaralı Chico K 2,5 boy farklı önde. İkincilikte 14 numaralı King Pisa var. 1,5 boy gerisinde 8 numaralı Victory Waltz. Üçüncülükte onun 1 boy gerisinde 6 numaralı Mike'ye, içeride 5 numaralı Didi Lazi. Onun yarım boy kadar gerisinde 4 numaralı Lost Treasure. 2 boy geride iç kulvara yakın 11 numaralı Dragon Blue. Onun yarım boy kadar gerisinde 10 numaralı Racing Rapture sırasıyla safkanlar son viraja girmek üzere. 3 boy farklı 3 numaralı Chico K yarış lideri. İkinciliğe 8 numaralı Victory Waltz sarktı. Üçüncülükte dışarıda 14 numaralı King Pisa var. 1 boy geride içeride 5 numaralı Didi Lazi. Yarım boy geride 6 numaralı Mikia. 1 boy gerisinde 4 numaralı Lost Treasure sırasıyla son düzlüğe çıkıldı. Son düzlüğe 3 numaralı Chico K lider çıkmıştı. 8 numaralı Victory Waltz ataklarını artırdı. En iç kulvar 11 numaralı Dragon Blue yerleşti geriden. 5 numaralı Didi Lazi'nin ve 4 numaralı Lost Treasure'ın ataklarıyla son 200 metreye yaklaşılıyor. 8 numaralı Victory Waltz liderliği aldı dışarıdan. 4 numaralı Lost Treasure içeriden 11 numaralı Dragon Blue geliyor. Farklar azaldı. Dışarıdan 4 numaralı Lost Treasure geliyor. Yanında Victory Waltz var. Lost Treasure kazanıyor. 8 numaralı Victory Waltz ve 11 numaralı Dragon Blue ikincilik için potoyu birlikte geçtiler. 9 numaralı Erduman 4. 6 numaralı Mikea da 5. oldu. 4 numaralı Lost Treasure Kadir Tokaçoğlu ile kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
15: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
16: TZK e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
17: Radyo Spor. Reklam.
18: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
5: Radyo Spor.
19: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
20: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
21: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim.
20: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
19: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
22: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
23: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
22: Canım karım.
23: Ula senin ne işin var burada?
22: Ula Asu, senin ne işin var burada?
23: Araba almaya geldim.
22: Ben de.
24: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
22: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
23: Ne acele, kılçık hocam. Albayrak
25: Finans. Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. bırakabilir.

0: Dan sonra tabii ki konuşuyorduk Muçi konusunu. Muçi'nin bir şekilde ben Trabzon'da kalacağını şahsen düşünüyorum. Bir bilgi
1: Ben
0: değil
1: de
0: ama sen
1: kendine iyice geldi.
0: evet bir oranın isteği var. Beşiktaş'ın da elden çıkarma düşüncesi var. Bu nedenle Muçi sanki o veya bu şekilde anlaşması alınır Trabzonspor'da kalır gibime geliyor. Ama şu tehlike de mesela ortaya çıktı Ercan abi 10 artı 4 ile birlikte biz 14 yabancı kuralı varken çok iyi bir milli takım oluşturmayı başarmıştık. Bu
1: Evet.
0: kural değişikliğine pek de gerek olmadığının göstergesi oydu aslında. Ve oyuncu ihraç eden bir ülkeydik. Şimdi 10 artı 4 olunca oyuncu ihracı da duracak. Ve yurt dışındaki gurbetçilere de yine yoğun bir ilgi olacak gibime geliyor. Bilmiyorum katılıyor musun?
1: Katılıyorum ve yani Almanya mı işte Hollanda mı Türkiye mi Almanya mı Türkiye mi diye o seçimlerde bu takımda şans bulan oyuncuların da katkısıyla bence seçimlerin biraz bizim lehimize rahatladığı kanaatindeyim şu an itibariyle.
0: Galatasaray'dan da ayrılma ihtimali en yüksek oyuncu olarak da Gabriel Sara gösteriliyor. Özellikle Brezilya milli takımının geniş havuzuna davet edilmesinden sonra piyasasının ve değerinin arttığı söyleniyor. O giderse eğer bir 10 numara transferi, yabancı 10 numara transferi Galatasaray yapmayı planlıyor. Unai Emery'nin de Şalai'yi çok beğendiği haberleri yani 2 gündür dikkatimi çekmeye başladı.
1: Evet.
0: Şimdi bir Şalai için daha önce Liverpool haberleri çıkmıştı. Bir ara Arsenal haberi de görmüştüm ben. En son olarak da Unai Emery'nin Şallay'a olan ilgisi haberleri de dikkatimi çekti dediğim gibi. Bir Premier Lig yapar mı Şallay'ı? Çok iyi bir sağ bek oldu bir anda.
1: Bir anda sağ bek oldu. Düşünce o mu? Yoksa senin de söylediğin gibi hemfikiriz sağ bek konusunda. Ya da esas yerinde oynamak mı? O da biliyorsun bir forvet, kanat forvet.
0: Evet. Ana mevkii o ama kanat forvette mi daha başarılı, sağ bekte mi dersen
1: Bizim
0: bence sağ bekte.
1: ligimizde kanat savunmada çok daha başarılı. Öyle gözüktü bizim ligimizde. Avrupa maçlarında da öyleydi.
0: Avrupa'da da öyle evet.
1: Bu sebepten belki de kanat savunma olarak kendisini düşünüyor olabilirler.
0: Olabilir. Ben devamlılığını da çok beğeniyorum. Eskiden çok kart görüyordu, bunu da azalttı. Onu da öğrendi.
1: Evet.
0: Daha kontrollü bir oyun anlayışına geçti Şalai. Çok da disiplinli, asker bir adam.
1: Evet ya şimdi finansal olarak bazı zorluklar onların da fair play. Aston Villa'nın okudum ben. Geçen hafta yayınlandı. Şimdi onlar Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa o finansal işte kontrollerden kurtarıyorlar. Bu yüzden de bu transferler olabilir.
0: Olabilir.
1: Hem
0: Ben
1: Premier Lig'de de iyi bir yerde bitirecekler, para alacaklar, yine iyi bir para. Hem de Şampiyonlar Ligi'ne kalacaklar. Bunlar tabii Aston Villa'nın gelir kapısını biraz daha fazla yükseltiyor.
0: Ya belki de Şalai'yi diğer adaylar arasında daha ucuz olarak da görmüş olabilirler.
1: Olabilirler.
0: Yani.
1: Yani işimize daha çok yarayabilir derler.
0: Evet.
1: Aynı zamanda Macaristan milli takımında bank oyuncusu.
0: Bank oyuncusu. Evet. Şimdi tabii yerli oyunculara ilgi artacak dedik. Bertu Yıldırım ve Yusuf Sarı için de Galatasaray'ın istekli olduğu haberleri var. Bertu haberi bayağıdır var Galatasaray için. Hatta bir ara Fenerbahçe ile de anılmıştı adı. Ara transfer
1: Evet.
0: döneminde Bertu'nun. Yusuf Sarı ve Bertu Yıldırım özellikle yerli kontenjanını bu tarz oyuncularla Galatasaray geliştirmek istiyor.
1: Tabii bu oyuncuların iyi oyuncular. Oynama niyetleri, takımda bunu kabul edecekler mi? Çünkü bu oyuncular genel anlamda baktığımızda Mehmet rotasyon oyuncusu olacak
0: Tabii
1: kesin.
0: tabii rotasyon.
1: Yani rotasyon oyuncusu
0: İlk 11 değil.
1: herkesi mutlu etmeyebilir. Bunu mutlu edecek. Ya oyuncuyla çok net konuşmaları lazım. Ya
0: Ama
1: ben niye oynamıyorum dediği anda huzursuzluk olur Mehmet.
0: şimdi Bertu da ilk 11 oynamıyor ki. Yani her zaman ilk 11 oynamıyor diyelim. Yusuf da öyle.
1: Yusuf tabii çok sakatlık
0: Çok
1: geçirdi.
0: sakatlık geçmişi de
1: Adele
0: var.
1: sakatlığı yaşadı yoksa Yusuf genelde 11 başlayan bir oyuncu.
0: Mesela Bertu 19 maç.

0: oynamış bu sezon.
1: Evet.
0: Yusuf 21 maç.
1: Bir de Bertu'nun yani, Yusuf sakatlanmasa daha fazla oynayacak. Bertu da son bölümlerde sakatlandı biliyorsun.
0: Evet.
1: Daha fazla oynayabilirlerdi.
0: Şimdi bu tarz oyunculara tabii ki ilgi artacak. Doğal olarak artacak. Çünkü dediğimiz gibi yerli piyasası kızışacak. Yerli oyuncuların değeri daha da artacak. Şimdi bakıyorum Bertuğ'un işte sakatlık geçmişine.
1: Evet.
0: Yanak kemiği de kırıldı.
1: Evet sezon. Evet. Yani bir süre takımından ayrı kaldı.
0: Şimdi sezon başında da yine kadroda olmadığı maçlar var. Oynama izninin çıkmadığı maçlar var. Bakalım Bertu genç de bir oyuncu, fizikli de bir oyuncu. Benim beğendiğim de bir oyuncu ama ne kadar isterler Bertu için? Bu da merak konusu. Bertu'nun adı çünkü büyük takımlarla da geçiyor, anılıyor. Yani sadece Galatasaray değil, Fenerbahçe ile de anılıyor. Çünkü herkesin yedek oyuncuya da ihtiyacı olacak. Hem as oyuncun hem yedek oyuncun yabancı biraz zor kadro planlamasında. 10+4'te özellikle.
1: Evet.
0: Galatasaray bu arada bakıyorum otobüste keyifli anlar yaşıyor Galatasaraylı futbolcular. Bir yandan da onların stadyuma gelişini de takip ediyoruz sizler için sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi bakıyorum Uğurcan kalsaydı Trabzon şampiyon olur muydu diye bir soru geldi.
1: Ya Onana da fena oynamadı.
0: Onu bilemeyiz. Yani o falcılık oluyor.
1: Bence de.
0: Onu bilemeyiz. Amorim ismi şu anda gündemde Fenerbahçe için. Ne diyorsun Ercan abi? Amorim. Ya, Sporting'de bayağı bir çıkış yaptı. Çok popüler bir teknik direktör haline dönüştü. Çok konuşuldu. Bu popülerlik onu zaten United'a götürdü.
1: Evet.
0: Ama United'da da...
1: United'da neredeyse sıfır çektim. Evet.
0: Onu... O kadar kötü bir performans sergiledi ki. Yani yaşlandı zaten orada. Bir 10 yıl yaşlandı.
1: Tabii. Bence sıfır çekti.
0: Yani... Portekiz'de yakışıklı bir genç arkadaşımızdı. United'a bir gitti. 2 ayda 45 yaşında orta yaşlı bir delikanlıya döndü. Amorim.
1: Çöktü.
0: Çöktü.
1: Ben bu yüzden
0: stresten
1: olacağını sanmıyorum.
0: Amorim diyorsun. Gelmez.
1: Bence biraz zor. Diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum da.
0: Ben de evet. Çok ihtimal vermedim açıkçası. Amorim. Hedeflerine. Şimdi bugün Beşiktaş Rize deplasmanında olacak. Beşiktaş için de sezonu.
1: Kapanış maçı.
0: Kapanış.
1: Rize Spor için de Beşiktaş için de kapanış maçı.
0: Evet, kapanış mücadelesi. Şimdi hal böyle olunca tabii Rize cephesi kazanmak istiyoruz biz diyor ama Beşiktaş'ın da konsantrasyon eksikliği yaşadığını biliyoruz. Yani... Nasıl bir maç olur sence bu akşam?
1: Normal bir maç olur. İşte kapanış maçları nasıl olacak? Öyle olur.
0: İki hedefsiz takım ama biri iç sahada.
1: İyi futbol oynamak istiyor.
0: Büyük takımı yenme motivasyonu.
1: Tabii, öyle çıkarlar oynarlar. Öyle bir maç olur.
0: Galibiyete Rize'ye mi yakın görürsün?
1: Ev sahibi kazanmak istiyorum diyor. Tabii Beşiktaş sezonu belki galibiyetle kapatmak istiyorum düşüncesi olabilir mi? Bütün oyuncular eksik olan oyuncular gittiler. Bence gecenin yani akşamın maçı şöyle söyleyeyim. Çorum Spor, Bodrum Spor.
0: Değil mi?
1: Tabii. Finalde Erokspor'un rakibi kim olacak? O maçta saat 20'de.
0: Hangisini izlersin? Bir futbol sever ya, olarak diyorum.
1: Bir futbol sever olarak yapacak bir şey yok. Yani Çorum maçı çok heyecanlı.
0: Çorum maçını
1: ben dönüşümünü izlerim bu akşam.
0: Ben ağırlıklı Çorum maçını izlerim. Ağırlıklı olarak.
1: Ha, ağırlıklı maç... dönüşümlü Çorum maçı. Çorum, evet. Bodrum, evet.
0: Hani belki maç çok kötüdür, bir yere gitmiyordur. Sıkılırsın, bir geçersin. Rize Beşiktaş
1: maçı sonuç ama. Bir sonuç olacak. Yani Rize Spor'a da bir şey olmuyor.
0: Beşiktaş'a da olmuyor.
1: Beşiktaş'a da bir şey olmuyor.
0: Hikayesi oluyor bu tarz maçların. Evet. Ve ben bu maçları çok seviyorum Ercan abi. Yükselme maçları. Çok dramatik anlar oluyor. Çok heyecanlı oluyor. O yüzden Çorum-Bodrum maçı bende önde. Açıkçası.
1: Evet.
0: İlk maç 1-0 değil mi?
1: 1-0. O Bodrum. 1-0'ın avantajını korumak isteyecek.
0: Kazanmıştı.
1: Bodrum Spor. Çorum Spor'da tabii finale yükselmek için.
0: Kendi evinde.

0: İki farklı kazanmak zorunda. Bir her türlü bir farkta maç uzuyor. Ya 1-0'ın bile büyük değeri var değil mi böyle finallerde?
1: Kesinlikle öyle. Yani akşamın bence güzel maçı bu maç.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam.
4: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
5: Kredi? Radyo Spor.
6: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
7: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
8: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Radyo Spor. Reklam.
9: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Birlikteliğimiz devam ederken Satılmış Bey demiş ki benim iki takımım var, Çorum ve Beşiktaş. Çorum maçını izlerim ben demiş.
0: Evet, Satılmış yani, Bey'in görüşü öyle.
1: Bakalım başka dinleyicilerimiz neler söylemiş. Bu arada Ali Koç ile ilgili bir haber paylaştı sevgili Yağız. Ali Koç hiçbir adaydan yana taraf olmayacaklarını belirtmiş. Kim seçilirse seçilsin destek olacağız demiş. Yani herhangi bir tarafa kendine yakın onu delegeleri çekmemiş.
0: Onu daha önce de söyledim, evet. Yani ben gideceğim, oyumu atacağım dedi.
1: Evet.
0: Şu adayı destekliyorum ya da bu aday kazanırsa da daha iyi olur diye hiçbir açıklama yapmayacağını belirtti.
1: Aynen. Yani çünkü çok bekleniyordu, yani kimden taraf olacağı çok bekleniyordu. Evet. Böyle bir açıklama yapması da bence iyi oldu Sayın Ali Koç'un.
0: Bence de iyi oldu.
1: Herkes kendi oyunu kendi versin dedi. Ben kimseye yakın durmayacağım dedi ama kim başkan olursa olsun destekleyeceğim diyor Sayın Ali Koç.
0: O da önemli bir açıklama.
1: Doğrusu da bu zaten. Çünkü Fenerbahçe'de de işte diğer kulüplerimizde olduğu gibi bir birlik ve beraberliğe ihtiyaç var. Aziz Yıldırım'ın çok sık vurguladığı konu bu. Herkesin desteği çok değerli olacak.
0: Evet. Hı-hı.
1: Bir dinleyicimiz demiş ki Fenerbahçe ile ilgili haberlere itibar etmiyoruz. Çünkü doğmamış çocuğa elbise almak gibi. Bu haberler demiş. Katılıyorum ben, evet.
0: Aynı şeyi defalarca söylüyoruz. Olay bu. Hı hı.
1: Şimdi Aston Villa'dan Buendia haberleri geldi. Buendia ilgisi Galatasaray'ın doğru gibi. Şalay takası olur mu Buendia ile demiş dinleyicimiz.
0: Yurt dışındaki takımlar bu takas olayına genelde çok soğuk bakıyorlar. Ya orada rakamlar konuşuluyor. Hı hı. Mali olarak halletmek istiyorlar. Takas olayına pek girmiyor.

0: Bunu biliyoruz.
1: Buendia bildiğin, takip ettiğim bir oyuncu Mercan abi. Ben bilmiyor muyum Buendia'yı?
0: Buendia'ya bakalım Mehmet. Gösterdiği performansa.
1: Şimdi Buendia bir kere 1.72 boyunda,
0: Evet.
1: uzun boylu bir oyuncu değil. Galatasaray'ın biraz daha orta sahada hani uzun bacaklı
0: Fizikli.
1: oyuncu istediğini biliyorum ben.
0: Evet.
1: O yüzden Buendia, hani zaten Torreira kısa, Buendia da kısa.
0: Boy ortalaman düştüğü anda duran toplarda dezavantajlısın. Evet, devam edelim.
1: Şimdi Buendia bu sezon sadece bir maç sakatlık nedeniyle takımdaki yerini alamadı. O da Liverpool mücadelesi, Aston Villa'nın Liverpool
0: Evet.
1: maçı. Şimdi bunun dışında 35 maçta kadroda yer aldı. 19'unda ilk 11'deydi. 15 maça sonradan dahil oldu. Kadroda olup oynamadığı maç sayısı 1. Sakat olup oynamadığı maç Liverpool maçı 1.
0: Evet.
1: Baktığımızda Ercan abi 1585 dakika süre almış. 6 gol 2 asistlik performansı var. 10 numara genelde 10 numara pozisyonda genelde oynayan bir oyuncu. Çok dikkatimi çekmediği için bilemiyorum yani.
0: Ya
1: Oyuncu için bir şey
0: şimdi
1: diyemeyeceğim ben.
0: Premier Lig için bu kadar oynama süresi, 10 numara için gol tartışmalı tabii. Gol atma sayısı değil mi?
1: Evet. Gol sayısı bana düşük geldi.
0: Ya toplamda bahsediyoruz gol sayısında.
1: Evet. Ya, bence düşük.
0: Bir de saha içinde pozisyon hazırlama anlamında iki asist de düşük geldi bana.
1: Evet.
0: Şu anda biz oyuncunun grafiklerine bakıyoruz, istatistiklerine bakıyoruz. Ya bu oyuncu gelsin gelmesin demiyoruz. İstatistikler böyle.
1: Bu Endia'dan daha iyisine gideceğini düşünüyorum ben Galatasaray'ın.
0: Aynı
1: Benim düşüncem
0: kanaatteyim.
1: bu, bilgim değil. Düşüncem. Bu Endia'dan daha iyisini düşünür
0: Aynı
1: Galatasaray.
0: kanaatteyim.
1: Çorum maçı tek maç mı demiş? Hayır, tek maç değil. İlk maçı Bodrum 1-0 kazandı. Bu rövanş, ikinci maç.
0: Finalde Erokspor'un rakibi belli olacak. Finalde Konya'da.
1: Şimdi çok konuşulan konulardan biri dinleyicimiz yazmış. Diyor ki iki başkan adayı birleşse daha iyi olmaz mı? Tek çatı altında Fenerbahçe birleşmiş olur.
0: Birleşmeyeceklerini açıkladılar.
1: Açıkladılar bunu, evet. Çünkü iki taraf da kendisinin başarılı olacağını düşünüyor.
0: Evet.
1: İki taraf da geri adım atmıyor çünkü Fenerbahçe başkanlığını istiyorlar
0: Ya
1: ve
0: iki takımın,
1: başarı istiyorlar
0: iki
1: aynı
0: başkanın
1: zamanda.
0: da ayrı düşünceleri var. O zaman da kongrede belli olur.
1: Tabii.
0: Belki transferleri farklı, hoca arayışları farklı.
1: Şu da olabilir. Senin dediğinden yola çıkarak futbola bakış açıları farklı olabilir.
0: Tabii.
1: İşte teknik direktör adayları farklı olabilir. Oyuncu kadroları, kadro planlamaları farklı olabilir. Bu nedenle ortak paydada buluşmadıkları için belki de seçim için ortak aday olmuyorlar. Birlikte aday olmuyorlar. Ayrı ayrı düşünceleri var.
0: Ana neden bu?
1: Evet. Şimdi İlhan Palut niye olmuyor İstanbul takımlarına diyor
0: Hiç bilmiyorum.
1: dinleyicimiz. Ben olabilir diye
0: Ya
1: düşünüyorum.
0: ileride düşünebilirler olabilir ama ben bilmiyorum tabii ya yöneticiler ne düşünüyor. Burada kulüpleri yönetenlerin fikri önemli. Ben de olur derim, sen de olur dersin. Ama kulüpleri yönetenlerin fikri önemli. Biz yönetmediğimiz için. Biz tamam olur diyelim. Sen de öyle diyorsun. Ama olmuyor işte. Değil mi?
1: Olmuyor, evet. Olmuyor. Şimdi yine çıkan haberlerden biri, ben unutmuştum, dinleyicimiz hatırlattı. John Duran diyor Galatasaray'a gelir mi? Menajerleri tarafından Galatasaray'a önerildiğini biliyoruz John Duran'ın, ama Galatasaray'ın da çok sıcak bakmadığı yönünde de haberler alıyoruz
0: Ya
1: John
0: John Duran
1: Duran'a.
0: faydalı olamadı Fenerbahçe'ye.
1: Olamadı.
0: Hadi diyelim olmadı. Oradan Zenit'e gitti. Bence Zenit'te de sıfır çekti.
1: Zenit'te de olmadı. Şimdi bu riski alır mı bir takım, başka bir takım, Galatasaray mesela?
0: Ben sanmıyorum. Sen?
1: Ben de zannetmiyorum.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Bir numaralı Bob Valles, yarım boy gerisinde 3 numarada Salonikatör sırasıyla 1600 metre start yerine doğru koşuyor atlar. 1,5 boy farkta 4 numarada Tayfun yarış lideri. İkincilikte 2 numarada Miracle Rhythm var. Üçüncülükte 1 boy geride 5 numarada Chosen. Onun 1,5 boy gerisinde 1 numarada Bob Valdez. Yarım boy geride 3 numarada Salonikatör sırasıyla Safkanlar 1400 metre start yerinden çıkmak üzere. 1,5 boy farkta yarış lideri 4 numarada Tayfun. 2 numarada Miracle Rhythm ikincilikte. Onun hemen dışından tempoyu artırma çabasına 4 numarada Chosen. 1,5 boy geride 1 numarada Bob Valdez, yanına gelense 3 numarada Salonikatör. Safkanlar 1000 metre start yerine doğru koşuyor. 4 numarada Tayfun'un liderliği devam ediyor. İkincilikte dışta 5 numarada The Chosen var. Yarım boy geride içeride 2 numarada Miracle Rhythm. Hemen dışında 3 numarada Salonikatör geldi. Onun da 1 boy kadar gerisinde 1 numarada Bob Wallace sırasıyla Safkanlar 800'den çıkmak üzere. 4 numarada Tayfun liderliğini sürdürüyor. 800 geçilirken de en önce ikincilikte 5 numarada da Chosen ve 2 numarada Miracle Rhythm var. 1,5 boy kadar geride 3 numarada Salonikatör, yarım boy gerisinde 1 numarada Bob Wallace sırasıyla Safkanlar son 600 metreye girdi. Liderlik 4 numarada Tayfun'da, fark 1 boy kadar. 2 numarada Miracle Rhythm ve 5 numarada Chosen beraber takip ediyorlar onu ve düzlüğe çıkılıyor. 4 numarada Tayfun düzlüğe lider çıktı. İkinciliğe içeriden 2 numaralı Miracle Rhythm girdi. Şimdi araya azaltmaya çalışıyor. 2 boy geride 5 numaralı da Chosen ve dışarıda 1 numaralı Bob Wallace sırasıyla son 200 metreye girdi. 4 numaralı Tayfun yarışın lideri. Fark 2 boy kadar. İkincilikte Miracle Rhythm var dışarıdan. Bob Wallace'in atakları var ancak 4 numaralı Tayfun startla birlikte kurdu. Liderliği fotoya kadar taşıdı ve koşuyu da kazandı. 1 numaralı Bob Wallace ikinci. 2 numaralı Miracle Rhythm üçüncü. 5 numaralı Chosen dördüncü. 3 numaralı Salonikatör de yarışı 5 tamamladı. 4 numaralı Tayfun Özcan Yıldırım'la kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org. At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
5: Merhaba sevgili dostlar, ben Metin Abacı. Bu akşam İstanbul yarışları yorumları için yine sizinleyim. 9 koşu var. 4. koşu ile gün ikinci altılık en yana başlayacak. Dönülen şartlı bir 3 yaşlı Arapların hayatının ilk startına çıkacağı şartlı bir yarışlar var bugün. Dönülen şartlı birden biriyle başlayacak. 2. altılık en yan. 1000 içinde start alacak Safkan'la. Burada 12 numaralı Uz Boylu ile başlayacağım. Kalite isim Oğuz Boylu'nun ana baba bir kardeşi. Hazırlıkları mükemmel. Ben kazanmasını bekliyorum. Lig severler 12 numaralı Uz Boylu'yu tek yazabilirler. Aksi halde 5 numaralı Deniz İmham, 9 numaralı Oğlum Vefa, 6 numaralı Devri Efsane ve 1 numaralı Abimsin'i değerlendirebilirsiniz. İkinci ayakta 3 yaşlı Diş İngiliz'den Handikap 15 yarışı 1900 içinde koşulacak. Bu yarışta da ara sonrası bir yarış gören 5 numaralı Coco Loco, 7 numaralı Eyes Drops, 11 numaralı Jackal Trouble, 1 numaralı Finalist Time ve 3 numaralı Social Butterfly. 5-7-11-1-3 şeklinde bu ayağı bu şekilde sıraladım. Üçüncü ayakta 2000 Sentetik'te Grup 1 19 Mayıs koşusu. Bu koşuda da 7 numaralı Poetry in Motion benim güvendiğim 2 altılı içinde banko önereceğim isim olacaktı. Selim'le son 3 koşusunu kazanan, iyi bir seriyi yakalayan bu Safkan üst üste 4. birincilik için sahaya çıkıyor. Bence bunu kazanacaktır günün bankosu. 4. ayakta 2100 sentetikte 3 yaşlı İngiliz'in kısa vade 8 Faruk Tınas koşusu. Değerli sanatçımız Faruk Tunas, burada rahmet diliyorum kendisine de. Onun adına düzenlenen bu koşuda da yine 7 numaralı Kairos'un kazanmasını bekliyorum. Son iki yarış dereceleri 2.03'ün içinde 2 sentetik koştu. Çok iyi dereceler yaptı. Bugün daha da iyi koşmasını bekliyorum. Kazanmasını bekliyorum. Alternatif banko adayım. 2 rakibi var. 1 numaralı Hardox ve 5 numaralı Frankie Chacha. 5. ayakta bölünen şartlı bir yarış. Son bölümü 3 yaşlı Arapların Haber Batur koşusu. Burada da yine çalışmalar idmanlarında kendini gösteren isimler 1 numaralı Alcatraz kuşçusu, 8 numaralı King Uludağ, 2 numaralı Ardentuna, 12 numaralı 7 kapılı ve 5 numaralı Çanakkale Fırtınası. 1-8-2-12-5 şeklinde bu ayağı geçebilir. Son ayakta 4 Karalıklı'nın 1600 şimdi Handikap 16 yarışında bomboş kilosuyla ve son yarış dereceleri mükemmel olan 15 numaralı Balder. Bugün kazanmasını beklediğim bir isim, bana göre en ciddi rakibi 5 numaralı Fikret abi olacaktır. 15-5 Güneş'in dışında 9 numaralı Kızgın Yürek, 8 numaralı Albun Utanabi, 6 numaralı Cesur Soy ve 14 numaralı Tutkunlar'da geniş oyunlarda sürprizle değerlendirilecek isimler olacaktır. Pazartesi yarışları yorumlarla buluşmak üzere. Bol şans ve kazançlı bir gün diliyorum.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.

0: Radyo Spor. Sporun tek adresi. Radyo Spor. Reklam.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Kazancım Net, Sigortam Net.
3: Radyo Spor.
4: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Süper Lig'de sezon tamamlanıyor. Coşkusu milyonerde yaşanıyor. Bu akşam 8'deki Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı için milyonere gel. Heyecanı zirvede yaşa.
7: Sporda eğlen benim kardeşim milyoner.
8: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip ZS Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
9: Performansından çok memnunum Kenan. Sana %50 zam.
10: Sağ ol patron. 2 ayda bir çift maaş, artı yılda 40 günde izin istesem.
11: Gaza gelip hızını alamıyorsan, soluğu Esport Plus'ta al. MotoGP heyecanına sen de kapıl.
12: Sporun ev sahibi Esport Plus.
13: Bayramda tatilde planlar hazırsa, avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
11: MotoGP Katalunya Grand Prix'si 15-17 Mayıs'ta canlı yayın ve tekrar izle seçeneğiyle Esport Plus'ta.
14: Hyundai Ioniq 6 sınırlı sayıda ZES şarj istasyonlarında geçerli 20.000 TL şarj hediyesi fırsatıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de.
15: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
16: Hem arsa hem ev, arsa ve ev.
17: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
18: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
14: Opel Frontera Elektrik 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
19: İlk görüşte aşk deyince... Babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda.
10: Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
5: Umran Oto Ekspertiz.
3: Radyo Spor.
0: Reklam.
6: Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Birlikteliğimiz devam ediyor. Galatasaray takım otobüsü Harbiye'den devam etti. Şişli'ye geldi. Şu anda dümdüz bir yolları var Ercan abi. Ardından da stada son bir dönüş yapacaklar.
1: Evet.
0: Bu hızla devam ederse bayağı da bir yolları var diyebiliriz. Ağır ağır taraftar eşliğinde stadyuma doğru geliyor sarı kırmızılılar. Dediğim gibi İstanbul'u bilenler için söylüyorum. Şu anda Şişli'de Galatasaray takım otobüsü. Az önce Yunus Akgün ve Torreira bir pankart açtılar. Gördün mü bilmiyorum. Don't go Mauro yazıyordu. Evet. Gitme Mauro yazan bir pankart gördüm. Şimdi enteresan bir durum var. Galatasaray taraftarının sevgilisi, bir nesli Galatasaraylı yapan isim Mauro Icardi, evet, çok seviliyor. Bir rock yıldızı gibi, hiç şüphe yok ki. Şimdi kalsın mı gitsin mi, taraftar da yani çok ikilemde kalmış durumda. Sen bu işin neresindesin Ercan abi? Yani sen Dursun Özbey'in yerinde olsan ne yaparsın? Zor bir durum, başkan için de
1: şartlara
0: zor.
1: Şartlara bakarım. Teknik direktörle değerlendirme yaparım. Hı hı. Ondan sonra da Icardi ile konuşurum.
0: Evet. Ve İlk belki de yapılacak şeylerden tabii, biri tabii.
1: O değerlendirmeler ışığında bir karar alınır. Olumlu ya da olumsuz. Yani şöyle söyleyelim. Şimdi ona göre de bir santrafor bulmak kolay mı? Ve o santrafor ikinci santrafor olacak. Belki Icardi, evet ben ikinci santrafor olarak devam etmek isterim, aldığım ücrette de şu kadar indirim yapmayı kabul ediyorum derse, olumsuz bakamazsın.
0: Değil mi yani, bu kadar kaliteli bir golcü varken, yani Bertuğ'u da alırsan, örnek veriyorum şu an tabii.
1: Evet, ben kabul ediyorum. Arkasına ben bir kabul de Bertuğ. Ediyorum. Ben de şu ücreti de kabul ediyorum derse ne olacak?
0: 10 milyondan 4'e düştüm diyor Icardi mesela.
1: Mesela. Neden olmasın? Nereden bulacaksın 4'ü öyle? Yani golcü anlamında söylüyorum.
0: Tabii, bulamazsın. Tabii, yok.
1: Bulamadığın için de bir olumsuz bakmazsın.
0: Şimdi tabii Galatasaray taraftarı da istiyor ki o eski incecik sırım gibi Icardi'yi görelim. Sağ ol.
1: Evet, belki bu sene ona göre bir sezon başı kampına gelir, ona göre hazırlanır. Kalırsa tabii.
0: Kalırsa. Ama neden hiç olmasın? O sinyali de vermedi ya, orada benim şüphelerim var. Yani sakatlığı geçeli 6 ay oldu. Kasım'da geçti diyelim. 6 ayda biraz insanın biraz incelmesi lazım.
1: Tam acaba ağrıları devam mı ediyor? İşte çocuklar Arjantin'de. Onların hasretini çekme ihtimali var değil mi?
0: O da var. Yani Arjantin'i de düşünüyor olabilir. Çünkü 2 maç önceydi galiba, bir Samsun maçı. Bir top attılar, uzun top. Şimdi Depar atılması gereken top. Depar yok.
1: Yok tabii canım.
0: Yok yani, Depar yok oyuncuda. O yüzden yani karar vermesi de
1: fizik
0: zor.
1: Fizik olarak eksiklik.
0: Fizik olarak çok eksik. Çok eksik. Biraz Euroleague diyelim. Euroleague'de de sevgili Burak Alaca tabii ki aklımıza ilk gelen isim. Doğru. Radyo Spor programcısı. Sevgili Burak, nasılsın?
2: Allah, sesinizi duydum, daha iyi oldum. Teşekkür ederim.
1: Selamlar Burak, hoş geldin programa.
2: Selamlar abi, iyi yayınlar.
0: Biz de seni duyduk, iyi olduk. Sevgili Burak, şimdi akıl oyunları başladı diye yorumlayacağım. Çünkü neden? Saras'ın sen basın toplantısını dinlemişsindir ya da izlemişsindir. Orada diyor ki Olympiakos büyük favori diyor. Sen ne diyorsun?
2: Bu adettendir ama biliyorsunuz yani Valencia Panathinaikos serisinde de Pedro Martinez her yine tamam bir olta atmayı denemişti. Şeydi yani Lakers gibiler şu an NBA'den bir takım bile yenemez, inanılmazlar falan diye.
0: Evet.
2: Pedro Martinez'in cevabı da şu olmuştu. Yani bu yersiz bir açıklama olmuş, buna gerek yok, biz işimize odaklanacağız diye.
0: Evet.
2: Saras da orada yükü Olympiakos'un sırtına atmış gibi. Yani en azından burada medya kamuoyu derken bu bahsettiği ifadeler muhtemelen milyonlarca kişiye oluşacak. Ve Olympiakos'un üstünde de Yunanistan'da bir kamuoyu baskısı oluşturmak üzerine çok akıllıca bir açıklama olduğunu düşünüyorum yani. Bunları sık sık görüyoruz. Bakalım Marsokas şeklinde bertaraf edecek mi? Yoksa alıp faiz parayla mı çıkacak?
0: Hı hı. Şimdi tabii sen şu bize bir önceki bağlantında demiştin ki Olympiakos'u uzun soluklu grup aşamasında veya lig aşamasında yenmek, geçmek çok zor ama tek maçta yıkabilirsin. Hala aynı, evet, yerde misin?
2: Hala aynı yerde. Yani yine tekrar söyleyeyim. Yani burada bir playoff serisinde çok maçlı bir seride bence Olympiakos'u yıkmak çok zor. Yani çünkü şöyle, Çok komple bir takım, kısa rotasyonu, forvetleri, uzun rotasyonu, çok derin bir rotasyonları var ve bahsettiğim oyuncuların birçoğu kalifikasyonu yüksek oyuncular. Yani kağıt üstünde şu an Panathinaikos'un kadrosu mesela daha pahalı gözüküyordu. Ama genel itibariyle hem kalite olarak hem coaching olarak hem de işte bu takımların bir kadro mühendisliği vardır ya, sadece para harcamakla bitmez. Nereye neyi alacağını, evet, ondan ne alacağını bilmen lazım. Bu anlamda çok tutarlı kurulmuş bir takım. Ya, Olympiakos'u çok maçlı bir sistemde yenmek zor. Ama tek maçlık sistemde de şeyleri görüyoruz. Yani erken kırılımlar olabiliyor. Kırılma anlarını iyi oynayan takımlar kazanabiliyor. Günlük oyuncu performansları çok fazla değişkenlik gösterebiliyor. Maçın kaderini tayin edebiliyor. Tek bir sistemde Olympiakos bir seriye nazaran daha iyi.
0: Hı hı. Şimdi az önce Ergin Ataman'dan da bahsettin. Oraya da değinmeden geçmek istemiyorum. Neden? Çünkü 2-0 öndeyken seri kaybetti. Ev sahibi, Final Four'un ev sahibi Panathinaikos. Basın toplantısında da zorladılar. Siz işte kazanamazsam bırakırım dediniz. Bırakacak mısınız deyince toplantıyı terk etti Sayın Ergin Ataman. Şimdi orada neler oluyor? Bir bilgin var mı?
2: Yani şunu söyleyeyim. Bence Valencia koçu Pedro Martinez, burada coaching anlamında çok özel bir takım olduğu için Valencia, özellikle bunun altını çizeceğim, Anadolu Efes'in gelecek sezonki koç atamasını yaptı. Ya ben Ergin Ataman'ın artık bundan sonra döneceğini biliyorsunuz. Daha önce birlikte çalıştığı genel menajer Alper Yılmaz da orada.
0: Evet.
2: Anadolu çok lüks. Hani şeyi düşünün.
0: Seni Anadolu Efes'te mi diyorsun Ergin Ataman için?
2: Yani bana çok öyle geliyor. Şimdi çok lüks bir takım görüyorsunuz ama şimdi ekmeğin içine koyuyor. Anadolu kadrosunda da bu sıkıntı var. Tamam, ilk biliyorsun için var ama onun için yapılan eklemelerin tutmadığını gördük sezonda. Mesela TJ Shorts gibi geçen dakika vuruş bir oyuncu. Çok altın topları Rockstar çok fazla oyuncu
0: sen
2: var.
0: Sen neredesin şu anda Burak? Çünkü kesiliyor gibi.
2: Şu an iyi mi?
0: Şu an daha iyi, evet.
2: Dediğim gibi yani çok fazla orada Rockstar profilli, çok fazla oyunu domine etmek isteyen oyuncu bir araya geldiği için onları bir potada eritmek zordu. Ergin Hoca burada bence zor bir sınavdan başarısız bir şekilde ayrıldı. Valencia tarafına bakınca da yani bu son maçta dikkat çeken oyunculara bakalım. İşte Montero, Badio, Braxton Key, bunların hepsi çaylak oyuncular Euroleague için. Yani işte takım basketbolu, kolektif basketbol ve doğru kadro mühendisliğiyle birlikte neler olabileceğinin çok güzel bir örneği bence Valencia.
1: Valencia Final Four'da imkansızı başarabilir mi?
2: Vallahi ben şöyle bir şey söyleyeyim. Real Madrid'le eşleştiler biliyorsun. Real Madrid'de Tavares'in Final Four'da olmayacağı konuşuluyor. Yani son Valencia Panathinaikos serisinin son maçını izleyenler görmüştür. Çembere nasıl akın ettiklerini, ne kadar atletik olduklarını. Real Madrid'de, evet, Tavares olmazsa çemberin önünde Valencia Real Madrid'i bence eler. Ya burada hani bilmiyorum bunu ne kadar sürpriz olarak nitelendirirsiniz ama yine konuşuruz. Ben Valencia'nın finale çıkacağını düşünüyorum eşleşmeden.
0: Yani Valencia'nın Panathinaikos'u 2-0'dan geçmesi sürpriz olmadı senin için.
2: Yani çok ortadaydı zaten. Oyun olarak söylüyorum bunu. Kağıt üstünde değil ama şimdi Final Four içinde şöyle bir argüman çıktı son günlerde ortaya. Final Four tecrübesi. Real Madrid daha tecrübeli bir takım diye ama Oaka'da iki maç kazandı deplasmanda Valencia. Belli ki tecrübe onlar için çok aşılamayacak bir duvar değil. Ben dediğim gibi ben çok büyük sürpriz olarak nitelendirmedim. Ben o serinin 5 maça gideceğini hatta programlarımda da söylemiştim daha önce. Hı hı. Tabii kazanan tarafın Valencia olacağını mutlak suretle söylemek pek mümkün değildi ama bugünün şartlarına ben Real Madrid'i de eleyebileceklerine inanıyorum.
0: Evet, o eşleşme de gerçekten heyecan dolu olacak. Peki Fenerbahçe'ye gelelim yeniden. Fenerbahçe Olympiakos sert bir maç.
2: Zor.
0: Belirleyici ne olur bu mücadelede?
2: Valla belirleyici Fenerbahçe'nin savunması olacak. Özellikle Olympiakos'un fizikli oyuncularına karşı. İşte mesela Žalgiris maçında kaybedilen, Žalgiris serisinde kaybedilen maça baktığımız zaman mesela orada sayı avantajıyla Tubelis'in neler yaptığını gördük. Burada şimdi biliyorsunuz o Vezenkov gibi aşırı kütleli, fiziğini iyi kullanan oyuncular Fenerbahçe'nin karşısında kalacak. Burada kısa savunması ya da Fenerbahçe'nin kısalarından ziyade biraz daha uzun savunmasında orada Kemberç'ün, Melli'nin çember önü performansı bence çok belirleyici olabilir. Yani Olympiakos şut performansıyla o gün bir kazanacaksa galibiyet almayacaktır. Orada Fenerbahçe'yi sindirmesi gerekiyor boyalı alanda. Burada Fenerbahçe'de bilhassa Kemberç'ün ki son maçın yıldızı olmuştu, performansı çok belirleyici olacak bana sorarsanız.
0: Peki kısalar için neler söyleyeceksin?
2: Valla kısa rotasyonu ben Fenerbahçe'yi daha önde görüyorum. Horton Tucker'ın varlığı, Wade Baldwin'in bu sezonki liderlik vasıfları, işte şutör olarak Tarık orada, hani Tyler Dorsey gibi, Evan Fournier gibi özel oyuncular var ama Fenerbahçe kısa rotasyonunda bence daha ağır basıyor.
1: Kritik şutlar Final Four'da tabii ki ön plana çıkar. Bunları başarabilen, soğukkanlı kalabilen takıma baktığımızda hangi isimleri bize sayabilirsin?
2: Valla Fenerbahçe'de büyük maç performansları özelinde söyleyeyim. Yani bunu daha önce Panathinaikos serisinde gördük. Bütün kırılma maçlarına. Tarık Biberovic mesela gerçekten hep söylüyorum. Adam Fenerbahçe'nin ta kendisi gibi bir görüntüsü var. Öyle bir klişe de vardı ya. O konuda ben kırılma şutlarına Tarık'a güveniyorum Final Four'da.
0: Evet, Tarık belirleyici isimlerden biri olabilir diyorsun.
2: Yani böyle bir fikrim var dediğim gibi. Panathinaikos serisinde de çok fark yaratmıştı. Büyük maçlarda sorumluluk almaktan çekinmiyor. Ben o yüzden...
0: Peki koçları kıyaslamanı istesem?
2: Valla koçları kıyaslamak isteseniz bence Bartokas çok iyi bir normal sezon koçu. Zaten hani yıllardır Olympiakos'un normal sezon karnesinin iyi olduğunu görüyoruz ama bu tek maçlık telafisi olmayan maçlarda ben stratejik zekasına Sarnasiskevicius'un daha çok güveniyorum açıkçası.
0: Hattan ayrılma, çok kısa bir aramız var.
3: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
4: Radyo Spor. Reklam. Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
5: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Supermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
4: Türksel gücünde Supermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
5: Hadi hep beraber Türkcell mağazasına. Hadi.
4: Radyo Spor.
3: Reklam. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Sevgili Burak Alaca ile birlikteliğiniz devam ediyor. Peki Burak, Fenerbahçe kazandı. Olympiakos'u eledi. Finalde hangi takımı istersin? Daha rahat yener Fenerbahçe dersin.
2: Ama final durumunda ben Valencia'yı istemem. Yani Real Madrid artıları eksileri çok belli olan bir takım ama Valencia temposuyla maçın bir başında hemen rüzgarı Valencia'ya verirseniz orada direksiyonu tekrardan toplamak zor olabilir. Eğer final olursa ben Real Madrid isterim. Valencia çok ters bir takım. Hani diyeceksiniz. Tarihindeki Final Four yapmış bir takım şampiyon olabilir mi? Şampiyon olamasa bir de o günü burnumuzdan geçirmez. Çok tavsiyede Real Madrid'den daha fazla. O yüzden ben Real Madrid'i isterim açıkçası.
1: Valencia'yı Panathinaikos maçında izlediğim kadarıyla bu tempoyu sağlamak, oyun üstünlüğünü almak, rakibin ona yetişmesini ve hatta geri dönüşü imkansız hale getiriyor Valencia'nın oyun yapısı bence.
2: Yani hücumda oyuncuların görev tanımları zaten çok belli. Makine gibiler ve iyi de bir savunma takımı. Çünkü çok atletik oyunculardan ulaşıyorlar. Ercan abinin dediği çok kritik. Yani onlar ritme girip atmaya başladığı zaman onlara eşlik etmenizi de çok zorlaştırıyorlar. O yüzden ya Valencia karşısında maça 4 çeyrek ortak olman çok zor. Ya başlayıp nereye elini alacaksın. Yoksa gerçekten çok yenmesi zor bir takım Valencia. Bakıyorum şu an Euroleague'in en pahalı 10 kadrosundan biri değil Valencia ama yani saha içinde izlediğiniz şey çok başka bir şey. Ben hani çok takdir ediyorum bulundukları noktayı ama finalde istemezdim. Yani onlar için Final Four'a kalmak da herhalde yeterli olacaktır tatmin anlamında. Çok da bize zorluk çıkartmasalar iyi olur.
0: Çok teşekkürler sevgili Burak. Ağzına sağlık.
2: Ben çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.
1: İyi akşamlar Burak. Teşekkürler.
0: Evet, Final Four öncesi son gelişmeleri de sevgili Burak Alaca'dan almış olduk. Galatasaray otobüsü de stadyuma doğru geliyor. Yoğun ilgi var. Galatasaraylı oyunculara doğal olarak stadyum içine de taraftar alınmaya başlandı Ercan abi. Yani evet. 19 bin liralık biletler satıldı dedik ya. O biletleri alanlar saha içindeki yerlerini almaya başladılar. Ama otobüse baktığımda en az bir 40 dakika daha yolu var gibi değil mi?
1: Yani 40 ya da yarım saat diyebiliriz.
0: Yani 30-40 diyelim hadi bir ortalama verecek olursak. Çünkü ağır ağır gidiyor. Bir yüksek bir tempo yok Galatasaray evet. Takım otobüsünde.
1: Taraftarlar hemen
0: tabii yani etrafı da çok kalabalık olduğu için hız da yapma imkanı yok zaten otobüsün. Amaç da hız değil zaten. Orada
1: amaç taraftarlarla beraber şampiyonluğu evet, kutlamak.
0: Taraftarlarla beraber olmak, taraftara mümkün olduğunca yakın olabilmek. Bir de şunu gördüm. Icardi'ye ekstra bir ilgi var. Bu da doğal herhalde değil mi? Yani Icardi'nin yeri başka. Galatasaray taraftarında.
1: Herkesin söylediği gibi özellikle Galatasaraylıların bir neslin Galatasaraylı olmasında çok büyük emeği var.
0: Yani mesela şapka atıyorlar Icardi'ye, işte kaşkol atıyorlar. Dolayısıyla Icardi'nin de şu anda boynunda bayağı bir fazla sayıda atkı oldu. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak.
1: Hep beraber göreceğiz.
0: Hep beraber göreceğiz. Önümüzdeki hafta netleşir. Icardi kalacak mı, gidecek mi? Çok teşekkürler Ercan
1: abi.
0: Ağzına sağlık.
1: Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar, iyi hafta sonları.
0: Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı sona erdi.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Arabanı arabam nokta koma. Değerinde tüm sat.
3: Radyo Spor.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
5: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Opel Combo 600 bin TL, 12 ay %0 faiz, Mayıs ayına özel takas desteği ve bayram öncesi teslimat avantajıyla Opel Odak'ta sizi bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
3: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her ana uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
4: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa Ve'ye gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
5: Hem arsa hem ev, Arsa Ve.
6: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip ZS Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
7: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda.

0: Opel Mokka GS Hybrid Mayıs ayına özel avantajlı fiyat ve bayram öncesi teslimat avantajıyla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
1: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
4: Baba Eriç kulvarda da 6 numaralı Altın Derya var. Son düzlüğe 1 numaralı Asaletli Çocuk lider çıktı. 4 düzlüğe 3 boy kadar önde. İkincilikte 5 numaralı Şöhret Hanım var. Geriden 4 numaralı Şener Han'ın en dış kulvardan 2 numaralı Gümbür Baba'nın içeriden 6 numaralı Altın Derya'nın çabaları var ama son 200 metreye girildikten sonra tempoyu daha da artıran 1 numaralı Asaletli Çocuk farkı 5-6 boya kadar çıkardı ve 3. yarışında 2. birinciliğine doğru koşuyor. Bekir Mert Mırık'la Asaletli Çocuk kazanıyor. 5 numaralı Şöhret Hanım 2. oldu. 6 numaralı Altın Derya 3. olurken 2 numaralı Gümbür Baba ve 4 numaralı Şener Han da 4.lük için fotoyu birlikte geçti. 1 numaralı Asaletli Çocuk kazandı Bursa'da yapılan 9. koşuyu.
3: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
5: TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tck.org.
0: Happy Sigorta sunar. Happy Sigorta. Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
6: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
7: Merhaba.
6: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz.
7: Merhabalar abi. Merhaba.
6: Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
0: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
6: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
0: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 1487. Radyo Spor, sporun tek adresi.
8: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri başlıyor. Nesine, başka bir seviye.
9: Nesine Saatlerinden herkese merhaba. Ben Cengiz İzmitli. Yaklaşık bir saat boyunca sizlerle olacağım. Futbolda, basketbolda öne çıkan karşılaşmaları konuşacağız. Tabii liglerde de artık yavaş yavaş sona geliyoruz. Hatta birçok ligde bu hafta sonu maçlar bugün oynanacak olan karşılaşma olacak ve ligler sona erecek. Devamında da tamamen Dünya Kupası'na odaklanmaya çalışacağız. Galatasaray bugün şampiyonluğunu kutluyor. Süper Lig'de Beşiktaş Rize deplasmanında olacak. Hafta sonu çok kritik karşılaşmalar var. Üst tarafta Trabzonspor'un kupayı kazanması halinde 5.lik tabii ki ciddiyete binecek. Orada 5.lik yolunda önemli karşılaşmalar var. Ligin dibinde 4 takım kümede kalma savaşı veriyor. 4 maç pazar günü aynı saatte oynanacak. Saat 20'de oynanacak. Hepsine vaktimiz olursa değerlendirmeye çalışacağız. Benim özel çalıştığım tabii Bundesliga'da var. Bundesliga'da da playout noktasında, ligde kalma noktasında çok önemli iki tane karşılaşma var. Hatta iki takım birbiriyle oynuyor. Aradan Heidenheim'in sıyrılma ihtimali de söz konusu. Bu ihtimallerin hepsinden bahsetmeye çalışacağız vaktimiz el verdikçe diyelim. Saatlerimiz şu an 17.35. Radyo Spor'un da WhatsApp hattı açık. 0538 052 1487. Buraya günün maçlarından sorularınız varsa, tercihleriniz varsa onları yollayabilirsiniz. Hafta sonundan öne çıkardığınız tercihler varsa onları yollayabilirsiniz ve hafta arasında, yani bundan önceki günlerde Nesine'de kazandığınız kuponlar varsa onları da bana yollayabilirsiniz. Ben de de fırsat buldukça onları okumaya, değerlendirmeye çalışacağım. Bunun dışında bakalım bizim önümüzde hangi maçlar varmış. Rize Spor Beşiktaş'ı söyledik zaten. Ona da programın ilerleyen anlarına değineceğim ama saat sırasıyla gitmek istiyorum şöyle giderken. 19'da bir Zagłębie-Lubin-Pogoń mücadelesi var. Polonya Ekstraklasa'da bir karşılaşma. Polonya'da da artık ligin sonuna yaklaşmış durumdayız. Son 2 hafta kaldı. Zagłębie üst tarafa yaklaşmaya çalışıyor. Avrupa bileti almaya çalışıyor. Pogoń birazcık daha rahat konumda ama burada da İspanya La Liga gibi puanlar birbirine çok yakın alt tarafta. Pogoń 2 tane arka arkaya yenilgi alırsa son 2 karşılaşmada bir anda kendini düşme hattında bulabilir. Onlar için de kritik mücadele. Savunmaya öncelik vereceklerdir. Yenilmemeye öncelik verecektir Pogoń bana kalırsa. Zagłębie de üst tarafa çıkmaya çalışıyor ama dediğim gibi puanlar birbirine çok yakın olduğu için üst tarafla alt tarafta çok sert bir mücadele, zorlu bir mücadele bana kalırsa bizi bekliyor. İki takımın sezon içerisinde ilk yarısında oynadığı karşılaşmayı Pogoń evinde 5-1 kazanmıştı. Zagłębie'nin evinde oynanan karşılaşmalarda ise şöyle bakıyorum, Zagłębie'nin birazcık daha üstün olduğunu görüyoruz. Ben bu karşılaşmada birazcık daha ilk yarı beraberlik TGS'i 2-3 aralığındayım. Zor bir karşılaşma benim için. Böyle gollü bir mücadele beklemiyorum açıkçası ki oranlara baktığımızda da 2.5 alt 1.53 ile ön planda 2.5 üste göre diyelim. Evet, şöyle bakalım. Mesajlarınız da birazdan gelmeye başlar diye düşünüyorum. 0538-052-1487 Radyo Spor'un WhatsApp hattı an itibariyle açık. Saat 19.15'te Damak Alfayha karşılaşması var. Suudi Arabistan Pro Lig, yakından takip ediyorum. Bir buçuk senedir Nesine'ye geçtiğimden beri. Ben bu karşılaşmada Damak'ı galibiyete yakın görüyorum. Bu birazcık açıkçası benim için trajikomik. Çünkü sezon boyunca Damak'ı hep yerden yere vurdum. Ama şimdi ligde kalmak için mutlaka kazanmak zorundalar. Alfayha'nın da hedefsiz olması burada Damak galibiyetini birazcık daha ön plana çıkartıyor. Orada da ligin bitmesine 2 maç kaldı bu karşılaşmayla birlikte. Damak da Al Riyad'la birlikte ligde kalma savaşı içerisinde Alaktudu ve Al Najma'yı alt lige yolladık. Damak'la Al Riyad'dan biri daha alt lig yolcusu olacak. Alfayha ise orta sıralarda, bu karşılaşmayı kazansa, devamındaki mücadele kazansa hiçbir şey değişmeyecek onlar için. Üst taraflara çıkamıyorlar, alt tarafa düşemiyorlar. Damak kötü son maçlarda, arka arkaya yenilgiler aldı ama iç saha mücadelesinde zaman zaman iyi sonuçlar aldığını gördük. Ligden düşen Alaktud karşısında 2-0 kazanmışlardı. Bu kümede kalma savaşı yaptıkları El Riyad karşısında da 3-0 kazandıklarını görmüştük. Alfayha'da deplasmanda bazen enteresan sonuçlar, beni şaşırtan sonuçlar oluyor ama burada kazanmaya ihtiyacı olan Damak'ın ben galibiyete bir adım yakın olduğunu düşünüyorum. Riske girmem ben. Damak iyi performans göstermiyor son maçlar diyorsanız da ev sahibi 1.5 üstleyerek hemen hemen benzer orandan Damak gollerini de deneyebilirsiniz. Bugün Damak galibiyeti bana kalırsa değerlendirilebilir gibi duruyor. Evet, saat 20'deki Rize Spor mücadelesi, Rize Spor Beşiktaş mücadelesine şöyle bir bakalım. İki tarafta hedefsiz. Beşiktaş ligi 4. sırada bitirmeyi artık garantilemiş durumda. Kupada elendikten sonra ligde de yenilgiler geldi biliyorsunuz. Arkasından hemen Beşiktaş Trabzonspor'da kaybetmişti. Sergen Yalçın'a da ciddi tepkiler vardı. Sergen Yalçın da bu tepkilere anlam veremediğini söylemişti. Rize Spor ise 40 puanda ligin 8. sırasında. Alt tarafta puanlar birbirine yakın ama oradan sıyrıldılar. Ligde kalmayı garantilediler ki geçen hafta da Eyüp karşısında 4-0'lık bir yenilgi aldı Rize Spor. Ondan önceki deplasman mücadelesi Kayseri Spor'du. Orada da 4-0 kaybetmişlerdi ama iç saha söz konusu olduğunda Rize Spor'un her zaman iyi oynadığını biliyoruz. İç sahada şöyle bakıyorum, üst üste 5 galibiyet almış Rize Spor, Kocaeli Spor, Antalya Spor, Samsun Spor, Gaziantep ve Konya karşısında güzel galibiyetler almış. Bugünkü mücadelede iki takımın hedefsiz olması, belki rotasyonu deneyecek olması, bol pozisyonlu, savunmanın ikinci planda kaldığı bir karşılaşma bize izletebilir. Benim bir kuponumda karşılıklı gol var ve 2.5 üst bir arada kullandığım bir tercih var. Bol gollü bir mücadele bekliyorum. Oran yükseltmek için belki ilk yarı karşılıklı gol var ya da her iki yarıda da karşılıklı gol var gibi enteresan seçenekleri de deneyebilirsiniz. Evet, şöyle bakalım, bir arkadaşımız kupon yollamış. Selam Cengiz Bey, kuponum hakkında ne düşünüyorsunuz demiş, hemen bakalım. Aston Villa Liverpool'u görüyorum. Beşiktaş karşılaşmasına ne oynamışsınız, hemen şöyle bir kuponu yakınlaştırayım. Evet, 2.5 üst ve karşılıklı gol var. Beşiktaş karşılaşmasında benim de biraz önce sizlere önerdiğim tercihti. Aston Villa Liverpool, Çorum Bodrum, bu karşılaşmaları da birazdan değerlendireceğim. Saat 20'de Çaykur Rizespor Beşiktaş mücadelesi oynanırken alt ligde de playoff yarı final rövanş karşılaşması oynanacak. Çorum'la Bodrum karşılaşacak. İlk mücadeleyi Bodrum 1-0 kazandı. Yani Bodrum 1-0 kazandı karşılaşmayı Ali Aytemur'un golüyle. İlk yarıda da bir penaltı kaçırmıştı. Benim bir ilk yarı beraberlik tercihim vardı. Benim açımdan iyi olmuştu o penaltının kaçması. Maç sonu 1-0 Bodrum kazandı ve rövanşa tabii ki de avantajlı geliyor. Ama Çorum'un da sezon boyunca iç sahada taraftar desteğiyle iyi performanslar sergilediğini biliyoruz. Oranlar da bunu gösteriyor açıkçası ki Çorum'da çok uzun bir aradan sonra bir yenilgi yaşadı Bodrum yenilgisiyle birlikte. İç sahaya döndüğümüzde bir Bandırma yenilgisi görüyorum. 3

Çorum risk aldığında Bodrum bunları cezalandırabilecek hücum oyuncularına sahip. O yüzden bir sürpriz Bodrum golü aklımızda olsun diyerek ben TGS 2-3 tercihini Çorum-Bodrum mücadelesinde birazcık daha ön planda tutuyorum ama Bodrum kazanırsa da tabii Bodrum karşısında Çorum kazanırsa da tabii ki de şaşırmayız. İç sahada gayet iyi performanslar sergilediklerini bir kez daha hatırlatayım. Evet, mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Teşekkür ederim. 0538 052 1487. Bakalım, bir kupon daha gelmiş. 3 maçlık bir kupon, yorumlarını rica ediyorum abi demiş. Hangi maçlarmış bu? MLS'ten karşılaşmalar görüyorum. Önümüzdeki fikstürdeki mücadeleler New York derbisi var bir tane. New York Red Bulls, New York City. Philadelphia Union, Columbus Crew ve Houston Dynamo, Vancouver Whitecaps karşılaşmaları var. 3 karşılaşmada da her iki yarıda da karşılıklı gol olur tercihleri gelmiş. Yani gollü maçlar geçiyor MLS'de. Ben de zaman zaman denk geliyorum. Özellikle son yanılmıyorsam Inter Miami'nin mücadelesi bayağı gollü geçti. Ben de takip etmiştim. Orada ikinci yarı karşılıklı gol var tercihim vardı. Beni kazandırmıştı bana ama bu karşılaşmalarda tabii gollü geçebilir. Eskiden daha çok takip ediyordum MLS. Şimdi birazcık saat farkından dolayı ve işlerin yoğunluğundan dolayı MLS'i ikinci plana atmış durumdayım ama Columbus Crew, Vancouver Whitecaps ve New York City, yani burada senin kuponundaki 3 deplasman takımı benim de aklımda hep böyle hücum gücüyle ön planda olan ekipler gibi kalmış. O yüzden yani gollü mücadeleler geçebilir. Sistem 2-3 yapmamışsın sanırım, direkt kombine olarak oynamışsın. Yani burada sistem 2-3 de deneyebilirsin. MLS çünkü biliyorsun MBS 2. Bu kuponu bence sistem 2-3 olarak değerlendirsen daha iyi kazanç elde edebilirsin. En azından bir tanesi yatarsa sen de ufak da olsa bir kazanç elde etmiş olabilirsin. Saatler 21'i gösterdiğinde Bari ile Süttirol karşılaşacak. İtalya Serie B'de düşme kalma playoffları oynanıyor. Şöyle bakalım, Görkem Candan bize neler yazmış. Maç sonucu 1 tercihini yapmış bu play-out eşleşmesinde. İlk ayakmış, rövanşı da olacakmış bu karşılaşmanın. İlk ayakta ben Bari'yi ön planda tutuyorum demiş. Tabii lig biterken Bari daha iyi, Südtirol birazcık daha kötüydü. Bari kendini play-out noktasına atarken Südtirol da play-out noktasına düşmüş oldu. Son maçlarda gelen puanlar, galibiyetler ya da kayıplar sonrası. İki takımın bu sezon oynadığı karşılaşmalarda Südtirol bir galibiyet almış deplasmanda, yani burada Bari'nin sahasında. Kendi evinde de 0-0 beraberlik elde etmiş ama benim dikkatimi çeken iki takımın, şöyle bakıyorum, son 6 maçı, yani son 3 sezonda oynadığı 6 karşılaşmanın tamamında ilk yarılar beraberlikle sonuçlanmış. Ya bir play-out mücadelesi, bir ilk karşılaşma, sanki burada da bir ilk yarı beraberlik tercihi yine kazandırabilir. 6 olmuş seri, yanlış görmediysem 6 maç üst üste ilk yarı beraberlik çıkmış Bari Sütrol eşleşmelerinde, Bari Sütrol maçlarında. Burada da yine bir ilk yarı beraberlik sanki denenirmiş gibi geliyor bana. Evet, Mesut bize bir kupon yollamış. İyi yayınlar dilemiş. Nesine'den bir kupon yollamış. Hemen onu bir kontrol etmeye çalışalım. Bakalım bizimle nasıl bir kupon paylaşmış. Önüme açılsın, ben de sizlerle paylaşayım. Evet, kazandığınız kuponlar varsa yollayın demiştim. Mesut da bize sağ olsun kazandığı bir kuponu yollamış. 8.10 oranlık bütün maçları 2.5 üst oynamış ve hepsi de MLS maçları. Biraz önce MLS'ten bahsetmiştik. Mesut da bu geride bıraktığımız hafta sonu maçları sanırım bu. Evet. Onlar, yani hafta içi maçları, orada 2.5 üst tercihleriyle çok güzel kazançlar elde etmiş ki evet, benim Inter Miami karşılaşması Cincinnati 5-3 bitmişti. Ben de o karşılaşmayı takip etmiştim. Güzel Mesut, tebrik ederiz. 2.5 üst 8.10 oran, kaç tane maç? 7 tane maç. Yani güzel kazanç elde etmişsin ama bir dahaki sefere sana tavsiyem bunu 3 maçlık 4 maçlık yap. Oranlar birazcık düşük bazı maçlarda. Tabii ki de en düşük oran Inter Miami maçı, o kazandı ama arada şöyle bakayım, 2 tane maç hemen 3 golle bitmiş. Yani bir tanesi 2-1, diğeri 3-0 bitmiş. Onlardan bir tanesinde gol olmasa sen de üzülebilirdin. O yüzden bir dahaki sefere bana kalırsa maç sayısını azaltsan iyi olur. Yoksa gayet güzel kazanç elde etmişsin. Hem de Nesine'den elde etmişsin. Seni tebrik edelim. Evet, Macaristan'da bugün bir de Puşkaş MTK Budapeşte karşılaşması oynanacak. Şöyle bakıyorum puan tablosuna, MTK. Yani burada da lig, yanılmıyorsam, sona ermek üzere, başka karşılaşma kalmamıştı. Hemen onu kontrol etmeye çalışıyorum. Puşkaş'ın başka mücadelesi olacak mı? Yok. Evet. Sezon bitmek üzere burada. Son karşılaşma. Puşkaş ligde kalmayı, pardon, MTK ligde kalmayı garantilemiş. Puşkaş'ın da pek bir

Hedefi yok. İki tane hedefsiz takım gibi görüyorum şu an. Puşkaş, MTK, Butepeşte mücadelesi ki bu karşılaşmayı da Görkem Candan yazmış. İki takımın da sezona veda mücadelesi demiş. Gollü bir mücadele izleyebiliriz demiş. Eskilerden, çok eskiden yani bundan 10 sene önce bile olabilir. Bu Puşkaş'ın maçları hep bol gollü geçerdi. Bizde karşılıklı gol varlar. O zamanlar daha iyi oranları vardı. O zamanlar hep öyle değerlendirdik. Yine o maçlardan bir tanesi olabilir. İki tane hedefsiz, iki tane sezonu bitirmiş takım ki aralarındaki son 3 karşılaşmanın da yine karşılıklı gol var şeklinde sonuçlandığını görüyorum. Puşkaş'la MTK Budapeşte'nin bugünkü mücadele de yine KG var 1.35, MBS 2. Böyle 2 maçlık, 3 maçlık kupon yapıyorsanız değerlendirebilir. Oran yükseltmek için yanına 2.5 üstü ekleyebilirsiniz. 2.5 üst ve KG var derseniz de oran 1.65'e çıkıyor ki bana kalırsa fırsat bahisi olabilir bu. Saat 21'de başlayacak Puşkaş MTK Budapeşte mücadelesi aklınızda olsun. İzmir'den Serkan bir bakalım bize neler yollamış. Bir kupon yollamış. Çorum Bodrum mücadelesinde handikaplı Bodrum galibiyeti mi? Ne oynamışsın? İki handikaptan biri oynamışsın. He, Çorum'un 3 farklı kazanmasını oynamışsın. Bugün bol gollü Çorum galibiyeti bekliyormuş Serkan. Valla güzel de bir para yatırmışsın. İnşallah güzel bir kazanç elde edersin. 3 farklı Çorum galibiyeti 11-15 oranı varmış. Bakalım o kadar farklı bir karşılaşma olacak mı? Ben Bodrum'un bir sürpriz yapabileceğini düşünüyorum. Çorum açıkçası gol için riskleri aldığında savunmaların arkasında boşluk bıraktığında Bodrum bunları değerlendirebilir. Ben birazcık daha dediğim gibi TGS 2-3 tercihine yakınım bugünkü Çorum Bodrum mücadelesinde. Benim kafamdaki birçok senaryoyu karşılayan bir aralık TGS 2-3 bana kalırsa. Evet şöyle bakalım Sefaköy'den satılmış Liverpool ve Beşiktaş maçları 2.5 üst olur mu demiş. Yani Beşiktaş'ı söyledik. Liverpool'a geçelim isterseniz şimdi satılmış beyin yazdığı mesaj sonrası. Saat 22'de Aston Villa ile Liverpool karşılaşacak. İki takım da aynı puanda 4. ve 5. sıradalar. Biliyorsunuz İngiltere'den Premier Lig'den daha doğrusu Şampiyonlar Ligi'ne 5 bilet veriliyor ki Aston Villa'nın Avrupa Ligi'ni kazanması ihtimali, Arsenal'in Şampiyonlar Ligi'ni kazanması ihtimali de söz konusu ve bu bilet sayısı bir anda 6'ya çıkabilir. Yani çok çok büyük ihtimalle hem Aston Villa hem de Liverpool bir şekilde önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alacaklarmış gibi gözüküyor. Orada da son iki maça girdik. Yani bugünkü mücadelede ben Aston Villa'dan birazcık rotasyon bekliyorum. Çünkü önümüzdeki hafta arasında Avrupa Ligi'nde final karşılaşmasına çıkacaklar. Freiburg'la oynayacaklar. Freiburg mücadelesi öncesi ben çok fazla rotasyon görebiliriz diye düşünüyorum açıkçası Aston Villa'da. Burada galibiyet noktasında birazcık daha Liverpool'a yakınım ama gollü bir karşılaşma geçmesini ben de bekliyorum. 1.58'lik gayet güzel bir 2.5 üst oranı var. Ama dediğim gibi Liverpool'a da birazcık yakın olduğum için tabii golleri de ön planda tuttuğum için deplasman 1.5 üstte kullanılabilir. Kadroları beklemek çok daha sağlıklı olacaktır. Saat 22'de başlayacak bu karşılaşma. Böyle 21 civarı, 21-15 civarı Aston Villa Liverpool maçında kadrolar belli olur. Oradan sonra çok daha iyi tercih yapabiliriz ama şu andan baktığımda saat 17.50 itibariyle baktığımda ben Liverpool'u birazcık daha yakın görüyorum. Benim mantığım Aston Villa rotasyon yapar Avrupa Ligi maçını düşünür diyor. Çünkü buna benzer senaryoları önümüzde yani geçtiğimiz maçlarda görmüştük. Fulham karşısında kayıp yaşamışlardı. Devamında Nottingham'la iki tane maç oynarken o iki maçın arasında yine Tottenham'a kaybetmişti Aston Villa. Yani önlerindeki Freiburg maçı Aston Villa için çok çok daha değerli. O yüzden Liverpool burada bana kalırsa bir adım daha yakın bu karşılaşmada galibiyeti. Sizin de erken oynamak istiyorsanız aklınızda olsun Liverpool galibiyeti. Evet mesajlarınız gelmeye devam ediyor. WhatsApp hattını bir kez daha hatırlatayım Radyospor'un 0538 052 1487. Buraya mesajlarınızı bekliyorum. Birazdan gelen mesajları da okumaya çalışacağım. Sağ olun beni yalnız bırakmıyorsunuz. Güzel güzel mesajlar atıyorsunuz. İskoçya'nın bir altında Championship'ten yükselme mücadelesi var. Premiership'e Partick Thistle'la Dunfermline karşılaşacak. İki takım arasında ilk maç karşı karşıya atılan gollerle 1-1 sona ermişti. Kritik bir rövanş mücadelesi oynayacak iki takım. Buradan çıkan takım da St. Mirren'le yani Premiership'in 11.si ile playoff mücadelesi oynayacak. O karşılaşmanın ilk ayağı da 21 Mayıs'ta oynanacak ve St. Mirren bu iki takımdan birinin ev sahibi olduğu karşılaşmaya, yani St. Mirren deplasmana gelecek, bu iki takımdan birinin sahasına gelecek. Birbirinin rövanşında
riskler bana kalırsa birazcık zor alınır. İki takım kontrollü oynar diye düşünüyorum. Ki zaten ilk maçta arka arkaya goller geldikten sonra da yine böyle kontrollü, risk almayan bir oyun yapısı sergilemişti iki takım da. Burada Partick Thistle ev sahipliğini

0: de Fur Hill'de dengeli, kontrollü bir başlangıç görebiliriz. Ben o yüzden bu karşılaşmada ilk yarı beraberlik tercihini ön planda tutuyorum. İlk maçta olduğu gibi, dediğim gibi ilk mücadele de 1-1 sona ermişti. İki takım arka arkaya goller bulduktan sonra çok fazla risk almamışlardı. Burada da benzer. Yani maçın başından itibaren kontrolün ön planda olduğu bir karşılaşma izleyebiliriz. Hatta bugün bu karşılaşma penaltılara kadar giderse de şaşırmayacağım açıkçası. Partick Thistle, Dunfermline mücadelesi. Evet, şöyle bakalım. Mesut bize bir kupon daha mı, yoksa kazandığı bir kupon mu yollamış? Hemen bir kontrol edelim. Mesut'un o uzun kuponundan ben birazcık rahatsız olmuştum. Bir rahatsızlığını da getirmiştim. O bu sefer iki tane kısa bir kupon yapmış. Rize Beşiktaş'a maç sonucu 1 ve 2,5 üst. Çorum Bodrum'da maç sonucu 1, pardon, ilk yarı 1, maç sonucu 2. Çok büyük bir risk almış burada ama 2 maçlık deneme bir kupon olduğu için de hayır demem. Ben dediğim gibi Bodrum'un sürpriz bir gol atmasını bekliyorum ama birden 2 olacak kadar bekliyor muyum? Kendi kendime bir sorayım şimdi bunu. Yani birden 2, eğer 2-1 ile 1-0'dan 2-1 olacaksa ve TGS 2-3'ümü benim getirecekse, olsun Mesut, sen de güzel bir kazanç elde etmiş olursun. Nesine de oynamışsın. Bol şanslar dileyelim sana da kuponunda. Süper Lig'in son haftasında en güvendiğiniz 3 maçı rica edebilir miyim demiş bir arkadaşımız. Bu hafta Süper Lig'e, Bundesliga'ya yaptığım gibi böyle kısa kısa yorumlar da yaptım. Hangi 3 maçı öne çıkartırım, hemen tercihlerimi şöyle önüme açayım. Hangi karşılaşmaları tercih yapmışım, ben de şey yapayım. Bugün Rize Beşiktaş 2,5 üst karşıtı gol var. Ön plana alabileceğim bir karşılaşma olabilir Süper Lig'den. Onun dışında şöyle bakıyorum, Başakşehir'in galibiyeti Gaziantep deplasmanında, bu karşılaşma da değerlendirilebilir. Onun dışında şöyle bakıyorum hangisi olabilir, hangisi olabilir diye. Yani Antalya Kocaeli'de ilk yarı 1. Antalyaspor'un kazanması lazım ligde kalmak için. Beraberliğin yetmediği senaryolar var. Antalyaspor'da ilk yarıda skor üstünlüğü alıp diğer maçları dinlemeye geçecek. Ben o yüzden ilk yarı bir tercihini o karşılaşmada ön planda tutuyorum. Kısa bir reklama gidelim. Reklamın ardından sonra tekrar beraber olacağız.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
2: Reklam.
3: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor!
5: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi, Dış Ses.
6: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Bin Star koduyla kampanyaya katılın. Bir yıllık Bin Connect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de.
7: Garanti BBVA yatırım.
8: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da.
9: Borusan Next.
10: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
11: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 mil yerine her 3 mili bir statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
10: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu. Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
12: Getir.

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık PTR.
1: Akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, tabletlerden kişisel bakım ürünlerine, televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara binlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta. Son gün 19 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: Süper Lig'de sezon tamamlanıyor. Coşkusu milyonerde yaşanıyor. Bu akşam 8'deki Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı için milyonere gel. Heyecanı zirvede yaşa. Sporda eğlendirin kardeş milyoner.
1: Radyo Spor. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
3: Evet, reklamların ardından beraberiz. En son Süper Lig'den öne çıkardığım 3 karşılaşmayı söylemiştim. Onu bir kez daha tekrarlayayım. Antalyaspor, Kocaelispor karşılaşma derken tercih tabii ki de. İlk yarı bir tercihini ön planda tutuyorum. İkinci tercihim Başakşehir galibiyeti, Gaziantep-Başakşehir mücadelesinde maç sonucu iki tercihini ön planda tutuyorum. Oran yükseltmek için yanına 1.5 üstü ekleyebilirsiniz. Ve üçüncüsü de bugün oynayacak olan Rizespor-Beşiktaş mücadelesi. Gollü bir karşılaşma bekliyorum. İki takımın da gol atmasını bekliyorum. Karşı gol var ve 2.5 üst tercihini de bugünkü karşılaşmada ön plana çıkartabilirsiniz. Nusret Özdemir atmış. Bu aralar yayınlarda pek yoksun demiş. Vallahi diğer tarafta, yani iç tarafta işler birazcık yoğun. Sezon sonu röportajlar, programlar, orası birazcık yoğunlaştığı için radyoya pek gelemiyoruz ama buralardayız, yani arka planda çalışmaya devam ediyoruz. Teşekkür ederim sorgunuz için, sorunuz için. Aston Villa Liverpool 2.5 üst demişsiniz. Ben de katılıyorum, zaten biraz önce değerlendirdim ama dediğim gibi eğer Aston Villa rotasyonu çıkarsa Liverpool galibiyeti de ön plana çıkabilir. Dundalk-Shamrock mücadelesinde de 2.5 üst tercihini ön plana çıkartmışsınız ki o karşılaşmayı da bizde Umutcan Üreyen yazmış. İki yarı da 1.5 üst demiş. Bol gollü bir karşılaşma bekliyor Umutcan. Sizin 2.5 üst tercihini destekler nitelikte. Şöyle bakıyorum arada değerlendirmediğim güzel karşılaşma var mı diye. Saint-Étienne-Rodez mücadelesi var. Fransa Lig 1'e yükselme karşılaşması. Bu karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Yani zor maçlardan bir tanesi daha. Tek maç olarak oynanıyor. Rövanşı olmayacak. Saint-Étienne'in tabii ev sahibi avantajı var ama Rodez'in gelişi buraya çok iyi gözüküyor. Arka arkaya iyi sonuçlar almışlar. Hatta yani bir önceki karşılaşmayı da 3-2 kazanmışlar. Şöyle bakıyorum. Evet. Bir önceki eşleşmede Red Star eşleşmesini kazanmışlar. Saint-Étienne'de sezonu bitirirken 5-0'lık bir Amiens galibiyeti elde etmişti. Rodez son maçlardaki performansıyla kolay teslim olmayabilir bugün karşılaşmada. Yani düşük orandan 1.52'den ev sahibi oynamaktansa tabii ki oran düşecek ama riski bana kalırsa birazcık daha düşecek. Yani riski de düşecek. Sanki karşılıklı gol var desek daha iyi olabilir. Ben Rodez'in en azından bir gol atabileceğini düşünüyorum bugünkü karşılaşmada Saint-Étienne-Rodez mücadelesinde. Şöyle bültende hafiften aşağı iniyorum. Arada konuşmadığımız maç var mı diye. Cordoba-Albacete karşılaşmasını görüyorum. Burada Emrecan Demirci'nin yorumu gün içerisinde de kontrol etmiştim. Bana gayet mantıklı gelmişti. Albacete'de ciddi eksikler varmış. Rotasyonda daralma olmuş. Yani bazı oyunculardan ciddi şekilde yararlanamamış ki Cordoba'nın da çok çok ince de olsa üst tarafa, yani playoff'u kovalama ihtimali var. Albacete oraya uzak, alt tarafa da uzak. Ligde böyle işi bitmiş bir görüntü de burada sanki Cordoba galibiyeti değerlendirebilir gibi duruyor. Emrecan da zaten bu galibiyeti, yani Cordoba'nın galibiyetini bize önermiş ki Cordoba'nın arka arkaya galibiyetler aldığını, bu karşılaşma gayet formda geldiğini söyleyelim. Albacete de tabii son iki hafta mücadelesini kazandı ama o iki galibiyette sezonu tamamen bitirmiş olabilirler. Hatta son dört maçta üç galibiyet alarak işi tamamen bitirmiş olabilirler. Ligde kalmayı garantiledikleri için son üç maça girerken birazcık daha kendilerini garanti altına aldıkları için bu karşılaşmada vites düşürebilirler. Burada Cordoba galibiyeti değerlendirilebilir. Yine böyle 2 maçlık 3 maçlık kupon yapıyorsanız 1.43'müş Emrecan Demirci yazdığında. Şu an 1.40. Cordoba galibiyeti aklınızda olsun. Günün saat 22 seansında, yani son seansı diyebiliriz artık. Bütün maçlar bittikten sonra 22'de başlıyor güzel karşılaşmalar. Orada değerlendirilebilir bu karşılaşma, aklınızda olsun. Ahmet Bey Nesine'den bir kupon yollamış bize. Hemen bir kontrol edelim bakalım hangi tercihleri yapmış ya da kazandığı bir kupon mu? Şöyle göreceğim, şimdi önüm açılacak. Yok, bugün oynanan karşılaşmalardan. Pardon, kazandığı bir kuponmuş. Sistem 2-3-4 oynamış, çok güzel. Güzel yüksek oranlar da var. Yani işte böyle arkadaşlar. Eğer böyle 4 maçlık, 5 maçlık, hatta Ahmet Bey'in kuponu 6 maçlık. 6 maçlık kupon yapıyorsanız sistem yapmanız lazım ki arada kaçan tercihler olursa sizi de üzülmeyin ki. Yani şöyle bakıyorum. İlk yarı karşıtı gol var oynamış Southampton Middlesbrough. 1-1 devamında uzatmalarda 2-1 bitmişti. Gayet güzel bir kazanç. Red Star Rodez. Rodez'in bir önceki karşılaşması. Bu bir önceki Saint Etienne maçına gelmeden önceki karşılaşma. Orada da yine deplasmanda olmasına rağmen 3 tane gol atmış Rodez. Orada da ilk yarı karşılığı gol var, kazandırmış. Bir 2.5 alt görüyorum. El Nasr El Hilal. Bu birazcık sürpriz bana kalırsa. Ama kuponu kupon yapan tercih canlı olarak alınmış. Zaten devamında sanırım onun yanında maçlar eklenmiş. Levante galibiyeti olmuş 7-22'den. Ahmet Bey'i tebrik edelim. Gayet güzel bir kupon. Böyle güzel sistem kuponları görünce ben de memnun oluyorum, mutlu oluyorum, biliyorsunuz. Radyo Spor'un WhatsApp hattını hatırlatayım. 0538 052 1487, buraya mesajlarınızı bekliyorum. Günün maçlarıyla ilgili sorularınız olabilir. Biraz önce Ahmet Bey'in kuponunu okuduk, değerlendirdik. Kazandığınız güzel kuponlar varsa onları yollayabilirsiniz ya da güzel kuponlarınız varsa bugünkü maçlardan onları paylaşabilirsiniz. Ben de hepsini burada okumaya, değerlendirmeye çalışacağım. İskoçya'dan bugün bir de Hamilton Clyde Bank karşılaşması var. O da bir alt ligde, yani Lig 1'de kalma mücadelesi diyebiliriz. Hamilton Lig 1'de kalmaya çalışıyor. Clyde ise Lig 2'den Lig 1'e çıkma derdinde. İlk ayak 1-1 bitmişti. Burada da yine bir kontrollü oyun görebiliriz. Ama Hamilton'ın ben iç saha performansını hep aklımda tutuyorum ve beğeniyorum. Burada Hamilton birazcık daha baskılı bir başlangıç yapıp skoru erkenden almaya çalışabilir. Ki yanlış hatırlamıyorsam, hemen şimdi de kontrol edeyim. Maçı yazarken iç sahada oynadığı maçlarda, evet, son 3 iç saha maçını Hamilton kazanmış. Hatta 3'ünde de İlk golü atan taraf olmuş. Ben bu karşılaşmada da Hamilton'ın Clyde karşısında ilk golü atabileceğini düşünüyorum. Kendim de ilk golü Hamilton atar tercihi yaptım maç yazımda. Bugün yine 21.45'te Partick Thistle Dunfermline bir yerden oynanırken bu karşılaşmayı takip edeceğim. Valla Nesine'de iki maçın da yayını var. İkisini de yan yana açıp izleyebilirim 21.45'te. Aston Villa Liverpool maçına geçmeden bu karşılaşmaları bir 15-20 dakika güzel güzel takip ederiz arkadaşlar. 21.45'te benim de size tavsiyem olsun. İskoçya'ya merakınız varsa bu karşılaşmaları kaçırmayın. 21.45'te aynı anda bir de Leuven-Antwerp mücadelesi oynanacak. Bu da Belçika Pro Lig'de Avrupa Ligi kovalama mücadelesi ama iki takım adına da birazcık prestij karşılaşması olabilir. Leuven bu grubun son sırasında, Antwerp'te 5. sırasında. Yani matematiksel olarak Antwerp'in şansı hala devam ediyor ama performans olarak baktığımızda son iki karşılaşmayı kaybeden Antwerp'in, yani son 3 maça girerken bu grupta çok da üst tarafı kovalayacakmış gibi durmuyor. Bütün maçlarını kazanması, rakiplerinde arka arkaya seri yenilgiler, mağlubiyetler, hatta puan kayıpları yapması gerekiyor. Leuven için lig bitmiş durumda. Onlar şöyle bakıyorum, son 2 karşılaşmada gol atmışlar ama yani 5 maçtır 6 maçtır galibiyet elde edemediklerini görüyorum. Burada reaksiyon vermesi gereken taraf Antwerp. Gollü bir karşılaşma geçirebilirler. Gollü bir mücadele izleyebiliriz. Fuat Türk de bize 2.5 üst olarak önermiş. Ben deplasman 1.5 üst olarak da aklınızda olsun diyeyim bu karşılaşma. Deplasman 1.5 üstün oranında 2.04 gayet güzel bir oranı var. Yine böyle 2'nin üzerinde tek başına bir oran alıyorsanız burada Antwerp'in gollerini değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Evet, bir arkadaşımız uzun bir kupon yollamış arka arkaya maçlar. Arada bir tanesi yatmış. Lazio-Inter mücadelesinde karşılıklı gol ve 2.5 üst

0: oynamış ki yanılmıyorsam evet 2-0 bitmişti. Lazio golü gelmemiş. İşte böyle çok arka arkaya maçlar oynadığınızda şimdi 4, 8, 8 ya da 9 maçlık kupon yanlış görmüyorsam bir tanesi yatınca böyle üzülüyorsunuz maalesef. Öyle bir kupon olmuş. Her zaman söylüyorum 3 maç, maksimum 4 maçlık kuponlar. Olabiliyorsa 2 maçta böyle 3 oran. Bunları kovalasak çok daha iyi kazançlar elde edebiliriz. Sonuçta bu iş istatistik işi. Ne kadar az maç yaparsanız kazanma olasılığınız o kadar artıyor arkadaşlar. Evet, günün maçlarını böyle değerlendirdik. Süper Lig'de dediğim gibi alt tarafta işler yangın yeri, düşme hattında çok kritik arka arkaya yani aynı anda oynayacak olan karşılaşmalar var. Saat 20'de pazar günü Fenerbahçe, Eyüpspor, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Antalyaspor, Kocaelispor ve Kasımpaşa Galatasaray karşılaşacak. Biz önümüzdeki maçlara bakacağız da hafta arası Salı günü. Bu Süper Lig'de düşme hattını bir masaya yatırdık ve Antalyaspor 4 takım arasında 4. sırada yani 16. sırada yer almasına rağmen ikili averajda önündeki 3 takımın da üzerinde. Yani olası bir 32 puanda eşleşme olursa Antalyaspor maçını kazanır. Eyüpspor'la Kasımpaşa kaybeder ve Gençlerbirliği berabere kalırsa tüm takımların 32 puana ulaştığı senaryoda Antalyaspor hepsinin üzerinde. Antalyaspor'un 32 puanda herhangi bir takıma denk geldiği senaryolarda da Antalyaspor ikili averajda hepsine üstün. Ama ikili ikili, üçlü üçlü baktığımızda takımların birbirlerine üstünlükleri bazılarının söz konusu. Üçlü averaja girdiğimizde yanlış hatırlamıyorsam Kasımpaşa ve Eyüp'ün sıkıntıları söz konusu. Kasımpaşa'da biliyorsunuz Galatasaray'la oynayacak. Eyüpspor'da Fenerbahçe ile oynayacak. Şimdi Galatasaray bugün şampiyonluğu kutluyor. Kasımpaşa mücadelesine pazar günü çok da önem vermeyebilir. Orada Kasımpaşa'nın golleri, Kasımpaşa'nın karşıtı gol var tercihi belki Kasımpaşa Galatasaray mücadelesinde değerli olabilir. Fenerbahçe sezonu taraftarı önünde kazanarak bitirmek isteyecektir. Ama savunmada sezon boyu sıkıntılar çekti Sarı Lacivertler. Burada Eyüp gol bulabilir. Yine burada da karşılıklı gol var. 2,5 üst tercihleri değerlendirilebilir. Ama bütün bu senaryoların harekete geçmesi için tabii Antalyaspor'un kazanması gerekiyor. Ben Antalyaspor'un ilk yarı bir tercihini size önermiştim bir önceki reklama gitmeden önce. Yani Antalyaspor'un ilk yarıda atacağı bir gol, Antalyaspor'un ilk yarıyı önde bitirmesi bütün senaryoları harekete getirecek. Ben o yüzden ilk yarı Antalya golü ya da İlk yarı Antalyaspor galibiyeti aklınızda olsun diyorum. Taraf bahsine yani ilk yarı 1 dersek 1.78 oranı var. İlk yarı Antalya gol atar da 1.43. Bu iki tercih mutlaka aklınızda olsun. Bir at yarışı arası verelim sonra tekrar beraber olacağız.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine başka bir seviye.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: 11 numarada Battlestar ikincilikte. 12 numarada Blue Wave'de dıştan üçüncülüğe geldi. Bir boy geride 3 numarada Golden Sail. İçeride 18 numarada Special Star. Bir boy gerisinde 13 numarada Boreal dışında 1 numarada Glonass. 2 boy kadar geride dışarıda 7 numaralı Rebel Moon içinde 17 numaralı Rising Pearl var. Ondan 2 boy kadar geride 9 numarada Erik Talı, 1,5 boy geride 4 numarada King Gra yarım boy gerisinde 8 numarada Sharp Sword dışında 19 numarada Vaela sırasıyla safkanlar bu şekilde son 600 metreye girdi. 5 numaralı King Mahir liderliğini koruma çabasında içeriden 18 numaralı Special Star atak yaptı. Onun dışında 12 numaralı Blue Wave var daha geride 3 numaralı Golden Seal. Ortalarda yine 13 numaralı Boreal sırasıyla safkanlar bu şekilde son 400'e gelirken 1 numaralı Glonass da kendini gösterdi. Şimdi dışarıdan gelen 1 numaralı Glonass liderliği 3 numaralı Golden Seal ile paylaşıyor. Bu ikisi arasında liderlik mücadelesi sürüyor 3 numaralı Golden Seal. Az farkta önde 1 numaralı Glonass geliyor 3 numaralı Golden Seal. Rakibinin yarım boy farkı önünde 1 numaralı Glonass gelse de 3 numaralı Golden Sail kazanıyor. 1 numaralı Glonass ikinci oldu. 9 numaralı Erik Dalı. 19 numaralı Viola. 17 numaralı Rising Pearl ve 8 numaralı Sharp Sword'da tabelanın geri kalan kısımları için fotoyu birlikte geçti. 3 numaralı Golden Sail 10. koşuyu Ali Mehdi altında kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
5: TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tck.org.
4: Reklam.
6: Arabanı arabamla takoma. Değerinde cinsat.
7: Radyospor.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: Ali, ben senden hoşlanıyorum.
4: O zaman Mayıs'ta nişan, Haziran gibi kır düğünü yapsak, çocuğa da bir gün anneler bir gün annemler bakar.
5: Gaza gelip hızını alamıyorsan, soluğu Esport Plus'ta al. MotoGP heyecanına sen de kapıl.
6: Sporun ev sahibi Esport Plus.
7: Bayramda tatilde planlar hazırsa, avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
5: MotoGP Katalunya Grand Prix'si 15-17 Mayıs'ta canlı yayın ve tekrar izle seçeneğiyle Esport Plus'ta.
8: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
9: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
10: İlk görüşte aşk deyince babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda.
11: Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
12: Kupon başı 50.000 TL. Her gün tüm altılılarda ek kazanç fırsatı bir talihte. Alt limit yok, üst limit yok, bir talihte fırsat çok. Sen de hemen bir talihe gel, 50.000 TL'lik fırsatı kaçırma. Detaylar bitalih.com'da.
13: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
14: Canım karım.
13: Ula senin ne işin var burada?
14: Ula Asu senin ne işin var burada?
13: Araba almaya geldim.
14: Ben de.
15: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
14: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
13: Günaydın Kılçık Hocam.
16: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
17: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
18: Radyo Spor. Reklam.
19: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.

0: Evet, reklamların ardından beraberiz. Reklam sırasında bir son dakika bilgisi gördüm. Trabzonspor Ruslan Malinovski ile anlaşmış. Fabrizio Romano yazmış. Canova'nın orta saha oyuncusu Ukraynalı. Benim de çok yakından takip ettiğim, çok tecrübeli, orta sahanda dirençli, sol ayağına çok hakim, 10 numara gibi oynayabilen de bir oyuncu. Trabzonspor'un orta sahadaki yaratıcılık sorununa da birebir iyi gelebilecek bir oyuncu. Gayet iyi bir transfer bana kalırsa. Atalanta'dan Marsilya'ya gidiş, Marsilya'dan Genova'ya kiralanış ve bu sezon, yani yaklaşık 2 ya da 3 sezondur Genova'da olması lazım. Ve bu sezonda şu ana kadar 6 gol 3 asist oynamış. Dediğim gibi orta sahada sol ayağına hakim, teknik, 10 numara oynayabilen güzel bir oyuncu. Trabzonspor'un da orta sahadaki yaratıcılık eksikliği sorununu direkt çözebilecek bir oyuncu. Önümüzdeki sezon ülkemizde Süper Lig'de Ruslan Malinovski'yi izleyeceğiz gibi gözüküyor. Fabrizio Romano here we go diye yazmış. Fabrizio Romano here we go dediyse o işin dönme ihtimali çok çok düşüktür arkadaşlar, biliyorsunuz. Trabzonspor orta sahaya güzel bir takviye yapmış gibi gözüküyor. Bir mesaj daha gelmiş. Bakalım, bir kupon gelmiş gibi görüyorum. Hamilton Clyde ilk yarı 1 ve karşılıklı gol yok. 2.78 orana bayıldım açıkçası. Ben de Hamilton'ın ilk gol atmasını bekliyorum. İlk yarıda gol gelirse, ilk yarı 1 ve karşılıklı gol yok, neden olmasın. Aston Villa Liverpool ilk yarı 1.5 üst. Güzel oran 2.33. Ama dediğim gibi kadroları beklemekte fayda var. Aston Villa rotasyon yaparsa bu tercih kazandırabilir. Liverpool golleriyle birlikte tabii ki. Ve Cordoba Albacete maç sonucu 1 demiştik ama ilk yarı 1 maç sonucu 1 dersek de oran 2'ye kadar çıkıyormuş. Bir arkadaşımız yollamış, ismini yazmamış ama bu tercih de güzel. 3 maçlık güzel kupon, risk alınabilecek bir kupon. Güzel bir kazanç elde edilebilir bu 3 maçtan. Bol şanslar dileyelim dinleyicimize, bize kuponunu yollamış. Bundesliga'ya geçelim arkadaşlar. Bundesliga'da da son maç haftası oynanacak. O enteresan karşılaşmayı size söyleyeyim. Ben nesine için böyle küçük 25-30 saniyelik Bundesliga maçlarına yorumlar çekiyorum ve her hafta Heidenheim mı dedim artık, bu hafta gidiyor. Alt lige gitti. Şurada yolcu oldu. Burada yolcu oldu. Heidenheim son maçlarda öyle performanslar gösterdi ki beni yanılttılar. Vallahi helal olsun. Son maç haftasına girerken Heidenheim, St. Pauli ve Wolfsburg 26 puandalar. Bu 3 takımdan 2 tanesi küme düşecek. Üçüncüsü ise play-out oynayacak ve Heidenheim'ın bu enerjisi son maçın St. Pauli Wolfsburg olmasını da sağlamış durumda. St. Pauli Wolfsburg maçından bir beraberlik çıkarsa, iki taraftan bir tanesi kazanırsa demeyeyim, beraber çıkarsa diyeyim. Yani bir anda o karşılaşma beraber biter. Heidenheim burada kazanırsa Heidenheim play-out noktasında kalıyor. Ligden direkt düşmüyor. Heidenheim bunu başarabilir. Mainz karşısında galibiyet elde edebilir. Ki iç sahada çok iyi işler yaptıklarını her zaman biliyoruz. Yani ben de maçlarını yorumladığım için burada söyleyemedim pek ama eğer o videoları takip etseniz maç yorumlarından da Heidenheim övdüğüm anları görmüşsünüzdür. İç sahada oynadığı son iki karşılaşma St. Pauli ve Union Berlin karşısında galibiyetler aldılar. Bayern Münih'i Allianz Arena'da son anda elden kaçırdılar. Freiburg mücadelesi keza çok iyi performans sergilediler. Son anlarda 2-1 kayıp yaşadılar. Yani son maçlarda bir ligde kalma ateşi yakmış Heidenheim var ve Mainz, iddiasız Mainz'la oynarken, Mainz'ın da son maçlarına bakıyorum. Bir deplasman St. Pauli karşısında kazanmışlar ama yani St. Pauli'de şu anda zaten ligin son sırasında çok kötü performans gösteren ekiplerden bir tanesi. Onun dışında galibiyeti yok Mainz'ın. Burada Heidenheim galibiyeti denenebilir. 1.62'den aklınızda olsun. Diğer mücadele, yani düşme hattındaki diğer karşılaşma St. Pauli-Wolfsburg karşılaşması. Üst tercihinin oranı yükseliyor. Karşıtı gol var tercihinin oranı biraz yükseliyor. Alt tercihe düşüyor ama ben tam tersi yönde hareket edeceğim arkadaşlar. Burada bir taraf öne geçtikten sonra maçta olaylar kopacak bana kalırsa. Şu an hatta kart bahisi açık mı, bir kontrol etmek istiyorum. Kart bahisi açık. Evet, aklınızda da maç önü kart bahisi olarak 4.5 kart üst 1.43'ten bir kenarda dursun. Maç oynanırken eğer kart bahisleri hala açık olur ve bir tarafta öne geçerse, öne geçen tarafın kartlarını mutlaka değerlendirin arkadaşlar. Celtic Rangers Old Firm derbisinde canlı iddiadaydım Erke Tümer'le birlikte. Celtic ikinci yarının başında arka arkaya goller bulup 3-1 öne göçtükten sonra canlıda mesajlar tabi geliyor orada, o sırada yağıyor. Abi Celtic mi gol atar, Rangers mi gol atar dedim, biraz sakin oluyoruz arkadaşlar. Bu andan itibaren Celtic kartları alıyoruz. Çünkü 3-1'lik galibiyet demek Celtic için çok önemliydi ve üst tarafta Hearts'a biraz daha yaklaşması gerekiyordu. Tabii o karşılaşmanın üzerine birer tane daha mücadele oynandı hafta arasında ama Celtic orada o andan itibaren galibiyeti korumaya oynayacak ve Rangers'ı durduracak. Yani faullerle oyunu soğutmaya çalışacak diye Celtic kartlarına gittik ve çok güzel kazançlar elde ettik canlı iddiada da. Tabii canlı iddia yayınlarını da Nesine TV'de takip etmeyi unutmayın. Bugün erken saatte Çin Ligi'nde Hakan Güleç ile birlikte Ceren Naz vardı. Bugün saat 20'de hemen şöyle önüme açılsın diye kontrol, evet önüme de açıldı. Yani erken saatte Ceren Naz Büyük'te Hakan abimiz Hakan Güleç vardı. Şimdi saat 20'de Rize Spor Beşiktaş ve Çorum Bodrum mücadelesiyle birlikte Hasan Adıyaman'la Aslan Tatlı olacak. Saat 22'de de Mertcan Bulca ile Efe Yamanlar sizlerle birlikte olacak. Ufak bir ara kuşağımız var, sonra beraberiz.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye. Radyo
2: Spor. Reklam.
3: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicili.

0: olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
0: Benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
3: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Fiber hızında
4: hep edin, havada karada çekerim. Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel gücünde
0: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Radyo
5: Spor. Reklam.
6: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
7: Evet, kısa aranın ardından tekrar beraberiz. Bundesliga maçlarını yorumluyorduk. Heidenheim galibiyeti demiştim. St. Pauli Wolfsburg'da oranlar ters yönde ilerlese de üst tercihini ön plan tuttuğumu söylemiştim ama ana tercih olarak kart bahisleri değerlendirilebilir. Canlıda da açılırsa, eğer bir takım da erkenden önüne geçerse öne geçen takımın kartlarını değerlendirmeyi unutmayın. Leverkusen Hamburg var. Burada ilk yarı bir tercihini ön planda tutuyorum. Bizdeki Antalya Spor'la tamamen benzer bir senaryo söz konusu. Burada Leverkusen kazanıp rakiplerinin puan kayıplarını bekleyecek ki Şampiyonlar Ligi bileti alabilsin. Hamburg iddiasız. Son maçlarını kazanmış olabilir ama savunmada sıkıntıları olan bir Hamburg sezon boyunca ben değerlendirdim. Leverkusen'de geçen hafta Stuttgart'a kaybederek ilk 4 sıra şansını birazcık zora soktu ama burada iç sahada iyi performanslar sergilediklerini biliyoruz ki son olarak da iç sahada Leipzig karşısında farklı bir galibiyet elde etmişlerdi. İlk yarıdan skor üstünlüğü alan bir Leverkusen vardı o karşılaşmada. Hamburg maçında da ben ilk yarı Leverkusen galibiyetini ön planda tutuyorum. Şu an 1.40 gözüküyor. Yine böyle 2 maçlık 3 maçlık kupon yapanlar için değerlendirilmesi gereken bir tercih bana kalırsa. Mesajlar, son mesajlar artık. Volkan yazmış bize. Nasıl abi, içime doğdu demiş. Dundalk Shamrock Rovers mücadelesinde İlk yarı 2 ve 1.5 üst demiş. Biraz önce Umutcan her iki yarıda 1.5 üst demişti. Yani bol gollü bir karşılaşma bekliyor. Bol gollü geçerken karşılaşma Shamrock Rovers'ta ilk yarıyı önde bitirirse inşallah senin içine doğan tercihte kazandırır diyelim. Bol şanslar dileyelim. Oran da gayet güzel gözüküyor. Bundesliga'dan son hangi maçlar var? Şöyle yani benim ön plana çıkartacağım bir karşılaşma var mı? Hemen tercihlerimi önüme açtım. Heidenheim dedik. Hoffenheim galibiyeti var bir de. Mönchengladbach-Hoffenheim mücadelesinde de Hoffenheim'de yine ilk 4 sıra için savaşan ekiplerden bir tanesi. Mönchengladbach rahatladı. Son haftada, geçtiğimiz haftada Augsburg deplasmanında kaybetmişlerdi. Hoffenheim kolay gol dediği seriyi geçen hafta Werder Bremen karşısında bitirdi ama çok da kolay gol attıklarını birçok kez söylemiştim. Hoffenheim burada da galibiyete uzanabilir. Galibiyete uzanırken kalesinde gol görebilir. Ama direkt galibiyetleri de 1.45 gözüküyor. Fena da bir oranı yok. Maç sonucu 2 ve 1.5 üst derseniz 1.57. O gol yeme alışkanlığı devam eder derseniz de maç sonucu 2 ve karşılıklı gol var. 2.31 olarak gözüküyor. Hoffenheim galibiyeti ve yanında karşılıklı gol var tercihi. Peki arkadaşlar, benim için bugün Nesine Saatlerin sonuna geldik. Cengiz İzmit'ti. Ben yani sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Herkese yapacak kuponlarda bol şanslar diliyorum.
6: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri sona erdi. Nesine, başka bir seviye. Radyo,
5: spor. Reklam.
8: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
9: Kredi? Radyo, spor.
10: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.

Aragaz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride.

0: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
1: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa Ve'ye gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
2: Hem arsa hem ev, Arsa Ve.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
4: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
7: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
8: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
9: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
10: Radyo Spor. Reklam. Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleriyle bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sunar.

0: Mutlu akşamlar Radyo Spor dinleyenleri. İstanbul, İzmir ve Ankara yolları ile ilgili paylaşımlarımızı aktaralım sizlere özet gelişmeleri. Şimdi İstanbul'la başladığımızda bugün biraz karışık diyebiliriz. Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları var. Şampiyonluk otobüsü Taksim'den kalktı. Mecidiyeköy'den devam edip Büyükdere Caddesi'nden Seyrantepe Stadyum'a geçecek. O bölge her iki yönde yoğun. Metro seferlerinde de aksamalar yaşanıyor. İkinci köprü Avrupa yolu geçişi Seyrantepe'de başlıyor yoğunluk. Çamlıca gişelere kadar sürüyor. Anadolu Avrupa yönü ikinci köprüde aynı şekilde Çamlıca gişelerde başlıyor trafik yoğunluğu. Seyrantepe'ye kadar yoğun. Birinci köprü Avrupa Anadolu geçişi Mecidiyeköy Altunizade arası yoğun. Anadolu Avrupa yönünde ise Fikirtepe'den itibaren başlayan trafik yoğunluğu Ok Meydanı'na kadar sürecek. Avrasya Tüneli Avrupa Anadolu geçişi Yedikule'den yoğun. Anadolu Avrupa yönünde şu sıralarda ara ara açılmalar olsa da Kartal'dan itibaren yoğunluk etkisini gösteriyor. Birinci köprüyü de etki ediyor tabii buradaki yoğunluk. Ankara'ya başkente döndüğümüzde %80'li seviyelerde yoğunluk ortalaması. Sanayi bulvarında Batı kent yönü birinci köprüde bir kaza var. Bir de Kuzey Çevre Yolu İstanbul yönünde Yuva ayrımında bir kaza. İzmir'de de %80'li seviyelerde gözüküyor yoğunluk ortalaması. Çevre yolu her iki yönde oldukça yoğun durumda. Bir de Girne Köprüsü Yunuslar yönünde bir trafik kazası. Ayrıca Yeşildere Caddesi Karabağlar yönünde Buca Köprüsü öncesinde zincirleme bir kaza var. Bunlar özet gelişmeler. Hepsine daha fazlasına Radyo Trafik Yolda Navigasyon'dan ulaşabilirsiniz. İyi akşamlar, dikkatli sürüşler.
1: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleriyle bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sundu. Happy İyi Sigorta, Ayhan Şensoy'la Derin Pas'ı sunar. Happy Sigorta.
2: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Bugün 15 Mayıs Cuma saatler 18.32'yi gösteriyor. 2 saat boyunca sporun gündemini birlikte değerlendireceğiz, yorumlayacağız. Galatasaray Şampiyonluk Kupası'nı bu akşam Rams Park'ta düzenlenecek törenle alacak. Sarı kırmızılı oyuncuları taşıyan otobüs Galatasaray Lisesi'nden hareket etti ve şu an itibariyle de Mecidiyeköy'e ulaşmış durumda. Mecidiyeköy'den de Levent, 4 Levent ardından Seyrantepe'den Galatasaray stadına Rams Park'a ulaşacak. Şu an taraftarlar da eşlik ediyor Galatasaraylı oyunculara. Yine otobüsün yani oyuncuları taşıyan otobüsün arkasında ise basın mensupları için ayrılmış bir otobüs var. Onlar da görüntü almaya çalışıyorlar yakın mesafeden. Stadın etrafı biraz daha boş gibi çünkü taraftarlar şu an takıma eşlik ediyor. 19.05'te başlaması planlanıyordu organizasyonun ama sanırım sanki biraz daha gecikecek gibi. Çünkü Mecidiyeköy'den de o Levent güzergahında da ciddi trafik var. Yine Galatasaray'ın takım otobüsüne spor şubeden polisler eşlik ediyorlar. Oyuncuların zaman zaman sosyal medya hesaplarından yayınlar açtığını gördük gün içerisinde. Yolculuk da 16.30 gibi başladı. 2 saate aşkındır üst açık otobüsle Taksim'den ancak Mecidiyeköy'e gelebildi Galatasaray kafilesi. Şu an yine bakıyorum görüntülere. İkar diye bir destek var. Oyuncuların açtığı bir pankart dikkat çekti. Gitme Mauro diye. Lucas Torreira ile Yunus Akgün'ün açtığı bir pankart vardı. Zaman zaman oyuncuların sosyal medya hesaplarından yaptığı yayınlar, paylaştığı videolar dikkat çekiciydi. Şimdi tabii yine bu şampiyonluk kutlamasına dair bağlantılarımız olacak. Stadyuma da gideceğiz ilerleyen saatler içerisinde. Şöyle gündemi bir hatırlatmak istiyorum. Galatasaray'ın transfer gündemindeki Bernardo Silva'nın bugün dikkat çeken açıklamaları var. Onu paylaşacağım. Galatasaraylı oyuncuların röportajları devam ediyor. Şampiyonluk kapsamında oyuncular farklı medya kuruluşlarına verdikleri röportajlar dikkat çekiyor. Oradaki açıklamalar, öne çıkan konuları sizlere aktaracağım. Fenerbahçe'de başkan adaylarının çalışmaları var. Dün Aziz Yıldırım'ın dün akşam katıldığı bir etkinlikte yine dikkat çeken açıklamaları vardı. Fenerbahçe'de Hakan Safi başkan olursa Maldini sportif direktör mü olacak? Yine o hangi oyuncularla görüşüyorlar? Bugüne dair öne çıkan ne tür gelişmeler vardı Fenerbahçe'ye dair? Hepsini konuşacağız. Süper Lig'de de son hafta maçları oynanacak artık ve sezonu da pazar günü itibariyle tamamlamış olacağız. Son haftanın 34. haftanın açılış maçı bu akşam saat 20'de Çaykur Rizespor'la Fenerbahçe arasında. Yarın 17'de Fatih Karagümrük, Alanyaspor, Gaziantep Futbol Kulübü, Başakşehir maçı 20'de, Samsun Göztepe maçı da 20'de yarın akşam. Pazar gün 17'de Kayserispor Konyaspor mücadelesi var. Kayserispor'la Karagümrük küme düşmüştü ve pazar akşamı saat 20'de 4 maç bizleri bekliyor. Fenerbahçe, Eyüpspor, Kasımpaşa, Galatasaray, Trabzonspor, Gençler Birliği ve Antalyaspor, Kocaelispor maçları bizleri bekliyor. Süper Lig'de 1. 2. 3. neredeyse her şey belli ama sadece merak edilen soru 3. takım kim olacak? Süper Lig'den küme düşen. Şu an puan durumuna baktığımızda Antalyaspor dezavantajlı durumda. Gençler Birliği, Kasımpaşa, Eyüp ve Gaziantep Futbol Kulübü'nün de bu riski taşıdığını söyleyelim. Pardon, Gaziantep Futbol Kulübü yok. Eyüp, Kasımpaşa, Gençler Birliği ve Antalya. Bu dört takımdan biri Süper Lig'e veda etmiş olacak. Bu akşam Trendyol 1. Lig'de de heyecan var. Çorum Futbol Kulübü, Bodrum Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Playoff yarı final ikinci maçında

Bodrum Futbol Kulübü evindeki maçı kazanmıştı ve saat 20'de Çorum'da oynanacak maça 1-0'ın avantajıyla gidecek. Bu akşam kazanacak takım bir hafta sonra yani 22 Mayıs Cuma günü finalde Esenler Erokspor'a rakip olacak ve o maçı kazanan takım da adını Süper Lig'e yazdıracak Erzurumspor ve Ahmetspor'un ardından. Gündemde öne çıkan maddeler bunlar. Hemen başlayalım Galatasaray'la. Şu an bir yandan da bakıyorum. Galatasaraylı oyuncuların üstü açık otobüsle Mecidiyeköy'den o trafikten çıkmaya çalıştıklarını gözlemliyoruz. Otobüsün üzerinde dominasyon ve 26. şampiyonluğa vurgu yapan bir pankart söz konusu. Futbolculara tabii taraftarların büyük bir sevgiseli var. Zaman zaman taraftarlar yolu da kestiği oldu ama polis orada çok da trafiğin tıkanmasına izin vermeden Galatasaraylı oyuncuları taşıyan otobüsü Rams Park'a ulaştırmaya çalışıyor. Tüm oyuncuların üzerinde aynı tişört var. Şampiyon yazan bir tişört. Galatasaray'da yöneticiler de Rams Park'a hareket etti. Bugün peki Galatasaray stadında nasıl bir etkinlik olacak? Hemen günün programını sizlerle paylaşayım. Buraya notlarımı almıştım. 16'da Aslanlı yol kapı açılışı ve çeşitli etkinlikler. 17'de stat kapısı açıldı. 17-20-15 arası DJ Suat Ateş Dağlı, DJ Yalçın Hasan ve DJ Doğuş Çabakçor performansları eşliğinde sezonun unutulmaz anlamlı görüntüler, videolarla yine scoreboard'da yayınlanacakmış. 20-15-20-35'te DJ Doğuş Çabakço senfonik performans sergileyecekmiş. 20-35-20-45 arası drone show yapılacakmış. 20-45-22-15 arasında ise yönetim, teknik heyet ve futbolcuların sahneye gelişi olacak. 22-15'te kupanın alınması planlanıyor. 22-15-23 arasında DJ Suat Ateş Dağlı'nın yine seçeceği şarkılarla Galatasaray taraftarı bu akşam şampiyonluğu kutlayacak. Galatasaray Lisesi'nden çıkarak Meşrutiyet Caddesi, Tepebaşı Işıklar, Tarlabaşı Bulvarı, Taksim Tünel, Cumhuriyet Caddesi, Alaskar Gazi Caddesi, Mecidiyeköy Meydan, Esentepe, Büyükdere Caddesi, yine Büyükdere Caddesi, Gültepe Kavşağı, 4. Levent, Tem Kuzey Yan Yol Güzergahı ile Ali Samiye Spor Kompleksi, Rams Park'a ulaşacak Galatasaray. Yalnız şu an çok da planlandığı gibi gitmiyor gibi bakıyorum bir yandan. Otobüs durmuş durumda. Hani 22-15'te kupanın alınması çok mümkün görünmüyor şu anki programa göre. Galatasaray'da bakalım ilerleyen dakikalarda bir saatte sapma olacak mı göreceğiz değerli dinleyenler. Şimdi yine kutlamalara döneceğiz ama Bernardo Silva'nın açıklamasıyla devam edelim. Bernardo Silva bugün İngiliz basınına konuştu. O da artık Manchester City'ye veda etmeye hazırlanıyor. Avrupa'dan gelen tekliflerden bahsetti. The Athletic'e konuştu. 31 yaşındaki Portekizli oyuncu. Rekabetçi hissedebileceğim, hala en üst seviyede oynayabileceğim ve ailemin de mutlu olacağı bir yer bulmak istiyorum. Bu hayatımın çok önemli bir parçası. Kızım 3 yaşına giriyor, eşim de yeniden hamile. Ekim ayında ikinci çocuğumuz dünyaya gelecek. Aklımda bir fikir ve tercih ettiğim bir seçenek var. Bir sonraki kulübüm konusunda ancak ne olacağını göreceğiz demiş. Burayı tekrar okuyorum. Aklımda bir fikir ve tercih ettiğim bir seçenek var. Bir sonraki kulüp konusunda ancak ne olacağını göreceğiz diyor. Barcelona iddiası sorulmuş Bernardo Silva'ya. İsim vermek istemiyorum. Gerçekten nerede olacağımı ben de bilmiyorum. Şu anda tek istediğim burada kalan son maçlarımın tadını çıkarmak ve tamamen onlara odaklanmak. Menajerime Aston Villa maçından sonraki gün olan 25'inde kendisiyle konuşacağımı söyledim diyor.

5-2'lik kazanılan maçta çok etkili bir performans göstermişti. Ligde de zaman zaman oyuna girdiği, sonradan girdiği maçlarda etki yaptı. Yani ikinci yarı yapılan transferler içerisinde süreklilik, gol asist katkısı olarak en iyi verimi veren oyunculardan biri. Galatasaray'ın yaptığı transferlerden bahsediyorum. Şampiyonlar Ligi'ndeki 5-2'lik Juventus maçı hakkında konuşmuş NTV'ye verdiği röportajda. Galatasaray için tarihi bir maçtı. Bu maç yıllar sonra bile hatırlanacak. Benim iki golümü izleyecekler demiş. Liverpool'la deplasmanda oynanan maçta bir öz eleştiri yapmış. İngiltere'deki rövanşta ilk maçtaki gibi oynasaydık şansımız daha yüksek olurdu. Rakibe çok fazla alan ve top verdik. Onlar da üstümüze geldi. Biz ilk maçtaki ritmimizi bulamadık. O maçta parmağından yaralanmıştı hatırlayacaksınız Noelang. Ve orada da ondan sonra da sahalara döndükten sonra da bir düşüş oldu performansında. Belki onun tedirginliği, işte bazı futbolcular şey de düşünüyorlar yani işte Dünya Kupası var. Orayı kaçırır mıyım? O böyle bir fırsat gelmiş. Orayı da kaçırmak istemiyorlar. Okan Buruk'un kendisine özgürlük tanıdığına dikkat çekmiş. Bu sayede yeteneklerimi gösterme fırsatı buldum. Okan Hoca bana sahada bu özgürlüğü verdi diyor. Harika bir kadromuz var demiş. Victor Osimhen'le oynamaktan çok keyif alıyorum. Rakipler onunla uğraşırken bana boş alan bırakıyor. Gabriel Sara ile de çok iyi anlaşıyoruz. Ayrıca sol beklerimiz İsmail Jakobs ve Eren Elmalı da benim nasıl oynadığımı, ne yapmak istediğimi çok iyi biliyorlar. Takım içinde bu bağlantıları kurmakta başarılıyız. Harika bir kadromuz var diye eklemiş. Şöyle takıma dair de o arkadaşlık ortamının çok iyi olduğuna vurgu yapmış Hollandalı oyuncu. Türk mutfağını Hollanda'nın her yerinde bulabilirsiniz. Ben de okuldayken teneffüslerde döner ve ayran alıyordum. Burada da ayran içmeye devam edince çok dikkat çekti ama ben küçüklükten beri ayran içen seven biriyim demiş Noelang. Büyük ihtimal takımda olmayacak gibi Hollandalı oyuncu. Galatasaray'ı yakından takip eden birçok gazeteci arkadaşımız da buna vurgu yapıyorlar yaptıkları haberlerde. Lang önümüzdeki sezon Napoli'ye dönecek. Tabii Napoli'de kalır mı? Onun hakkında yorum yapmak şu an erken sanki de kalmayacak gibi. Bugün Milliyet Gazetesi'nde Nevzat Dindar'ın Galatasaray'a dair haberi var. Dikkat çekiciydi. Başakşehir'den Galatasaray sadece Bertuğ'u istemiyor dedi. Kim başka? Yusuf Sarı da Galatasaray'ın listesindeymiş. Hem Bertuğ Yıldırım hem de Yusuf Sarı'yı transfer etmek istiyor Galatasaray. Okan Hoca'nın beğendiği bir oyuncu olduğuna vurgu yapılmış haberde Yusuf Sarı için. Başakşehir'le pazarlık masasına oturacak olan Sarı Kırmızılı yönetim teklifini iki futbolcu üzerinden yapacak denilmiş haberde. İki futbolcunun da hem Yusuf Sarı'nın hem Bertuğ Yıldırım'ın da Galatasaray'a gitmeye yani transfer olmaya sıcak baktığına vurgu yapılmış. Başakşehir'le Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Bertuğ'un sözleşmesinde eski takımı Ren'in sonraki satıştan %15'lik payı bulunuyor. Turuncu lacivertli takımda bu sezon 23 maçta çıkan genç oyuncu 7 gol 3 asistlik katkı yapmış. Yusuf Sarı ise piyasa değeri 3,5 milyon euro olarak gösteriliyor. Haziran 2028'e kadar kontratı var. Daha önce Beşiktaş'ın da gündemine gelmişti. Sözleşmesinde eski takım adına Demirspor için sonraki satıştan %20 pay bulunan Yusuf bu sezon Başakşehir'de 28 maçta 1 gol 8 asistlik katkı sunmuş. O da o sakatlıktan çok iyi dönemedi. Yani çok sert bir sakatlık, ağır bir sakatlık geçirdi. Ve oradan da çok sağlıklı dönemedi Yusuf Sarı. Galatasaray 10 artı 4 şeklinde uygulanacak yabancı kuralına göre planlanma yapacak ve bu da biraz transferdeki akışı değiştirecek şeklinde bir haber var Sabah gazetesinde. Onu da paylaşayım hemen sizlerle. Singo, Davinson, Sanchez, Jakobs, Szalai, Lemina, Torreira, Sara, Sané ve Osimhen'in sözleşmesi devam ederken Icardi de kalırsa 10 yabancı kontenjanı dolacak. Niyega artı
4 kriterini taşırken sarı kırmızıların 23 yaş üstünde yabancı transferi yapabilmesi için

0: yabancı oyuncu satışı yapması gerekiyormuş. Sarı kırmızılar bu nedenle Brezilya milli takımında kadar yükselen Gabriel Sara'ya girecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. İngiltere'den talepleri olan Sara için 35 milyon euro bekleniyor. Yani Sara'yı satıp zaten orta sahaya bir de stopere takviye yapacak Galatasaray. Şu an 10 artı 4'te kriteri karşılayan sadece Niega var. Mecburen de diğer oyuncuları işte 23 yaş sınırına uygun bir şekilde yapması gerekiyor. Bu da acaba kadro kalitesinde de bir soruna yol açar mı diye düşündürüyor. Yani Trabzonspor bu konuda sorun yaşamaz. Scout ekibi hakikaten iyi çalışıyor ve şu anda da zaten bunun planlamasını yapmışlardır. Kadro itibariyle de uygun, bu kuralı rahat bir şekilde uygulama konusunda Fenerbahçe ile Galatasaray sanki biraz daha orada sorun yaşayacak gibi 10 artı 4 kuralında. Galatasaray yönetimi de 12 artı 2'nin devam etmesi için federasyona bir başvuru yapacak önümüzdeki günlerde. Galatasaray'ı diğer takımlar destekler mi? İşte Süper Lig'deki 18 takım şu an biri belli değil önümüzdeki sezon olacak. O takım ya Esenlerok ya Bodrum ya Çorum olacak. 18 takım birlikte giderse federasyona bu kuralın değişmesi konusunda acaba bir değişim olur mu? Her ne kadar İbrahim Hacı Osmanoğlu hafta başında Anadolu Ajansı'nda yaptığı açıklamada çok keskin bir şekilde net bir tavır ortaya koydu. 10 artı 4 kuralını uygulayacağız dedi ama biliyoruz ki Türkiye'de de bu kurallar çabuk değişebiliyor, çabuk geri adım atılabiliyor. Ama bildiğim kadarıyla önümüzdeki günlerde kulüpler bu 10 artı 4 kuralıyla alakalı bir yani eski kuralın 12 artı 2'nin devam etmesi için bir girişim olacak federasyon nezdinde. Nihai kararı da Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi verecek değerli dinleyenler. Kısa bir reklam aramız var, ardından devam edeceğiz.
1: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek. Happy Sigorta.
2: Radyo Spor. Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Radyo Spor.
3: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
5: Büyük rahatlık Paytr.
6: Süper Lig'de sezon tamamlanıyor. Coşkusu Milyoner'de yaşanıyor. Bu akşam 8'deki Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı için Milyoner'e gel. Heyecanı zirvede yaşa.
7: Sporda eğlendiğin ilk adresi Milyoner.
8: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
9: Hem arsa hem ev, arsa ve ev.
10: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
11: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi.

0: Yolculuklar. Bankart. Seni düşünür o.
1: İlk görüşte aşk deyince babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol
2: aşkına. Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 mil yerine her 3 mili 1 statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
3: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
4: Radyo Spor.
5: Sen de katıl derim, katılın evim.
4: Radyo Spor.
6: Reklam.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
8: Radyo Spor.
7: Saran Holding kuruluşudur.
9: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
10: Happy Sigorta.
11: Radyo Spor'da saatleri 18.54 yaptık. Happy Sigorta'nın sunduğu Derin Pas devam ediyor. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Soru ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz değerli dinleyenler. Beşiktaş sezonu Çaykur Rizespor deplasmanında tamamlayacak. Beşiktaş'ın kadrosu belli oldu. Kalede Ersin, savunmada Yasin, Emirhan, Agbadu, Murillo. Orta alanda Aslani, Endidi, Orkun. Hücum hattında Elbilal Ture, Cengiz Ünder ve Mustafa Hekimoğlu görev yapacak Beşiktaş'ta. Çaykur Rizespor deplasmanında ilerleyen dakikalarda Rize'ye de bir bağlantı gerçekleştireceğiz. 19.40 gibi maç öncesi oradaki gelişmeleri alacağız. Çaykur Rizespor'da bu sezonu Beşiktaş maçıyla tamamlamış olacak değerli dinleyenler. Galatasaray'a dair gelen birkaç mesaj var. O mesajları da okuyayım hemen. Icardi konusunda bu kuraldan sonra kalmasının bir anlamı yok demiş dinleyicimiz. Bir başka dinleyicimiz Mario Lemina ile de kontrat uzatmak çok mantıklı durmuyor o zaman. 10+4 kuralını işaret etmiş. Orta saha ve stopere takviye yapılacaksa iki oyuncunun göndermesi lazım Galatasaray'ın deniliyor. Sasha Boy bu durumda tabii transfer edilmesi gündemdeydi ama belki o da rafa kaldırılmış olabilir. Yani Sasha Boy'un bonservisi alınmayabilir. Bu kural böyle devam edecekse. Bir dinleyicimiz de diyor Galatasaray'ın federasyonla iyi ilişkileri iyi değil. Bir talep olursa kabul görmez şeklinde yazan var. Bu da sadece Galatasaray'ın talebi olmayacak ama ya birçok kulüp buna pek sıcak bakmıyor. Mesajlar bu şekilde değerli dinleyenler. Galatasaray kafilesi de şu an stadyuma yaklaşmış durumda. Levent'ten sonra çabuk geçti, hızlı bir şekilde gitti sarı kırmızılı takımı oyuncuları taşıyan otobüs stadyuma yaklaşıyor. O trafiğin içerisinden çıktıktan sonra herhalde bir 20 dakika içerisinde de oyuncular Rams Park'a giriş yapmış olacak. Gazeteciler de yakından görüntü almak için büyük bir mücadele veriyorlar. Bu akşam tabii bilet satıldı şampiyonluk kutlamasında. Yine tribünler dolu olacaktır değerli dinleyenler. Bugün Salim Manav'ın Arda Ünya ile yaptığı bir röportaj vardı. Ajans Spor ve Radyo Spor için. O röportajdan önemli bir kısım paylaşacağım sizlerle. Altyapılardaki sorun üzerine Salim'den bir soru sormasını rica etmiştim Arda Ünya'ya. Arda da şöyle diyor, yani birçok arkadaşım bırakmak zorunda kaldı futbolu. Çünkü yeterli desteği göremiyoruz orada. Ben biraz daha şanslıydım, devam ettim diye. Çok yetenekli arkadaşlarının da yola devam edemediğini dile getirmiş. Özellikle belli yaşlarda oyuncuların

0: işte haksızlığa uğradığını düşünme kısmında, yani haksızlığa uğradıklarını net bir şekilde hissediyorlar. Biraz orada da adam kayırma var gibi. Yani düşünün, siz daha yeteneklisiniz ama öbür karşıdaki birinin tanıdığı oluyor, o tercih ediliyor. Bu gibi durumlarda da bir küsme oluyor kendi içinde. Farklı alanlara yöneliyorlar mecburen. Dolayısıyla bu düşüncesi, bu ifadesi önemliydi. Onu sizlerle paylaşmak istedim. Arda Ünyay'ın kariyerinde örnek aldığı oyuncunun Van Dijk olduğunu ve Van Dijk Galatasaray'a gelirse çok mutlu olurum diyor Arda Ünyay. Yine Ajans Spor'da bu röportajın tamamını görebilirsiniz, okuyabilirsiniz değerli dinleyenler. Şu anki federasyon ve önceki federasyonlar tamamen bir şey yapmış olmak için yapıyor yabancı kuralını. Yani sonucunu beklemeden kime faydası var, takımlara ne faydası var bakmadan her sene kafalarından bir rakam uyduruyorlar. Şu söylenilen kural kimseye faydası olmadığı açık. Hatta zarara futbolcuyu göndermek ve bir sürü maliyet demiş dinleyicimiz. Konya'dan İbrahim Bey yazmış. Zaten 20 yılda 14 kez değişti yabancı kuralı. Bu bile bize bir veri sunuyor. Ya yani bir şeylerin yanlış olduğunu sunuyor. Sürekli bir şey ya denenir mi yani? Bırakın bir şeyde bir karar alın ve arkasında durun. Ya bu süreçte bence en mantıklısı Fatih Terim döneminde, Fatih Terim'in Türkiye Futbol Direktörü olduğu dönemde futbol kulüplerinin tamamı kadrolarında 15 yerli oyuncu bulundurmak zorundaydı. Yani işte 15 yabancı da olabilirdi. O kural değerliydi. O kuralda da çok fazla oyuncu parladı. Milli takımda Türkiye'den çıkıp gidenler oldu. Bu 10 artı 4 kuralı hakikaten böyle çok akla mantığa uyuşmayan bir durum. Çünkü bizim takımlarımız transfer yapıyorsa 11 yaş, 19 yaşındaki, 20 yaşındaki oyuncuyu alırken bile o yaşta oyuncuyu Türkiye'ye getirmek ayrı bir dert. Çünkü eğer potansiyeli iyi bir oyuncuysa ikna etmek zor olabilir yani. Hani çok ya da büyük bir para vereceksiniz ya çok büyük bonservis bedeli vereceksiniz. Ya şimdi şunu diyebilirsiniz, Trabzonspor 5 milyon euroya olayı nasıl getirdi? O her zaman denk gelmeyebilir ya. Ve Türkiye'de bu kuralın olduğunu bilecekleri için menajerler de getirirken ekstra bir fiyat koyacaklar ortaya. Hani siz normal şartlarda bir 23 yaş altı oyuncu getirme durumunuz var. Bir de Türkiye'de böyle bir kural var. Menajerler bu kuralı bilmiyorlar mı Türkiye'de bu kuralın olduğunu? 8 ise 15 isteyecekler o zaman. Oyuncu 1.2'ye oynuyorsa 2 milyon euro isteyecek. Zaten bizim kulüplerde de çabuk veriyorlar bu kartları, paraları. Burada dinleyicimize İbrahim Bey'e katılıyorum. Yani böyle kuralların kulüplere ekstra bir yükü oluyor mali açıdan. Dolayısıyla burada biraz da hani menajerlerin işte oyuncuların ve yurt dışından işte transfer yaparken o kulüplerin elini güçlendirecek koz vermeden kurallar koymak lazım yabancı kuralı konusunda. Ya burada şunu yapsa daha iyiydi federasyon. Ya 12 yabancı 14'ten 12'ye düş, yaş sınırını kaldır. Bu daha anlaşılır yani. 10 artı 4'ün kimseye bir faydası yok. %100 katılıyorum dinleyicimize. Yine menajerler zengin olacak. Göreceksiniz Anadolu'da bile böyle ya büyük bir potansiyel diye getirilip belki çok fazla işte orada 50 bin dolara oynuyorsa Sivas'ta, Kayseri'de, Ankara'da, Antalya'da 500 bin dolar oynayacak oyuncu. O paraların paylaşımı da yöneticiler arasında, menajerler arasında olma ihtimali yüksek Türkiye'de. Kimseyi suçlamıyorum. Bu Türkiye'de çok olan şeyler yani. Böyle bir sıkıntı var. Umarım bu kuraldan dönülür. Yani 12 yabancı olsun, sayıyı 2 tane düşürün. Herkes istediği yaşta istediği oyuncuyu alsın. Ya bugün bu kuralı getirdik diye Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray oyuncu mu yetiştirecek yabancı? Asla yapmayacaklar. Biliyoruz, hepimiz biliyoruz. Hatta seneye federasyon başkanı değişir. Bu kuralı kaldırırlar kesin. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun görevi de seneye doluyor bildiğim kadarıyla. İlla ki karşısına rakip çıkar. Seneye bu kural da değişir. Dolayısıyla kimseye faydası olmayan tamamen biraz şövenizm barındıran bir tablo var federasyon nezdinde. Yarış vakti geldi sanırım. Yarışa gidelim.
1: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek. Happy Sigorta.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.

2 numaralı Alcan Berk kulların yaklaştırıldığı şimdi o da kullarında hazır. Dört numaralı çöl kasırgası dışarıda. Dört numaralı çöl kasırgası. Şimdi o da kullarına yaklaştırılıyor.

0: son Tay 4 numaralı Çöl Kasırgası. Diğer Taylar box içerisinde. 13 numaralı Vargas Kayası dert almıyor. 12 Tay bu koşuya katılıyor. İkinci Altır Ganyan bu koşuyla birlikte başlayacak. 4 numaralı Çöl Kasırgası. Şimdi kullarına tekrar yaklaştırıldı 4 numaralı Çöl Kasırgası. Evet, 4 numaralı Çöl Kasırgası koşudan çıkartıldı. 4 numaralı Çöl Kasırgası bu koşuda start almıyor. Taylar box içerisinde. Start verildi ve 4. koşu başladı. 12 numaralı Uz Boylu koşuya 2 boy kadar geç başladı. Liderliği 2 numaralı Al Canberk aldı. İkincilikte dışarıda 5 numaralı Deniz İmhan var. Bunun hemen içine sokuldu 8 numaralı Koca Kaptan. 1 boy kadar gerisinde ortada. 10 numaralı Tumbul İlhan. Onun 2 boy gerisinde 7 numaralı Koca Avşur. 3 boy kadar gerisinde 3 numaralı Bulut Gelen'in ataklarıyla son 600'e yaklaşıldı. Liderlik 10 numaralı Tumbul İlhan'a geçti. İkincilikte bariyer dibinde 2 numaralı Al Canberk var. Bunun yarım boy kadar gerisinde 5 numaralı Deniz İmhan. 1 boy gerisinde 8 numaralı Koca Kaptan bariyer dibinde 7 numaralı Koca Avşur'un ataklarıyla son 400'e giriliyor. Liderlik 10 numaralı Tumbul İlhan'da. İçten 8 numaralı Koca Kaptan gelmeye çalışıyor. 2 numaralı Al Canberk bariyer dibinde 7 numaralı Koca Avşur. Bunların dışında da 9 numaralı Oğlum Vefa'nın atakları var. Son 200'e yaklaşıldı. Liderlik şimdi 2 numaralı Al Canberk'e geçti. Ortadan 10 numaralı Tumbul İlhan gelmeye çalışıyor. Dışlarında da 8 numaralı Koca Kaptan'ın atakları var. Dıştan şimdi 8 numaralı Koca Kaptan geliyor. 2 numaralı Al Canberk direniyor. 2 numaralı Al Canberk ve 8 numaralı Koca Kaptan. Birincilik için beraber fotoluyor. 1 numaralı Abimsin, 7 numaralı Koca Avşur ve 10 numaralı Tumbul İlhan. Üçüncülük için beraber fotoladı. 2 numaralı Al Canberk mi yoksa 8 numaralı Koca Kaptan mı? Kazanan kim? Foto finish resminde belli olacak.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Vitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
3: TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
4: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor. Happy Sigorta.
5: Radyo Spor'da saatleri 19.06 yaptık. Derin Pas'a devam ediyoruz. Bu arada Galatasaray kafilesi de şu an stadyuma ulaştı.

işte Ramspark'a giriş yaptı. Programda pek sarkmayacak gibi. Biraz yolu kısa kestiler sanki. O bahsedilen yolun tamamından gitmedi Galatasaray. Takım otobüsünü taşıyan, üst açık otobüste futbolcuları stadyuma taşıyan araç. Şu an Ramspark'a ulaştı değerli dinleyenler. Niye serbest bırakmıyoruz yabancı? Kuralla hiçbir yere gelemeyiz demiş. Bildiğim kadarıyla Almanya'da Bundesliga'da serbest diyor dinleyicimiz. Bundesliga'dan daha büyük bir ligimiz yok. Bir üç dünya ülkesinden çıkan futbolcuyu Türkiye'ye getirmek demek ona diğer üç dünya ülkesini, üçüncü dünya ülkesini sunmak demektir. Bu nedenle ancak parasal yönden o oyuncuyu doyurma şansı var belki. Belki de yok. Bu giderek azalıyor demiş. Düzgün bir scout ekibi kursunlar, iyi futbolcular bulsunlar. Avrupa nasıl buluyor demiş. Aykut Bey Bursa'dan yazmış. Bakıyorum başka mesaj var mı? TFF'nin yabancı kuralı değişikliği normalde doğru kural karar koyabilmek adına iş bilmek gerekiyor demiş dinleyicimiz Hakan Bey'in mesajı. Fenerbahçe'nin yerlisi daha fazla ve iyi yoksa nasıl şampiyon olacak diye eklemiş dinleyicimiz. Şimdi Fenerbahçe'nin gündemine geçelim. Yine döneriz Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına. Şu an oyuncular da stadyuma girdi. Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım derneklerin etkinliklerine katılmaya devam ediyor. Dün akşam Maltepe Fenerbahçeler Derneği'ni ziyaret etti Sayın Aziz Yıldırım. Burada öne çıkan açıklamaları var. Hemen onları paylaşacağım sizlerle. Benim akil insan olacağımı söylüyorlar. Ben akil insan olmak istemiyorum, çekinmiyorum diyor. Fenerbahçeliyim, icraat yapıyorum. 20 sene kulübe başkanlık yaptım. İyi günü de kötü günü de gören insanım. Normalde benim gelmemem lazım. Başkan olunca bana bir katkısı olmayacak diyor. 2024'te çocuklar için dedim. Kendi çocuğumdan biliyorum. Çocuklar ağlıyor. Geleceğimiz Fenerbahçe olursa Fenerbahçe'nin geleceği olur. Biz çocukları Fenerbahçeli yapmalıyız. 2024'te de şartlar uygundu. Biz ekip olarak seçilmiş olsaydı kesin söylüyorum başarılı olurduk. Bugün genç arkadaşlardan birisi burayı toparlar ve kan kaybını durdurur diye inansam aday olmazdım. 2025'te aday olmamıştım. Toparlarlar diye bekledim. 2026-27'de Fenerbahçe'nin şampiyon olma mecburiyeti var. Olamazsa çok büyük tehlikeler bizi bekliyor. Bunu yapabilecek bir camiayız. Geçmişte bunu gösterdik demiş Aziz Bey. Ama işte kendisi bugün geldiğinde şampiyonluk yapabilecek mi? Ve yapamazsa zaten bir daha seçim var diyeceksiniz. Aday olmaz bırakır diyeceksiniz. Sonuçta şu an Aziz Bey de bir şey deneyecek. 8 yıl önceki ülkede 8 yıl önceki ortam yok. Fenerbahçe 8 yıl önceki bıraktığı Fenerbahçe değil. Bakalım bu konuda nasıl bir düşüncesi var. Seçilirse eğer tabii bunu görme şansımız olacak. Kimse Aziz Yıldırım başkanlık istiyor diye düşünmesin. Başkanlık yaptım. Hapse girdim. Böyle bir derdim yok. Hiçbir zamanda kabul etmiyorum. 2018'de kongre üyeleri bir karar verdi. Saygılıyım. Ben ayrılalı 8 sene oldu ama Fenerbahçe başarılı olamıyor. Camianın önü engelleniyormuş diyor. 99 puan aldık ama şampiyon olduk mu? 9 kez ikinci olmuşuz. Şampiyon olmadıktan sonra iyi değil demiş bu. Birlik ve beraberliği sağlayacağız. Araya nifakları sokmayacağız. Parayı alıp Aziz Yıldırım'a sallamak yok. Fenerbahçe camiası 3 Temmuz yaşamıştır ve mücadelesini yapmıştır. 3 Temmuz'da başkan olduğum için lider bendim ama bu mücadeleyi camia yapmıştır. 3 Temmuz kırmızı çizgimizdir diyor. Hakkımızı almak isterlerse her türlü savaşı yaparız. Bunun için de yeni bir ekiple geliyoruz. 1998'de kurulup sonrasında önemli görevler alan bir grup gibi yeni bir yönetim kuruyoruz. Ayın 22'sinde arkadaşlarımızı kamuoyuna tanıtacağız. Onlar da uzun yıllar Fenerbahçe kulübüne hizmet edecekler diyor. Futbolcumuza, antrenörümüze sahip çıkalım. Sonunda başarı bizim olacaktır. İnanarak geliyorum. Ben bu kanı durduracağım. Hangi şartlarda olursa olsun yapacağım demiş. Şöyle para koyacağım diyorlar. Bizim paradan ziyade akla ihtiyacımız var diyor. Çok pardon Sayın Aziz Yıldırım. Açıklamaları bu şekilde. Aziz Yıldırım'ın bir de bu troller üzerinden bir açıklaması var. Burası önemli. Bunu reklam sonrasına bıraktım.

0: iyi sigortanın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek. Happy Sigorta.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Kazancım net, Sigortam.net.
4: Radyo Spor.
5: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: De birinci sınıf mutluluk Borusan Next'te. Borusan Next.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
4: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her ana uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayramı özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
5: Süper Lig'de sezon tamamlanıyor. Coşkusu Milyoner'de yaşanıyor. Bu akşam 8'deki Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı için Milyoner'e gel. Heyecanı zirvede yaşa. Sporda
6: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
7: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
8: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
9: Canım karım.
8: Ula senin ne işin var burada?
9: Ula Aslı, senin ne işin var burada?
8: Araba almaya geldim.
9: Ben de.
10: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
9: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
8: Binacele Kılçık hocam.
11: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
12: Reklam.
13: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
14: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor. Happy Sigorta.

0: Radyo Spor'da saatleri 19.16 yaptık. Şimdi Fenerbahçe'ye devam edeceğiz. Fenerbahçe'nin gündemini konuşmaya ama bir kısa ara verelim. Rize'ye gidelim. Çaykur Rizespor Beşiktaş mücadelesi saat 20'de başlayacak. İki takımın 11'leri belli oldu ve Çaykur Rizespor'da sezonu Beşiktaş maçıyla kapatacak. Karşılaşmayı yerinde takip eden bir gazeteci arkadaşımız telefon attığında sevgili Alihan Telatar. Alihan Bey merhaba.
1: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
0: Çok teşekkürler. Nasıl Rize'de sezonun son maçına taraftarların ilgisi?
1: Sezonun son maçına taraftarların ilgisi birazcık fazla. Ama aslında bugün Rize'de yağışlı bir hava var. Gün boyu yağan yağmur belki de taraftarların birazcık daha kalabalık olmasına neden olurdu. Ama yağmur buna birazcık engel oldu. Ancak Rizespor'un daha önceki maçlarına baz aldığımız zaman bugün taraftarların ilgisinin Beşiktaş maçı olduğu için biraz daha fazla olduğunu söyleyebilirim.
0: Tabii bugün biraz daha saha içinden ziyade Rize Spor'un planını da sormak istiyorum. Recep Uç'a devam edecek mi seneye?
1: Şu anda devam edecek gibi gözüküyor. Çünkü Rize Spor Recep Uç'la sözleşme imzaladığı zaman 1,5 yıllık bir sözleşme imzalamıştım. Ancak şöyle de bir durum var. Hemen onun da altını çizmek istiyorum. Biliyorsunuz Rize Spor'un 4 yıldır başkanlığını yapan İbrahim Turgut görevi bırakma kararı aldı. Ve bununla da Rize Spor bir olağanüstü genel kurulu gidiyor. 4-5 Haziran'da Rizespor olağanüstü genel kurulunu yapacak. Dolayısıyla da bu genel kurulda İbrahim Turgut görevi bırakacak. Yerine şu andaki tek başkan adayı gibi gözüken, daha önce Rizespor'da yönetim kurulu üyeliği de yapmış olan Ali Zeki Saruhan seçime girecek olağanüstü genel kurula. Tabii bu seçim yapıldıktan sonra, genel kurul seçimi yapıldıktan sonra teknik kadroda bir değişiklik olur mu olmaz mı beklentileri var. Fakat ben çok fazla bir değişiklik olacağını zannetmiyorum. Yani önümüzdeki sezonda Rizespor Recep Uçal'a yoluna devam edecek gibi gözüküyor şu andaki ortamda.
0: Şöyle 11'lere baktığımızda Çaykur Rizespor'da kalede Fofana, savunmada Mitat, Moçi, Sanyan, Hoyer, ortalanda Taylan, Olavoyin, Laçi, hücum hattında Mebude, Mihayla ve Sov var. Beşiktaş'ta kalede Ersin, savunmada Murillo, Akbadu, Emirhan, Yasin. Ortalanda Orkun, Endide, Aslani, hücum hattında Cengiz, Elviler Ture, Mustafa Hekimoğlu görev yapacak. Beşiktaş yönetiminden Sayın Başkan Serdal Adalı maça geldi mi?
1: Şu anda statta değil. Şu ana kadar gelmiş değil. Ama bilinen dakikalarda geliyor mu onu bilemiyorum. Arkadaşlardan ben onu soruşturdum. Hem Rizespor kanadından hem de diğer kanatlardan bir bilgiyle alamadı bu konuda henüz. Biz de bekliyoruz stadın önünde.
0: Beşiktaş'ı nasıl karşıladı Rize'deki futbol severler?
1: Efendim?
0: Beşiktaş nasıl karşılandı Rize'de? Bir ilgi var mıydı Beşiktaş'a? Malum şu an İstanbul'da işler pek yolunda gitmiyor ama Rize'deki Beşiktaşlılar Beşiktaş'ı nasıl karşıladı?
1: Var. Konuk takım Beşiktaş'ta ayrılan türbünün dolmaya başladı yavaş yavaş. Bölgede tabii çevre illerde, Rize'de, hatta İstanbul'dan gelen çok sayıda taraftar da ben bugün Rize şehrinde dolaştım. Konuştuk birkaç kişiyle de İstanbul'dan geldiklerine maça. O türbünü doldururlar gibi geliyor bana bugünkü maçtan. Ben size bir anekdot vereyim. Sergen Yalçın, Beşiktaş Teknik Direktörü, 2005 yılında ilk kez Beşiktaş Teknik Direktörlüğü'ne geldiği günün haftasında ilk maçına Rize'de Rizespor'la karşılaşmıştım. Ve o maçı Sergen Yalçın'ın ilk defa Rizespor'un Beşiktaş'ın başına çıktığı zaman 1-0 kazanmıştı.
0: Geçen sene Eylül ayındaki maçtan bahsediyorsunuz değil mi? Yanlış
1: efendim?
0: Yanlış mı hatırlıyorum?
1: Yani 2000 yılındaki.
0: Bir önceki Beşiktaş'ın başına geldiğinde.
1: 2020 yılındaki.
0: Pardon, doğru, tamam.
1: 2020 yılındaki göreve geldiği sanırım. O Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'a ilk göreve geldiği yıl diye hatırlıyorum ben, eğer yanılmıyorsam. Yani 2000 yılında ilk göreve geldiği zaman ilk maçı Beşiktaş'ta Rizespor'a karşıydım. Hatta biz o zaman şöyle de bir maçtan sonra kendisiyle de konuşmuştuk. Memleketinin takımına geldim Beşiktaş Teknik Direktörü olarak. İlk galibiyeti de memleketinin takımı, biliyorsunuz Sergen Yalçın Rizeli. Rize'de aldığına dair. Şimdi tekrar Sergen Yalçın yine memleketin takımına, yine Rizespor Teknik Direktörü olarak 6 yıl aradan sonra bir kez daha geldi.
0: Peki bu akşam son maçı olabilir mi Sergen Hoca'nın? Böyle bir ihtimal var mı?
1: Ben çok ihtimal vermiyorum ya.
0: Devam eder diyorsunuz.
1: Ben Sergen Yalçın'ı da sevdiğimiz için, hem Rize'li olduğundan hem de Türk futboluna, hem futbolcu olarak hem de teknik kadroda teknik direktör olarak Beşiktaş'ta şampiyon yaptığı için ben çok fazla ihtimal vermiyorum. Bence Sergen Yalçın devam eder gibi. Hatta ben maçtan sonra basın toplantısında, işte maç sonucu ne olur bilemiyorum ama maçtan sonra da bu soruyu da kendisine sormayı düşünüyordum. İşte 5-6 yıl önce ve ilk defa teknik direktör olarak geldin, 1-0 kazandın. İşte bu akşamki maçın sonucu da ne olur, onu da maçtan sonra göreceğiz. Bununla ilgili de bir soru sormayı düşünüyordum kendi kafamda.
0: Alihan Telatar Rize'den maç öncesi gelişmeleri aktardı. Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
0: Evet, Rize'de de durum bu. Karadeniz için pek sürpriz değil. Havanın yağmurlu olması. Zaten genelde yağıyor ya. Ben de bir Karadenizliyim. Bu akşam Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor sezonun son maçına çıkacaklar. Program içerisinde de 20-30'a kadar karşılaşmada pozisyon olursa, gol olursa sizlere paylaşacağım. Nedense Sergen Yalçın konusunda böyle çok şey olamıyorum. Yani sezona, önümüzdeki sezona Beşiktaş onunla başlar diyemiyorum. Bu hissiyat yok bende. Ha tabii şu an bir ayrılık söz konusu değil. Dün akşam yine o gün Şahinoğlu konuk olmuştu Sabah gazetesinde. O gün de detaylı bir şekilde anlattı ama orada bir belirsizlik var gibi. Aziz Yıldırım'da kalmıştık. Burayı önemsedim. Aziz Bey dünkü etkinlikte diyor ki ne gerekiyorsa yapacağız. Niçin ne gerekiyorsa yapacakmış. Parçalanmayalım, bölünmeyelim, trollere de inanmayın

Bir şey varsa bizim ağzımızdan duyarsınız. Her şey şeffaf ve açık olacak. İnşallah göreve geliriz. Bu da sizin oylarınıza bağlı ve bunu sizlerden rica ediyorum demiş. Bu troll mevzusu çok ilginç ama Fenerbahçe'de 2018'de Sayın Ali Koç'un seçildiği seçimden bu yana 8 yıllık periyotta genelde kaybeden kişi sosyal medyadan kazanan yönetime karşı bir savaş başlatıyor. Ya bu çok rastlanan bir şey. Bu birleşme de pek mümkün olmuyor Fenerbahçe'de. Yani seçim bittikten sonra yarış bitmiyor. Yani orada da biraz kişisel çıkarlar ön plana çıkıyor gibi geliyor bana. Herkes Fenerbahçe'yi düşünmüyor gibi hissediyorum. Aziz Bey'in bunu yapması çok mümkün görünmüyor. Hakan Safi kazansa Aziz Yıldırım cephesi acaba hem sosyal medyadan hem dışarıdan bir muhalefet olarak hareket etmez mi diye düşünüyorum. Edebilirler. Muhalefet etmek kötü bir şey değil. Tabii ki yapacaklar ama maalesef işte bu sosyal medya kullanımı en ufak bir olumsuzlukta o camia içerisinde bir kargaşa yaratmak için çok kullanılan. Zaten Türk insanı çabuk karayana geliyor. İşte biraz bir etkileşimde bir olay, bir iddia, bir şey dağıldığında onun müşterisi çok oluyor. Yalanmış, yanlışmış, oraya pek bakılmıyor. Yani hakikatin alıcısı azdır zaten. Yalanın alıcısı daha fazla oluyor. Son 8 yıla baktığımızda Fenerbahçe'de böyle bir sıkıntı var. Yani kaybeden ve seçime girip kaybeden başkan adayı sosyal medya üzerinden bir ekipte mi çalışıyorlar, nasıl yapıyorlar tam bilmiyorum ama kazanan başkana karşı bir cephe almışlığı oluyor Fenerbahçe'de. Burada da tabii son günlerde birleşme çağrısı da yapıldı. Hani Fenerbahçe'nin geleceği için hem Hakan Safi hem Aziz Yıldırım'a birlikte hareket etme çağrısı da yapılmıştı. Bazı dernekler tarafından. İki taraf da buna pek sıcak bakmıyor. Dolayısıyla iki adaylı seçimi izleyeceğiz gibi. Şimdi mesajlarınızla devam edeceğim Fenerbahçe'ye dair. Birazdan Sayın Hakan Safi cephesinden haberleri de paylaşacağım. Aziz Başkan bence şampiyonluk da kapatmak istiyor Fenerbahçe defterini. İstediğini başarması zor ve başaramazsa bizim Süleyman Seba Başkanı istemeyenlerin yaptığı yapılmamalı demiş Aziz Yıldırım'a. Tabi orada bir içinde uhde kaldı. Yani 2014-2018 arası 4 yıllık süreçte. Ama kabul edelim Aziz Yıldırım da orada çok hata yaptı. Sportif direktör Terenayo'nun gelişi, Nani Van Persie transferleri, Bursaspor'dan Fernandao'lar alınmıştı, Ozan Tufanlar alınmıştı. Orada takım olamadı Fenerbahçe tam olarak. O dönem yine bence eşik 2015'teki kurşunlanma olayıdır, otobüsün kurşunlanması. Fenerbahçe'nin her şey lehine giderken Fenerbahçe orada İsmail Kartal'la ikinci şampiyonluğa çok yakındı. Oyun olarak da Hamza Hamzoğlu'nun çalıştırdığı Galatasaray'dan çok daha iyi futbol oynuyordu 2014-2015 sezonunda. O maçları da stadyumlarda takip ediyordum o zamanlar. O olayın etkisi Fenerbahçe'ye pahalıya mal oldu bence. Hani 2014 dün ardından 2015'te İsmail Kartal'la şampiyon olsaydı Fenerbahçe o ivmelenmeyle daha ilerleyebilirdi diye düşünüyorum. Tabii sonrasında Şenol Güneş'in Beşiktaş'ı domine etmişti ligi. 16 ve 17'de onlar şampiyonluk elde etmişti. 18'de Galatasaray kazandı. Aziz Yıldırım da o süreçte harcadığı paraların karşılığını sportif olarak alamadı. Üzerine bir de 12 bin oy fark yedi. Yani 16 bine 4 bindi yanlış hatırlamıyorsam 2010'daki, 18'deki seçimin sonucu. İster istemez bu yani yenilgiyi kabullenmek çok mümkün değil. Çünkü 20 yıl başkanlık yapmışsınız. Uzun süre bir koltukta kalınca oranın sahibi gibi de hissediyor insan kendini. Aziz Bey'de de bu var. Zaten o tarafı da güçlü bir yani sahiplenme duygusu çok güçlü Aziz Yıldırım'ın. Böyle bir isteği olabilir. Yani işte 2027'de zaten kongre var. Zaman zaman kendisi de söylediği için bu ifadeyi kullanabilirim. Benim yaşım ilerledi diyor Aziz Bey. Ve doğal olarak çok fazla kalmayacağım bu görevde.
Ama bu hasreti

0: bir son vermemiz lazım hep beraber diye düşüncesi var Aziz Yıldırım'ın. Hadi Türkiye'de Fener'i engelliyorlar da şampiyon olamıyor. Peki Avrupa'da ne oluyor? 9 kez ikinci olup da bir kez şampiyonlar haline niye gidemedi Fenerbahçe demiş. Bu Fenerbahçe için büyük kayıp bence. Yani 2008-2009 sezonuydu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne son katıldığı dönem. Hatta stadyumdaki Dinamo Kiev maçı 0-0 bitmişti. O gün de stadyumda basın tribünündeydim. 18 yıl öncesinden bahsediyorum. Dinamo Kiev maçı mıydı? Evet, 0-0 bitmişti. Yani. Evet. Çok da uzun süre geçmiş. Şimdi 18 yıl yani o gün doğanlar bugün reşit olmuş. Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı. Burada da genelde Fenerbahçe'de şöyle bir sıkıntı var. Şampiyonlar Ligi önlemesine göre planlama yapmadı hiç transferde. Ne zaman Şampiyonlar Ligi'ne veda ettiler, sonraki gün 5 transfer yaptılar. Burada yönetimlerin çok büyük hatası var. 9 kez ikinci olup bir kez oradan kendisini Şampiyonlar Ligi'ne atamadı Fenerbahçe. Bu gerçekten büyük kayıp. Dinleyicimize teşekkür ediyorum. Güzel bir yol açtı. Güzel bir hatırlatma yaptı. Fenerbahçe'nin de burayı bir sorgulaması lazım. Yani biz çok büyük bir gelir kapısı olan Şampiyonlar Ligi'ne niye bu kadar önem vermiyoruz? Ya da önem vermiyoruz demeyeyim de orayı niye iyi planlayamıyoruz diye sorması lazım. Yine Fenerbahçe'nin önünde böyle bir yol var. İki takım elemesi halinde önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilecek ve orada da 18 yıllık bir hasret var. Nasıl Süper Lig'de 12 yıllık bir hasret varsa Fenerbahçe taraftarı Kadıköy'de Şampiyonlar Ligi müziği duymayalı 18 yıl olmuş. Çok uzun bir süre yani. Fenerbahçe gibi bir takım için de çok uzun bir süre. Hani Fenerbahçeliler burada talepkar olması lazım. Yani nasıl 12 yıllık şampiyonluk özlemi varsa bu takım niye Şampiyonlar Ligi'ne katılamıyor da bir dillendirmesi lazım. Şu an gördüğüm kadarıyla iki başkan adayı da buna çok yani planlamayı tamamen Şampiyonlar Ligi'ne göre yapıyorlar. Umarım önümüzdeki sezon iki takımla beraber Şampiyonlar Ligi'nde yer alırız. Yani bizim için de güzel bir sezon olur. Takım İsmail Kartal ile düzenli giderken yine yıkıcı muhalefet örneğini sergileyerek o sistemi bozdu Aziz Yıldırım diyor. Aziz Yıldırım'ın kendi yıllarca yıkıcı muhalefet yapmıştır. Son bariz örneği Mourinho açıklamasıdır. Burada ben dinleyicimize katılıyorum. Aziz Yıldırım 2024 yılında bence Fenerbahçe'ye zarar verdi o seçim sürecinde. Çünkü o günlerde biraz konuyu araştırdığımda Sayın Ali Koç ve ekibi şeyle devam etmek istiyordu İsmail Kartal'la. Zaten 99 puan almış bir hocaya da bir şey diyemezsiniz yani. Devam etmesi de doğru olan oydu aslında Fenerbahçe için. Sonra Aziz Yıldırım seçim kozu olarak Mourinho'yu yöne sürmesi hem Fenerbahçe'nin kasasından yüklü miktarda bir para çıkmasına sebebiyet verdi, hem ekstra transfer harcamalarına sebebiyet verdi ve Fenerbahçe o süreçte tekrar sil baştan oldu. Jose Mourinho'yla da başarısız bir sezon geçirdi bana göre. İsmail Kartal'ın 2022'de gönderilmesi de yanlıştı. 2024'te gönderilmesi de yanlıştı. Her zaman altını çiziyorum bunun. Bakalım Fenerbahçe bu yanlışlardan ders almış mı? Bunu da artık yeni sezonda göreceğiz. Çok kolay hoca harcıyor Fenerbahçe ve harcamaması gereken, göndermemesi gereken yerde gönderip göndermesi gereken yerde göndermiyor. İşte bu sezonu da mesela 2025 yazında da Jose Mourinho ile başlanmaması lazımdı. Hoca kafasında bitirmişti zaten. Orada da bir hata yapıldı. Yani Fenerbahçe 2025-2026 sezonunda sıfırdan yeni bir hoca ile başlaması lazımdı. Jose Mourinho'yu sonra gönderdiniz, yine tazminatını verdiniz. Bakıyorum yarış vakti gelmiş mi? Yarışa gidelim.
1: Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek. Happy Sigorta. Reklam. Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tringsat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
2: Radyo Spor. Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankart'ı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Sokuldu. Bu ikilinin 3 boy kadar gerisinde 3.lükte içte 5 numaralı Coco Loco. Bunun 1 boy kadar gerisinde dışta izlediğimiz Safkan 8 numaralı Richwood. Onun 1.5 boy kadar gerisinde bariyer dibinde 11 numaralı Jekyll Trouble. 2 boy kadar gerisinde 4 numaralı Anatolian'ın ataklarıyla 1300 metre startlerine doğru ilerliyor Taylar. Liderlik 2 numaralı Jasmine Sand'de, ikincilikte dışında 1 numaralı Final'ı It's Time onu takip ediyor. Bu ikilinin 3 boy kadar gerisinde 3.lükte işte 5 numaralı Coco Loco yer tuttu. Bunun hemen dışına sokuldu 10 numaralı Ali Nece. 1.5 boy kadar gerisinde 8 numaralı Rich Wood. Hemen dışında 4 numaralı Anatolian. Onun 2 boy kadar gerisinde dışta 6 numaralı Angel of Time. Bariyer dibinde 11 numaralı Jekyll Trouble. Bunun 1.5 boy kadar gerisinde 3 numaralı Social Butterfly. 2 boy gerisinde 9 numaralı Sultanım Neriman. Onun 1.5 boy gerisinde 7 numaralı Ice Drop sırasıyla son 800'e giriliyor. Liderlik şimdi 1 numaralı Final'ı It's Time'a geçti. İkincilikte dışta 10 numaralı Ali Nece onu takip ediyor. Bariyer dibinde 3.lükte 2 numaralı Jasmine Sand. Hemen dışına sokuldu 5 numaralı Coco Loco. Yarım boy gerisinde 4 numaralı Anatolian. Bunun 1.5 boy gerisinde ortada 8 numaralı Rich Wood'un ataklarıyla Taylar düzlüğe çıkıyor. Düzlüğe 1 numaralı Final'ı It's Time önde çıktı. Dıştan şimdi 10 numaralı Ali Nece geliyor. Bunların 2 boy kadar gerisinde ortada 3 numaralı Social Butterfly. Bariyer dibinde 8 numaralı Rich Wood, içte 11 numaralı Jekyll Trouble'ın da atakları var. Son 200'e yaklaşıyor dıştan şimdi. 3 numaralı Social Butterfly geliyor. İçeride 8 numaralı Richwood var. Bariyer dibinde 11 numaralı Jekyll Trouble'ın da atakları var. Dıştan 3 numaralı Social Butterfly geliyor. İçteki 8 numaralı Richwood tazeliyor. Social Butterfly koşuyu kazanan isim oluyor. 8 numaralı Richwood koşudan İkinci olarak ayrılırken 11 numaralı Jekyll Trouble 3. 1 numaralı Final It's Time 4. 4 numaralı Anatolian ise koşudan 5. olarak ayrıldı. Koşuyu 3 numaralı Social Butterfly Hışman Çizik'le kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
0: At yarışları heyecanı Dragospor'da.
4: TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
5: Radyo Spor.
6: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
7: Gazi koşusu öncesi şampiyon adayları piste. Her kuponunda kazanç son düzlükte. Erkek ve dişi tay deneme heyecanının da yaşanacağı fırsat dolu haftada 5'te kalan altılı ganyan kuponlarına 500 TL'ye kadar iade. Tüm müşterek bahislerde geçerli. 500 TL'ye varan ek kazanç ve yeni üyelere özel 2500 TL'ye varan hediye fırsatı seni bekliyor.
6: Şampiyonla son düzlükte.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
9: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başlıyor.

0: 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
1: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda.
2: Reklam. Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şen

Radyo Spor'da saatleri 19.38 yaptık. Happy Sigorta'nın sunduğu Derin Pas devam ediyor. WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Şu an Ramspark'ta Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları devam ediyor. 20.45'e kadar müzikler, dans gösterileri, lazer ışık gösterileri, artık marşlarla taraftar eğlenecek. 20.45 itibariyle oyuncular sahneye çıkacak şampiyonluk kupasını almak için. 22.30, 22.45 sularında da Galatasaray Süper Lig'de 2025-2026 sezonu şampiyonluk kupasını alacak. Demirören Haber Ajansı'na bir röportaj vermişti Leroy Sané. O da Türkiye'deki ilk sezonunu geçirdi. Çok da verimli bir sezon olmadığı kanaatinde, ki röportajda şöyle diyor: önümüzdeki sezonki hedefim daha verimli bir sezon geçirmek demiş Sané. Bu akşam da bir Tarkan şarkısıyla çıkacakmış platforma. Son dönemde Tarkan dinlemeye başladığını söylüyor. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım bölümünü tamamlamıştık. Şimdi Hakan Safi ile devam edelim. Hakan Bey'in de Milan'ın efsane isimlerinden Paolo Maldini ile anlaşma sağladığı yönünde haberler var. İtalya'da 2-3 gün süre geçirdi geride bıraktığımız hafta sonunda ve burada bazı maçları izledi. Eğer Maldini'nin bu süreçte, yani bir sorun çıkmazsa, Fenerbahçe'de Hakan Safi'nin başkan seçilmesi halinde futbol aklı, sportif direktör, yani futbol operasyonları sorumlusu olarak görev yapması bekleniyor. Hakan Bey sanırım ekibine bir de rapor çıkarttırmış. Yani futbol takımında ne eksik, neyi nasıl yapabiliriz kısmında. Transfer listesini de belirlemiş. Burada tabii Maldini'den de transfer konusunda, onun portföyünden de yararlanacaklar. Bir scouting, oyuncu izleme, yine yeni bir ekip kurulması gündemde Paolo Maldini'nin başında olduğu. Yine iddialardan biri de şu şekilde: Paolo Maldini İtalyan, Vincenzo Montella İtalyan, futbol aklı, yani İtalyanlar burayı yönetsin. Montella ligi biliyor zaten. Nihayetinde onunla beraber transferlere de ikisi birden karar versin. Böyle bir düşünce de var. Buradaki tek sıkıntı Vincenzo Montella'nın Dünya Kupası'nda olacak olması. Yani Fenerbahçe'nin zaman kaybına artık tahammülü yok. Bu biraz bana düşük ihtimal gibi geldi. Belki milli takım, yani bir turnuva olmasaydı, Avrupa Şampiyonası ya da Dünya Kupası olmasaydı ve milli takım başında olsa, Vincenzo Montella'nın Fenerbahçe'ye gelişi daha hızlandırılabilirdi, kolay olabilirdi. Tabii ki Montella kabul ederse bunu. Ben burada Montella ihtimalini çok yüksek görmüyorum, ama Paolo Maldini böyle bir göreve gelirse de hocanın İtalyan olması kaçınılmaz. Burada da işte büyük ihtimal, daha önce Serdar Çelikler de bahsetti, çok dünya ünlü bir hocadan bahsetmişti Hakan Safi ile yaptığı görüşmede. Acaba o isim Conte mi sorusu akıllara geliyor. Conte de Napoli'de çok iyi bir sezon geçirmedi. Bir yıl daha kontratı var ama devam etmeyebilir. Belki de Paolo Maldini futbol aklı, Conte kulübede olacak, Hakan Safi başkan seçilirse. Bugün Yağız Sabuncuoğlu'nun bir paylaşımını gördüm. Çok önemli yıldız oyuncularla görüşüyor demiş Hakan Safi için. Fenerbahçe taraftarına baktığımızda da işte Hakan Safi gelirse şu kadar ortaya para koyacak diye haberler de çıkmıştı. Biraz daha sanki Hakan Safi başkan olsun diye iste

bir takım olarak hareket etmesini sağlayamadı Sergen Hoca. Yani biraz işler kötü gittiğinde de işte bir transfer dönemine daha ihtiyacımız var dediğinizde takımdaki oyuncuların da ister istemez motivasyonu düşüyor ya. Yani. Burada Sergen Yalçın da çabuk motivasyon kayboluyor, çabuk düşüyor, çabuk enerjisi gidiyor gibi hissediyorum. Yani Sergen Hoca'nın kalması sanki Beşiktaş'ın pek hayrına olmayacak gibi, yine Eylül-Ekim'de bir hoca değişikliği olabilir gibi geliyor Beşiktaş'ta bana. Diğer taraftan da düşündüğümde Beşiktaş zaten sürekli bu senaryoyu yaşıyor. En azından bu yılda Sergen Hoca'yla devam edip transferi onun isteklerine göre yapsın, onun belirlediği mevkilere göre yapsın, onun istediği profillere göre yapsın. Hocaya da bir sezon başı kampı versin. Biraz da sezona iyi bir başlangıç yaparsa başka bir yolda olabilir. Ama %50 %50, biri daha çok ağır basmıyor. Yani bu ihtimallerin biri çok daha ağır basmıyor. Biraz Sergen Hoca'nın da artık kıpırdaması lazım. Bir şey sunması lazım. Orada eksik kaldı. Fenerbahçe'nin tek çıkış yolu tek kişi altında birleşmek. Çünkü birlik şart kulüpte demiş, artık dağılmaya yer yok demiş. Bünyamin Bey'in mesajı bu şekilde. Fenerbahçe'de birlik beraberliği Aziz Yıldırım sağlayamazsa hiç kimse sağlayamaz demiş. Ergün Bey Antel'de yazmış. Aziz Yıldırım bu kulüpte grupçuluğu bitirdi. Daha önce de vakıflar vardı. 1907 Derneği vardı. İşte Aziz Yılmaz'ın başında olduğu. Öyle 4-5 dernek vardı. O dernekçiliği bitirdi Aziz Yıldırım 2000'li yıllarda. 2000'li yılların başında, doğru. Ön eleme oynayıp da şampiyonlar ligine kalan tek Türk kulübü söyler misiniz bana? En son örnek uç Galatasaray demiş. Young Boys elenmişti. Galatasaray'ın burada bir başarısı var. Rakipler her ne kadar böyle çok güçlü olmasa da Okan Hoca ile 2023-2024 sezonunda 3 takım eleyerek gittiler. 3 takım eleyerek Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmıştı, hatırlayacaksınız. Öneleme geçme konusunda bakıyorum geçmişe. Trabzonspor Kopenhag'ı eleyemedi. O gidemedi. Beşiktaş direkt katılmıştı. Galatasaray Young Boys'u geçemedi yakın zamanda. Evet, oralarda takılıyoruz maalesef ya. Galatasaray son 4 senedir şampiyon oluyor. Bu sene hariç Avrupa'da ne başarısı var? Onları da Liverpool maçında gördük. Tüm dünya demiş, güldü yerde yatmalarına diye sormuş dinleyicimiz de. Yani burada Şampiyonlar Ligi'ne girerseniz çok ciddi bir gelirin sahibi oluyorsunuz. Bu formatta zaten bizim takımların maksimum ilerleyeceği son durak çeyrek final. Yani ben o kadar da şey görmüyorum. Son 16'ya başarısız diyemem şu formatta. Son 16'ya kalmak için ve son 16'ya kadar 12 maç yapmak zorundasınız. Şampiyonlar Ligi'nde daha önceki formatta 12 maç yaptığınızda finale kalıyordunuz yani. Ben bunu çok yadırgamıyorum. Yani Fenerbahçe kalsın, Beşiktaş kalsın, Trabzon kalsın, başarısız diyemem son 16'ya kaldığında. Bu arada son 16'ya kaldığınızda minimum 60 milyon euroluk bir gelirin de sahibi oluyorsunuz. Burayı da es geçmeyelim. Ali Koç göreve geldiğinde bir plan koydu. Koko Komoli'yi getirdi. İyi genç futbolcuları topladı ama camianın o sene bu senesini altında kaldı demiş. Eğer 200 sene kimseye kulak asmasaydı belki de şu an Galatasaray yerine Fenerbahçe konuşuluyor olabilirdi demiş dinleyicimiz. Fenerbahçe sabır etmediği, sabır göstermediği sürece aynen devam eder. Ancak Galatasaray dağılırsa şampiyon olma şansı olur diye eklemiş dinleyicimiz. Evet, yani Türkiye'de bir karar alıyorsunuz. Bir proje, bunu kamuoyuyla paylaşıyorsunuz, bir plan yapıyorsunuz ama onun arkasında pek duramıyorsunuz işte. Mesela Galatasaray'da da 2021-2022 sezonuna başlarken Burak Bey, Burak Elmas işte genç oyuncuları toplamışlardı, hatırlayacaksınız. Barış Alperler, o zaman Nelson o zaman geldi, Sasha Boy o zaman geldi, Çıkıldava, Morussan. Takımın başında efsane olan Fatih Terim var. 6 ay duramadılar yani. Sonuçta sezona başlarken şeyle başlıyorsunuz. İşte biz yeni bir takım kuruyoruz. Önce bir omurgayı yerleştireceğiz bu genç oyunculardan. Seneye transfer yapacağız diye. Takımın başında Fatih Terim gibi bir efsane var. Buna rağmen duramadık. Bunun arkasında duramadı. O Burak Elmas. Sonra

0: o sezonun sonunda seçim oldu olağanüstü genel kurulu. Kendisi de gitmek zorunda kaldı. Hatta ibra edilmemişti yanlış hatırlamıyorsam. Biraz sabır konusunda eksiğiz. Bu arada Sayın Ali Koç döneminde de yani 7 yıllık süreçte 2018-2025 arası mesela Ali Bey burada Fenerbahçe'de bir oyuncuya hak ettiği değer geldiğinde sattı. Elif Elmas'ı sattı, Kim Min-jae'yi sattı. Bakıyorum Arda Güler'i sattı, Ferdi Kadıoğlu'nu sattı. Galatasaray'da Barış Alper'e sezon başı 40 milyon euro teklif vardı. Satmadılar mesela sırf Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacağız diye. Geldiğimiz noktada bugün Galatasaray yönetimi haklı çıktı mı? Çıktı. 60 milyon euroluk bir para kazandılar Şampiyonlar Ligi'nden. Bugün Barış Alper'i hala 35 milyon euroya satabilirsiniz. Böyle bir oyuncunuz var elinizde. Fenerbahçe'de yıldızı parlayan ve kalması halinde önümü yani sonraki sezonlarda takımın çok önemli bir oyuncusu konumunda birçok oyuncu gitti, satıldı. Galatasaray bunu pek yapmıyor. Şöyle bakıyorum, Dursun Özbek 2022-2026 arası tek böyle ederi olup da satılan oyuncu, işte tabii orada da rakam çok büyüktü. Geri adım atamadılar. Sasha Boy'u satmışlardı 30+5 milyon euroya Bayern Münih'e. Öyle çok büyük bir satış gerçekleştirmedi Galatasaray. Fenerbahçe yönetimleri burada biraz daha aslında yapılması gerekeni yapıyor ama bunun da tabii işte kadronun çok böyle önemli bir parçasının eksilmesi, sonra onun yerini dolduramıyorsunuz. İşte Ferdi Kadıoğlu'nu Fenerbahçe yerini dolduramadı. Yani şöyle sezonları hatırlayın değerli dinleyenler. 2022-23, 23-24. Hele o 2023-2024 sezonunda 99 puanlı sezonda Ferdi Kadıoğlu muazzamdı. Üzerine gidip Avrupa Şampiyonası'nda oynadı. Sonra tabii Brighton'a gitti. Böyle kilit oyuncuları yerini dolduramadığınızda da sezon içerisinde çok büyük problem yaşıyorsunuz. Fenerbahçe doğru olanı yaptı ama sonrasında sattığı oyuncuların yerini dolduramadığı için de sıkıntılar yaşadı sezon içerisinde. Kısa bir aramız var, ardından devam edeceğiz değerli dinleyenler.
1: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek. Happy Sigorta.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, Sigortam Net.
5: Radyo Spor.
6: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarine, her 3 mili 1 statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
8: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
9: Opel Frontera Elektrik 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
10: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
11: Hem arsa hem ev, Arsa ve ev.
12: Burası CNBC. Burada gündüz piyasalar açılır, uzman yorumları dinlenir, fikirler şekillenir. Gece talk show'lar başlar, kahkahalar yükselir, film ve belgeseller izlenir.
13: I am not for sale.
12: Efsane konserler dinlenir. CNBC. Gündüz de gece de farklıyız.
14: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır?
2: Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.
14: Radyo Spor.
15: Reklam.
16: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
17: Radyo Spor.
16: Saran Holding kuruluşudur.
18: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleri ile bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sunar.
19: Mutlu akşamlar Radyo Spor dinleyenleri. İstanbul, İzmir ve Ankara yolları ile ilgili paylaşımlarımız devam ediyor. Başkent'te başlayalım. Yoğunluk ortalaması %70'li seviyeleri gösteriyor. Kuzey Çevre Yolu forum sonrası Pırsaklar yönünde kaza var. Ayaş yolu Ayaş yönüne doğru optimuma gelmeden önce daha arızalı bir araç bekliyor. Bir de Strasbourg Caddesi Sıhhiye yönünde Sezenler Işıklar'a gelmeden önce bir kaza daha varmış bölgede. İzmir'e geldiğimizde yoğunluk ortalaması %70'li seviyelerde. Çevre yolu her iki yönde de hem Karşıyaka hem de Buca yönünde oldukça yoğun gözüküyor. Bir de Anadolu Caddesi Evka 5 yönüne doğru Çiğli-Maltepe ayrımı öncesi yaralanmalı bir kaza var. İstanbul'da da %70'li seviyeleri gösteriyor yoğunluk ortalaması. Yaka değiştirme seçenekleri. 3. köprü her iki yönde rahat. 2. köprü Avrupa Anadolu geçiş yoğunluğu Seyran Tepe'de başlıyor, köprüye kadar sürecek. Anadolu Avrupa yönünde ise Ümraniye'den itibaren akıcı yoğun bir trafik var. 1. köprü Avrupa Anadolu geçiş Çağlayan Atlı'yı geçince başlıyor. 1. köprü Anadolu Avrupa yönü Uzunçayır'dan yoğun. Avrasya Tüneli Avrupa Anadolu geçiş Yeni Kapı'dan yoğun. Şu sıralarda Anadolu Avrupa yönü rahat. Detaylar, özet gelişmeler bunlar. Hepsi ve daha fazlasına Radyo Trafik Yoldan, navigasyondan da ulaşabilirsiniz. Herkese iyi akşamlar, dikkatli sürüşler, mutlu hafta sonları.

0: Lastikleri yol durumunu sundu. Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor. Happy Sigorta.
1: Radyo Spor'da saatleri 19.55 yaptık. Happy Sigorta'nın sunduğu Derin Pas devam ediyor. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Süper Lig'de Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı başlamak üzere. Az önce Recep Hoca ile Sergen Hoca yan yana geldiler. Birbirlerine başarı dilediler. Şu an oyuncular seremoniye çıktı. Ve bu arada karşılaşmayı da kadın hakemler yönetecek. Hemen isimlerini de aktarayım. Süper Lig'de bu hafta iki maçı kadın hakemlerimiz yönetecek. Aynı saatlerde saat 20'de Asena Albayrak, evet Asena Albayrak hoca yönetecek. Göztepe Alanya maçının da hakemiydi yanlış hatırlamıyorsam Süper Lig'de. Trendyol birincilikteki maç daha heyecan verici, daha kritik. O maçta başlamak üzere hemen söylüyorum. Çorum'da Çorum Futbol Kulübü ile Bodrum Futbol Kulübü arasında oynanacak değerli dinleyenler bu karşılaşma. Bodrum Futbol Kulübü geçen sezon küme düşmüştü. Bu sezonda yine Süper Lig'e iki maç uzaklıkta. İlk maçı da playoff'ta 1-0 kazandı sahasında. Bugün 1-0'ın avantajıyla Çorum Futbol Kulübü karşısına çıkacak. Ev sahibi Çorum'da kalede Seyic, savunmada Üzeyir, Atama, Arda Erkan, orta alanda Freddy, Pedrinho, Oğuz, hücum hattında Burak, Serdar ve Tiam görev yapacak. Deplasman ekibi Bodrum Futbol Kulübü'nde kalede Souza, savunmada Berşan, Ayeti, Ali, Cenk, orta alanda Yusuf, Mustafa, Hotiç, hücum hattında Gökdeniz, Seferi ve Ali Habeşoğlu oynayacak. Ali Habeşoğlu hakkında da böyle duyuyorum çok fazla kulüp ilgileniyor kendisiyle. Göztepe başta olmak üzere bazı Süper Lig kulüpleri de var. Genç bir oyuncu, bu sezon itibariyle 34 maçta 14 gol atmış. Çok da iyi bir performans koymuş Ali Habeşoğlu hücum hattında. Bakalım onun kariyeri nasıl ilerleyecek. 20.30'a kadar mikrofonda olacağım değerli dinleyenler. Maçlarda gol oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğim. Şimdi birkaç mesajla devam edelim. Aziz Başkan gelirse bu sefer eski hatalara düşmemeli ve eskiye bir sünger çekip yeni bir sayfa açıp o sayfa ile yola devam etmeli. İster

0: şampiyon yapsın, ister yapmasın ama geçmişten biraz uzaklaşmalı demiş. Bence Fenerbahçe Mehmet Ali Aydınlar'a yanlış yaptı. Fenerbahçe için büyük kayıp. Çok vizyonlu bir insan. Hani adaletten çekilmek zorunda kalmasaydı der gibi dinleyicimiz. Beşiktaş'ın çok şanssız bir şekilde Arsenal'la kaybettiği bir Şampiyonlar Ligi playoff finali var. İngiltere'de çok iyi bir oyun oynamıştı Beşiktaş oysa ki demiş. Fenerbahçe de o süreçte bir kez Arsenal'la kaybetti diye hatırlıyorum. Fenerbahçe'nin Benfica'ya kaybı var. Jorge Jesus döneminde mi Dinamo Kiev, Fenerbahçe Dinamo Kiev elenmişti yanlış hatırlamıyorsam. Antalya Spor'dan bir açıklama gelmiş. O açıklamayı paylaşayım. Rıza Perçin'in açıklaması. Birazdan ona değineceğim. Antalya Spor'un niye böyle bir açıklama yaptığını da bakıyorum. Herhalde son hafta maçı öncesi takımların özellikle yani düşme potasında mücadele edecek takımlara karşı iddiası olmayan takımların yedek kadroya çıkması üzerine sanırım bir tepki var. Hafta sonu adil bir rekabet bekleyişinde Antalya Spor. İsmail Yüksek konusunda bir haber vardı. Bu haber dikkatimi çekti. İsmail Yüksek Fenerbahçe'de son dönemde yedek kalmaya başlamıştı. Guendouzi ve Kante geldikten sonra. Bu sezon da 46 maçta süre almış. 27 yaşındaki futbolcu. 2026 Dünya Kupası'nın aday kadrosunda büyük ihtimal olacak. Zaten o mevkide de çok alternatif yok gibi. Fransa ve İtalya'dan oyuncu takip eden kulüpler varmış ve şartlar uygun olursa İsmail Yüksek de Fenerbahçe'den ayrılmaya sıcak bakıyormuş. Dolayısıyla aslında iyi de olur. İsmail'i 2 yıl önce Wolfsburg ve Marsilya istiyordu. 2024 yazında. Orada Fenerbahçe satmak istemedi. Ama şu an böyle bir imkan varsa değerlendirmesi kendi kariyer açısından da önemli olabilir. Bakalım nasıl bir karar verecek yeni yönetimle beraber.
1: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek. Happy Sigorta.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Numaralı altın Sima ikincilikte yarım boy geride içeride. 7 numaralı Poetry Motion 2 boy kadar gerisinde. Orta kulvarda 3 numaralı Attalos. Yarım boy geride iç kulvarda 8 numaralı Volsefo 1,5 boy gerisinde. Orta kulvarda 1 numaralı Adresi onun 1 boy gerisinde. 4 numaralı Borrego. 5-6 boy geride 6 numaralı Dagmar sırasıyla son 1000 metreye yaklaşılıyor. İç kulvarda 5 numaralı Captain Fantastic önde fark 2 boy, orta kulvarda 2 numaralı Altın Sima onu ikincilikte takip etmeyi sürdürürken üçüncülükte yine içeride 7 numaralı Pottery Motion var. 1,5 boy geride 3 numaralı Attalos yarım boy geride içeride. Beşincilikte 8 numaralı Wolf Seyfo 1 boy geride. Dışarıda 1 numaralı Adres 1,5 boy geride 4 numaralı Borrego 4 boy geride de 6 numaralı Dagmar sırasıyla son 600 metre yaklaşılıyor. 5 numaralı Captain Fantastic önde fark yine 2 boy, orta kulvarda 2 numaralı Altın Sima içeride. 7 numaralı Pottery Motion onu takip ediyorlar. 2 boy gerilerinde 8 numaralı Wolf Seyfo dışında 3 numaralı Attalos onun 1,5 boy kadar gerisinde. Orta kulvarda 4 numaralı Borrego sırasıyla düzlüğe çıkıldı. İç kulvara yakın 5 numaralı Captain Fantastic önde, orta kulvarda 7 numaralı Pottery Motion farkı azalttı şimdi. Asfaltta içeride 5 numaralı Captain Fantastic öndeydi. Dışından gelen 7 numaralı Pottery Motion asfaltta öne geçiyor. Son 200 metre girilirken orta kulvarda 7 numaralı Pottery Motion önde içeriden tekrar 5 numaralı Captain Fantastic atı yapıyor içeride. 5 numaralı Captain Fantastic dışında 7 numaralı Pottery Motion mücadelesinde 7 numaralı Pottery Motion koşuyu kazanıyor. 5 numaralı Captain Fantastic ikinci, 4 numaralı Borrego üçüncü oldu. 8 numaralı Volseifa ve 3 numaralı Attolos da dördüncülük için potoyu birlikte geçiyor. 7 numaralı Pottery Motion Selim Kaya ile 6. koşu olan 19 Mayıs koşusunu kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
4: TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
1: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor. Happy Sigorta.
0: Radyo Spor'da saatleri 20.03 yaptık. Antalya Spor Kulübü'nün yaptığı bir açıklama var. Onu paylaşacağım şimdi sizlerle. Trendyol Süper Lig'de sezonun son haftasına girilirken kulübümüz ve camiamız adına son derece kritik bir süreci hep birlikte yaşamaktayız. Antalya Spor olarak hafta sonunda oynayacağımız karşılaşmanın öneminin ve taşıdığı sorumluluğun farkındayız. Bizim önceliğimiz sahaya çıkıp armamızın ağırlığına yakışır bir şekilde mücadele etmek, son düdüğe kadar savaşmak ve kendi kaderimizi sahada belirlemektir. Ancak bugün gelinen noktada yalnızca bir müsabakanın değil, Türk futbolunun adalet anlayışının, rekabet kültürünün ve sportmenlik değerlerinin de sınandığı bir haftaya girilmiş durumundadır. Ligdeki doğrudan rakiplerimizin karşılaşacağı takımlar Türk futbol tarihine damga vurmuş, sayısız başarılara imza atmış ve milyonların desteğini arkasına almış büyük camialardır. Gücünü köklü geçmişten alan, Türk futbolunun hafızasında önemli bir yere sahip olan bu kulüplerin mücadeleden taviz vermeyeceğine olan inancımız tamdır. Burada Trabzonspor, Gençler Birliği, Galatasaray, Kasımpaşa, Fenerbahçe, Eyüp maçları var. 3 takım kastedilmiş. Çünkü bu kulüplerin tarihleri yalnızca kazandıkları kupalarla değil, sahada koydukları karakter, rekabet anlayışı ve futbolun değerlerine gösterdikleri saygıyla yazılmıştır deniliyor. Açıklamanın devamı da var. Böylesine kritik bir haftada tüm kulüplerin son maçlarına da sezon boyunca ortaya koydukları rekabet anlayışıyla çıkmaları, lig yarışının her aşamasında tercih ettikleri kadro yapısını ve ciddiyetini son hafta mücadelelerinde de aynı hassasiyetle yansıtmaları, Türk futbolunun itibarı açısından büyük önem taşımaktadır. Rekabetin eşit ve adil şartlarda sürdürülmesi için tüm takımların sahada en güçlü mücadeleyi ortaya koyması ve doğrularının korunması adalet duygusunun en temel gereğidir diyor. Son bölümde de bu süreçte en büyük gücümüz ise her şartta takımın yanında olan büyük Antalya Spor taraftarıdır. İyi günde de kötü günde de armasına sahip çıkan camiamızla birlikte son düdüğe kadar mücadelemizi sürdüreceğiz demiş Antalya Spor Başkanı Rıza Perçin. Burada bir anlamda Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'a çağrı yapmış Antalya Spor Kulübü. Maça en iyi kadronuzla çıkın diye. Tabii kararı artık hocalar, yönetimler verecek. Biz de paylaşmış olalım değerli dinleyenler. Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları devam ediyor. 45 dakika içerisinde oyuncular da yavaş yavaş şarkılar eşliğinde taraftarla buluşacak değerli dinleyenler. Şimdi Selahattin Baki'nin bugün bir açıklaması vardı. Aziz Yıldırım'ın yönetimde yer alacağı konuşuluyordu. Volkan Demir'e yapmış bu açıklamayı. Bu dönem yöneticilik yapmak istemediğimi net bir şekilde belirttim. Kimsenin listesinde olmayacağım diye de çok net ifadeler kullanmış. Hani ben görünce şaşırmıştım bu haberi, o yüzden not aldım. Aziz Yıldırım'la çalışacak diye. Ama burada Selahattin Bey'in çalışma düşüncesi yok. Aziz Yıldırım'la geçmişte hani Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasındaki o seçim işte yarış sürecinde Selahattin Bey biliyorsunuz Ali Koç'un listesinde yönetim kurulundaydı. Hani bu geçiş bana pek normal gelmedi bu yüzden. Nihayetinde de olmayacak gibi. Trabzonspor As Başkanı Zeyyat Kafkas'ın HT Spor'a verdiği bir açıklama var. Yaptığı bir açıklama var. Trabzonspor Türkiye Kupası finalinin yerinin değiştirilmesini talep etti. Antalya'da oynanmasını istemedi. Konya Spor'da Antalya'da oynanması, yani federasyon bir karar almış, orada kalsın dedi. Zeyyat Bey şöyle diyor: Konya Spor'a yakışmadığını söyleyebilirim. Antalya Trabzon'a 1250 kilometre, Konya'ya 260 kilometre. Bu durumu bir avantaj olarak görüp faydalanmak istemeleri Türk Spor adına çok üzücü. Rahat olsunlar, finali Konya'da oynarız biz. Ancak şunu unutmasınlar, Trabzonspor camiası yapılan iyiliği de kötülüğü de asla unutmaz. Hazreti Mevlana ne güzel söylemiş: İlahi adalet diye bir terazi vardır, asla şaşmaz, kimsenin hakkı kimsede kalmaz, gönlü kırılan sabretsin demiş. Ya burada, yani bunu niye bu kadar abartıyorsunuz? Konya'dan, Trabzon'dan Antalya'ya uçakla gidersiniz. Siz daha hızlı gidersiniz yani. Konya Spor üst saatte gider otobüsle, siz 1,5 saatte gidersiniz. Trabzon taraftarı için de sorun olmaz. Trabzon taraftarının mottosu zaten bize her yer Trabzon diyor. Her yerden gelip gider Trabzon taraftarı Antalya'ya. Ya iki cami arasında böyle bir husumete dönüştürmenin bir anlamı yok Zeyyat Bey. Yani her şeyi de böyle bir

Hesap kitaba dökmenin bir anlamı yok. Buna çok şaşırıyorum yani. Rahat olsunlar, finale Konya'da da oynarız biz. Ancak şunu unutmasınlar, Trabzonspor camiası yapılan iyiliği de kötülüğü de asla unutmaz. Ya bu çok üzücü ya bu düşünce. Şimdi yeri gelmişken şunu bir kez daha paylaşayım. Şu iyilik kötülük kavramı üzerine. Cemil Meriç diyor ki iyilik eden mükafat beklediği an tefecidir diyor. Kemal Sayar Hoca da demiş ki iyilik eden ödülünü insanlardan beklemesin. İyanla Kuşuradi'nin çok sevdiğim bir sözü var. Diyor ki en güzel iyilik kimseden Tanrı dahil bir şey beklemeden yapılandır diyor. Hal böyleyken yani herkesin din anlayışına saygım var ama ya biz hakikaten bu Müslümanlığı gerçekten sözde uyguluyoruz yani. Tavrımız insan söylediği değil yaptığıdır derler ya, yaparken böyle çok düşmanca bir ifade bu. İşte yapılanı asla unutmayız. Federasyon almadı yani, federasyon aldı bu finali Konya şeye, Antalya'ya. Konyaspor almadı ki. Federasyon bunu düşünebilirdi. Hatta federasyon da finali daha önceden aldı diye hatırlıyorum. Yani bir şeyi bu kadar büyütmenin, böyle husumete vardıracak hale getirmenin ne anlamı var? Hakikaten şaşıyorum ya. Böyle yöneticiler de bazen boşu boşuna ortamı geriyorlar. Bu haber de dikkatimi çekti. Onu sizlerle paylaşmak istedim. Bu arada Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu bahis soruşturması kapsamında Zorbay Küçük'e ceza vermemiş. Zorbay Küçük'ün hakemliği tartışılır ama hani halk tabiriyle Zorbay Küçük biraz güme gitti gibi oldu. Yani hakemliği kötü bulunup devre dışı bırakılsa anlardım ama Zorbay Küçük'e bir haksızlık yapıldı gibi hissediyorum. Bilemiyorum. Bendeki izlenim o yönde. Bakalım ilerleyen günlerde bu hak talebi konusunda bir dönüş olacak mı Zorbay Küçük'e? Bu arada Süper Lig'de Çaykur Rizespor Beşiktaş maçında 11 dakika golsüz eşitlikle geçildi. Trendyol 1. Lig yarı finalinde ise Çorum Futbol Kulübü ile Bodrum karşılaşıyor. 8. dakika golsüz eşitlikle geçildi. Çok kısa bir aramız var, ardından devam edeceğiz.

0: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası. Her şey için getir, bir mutluluk,
1: bir mutluluk, bir mutluluk getir. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
3: Gazi koşusu öncesi şampiyon adayları pistte. Her kuponunda kazanç son düzlükte. Erkek ve dişi tay deneme heyecanının da yaşanacağı fırsat dolu haftada 5'te kalan altılı ganyan kuponlarına 500 TL'ye kadar iade. Tüm müşterek bahislerde geçerli. 500 TL'ye varan ek kazanç ve yeni üyelere özel 2500 TL'ye varan hediye fırsatı seni bekliyor.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor. Happy Sigorta.
5: Radyo Spor'da saatleri 20.14 yaptık. Şu an 3 yerde etkinlik var. Galatasaray Stadı'nda Galatasaray şampiyonluğu kutluyor. Rams Park'ta birazdan oyuncular da taraftarla buluşacak. Çaykur Rizespor Beşiktaş maçında 16. dakika golsüz eşitlikte geçildi. Süper Lig'de sezonu iki takım da bu akşamki maçın ardından tamamlayacak. Trendyol 1. Lig'de de playoff yarı finalin rövanş maçında Çorum Futbol Kulübü ile Bodrum Futbol Kulübü karşılaşıyor. Bodrum'daki maçı Bodrum Spor kazanmıştı 1-0. Rövanşta da 14. dakika 0-0'lık eşitlikle geçildi. Ev sahibi takım da ciddi bir baskı kurdu ama topu kaleye göndermekte sorun yaşadı. Çaykur Rizespor maçında da ev sahibi takımın daha baskılı olduğunu söyleyebiliriz. Çaykur Rizespor Beşiktaş karşısında ilk 15 dakikada daha baskılı, daha fazla pozisyona giren, daha fazla rakip kaleye gitmeye çalışan bir görüntü çizdi. İzmir'den Fahrettin Bey'in bir mesajı var. Kupa finalle açıklaması çeyrek finaller zamanı federasyon tarafından yapılmış diyor. Bu bilgiyi Radyo Spor'dan öğrendim diye eklemiş. Yani evet, tabii finalden önce açıklanıyor genelde bu. Takımların bunu çok böyle dert etmesini anlamış değilim. Bir başka dinleyicimiz de UEFA finali Tüpraş'ta mesela. Beşiktaş finale kalsaydı ne olacaktı? Turnuva başlamadan bir stat seçiliyor. Herkes de bunu kabulleniyor. Trabzon'un yaptığı tribünlere hoş görünme derdinden başka bir şey değil demiş. Bir başka dinleyicimiz de bana kızmış. Akıl veriyorsunuz da taraftarın uçak parasını siz mi vereceksiniz diye sormuş. Orası oldu. Yani kupa finali Samsun'da olarak açıklansaydı. İşte 2 hafta, 3 hafta yani çeyrek final maçları oynanırken Konya Spor böyle bir açıklama yapsa, işte Trabzon'a Samsun yakın, bize uzak. Biz talep ettik. Trabzon kabul etmeyince biz Konya'dan kalkıp Samsun'a gideceğiz. Aynı şeyi Konya Spor için de söylerdim. Yani buradaki eleştirim davranışa, kulübe değil yani. Bunu bu kadar büyütmeye gerek yok. Önceden belirlenmiş bir stat işte. Tamam, gidip orada oynayacaksınız maçınızı. Artık kim kazanırsa kupayı kaldıracak. Çok da böyle hani abartmanın bir anlamı yok. Bu arada Çaykur Rizespor az önce de bahsettiğim gibi baskın bir oyun ortaya koyuyordu. Golü buldu Ali Sov. 18. dakikada Çaykur Rizespor'u 1-0 öne geçirdi. Rize'de de tribünler, hani iki takım da iddiasız olduğundan çok fazla taraftar olmayabilir düşüncesi vardı bende ama tribünler neredeyse %80'i dolmuş. Beşiktaş'ta sezonu bir mağlubiyetle daha mı kapatacak diye bakıyorum. Savunmadan çıkmaya çalışırken Yasin Özcan uzaklaştırmaya çalışıyor. Top rakipten Mourinho'ya gitti. Mourinho da hata yaptı. Hem sol bekin hem sağ bekin hatası var golde. Ve Sanya'nın pasında da Arı'ya çok güzel bırakmış. Alisov kaleci Ersin'i mağlup etmeyi başardı ve Çaykur Rizespor'u 1-0 öne geçirdi değerli dinleyenler. Şimdi Real Madrid'de dün akşam hatırlayacaksınız Oviedo maçı vardı. 2-0 kazandılar. Maçın ardından maç sırasında daha doğrusu Florentino Perez'e git pankartı asılmıştı. Tribünden güvenlik görevlileri bu pankartı kaldırdı. Bana biraz Türkiye'yi anımsattı bu. Florentino Perez de 7 La Liga 7 Şampiyonlar Ligi kazanmış. Ona bile işte git pankartı asılabiliyor yani. Real Madrid'in efsane başkanı. Real Madrid başkanları dediğimde ilk akla gelen isim olacak tarihte. Herhalde muhtemelen 7 La Liga 7 Şampiyonlar Ligi de başka bir başkanın kazanması çok mümkün olmayabilir gibi geliyor bana. Buna rağmen işler biraz kötü gittiğinde taraftar bu tepkiyi veriyor. Bu sadece bize özgü bir durum değil. Bunun için paylaştım. Orada da Jose Mourinho konuşuluyor şu an. İspanyol ve İngiliz basınına baktığımda Real Madrid sportif başarıdan ziyade oyuncu yönetecek bir hoca arıyor denilmiş. Jose Mourinho'nun sportif anlamda başarısızlıkları, işte Tottenham, Manchester United, Fenerbahçe kariyeri, Roma kariyerinde bir düşüş olduğuna dair yorumlar var. Yine burada haberde dikkat çekici ayrıntı da hatırlayacaksınız Benfica Real Madrid maçında Vinicius Junior'a bir ırkçı söylemde bulunduğu Peristiani'nin konuşulmuştu. Benfica'nın oyuncusu ceza da almıştı. Mourinho orada Ösebio'yu üzerinden bir örnek verip bizim işte stadyumun girişinde Estadio de Lujon girişinde Ösebio'nun heykeli var. Biz asla ırkçı bir kulüp değiliz diye. Bu da Real Madrid tarafında Real Madrid'de oyuncuların büyük tepkisini çekmişti. Ben yani daha yakın zamanda böyle bir olay varken Real Madrid eğer Jose Mourinho'yu tercih ederse bu kulüp için içerideki oyuncuların hocaya karşı tutumu konusunda da bir ekstra soruna sebebiyet verir şeklinde yorumlar var. Bir yandan Florentino Perez'e işte taraftar artık git diye bırak diye zerzenişi var. Florentino Perez de dün yanlış hatırlamıyorsam 7 şampiyonluğumuz Barcelona tarafından çalındı dedi. O da artık biraz daha saha dışında işte bir suçlu aramaya çalışıyor. Genelde başarısız olunca insanlar evet suçu başkasına atmayı seviyorlar. Bunun da bir rahatlatıcı özelliği var. Ama Real Madrid'in işi zor görünüyor şu an gördüğümüz kadarıyla. Umarım Arda Güler için tüm bunlar sorun yaratmaz, kariyerini sekteye uğratmaz. Rize Spor önemli bir fırsatı değerlendiremedi az önce. Karşı karşıya pozisyonda Olavoy'un ortaya çevirdiği top, pozisyonu kaçıran isim Mihaila. Mihaila'nın vuruşunda kaleci ile Akbadu vardı. Akbadu'ya çarptırdı top. Birkaç haberle devam edeceğim. Bayern Münih, Manuel Neuer'in sözleşmesini uzattı. Bu sezon özellikle Paris Saint-Germain maçlarında çok eleştirilmişti deneyimli kaleci. Manuel Neuer ve Sven Ulreich'in sözleşmeleri 2027 yazına kadar uzatılmış. Bayern, 40 yaşındaki Neuer ve 37 yaşındaki Sven Ulreich'la gelecek sezonda yoluna devam edecek. Bu da acaba kaleci transferi yapılmayacak mı anlamına geliyor. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez bu İsrail'e karşı tutumu, İsrail'in hem Filistin'e saldırıları hem de İran'a saldırıları karşısında çok net bir tavır sergilemişti. Kendisine Lamine Yamal'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında Filistin bayrağı açması sorulmuş. Pedro Sanchez de şöyle diyor. Yamal'ın tavrını nefret söylemi olarak nitelendirenlere tepki gösteriyorum. Tepki gösteriyor. Bir devletin bayrağını dalgalandırmanın nefrete teşvik olduğunu düşünenler ya akıl sağlığını yitirmişlerdir ya da kendi utançları tarafından kör edilmişlerdir. Lamin sadece milyonlarca İspanyolun Filistin'e duyduğu dayanışmayı dile getirdi. Onunla gurur duymak için bir neden daha oldu bizim için demiş. Yamal kulübü Barcelona'nın pazar günü Real Madrid'i yenmesinin ardından pazartesi günü yapılan La Liga şampiyonluğu kutlamalarında Filistin bayrağı sallayarak dayanışma mesajı vermişti. Tabii birçok kesimden takdir alır

0: Yani bazılarının da eleştirmesine bazıları tarafından da eleştirilmişti Lamine Yamal. İşte Hansi Flick de onlardan biriydi. Oyuncunun yaptığı bu davranışı doğru bulmadığını söylemişti. Türk kökenli Alman hakem Deniz Aytekin Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi'nde çok fazla maç yönetti. Bundesliga'da sayısız mücadeleleri düdük çaldı. Yarın hakemlik kariyerini noktalıyormuş 47 yaşındaki Deniz Aytekin. Bundesliga'da ilk maçını 2008'de yönetmiş. Çok uzun süre, 18 yıldır Bundesliga'da maç yöneten bir hakem. Bayern Münih Köln maçıyla aktif hakemlik kariyerini noktalayacakmış Deniz Aytekin. 2019, 2022 ve 2024'te Almanya Bundesliga'da yılın hakemi seçilmeyi başarmış. Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven Real Madrid'de anlaştı. Onu da ben aktarayım size. Golden State Warriors ile 9 maça çıkan milli basketbolcu Avrupa'ya dönüyor. Real Madrid'de anlaşma sağlandı. 27 yaşındaki Türk basketbolcu sezonun kalan kısmında Real Madrid'in İspanya Ligi'ndeki maçlarında oynayabilecek ama Final Four'da oynama şansı yok. Ona da hayırlı olsun dileyelim. Bir sözleşme uzatmadı Alanyaspor'dan João Pereira. Çok da başarılı bir sezon geçiremedi ama Antalya Alanyaspor istikrardan yana bir tavır sergiledi ve 2026-2027 sezonunun sonuna kadar João Pereira ile bir yıl daha kontrat yapıldı. Önümüzdeki sezonda Alanyaspor'un başında Pereira olacak. Acun Ilıcalı'nın açıklamaları var. Hemen onu da sizlerle paylaşayım. Southampton Championship Playoff yarı finalinde Middlesbrough'u geçerek finale yükselmiş ve Hull City'ye rakip olmuştu. Ancak Middlesbrough cephesinden gelen casusluk iddiaları sonrası işin rengi değişti. Bağımsız bir komisyonun incelediği Southampton'a dair casusluk iddiaları nedeniyle playoff finalinin ertelenmesi gündemde. Hatta Southampton'ın diskalifiye edilerek Middlesbrough'un finale çıkartılması bile düşünülüyor denilmiş haberde. İngiltere Futbol Ligi'nin Southampton'a dair casusluk iddialarına yönelik o kararını 19 Mayıs Salı günü vermesi bekleniyor. Talksport Acun Ilıcalı'ya bu durumu sormuş. Ne karar vereceğini bilmiyorum. Konuyla ilgili soruşturma devam ettiği için herhangi bir açıklama yapmak istemiyorum. Kimin sorumlu olduğunu bilmiyoruz. Şu an için yorum yapmanın doğru olmayacağı kanaatindeyim demiş. Bir takım Hull City'ye karşı casusluk yapsa ne hissedersiniz diye sorulmuş Acun Ilıcalı'ya. Çok sinirlenirdim diyor Acun Bey. Her şey tamamen doğruysa ve hiçbir şüphe yoksa çok sinirlenirdim. Ve şu soruyu sormak isterim. Bir daha önce kaç kez oldu? Yani daha önce kaç kez bunu yaptınız? Her şey bu kadar sağlam temellere dayanıyorsa elbette çok ama çok kızarım. İnsanların neden böyle şeyler yaptığını anlamıyorum diye eklemiş. Bakalım İngiltere Futbol Federasyonu bu konu hakkında nasıl bir karar verecek? Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'de Millwall'u 0-0 rövanşında 2-0 yenerek finale kalmıştı. Wembley'deki finaldeki rakibi Southampton görünüyor ama Middlesbrough'un olma ihtimali de var bu casusluk iddiaları sonrası değerli dinleyenler. Radyo Spor'da derin pası noktalamak üzereyiz. Bu arada Rize Spor atağında çok net bir fırsatı değerlendiremedi. Gerilerden gelen Olavo sanırım o şutu yapan, şutu atan Mihail'e soldan topu taşıdı. Çaykur Rizespor. Hani abarttığımı düşünmeyin. Şu ana kadar skor 3-0 olsa şaşırmazdım. 27 dakikalık periyotta çok net fırsatlar buldu. Sadece birini değerlendirebildi ve Beşiktaş karşısında Ali Sow'un golüyle 1-0 önde götürüyor karşılaşmayı. Trendyol 1. Lig'de ise playoff yarı final rövanş maçında Bodrum Futbol Kulübü ile şu sıralarda Çorum Futbol Kulübü karşılaşıyor. İlk maçı Bodrum 1-0 kazanmıştı. Çorum Futbol Kulübü baskın bir oyun ortaya koyuyor. Az önce bir topu direkten döndü ama mücadelede 26 dakikalık süreçte gol sesi çıkmadı değerli dinleyenler. Galatasaray'da şu sıralarda yapılan törenle Şampiyonluk Kupası'nı alacak. Bu akşam taraftarlar saat 16 itibariyle kutlamalara başladı. Gece geç saatlere kadar da İstanbul'da büyük ihtimal kutlamalar devam edecek. Evet, Radyo Spor'da günü ve haftayı noktalıyoruz. Pazartesi akşamı saat 18.30'da görüşmek dileğiyle güzel bir hafta sonu diliyorum. Hoşça kalın.
1: Hep iyi sigorta. Ayhan Şensoy'la derin

0: Reklam.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Şimdi kemerleri bağla. Vitalih tüm oyunlarda kazandırmaya tam gaz devam ediyor. Vitalih'e hemen üye ol. İlk oyun gününde at yarışından şans oyunlarına. Dilediğin oyunu toplam 1000 TL'lik oyna, 1000 TL bonus kazan. Sen de hemen Vitalih'e gel. Hoş geldin fırsatını kaçırma.
0: Reklam.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Vitalih sunar.
4: Numaralı Randall Torch kulvarına yöneltilecek. Şimdi daha yakın starting box'a. İki numaralı Randall Torch yerini aldı. 8 numaralı Last Hero. Yerini aldı. 1 numaralı Hardox. Start'taki yerini alıyor. Beyaz bayrak kaldırıldı, start verildi ve 7. koşu olan Faruk Tunas koşusu başladı. İçeride 2 numaralı Randall Thor, orta kulvarda 4 numaralı Falcon Eddy liderlik mücadelesi yaparken orta kulvardan da 7 numaralı Kairos geldi. Şimdi öne geçmeyi başardı. Bir boy geride dışarıda 1 numaralı Hardox ikincilikte, bir boy gerisinde içeride 2 numaralı Randall Thor var. Yarım boy geride dışarıda 3 numaralı Veskenan, bir boy gelinde orta kulvarda 4 numaralı Falcon Eddy 5.likte. Onun 3.5-4 boy kadar gerisi içeriden şimdi 5 numaralı Frank Çaça öne doğru gelirken 3 boy gelende iç kulvara yakın 6 numaralı Game Saver var. Onun 2.5 boy kadar gerisinde de 8 numaralı Last Hero sırasıyla 1400 metre start yeni yaklaşılıyor. İç kulvarda 7 numaralı Kairos önde 1.5 boy kadar gerisinde, dış kulvarda 1 numaralı Hardox. Onun 1 boy gerisinde iç kulvarda 2 numaralı Randall Thor. 1 boy geride dışarıda 4.lükte 3 numaralı Veskenan, yarım boy geride orta kulvarda 4 numaralı Falcon Eddy. Onun hemen içinde 5 numaralı Frankie Chacha. 2.5 boy geride 6 numaralı Game Saver. 2 boy geride 8 numaralı Last Hero sırasıyla 1200 metre start yeri geçildi. İç kulvara yakın 7 numaralı Kairos'un liderliği devam ediyor. 1.5 boy geride orta kulvarda 1 numaralı Hardox var. Onun 1 boy gerisinde dışarıda 3 numaralı Veskenan. Yarım boy geride orta kulvarda 4 numaralı Falcon dedi. İçlerinde 2 numaralı Randall Thor. Daha sonra 5 numaralı Frankie Chacha. 2 boy geride 6 numaralı Game Saver. 2.5 boy geride 8 numaralı Last Hero sırasıyla son 800 metreye girilmek üzere. 7 numaralı Kairos önde yine 1 boy gerisinde orta kulvarda 1 numaralı Hardox hemen içinde. 2 numaralı Randall Thor. 1.5 boy gelinde 4 numaralı Falcon dedi. Dışında 3 numaralı Veskenan hemen içine 6 numaralı Game Saver gelirken onların içinde 5 numaralı Frankie Chacha, daha sonra iç kulvarda 8 numaralı Last Hero sırasıyla düzlüğe çıkılıyor. 7 numaralı Kairos bu metrelerde de önde, fark 1.5 boy kadar. 2 numaralı Randall Thor ikincilikte aradaki farkı azaltmaya çalışıyor. Daha geriden 4 numaralı Falcon dedi orta kulvardan 1 numaralı Hardox da gelmeye çalışıyorlar. Son 300 metreye girildi, fark biraz azaldı. Şimdi 2 numaralı Randall Thor içindeki 7 numaralı Kairos'u yakalıyor. İç kulvarda 7 numaralı Kairos içinde 2 numaralı Randall Thor mücadelesinde 2 numaralı Randall Thor asfalt önüne geçti. İçeriden tekrar 7 numaralı Kairos dışlarından 4 numaralı Falcon Dendi dıştan daha 8 numaralı Last Hero geliyor. Orta kulvardan 4 numaralı Falcon Eddy geldi. 4 numaralı Falcon Eddy koşuyu kazanıyor. 8 numaralı Last Hero ikinci. 2 numaralı Randall Thor koşuyu üçüncü olarak tamamladı. 7 numaralı Kairos dördüncü. 5 numaralı Frank Chacha da koşuyu beşinci olarak bitiriyor. 4 numaralı Falcon Eddy Ayhan Kurşun'la 7. koşu olan Faruk Tınaz koşusunu kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Vitalih sundu.
5: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
6: TCK e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tck.org.
7: Maç merkezi başlıyor.

0: Radyo Spor'dan, Maç Merkezi'nden mutlu akşamlar. Ben Vedat Parlak. Saatlerimiz 20.33'ü gösteriyor. 2 saat sizlerle birlikte olacağız. Sevgili Caner Aydaş'la birlikte ve bu 2 saatlik süre içerisinde oynanan karşılaşmalar var. Süper Lig'de yine birincilikten Süper Lig'e yükselme maçı, bu ikisini merkeze alarak tüm karşılaşmaları takip edeceğiz ve size bilgiler aktarmaya çalışacağız. Gündemi konuşacağız elbette. Gündem yoğun. Spor gündemindeki bu yoğunluk içerisinde tüm bilgileri sizlere aktarmaya çalışacağız. Ve tabii ki akşamın, yarının, hafta sonunun maçlarından da öne çıkaracağımız karşılaşmaların değerlendirmelerini yapacağız. Sizler de yayına dahil olabilirsiniz. Radyo Spor WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0538 052 1487, 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Buraya yazabilir, düşüncelerinizi siz de yayında paylaşabilirsiniz. Süper Lig'de Çaykur Rizespor evinde Beşiktaş karşısında 2-0 önde 18 ve 31. dakikalarda Ali Sov'un attığı gollerle sevgili dinleyiciler karşılaşmaya hızlı başladı Çaykur Rizespor. Ataklar geliştirdi üst üste. 2 gol buldu. Hatta ben 2 net de gol kaçırdıklarını söyleyeyim size. Yani belki de şu an itibariyle daha farklı bir skor olabilirdi. Beşiktaş tarafına baktığımızda 2 isabetli şutu var Beşiktaş'ın ama golü bulamadı Beşiktaş 45 dakikada. Şu ana kadar 35 dakika geride kalırken gerçekten Beşiktaş için bugün işler yolunda gitmiyor. Bakalım maç sonu nasıl olacak? Zaten çok tartışılan bir Sergen Yalçın var biliyorsunuz. Bu maçta alınacak bir mağlubiyet sonrası bakalım neler konuşulacak onu da göreceğiz. Ama ben bu karşılaşmada Beşiktaş'ın goller atabileceğini düşünüyorum. Çaykur Rize de atabilir. Yani daha bence en az 2 gol daha çıkar bu karşılaşmadan. Benim beklentim bu. Diğer tarafta Çorum Futbol Kulübü ile Bodrum Futbol Kulübü arasındaki Süper Lig'e yükselme playoff finalinde 1-0 ilk maçı Bodrum kazanmıştı. İkinci maçta şu anda 34. dakika 0-0'lık beraberlik devam ediyor ama Çorum Futbol Kulübü'nün daha etkili oynadığını, baskılı oynadığını belirtelim. Bir toplarında direkten döndüğünü yine hatırlatmak istiyorum sizlere. Bakalım oradan nasıl bir sonuç çıkacak bunu da göreceğiz. İlerleyen dakikalarda burayı da takip ediyor olacağız. Gelen tüm oradaki tehlikeli pozisyonları da sizlere aktarırız. Golleri de aynı zamanda sizlere aktarırız. Beşiktaş Rize deplasmanında 2-0 mağlup demiştik. Bir pozisyonda bir sarı kart geldi sevgili dinleyiciler. Asen Albayrak yönetiyor maçı. Bu hafta bir kadın hakemimiz şu anda düdük çalıyor. Çaykur Rizespor Beşiktaş mücadelesinde ve sanıyorum Murillo gördü sarı kartı. Şöyle bakıyorum ama zaten Beşiktaş'ta şu ana kadar 2 oyuncu sarı kart görmüştü. Emanuel Akbadu ve Cengiz Ünder ikilisi sarı kart görmüştü. Şu anda da Ndidi gördü. Düzeltiyorum. Ndidi sarı kartı gören isim oldu. 3 sarı kartlı oyuncu var şu anda Beşiktaş'ta ilk 45 dakika henüz daha tamamlanmadan. Beşiktaş tehlikeli geliyor. Orkun Kökçü soldan getirdi topu. Geriye doğru bıraktı ama Elbilar Ture'nin ayağı kaydı ve topu kontrol edemedi. Kaybetti. Çaykur Rizespor özellikle Beşiktaş'ın kaptırdığı, ileride kaptırdığı toplarla birlikte hızlı hücumlar gerçekleştiriyor. Ve şu ana kadar da bu hızlı hücumlarda çok tehlikeli olduklarını da belirtelim. Onlardan bir tanesi daha içeriye doğru bir orta geldi ama son anda savunma topu uzaklaştırmayı başardı. Ersin Destanoğlu da çıktı topu kontrol etti ve şimdi eliyle topu oyuna soktu Ersin Destanoğlu sevgili dinleyiciler. Çorum Bodrum maçında dakikalar 36. Çorum Futbol Kulübü Bodrum Futbol Kulübü mücadelesi 0-0 devam ediyor ve Bodrum bir köşe vuruşu kullanıyor. İçeriye yapılan orta arka direkte kafa vuruşu geldi ama iyi bir kafa vuruşu değildi aslında. Çok önemli bir pozisyondan faydalanamadı Bodrum Futbol Kulübü, öyle söyleyebiliriz. Arka direkte bomboş kalmıştı Bodrumlu oyuncu. Orada o topa vurmayı başaramadı. İyi vurmayı başaramadı ve buradan sonuç alamadı ve maçta 0-0 devam ediyor. İki maçta da aslında bol pozisyon var söyleyelim. Yani iki tarafta pozisyona giriyor ama iki maçta da iki tarafta pozisyona giriyor ama Çorum Futbol Kulübü Bodrum maçında henüz gol olmadı. Diğer tarafta Beşiktaş'ta Rize karşısında henüz golü bulamadı. Bu iki maçta yine takibimde olacak bundan sonraki dakikalarda da sevgili dinleyiciler. Evet, gecenin maçlarına bakacağız demiştim. Birazdan gece oynanacak karşılaşmalara, özellikle İspanya'da oynanacak maçlar var. Yine İngiltere var. Aston Villa Liverpool maçı var. Çok güzel bir karşılaşma bu gece. Onu da konuşacağız ama tüm bunları öncesinde şöyle bir tekrar dönüp bakalım. Rize-Beşiktaş mücadelesine. Evet, 2-0'lık Rize üstünlüğü devam ediyor. Beşiktaş'ın atakları üst üste geliyor ama şu ana kadar golü bulamadı Beşiktaş. Yine bir pozisyon. Kaleci çıktı topu almak üzere ama savunma topa dokundu. Kaleye doğru giden top direğin yanından avuta gitti sevgili dinleyiciler. Asen Albayrak'tan bir sarı kart daha geldi. Kenarda kime geldi ona bakıyorum. Sanıyorum Çaykur Rizespor teknik direktörü ne geldi değil mi? Evet, Recep Hoca'ya, Recep Uçar'a gelmiş. Recep Uçar sarı kartı gördü. Rizespor adına ilk sarı kart oldu bu, onu da belirtelim. Bol sarı kartın olduğu ilk yarıda 4 sarı kartın çıktığı bir mücadele. Şimdi Beşiktaş köşe vuruşunu kullandı. Arka direğe doğru gelen topa son anda kafayla vurmayı başardı Rizespor savunması. Dönen top da avuta gitti. Ve avut atışıyla oyunu başlatacak şimdi Rizespor takımı sevgili dinleyiciler. Evet, diğer maçlara da şöyle hızlıca bakalım. Aston Villa Liverpool saat 22'de, dediğim gibi daha zaman var, konuşacağız elbette. Polonya'da Zagreb Lubin Pogon maçından gol sesi çıkmadı. Dakikalar şu anda 80'i gösteriyor artık orada. Bunu belirtelim. Bunun dışında şöyle bakalım. Alt liglerde maçlar var. Oralardan yine gol haberleri gelmiş durumda ama biraz daha böyle üst liglere bakalım istedim. FC Minsk 2-0 önde Belşim'e karşısında. Yani biraz en azından Belarus Premier Lig olduğu için oraya bir şöyle dikkatli bakmak istedim sevgili dinleyiciler. Tüm maçlardan dakika skoru aktarmaya ilerleyen dakikalarda da devam edeceğimi belirteyim. Evet, ben böyle uzun bir girizgah yaptım. Çünkü iki maçta da heyecan çok yüksekti. O nedenle o girizgahı yaptım. Ama Caner'e selam vermeyi unuttuk bu arada. Caner merhaba.
1: Merhaba abi, evet, biz dedim bir ara acaba gideyim mi ben, ne yapayım falan diye böyle ama güzel oldu ya, seni dinledim.
0: Daha yani
1: güzel,
0: iki tarafta da gerçekten üst üste pozisyonlar, üst üste pozisyonlar dedim. Onları anlatırken, aktarırken izleyicilerimize, dinleyicilerimize senle bir merhabalaşmayı unuttuk, kusura bakma. Nasılsın, iyi misin, her şey yolunda mı?
1: İyi abi, teşekkür ederim. Biraz yoğun bugün, Galatasaray'ın biliyorsun şampiyonluk kutlaması var.
0: Evet.
1: Ve aşırı yoğun, yani bildiğin gibi değil. Yani.
0: Yollar yoğun değil mi?
1: Anlatamam sana yani.
0: Evet.
1: Haliyle biraz zor, güç geldik yani, öyle değil.
0: Yani onlar bizim tabii radyonun bulunduğu yer Seyran Tepe'ye yakın bir nokta. Daha doğrusu evet. Seyran Tepe'den geçip gelinen bir nokta. Geçilip gelinen bir nokta. O nedenle bu sıkıntıyı hepimiz yaşayabiliyoruz. Gerçekten bugün yoğundu. Bir de üzerine bir teknik arıza vardı metrolarda.
1: Evet abi.
0: O da üzerine tuz biber olunca bugün biraz böyle yoğunluk vardı. Şöyle hemen ben Beşiktaş'ın ve Çaykur Rizespor'un 11'ini paylaşayım. Beşiktaş'ta Kale Dersin, Destanoğlu var. Emirhan Topçu, Agbadu ikilisi savunmada. Sağda Murillo, solda Yasin var. Önlerinde Endidi ve Aslani ikilisini görüyoruz. Bu ikilinin önünde Elbilal Ture, Orkun Kökçü ve Cengiz Ünder'den oluşan bir üçlü, en uçta ise Mustafa yer alıyor sevgili Necar. Mustafa Hekimoğlu Beşiktaş'ta. Çaykur Rizespor'a baktığımızda Fofana kalede. Moçsi ve Sagnan ikilisi savunmanın göbeğinde. Sağda Mitat, solda Hojer var savunmada. Önlerinde Olovayın ve Taylan'dan oluşan bir ikili. Bu ikilinin önünde ise üçlü var. Laçi, Mihayla ve Mebude'den oluşan. En uçtaki isim ise Ali Sov. Bugün şu ana kadar maçta olan iki golü de atan isim de Ali Sov. 18 ve 31. dakikalarda 2-0 işte Çaykur Rizespor Beşiktaş karşısında önde, dakikalarda artık 43'ü gösteriyor. Hemen istersen Caner, Çorum tarafını da sen paylaş izleyen dinleyenlerimizle.
1: Evet, orada 0-0'lık beraberlik devam ediyor. İlk maçı Bodrum biliyorsun kazanmıştı ve ikinci maç özelindeydi. Hatta bir de penaltı kaçırmıştı Bodrum. Çorum Spor'un da şu ana kadar bir topu direkten döndü. Çorum Spor'un kalesinde Seriç var. Atama, Arda, Üzeyir, Erkan, Pedrinho, Serdar Oğuz, Freddy, Burak ve Tiam ilk 11 ile mücadele ediyor. Hemen böyle Bodrum'a da bir bakalım. Kalede Souza var. Ali Ayeti, Bergan ve Cenk savunma dörtlüsü. Önlerinde Yusuf ve Mustafa oynuyor. Seferi, Hotic, Gökteniz ve Ali santrafor bölgesinde de. Bu arada iki takıma da başarılar

0: Kalkülüze Spor Beşiktaş maçında ikinci yarı golleri olur mu? Çünkü
1: Ben
0: 44.
1: bence olacak yani. Ben en az iki gol daha bekliyorum bu
0: Çok
1: maçta.
0: tempolu değil mi abi maç? Çok tempolu ben şu ana kadar gördüm ama Beşiktaş'ta tabii bence kötü oynuyor. Ve gol de yiyebilir bu
1: Beşiktaş
0: arada.
1: kesinlikle Beşiktaş bugün özellikle geçişlerden o kadar çok hücum verdi ki Çaykur Rizespor'a. Goller de zaten o şekilde geldi. İleride kaybettiği her topu da dört savunmacıyla karşılamak zorunda kalıyor. Yani başka kimse yok. Orta saha çok kolay geçiliyor. Ama Beşiktaş da ciddi baskı yapıyor 2-0'dan sonra. Bence Beşiktaş da golü bulabilir. Hatta ilk 45 dakika bitmeden eğer Beşiktaş golü bulursa çok başka bir maç seyredeceğiz ikinci yarıda.
0: Atıyordu ama kurtardı kaleci.
1: El Bilal Ture bence daha iyi bir vuruş yapabilirdi bu arada. Yani
0: Evet.
1: çok net bir pozisyondu. Daha köşeye vurabilirdi. Biraz kalecinin üzerine geldi.
0: Yaz bakar mısın dediğin gibi sanki bir halı saha maçı gibi bir o kalede bu kalede şimdi Rizespor gole gidiyor ve atamadılar.
1: Yani şurada Alisov değil kim bu bakalım Olovay'ın galiba.
0: Evet.
1: Ya çok daha net bir vuruş yapabilir biliyor musun? Zaten Alisov olsa belki gol olabilirdi. Çok daha tehlikeli bir pozisyon olabilirdi. Şimdi
0: Yalnız
1: bakalım.
0: 10 saniye geçti Vedat abi. Bak kaleci
1: Tabii.
0: oyunu başlattı ve gol pozisyonu.
1: İşte diyorum ya orta saha yok Beşiktaş'ta.
0: Yok.
1: Yani topu aldığı anda 3 oyuncuyla 4 savunmacının karşısında kalıveriyor Rizeli oyuncular. Ve orada tabii savunma arkasına çok kolay sarkıyorlar. Şu ana kadarki durum bu.
0: Ben ikinci yarı için 3 gol daha önereceğim abi. Şimdiden söyleyeyim.
1: Olabilir. Ben de katılıyorum sana.
0: Yani
1: Ya ben en az 2 gol bekliyorum zaten dediğim gibi.
0: zaten bir dakikada iki pozisyon oldu. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Daha da olabilir ki Beşiktaş'ın risk alması gerekiyor.
1: Yani burada tabii çok ilginç olan şu, yani Sergen Yalçın tartışılıyor son 2-3 haftadır biliyorsun.
0: Evet.
1: Buna rağmen yani bugünkü karşılaşmada Beşiktaşlı oyuncular saha içerisindeki halleri, vücut dilleri ben şöyle düşünüyordum. Yani hocasına sahip çıkar mı futbolcu acaba bu maçta?
0: Normalde çıkması
1: Öyle
0: lazım.
1: bir düşüncem vardı ama yani işte hiç
0: Bakar
1: ilginç.
0: mısın orta
1: Yine
0: sahaya?
1: Cengiz Ünder mesela sahada ve şu ana kadar yaptığı tek şey sarı kart görmek oldu. Onun dışında pek bir şey varlık gösteremedi.
0: Bak tam Cengiz derken Cengiz'in pres yapmadığı bir pozisyonda Beşiktaş yine gol pozisyonu verdi.
1: Evet.
0: Yani böyle çok rahat bir şekilde geldiler.
1: Ve ilk 45 dakikada sona erdi.
0: Evet maçın da hakemi Asen Albayrak
1: Evet, Asen
0: biliyorsun.
1: Albayrak.
0: Onu da tebrik etmek lazım. İkinci maçı değil mi Süper Lig'de? İlk Göztepe maçını yönetmişti hatırlarsam.
1: Ya bu hafta iki kadın hakem görev yapacaktı. Öyle hatırlıyorum. Şu ana kadar işte Asen
0: Beğendin mi
1: Albayrak
0: peki?
1: ilkini yönetiyor. İkincisi hangisi acaba? Hangi maçtı? Ona bakmak lazım.
0: Bakarım abi. Nasıl ilk yarıdaki yönetimi beğendin mi peki?
1: Kesinlikle beğendim.
0: Beğendin değil mi?
1: Evet,
0: Gerçi hakemlik bir şey
1: bence
0: var mı
1: çok
0: onu
1: iyi.
0: da bilmiyorum Vedat abi.
1: Yok yani sarı kartların biraz fazla çıktığını söyleyelim. 4 sarı kart çıktı toplamda. Biri Recep Uçar olmak üzere. Yani hakem gördüğünü çalıyor. Kartını veriyor. Hiç başka bir şey düşünmeden.
0: Evet
1: Bence
0: yalnız
1: çok
0: ilginç.
1: başarılı.
0: Maçta toplam 8 faul var. Ve 3 sarı kart var abi.
1: Ama
0: Neredeyse.
1: bence verdiği tüm sarı kartlarda haklı
0: Doğru
1: gerekçelerle
0: muydu?
1: Caner.
0: Olabilir.
1: Ya
0: Olabilir.
1: çünkü hani şey vardır ya bir hakem hani idare eder maçı.
0: Evet.
1: Hakem bugün maçı idare etmiyor, yönetiyor net. Yani daha maçın başı aman sarılara dikkat falan böyle değil. Direkt neyse pozisyonun hakkı onu veriyor. Benim gördüğüm tabii, benim düşüncem bu.
0: Evet bakalım ikinci yarıda neler olacak hep beraber göreceğiz. Diğer maçın da ilk yarısı bu arada bitmek üzere. Çorum Futbol Kulübü, Bodrum Futbol Kulübü ve ikinci maç kazanan Esenler Erokspor'un rakibi olacak. Çok önemli bir mücadele ama henüz gol yok. İki takım için de önemli. Sence kim gelir buradan? Sen ne düşünüyorsun bu maçta? Kimi daha şanslı görüyorsun?
1: Yani ben Çorum Futbol Kulübü'nün kadrosunun çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ve şu ana kadar da Çorum'un gol atamama nedeni biraz şanssızlık, biraz beceriksizlik. Yani maçta sanki Çorum ikinci yarıda dediğim gibi bu biraz hani anları değerlendirebilmekle ilgili ya.
0: Evet.
1: İkinci yarıda riskleri alırsa Çorum ne olur bilmiyorum. Ama şu ana kadarki oyuna baktığımızda Çorum bence çok net üstün oynuyor. Hatta hemen rakamlarla da paylaşalım istersen.
0: Tamam.
1: Çorum Futbol Kulübü şu ana kadar 8 şut attı. İsabet yok ama. Yani 8 kaleye denemesi var, isabet yok. 212 pas yaptı. %76 topa sahip oldu. Ve ceza sahası içerisinde 21 orta yaptı. Diğer tarafta Bodrum %24 topa sahip oldu. 2 şut attı, isabet yok. Ve onlar da 4 orta yaptı sadece ceza sahası içerisinde.
0: Evet, dediğin gibi aslında.

0: İstatistik anlamında Çorum daha iyi ama tabii bunu golle süslemesi gerekiyor. Maçı uzatması için en az bir
1: Tabii.
0: gole ihtiyaç var. Aydın abi demiş ki dün akşam Real Madrid, bugün Beşiktaş tam bir hayal kırıktı. Dün de Madrid 2-0 kazandı herhalde o yüzden.
1: Ya belki daha fazla gol bekliyordu ama yani Madrid'de ben sana bir şey söyleyeyim mi? Orada yaşananlar hiç normal değil. Ya kazandığına eğer galibiyet falan oynamışlarsa kazandığına dua etsinler Madrid. Ya
0: Valla.
1: rakip Oviedo olmasa bence herhangi bir takım olsa kazanamaz Real Madrid.
0: Evet doğru. Oviedo'da ligden düşen
1: Tabii
0: takımlardan
1: ligden
0: biri.
1: düştü. Caner şey var yani maç içinde Mbappe oyuna gidiyor, giriyor taraftar ıslıklıyor. Maç sonunda Mbappe'ye mikrofon uzatıyorlar. Gidin Arbeloa'ya sorun diyor falan. Böyle garip garip şeyler. Arbeloa ona cevap veriyor. Vinicius oyuna girerken ya da ismi okunurken ıslıklanıyor falan. Böyle bir durum var.
0: Ne diyorsun abi? Biraz şey diyeyim ya. Biraz abartmıyorlar. Yani Mbappe'ye ıslık diyorlar. Vinicius'u ıslık diyorlar. Takımı onların karıştırdığını mı düşünüyorlar?
1: Şimdi tabii onlar karıştırıyor mu bilmem. Ama mesele ne yansıdığıdır.
0: Evet.
1: Kamuya ne yansıyor? Vatandaşa ne yansıyor? Yani onu da işte oradaki haberler, gazeteciler vesaire yansıtıyor. Şu ana kadarki haberlere baktığımızda da fazlaca yükleniliyor. Yani Mbappe'ye. Burada Mbappe'ye yüklenilmesinde aslında bir neden de şey. Arbeloa. Bir türlü Mbappe ile o şeyi sağlayamamış belli ki. Diyaloğu sağlayamamış. O nedenle de yani işte Mbappe diyor ki ona gidin Arbeloa'ya sorun beni niye oynatmamış, niye sonradan sokmuş oyuna diyor. Arbeloa'ya soruyorlar. Evet haklı olabilir diyor. Ligin ilk yarısında çünkü çok gol atmıştı diyor. O da ona gönderme yapıyor. Yani ben boşuna mı geldim? Öteki hocayı siz gönderdiniz zaten atamayarak demeye çalışıyor. Yani çok ilginç dediğim gibi. Ben orada çok başka bir şey var. Artık bu saatten sonra orayı toparlamak için çok böyle disiplinli birine ihtiyaç var.
0: Jose Mourinho.
1: Yani Mourinho gelecek ama Mourinho'nun disiplini de bir yere kadar Caner. Neden biliyor musun? Disiplinlidir. Kabul ederim ama saha sonucu olmadığı zaman istediğini yap.
0: Peki abi şeyi soracağım sana. Tamam doğru söylüyorsun. Sen söylemiştin herhalde. Sen mi söyledin? Burak mı söyledi? Mbappe'yi göndermek için 250 bin mi ne imza toplandığı şeklinde bir şey vardı. Yani sence istemez mi Mourinho
1: Bu arada
0: Mbappe'yi?
1: tabii şeyi de göndermek istiyorlar Perez'i de. Yani başkan içinde taraftarlar bırak artık diye şeyler açtılar, pankartlar açtılar. Yani Perez'i de istemiyor taraftar artık.
0: Ama orada başkan olmak için biliyorsun değil mi şartları? Ben bir tanesini söyleyeyim sadece. 175 milyon euro teminat yatırman lazım. Yani para yatıracaksın başkan adayı olabilmek
1: Bildiğim
0: için.
1: kadarıyla bir başkan adayı var ama.
0: İşte yatırmış demek ki.
1: Evet, ya bir başkan adayı var orada. Hatta hafta içi şey konuşuluyordu. Jürgen Klopp'la görüştüğü falan konuşuluyordu da. Yani Jürgen Klopp daha kaç defa söyleyecek ben bu işleri bıraktım diye bilmiyorum. Yani her gelen bir seçim kozu olarak kullanmaya çalışıyor. Mourinho da belki işte Perez'in seçim kozu.
0: Evet, doğru.
1: Ama Mourinho'nun seçim kozu olduğu noktalarda çok işe yaramadığını görüyoruz o yüzden.
0: Sen hani başarılı olacağını düşünüyor musun? Son sorum bu
1: Zerre
0: olsun, reklama
1: düşünmüyorum ya.
0: gidelim.
1: Dediğim gibi ya bak şu sahaya eğer yansırsa oradaki disiplin ve sonra sahada sonuçlar alınırsa tamam o zaman içeride de işler yavaş yavaş toparlanır. Ama ben sahaya yansıyacağını düşünmüyorum. Benim artık Mourinho'nun oyun anlayışının çok gerilerde kaldığı düşüncem var. Ya yani ben eskisi kadar saha içine odaklanan bir isim olmadığını düşünüyorum.
0: Onun için de aslında belki de çok büyük bir fırsat. Benfica sonrasında Real Madrid hani bilmiyorum tekrar konsantrasyon seviyesini daha üst seviyelere çıkarabilir mi? Çok zor. Ama yaparsa efsane olur. Tekrar Mourinho'yu konuşmaya başlarız. Peki bir araya gideceğiz sevgili dinleyiciler. Saat başında tekrar buradayız.
2: Maç merkezi devam edecek. Reklam.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık

0: Raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
2: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
3: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
1: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
3: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
1: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
3: Şimdi tekrar kontrol edin.
1: Yine 399 lira oldu.
3: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
4: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
5: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
3: Cezada indirim olur mu acaba ya?
5: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
6: Radyo Spor. Reklam.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
8: Radyo Spor'da yenilikler devam ediyor.
9: Sandro Kola, Boldvin. Şimdi atacak. Wade Boldvin.
10: Oldu.
8: Avrupa basketbolunun zirvesi EuroLeague tüm heyecanıyla Radyo Spor dinleyicileriyle buluşuyor.
9: Lloyd üçlük deneyecek mi? 5 saniye, 4 saniye. Lloyd 2 sıralık atışı kullanmadı. Cole Swider bomboş!
8: Bundan böyle temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in seçili maçları sezon boyunca Esport ve Esport Plus ortak yayınlarıyla Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Happy Sigorta sunar. Happy Sigorta. Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
11: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
12: Merhaba.
11: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz.
12: Merhabalar, merhabalar abi.
11: Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
8: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
11: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
8: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sunar.
1: Şimdi hazır durumda. Start verildi ve İstanbul'da 8. koşu başladı değerli izleyenler. Çıkıştan sonra 7 numaralı Kerem Nur biraz dışı açıldı. 1 numaralı Altkardas koşucusu da rakiplerinin biraz gerisinde kaldı. 5 safkan liderliği almak için öne atak yaptığı iç kulvardaki 5 numaralı Çanakkale Fırtınası öne çıktı, aldı liderliği. İkincilikte 2 numaralı Ardan Tuna var, hemen dışına geldi bu metrelerde. Dıştaki safkan 13 numaralı Bitter Çikolata onun dışındaysa yarım boy kadar geride 4 numaralı Bibars var. 5 boy kadar geride ortada 8 numaralı King Ulu da onun 3 boy kadar gerisinde ise bariyer dibine yakın 9 numaralı Özgür sırasıyla Taylar son 300'e yaklaşıyor. Bariyer dibindeki 5 numaralı Çanakkale Fırtırası lider ikincilikte, 2 numaralı Ardan Tuna var. 3 boy kadar geride orta kulvarda 8 numaralı King Ulu da iç kulvara kaydı. Şimdi 1 numaralı Arkadaşlar Kuşçusu en dış kulvardan da 9 numaralı Özgür öndeki rakiplerini takipte, son 100'e yaklaşılırken de bariyer dibine yaslanan 5 numaralı Çanakkale Fırtınası 3 boy farklı lider. Dıştan 8 numaralı King Ulu daha ikinciye girdi. En dıştan da 6 numaralı Eren Ağam ve 9 numaralı Özgür gelmeye çalışıyor ama son metrelerde de 5 numaralı Çanakkale Fırtınası önde. 5 numaralı Çanakkale Fırtınası kazandı. 6 numaralı Eren Ağam, 8 numaralı King Ulu daha ve 1 numaralı Alkardas Kuşçusu ikincilik için fotoyu yakın arayla geçen safkanlar oldu. 9 numaralı Özgür de yarışı 5. olarak tamamladı. İstanbul'da 8. koşu olan Haber Batur koşusunu Ahmet Çelik'le start alan 5 numaralı Çanakkale Fırtınası kazandı.
0: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
4: Maç merkezi devam ediyor.
5: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Maç merkezi, ben Caner Aydaş. Tekrardan sevgili Vedat Parlak da Vedat abiyle beraber saatler 22.30'a kadar sizlerle birlikteyiz. Sevgili Selim demiş ki Vedat abim, Çorum Spor'u destekliyorum demiş. Sonucunu okuyorum. Aralarda tabii espriler yapmış. Esprileri okumuyor ama Çorum Spor'u destekliyorum gönülden demiş. Peki. Hemen şöyle bir bakayım. Sevgili Görkem Tezel mesaj yazmış abi bize. İyi yayınlar abiler demiş. Yani bunu dememiş de ben uydurdum şimdi. Selamlar abiler demiş.
6: Onu bile dememiş.
5: İyi yayınları da
6: selamlar demiş.
5: Yani mesaj yazmış, bari insan iyi yayınlar falan der. Gerçi bizden sonra çıkacak zaten. Biz de ona
6: bir buçuk saat sonra burada.
5: Aynen, biz de ona demeyiz. Yapacak bir şey yok. İyi yayınlar, Deniz'den selamlar. İsmim Musa. Kuponumu yorumlar mısınız demiş. Tabii burada hemen yorumluyum. Vedat abiyle birlikte yorumlayalım. Çorum Bodrum TGS 2-3 gol. Rize Beşiktaş TGS 2-3 gol. Valla ben o maçta TGS 2-3 golün aşılmasını bekliyorum. Üzgünüm. Piteştir Rapid maçında 2-3 gol ve Tovan mı ne? Al, okuyamıyorum ben abi ya.
6: Suudi Arabistan mı? El Tavon maçı.
5: Evet, El Tavon. El Riyad maçı mı? Evet, oraya da 2-3 gol. Ne dersin? Beşiktaş maçı biraz riskli
6: yani
5: mi?
6: Beşiktaş maçı zaten risk dediğin gibi. Diğer mesela Rapid maçında da gollü bir maç olabilir.
5: Öyle mi diyorsun?
6: Yani ama 3 golden fazlası olmayabilir. Orası belki uygun olabilir. El Tavon maçı için de aynı şeyi söyleyebilirim ama bir işte Beşiktaş, Rize Beşiktaş maçı biraz bu ikinci yarıda özellikle daha fazla gol olabilir. Yani oyun onu vaat ediyor ya da öyle söyleyelim gördüğümüz kadarıyla ilk 45 dakikada.
5: Evet, Ali ne demiş? Sevgili Ali Cemal, selamlar, iyi yayınlar. Real'de dünya yıldızları var ve hali ortada. Demek ki neymiş, bir takımı takım yapan ve yöneten asıl unsur takımın hocasıymış. Katılır mısın buna?
6: Tabi hoca çok önemli canım ya. Futbolda teknik direktör çok değerli.
5: Bu oyuncular zaten kazanır, koca bir yani öyle demek koca bir şey demiş, gaf demiş.
6: Ya bunu böyle düşünmeyelim ama sadece teknik direktör değil, yönetim, teknik direktör. Şimdi mesela bu sezon ben anlıyorum Ali Cemal'in Okan Buruk üzerinden bir şeyler söylemeye çalıştığını.
5: Montella.
6: Ya Okan Buruk çok önemli bir teknik direktör. Tabii ki, ben tabii söyleyeyim ki. Yani hiç lamıcım yok bunun. Biz tabii bir değerlendirme yaptık burada. Onun üzerine Ali Cemal bunları yazıyor. Biz dedik ki ya bu sezonun teknik direktörü Fatih Tekke'dir dedik. Neden böyle söyledik? Eldeki imkanlarla çok
5: sen
6: daha fazlasını.
5: Sen de aynı şeyi düşünüyorsun değil mi
6: tabii
5: abi?
6: Tabii ben en başından beri söylüyorum zaten. Özür dilerim. Burada tabii şunu söyleyeyim. Yani Galatasaray'ın mesela bu sezonki şampiyonluğunda yönetimin çok önemli işler yaptığını söylemek lazım. Ya birçok krizi çok iyi yöneten bir yönetim vardı.
5: Katılıyorum.
6: O yüzden yani tek başına burada Okan Buruk'la ilgili de söylemesin onu yani. Bir takım belki dünyanın en pahalı oyuncularını alırsınız ama onu takım yapabilmek için bir teknik direktöre ve çok iyi bir yönetime ihtiyacınız var. O oyuncuları belki sorun yarattıkları sorunları çözebilecek bir yönetime de ihtiyacınız var.
5: Ya Vedat abi tabii Okan Hoca üzerinden bunu değerlendirmiyorum. Bence de çok değerli bir hoca Okan Hoca ama sevgili Ali Cemal burada tabii Montel Hoca'yı da hani bir şekilde işin içine katmış. Tabii ki sonuçta o takımı bir arada tutan tabii ki teknik direktör. Buna kesinlikle katılıyorum. Hani bu bahsettiği hocalar da bu arada önemli hocalar. Yani bunlara lafım yok ama Real Madrid özelinde bakarsak en büyük hatası Alonso'yu göndermek oldu. Yani orada oyuncuya dayalı bir sistemden vazgeçmedikleri için Alonso da ben gidiyorum dedi. Doğrusunu da yaptı bu arada. Yani yönetemediğin bir ekibi kendisine vermişsin. Daha doğrusu yönetmek istiyor ama oyuncular bir şekilde baş kaldırıyor ya da işte yönetime gidip şikayet ediyor. Adam bıraktı gitti. O gün bugündür zaten belleri doğrulmuyor.
6: Ama işte o noktada yönetim hocanın arkasında durmuş olsa
5: evet.
6: Bugünleri yaşamazlar.
5: Kesinlikle katılıyorum. Yani bence şampiyon olabilirlerdi bak bu tabii, sene.
6: Ya ne olur mesela kim problemi çıkaranların en başına ne diyor? Mbappe mi diyorlar abi?
5: Evet.
6: Dersin ki tamam Mbappe kadro dışı bırakıyoruz.
5: Bitti.
6: 3 hafta.
5: Paris yaptı abi işte bunu.
6: 3 hafta yapsam bunu 4. hafta bak be Mbappe'yi bile kadro dışı bıraktılar diyecek herkes. Anlatabiliyor muyum? Diğer tabii. Oyuncular biraz tabii. Kendine gelecek.
5: Tabii doğru.
6: Orada yönetim dediğim gibi ya bu krizleri doğru yönetebilmek çok önemli. Bunu başarabilirsen işte çok başarılı oluyorsun. Başaramadığında bu sonuçlar çıkıyor ortaya.
5: Evet bu arada Çaykur Rizespor Beşiktaş maçının ikinci yarısı da başladı. Ben en az 2 maksimum 3 gol bekliyorum. Bakalım. İkimiz de aynı şeyi düşünüyoruz.
6: Golün erken gelmesi lazım ama 60'a kadar bir gol olursa 3 gol olur bu maçta.
5: Hala bu arada tempolu başladı.
6: Tabii tabii. Yani aynı şey oynanacak, oyun oynanacak. Bu arada var mı bir değişiklik hemen bakalım.
5: Abi, bakalım.
6: Evet Beşiktaş'ta değişiklikler var. 3 değişiklik birden yapmış Beşiktaş. Olaytan Endidi'nin yerine girmiş. Serni Cengiz Ünder'in yerine oyuna girmiş ve Jota Silva da Mustafa Hekimoğlu'nun yerine oyuna girmiş.
5: Yani ilk yarıdaki bütün yokları almış hoca.
6: Evet yani ben de sana katılıyorum bu arada. Bu üç oyun yani Endidi için bunu söyleyeyim.

0: Hemen belki
1: Hendi
0: ama
1: de evet biraz daha
0: Ndidi'yi
1: iyiydi.
0: de işte herhalde biraz daha hücuma, orta sahada bir tane Aslani'yi bırakmış savunmacı olarak ki
1: Evet.
0: ilk yarıda da zaten orta saha yok gibiydi yani.
1: Tabii tabii hiç yoktu ya. İnanılır gibi değil. Evet bakalım Beşiktaş bu 3 oyuncu değişikti. Bu arada Ndidi'nin sarı kartı vardı. Cengiz'in de sarı kartı vardı. Hani iki sarı kartlı oyuncuyu da kenara almış oldu böylelikle.
0: Jota Silva'yı sola çekti. El Bilal Toure'yi santrofora çekti Mustafa Ekimoğlu'nu çıkarınca.
1: Evet.
0: El Bilal Toure çünkü solda başlamıştı.
1: Bu daha doğru bir hamle gibi
0: tabii,
1: olmuş
0: yani
1: değil
0: Mustafa
1: mi?
0: Mustafa Ekimoğlu santrofor, El Bilal Toure solda başlamıştı. Buradaki değişiklik de şimdi El Bilal Toure hücumdaki en uçtaki isim.
1: Evet dakikalar 48, Çaykur Rizespor 2, Beşiktaş 0. Beşiktaş baskıyla başladı maçın ikinci yarısına. Ön bölgede oynamaya çalışıyor. Dediğin gibi 60'a kadar gol gelirse bence maç hani döner mi bilmiyorum ama gol bir maça doğru gidebilir. Şimdi köşe vuruşu kullandı.
0: Şimdi Orkun Kökçü kullandı köşe vuruşunu. Bir şey söyleyeceğim.
1: Tabii.
0: Ya Orkun Kökçü'nün evet yani yaptığı bu attığı bu köşe vuruşları etkili oluyor. Kabul edelim ama yani hepsini öndireye vuruyor Caner.
1: Çok.
0: Kaleye doğru, kalenin içine doğru öndireye. Bütün hepsini tamam ya. Yani bir tane öyle at, bir tane arkaya at, bir tane tekrar öne at. Böyle olunca da çok rahat önlem alıyor rakip.
1: Evet katılıyorum. Yani dediğin gibi biraz çeşitli belki korner kullanmalı. Bu arada yine savunmanın arkasına atılan bir top ve
0: bu sefer Ersin çıktı.
1: Ersin de bu hani söylentilere göre bu son mücadelesi Beşiktaş'ta. Biliyorsun
0: yani
1: sözleşmesi
0: bitiyor ve yenilenmedi.
1: Evet.
0: O yüzden olabilir.
1: Ya öyle gözüküyor. Yani bundan sonra Beşiktaş formasıyla görmeyeceğiz gibi gözüküyor. Ersin Destanoğlu.
0: Belli olmaz o işler Caner. Hiç belli olmaz.
1: Ya yani biliyorsun çünkü, taraftarla da arasında sıkıntı oldu.
0: Ya öyle ama şöyle yani şimdi bir transfer süreci yaşayacak Beşiktaş. Ve bu süreçte yani belki işte yerli bir kaleci olması önemli olabilir.
1: Tabii.
0: Öyle bir noktaya gelir ki ya yerli kaleci olsun denir. Yerli kaleci kalsın ve işte biz bir yabancı hakkımızı başka bir yerde kullanalım gibi bir durum oluşabilir. Yerli kaleci dediğin zaman da yani en iyi kaleciyi bulmak gerekiyor. Mersin'de elde varken tercih edilebilir. Ya daha zaman var onu söylemeye çalışıyorum.
1: Yani evet öyle gözüküyor. Ama hani şu andaki görüntü sanki devam etmeyecek gibi. Murat Bey demiş ki yerli hocaları destekliyorum. Okan Hoca'yı da başarılı buluyorum ama yenildiği maçlardan sonraki bahanelerini artık inşallah yeni sezonda yapmaz demiş. Hakemler yok sahadır vesaire. Galatasaray ligde en az kart gören takım durumunda. Ne olacak şimdi demiş. Yani bu kadar şikayete rağmen yine de aslında en az sarı kart gören takım diyor. Caner Bey, Vedat Bey yayınlar. Bursa'dan Aykut ben. Şu konuya değinmek istedim. Bizim kulüplerimiz bir ya da iki transfer yapmasın, altyapıya önem versin ya da iyi bir scout ekibi kursun, dünyadan iyi futbolcu bulur getirirsin demiş. Bunu sürekli konuşuyoruz ama herhalde bunun bir şeyi yok abi. Yani Süper Lig'de bunu çok fazla göremiyoruz. Bilmiyorum ne dersin ama.
0: Şimdi şöyle
1: Ersin kurtardığını
0: aslında
1: gördüm.
0: Ya bu çok böyle hani bilinmeyen bir şey, yeni keşfettiğimiz çok önemli bir fikir falan değil. Bu zaten bilinen, yıllardır konuştuğumuz bir şey. Ama Türk futbolu kendini bambaşka bir yerde konumlandırdı bu anlamda. Evet var mı? Birkaç takımımız var bu işi böyle yapmaya çalışan. Ya da bunun en doğru seçenek olduğunu düşünen ama eğer Türk futbolunda Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi takımlardan böyle bir şey bekliyorsanız bu çok kolay iş değil. Yani bu o sabrı gösterecek bir seyirciye ihtiyaç var.
1: O da yok.
0: Bir de yani burada artık iş öyle bir noktaya geldi ki yani biz bırak şeyi işte hani altyapı vesaireyi bırak artık 80-90 milyonluk oyuncular almaya başladık. Yani çıta da çok yukarı çıktı o anlamda baktığında. Bu saatten sonra da işte Galatasaray'ın Osimhen'i getirdiği, Sané'yi getirdiği yerde Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın ben altyapıya yöneliyorum deme şansı artık kalmadı bence.
1: Bak dinleyicimiz demiş ki Erhan Bey, Fenerbahçe taraftarıyım ama hakkaniyetli değilsiniz demiş. Nedeni de şu, açık ara ligin en iyi teknik direktörü Okan Buruk demiş. Adam daha ne yapsın? 4 yıl üst üste şampiyon oldu. Yok Fatih Tekke'deki oyuncularla işte hani ikincilik şansını kaybetti demiş. Oyunun da geliştiğini düşünmüyorum. Yani siz de bu konuda hakkaniyetli olun demiş.
0: Şimdi şöyle, ben hakkaniyetli olarak önce kendisine bu sözlerinin kendisine ait olduğunu

0: söyleyeyim. Saygıda duyduğumu söyleyeyim. İşte hakkaniyet bu aslında.
1: Evet.
0: Kendisi de bize hakkaniyet gösterirse, bu da sizin fikrinizdir, saygı duyuyorum derse sevinirim.
1: Ben de bu arada saygı duyuyorum sizin fikrinizi. Ama ben eldeki kadrolara göre Fatih Hoca'nın yaptığını değerli görüyorum.
0: Caner bak, eldeki Hocam kadro mı? diye bakmıyorum ben meseleye bu arada. Yanlış anlaşılmasın. Bakıyorum. Yani o zaman gidip Konya Spor'a da dememiz lazım. Bu eldeki kadroyla bak final oynatıyor. İlhan Palut bu ligin en iyi teknik direktörü dememiz lazım. Mesele o değil.
1: Trabzonspor'da finalde.
0: Hayır, mesele o değil. Mesele şu. Çok iyi bir scouting yaparak aldığı oyunculara değer katmış olması.
1: Evet.
0: Şimdi bakın bakalım bugün Trabzonspor'un elindeki oyunculara bir nerelerden bulmuş getirmiş ve ne noktaya getirmiş, bugün nereler istiyor, hangi takımlar istiyor. Lütfen doğru, bir doğru. Böyle değerlendirin. Ben ondan bahsediyorum. Yoksa tamam, ben demiyorum ki belki Fatih Tekke'nin eline Osimhen, Leroy Sané versen bu kadar başarılı olamayacak. Belki onu da
1: de.
0: Bilmiyorum.
1: Belki de.
0: Ya bunu görmemiz lazım ancak. Fatih Tekke bakın bu yıldızları çok iyi yönetti diyebileceğimiz bir ortam olabilir.
1: Ya abi bak, Muçi'den verim aldı. Olay'dan verim aldı. Folcarelli'den verim aldı.
0: Ya
1: bu arada Beşiktaş golü yaklaştı
0: geçtim,
1: ve attı.
0: Gibi. Ya Muçi'yi falan geçti. Bilinmeyen oyuncular değildi.
1: 3-1 oldu abi skor.
0: 3-1.
1: Evet, 3 özür dilerim. 2-1 oldu.
0: 2-1.
1: 3'ü ne zaman? 2-1 oldu. Jota.
0: Jota Silva'dan geldi gol ve 2-1'e getirdi skoru Beşiktaş.
1: Offside var mı abi? Sen de bir bak.
0: Bakalım. Yani sanki var.
1: Öyle mi diyorsun?
0: Ama o dize bakmak lazım. Bak, bir dizi var orada bir oyuncunun. Dizi eğer öndeyse offside yok.
1: Yani Kem koştu.
0: Yani ben çünkü omuzu biraz öne doğru ya.
1: Evet evet.
0: Ama orada diğer oyuncunun da dizi çıkmış. Yani bu çok milimetrik bir şey.
1: Doğru. Bunu doğru.
0: Böyle gözle bizim çözme şansımız yok.
1: Birazdan bakarız. Eğer gol geçerliyse 2-1 olacak.
0: Vücut olarak önde. Onu söyleyeyim. Yani omuzu öne doğru eğik olduğu için vücut olarak önde. Ama orada bir dizi çıkmış oyuncunun. O çıkan diz kabul edilecektir muhtemelen. Ona bakmak lazım.
1: Evet, bekliyoruz. Vardan bir değerlendirme olacak. Hatta Orkun da neden başlamıyor oyun diyor ama.
0: Orada Orkun da golün asistini yapan isim.
1: Evet, hakem de bekleyin diyor. Vardan bir değerlendirme gelecek. Olay tam başlayalım diyor.
0: Ya bunu da anlayamıyorum ben. Yani işte hakem şey, evet, yapıyor. Bu arada golü verdi. Hakem şeyden bakılıyor diyor vardan. Yani niye gidip 2'de bir hakeme bir şeyler
1: çabuk,
0: söyle.
1: Çünkü 2-1 geride çabuk
0: tamam anlıyorum ister. Ama bakmadan devam edemeyecek
1: olmaz
0: ki.
1: Olmaz abi, evet. Burada abi tam otomatik offside sistemi devreye girse aslında belki bu problem de ortadan kalkacak.
0: Ya çipli top teknolojisi deniyor ona Caner.
1: Ya da öyle.
0: Yani o belki dediğin gibi. Çünkü tam topa vurulduğu anda da çizgiyi, evet, kendi başına çizebildiği için.
1: Aynen.
0: Belki o zaman çok daha farklı olabilir. Ya daha çabuk olabilir her şey.
1: Bu arada Beşiktaş'ın da resmi başvurusu oldu bununla alakalı. Yeni sezonla alakalı.
0: Belki gelebilir ama yeni sezonda.
1: Biraz pahalı bir teknolojiymiş. Bakalım inşallah federasyon uygular.
0: Yani Türk futbolunda bu kadar işte tartışma yaşanırken çok pahalı olacağını düşünmüyorum. Yani o tartışmalar ve orada yaşanan sıkıntılar, kaostan çok daha pahalı değil. Yani Türk futboluna çok daha pahalı yapatlıyor bu tartışmalar çünkü.
1: Katılıyorum sana. Geçen bir televizyon haber yapmıştı. Hani tabii maliyet, hani benim işim değil sonuçta. Bizim işimiz değil maliyeti hesaplamak ama oradaki rakamlar oldukça yüksekti. Yani hani bu paralar verecek federasyon normalde karşılanabilir rakamlar ama bilemiyorum artık tabii ki. Yapacaklar mı bilmiyorum. Bu arada futbol toplarının hani oynanan işte Süper Lig'deki futbol toplarının kulüpler kendileri karşılıyormuş zaten. Hani böyle bir durumda da yine kulüpler bu parayı karşılayacak gibi bir durum var abi.
0: Bakalım, o biraz kulüpler birliği ile federasyon arasındaki şeye bakar.
1: Ama güzel olur ya, olursa bakalım. Güzel
0: tabii,
1: olur.
0: Tabii olabilir.
1: Evet, şimdi gösterecekler. Bir daha bakalım abi. Evet, senin söylediğin gibi o diz her şeyi bozdu abi.
0: Değil mi? Evet, o diz, evet, öne çıkmış. Aynen.
1: Jota'nın da eli offside'di ama yani tabii offside olmadığı için.
0: Yok, omuzdan çektiler Jota'yı. Aynen. Ama diğer diz hafif. Ya yani oyuncunun dizi öne doğru eğik. Oradan kaybediyor.
1: Kaybediyor. Evet, 2-1 dakika 57. 60'a kadar gol geldi. Bakalım Rizespor tempoyu devam ettirecek mi yoksa biraz daha skoru koruma odaklı mı oynayacak? Bunu bekleyip göreceğiz. Şimdi kısa bir reklam arasına gidiyoruz.
2: Maç merkezi devam edecek. Reklam. Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
4: Gazi koşusu öncesi şampiyon adayları pistte. Her kuponunda kazanç son düzlükte. Erkek ve dişi tay deneme heyecanının da yaşanacağı fırsat dolu haftada 5'te kalan altılı ganyan kuponlarına 500 TL'ye kadar iade. Tüm müşterek bahislerde geçerli. 500 TL'ye varan ek kazanç ve yeni üyelere özel 2500 TL'ye varan hediye fırsatı seni bekliyor.
3: Şampiyonla son düzlükte.
5: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Maç merkezi devam ediyor.
1: Devam ediyoruz. Beşiktaş, Bilal Ture ile çok net bir fırsattan yararlanamadı. 2-2'ye girebilirdi dakika 60 olmadan abi.
0: Yani offside bayrağı kalkarmış kaleyi bulsa.
1: Ama şey Çerno offside'de değilmiş.
0: Ha değilse bilemem ama yok. Ben sanki önde gördüm.
1: Şey önde. Orkun önde ama o dokunamıyor topa. Çerno'ya gidiyor. Çerno de Bilal'e bırakıyor.
0: Ama yine pozisyonun içinde ya Orkun. Bana öyle geliyor. Ya yani o topa hamle yapması bile yatıyor.
1: Aktif alanları.
0: Dokunamasa da evet hamle yapıyor ya topa doğru.
1: Evet.
0: Dokunamıyor ama. Ama Beşiktaş çok iyi başladı ikinci yarıya. Bence beraberlik gelecek görüntü o.
1: Evet bayağı bir bastırıyor. Çaykur Rizespor bayağı düştü ikinci yarıda ilginç.
0: Evet.
1: Yani neredeyse hiç gelemiyorlar.
0: Özellikle El Bilal Ture'nin merkeze geçmesi çok şeyi değiştirdi.
1: Değil mi? Orada top da tutabiliyor
0: sol
1: çünkü.
0: Taraf da bu arada Jota Silva ile çok daha fazla çalışıyor artık.
1: Evet. Golü de o attı zaten. Hı-hı. Bakalım dakikalar 61'i gösteriyor. Murat Bey yayınlar kupon gelir mi abiler demiş. Kime kalmış? Çorum Futbol Kulübü. 1 ve 3.5 gol altı. Aston Villa Liverpool 1 ve 0 çifte şans oynamış.
0: Yani bir golüne bakar şey.
1: Oo,
0: Çorum.
1: Bu arada yine kaçırdı Beşiktaş. Evet. Bilal'le. Hastane vurdu.
0: Merkezden hücumlara bakar mısın? Kısa paslar ve evet. Çok rahat ceza sahasını arkaya sarkabiliyorlar bu kısa paslarla. Dedim ya orada El Bilal Ture'nin o merkeze geçmesi, duvar olması tüm oyunculara çok şeyi değiştiriyor.
1: Penaltı var mı?
0: Yok yani orada bir itiraz söz konusu ya da bir inceleme söz konusu. Onu bekliyor şu anda Asen Albayrak. Şimdi de kullanın dedi.
1: Şurada herhalde.
0: Bakalım pozisyona.
1: Şurada penaltı var mı dedi Bilal Ture'ye.
0: Sanırım. Burada.
1: Orada mı? Vuruşta mı?
0: Vuruşta muhtemelen.
1: İlginç.
0: Bu arada yani itiraz eden de şey Beşiktaşlılar. Yani penaltıyı inceliyor hakem. Beşiktaş lehine bir penaltı vermek üzere. Penaltı olmadığını o kadar eminler ki ya bırak oynayalım diyorlar yani.
1: Devam edelim. Evet. Edelim. Şöyle bakıyorum. Evet diğer maçta 0-0 devam ediyor. Değil mi? Yanlış görmüyorum ben. Dakika
0: evet
1: 57.
0: Orada 0-0.
1: O maç herhalde yine dediğim gibi 1-0'a bağlanacak gibi gözüküyor. Kim atar bilmiyorum ama öyle
0: yani
1: gözüküyor.
0: Çok fazla geliyor ama Çorum hala.
1: Bak demiş ki yılın teknik direktör adayı Okan Buruk veya Montella'dır. Biri 25 yıllık özlemi dindirmiş. Diğeri lige ambargo koymuş. Fatih Tekke'ne yapmış. Oyun inşa edememiş. Yenilmemeye oynayıp. Bu arada 2-2 oldu sevgili dinleyiciler. İnanılmaz bir gol. Çerni'den ve 2-2'ye geldi dakikalar 62'yi gösterirken. Ne dersin abi? Bir geri dönüş olur mu?
0: Ya oldu bile.
1: Değil mi?
0: Yani Çaykur Rize gerçekten çok geride karşılıyor. Bayağı bir
1: enerjileri bitti.
0: Ya Beşiktaş'ın önde oyununu bir türlü
1: offside
0: çözemedi.
1: Var mı abi?
0: Yok net offside değil.
1: Yalnız
0: bence.
1: Gole bakar mısın abi?
0: Müthiş vurmuş gerçekten.
1: Evet, ceza sahasının yani, dışından çok sert.
0: Kalecinin yalnız durduğu yer çok yanlış.
1: Evet.
0: Çok yanlış.
1: Kaleci bir şey yapabilir miymiş dışarı?
0: Ama çok yanlış yani. Yerde duruyor Caner. Yani oyuncu topu sola doğru çekerken bir adım sağına atsa çok rahat çıkarabilir.
1: Evet, Sof sarı kart gördü. Dakikalar 62. Bu arada Asen Hoca hiçbir şeyi yok yani. İtiraza sıfır tahammül.
0: Evet.
1: Doğrusu da aslında bir yerde bu. Değil mi?
0: Yani işte diyorum ya, bu maçı nasıl yöneteceğinle ilgili. Burada sadece hocayı şöyle tebrik etmek lazım. Başından itibaren istikrarı var. Yani ilk yarıda da böyle yönetiyordu. İkinci yarıda yani şey yapmadı. Bir pozisyona öyle, bir pozisyona böyle bir karar vereyim, yok. Çünkü ben maçın başından itibaren disiplinli bir şekilde yönetirim. Sakın itiraza gelmeyin gibi bir durumu var. Ve bunu burada da devam ettiriyor. Yani ilk yarıda 3 tane Beşiktaş sarı kart görmüştü. Şimdi ikinci yarıda Rize'de gördü.
1: Evet, onlar da skorun da etkisiyle az önce itiraz etti. Alisof hemen sarı kartı gösterdi.
0: Yalnız Rize burada tabii çok şaşırtıcı. Yani ilk yarıdaki oyundan sonra ikinci yarıda nasıl bu kadar...
1: Skoru korumaya çalıştılar.
0: Ama
1: abi,
0: ikinci yarıda şunu gördük. Beşiktaş önde ciddi bir baskı yaptı. Evet. Ve önde çok fazla top kaptırmadı. İlk yarıda özellikle kanatlarda Cengiz'le, Elbilal Ture ile çok top kaybediyordu. Kaybedilen her topta Beşiktaş sahasına tehlike olarak geri dönüyordu. Seninle de konuşuyorduk hatırlarsan. Evet. Nasıl bu kadar çok rahat gelebiliyorlar diye. Şimdi ikinci yarıda bu yok. Daha böyle organize bir şekilde savunmasını yapıyor Beşiktaş.
1: Doğru, top kaybı yap. Mesela şimdi inanılmaz çıkıyorlardı. 5 oyuncuyla bir anda, ama Bilal Ture'nin sırtına çarptı Olaytan'ın pası. Eğer çarpmasaydı sol tarafta Jota Silva bomboştu. Ama olur. Ya ben şu anda bir gol daha olacağını düşünüyorum bu maçın bundan sonraki bölümünde. Peki sevgili Ali Cemal'le aynı fikirde olamadık. İlla da Okan Hoca ya da Montella Hoca deyin diyor. Ya sizin fikriniz işte. Saygı duyuyoruz diyoruz ya. Siz de bizim fikrimize saygı duyun. Bizim Fatih Hoca dememizdeki argümanlarımıza, sebeplerimize saygı duyalım. Değil mi? Böyle yaparsak daha iyi olur bence. Siz de farklı düşünebilirsiniz. Zaten güzel olan da bu.
0: Bak sevgili Aykut'tan gelmiş bir mesaj daha var. Şimdi bazen konuşuyoruz. Belki de tam anlaşılmıyor. Diyor ki Vedat Bey, o zaman Barcelona kendi toprağından çıkarıyor futbolcuları. Siz diyorsunuz ki bizim büyük kulüpler altyapıdan bir şey beklemeyin. O zaman borç içinde yüzerler diyor. Şimdi sevgili Aykut, sizinle aynı fikirde değilim demedim bu arada. Ben de aynı fikirdeyim, diyorum ki keşke bu olabilse. Ama artık Türk futbolunda Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş kendi çok başka bir yerde konumlandırdı. Yani ya siz dersiniz ki ben yetiştirici bir kulüp olayım dersiniz. Ya da dersiniz ki hayır arkadaş, ben yetiştirici kulüp olmayacağım. Ben işte gelirlerimi arttırıp bunları harcayacağım. Ve bir şekilde işte Avrupa'da da Türkiye'de de bu mücadelelerin içinde olacağım. Şimdi bizim takımlarımız böyle konumlandırdı kendini. Söylüyorum ama yani biz bunu seninle herhalde 3 sene önce konuştuğumuzda Türkiye'de en fazla bir oyuncuya verilen bonservis bedeli 20 milyon euroydu. Şimdi 80 milyon euro.
1: Tabii. Osimhen.
0: Yani o yüzden sadece Osimhen dedi ya, diğerlerine de bak abi. Ya geliyor mesela şey geliyor buraya. Sané geldi. Senelik 11 milyon mu kazanıyor Sané?
1: Tabii.
0: Yani bu oyuncuya bonservis vermesen ne olur?
1: Tabii 4 yıllık yapsan zaten 50-60 milyon euro.
0: Yani anlatabildim mi ne demek istedim? Sadece onları söyleyeyim ya. Fenerbahçe'ye John Duran geldi, ne aldı? Yani o yüzden ben artık bu tarafına işin çok bakılmayacağını düşünüyorum. Yoksa aynı fikirdeyim yani. Ben keşke altyapıdan yetiştirebilsek. Ve bu zaten yabancı sınırı falan koyuyorlar ya. Ben bunların hiçbir faydası olacağını düşünmüyorum. Eğer taziyeyi yukarıdan yaparsanız altyapıya bir faydası olmaz. Ama altyapıya yatırım yapıp taziyeyi yukarıdan getirirseniz zaten o yabancı sayısı azalır. Alttan iyi futbolcu çıktığı için.
1: Yani şöyle, tabii hani burada senin düşüncen doğru ama Barcelona mesela yarışıyor ama genç oyuncularla yarıştı. Ha, onların tabii altyapısı fabrika gibi, yani şimdi onlarla bizimkileri kıyaslamak şimdi da çok Cener, doğru olmaz.
0: Biz bazı oyuncular, bugün gördüğümüz dünyanın en iyi oyuncularını kaç yaşında getiriyor Barcelona?
1: 8-9-10
0: ya.
1: Evet.
0: Anladın
1: yani
0: mı? Yani
1: birlikte
0: adamlar sadece gidip dünyayı böyle 17-18 yaşında oyuncuları falan bulup getirmiyorlar. Tabii. Dünyayı öyle bir tarıyorlar ki 8 yaşındayken adamı getiriyor. Kendi oyun sistemini alıştırıyor.
1: Kültürünü alıştırıyor.
0: Tabii işin güzel tarafı şu. Barcelona sadece futbolcu da değil. Teknik direktörleri de altyapıdan getirebiliyor. Çünkü niye? 9 yaşındaki alt kategoriyle A takım aynı oyunu oynuyor. Hiç tabii, değişen tabii. Bir şey yok.
1: Bak geçen bir maç vardı. Hangi maçtı? Bizim tabii e-sportta olduğu için bizim spikerler anlatıyor maçı. İki tane genç oyuncudan bahsetti abi. Biri 19 yaşında, biri 18 yaşında. Sanırım yanlış olmasın ama 8-9 yıldır birlikte oynuyorlarmış abi.
0: Evet.
1: Ya düşünsene bak, 8-9 yıldır birlikte oynuyorlarmış. Şimdi bunlar genç olsa ne olacak ki?
0: Tabii. Ya dedim ya Caner. İnanır yani gibi. Aynı oyunu oynuyorlar bir de. Tabii. Yani A takım ne oynuyorsa 9 yaşındaki oyuncu da aynı oyunu. Artık ezber yapıyor
1: tabii,
0: oyunu.
1: Tabii. Onu söylüyorum
0: artık
1: işte.
0: Vücut hani şey vardır ya, araba kullanmaya ilk başladığında çok böyle, bu arada Beşiktaş çok tehlikeli geliyor Caner. Bir gol daha gelebilir.
1: Üçüncü gol için.
0: O kötü pas. Evet. Yani çok net bir pozisyondu. Bence solda Jota'yı görmeliydi.
1: Bomboştu değil mi Jota?
0: Şimdi onu söyleyeceğim. Yani o araba kullanmak gibi bir şey. Araba kullanmaya başladığında çok emin değilsindir zaman zaman kendinden, ama bir süre sonra biriyle sohbet edersin, kendi kendine vites değiştirirsin değil mi? Yani tabii. El alışmıştır, vücut tabii, alışmıştır tabii. Artık ona. Böyle bir şey. Oyun tabii, onların tabii, tabii. Yaptığı.
1: Hem alışkanlık hem birlikte hareket etme, az önce senin bahsettiğin gibi ben de aynı şeyi düşünüyorum. Hani uzun yıllar birlikte oynayan takımlar tabii ki gözü kapalı birbirleri. Tabii yetenekli oyunculardan bahsediyorum. Yani La Masia'da belki binlerce oyuncu yetişiyor ama hepsi Barcelona'nın A takımına çıkmıyor. Yani onu da söylemek
0: bir
1: lazım.
0: Bir şey daha söyleyeceğim. Sen güzel bir şey söyledin, hemen aklıma geldi. Ya 10 tane de Barcelona yok bu arada dünyada. Evet. Bir tane var. Doğru, anlatabiliyor muyum? Yani biz diyoruz ya işte Türkiye'de de biz niye yapmıyoruz? Ya bir tane var dünyada işte Barcelona'dan.
1: Mesela onlar neden altyapıya geçtiler? Yarışımız var mı bu arada? İki kelime evet. Edebilir miyim? Yarışa yani, mı gidelim?
0: Şöyle iki kelime edebilirsin.
1: Tamam. Ama. Neden altyapıya tamamen yöneldiler? Çünkü Messi'nin maaşını ödeyemediler. Biliyorsun Messi ayrıldı. Artık çareleri yoktu. Maaş dengesini tutturmak için altyapıdan çıkardı. Hansi Flick gibi bir hareketi yapan bir hoca getirdiler. Ve iki yıldır da meyvesini yiyorlar. Ben tebrik ediyorum tabii ki Barcelona'yı. Hem de kulübüm zaten. Severim de kendilerini. Hı hı. Ama hani hem büyük bir cesaret hem de o fabrikanın ne kadar işlevsel olduğunu gösterdiler. Yani ne kadar değerli oyuncu yetiştirdiklerini gör. Mesela bu sene Bernal'ı çıkardılar. Bak ben sana söyleyeyim, Busquets falan hikaye. 2-3 sene sonra göreceksin. Hem önde oynuyor hem geride oynuyor. Böyle inanılmaz bir genç yetenek. Yani her yıl çıkaracaklar. Yapacak çok fazla yok.
0: Arıyorlar abi, dünyada arıyorlar. Yani dünyanın her yerinden futbolcu bulup getiriyorlar. Türkiye'den kaç tane gitti altyapıya?
1: Barcelona spor okulları var işte ülkemizde. Peki o zaman gidiyor muyum?
0: Gidelim.
1: Peki bir yarışa gidelim, devam edeceğiz.
6: Maç merkezi devam edecek.
7: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.

0: Ve şimdi 19 numaralı Yaz Aslanı da yerini aldı. 18 Salkan, box içinde hazır. Dokuzuncu koşu için start verildi ve yarış başladı değerli izleyenler. Rakiplerinin yaklaşık 5 boy kadar gerisinde kaldı 10 numaralı Yağısan Bey. Yarışın liderliğini alan Safkan ise ilk metrelerle birlikte 14 numarada Tutkunlar oldu. Dışarıda ikincilikte 17 numarada Dilberan var. 4 boy kadar geride 4 numarada Ege Tayyar tuttu. Onun 1 boy kadar gerisinde orta kulvarda ilerliyor. 2 numaralı Maden Dağı 1,5 boy kadar geride. Dış kulvarda 19 numaralı Yaz Aslan 2 boy kadar geride. En dışta 3 numaralı Abdi Baba. Onun 1 boy kadar gerisinde içe yakın 13 numaralı Tahayyül 2 boy kadar geride. İçeride 6 numaralı Cesur Soy hemen dışında. Ekürilerden 18 numaralı Batuga 4 boy kadar geride iç kulvarda. 12 numaralı Umudunu Kaybetme yer tuttu. Umudunu Kaybetme'nin hemen dışında ilerleyen Safkan ise 1 numaralı Prens Çora 3 boy kadar geride. 5 numaradaki Fikret abi 2 boy kadar gerisinde. 15 numaralı Balderon'un yarım boy kadar gerisinde. İçeride 8 numaralı Almutanebi en dış kulvarda ilerliyor. Ekürilerden 16 numaralı Babatuna onun 1 boy kadar gerisinde ise 7 numaralı Taş Ucu var. Son sırada kalansa 10 numaralı Yasan Bey. Bu sırayla Safkanlar düzlüğe çıkmak üzere. Yarışın liderliği 14 numaralı Tutkunlar'da, ikincilikte dış kulvarda 17 numaralı Dilberan var. Daha geriden 4 numaralı Ege Tay'ın bariyer dibinden de öne gelmeye çalışan 13 numaralı Tahayyül oldu. En dış kulvardan da temposunu yükseltip 6 numaralı Cesur Soy'una atak yaptı ve son 200'e yaklaşılırken 6 numaralı Cesur Soy yarışın liderliğine alıp farkı bir anda 4 boy yaptı. İkincilikte kaldı 14 numaralı Tutkunlar. Üçüncülükte ilerleyen Safkan ise 13 numaralı Tahayyül. Son 100'e yaklaşılırken de 6 numaralı Cesur Soy önde, fark 6 boy kadar. Dış kulvardan da 15 numaralı Balder atak yaptı. 6 numaralı Cesur Soy önde. 6 numaralı Cesur Soy kazandı. 15 numaralı Balder ikinci oldu. 5 numaralı Fikret abi üçüncü. 13 numaralı Tahayyül yarışı dördüncü olarak tamamlarken 8 numaralı Almutanebi de yarıştan 5. olarak ayrıldı. İstanbul'da 9. koşuyu 6 numaralı Cesur Soy Mehmet Salih Çelik de kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
5: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
6: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
7: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
5: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
7: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
5: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
7: Şimdi tekrar kontrol edin.
5: Yine 399 lira oldu.
7: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
5: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
8: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
7: Cezada indirim olur mu acaba ya?
8: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
3: Radyo Spor. Reklam. Maç merkezi devam ediyor.
9: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Maç merkezi, ben Caner Aydar, sevgili Vedat abiyle beraber, Vedat Parlak'la beraber. Saatler 22.30'a kadar sizlerle birlikteyiz. Yalçın demiş ki Çorum maçı 0-0 ama siz 1 olur diyorsunuz ama hala 0-0 gidiyor. Yani yapacak bir şey yok, 0-0 gidiyor. Biz Çorum'un daha iyi oynadığını gördüğümüz için kazanmaya daha yakın olduğunu düşünüyoruz. Ama olur mu olmaz mı, değil mi Vedat abi? Yani bunu bilemeyiz tabii ki.
10: Aynen öyle. Yani topa sahip olma pozisyon anlamında çok çok fazla geliyor Çorum. Bir de Bodrum'un yani bir organize hatanı da göremedim o yüzden. Biraz böyle topu ileriye uzun vurarak ileride bir oyuncu bırakıp gol atmaya çalışıyorlar. O da ya çalışmıyorlar hatta dediğim gibi. Gol atmaya da çalışmıyorlar. Sadece savunuyor Bodrum şu an. İyi de savunuyor ama. Onu da söyleyeyim. Yani 65-70 dakikadır gol yemediler mesela.
9: Evet, şu ana kadar iyi direndiler. Doğru söylüyorsun. Caner, Çorum'da Çorum diyorsun. Ne demiş? Çorum'u destekleyin. Çorum Türkiye'nin demiş en temiz 3 yıl ili seçildi. Benim de memleketim demiş Ali abi. İkiniz de seviyorum. Çorum'u sevdiğiniz için demiş.
10: Sağ olsun, bize önemli bir bilgi veriyor bence. Neden? Genel kültürümüze katkı olsun. Çünkü hani Çorum deyince aklına gelir bizim için. İşte leblebi gelir. Değil mi?
9: Evet.
10: Ama bundan sonra benim aklıma ne gelir mesela? En temiz
9: İl.
10: İllerden birisi olarak seçildiği evet. Gelir. Sağ olsun.
9: Peki. Bir de şöyle bir soru
10: ama
9: gelmiş.
10: Ama futbola bir katkısı var mı bilmiyorum. Yani, evet. En temiz il ama Çorum'un gol atmasına bir katkı sağlamadı.
9: Bak demiş ki Sayın Aziz Yıldırım neden Arda Turan'ı düşünmüyor demiş. Bence yılın teknik direktörü Arda Turan'dır demiş Ali Bey.
10: Ya biz tabii Türkiye'de bir yılın teknik direktörü tercihi yaptık ama yani dünyada mı tercih yapmak lazım ya da Türk teknik direktörler arasında?
9: Dünyada dersen kimi dersin abi?
10: Dünyada dersem kimi derim Caner? Şöyle bir düşüneyim. Luis Enrique derim.
9: Der misin?
10: Derim.
9: Ama daha bitmedi. Arteta da diyebilirsin.
10: Ne olursa olsun ya Caner. İki senedir, yapabilir. İki senedir yani eldeki o bütün yıldızları gönderdikten sonra çok daha böyle dengeli bir takım kurup neler yaptı yani.
9: Çoluk çocuk da değil mi?
10: Vallahi müthiş işler.
9: Yani çoluk yaptı. Çocuk demeyelim de iyi kadrosu var. Ama tabii bu iyi kadrosunu aslında kendisi iyi yaptı.
10: Ya, teknik direktör takımı diyoruz ya işte. Evet. Çok net.
9: Ligin en iyi hocası Okan Buruk'tur demiş dinleyicimiz. Peki.
10: Herkes fikrini söylesin, ne güzel işte bak.
9: Objektif yorum yaptığıma inanmanız için yine Trabzonspor ve Beşiktaş ile kıyasladım. Fatih Tekke Türkiye'de başarılı dememiz adına ben demiş ki 3. olmak için her şey oldu ama olmadı. Daha doğrusu 2. olmak için. Hı-hı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın olabilecek en kötü olduğu sezonda 3. olması benim için başarı değil. 2 sezon önce Nemat Bielisa'da 67 puanla 3. bitirmişti ligi. 3 sene önce Beşiktaş hocası Van Bronckhorst'la Redmond hariç doğru düzgün ofansif orta sahası olmayan kadroyla 78 puanla 3. oldu. Bir kişi yılın hocası demedi. Adamı tekrar yani adamı gönderdiler demiş. Yani aynı fikirde değiliz sevgili Selim'le.
10: Ya yarışın içinde tuttuğu için söylüyorum bunu. Yani sonuna kadar yarışın içinde tuttu. Hem de rotasyonu olmayan bir kadroyla. Neredeyse 13 oyuncuyla bitirdi sezonu. Yani ikinci yarının tamamını neredeyse 13-14 oyuncuyla oynadı Caner. Yani diğer takımların ciddi rotasyonları varken. Ha burada şu da söylenebilir ama Trabzonspor'da Avrupa'da değildi.
9: Evet.
10: Yani diğerleri de Avrupa'daydı o rotasyona rağmen. Bunu da söyleyebilirler. Söyleyen de haklıdır. Herkesin kendine göre bir görüşü var dediğim gibi. Ben sadece işte Fatih Hoca'nın bu scouting konusundaki başarısı, getirdiği oyuncuların elde ettiği değer, bunlardan kaynaklı olarak söylüyorum bunu. Yoksa ligi bitirdiği sıra tabii ki yani Trabzonspor son itibariyle bu ülkede şampiyonluklar yaşamış bir takım ve her sezona şampiyonluk parolasıyla başlar. Şampiyonluğun gelmediği her yıl teknik direktör başarısızdır aslında.
9: Evet.
10: İşin özü bu. Ama Trabzonspor'a 50 liraya getirdiği oyuncuyu eğer 5 bin liraya yapmışsa değerini, yani onları bulup getirip de ortaya çıkarmışsa, bu çok büyük bir değer, ben onu söylemeye çalışıyorum.
9: Katılıyorum ben de sana. Peki ligin bu sıralamasına göre Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor Avrupa'da ön elemelerin tarihleri nedir demiş. Haziran'da mı? Temmuz'dan
10: daha netleşmedi. Bildiğim kadarıyla Fenerbahçe'nin Temmuz'da başlayacak ama Temmuz'un...
9: Evet.
10: Şimdi orada şöyle bir durum var Caner. 4 ihtimal gerçekleşirse Fenerbahçe 3. eleme turundan başlayacak. 2. değil. Ama gerçekleşmezse 2. eleme turu. O 4 ihtimalden birisi mesela Aston Villa'nın hem kupayı alması hem de ligi ilk 4 içinde bitirmesi.
9: O da alacak gibi gözüküyor.
10: Kupayı alabilir ama ligi 4'te bitirir mi bilmiyorum. Liverpool'la bugün oynayacaklar ve Liverpool'la da puanları eşit. Orada bir şey farkı var sadece.
9: İlk 4 mü 5 mi?
10: 4. İlk 4'te bitirmesi gerekiyor. Diyebiliyorum yani ben tabii kendim oturup da açıp tek tek incelemedim ama bugün bir yerden baktım. Onun dışında yine Yunan Ligi'nde bir ihtimal olması gerekiyordu. Onlara bir bakarım şimdi yine açık hepsini söylerim. Ya bunlar gerçekleşirse Fenerbahçe'nin tarihi değişecek yani ne zaman oynayacağı tarih değişecek.
9: Gördün mü Beşiktaş'ı
10: gördüm
9: kaçırdığını?
10: Gördüm Beşiktaş valla bu karambolden zoru başardı. İnanılmaz.
9: Vallahi zoru başardı. Ya nasıl
10: aynaları bu? Nerede yaşanıyor biliyor musun bu arada?
9: Çorum maçında.
10: Çorum maçında Çorum kaçırıyor aynalarını. O kadar çok karambol kaçırıyor ki inanılır gibi değil.
9: Yani şuraya baksana önce Orkun vuruyor. Ture'nin önünde. Ture bir adım atıp vursa gol.
10: Hayır Elbilal Ture'nin zaten o topu gelişine vurmaması
9: lazım. Gelişine vurması lazım değil
10: yani
9: mi?
10: Yani orada topu durdurduğun anda zaten önün dolar.
9: Evet bu arada Agbadu gidiyor. Şimdi ve korner. Yok out.
10: En son Orkun'a çarptı.
9: Yalnız neler kaçırıyor Beşiktaş gerçekten inanılır gibi.
10: Yalnız Agbadu'nun önüne bıraksa Orkun mi? Yani çünkü Verka Agbadu çapsa, koşuyu devam ettirdi.
9: Evet Verka çapsa gol atacak ve skorda 3-2'ye gelmiş olacak. Dünya Kupası da var demiş. Bu takımlar ligi erken açacak olması çok büyük handikap olacak gibi duruyor. Bir de elbette en büyük sorun 10+4 kuralı olacak sanırsam. O yüzden yerlileri kaliteli olan takımlar bu sene bence çok ciddi bir ligde hani uzun periyotta ciddi bir avantaj sağlayabilir.
10: Yani tabii bu önemli. Katılıyorum ben de dinleyicimize. Ama şunu da söyleyelim. Yani burada özellikle işte ön elemeleri oynarken takımlarımız ligi erken açmalarının en büyük dezavantajı

0: Geçen sezon düşme potasından alıp takımı buraya getirmesi çok önemli bir iş bu arada şeyin. Acun Ilıcalı ve Jekirov için çok önemli bir iş yaptılar.
1: Evet.
0: Bence sezon içerisinde de aslında çıkabilirlerdi ama bir dönem bir düşüş yaşadılar. O
1: Çok.
0: düşüşün nedenini bilmiyorum. Yani neden öyle bir düşüş oldu? Çünkü ilk ikiye oynarken bir anda üst üste 4-5 maç puan kaybı buraya getirdi. Burada da biraz şans da onların yanındaydı bence. Onu da söyleyeyim. Yani ben maçları da izledim. Mesela Millwall maçını izledim ben. İlk maç 0-0 bitmişti. İkinci maçta Millwall çok fazla hücumu düşündü. Orada değerlendirmeyi bildi Hull City. Şimdi Southampton mu gelecek yoksa Middlesbrough mu, o da belli değil.
1: Doğru,
0: Yani
1: önce.
0: Southampton geldi, evet, ama İşte orada bir karar vermesi gerekiyor şeyin, İngiltere Federasyonu, Futbol Federasyonu'nun. Çünkü Southampton'ın bir ajan gönderdiği Middlesbrough antrenmanına kayıtlarla belli. Yani görüntülerle falan sabit. Orada bir kişi şeyi çekiyor, antrenmanı çekiyor, taktik idmanını bir ağacın arkasına saklanıp çekiyor Caner bunu.
1: Eyvah eyvah.
0: Ve bunu da görüntülerle belgelemişler. Şimdi bir karar verilecek. Tabii burada görüntülerle belgelemişler dediğim sadece ben yazılanlara bakarak söylüyorum. The Sun gazetesinin haberiydi bu. Ve bununla ilgili Middlesbrough'un da bir şikayette bulunduğu söyleniyor. Ve kurul toplanacak. Galiba 17 mi 18 mi? Orada toplanıp bunun kararını, ve ya da 19 Mayıs olabilir, tam hatırlayamıyorum. Bunun kararını vereceği söyleniyor.
1: Yani sene olmuş 2026, biz bunlarla mı uğraşıyoruz abi?
0: Ya ama işte biraz böyle yani ne bileyim, yani Türkiye'de böyle şeyleri pek görmeyiz.
1: Evet.
0: Değil mi? Yani çok da bugüne kadar denk gelmedik. Ama işte orada olmuş, ya belki bunun durumu farkında değil. Yani belki işte yazılan gazete yazısı abartı, bilmiyorum. Yani bunların hepsini işte önümüzdeki günler gösterecek. Acun Ilıcalı'ya sordular. O da bana yakın şeyler söyledi. Dedi ki yani eğer doğruysa dedi, çok kızardım ben de dedi. Ama doğruysa daha bilmiyoruz dedi.
1: Tabii.
0: Yani yazılanlara sadece konuşuyoruz dedi.
1: Çok ilginç ya. Gerçekten çok
0: Yalnız
1: ilginç.
0: bir gol attı Çorumlu oyuncu. İnanılmaz Caner.
1: Attı mı?
0: Tekrarını izle bunun, olur mu? Ceza sahası dışından, yani yaklaşık 30 metreden öyle bir vurdu ki, çaprazdan bir de. Muazzam bir gol attı.
1: Dinleyicimiz demiş ki sizin konuşmalarınıza göre Beşiktaş maçına 4,5 gol üstü ve Çorum'a 1 oynadım. Hadi hayırlısı demiş. Çorum olacak
0: Çorum golü
1: gibi.
0: attı 80. dakika. Beşiktaş maçında da bir gol daha gelir mi? 86 oldu dakika artık.
1: Çok
0: Yani
1: kaçırdılar ama
0: çok
1: ya.
0: kaçtı, evet, çok kaçtı. Şimdi Rize bir köşe vuruşu kullanıyor. Hala bence olma ihtimali var ama onu
1: Yalnız
0: söyleyeyim yani.
1: evet, inanılmaz bir gol.
0: Bence hala olma ihtimali var.
1: Değil mi? Yani daha vakit var. Beşiktaş risk alıyor. Rize de geliyor zaman zaman. Bakalım. Rizespor biraz katkıda bulunsaydı, yani ilk yarıdaki o tempo olsaydı
0: Tabii.
1: bence goller olurdu abi. Çok beklediler. Abi iyi akşamlar, Savaş ben. Bu arada köşe vuruşunu bir izleyelim.
0: Gördün mü golü bu arada? Arda
1: Gördüm
0: attı.
1: abi,
0: Arda
1: inanılmaz.
0: müthiş bir gol attı.
1: Evet, gerçekten inanılmaz bir gol atmış. Dinleyicimiz Aston Villa Liverpool maçına maç sonucu 2, Freiburg Leipzig mücadelesine ne oynamış? Maç sonucu 2 ve Mönchengladbach Hoffenheim maçına da karşılıklı gol var ve maç sonucu 2 oynamış.
0: Güzel.
1: Liverpool 2, Freiburg Leipzig 2, Mönch Hoffenheim deplasmanda kazanır ve karşılıklı gol var olur demiş.
0: Yarın değil mi şey,
1: Evet.
0: Almanya, Almanyalar yarın. Valla güzel aslında. Yani ben tabii Liverpool'u bilemeyeceğim de,
1: Liverpool kazanırsa
0: benim
1: bence
0: bu
1: Buffon
0: hafta
1: gelebilir.
0: Almanya'da beklediğim maçlardan biri. Hoffenheim maçı karşılıklı gol var ve maç sonucu diye düşünmüştüm. Stuttgart maçında yine bir var ve maç sonucu diye düşündüm.
1: Evet, orada da
0: Bunların
1: Şampiyonlar
0: hepsini
1: Ligi'ni.
0: de aslında şey yapıyoruz ya, Burak'la YouTube yapıyoruz ya Caner.
1: Evet.
0: Orada tek tek bunları ben de yayında da söylemiştim orada yani. Şimdi bu saatten sonra söylemeyeyim, belki bir anlamı olmaz da orada konuşunca belgeli oluyor. Bak gidin orada
1: Tabii.
0: söylemiştik zaten.
1: Biz söylemiştik falan.
0: Tabii.
1: Bu
0: Hayır,
1: arada.
0: çünkü şeydir bu iş, biliyorsun. Yani maç oynandıktan sonra konuşmak kolay ya da çok az bir zaman kala konuşmak. Bu arada Rize
1: Orada.
0: çok tehlikeli geliyor.
1: Herhalde atacaklar gibi gözüküyor.
0: Yine
1: Ersin, dönen
0: kaçırdılar.
1: top.
0: Yine kaçırdılar. Yine kaçırdılar. Yine kaçırdılar. Yine kaçırdılar.
1: Dört.
0: Dört defa vurdular. İkisinde Ersin başarılı. İkisinde de kaleyi bulamadılar.
1: Yani buna daha bir şey diyemezsin abi.
0: Yok
1: Değil
0: yani
1: mi?
0: bu kaçmamalı bu arada. Yani bu Bence ilk pozisyonda doğru vuruşu yapsalardı bu kadar karar

0: Buraya da gerek kalmazdı. Bak şurada çok iyi döndü oyuncu. Şu pası da çok iyi verdi bence. Şu oyuncu çok gecikti.
1: Bu bir.
0: Evet, bu bir.
1: Bu
0: Bu
1: iki.
0: iki. Şurada üçüncü de Ersin çıkarıyor.
1: Yok,
0: Yok
1: savunma.
0: üç gene yok. Ha,
1: Burada var
0: Ersin
1: mı
0: değil, savunma
1: penaltı?
0: çıkarmış. Evet, savunma çıkarmış Ersin
1: Burada bir
0: değil.
1: şey var mı? Bu son pozisyonda bir penaltı var mı?
0: Ben bilmiyorum yani hakem onun için mi durdurdu
1: Onun
0: oyunu
1: için
0: diyorsun.
1: durdurdu.
0: Bir
1: Bak şimdi.
0: bakalım.
1: Bir
0: Top
1: daha bak abi.
0: gittikten sonra ama topu sanki
1: Yok.
0: zaten müdahale ediyor oyuncu orada.
1: Vuruyor da Beşiktaş'ta oyuncunun yatarak müdahalesi var. Acaba ona mı bir
0: Bilemedim.
1: şey
0: Şimdi de
1: çaldı?
0: Beşiktaş geliyor tehlikeli ama son anda savunma araya girdi.
1: Evet. 89. dakika ve 2-2 beraberlik devam ediyor. Süper Lig'in kapanış mücadelesinin ilk maçı.
0: Ya ama iki takım da beraberliğe razı değil ha. Değil mi?
1: Öyle
0: Yani hala
1: gözüküyor.
0: son dakikalar yine de iki takım da gol atmak için ciddi bir çaba sarf ediyor.
1: Eğer atarlarsa burada bak Rizespor hızlı çıkarlarsa etkili olabilirler
0: İlk
1: ki
0: yarıdaki
1: çıktılar.
0: gibi böyle eksik yakaladılar savunmayı. Bakalım başarılı olabilecek mi Rizespor? Ama çalıma gitti oyuncu.
1: Hala ama sayısal olarak içeride bir Beşiktaş'ta 5 Rizesporlu oyuncu var. Nasıl oluyor bu bilmiyorum
0: Kötü orta.
1: ama yetişemediler. Bu arada gerçekten Rıdvan vardı ve 4 Rizesporlu oyuncu vardı. Biri de merkezdeydi ama ortayı yapamadılar. Evet, burada bir kazanan olabilir abi. Ama kaç dakika uzatma bekliyorsun? 5 var
0: 5
1: mı?
0: dakika, 6 dakika gelir.
1: Olur mu? Evet, artı 5 geldi. Valla ben de işten geldim şimdi demiş. Radyoyu açtım. Sizi dinliyorum. Çorum galibiyetine 1.95'ten aldım. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Kocaeli'den Uğur Bey
0: Daha
1: yazmış.
0: bitmedi maç.
1: Bitti artık ya bu
0: Ama
1: dakikadan sonra.
0: 85 caner futbol bu. Yani Çorum galibiyeti almışsa bekleyecek biraz daha. Erken sevinmek yok.
1: Doğru. Evet, bu arada Beşiktaş şimdi yüklenmeye çalışıyor. Çerni'den önce bir müdahale. Çok tempolu bir mücadele izliyoruz son dakikalar. Bakalım. Şimdi Emirhan pas atamadı ama oyun devam ediyor. Çaykur Rizespor etkili gelebilir. Bomboştu ama atamadı.
0: Eğer arkaya koşan oyuncuya atabilseydi orada Rizesporlu çok tehlikeli olabilirdi ama çalım yatmayı denedi
1: Yalnız
0: kaybetti.
1: İki Rizesporlu oyuncu tartıştı pozisyonda. Haklı da bu arada. Rizesporlu yani itiraz eden o. Şu anda taç atışını kullanan değil, diğer oyuncunun haklı olduğunu düşünüyorum. Bomboştu çünkü
0: Bu
1: abi.
0: arada Recep Uçar da tribünde maçın ikinci yarısında ikinci sarı kartı da gördü ve tribüne gönderildi.
1: Evet, Rizespor galibiyet golü için yükleniyor. Bilal Ture uzaklaştırdı. 90 artı 2. dakika 2-2 beraberlik devam ediyor. İkinci yarıda özellikle son dakikalarda Rizespor'un fazlasıyla pozisyona girdiğini söyleyebiliriz. Beşiktaş bayağı yoruldu abi. Değil mi?
0: İkinci yarının başında çünkü çok fazla enerji sarf ettiler. Bu arada
1: Oo,
0: gol geldi.
1: bomboş ve Çaykur Rizespor'un 3. golü sevgili dinleyiciler Halil Dervişoğlu. Yani bir yerde artık yiyecekti çünkü orta saha hiç gelmiyordu abi.
0: Ama çok çok basit bir gol yedi Beşiktaş. Yani arka direğe yapılan ortada hiç kimse yok.
1: Evet.
0: Halil
1: Edin de
0: Dervişoğlu o
1: dönemediler.
0: kadar rahat böyle istediği yere falan vurdu ya kafayı.
1: Antrenman golü gibi. Golü
0: Evet.
1: gibi bir gol. Evet. Az önce aslında orta sahada hatırla Beşiktaş pas yaptı. Kaybetti. 5 oyuncu kaldı orada abi.
0: Evet.
1: Oyunun yönünü doğru çevirdiler. Ve
0: Kim bir
1: sonrasında
0: dinleyicimiz vardı 4.5 üst ve Çorum galibiyeti oynamıştı ya.
1: bizim yorumlarımıza
0: Evet,
1: göre
0: 4.5 üst geldi şimdi. Çorum galibiyetine de herhalde bir
1: Offside var mı abi?
0: 3-4 dakika var. Bakalım pozisyona.
1: Yok
0: Yok.
1: abi.
0: Yok yok. Net yok.
1: Burada var mı?
0: Yok yok. Burada zaten yok.
1: Yalnız ne
0: Burada
1: kadar
0: zaten
1: boş
0: yok yani.
1: kalmış ya.
0: Tabii
1: Değil mi?
0: diyorum ya çok böyle net vurdu kafayı.
1: Evet, Mithat'ın ortasına Halil Derviş oldu kafayı vurdu
0: Ya
1: ve
0: göre göre çok rahat sağ tarafa
1: göstere
0: doğru
1: göstere.
0: tabii sağ tarafa doğru vurdu kafayı ve gol oldu.
1: Ne demiş? Caner abi biliyorum demiş. Bu maç berabere bitsin. Tam da böyle bitebilir demiş. Niye berabere bitsin demiş anlamadım ama
0: Hangi maç için?
1: kuponu mu varmış acaba?
0: Rize maçı, Rize Beşiktaş maçı mı?
1: Yok.
0: Hangi maç için diyor peki?
1: 1 ve 0. Rize Spor 1 ve 0 çifte şans oynamış zaten.
0: Yani Rize
1: Silmiş yorumu.
0: kazansa da onun için değişmiyormuş.
1: Aynen öyle. 90 artı 3. dakika ve Çaykur Rizespor 3-2 önde Beşiktaş karşısında. İkinci yarı Beşiktaş'ın çabası da an itibariyle artık bence golde bir ihlal var mı? Yani herhangi bir şey var
0: Yok
1: mıydı
0: yok
1: senin?
0: ben görmedim. Öncesinde bir faul falan yoksa hani topu alırken falan bir faul yoksa
1: Evet, bekliyoruz.
0: Neyi

0: bekliyoruz onu bilmiyorum şu anda. Yani bir offside beklenmiyor bence.
1: Offside yok. Faul falan varsa bilmiyorum. Nerede vardır onu da bilmiyorum. Yerine geç diyor. Hakemin buradaki görüntüsü bu. Bakalım.
0: Yani eğer öncesinde dediğim gibi herhangi bir faul yoksa bu arada hakeme soruyorlar ne oldu ben de bilmiyorum diyor.
1: Evet bekliyoruz.
0: Bekle dediler bekliyorum diyor. Yani offside yok dediğim gibi ben çok net izledim pozisyonu offside yok ama eğer öncesinde bir faul vesaire bir şey varsa ona bir şey diyemiyorum.
1: Allah varsa
0: ya da belki
1: var?
0: Hani Halil Dervişoğlu vurduğu anda kalecinin önünde bir Rizesporlu vardı offside.
1: Olabilir abi.
0: O olabilir bak onu bilemiyorum. Oraya dikkat etmedim çünkü o vuruş sırasında. Bir bakalım ona.
1: Evet tekrar. Bir şey söylüyorlar şu anda.
0: Ama bekletiyorlar yani onu söyleyelim.
1: Bekliyoruz.
0: Evet bir şeyler söylüyorlar o da tamam diyor hakem de bakalım. Yani bir şeyler anlatılıyor hakeme pozisyonla ilgili. Ne anlatılıyor bakalım. Şimdi izlemeye mi gidecek?
1: Bence gidecek abi.
0: Bekleyelim bakalım. Evet izlemeye gidecek hakem.
1: Evet ne
0: hakem
1: var?
0: Hakem izlemeye gidecek pozisyonu.
1: Acaba?
0: Nedir acaba? Şimdi ben çok merak ediyorum.
1: Sence nedir?
0: Ya dediğim gibi kalecinin önünde bir oyuncu vardı. Offside pozisyonundaydı. Ya da öncesinde bir faule bakılacak. Çünkü pozisyonla ilgili olamaz. Şimdi burada.
1: Ha şurada. Orta yapılırken. Ersin'in
0: yani kalenin içinde bir oyuncu var ya o işte bak şu. Yani hakeme diyorlar ki sen bak pozisyonda içinde sen buna offside der misin diyorlar. Değil mi?
1: Sen der misin?
0: Yani bence offside değil ama bilemeyeceğim yani hakem nasıl karar verecek göreceğiz. Bana göre yani şeyde değil. Offside
1: evet,
0: verdi
1: offside
0: bu arada.
1: Vardı.
0: Bence şeyin içerisinde değil aktif alanın gibi geliyor
1: Ersin
0: bana ama.
1: Ersin koşarken
0: şöyle tabii ya çok şey içinde var. Artık yani Ersin'in Agbadu'nun çok içinde.
1: Yani aslında oyuncu belki önde değil ama Ersin topa doğru koş. Ha, bence koşsa da kurtaramaz. Bak iyi bakalım. Şurada evet Ersin tam gitmeye çalışırken o anda
0: evet,
1: önüne
0: ama
1: geçiyor.
0: Ama etkilemiş olabilir mi? Olabilir.
1: Olabilir.
0: Ona da bir şey diyemiyorum.
1: Ya da hadi diyeceksin ki Ersin normal koşsaydı kurtarabilir miydi? O da tartışılabilir.
0: Gol geri alındı. 2-2'ye döndü maç. Onu söyleyelim.
1: Evet.
0: 4.5 üst.
1: Bekleyenler.
0: Ne benim... dedim biraz önce? Erken sevinmeyin dedim ya. Bak
1: doğru,
0: erken
1: doğru.
0: Sevinmeyin.
1: Evet,
0: işte,
1: erken
0: her şey
1: sevinmemek
0: olabiliyor.
1: Lazım.
0: Oynayanlar için söylüyorum bu arada.
1: Kimse de sevinmedi herhalde tahmin ediyorum.
0: Yok hayır şey için söyledim. Ya yani kuponu tutan kişinin sevinmesinden bahsediyorum
1: evet.
0: Zaten.
1: Evet şimdi Beşiktaş gelmeye çalışıyor. İkinci yarı olay tam da oyuna girdikten sonra tam bir bilmiyorum ben kendi adıma bir yorum yapıyorum ama tam bir fiyasko yani.
0: Ya şu ana kadar evet olay tanı çok görmedik.
1: Abi görmeyi bırak bak az önceki pozisyonda sağ tarafta Murillo bomboş pas atmak yerine bu arada
0: yalnız,
1: Beşiktaş şimdi Çerni ile
0: evet,
1: gidiyor.
0: Çerni ile gidiyor ama Çerni yetişemeyecek oraya gidemeyecek
1: evet,
0: yani.
1: Evet yüzüne bir darbe aldı.
0: Ya bu Çerni. Kartlık hareket herhalde. Hakem kartı evet. Gösterecektir sarı kartı. Çünkü çok tehlikeli bir noktaya gidiyordu Çerni topla birlikte. Oyuncu izin vermedi.
1: Evet Hoyer burada zaten.
0: Çok doğru bir faul.
1: Çok doğru. Kart da doğru. Faul de doğru. Şurada bir şey var mı? Var. Ama devam etmiş. İlginç. Tabii.
0: Yo, bilerek yapmış faul.
1: Hoyer'in yani. Çok topla ilgisi yok abi. Bayağı tokadı yapıştırmış
0: yani. Faulü yapmış yani. Orada gitmesin diye faulü yapmış.
1: Lensit çıktı herhalde.
0: Bu arada Çaykur'u düzeltiyorum. Çorum Futbol Kulübü Bodrum maçında da dakikalar artık 90+2. 1-0'lık Çorum üstünlüğü var. Biraz önce Çorum Futbol Kulübü yine tehlikeli geldi. Ceza sahasında kafa vuruşu. Kaleci güzel bir kurtarış yaptı gerçekten. Çok önemli bir kurtarış yaptı hatta. Boyunun uzun olmasının avantajını kullandı orada sanki.
1: Evet 90+8. dakika Beşiktaş için belki de galibiyet şansı içeriye bir orta yerde kalan bir
0: faul.
1: Çaykur Rizesporlu oyuncu var. Hakem de faul düdüğünü çaldı.
0: Yani Agba da orada yükselirken çok net bir faul yaptı zaten görünüyordu.
1: Evet maçın da son pozisyonu olabilir bu bilmiyorum. Oynatır mı daha yoksa bitirir mi?
0: Yani bilemiyorum tabii orada beklenen süre ne kadar ona bakmak lazım.
1: Bir dakika, iki dakika falan. Evet,
0: bitirdim.
1: Mücadele evet. 2-2 sona erdi sevgili dinleyiciler. Murillo'da ya da Agbadu'da maçtan sonra maç dualarını ediyorlar. Yani Bilmiyorum tabii. Yeniseydi belki bir istifa gelebilirdi Beşiktaş'ta.

0: bilmiyorum, kendi fikrim ama yani bu beraberlik sonrası Beşiktaş'ta belki bir şeyler tekrar değerlendirilebilir.
1: İkinci yarıdaki oyun belki insanları biraz daha şey yapmış olabilir.
0: Değil mi?
1: Yani oyun kuvvetliydi ikinci yarıda.
0: Pozisyon da vardı geldi. Abi.
1: Evet,
0: değil mi?
1: Yani o yüzden bakalım ya, ama mağlubiyet olsa ya da mesela 2-0'dan 3'lere 4'lere gidebilirdi ikinci yarıda. Doğru. Öyle bir durum olsaydı evet, o zaman çok başka şeyler konuşulabilirdi. Bu arada Çorum Bodrum maçında 90+3 oynanıyor. 5 dakikalık uzatma vermişti maçın hakemi. 1-0 Çorum Futbol Kulübü önünde ve ilk maçta 1-0 Bodrum üstünlüğüyle tamamlandığı için bu maç uzayacak Caner.
0: Öyle gözüküyor.
1: Yani daha anlatacağız yani bu maçla ilgili.
0: Yani biz gidene kadar biter herhalde, öyle tamam. Yok,
1: penaltılara
0: bitmez.
1: Kalırsa bitmez.
0: Görkem bitirir artık.
1: Hatta dediğin gibi Görkem bitirecek çünkü yarım saat uzayacak zaten. Saat tabii. 22.
0: Şimdi bir ara verirler.
1: Evet.
0: Değil mi? Peki bizim aramız var mı? Biz
1: evet,
0: gidiyor
1: biz
0: muyuz?
1: De ara verelim. Doğru
0: peki,
1: söylüyorsun.
0: Peki bir araya gidelim o zaman. Birazdan tekrar buradayız.
2: Maç merkezi devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
3: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
5: Herkese merhaba. Radyo Spor'a ve Hattrick'e hoş geldiniz.
6: Hattrick. Haftanın olayı hakemlerin konuşulmaması çünkü üç büyükler kazandı demiş. Mesela bence bu güzel bir tespit. Yani üç büyükler kazandığı sürece hakemler pek gündeme gelmiyor. Ama üç büyüklerden birinin canı yanarsa o zaman vay haline oluyor.
7: İşte pas yapabiliriz, geriye dönebiliriz, yana dönebiliriz. Bunlar oyun içinde var. Rakip kapanacak, işte sabırlı olacağız vesaire. Bunları söyleyince dedim ki bu maç böyle çok tempolu geçmez.
8: Biraz eski görüntüler ama tabii haliyle inanılmaz goller, inanılmaz asistler, çok acayip bir top cambazı. Kaosu en iyi yöneten zirveye yaklaşıyor. Ve bu oyunları yapan çok iyi isimler var, biliyoruz.
6: Ya çok hücumcuyla oynuyorsun.
7: Çok hücumcu. Tavrında baskı yapıyorsun.
6: Rakibin üzerine gidiyorsun. Rakibin üzerine gitmekten çekinmiyorsun. Yani şimdi bizde o klasik işte. Büyük takım topa sahip olsun ama topa sahip olurken aman demeyecek büyük takım.
7: Baskılı oynadılar. Hatalardan pozisyonlar yaratmayı başardılar. İşte aslında ilk üç gol de hatalardan geldi.
2: Sporun tüm branşları ve Avrupa futbolundan en son haberler. Spora dair her şey bu programda. Hattrick. Hattrick hafta içi her gün saat 14'te Radyo Spor'da. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.

Güneş doğduğunda başka bir şehrin sabahında olacağım. Her insanın bir öyküsü vardır ya, benimki de böyle işte. Bu sabah pencerene bak, bu koca şehri sana bıraktım. Başka bir şehrin sabahından, başka bir dilde elveda.

0: Radyo Spor'da yenilikler devam ediyor.
1: Nando'da kola, Boltvin şimdi atacak. Wade Boltvin!
2: Oldu! Oldu!
0: Avrupa basketbolunun zirvesi EuroLeague tüm heyecanıyla Radyo Spor dinleyicileriyle buluşuyor.
1: Lloyd üçlük deneyecek mi? 5 saniye, 4 saniye. Lloyd 2 sayılık atışı kullanmadı. Cole Swider bomboş!
0: Bundan böyle temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in seçili maçları sezon boyunca Esport ve Esport Plus ortak yayınlarıyla Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
3: Radyo Spor.
4: Hocam bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
5: Evet.
4: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu, en az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
0: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe.
6: Reklam.
7: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo Spor.
6: Reklam.
0: Sporun tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Maç merkezi devam ediyor.

0: Devam ediyoruz. Az bir vaktimiz kaldı. Selim demiş ki offside kuralının hakikaten cılkı çıktı demiş. Yani böyle offside mi olur? Buz gibi golü yediler diyor. Ne diyorsun?
1: Ya bu tip pozisyonlar biraz hakem şeyine bağlı.
0: Faul olabilir mi Vedat abi orada? Mesela Mehmet
1: yok, ben demiş faul, ki. Faul diyeceğim, eli havada hakemi.
0: Offside verdi değil mi?
1: Eli havada.
0: O zaman
1: endirekt vuruş verdi net.
0: O zaman ilginç. Mehmet İstemi bozuldu demiş.
1: Bak şöyle fikrimi söyleyeyim. Bu arada sana şey de söyledim ya reklam arasında. Hı-hı. Burada da söyleyeyim. Yapılan kafa vuruşunu net olarak gördüm. Oyuncu topu Ersin'in ulaşamayacağı Ersin'in sağ köşesine doğru atıyor. Yani orada oyuncu olmasa da Ersin'in ona yetişmesi bence mümkün değil.
0: Evet,
1: bu benim
0: bence de
1: yorumum. Ama hakem de tam ortasında hem Agbadu'nun hem Ersin'in hakem de böyle bir yorum yaptı. Yani bu tamamen hakem yorumu.
0: Evet, VAR'dan böyle bir uyarı gelmiş. Mesela Mehmet İstemi Bozyal'da demiş ki hani 3. golü offside bence yanlış demiş ama faul vardı orada. Ersin'i engelliyor diyor.
1: Hayır.
0: Koşmasını.
1: Hakemin eli havada.
0: Yok yani offside yanlış diyor. Offside verilmemesi gerekiyor. Yani faul verirse daha anlaşılabilir diyor.
1: Ya ama bak şöyle zaten şimdi Mehmet Bey bu içinde cevabı da vermiş. Eğer bir oyuncu kalecinin koşusunu etkiliyorsa zaten aktif alanda demektir. Offside da doğru o zaman.
0: Yani evet. Öyle
1: yani
0: bir
1: eğer
0: yapabiliriz.
1: Ersin'i etkiliyor diyorsa, önünde duruyor ve onun koşu alanını etkiliyor diyorsa bu net offside demektir. Yani o faul bence çok daha ağır olur orada faul vermek.
0: Peki. Bak dinleyicimiz demiş ki sevgili Murat Bey demiş ki hani bizde Süper Lig'e çıkan takımlar ne kadar alıyor bilmiyorum ama Premier Lig'de 200 milyon sterlin alıyorlar. Casusluk çok normal abi demiş.
1: Caner bir şey söyleyeyim mi? Bu paraya casus da tutarsın diyor ya. Yani. Bu arada casus evet. Dedikleri de kim biliyor musun? Teknik direktörün yardımcısıymış zaten. Stajyeriymiş pardon, stajyeri.
0: Yani stajyeri kurban.
1: Görüntüden çok net ismini falan yazmış yani The Sun gazetesi. Sadece çıkan değil ki düşene de para veriyorlar biliyorsun.
0: Yazıklar olsun ya. Tabii yani düşene de.
1: Premier Lig'den düşene de ciddi para veriyorlar ki hani şeyi bozulmasın, ekonomik yapısı bozulmasın.
0: Yani 2 yıl çıkıp inersen muhtemelen bir 500 milyon sterline yakın para alıyorsun.
1: Yani.
0: Çok deli para. Peki abi mesajlarımız bu kadar. İstersen hafta sonu Süper Lig'de maçlar var. Yarınla başlayalım.
1: Yeni mesajlar gelsin istiyorsan mesela ben şey diyebilirim. Fatih Tekke bu sezonun teknik direktörüdür değil mi?

0: anda bir 5-10 mesaj daha gelsin.
1: Tabii tabii, sen bunu dediğin anda hemen kıyamet kopuyor. Montella hocamızı sevenler ve Okan hocamızı
0: ya, Montella'yı sevenler... ayrı tuttum ama zaten. Yani Montella'yı evet. dahil etmedim işin içerisine.
1: Ben de dahil etmedim.
0: Yani ligdeki performanslardan bahsettim. Ama dedim ya, herkesin fikrine saygı duyuyorum. Ben böyle bir yorum yaparım. Bir başkası farklı bir yorum yapabilir. Onu da anlayışla karşılıyorum.
1: Ya bizim seninle böyle ender aynı fikirde olduğumuz bir konu yani.
0: Değil mi? Doğru ya.
1: Evet. Genelde aynı fikirde olmayız ama bu konuda ilginçtir. İkimiz de diretiyoruz yani. Hala tezimizin arkasındayız. Peki Süper Lig'e hazır mısın? Biraz maçlar var yarın. 3 maç var. İstersen hızlıca sorayım sana. Fatih Karagümrük, Alanya Spor. Fatih Karagümrük ligden düştü biliyorsun. Alanya Spor da ligde kaldı artık. Rahat bir maç. Ne diyorsun? Gollü maç olur mu?
0: Ben Alanya kazanır diyorum.
1: Direkt maç sonu 2 mi diyeceğiz?
0: Evet. Ben öyle dedim yani.
1: Bak. Bunu söyler söylemez hemen tuşa bastı Ali Cemal.
0: Ne dedi?
1: Ne demiş? Hakemin Ersin'i engelliyor yorumu yanlış bence. Ersin engellemese bile demiş. Ha, bu arada Çorum'un ikinci golü geldi sevgili dinleyiciler.
0: Uzatmalar oynanıyor bu arada. 98. dakika. Çorum Futbol Kulübü 2-0 öne geçti. Yani zaten son dakikalarda gelen o golle uzattıkları anda ben dediğim gibi ya, ciddi bir, çünkü Çorum Spor, Çorum baskısı Futbol var, Kulübü baskısı vardı. Maçın bütününde de öyleydi.
1: Abi kime benzetiyorsun bu oyuncuyu?
0: Hangi oyuncu?
1: Gol atanı. Bak şimdi yakın bir çekim göstersin.
0: Yakın çekimde göreyim tekrar, evet.
1: Bir daha bak şimdi. Yalnız müthiş bir gol atmış.
0: Yani müthiş de diyemem ama.
1: Abi güzel.
0: Yani bence atak çok güzel. Organizasyon. Abi yani kanat organizasyonu
1: bak,
0: çok güzel.
1: Köşeye plaseyi atıyor bak.
0: Tabii köşeye bırakıyor canım. Baksana. Ama çok rahat bir pozisyon.
1: Tabii.
0: Yani. Golün %80'ini yine Yusuf'a yazmak lazım.
1: Yusuf'a yazmak lazım.
0: Yani
1: bir
0: Yusuf
1: dakika.
0: Müthiş getirmiş.
1: Golü atana bir baksana. Kime benzetiyorsun?
0: Hala yakından göremedim ki.
1: Göremedin mi?
0: Bu şey ama zaten Süper Lig'de oynadı. Samidio değil mi bu?
1: Medel'e benzemiyor mu? Geri Medel.
0: Öyle ama bu Süper Lig'de çok uzun süre oynadı ya.
1: Evet,
0: Sivasspor'da
1: biliyorum,
0: falan
1: biliyorum. Samı hani, evet. Samu diyor olduğunu biliyorum da şey, Medel'e benzemiyor mu?
0: Benziyor.
1: Gerçekten bir anda sanki geri Medel izliyormuş gibi.
0: Bu arada gol iptal olabilir mi? Ne oluyor? Niye böyle itiraz var? Ha yok şey.
1: Sarı kart çıktı.
0: Sarı kart çıktı oyuncuya, taraftara gittiği için.
1: Gol niye iptal olabilir ki? Offside yok.
0: Yok, itiraza gidince şaşırdım dedim ya, yani, neyin itirazı bu?
1: Evet, Oğuzhan Çakır sarı kart gösterdi ama bu gollerden sonra sevinçler de ilginç abi. Mesela taraftara doğru gidiyor.
0: Bu arada Yusuf'a da sarı geldi.
1: Sarı kart gösteriyor. Mesela taraftarına doğru gidip sevinemiyor musun? Bu yasak mı abi?
0: Ya işte bu bazılarına veriyorlar, bazılarına vermiyorlar. Yani abartırsan eğer, taraftarın içine kadar girerse.
1: Girmedi. Önünde sevindiler.
0: İşte.
1: Şimdi girene gösterilmediğini gördük ligde.
0: Bu hani da bir şimdi... hakem yorumu.
1: Hayır, çok ilginç. Kendi sahasında oynuyor. Kendi taraftarı önünde gitti. Tellerini orada sevindiler. Ha, bilmiyorum başka bir şey mi yaptılar orada acaba?
0: Hakem abarttığını düşünmüştür.
1: İki oyuncu sarı kart gördü. Çok ilginç. Ya da ben öyle gördüm. Evet. Süper Lig'e geri dönüyorum.
0: Evet.
1: Bak demiş ki, aklıma bir fikir geldi. Her sezon bir takımımız Premier Lig'de oynarsa kesin borçlarını kapatır demiş. Bence de doğru bu arada abi. Kapatabilir.
0: Peki, her gelene buyurun gelin oynayın demiyorlar işte.
1: Evet, keşke olsa. Gaziantep Başakşehir mücadelesi. Başakşehir kazanmak zorunda haliyle Avrupa için. Bu arada hala santra yapılmadı değil mi? Bekliyoruz.
0: Korner bayrağını kırmışlar galiba.
1: Ha evet. O
0: ondan
1: zaman
0: sarı
1: haklı.
0: Kart gelmiş olabilir.
1: O zaman haklı.
0: Evet, yani gidip korner bayrağına bir tekme attıysa.
1: Ama orada direkt.
0: Ama kırmışlar.
1: Ya daha kısa hale gelmiş. Evet. Evet, yeni bayrak geldi. Gaziantep Başakşehir, ne dersin? Başakşehir'in kazanması gerekiyor.
0: Vallahi net bir Başakşehir galibiyeti beklerim. Çünkü Gaziantep Burak Hedefsiz. Yılmaz gittikten sonra çok oyununu da beğenmiyorum. Ve artık onlar hani ligde kaldıkları için de çok fazla galiba önemsemiyorlar da. Ama Başakşehir'in bir amacı var. Beşinci olmak istiyor ligde. Bir de iyi takım Başakşehir. Ben beğeniyorum Başakşehir'i. Yani.
1: Değil mi? Ben de beğeniyorum. Ben de Başakşehir galibiyeti bekliyorum. Maç sonunda Samsunspor Göztepe. Burada da Göztepe'nin kazanması gerekiyor kendisi için. Samsunspor'un
0: yani
1: iddiası gitti.
0: Şöyle sıkıntılar var Samsun'da. Sakatlar var. Onun dışında işte Enchan sözleşme yenilemiyor. Ve ben en son baktığımda sakat gözüküyordu Enchan ama bildiğim kadarıyla oynatmıyorlar bir şekilde.
1: Olabilir.
0: Yani. sözleşme yenilemediği için. Şeyde Musaba'da yaşadıklarını yaşamak istemiyorlar. Yani Musaba daha düşük maliyetle gittiği için bu sefer öyle olsun istemiyorlar. Ondan sonra o yüzden de oynatmıyorlar. Orada bazı dediğim gibi önümüzdeki sezonun planlaması vesaire derken 3 ya da 4 oyuncuları eksik. Bunun bir şeyi olacaktır, etkisi olacaktır diye düşünüyorum ama yine de böyle net bir Göztepe galibiyeti diyemiyorum oyun anlayışından dolayı, Göztepe'nin bir de deplasman performansından dolayı. Belki bir 0-2 diyebilirim.
1: Evet, ben de burada Samsun'un gol atmasını bekliyorum. Yani karşılıklı gol var olur diye
0: Ya bu da tercih, ben hep maç sonucu değerlendirdim ama doğru, bu da tercih edilebilir. Goller açısından bakacaksak.
1: Evet, Samsun
0: evet.
1: atar ya. Yani öyle böyle atar diye tahmin ediyorum. Sevgili kıymetli dinleyicimiz Serdar Bey demiş ki çok şükürler demiş. Şükürler olsun ki 2 ay boyunca Beşiktaş maçı izlemeyeceğiz demiş. İyi bir Beşiktaş taraftarı. Umarım yönetim bu 2 aylık arayı iyi değerlendirir demiş. Yani Beşiktaş taraftarı artı 3-3 gidiyor. Yaşlanıyor biraz. Haliyle Serdar Bey de onlardan birisi. Peki pazar gününe geçiyorum abi. Pazar
0: Evet.
1: günü de yine birbirinden zorlu maçlar var. Onları da bir konuşalım istiyorum.
0: Asıl
1: Süper Lig.
0: pazar günü canım şey.
1: Evet.
0: Yani sıkıntılı maçlar pazar günü.
1: Yalnız 4 maç aynı saatte. Akşam ben baya bir mesai yapacağım.
0: Antalyaspor'dan bugün açıklama geldi, biliyor musun onu?
1: Neydi abi? Ben
0: Şöyle,
1: kaçırdım.
0: şimdi tabii Antalyaspor'un dışında 3 takım daha var düşme potasına yakın. Bu yarışı veren, yani düşmeme yarışı veren ve 3 takım da Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzon'la oynuyor. Ve şey diyor ki Antalyaspor, yani biz adil bir şekilde maçlar olacağına, herkesin işte tam kadrosuyla bize çıktığı gibi karşısına çıkacağına inanıyoruz gibi bir açıklaması var. Bir bak istersen Antalyaspor'un şeye Twitter'dan
1: Tamam.
0: ne demişler, tam olarak söyleyelim izleyicilerimize, dinleyicilerimize. O yüzden yani Antalyaspor şu anda en avantajlı konumda olan takım aslında Antalyaspor.
1: Kazandığında bence ligde kalacak.
0: Yani işte diğer takımların hepsi de kazanmayabilir. Bir de ben baktım ikili averajda hepsinin üstünde. Hepsine üstün.
1: Evet, öyle gözüküyor.
0: Yani
1: Evet.
0: tüm takımlara karşı ikili averajda avantajı cebine koymuş durumda.
1: Çok uzun abi açıklama ya. Yani
0: En
1: böyle
0: azından bir şöyle son bölümüne bir bakarsam belki çok daha net anlaşılır. En son.
1: bakıyorum
0: Son
1: abi.
0: paragrafta ne diyor?
1: Biz Antalyaspor olarak bugüne kadar hiçbir zaman saha dışı hesapların içerisinde olmadık. Mücadelemizi her zaman sahada verdik demiş. Bugün de aynı anlayışta hareket ediyor. Alın terinin, emeğin ve adaletin konuştuğu bir futbol ortamının herkes için doğru sonucu doğuracağına inanıyoruz demiş.
0: Evet,
1: Yani herkes tam kadroyla çıksın
0: yani
1: diyor, oynayın.
0: yukarıda aslında ona da değiniyor ama.
1: Evet.
0: Biraz daha üst bölümde, o uzun açıklamanın ilk bölümünde ona da değiniyorlar. Eğer o paragrafı da bulursan sevinirim. O da bence önemli. Çünkü herkes bunu konuşuyor şu anda. Hiçbir hedef kalmamış. Trabzon'un hedefi yok, Fenerbahçe'nin hedefi yok, Galatasaray'ın hedefi yok diyorlar. Ve bu şartlarda oynanacak maçta hedefi olan takımlar acaba kazanabilir mi?
1: Kocaeli'nin hedefi var mı?
0: Nasıl?
1: Kocaeli'nin hedefi var mı?
0: Yok.
1: Tamam.
0: Kocaeli'nin de hedefi
1: Yani
0: yok.
1: Antalyaspor
0: Ama
1: rakibin de
0: işte
1: hedefi
0: oradaki
1: yok.
0: fark şu: Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor Antalyaspor'a karşı tam kadro çıktı ve sonuna kadar mücadelesini verdi. O takımlara karşı da vermeli gibi bir bakış açısı var Antalyaspor'un.
1: Sen doğru buluyor musun?
0: Ya ben zaten bulmuyorum. Çünkü bu takımlar çok yüzyıllık takımlar. Yani Galatasaray'ı da Fener'i de Trabzon'u da çıkacaktır. Oynayıp kazanmak isteyecektir. Yani bundan daha doğal bir şey yok.
1: Şöylesine yani böyle demişler. Böylesine kritik bir haftada tüm kulüplerin son maçlarına da sezon boyunca ortaya koydukları rekabet anlayışıyla çıkmaları,
0: Evet.
1: lig yarışının her aşamasında tercih ettikleri kadro yapısını ve ciddiyeti son hafta mücadelelerinde de aynı hassasiyette yansıtmaları Türk futbolunun itibarı açısından büyük önem taşımaktadır. Rekabetin eşit ve adil şartlarda sürdürülmesi, tüm takımların sahada en güçlü mücadeleyi ortaya koyması ve doğruların korunması adalet duygusunun en temel gereğidir. Yani ben buna çok katılmıyorum ya. Yani şöyle katılmıyorum. Dün Barcelona gitti ligde Alaves'e yenildi abi. Şampiyon olmuş. Çıktı. Yedek kadrosuyla çıktı ve yenildi. Sonrasında astarı soktu. Yenildi. Rashford vesaire oynadı. Lewandowski çıktı. Oynadılar yani. Kimse hani şampiyon olan bir takıma niye çıkıp Alaves'e yenildiniz? Herhalde dememiştir İspanya'da. Bu arada Alaves dün 40 puana çıktı. yani düşme potasında ligde kalmak adına çok önemli bir adım attı. Şunu söylemeye çalışıyorum. Yani

0: Bu sanki böyle rakipleri de bir yani oynayacak takımları da sanki böyle bir çıkın oynayın kardeşim
1: Caner
0: maçı ciddiye
1: şöyle,
0: alın demek yani.
1: Bir maça sıkıştıramazsın zaten bütün
0: Evet.
1: bir sezonu. Yani biraz Antalyaspor'un açıklamasında durum o. Bütün bir sezon var ya. Ya bütün bir sezon oynadınız. Elde ettiğiniz puan bu. Yani yoksa son maç değil. Bu arada Çorum Futbol Kulübü, Bodrum Futbol Kulübü maçında hakem Oğuzhan Çakır kenarda geldi. Yardımcı hakemle, saha görevlileriyle konuşuyor. Nedeni şu. Biraz önce Bodrum Futbol Kulübü oyuncusu ceza sahası içerisinde girdi. Ortayı yaptı içeriye doğru. O sırada dışarıdan bir top atıldı içeri. Yani bu belki de işte Oğuzhan Çakır'ın konuşmasının nedeniydi. Yani bunları yapmamak lazım ya. Yani zaten iyi oynuyor Çorum Futbol Kulübü şu ana kadar. Turu geçecek skoru da elde etmiş. Yani ne gerek var bu saatten sonra o topları içeri atmaya falan değil mi?
0: Onur Bey demiş ki Çorum Erok maçında kimi destekleyeceğiz?
1: Çorum
0: Spor yani eğer finale kalırsa Esenler Erok Spor mücadelesinde siz kimi destekleyeceksiniz demiş. Valla ben şehir takımı çıkmasını istiyorum. Yani bunu 100 defa söyledim. Burada takım isimden bağımsız olarak söyledim. Haliyle buradaki benim gönlümden geçen tabii ki Çorum'un eğer bugün finale kalırsa Çorum'un yükselmesi. Siz de başka düşünebilirsiniz. Vedat abi maçları sana soruyorum. Ne diyorsun? Kayseri Spor, Konya Spor. Zamanımız bitiyor çünkü. Evet. Kayseri, Konya. Kayseri düştü. Konya'nın iddiası yok. Ne dersin? Mücadelede gol veya goller bekliyor musun? Hemen soruyorum. Kayseri, Konya.
1: Kayseri, Konya. Yani Kayseri düştü artık. Bence Konya Spor en az 2 golle kazanır.
0: O zaman Fenerbahçe Eyüpspor üst bekliyor musun? Bol gollü maç bekliyor musun?
1: Ya bekliyorum. Ben Fenerbahçe'nin kazanmasını da bekliyorum. Bence gollü bir maç olur.
0: Bence de gollü maç olur. Trabzonspor Gençlerbirliği. Ben karşılıklı gol var bekliyorum.
1: Valla burada çok şey değilim yani. Kim kazanır konusunda çok emin değilim. Sana katılıyorum. Karşılıklı goller.
0: Antalya Spor, Kocaeli Spor. Maç sonu 1 diyeceğim.
1: Antalya. Ben de Antalya diyorum.
0: Evet Antalya Spor'un kazanmasını bekliyorum. Kasımpaşa Galatasaray. Ben karşılıklı gol ver diyeceğim.
1: Ben aynı fikirdeyim. Spor Toto değerlendirmesi yaparken 1-0-2 dedim hatta.
0: Öyle mi?
1: Ne olacağı belli olmaz dedim.
0: Evet. Yani burada kimse bir şey diyemez. Abi ağzına sağlık biz bitiriyoruz.
1: Senin de ağzına sağlık Caner. Teşekkür ediyorum. Bizi dinleyenlere, mesaj yollayanlara da çok teşekkür ediyorum.
0: Evet Çorum'u destekleyen çok dinleyicimiz var. Mesaj da göndermişler. Peki biz bitiriyoruz. Yarın Vedat abi saat 12'de sizlerle birlikte. Ben de saat 19'da tekrar Radyo Spor frekanslarında olacağım. Herkese ailesiyle birlikte güzel bir gece temenni ediyoruz.
2: Maç merkezi devam edecek.
3: Herkese merhaba, Radyo Spor'a ve Hattrick'e hoş geldiniz. Hattrick.
4: Haftanın olayı hakemlerin konuşulmaması çünkü üç büyükler kazandı demiş. Mesela bence bu güzel bir tespit. Yani üç büyükler kazandığı sürece hakemler pek gündeme gelmiyor. Ama üç büyüklerden birinin canı yanarsa o zaman vay haline oluyor.
5: İşte pas yapabiliriz, geriye dönebiliriz, yana dönebiliriz. Bunlar oyun içinde var. Rakip kapanacak, işte sabırlı olacağız vesaire. Bunları söyleyince dedim ki bu maç böyle çok renkli geçmez.
6: Biraz eski görüntüler ama tabii haliyle inanılmaz goller, inanılmaz asistler, çok acayip bir top cambazı. Kaosu en iyi yöneten zirveye yaklaşıyor. Ve bu oyunları yapan çok iyi isimler var. Biliyoruz.
4: Ya çok hücumcuyla oynuyorsun.
5: Çok hücumcu. Tavlarında baskı yapıyorsun.
4: Rakibin üzerine gidiyorsun. Rakibin üzerine gitmekten çekinmiyorsun. Yani şimdi bizde o klasik işte. Büyük takım topa sahip olsun ama topa sahip olurken aman demeyecek büyük takım.
5: Baskılı oynadılar. Hatalardan pozisyonlar yaratmayı başardılar. İşte aslında ilk 3 gol de hatalardan geldi.
2: Spor'un tüm branşları ve Avrupa futbolundan en son haberler. Spora dair her şey bu programda. Hattrick. Hattrick hafta içi her gün saat 14'te Radyo Spor'da. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87 Spor gündemine

0538 052 14 87. Radyo Spor. Sporun tek adresi. Maç merkezi devam ediyor.

Radyo Spor'dan herkese mutlu akşamlar diliyorum. Ben Görkem Tezer. Saatler 24'ü gösterene kadar sizlerle birlikte olacağım. Önemli karşılaşmalar var. Çorum FK, Bodrum FK ile karşılaşıyor. Bilmiyorum takip etti mi dinleyicilerimiz, futbol severler. Yani ben maçın büyük bölümünü izlemeyi tercih ettim ve güzel bir karşılaşma oldu. Tek kale oynanan bir mücadele. Çorum FK 30'a yakın şut çekti. Hatta 31'di yanılmıyorsam. 90 dakika tamamlandığında 31 şutu olan bir takımdan bahsediyorum. Ve sadece bir gol atabildi. Yani burada da hücum anlamında aslında sorun yaşadıklarını ben düşünüyorum. Çorum FK takımının sezon genelinde yaşadığı sıkıntılardan biriydi. Aslında değinecek olursak. İkinci golü buldular uzatma bölümünde yine. Şu an 107. dakikadan çıktık. 108. dakikanın da ilk saniyeleri oynanmakta. 2-0'lık avantajı yakaladı Çorum FK. Kalan bölümde başka bir gol olmazsa şayet Çorum FK adını finale yazdırmış olacak ve rakibi de Esenler Erokspor olacak. Zaten beni takip eden dinleyicilerimiz benim burada Süper Lig'e hangi takımın çıkmasını istediğimi biliyorlar. Birazdan onu da açıklarım. Yani söylerim, hiç sıkıntı görmüyorum. Çünkü ne Çorumluyum ne Bodrumluyum. Doğma büyüme İstanbulluyum. Ama tabii ki çıkmasını istediğim benim de bir takım var. Gönlümden geçen bir takım var. Onu da ilerleyen dakikalarda sizlere aktarmış olurum. Süper Lig'de peki neler oldu? Hemen şöyle bir değinelim. Çaykur Rizespor 2-0 öne geçtiği mücadelede ikinci yarıda kalesinde gördüğü iki gole de engel olamayınca sahadan bir puanla ayrıldı ve sezonu da noktaladı. 2-2'lik bir eşitlik vardı. İlk yarıda ev sahibi Çaykur Rizespor daha iyi oynayan tarafta ama ikinci yarıya bakacak olursak da Beşiktaş takımı ön alan baskısını çok iyi uyguladı ve erkenden de iki gol buldu. Ha, üçüncü golü de bulabilecek fırsatları yakaladı tabii ki Beşiktaş takımı. Orta sahalar çok hızlı geçildi. Seyir zevki açısından da güzel bir karşılaşmaydı diye düşünüyorum. Yine keyif aldığımız maçlardan biriydi. Sezonun genelinde pek alışık olmadığımız durum yaşandı. Tabii ki takımın da iddiasının olmayışı bu oyun anlamındaki, keyif veren oyun anlamında diyeyim daha doğrusu, seyir zevkini yükselten durumlardan biriydi. Bana kalırsa Çorum FK Bodrum FK mücadelesinde son 10 dakikaya girdik. 110. dakika oynanmakta. İstenmeyen görüntüler de yaşanıyor zaman zaman. Onlardan da bahsetmek istiyorum. Az önce Bodrum FK'lı bir oyuncu taç atışını kullanmak üzereyken sahaya atılan yabancı maddeler vardı. Sular atıldı. Maalesef bunların yapılmaması gerekiyor. Yani Çorum FK taraftar bazına baktığımızda sezonun belki de en kalabalık tribünlerini oluşturdu bu maçta. Şehir kenetlendi bir kere. Finale değil, Süper Lig'e çıkmayı o kadar çok istiyor ki Çorumlu insanlar, futbol severler deyip. Ve şu an yapılan bu kötü davranışlar bence bu güzel futbola, Çorum'un bu mücadelesine de gölge düşürebilir. Yani Süper Lig'e çıktığını varsayalım. Esenler Erokspor'u mağlup etti. Tabii bu maçı da kazandığı takdirde. Şimdi Süper Lig'deki maçı cezasız olabilir ilk karşılaşması. Uzun bir aranın ardından Süper Lig'de oynuyorsun. Hatta tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkıyorsun. Doğru tabir kullanayım. İlk karşılaşman seyircisiz oynanıyor. Yani bu kötü bir durum olur. Maçın başlangıcından beri aslında sahaya atılan yabancı maddeler vardı zaman zaman Bodrum FK'lı oyunculara. Umarım devamı gelmez. Yani fair play çerçevesinde tamamlansın. Bu arada Çorum FK yine sağ çaprazdan etkili bir atak geliştirdi. Top kalecide kaldı. Yine etkili anlardan biriydi. Çorum FK'nın geldiği önemli pozisyonlardan biriydi. Üçüncü gole çok ama çok yaklaştı. Belki de maçı burada bitirecekti Çorum FK. Üçüncü golü bulmuş olsaydı ama kaleci izin vermedi ve oyun tekrardan hareketlendi. Bodrum FK kendi yarı alanından çıkma konusunda ciddi zorluklar yaşıyor. Maçın başından beri yaşamaya devam ediyor. Yine onlardan biri. Peki size dakika skorları aktarmaya devam edeceğim. Hem TFF 1. Ligi'ndeki bu maçı aktarmaya devam edeceğim hem de önemli karşılaşmalarımız var bültende, bahis anlamında. Onlara da zaman zaman değiniyor olacağım. Tabii ki alışık olduğunuz bir durum var. Bugün bir konu belirledim ki nostaljik olsun diye güzel bir konu belirlediğimi düşünüyorum. Mesajlarınızı, katılımlarınızı bekliyorum sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Süper Lig'de gittiğine en çok üzüldüğünüz yabancı futbolcu kimdi? Beni nostalji yaşatmanızı çok istiyorum bugün. Gerilere şöyle bir götürün. Yakın geçmişten ziyade biraz eskileri anmak istiyorum. Süper Ligimizde gittiğine üzüldüğünüz
O yabancı futbolcu kimdi ve sebebi neydi? Lütfen bana WhatsApp üzerinden mesajlarınızı gönderin ki mesajlar gelmeye başladı. Şöyle bir bakalım abi, iyi yayınlar demiş sevgili Ozan Bey. Teşekkür ediyorum. Güvendiğin maç var mı diye soran bir başka dinleyicimiz Ekrem Üstün mesajını göndermiş. Peki ilerleyen dakikalarda yine önemli karşılaşmalarımı gece bülteninden özellikle maçlarımı sizlere aktarmış olacağız. Şöyle mesajlarımıza tekrardan dönelim. Kimdi dinleyicimizin adı? Oğuzhan, doğru değil mi? Sevgili Oğuzhan mesajını göndermiş. Güzel mesajlardan biri. Yani istek yayınına döndü. Spor yayının yaparken birden böyle istekler de gelmeye başladı. Peki canınız sağ olsun. Tabii ki elimden geleni yapmaya çalışırım. Ne demiş dinleyicimiz? Eşinin doğum günüymüş herhalde. Doğru değil mi? 27. yaş mı? Yok, 26. yaşına giriyor. Peki düzeltelim onu. 26. yaşına giriyormuş dinleyicimizin eşi. Şu an beraber takip ediyorlarmış. Yolculuk mu yapıyorlar acaba? Nereye gidiyorlar? Arabadalar mı? Bilmiyorum. Onun da cevabını verirlerse çok mutlu olurum. Beraber dinliyoruz ve eşimin doğum günü, onun doğum gününü kutlamak istedim demiş sevgili Oğuzhan. Eşinin adı da sevgili Öznur'muş. Peki Öznur Hanım'ın doğum gününü ben de kutluyorum. Bizler de kutluyoruz ve Oğuzhan Bey'in de aslında bu mesajı çok önemli. Ama şunu hatırlatayım ben Oğuzhan Bey'e. Yenge Hanım özellikle iyi dinlesin beni. Böyle yok radyodan ben doğum gününü kutladım bak şov yaptım sana tırnak içerisinde. Bunlara kanmayın. Hediyelerinizi alın, isteyin lütfen. Hakkınızdır. Doğum günü çok özel günlerden biri. Tabii tabii. Böyle yok radyodan ben adımı duydum. Çok teşekkür ederim. Bunlara gelmeyin. Oğuzhan Bey'den isteyin isteyebildiğinizi diye düşünüyorum. Yani yapabilirsiniz bence. Oğuzhan Bey de alacaktır diye tahmin ediyorum değil mi? Pişman oldu ya sevgili Oğuzhan bana mesaj gönderdiğine. Peki Öznur Hanım'ın da buradan doğum gününü bir kez daha kutlamış olalım. Ve mesajlara şöyle bir dönelim. Süper Ligimizden gittiğinde üzüldüğünüz o futbolcuyu sordum. Beni biraz nostaljiye doğru götürün dedim dinleyicilerimize ve mesajlar geliyor. Hacı cevabı olmazsa olmazlardan biri. Tabii ki ben bekliyordum zaten böyle bir mesajın geleceğini. Sevgili İsmet Bey mesajı göndermiş. Teşekkür ediyorum İsmet Bey'e. Jaja ve Abdülkader Keita top cambazlarıydı demiş yine sevgili Zafer Bey bu mesajı bizlere iletmiş. Jaja, evet ya, nereden aklınıza geldi? Abdülkader Keita, doğru, Galatasaray döneminde ya fırtına gibi bir futbolcuydu. Çok kuvvetliydi. Yere düşmüyordu bir kere. Yani iki oyuncu birden faul yapmaya çalışıyordu. Keita yine düşmüyordu. Topu kaybetmiyordu. Öyle bir futbolcuydu. Bilek hakimiyeti gerçekten muhteşemdi. Eski Ali Samiyen stadyumunda rövaşatayla golü vardı yanılmıyorsam. Değil mi sevgili Zafer Bey? Lütfen bunu da söyleyin bana. Şöyle bir bakarım. Bakalım. Alırım abi demiş az önceki dinleyicimiz. Peki alsın bakalım ne alacak sevgili Oğuzhan Bey. Hediye alacakmış eşine. Merhabalar, ben Erkan. Fenerbahçe'ye Atkinson diye bir futbolcu gelmişti ve ezeli rakibe derbi maçında 3 gol atmıştı. İyi yayınlar demiş dinleyicimiz. Peki teşekkür ediyorum. Süper Lig'de gittiğine en çok üzüldüğünüz yabancı futbolcu kimdi diye soruyorum bu akşam sizlere ve cevaplar gelmeye devam ediyor. Yabancı futbolcu diyorum ama bir dinleyicimiz Alper Potuk demiş de yabancı futbolculardan bahsediyorum sevgili Metin Bey. Yanlış olmasın. Peki teşekkürler mesajınız için. Sizler de katılım gösterebilirsiniz. Mesajlarınızla bana unutamadığınız ya da özlediğiniz o yabancı futbolcuların isimlerini yazabilirsiniz. Çorum FK Bodrum FK mücadelesinde 115 dakika geride kaldı. Artık uzatmanın da tamamlanmasına bir 5 dakikalık süre kaldığını söylemek istiyorum. Çorum 2, Bodrum 0. Bu sonuçla birlikte Çorum FK adını finale yazdırmış olacak ve finalde de Esenler Erok Spor'la karşı karşıya gelecek. Dakikalarda 116'yı gösteriyor. Ya muhteşem bir özveri, muhteşem bir mücadele örneğini gördük bugün Çorum FK'dan. Şöyle bir istatistiklere tekrardan bakayım.

33 tane şut denemesi. Ben az önce 31 demiştim ama 33 şut denemesi var Çorum FK'dan. Bunlardan sadece 6'sı isabetli oldu. Yani çekilen şut sayısı tamam çok fazla ama kaleyi bulan şut sayısı da bir o kadar az. Ya burada bir sorun var. Burada bir sorun var diye düşünüyorum. Şimdi rakibine bakalım, Bodrum FK. Onların da 2 şutu var. Yani 117 dakika geride kalırken sadece 2 şut çekebilmiş Bodrum FK takımı. Bunlardan hiçbiri isabetli olmadı. Yani maçı zaten kimin hak ettiğini istatistiklere de baktığımızda görüyoruz. Şimdi ben burada ne Çorumluyum ne Bodrumluyum. Bir futbol sever olarak yorumluyorum. Çorum FK'nın kadrosu çok daha kaliteli. Yani Süper Ligimizde oynayan birçok oyuncu var. Geçtiğimiz sezon Antalyaspor'da oynayan, Çaykur Rizespor'da oynayan, Trabzonspor'da oynayan birçok oyuncusu bulunuyor ilk 11'inde. Yani burada tabii ki Çorum FK bir adım öndeydi karşılaşma öncesinde diye düşünüyorum.

Şöyle mesajlara da döneceğim birazdan. Sizler katılım göstermeye devam edebilirsiniz. Süper Lig tarihinde gittiğine en çok üzüldüğünüz yabancı futbolcu kimdi diye sordum. Bu akşamın konusu buydu. Sizler yazmaya devam edin. Ben de skorları aktarayım. 118. dakikası oynanan Çorum FK. Bodrum FK 2-0 Çorum'un üstünlüğüyle geçildi. Aston Villa Liverpool mücadelesinde de 40. dakikanın ilk saniyeleri oynanmakta. Burada da golsüz eşitlik devam ediyor. Onun dışında şöyle bakalım. Cordoba Albacete mücadelesinden bir gol haberini paylaşmak istiyorum. İspanya 2. ligi mücadelesinde 41. dakikada Albacete Cordoba deplasmanında 2-0'ı yakaladı. Castellón Cadiz mücadelesinde de golsüz eşitlik sürüyor. Dakikalar 49'u göstermekte. İtalya Serie B küme düşme playoff final mücadelesinde neler oluyordu derseniz de Bari Sutitrol karşısında öne geçtiği mücadelede aslında gol geçersiz sayıldı. Onun altını çizeyim ama bence bariz bir goldü. Öne geçti diyorum o yüzden dolayı. Ama neticeye bakacak olursak da 0-0'lık bir eşitlik tabii ki karşımıza çıkıyor. Bari'nin daha iyi oynadığını söylemek istiyorum. 79 dakika geride kalırken Saint-Étienne-Rodez yine Fransa Lig 2 yükselme playoff final mücadelesi önemli karşılaşmalardan biri. Burada da 0-0'lık bir eşitlik devam ediyor. Dakikalarda 56'yı gösteriyor karşılaşmada.

Antwerp'in bir golü lazım abi ikinci yarıda. Bir totem yapar mısın demiş Oğuz Bey. Peki yaparım. Yapmaya çalışırım elimden geldiğince, hiç merak etmeyin. 119. dakikaya da girdik. Hatta çıkmak üzereyiz. Ortalar oynanıyor. 119.29 saniyesine kadar söylemek istiyorum. Çok kritik bir mücadele. Çorum FK 2, Bodrum Spor 0. Şimdi son bir şans diyebiliriz. Orta alana yakın bir noktadan bir serbest vuruş kazandı Bodrum FK takımı. Belki de son atak, son şans. Yani gol gelirse, burada bir gol bulursa Bodrum FK, maç penaltılara gitmiş olacak. Skoru 2-1'e getirdikleri takdirde. Şu ana kadar o izlenimi verdi mi? Onu vermedi. Onu net olarak ifade edeyim. Pozisyona giremedi Bodrum FK Çorum karşısında. Yani Çorum'un baştan sona üstün oynadığı, skor avantajının yanı sıra oyun anlamında da çok ama çok önde olduğunu söylemek istiyorum. Son şans demiştik Bodrum FK adına ve kaleci de ileriye çıktı. Şimdi duran top organizasyonu gerçekleşiyor. Kaleci de ileri çıktı. Diego Souza Bodrum FK'da ileriye çıkan oyuncu. Bu arada kaleye gitti direkt. Gol olabilirdi ama kaleci son anda Seyic topun kontrolünü sağladı. İnanılmaz gönderilen bir serbest vuruş. Orta şut karışımı bir pozisyondu. Kaleciyi de yanılttı aslında bu pozisyon. Havalandı ve son anda Seyic topun kontrolünü sağladı. Şimdi oyun tekrardan hareketlendi. 120. dakika da tamamlandı. Artı 3 işareti geldi mücadelenin oynanmayan süresi olarak. Şimdi ceza sahası içerisinde yine Çorum FK gol için yüklendiği bu bölümde top kornere çıktı ve Çorum FK FK'da 10 numaralı futbolcu, ki benim de beğendiğim isimlerden biri, Yusuf Erdoğan Süper Ligimizde birçok önemli takımda forma giydi. Hatırlarsınız, Trabzonspor, Bursaspor gibi çok önemli camialarda.

Ama devamında da bir faul yaptığını tespit etti. Çorum FK'lı bir oyuncunun faul yaptığını tespit etti. Bodrum FK'da hiç zaman kaybetmeden serbest vuruşu kullandı. İleriye gönderilen bir top yine orta alanda kafayı vuran isim Freddy oldu. Ev sahibi Çorum FK takımında topu uzaklaştırdı. Dönen top ise yine Bodrum FK'lı oyuncularda kaldı. Bu bölümde tabii tüm riskleri aldı. Şimdi Ali Habeşoğlu'nda top. Ali Habeşoğlu uzun gönderdi ama yine hiçbir arkadaşı yoktu Bodrum FK cephesinde ve bu pas kaybı diyelim bir kontratağa dönüştü. Yusuf Erdoğan sol kanatta topun kontrolünü kazandı derken kendisini yerde buldu. Maçın hakemi devam kararını verdi. 122. dakikanın da artık son saniyeleri, 122.39 oynanmakta. Maç her an tamamlanabilir. Bodrum FK şimdi etkili bir atak geliştiriyor ama savunma araya girdi. Topu Taca gönderdi. Ayeti araya giren oyuncu yine tecrübeli oyunculardan biri. Çorum FK takımında düzeltiyorum. Attama topu uzaklaştıran isim savunma bölgesinde. Sahaya atılan yine yabancı maddeler var tabii ki. Skor üstünlüğünü almış. Yani neden taraftarlar sahaya yabancı madde atıyor, su şişesi atıyor anlayamıyorum tabii ki. Bu da kötü durumlardan biri. Bir serbest vuruş şimdi ceza sahasına yakın bir nokta üzerinde bir serbest vuruş kazandı. Bodrum FK takımı artı 3'ün de sonuna geldik. Son şans. Artık Bodrum adına son bir şans diyebileceğimiz pozisyonlardan birini sizlere aktarma fırsatını yakaladım. Bakalım Bodrum FK maçı penaltılara götürebilecek mi? Bu pozisyondan sonuç alabilecek mi? Brazao topun başındaki isim yine Alper Potuk topun başına doğru yavaş yavaş geliyor. Pedro Brazao az önce faul sonrasında rakibini ittirdi ve maçın hakemi sarı kartını çıkardı. Burada Brazao'ya Freddy aynı şekilde o mücadele içerisindeydi ve karşılaşmanın hakemi Freddy'ye de bir sarı kartını çıkarmış oldu maçın son saniyelerinde. Serbest vuruş kullanılmadı. Kaleci de ileriye çıktı. Bodrum FK'da Diego Souza da ileriye çıkan oyuncu ceza sahası içerisine gönderildi. Bir şut son anda çizgiden çıktı. Son anda çizgiden savunma çıkardı. İnanılmaz anlardan biri daha yaşandı. İnanılmaz pozisyonlardan biriydi. 6 numaralı oyuncu Ferhat Yazgan son anda topu çizgiden çıkardı ve belki de hayat öpücüğü verdi Çorum FK'ya. Top kaleciyi geçmişti az önce söylediğim gibi. Kaleciyi geçen top ama savunmada araya girdi. Kafasıyla müdahalede bulundu. 102. dakikada oyuna giren oyuncudan bahsediyoruz. Ve Ferhat Yazgan kafasıyla kurtardı. Bu pozisyonu topu uzaklaştırmayı başardı. Kaleci tek yumrukla topu uzaklaştırmak istedi ama dönen topa öyle sert bir vuruş yaptı ki burada Seferi'nin şutuydu yanılmıyorsam. Evet, Seferi uzaklardan bir şut denedi. Çok da güzel gitti bu şut. Gol oldu diye bakıyordum ama son anda savunma çizgiden topu çıkardı. Bodrum FK'nın maçın başından bu anına kadar yakaladığı en net gol pozisyonuydu. 123. dakikada yaşandı bu gol pozisyonu sevgili Radyo Spor dinleyicileri.

Ve maçın da son düdüğü geldi bu pozisyonla birlikte. Bodrum FK'lı oyuncuların bir itirazı vardı. Onu bekledik aslında bir 20 saniye kadar ama devamında da maçın hakemi son düdüğünü çaldı ve Çorum FK adını finale yazdıran takım oldu. Esenler Erokspor mu yoksa Çorum FK mı Süper Lig'e yükselecek? Üçüncü takım olacak daha doğrusu yükselen. Ki ben her zaman ifade ediyorum, ben Çorum FK'nın gelmesini istiyorum. Sezon ortasında da bunu söyledim. Çorum FK'yı beğeniyorum. Gitmedim hiç, gitmek nasip olmadı Çorum'a ama gitmeyi çok istediğim illerden biri. Umarım Çorum FK Süper Lig'e çıkar. Tabii burada Esenler Erokspor'a da başarılar diliyorum. Yani burada sadece bir takımın yanında değilim. İki takıma da başarılar diliyorum. Benim gönlümden geçen takım Çorum FK. Hak ediyor, oynadığı futbolla hak ediyor. Sezon içerisinde zaman zaman hakem hatalarında çok aslında şikayetçi olan bir takım ki bunu playoff maçlarında da gördük. Verilmeyen golleri ya da penaltıları hatırlayın. Bodrum maçında, ilk maçta, deplasmanda ona rağmen çıktı.

Çok iyi mücadele etti Çorum FK'lı oyuncular. Sahadan da galibiyetle ayrıldı. Yani Süper Ligimize bence bir Çorum yakışacaktır diye düşünüyorum. Ama şunun da altını çizeyim. İki takıma da finalde başarı dileklerimi iletmiş olayım. Güzel bir futbol olur umarım. Sizlerden de mesajlar geliyor, gelmeye devam ediyor. Bu akşamın sorusunu tekrar hatırlatmak istiyorum sizlere. Süper Ligimizden ayrılmış olan bir yabancı futbolcuyu düşünün ki çok üzüldüğünüz, keşke gitmeseydi dediğiniz o yabancı futbolcu kimdi? WhatsApp üzerinden bana yazın. Biraz eskilere beni götürün. Rica ediyorum bu akşam sizlerden sevgili Radyo Spor dinleyicileri.

Peki mesajlarımıza dönelim o zaman. Biriken birçok mesaj var. Bayağı mesaj gelmiş. Selamlar abi, kolay gelsin. Abi ben bir Trabzonlu olarak Çorum Spor'un Süper Lig'e çıkmasını dört gözle bekliyorum. Hayırlı bol şanslar diliyorum. İnşallah çıkar. Seneye inşallah Süper Lig'de göreceğiz. Başarılarını seyredeceğiz Çorum'un demiş. Allah'ın izniyle diye de eklemiş sevgili Yaşar Bey. Yaşar Aydın tamamdır. Stuttgart'tan yazıyor dinleyicimiz. Teşekkür ediyorum. Bir ay sonra Icardi demiş sevgili Talha Bey. Evet ya, Icardi gider mi gitmez mi o ama hala muamma olan bir durum. Yani kalmasını istiyor taraftarlar. Yönetim de kalmasını istediğini ben biliyorum. Buna da bir teklif yapıldığını biliyorum. Bu konuyla alakalı teklifin de yapıldığını biliyorum. Bugün biliyorsunuz ki otobüs turu vardı. Taksim Meydanı'nda Galatasaray Lisesi'nden kalktı otobüs. Levent, 4. Levent'te de geldi ve burada birçok aslında taraftarların Icardi diye tezahürat ettiğini, takım otobüsünde Yunus Akgün'ün bizi bırakma Icardi pankartını açtığını da biliyoruz. Zaten sosyal medyada yansıyan görüntüler de yer alıyordu. Ben Icardi'nin kalacağını düşünüyorum. Ha, bir yerden bir duyum almadım. Kimseyle konuşmadım. Ben kendi hissiyatımı söylüyorum. Ben kalacağını düşünüyorum. Bir sene daha Galatasaray'da oynamasını bekliyorum. JJ Okaça demiş sevgili Gökay Yarar mesajını göndermiş. Peki teşekkür ediyorum Gökay Bey'e. Görkem Bey iyi yayınlar. Bir Schneider'in gidişi üzdü beni. Bir de sevdiğim kadının demiş. Biraz damardan girmiş dinleyicimiz burada. Yani olmazsa olmazlarımızdan biri değil mi? İlla o damar yaşanacak. Baksanıza sorduğum soru basit. Süper Ligimizden ayrılan, unutamadığınız, keşke gitmeseydi dediğiniz yabancı futbolcu kimdi diye soruyorum. Dinleyicimiz bir Schneider'in gidişi üzdü, bir de sevdiğim kadının demiş. Böyle iç çekmiş ya, onu hissettim ben mesajda. O da yabancıydı zaten demiş. Sevgiye yabancı, bir de göndermede bulunuyor. Yabancı deyince ben de acaba dinleyicimizin sevdiği kadın mı yabancıydı? Yok, sevgiye yabancıydı demiş. Peki Antalya'dan Selim Bey, bu mesajın sahibi Mehmet Korkmaz İzmir'den yazıyormuş. Elman der diyor dinleyicimiz. Yani geçmişte daha iyi futbolcular vardı gittiğine üzülebileceğiniz bence ya. Tabii Elman der de Galatasaray için önemli futbolculardan biriydi de. Yani daha başka isimler geliyor aklımıza. Sadece Galatasaray'dan değil, yani Süper Ligimizden keşke gitmeseydi, bir sene daha kalsaydı dediğimiz birçok oyuncu bulunuyor. Yaşı büyük dinleyicilerimizin beni şöyle 80'lere 90'lara götürmesini de çok istiyorum. Onu da dipnot olarak belirtmiş olayım. Abi ben Pascal Nouma'ya çok üzüldüm. Yaptığı hareketten dolayı gönderildi. Efendi Beşiktaş, ben lisedeydim. O zamanlar bileklik takardı. Ben de takıp okula giderdim onun gibi. Hey gidi gençliğim demiş dinleyicimiz. Peki Pascal Nouma, evet. Jardel'e çok üzüldüm diyen bir başka dinleyicimiz. Peki Jardel, evet, Galatasaray'ın efsanelerinden biridir. Ya bence tabii Galatasaraylı dinleyicilerim katılır mı buna ama bence önemli oyunculardan biri. Süper Kupayı kazandıran golü attı, hatırlayın. Altın golle Real Madrid'i mağlup ederken Jardel çıktı sahneye. Jardel de olabilir tabii ki. Neden olmasın? Onun dışında bakalım. Abi Bodrum'un elenmesine üzüldüm demiş dinleyicimiz. Bodrum'dan selamlar demiş. Ya kötü oynadı. Yani kötü oynadı Bodrum FK. Şimdi kabul etmek gerekiyor. Çorum FK çok daha iyi oynadı. Maçın başlangıcından sonuna kadar çok daha istekliydi. Kadro kalitesi anlamında zaten Çorum FK'nın Süper Lig kalitesinde bir ilk 11'i var. Şimdi 2-2 daha 4. Bunu kabul edelim. Ha Bodrum FK ilk maçta o hatayı yaptı. Ha, 1-0 değil 2-0 kazanacaktın sen ilk karşılaşmayı diye düşünüyorum. Sen maçı buraya getirirsen ve kapalı savunma anlayışıyla mücadele edersen bir yerde o

Teknik becerisi yüksek oyuncular devreye girer. Bir şekilde Çorum FK golü bulur ki bulduktan sonra da ikinci golü de bulabilirdi. 90 dakika tamamlanmadan önce. Yani çok önemli gol pozisyonları vardı. 90 artı 3'tü yanılmıyorsam bir kafa vuruşu vardı. Kalecinin son anda çıkardığı, uzadığı diyorum ben burada. Bodrumlu kalecinin Diego Souza inanılmaz bir kurtarışa imza atmıştı. 2-0'a gelebilirdi. O anlamda Çorum daha istekliydi, daha iyi oynadı. Daha iyi bir kadrosu vardı. Bu maçı kazanması da gayet normal. Benim görüşüm bu. Peki, mesajlara geçeceğim. Baya mesaj birlikte hepsine yer vermeye çalışacağım. Bu akşamın konusunu bir kez daha hatırlatıyorum sevgili Radyospor dinleyicilerine. Süper Ligimizden ayrılan ve sizin üzüldüğünüz, unutamadığınız, keşke ayrılmasaydı dediğiniz o yabancı futbolcuyu soruyorum. İki tane de isim yazabilirsiniz, sorun yok. Ama keşke gitmeseydi o yabancı futbolcu. Sadece sizin desteklediğiniz takımda değil, rakibinizde de olabilir. Ama keşke Süper Ligimizde izlemeye devam etseydik şu adamı dediğiniz o futbolcuyu bana yazın, gönderin. Maçlarda Aston Villa 1-0 öne geçti ilk 45 dakika. Liverpool karşısında Aston Villa 1-0 öndeydi, onu söyleyeyim. Antwerp maçı 3-0'a geldi. Mağlup durumda şu an Antwerp. Belçika 1. Lig A Konferans Ligi Playoff grubu mücadelesi. Antwerp'in bir golü. Tamam, ona totemlerimi yapacağım. Hiç merak etmeyin. Şöyle bir bakayım. Saatler 22:57. O zaman kısa bir araya gidiyorum. Döndüğümüzde sizlerden gelen mesajlar, yine canlı karşılaşmalarımız, canlı skorlarımız ve gece seansından da size özel hazırladığım bir karşılaşmam olacak. Hepsini birazdan konuşacağız ama öncesinde çok kısa bir ara.

Maç Merkezi devam edecek. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Radyo Spor. Maç Merkezi devam ediyor.

0: Araya gideceğim dedim ama şundan dolayı gitmedim. 2 hatta 3 tane dinleyicimiz abi çok acil. Lütfen bana şu maçın skorunu verir misin demiş. Tabii ki hemen aktarayım. Ondan sonra bir araya gideyim. Yani gol bekliyorlarmış. Şu an arabadan inmek üzereyiz. İnternetimiz yok lütfen diye mesaj gelince ben inisiyatif aldım. Araya gitmedim. Yani gidecektim. Şu an arada olacaktım ama dinleyicimize skoru aktarayım. Çok önemli demiş dinleyicimiz. Allah Allah. Ne ki acaba? Castellón Cadiz mücadelesi. Dakikalar 65'i gösteriyor. 1-0'lık Castellón'un üstünlüğü bulunuyor. Burada karşılıklı gol var bekliyormuş dinleyicimiz. Peki şu an 1-0. İspanya 2. ligi. Castellón 1-0 önde. Onu hatırlatayım. Peki ben kendime ait görevi yaptım o zaman dinleyicimize. Çok acil deyince ben de bir şey mi oldu dedim ya. Castellón'dan gol bekliyormuş. Bir de Cadiz'den gol bekliyormuş. İki ayrı dinleyicim. Acil deyince ben de panik oldum. Yani araya gidecektim, araya gidemedim. Peki sizler de Süper Ligimizden ayrılan ama unutamadığınız, keşke gitmeseydi dediğiniz o yabancı futbolcu lütfen bana WhatsApp üzerinden yazın. Hatta şöyle bir ricam var. Beni geçmişe götürün. Beni şöyle bir 80'lere 90'lara götürün. Sizlerden ricam bu olacaktır. Ve ben de çok kısa bir araya gidiyorum sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Dakikalar içerisinde tekrardan karşınızda olacağım. Ayrılmayın, hemen geliyorum. Bir soruyu alıyorum, sonrasında konuşmamıza devam edeceğiz.
1: Maç merkezi devam edecek.

Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle bir mesajlarımıza döneceğim. Mesajlara bakacağım. Zaten gelen mesajları okumaya başlasam bir 25-30 dakikam gider diye düşünüyorum. O kadar çok mesaj birikti. Baştan söyleyeyim. Abi mesajımı 10 dakika önce gönderdim. 15 dakika önce yazdım. Neden okumuyorsun? Gibi tepkileri vermeyin. Çünkü mesaj kutum doldu şu an itibariyle. Dinleyicilerimizin o kadar çok gitmesine üzüldüğü daha doğrusu yabancı futbolcu varmış ki Süper Ligimizde. Radyosunu yeni açan dinleyicilerimize de hatırlatayım. Şayet konudan haberiniz yoksa, katılım gösteremediyseniz, bu akşamın konusu Süper Ligimizden gittiği için üzüldüğünüz, keşke gitmeseydi dediğiniz yabancı futbolcuları soruyorum. Sizlerin de varsa keşke şu oyuncu gitmeseydi, biraz daha izleseydik dediğiniz bir futbolcu bana WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Birazdan mesajlarınıza döneceğim ama şöyle bir skorlarımı kısaca hatırlatmak istiyorum. Belçika 1. Lig A Konferans Ligi Playoff grubunda Antwerp mağlup durumda. Dakikalar 60'ı gösteriyor mücadelede. Henüz Antwerp'in bir golü gelmedi. Birçok dinleyicimiz buradan Antwerp'in bir golünü bekliyor. Kalan 30 dakikalık bölümde umarım getireceğiz. O golü de getireceğiz. İspanya 2. Liginde neler oluyor derseniz de Castellón 1, Cadiz 0, Cordoba 0, Albacete 2. İlk yarı tamamlandı Albacete mücadelesinde. Castellón mücadelesinde de 71. dakika tamamlanmak üzere. Onu da söylemiş olayım. İtalya Serie B küme düşme playoff final mücadelesinde Bari 0, Sudtirol yine 0. Burada da bir beraberlik söz konusu. Polonya Ligi'ne dönecek olursak yine kısır geçen bir Polonya Ligi. Zagłębie Lubin Pogon mücadelesi 1-0 sonuçlandı. Pogon sahadan tek golle galibiyeti çıkarmayı bildi. Korona Kielce Witzel Lodz mücadelesinde de Korona Kielce rakibi önünde 1-0'lık avantajla son 15 dakikaya girmiş durumda. Peki benim en çok merak ettiğim maçlardan biri. Şu maçımı bulmam gerekiyor. Saint-Étienne Rodez. Ya benden başka Saint-Étienne'in Fransa Lig 1'e yükselmesini isteyen bir futbol sever var mı acaba? Ya da sempati duyan bir dinleyicimiz Saint-Étienne'e, bakalım varsa şayet mesajını bekliyorum, tanışmak isterim o kişiyle. Yani Fransa Lig 1 dendiğinde akıllara Saint-Étienne gelmesi gerekiyor. Ama birçok kişi Paris Saint-Germain diyor. Onu anlamıyorum. Fransa Lig 1 tarihinin en iyi takımıdır Saint-Étienne. Yani açın bir istatistiklere bakın. Öyle söyleyeyim, buradan Paris Saint-Germain'i destekleyen dinleyicilerime de bir göndermede bulunayım. Saint-Étienne vardı eskiden, Paris Saint-Germain yoktu. Çok eski takımlardan biri. Belki de Fransa Lig 1'in yani Paris Saint-Germain bu kadar atılım yapmasaydı Saint-Étienne Fransa Lig 1'in en fazla şampiyon olan takımı olacaktı. Bunu da söylemiş olalım. Canlı maçlarımızı aktardık. Castellón Cadiz mücadelesinden karşılıklı gol var bekliyoruz. Cordoba Albacete mücadelesinin ikinci yarısından yine Albacete'nin bir golünü bekliyoruz. Ve Royal Antwerp mücadelesinden de bir gol bekliyoruz. Bakalım neler olacak. Ama Castellón Cadiz mücadelesi önceliği. Çünkü burada dakikalar 72'yi gösteriyor. 1-0 artık 20 dakikadan bile az bir süre kaldı maçın tamamlanmasına. Ben Cadiz'in bir gol bulabileceğini hala düşünüyorum. Ne yalan söyleyeyim. Düşünüyorum. İyi de oynuyor. Ki sezon genelinde de son bölümde attığı birçok gol var. 80. dakikadan sonra bulduğu gol veya golleri ben hatırlıyorum. Castellón savunması aksayan bir savunma. Öyle güven veren bir savunması yok. Cadiz'in bir golü gelebilir. Şöyle bir bakalım şimdi gelen mesajlara. Gollere döneceğiz geldikçe tabii ki. İyi yayınlar Görkem Bey. Ben en çok Hatay sporlu Christian Atsu. En çok ona üzüldüm. Ya ona kim üzülmedi ki? Ona kim üzülmedi? Maalesef. 5 Şubat'ta golü atıp 6 Şubat'ta takımdan ayrılacaktı. Maalesef istenmeyen bir olay yaşanmıştı bildiğiniz gibi ve hayatını kaybetmişti. Tüm ölen aslında Hataylı dostlarımızın tekrardan başı sağ olsun diyelim. Yakınlarını kaybeden dinleyicilerimiz de varsa tekrardan başı sağ olsun diyelim. Üzücü bir durumdu gerçekten Atsu. Yani onu tartışmaya bile gerek yok. O zaten hepimizin üzüldüğü ortak oyunculardan biri. O yüzden onun adını bile yazmanıza gerek yok diye düşünüyorum.
Bir de Washington'a çok üzüldüm. Brezilyalı golcü kalbinde sorun vardı. Gaziantep'ten Adem saygılar demiş dinleyicimiz. Saygılar bizden olsun. Gaziantep'e de selamlarımı iletmiş olayım. İyi yayınlar Görkem. Bayağı bir oyuncu ismi göndermiş dinleyicimiz burada. Anelka, Ortega, Niang ve Lugano. Eskişehir'den Özcan. Bu oyuncuların dışında Süper Ligimizde forma giymiş ama ayrıldığı için üzüldüğünüz bir futbolcu yok mu? Sadece Fenerbahçe takımındaki oyunculara mı üzüldünüz? Özcan Bey, Beşiktaş'ta da Galatasaray'da da Trabzonspor'da da çok önemli oyuncular vardı ki benim hala beklediğim o oyuncu adı gelmedi. Hatta ne bir oyuncusu? 3-4 şöyle bir düşünüyorum, sesli düşünüyorum şu an. Ya, en az 3 tane oyuncunun adını bekliyorum. İlk gelmesi gerekiyordu bu oyuncuların adı. İlk seferde yazılması gerekiyordu ama yazılmadı. Hatta 4-5 tane ya, ne 3'ü? 4-5 tane oyuncu ismi gelebilirdi ama onlar gelmedi henüz. Peki, gelecektir. Trabzonspor'dan bir oyuncu var. Bence efsanelerden biri, yabancı dendiğinde benim de zaman zaman yayınlarımda övdüğüm futbolculardan biri. Onun adı gelmedi enteresan bir şekilde. Peki Van Hooijdonk demiş dinleyicimiz. Van Hooijdonk frikik başına geçtiğinde gol diye ayağa kalkardık abi. İyi yayınlar demiş sevgili Berkay Bey. Yani kesinlikle doğru Van Hooijdonk. Yani iki lig şampiyonluğunda aslında Fenerbahçe'nin ana faktörlerinden biriydi. Hollandalı oyuncu. 32 gol atmıştı yanılmıyorsam. 60'ın üzerinde Süper Lig maçına çıkıp 32 diyorum da 30'un üzerinde diyeyim. Şimdi yanılma payını da bırakayım bir kenara. Frikik golleri bir dönemin için standartlarının üzerindeydi Van Hooijdonk. Süper Lig kariyeri boyunca attığı gollere baktığımızda Pierre Van Hooijdonk. Gerçekten

gerçekten frikik ustalarından biriydi. Dinleyicime teşekkür ediyorum. Mario Gomez abi, onun gibi forvet gelmedi bir daha Beşiktaş'a demiş yine bir başka dinleyicimiz. Ya bir sezon kaldı Beşiktaş takımında Mario Gomez ama tadı hala damağındadır Beşiktaşlı taraftarların. Keşke bir sezon ya da iki sezon daha oynasaydı diyen birçok Beşiktaşlı arkadaşım da bulunuyor ki zaten attığı 26 golle yanılmıyorsam gol kralı olmuştu o sezon. Beşiktaş tarihinin de bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcusu ödülünü aldı. Yani bu oyuncudan başka Beşiktaş tarihinde bir sezonda daha fazla gol atan bir yabancı oyuncu bulunmuyor. Alman panzeri. Ceza sahası içindeki pozisyon alma bilgisiyle de aslında ustalığını gösterdi. Sadece attığı gollerin yanında pozisyon alma bilgisi de genç oyunculara da takımdaki genç oyunculara çok büyük yeteneklerini keşfedilmesine sebebiyet verdiğini düşünüyorum. Mario Gomez önemli isimlerden biriydi. Kesinlikle katılıyorum. Ne demiş dinleyicimiz? Trabzonspor'dan bahsettiğin oyuncu demiş dinleyicimiz. Şöyle bir bakayım mesajına. Fatih Tekke miydi abi demiş. Yabancı oyuncuları soruyorum ama. Burada bir yanlışlık var. Ozan Bey, bir yanlışlık söz konusu herhalde ya da kafamız mı karıştı bilemedim. Soruyu bir kez daha hatırlatayım o zaman. Süper Lig'den ayrıldığı için üzüldüğünüz, keşke gitmeseydi biraz daha izleseydi onu Süper Lig maçlarında dediğiniz yabancı futbolcuyu soruyorum bu akşam. Yabancı. Türk oyuncular değil. Yani Türk futbolcuları başka bir gün sormak isterim sizlere. Ama bu akşam yabancı futbolcuları ben ön plana çıkardım. Bununla alakalı mesajlar geliyor. Çorum'a başarılar demiş yine bir başka dinleyicimiz. Bir de Aktan Bey çok ilginç mesaj göndermiş. Yani akrostiş şiir yazmış. Hayatımda ilk defa alıyorum. Şu an beni dinlemeye devam ediyorsa kendisi ben bu mesajınızı Instagram'da paylaşmak istiyorum. Hayatımda ilk defa akrostiş şiir aldım ya. Çok teşekkür ederim. Duygulandım. O günün geleceğini biliyordum. O günlerin geleceğini biliyordum. Teşekkür ederim akrostiş şiir için. Gaziantep'ten sana örnek sunucu, rahat ve tecrübeli, kendinden emin, evimizin misafiri, maçların analisti. Aktan ben Gaziantep'ten demiş dinleyicimiz. Peki teşekkür ediyorum.

Hacı yazmış bir başka dinleyicim. Yani tabii ki onun ismi fazla gelmedi. Belki de yazan dinleyicilerimiz vardır ama benim mesajlar şu an 22.48'den gelen mesajlar. Yani yenilere daha çıkamadım, üstlere. Yavaş yavaş çıkacağız. Tüm mesajları okuyacağım. Hacı diyen bir dinleyicimiz. İyi yayınlar. Hacı'nın gidişi dün gibi aklımda. Kalbime bir hançer gibi saplandı. Adana'dan selamlar Süleyman, ben iyi yayınlar demiş. Peki, Hacı mesajları geliyor. Ama Trabzonspor'dan o futbolcunun adı hala gelmiyor. Beşiktaş'tan da var bir oyuncu. Tamam, Pascal Nouma dediniz ama bir oyuncu daha var. Onu da yazın lütfen. Unutamadığınız, Süper Lig'den ayrılığı için üzüldüğünüz o yabancı futbolcuyu soruyorum. Dinleyicilerimiz de yanıtlıyor. Sergen Yalçın'ın açıklamaları vardı. Kısaca değinelim. Devam edip etmeme konusunda başkan ile konuşmadık dedi Sergen Yalçın maçın ardından. 3-4 gün içinde bunu belirleyeceğiz. Kulübün menfaatleri için ne gerekiyorsa onu yapacağız. O yüzden şu anda bu konuları konuşmak istemiyorum. Devam edersek şayet bu konuları konuşmaya devam ederiz dedi Beşiktaş Teknik Direktörü sevgili Sergen Yalçın. Böyle açıklamada bulundu. Ha, sizce gidecek mi mesela, onu da Beşiktaşlı dinleyicilerime sorayım. Gitmesi mi gerekiyor? Bence kadro yeterli değildi. Sergen Yalçın'ın oynattığı futbol tamam eleştiriliyor ama yani bir rakiplerine bak, bir de Beşiktaş takımının kadro kalitesine bak. Kadro derinliğine bak. Tabii ki burada çok iyi bir futbol beklentisi olan Beşiktaşlı dinleyicilerim var mıdır? Bence azdır sayıları. Tamam, Beşiktaş büyük bir camia. Her zaman kazanmak için sahaya çıkar. Şampiyonluğu Kasım ayında havlu atmaması gerekiyor. Tamam, kabul ediyorum ama kadro kalitesi de önemli. Yani Sergen Yalçın elinden geleni bence yapıyor. Bence yapıyor. Kalması gerektiğini düşünüyorum ben. Onu da ifade etmiş olayım. Merhaba Görkem Bey, iyi yayınlar demiş. Kırmızı kramponlarımla demiş dinleyicimiz. JJ Okaça diyorum. Kırmızı kramponları vardı değil mi? Bak, beni çok eskiye götürdü dinleyicim burada ya. JJ Okaçan'ın attığı goller de gözümün önüne geldi bir an. Bugünkü tahmini sisteme bekliyorum. İsmim Levent, iyi yayınlar diliyorum demiş dinleyicimiz. Peki, teşekkür ederim dinleyicimize de.

Madida diyen bir dinleyicimiz, sevgili Şahin İçil mesajı gönderen bir başka dinleyicimiz Polonya'dan yazıyor değil mi? Polonya'ya da selam göndereyim. Bu fırsat ayağıma geldi. Hayatımın hangi bölümünde buradan Polonya'ya selamlar diye sesleniş yapacağım. Polonya'ya selamlarımı ileteyim. Gelmek istediğim yerlerden biri, gerçekten çok merak ettiğim yerlerden biridir Polonya. Neden diye sormayın. Polonya Ligi'ni takip ediyorum televizyondan. Tamam, güzel, seyir zevki açısından da canlı takip etmek, Polonya'da bulunmak bence daha zevkli olacaktır diye tahmin ediyorum. O yüzden Polonya'da yer almayı isterim, isterim.

Abi canlı yayına beni alsana diyen bir dinleyicimiz. Canlı yayında şınav çekmek istiyorum demiş. Yani siz çekin şınavı orada. Daha sonra ona bakarız. Ona bakarım daha sonra. Yani hayatımda aldığım ilginç mesajları bir kenara bırakalım. İlginç tekliflerden biri. Abi beni canlı yayına alsana lütfen. 10 tane şınav çekeceğim. Canlı yayında yapmak istiyorum bunu. Enteresan, enteresan. Siz çekin. Video gönderin, ben izlerim onu yayından sonra, olur mu? Sosyal medya hesabıma da yazabilirsiniz. Görkem Tezer. Yazdığınızda Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Şınav çekeceğim yayına al diyen bir dinleyicimiz. İlginç mesajlar bakalım. Daha ne ilginç mesajlar gelecek merak ediyorum. Ankara'dan Serdar Işık. Taksiden Galatasaraylıyım ama JJ Okaça'nın Paris'e gitmesine üzülmüştüm demiş dinleyicimiz. Peki size de kolaylıklar gelsin. Tüm taksici dostlarımıza da iyi yolculuklar dileyelim buradan. Kazasız belasız umarım. Hız yapmayın. Sizlerden ricam budur. Hem yanınızdaki müşteri olarak adlandırmıyorum ben misafiriniz, hem de sizin hayati tehlikeniz anlamında yavaş gidin. Sağdan gidin. Hız yapmayın. Gideceğiniz yere geç gidin. Sizin canınızdan ya da arabanızdaki o misafirinizden daha değerli değildir diye düşünüyorum. 5 dakika geç git ya da 10 dakika erken git. Bunlar çok önemli değil. Hız yapmayın, acele davranmayın. Tüm yollarda bana kulak veren dinleyicilerimden ricam budur. Peki skorlara tekrar döneyim mi? Aston Villa Liverpool maçı 1-1'e geldi. Ben burada 2,5 gol üstü ve karşılıklı gol var bekliyordum. Aston Villa 1, Liverpool 1. Aston Villa daha iyi oynuyor. Şu an 55. dakikası oynanıyor karşılaşmanın. Bakalım neler olacak. Gün içerisinde sosyal medyadan paylaştık zaten bunu, değil mi? Paylaştık. Doğru. Görkem Tezer Instagram hesabında paylaşıyorum gün içerisinde güvendiğim karşılaşmaları. Bu da onlardan biriydi. Tek maçlık bir kombindi. 2,5 gol üstü ve karşılıklı gol varı önermiştim dinleyicilerime. Beni takip eden dostlarıma daha doğrusu. Gün içerisinde sizler de kuponları merak ediyorsanız beni takip edebilirsiniz. Instagram'dan istek gönderebilirsiniz. Tek bir şartım var. Radyo Spor'u da sosyal medya hesaplarından lütfen takip edin. Bu da sizlerden bir ricam olsun ya. O kadar olsun ama olsun artık. Kadiz maçı 1-1'e gelmiş. Burada Kadiz'den gol bekliyoruz demiştik de hiç kimse yazmamış. Yani abi Kadiz'e bir gol attır lütfen diyen dinleyicimiz gol geldikten sonra radyosunu kapattı diye tahmin ediyorum. Artık ne kadarlık bir kupon oynadıysa, ne kadar kazandıysa geldi kapat hemen radyoyu, bırak Görkem'i ben bu dakikadan sonra dinlemem artık, zenginliğimin tadını çıkartacağım mı diye düşündü bilmiyorum da radyosunu kapattı herhalde. Ses soluk çıkmayınca Kadiz'in golünden sonra 1-1 oldu. Castellón 1, Kadiz 1, 84. dakika. Cordoba 1, Albacete 2. Burada da ikinci yarı golle başladı. Cordoba golü bulmayı başardı. Albacete'nin ben bir gol daha atacağını düşünüyorum. Saint-Étienne-Rodez 90. dakika. Yine Fransa Lig 2 yükselme playoff final mücadelesi 0-0 devam ediyor. Henüz gol sesi çıkmadı. Kim daha iyi oynadı diye soracak olursanız da ortada geçen bir mücadele. Rodez takımı da etkili ataklar gerçekleştirdi. 90 dakika geneline bakacak olursak 12 şut denemesi de bulundu Rodez takımı. Ev sahibi Saint-Étienne ise 11 şutta kaldı. Topla oynama oranlarında ise %62'ye %38'lik yine ev sahibi Saint-Étienne takımının üstünlüğü bulunuyordu. Tabii skor gelmeyince bunların pek bir önemi de kalmıyor diye düşünüyorum. Şöyle bir mesajlarımıza bakalım neler geliyor dinleyicilerimizden. Abdülkader Keita diyen bir dinleyicimiz, unutamadığım Süper Lig'den gittiğine çok üzüldüğüm futbolcu Abdülkader Keita demiş. Evet, iyi futbolcuydu. Hatta bir ara Galatasaray'a transferi gerçekleşti şeklinde iddialar vardı, hatırlıyorsunuz değil mi? Galatasaray resmi hesabından görüşmelere başlandı diye açıklaması vardı. Ama bir şekilde gerçekleşmedi. İkinci dönemi olmadı. Ben Süper Ligimizde izlemeyi isterdim. İkinci kez de olsa isterdim. Ya gerçekten bilek hakimiyeti, çalım yeteneği, kuvveti çok iyi olan yabancı futbolculardan biriydi. Fark yaratıyordu. Ya burada Fenerbahçe'de oynuyor. Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da. Ben işin o kısmında değilim. Futbol maçını izliyorum. Ya para veriyorum yayıncı kuruluşa, değil mi? Para veriyoruz. Hepimiz veriyoruz. Bir yere kafeye gidiyoruz. Maç ücreti yoktur yazıyor. Bak ondan da bir şikayetçiyim. Hadi konu açılmışken onu da şikayet ediyorum şu an sizlere. Sizlerin de böyle şikayeti vardır. Maç keyfi dev ekranlarda ücretsiz yazılarını görüyorsunuzdur bazı kafelerde dışarıda, değil mi? Denk gelmişsinizdir. Ya geçen gün bir aradım, yer ayırttırayım dedim. Bir kahvenin fiyatını sordum. Latte'ydi. Evet, latte'nin fiyatını sordum. 350 lira beyefendi dedi.
dedim televizyonu ben alıp giderim maçtan sonra. 350 TL. Yani 3 tane çay içsek, hatta 4 tane çay içsek, 2 tane kahve içsek bir 4-5 bin lira vereceğim herhalde. Tarihte böyle bir şey yoktur. Ya yani ben bu parayı verirsem büyük ihtimalle televizyonu alır giderim. Ya da ortak olurum yani oradaki kar marjına. Bir çaya 100 lira, 150 lira vermek biraz zoruma gidiyor. Ya yani milyoner değilim ama milyoner olsam da 100 lira vermek istemem. Ya yani onun ederi ne kadar? Ben ev alıyorum, 100 liraya bir kilo çay alıyorum ya. Ha geçenlerde bir arkadaşımla gittik. 100 lira, 110 lira bir çay, 350 liraya bir kahve, suya da 120 lira yazmışlar. Yani 3 gün kendime gelemedim. İnanır mısınız? 3 gün kendime gelemedim. Tamam para olabilir, onu karşılayabiliriz. O durumlar sorun değil de. Yani ne bile bile de bir suya 120-130 lira vermek bana saçma geliyor. Bana saçma geliyor açıkçası. Onu da ifade etmek istedim.

Galiba grip olacağım. Bir öksürük tutuyor bazen. O yüzden şu sesi duymak zorunda kalıyorsunuz. Özür diliyorum baştan. Öksürüyorum zaman zaman, hemen su içiyorum. O yüzden dolayı bu sesi duyabilir dinleyicilerim. Şimdi baştan söyleyeyim, neden çok fon çalıyor. Bu yüzden dolayı açık açık da söylemek istiyorum. Yabancı yok yani. Şu an aramızda hepimiz arkadaşız, dostuz diye düşünüyorum. Abi kardeşiz, öyle düşünüyorum tabii ki. Sizler de mesajlarınızla katılım sağlamaya devam edebilirsiniz. Süper Lig'den ayrıldığı için en çok üzüldüğünüz yabancı futbolcuyu soruyorum. Bu akşamın konusudur. Dinleyicilerim katılım gösterebilir. Gelen mesajlara bakacak olursak en fazla Ortega'nın ismi geliyor. Yani ilginç. En fazla ben onu beklemiyordum açıkçası. Fenerbahçe'nin çok önemli oyuncularından birinin ismi gelmedi. Hatırlayan var mı? Neydi adı acaba? Ağla mı başlıyordu? Hadi ben söylemeyeyim. Onun ismi gelmedi. Trabzonspor'da oynayan. Onu kimse yazmayacak herhalde. Ama ben baş harfini söyleyeyim. Y ile başlıyordu. Onun adı gelmiyor enteresan bir şekilde. Hadi yazın, onları da yazın. Herkes Mario Gomez ve Van Hooijdonk yazıyor genelde. Ortega ismi çok geliyor. Ne demiş? Eyşan yazmış. Şöyle bir bakalım. Mario Gomez demiş. Peki Mario Gomez de evet Beşiktaşlılar için unutulmaz futbolcular arasında yer alıyordu. Pierre Van Hooijdonk ve Alex abi demiş. Alex yazan bir dinleyicim. Tebrik ediyorum. İyi yayınlar. Eysan olarak bilinen Mario Gomez bir de Galatasaraylıların herhalde unutamadığı Ribery olabilir. Antalya'dan Serkan. Yani Ribery'i unutamadı Galatasaray taraftarı ama ben gittiğini, Galatasaray'ı bırakıp gittiği için unutamadıklarını düşünüyorum. Bilmiyorum, yanılıyor muyum dinleyicilerimiz yazsınlar. Selamlar, iyi yayınlar. İstanbul'dan taksici Ali Fırat. Bu gözler Ricardo Quaresma'yı gördü. Gerisi benim için yalan. Tekrardan iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler demiş. Tabii ki bir de Ferdinand vardı demiş. Ama ilk isminiz Quaresma. Gerçekten çok önemli futbolculardan biri. Trivellası çok meşhur olan futbolculardan biriydi. Ya nasıl orta yapıyordu öyle ya, değil mi? Ben de hatırladım şu an, gözümün önüne geldi. Çok ilginç hareketleri vardı saha içerisinde. Şova yönelik çalımları dikkatimi çekiyordu. Ronaldinho'ya benzetiyordum biraz attığı çalımları. Ortaları, şutları çok enteresandı. Yani sağ köşeye vururken top birden canlanıyor artık ya. Canlanıyor, sol köşeye gidiyor. Enteresan vuruşları vardı. Ricardo Quaresma gerçekten müthiş futbolcuydu. Evet. Keşke devam etseydi. Biraz daha izleme fırsatı yakalasaydık Quaresma'yı da. Abdülkader Keita demiş. 2009 yılı Galatasaray. Evet, Abdülkader Keita ismi de çok geliyor. Sizden

tarafından Orkun Yalçın mesajı gönderen dinleyicimiz. Abi iyi yayınlar. Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Pingel diye bir golcümüz vardı. Bir de Appiah vardı. Her ikisi de sakatlıklarından dolayı uzun süre oynayamadılar. Çok iyi futbolculardı bana göre. İzleyemediğimiz için çok üzgünüm demiş dinleyicimiz. Adını paylaşmamış. Peki teşekkür ediyorum kendisine. Şöyle bakalım neler geliyor. Abi sen daha önceki yayıncı arkadaşlara selam gönderdin mi demiş. Evet gönderdim. Hatta şöyle bir mesaj gönderdim Radyospor WhatsApp hattına. Hani Caner abi ya da Vedat abinin kişisel numarasına da gönderebilirdim. Ama sizlerden bir farkım yok. Ben de dinliyorsam o an dinleyiciyimdir yani. Yayıncı sıfatından çıkmışımdır. Dinliyorum sonuçta. Sizler de dinliyorsunuz. Ben niye özelden mesaj göndereyim? Radyospor WhatsApp hattına gönderdim. Ama ilginç mesajdı evet. Yani gerçekten ilginç bir mesajdı. Selamlar. Caner Bey yazdım herhalde yanılmıyorsam. Caner ve Vedat Bey yazdım. Yani dedi ya Caner abi yayında. Hani böyle dememiş aslında. İyi yayınlar dilememiş ama hadi ben de dilemeyeceğim iyi yayınlar diye. Evet iyi yayınlar dilemedim gerçekten mesajda ya. Ama daha sonrasında yazdım iyi yayınlar diye. Onu da söyleyeyim. İyi yayınlar yazdım. Mesajımı okumadılar. 20 dakika bekledim mesajımı okusun diye. O yüzden ben dinleyicilerimin mesajını okumaya devam ediyorum. Gerçekten insan okunmasını istiyor. Onu fark ettim bugün. Hayatımda ilk defa belki bir canlı yayına mesaj gönderdim. Caner abiye de selamlarımı ileteyim. Yoldadır yüksek ihtimalle şu an kendisi. Vedat abi keza aynı şekilde. O sabaha kadar eve gitmeye çalışır diye tahmin ediyorum. Onun yolu oldukça uzak. Pendik'te oturuyor biliyorsunuz. Yani mesafesi bayağı var. Bayağı var. O sabaha karşı gider eve diye tahmin ediyorum. Peki mesajlara dönelim. Jaja demiş dinleyicimiz Hasan Mert Cihan ben. Borja Sainz Porto'da şu an Giresunspor'daydı. İzlemesi çok keyifli bir futbolcu. Bu sene büyük ihtimalle daha büyük transfer yapar. İzlemesi gerçekten keyifli demiş dinleyicim. Sevgili Hasan Mert Cihan mesajını göndermiş. Bir de Jaja demiş. Evet Jaja ismi de çok geliyor. Trabzonsporlu dinleyicilerimden özellikle. Pierre van Hooijdonk'tan bahsederken kullandığı frikikleri engellemek için rakip baraj kurmazdı. Rakibin yerine Fenerbahçeli futbolcular baraj kurardı. Bundan da bahsedilmeli demiş dinleyicimiz. Yazın tabii ki bahsedelim. Siz ne yazarsanız ben ondan bahsediyorum. Benim hatırladığım anları da tabii ki yorum olarak sizlere aktarmaya çalışıyorum sevgili futbol severler. Merhaba Görkem Bey, Ankara'dan Hanifi Kaçar ben demiş. Ya isminiz bir yerden tanıdık geliyor ama daha önce beni dinliyor muydunuz acaba eski radyolarımda? İsminiz çok tanıdık geldi. Hanifi Kaçar. Peki selam olsun size de. Sergen Yalçın'ın bu yaz transfer döneminde ve bir sezon boyunca kalması gerektiğini ben düşünüyorum. Özellikle Serkan Reçber'le birlikte yapılan transferlerin katkıları da bir nebze olsa takımın toparlanacağını ben düşünüyorum demiş dinleyicimiz sevgili Hanifi Kaçar. Ankara'dan bu mesajı gönderdi. Gel gezdireyim Görkemcim diyen bir dinleyicimiz. Nereden yazıyordu? Polonya. Gel gezdireyim. Yani sorun zaten oraya gelebilmek. Ben oraya gelsem gezmek işi kolay. Gezerim. Gezmekten yana bir sıkıntı yok. Yeter ki oraya bir geleyim. Yani ya işin böyle bir sıkıntısı mevcut. Yoksa Polonya'ya geldikten sonra ya onu düşünmüyorum. Ya ben şimdi Polonya'ya gideceğim bu hafta sonu. Bir günlüğüne bir tatile gideyim. Bir kaçamak yapayım orada. Kafamı dinleyeyim. Ama beni gezdirebilecek, arkadaşlık kurabileceğim bir tanıdığım yok. O yüzden gitmiyorum değil Polonya'ya. Yani oraya gidip hiç yanımda kimse olmasa da ben bir şekilde keyif alırım. Hiç merak etmeyin. Polonya canım. İzliyorum YouTube'dan evet. Gezi yayınlarını izliyorum zamanında. Hani oraya gidiyor arkadaşlar. Oranın kültürel değerlerini çekiyor, paylaşıyorlar ya sosyal medyada YouTube üzerinden. Ben de o kanalları takip etmeye çalışıyorum. Gezi programlarını gezelim görelim vardı eskiden. Heh, ona yakın aslında bu konsept. Ben onları takip ediyorum. Polonya ilgimi çekiyor. Gerçekten bazı sokakları özellikle dikkatimi çekti. Neyse onlara da girmeyeyim burada. Bakalım neler geldi. Gelir mi Görkem Bey? Murat ben demiş Beylikdüzü. Bakalım gelir mi? Neyden gol bekliyorsunuz ama? Şöyle bir bakalım. 84. dakikası oynanıyordu o esnada ki sizin maçlar tamamlandı herhalde ya yüksek ihtimalle. Aston Villa çifte şans 1 veya 0 demişsiniz. Şu an skor ne durumda? 1-1'de en son. 2-1 oldu mu acaba? Aston Villa 2-1 öne geçmiş. Liverpool karşısında benim kuponum başarılı oldu.
Instagram'dan beni takip eden dinleyicilerim kazandı gün içerisinde. Aston Villa Liverpool maçı karşılıklı gol.

var ve 2,5 gol üstü biter demiştim. Başarılı olmuş. Kaybettiğim bir kupon var. Hani kazananları söylerim, kaybedenleri de söylerim. Onları saklamayı sevmiyorum. Yani belki de yanlış, profesyonellik hayatımda yanlış yapıyorum. Ama samimi olmaya çalışıyorum. Bu benim önceliğimdir. Başarılı olmaktan ziyade sizleri yanıltmamak adına, arkadaşlar şu kuponum da başarılı oldu. Yani her kuponun başarılı olmuyor. Bunu söylerim ben. Bu benim kendi görüşümdür, kendi düşüncelerimdir. Aston Villa maçı başarılı ama Çaykur Rizespor Beşiktaş maçında da Çaykur Rizespor maç sonu 1 demiştim. Çaykur Rize kazanır demiştim. Vardan döndü diyelim o da 3-2. Aslında orada offside var mıydı yok muydu? İnce bir offside gibi duruyordu, tam anlayamadım. Yani verilebilirdi o gol diye düşünüyorum. Beşiktaş kaybedebilirdi bu akşam. Zaten bir hedefi yok. Beşiktaşlı dostlarım yanlış anlamasın. Keşke o Çaykur Rizespor'un golü geçerli olsaydı da dinleyicilerime verdiğim o kupon başarılı sayılsaydı. Olmadı. 90'da direkten döndü diyelim. Sevgili Murat Kocaoğlu, sizin kupon başarılı olmuş. Tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. En çok beni üzen, hatta ağlatan veda, Schneider'in vedasıydı.

Hacı diyen bir dinleyicimiz, peki sevgili Kenan Bey bu mesajı göndermiş. Hacı'nın gitmesine çok üzüldüm demiş. Peki teşekkür ediyorum kendisine. Onun dışında şöyle bir bakalım, mesajlarımı eritmek istiyorum artık. Çok mesaj birikti. Dinleyicilerimiz abi niye okumuyorsun diye yazanlar var. Yani tek tek bakıyorum. Aşağıdan yukarıya doğru gelmeye çalışıyorum. İlk mesaj gönderen dinleyicilerimizin mesajını okuyorum. Yani sırayla gitmeye çalışıyorum. Burada da hakkaniyetli olmaya çalışıyorum. Onun da mesajını vereyim sizlere. Mario Jardel'in gidişine çok üzüldüm. Sevgili Mecit Bey böyle yazmış. Peki Amokachi, Jean Karev, o Trabzonspor'dan Yattara, Hataylıyım, bu Penza rahmetli. Hepsi çok iyiydi demiş dinleyicimiz. İşte böyle futbolcuların adını duymak istiyorum. Alex, Hacı, ya bunlar herkes zaten üzmüştür. Tüm futbol severler üzülmüştür bu oyuncuların gittiğine de. Herkesin hatırlayamayacağı bir isim yazmanızı çok istiyorum sizlerden. Radyonuzu yeni açtıysanız da tabii ki tekrar hatırlatayım. Süper Ligimizden gittiği için çok üzüldüğünüz bir yabancı futbolcuyu bana WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Bu akşamın konusu budur. Bir kez daha hatırlatmış olayım. Görkem Bey, ben yazdım demiş dinleyicimiz ama okumadınız demiş. Şu an okuyorum. O, bayağı bekletmişim. Evet, 23.10'da göndermiş dinleyicimiz mesajı. İkinci mesajınızı göndermeseydiniz işte çoktan okurdum ben bunu. 23.23'te yazmışsınız. Ya yine 10 dakika önce yazmışsınız ama çok ilgi var şu an. Teşekkür ediyorum sizlere. Katılım sayısı yüksek olduğu için de biraz zaman alabiliyor mesajlarınızı okumak tabii. Onu da söyleyeyim. Galatasaray'dan Hacı, Trabzonspor'dan İbrahim Yattara. Bu futbolcular biraz daha kalabilirdi. İstanbul'dan Mehmet selamlar demiş. Peki Mehmet Bey'e de selamlarımı ileteyim. Yattara doğru. Sizlerin yazmasını istediğim futbolculardan biriydi. Kesinlikle Ricardo Quaresma'dır ve Cuti unutulmazlar arasındadır demiş sevgili Osman Bey. Bir Beşiktaş taraftarı. Görkem Bey, Alex, Kartal'dan Sadık Baltacıoğlu. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Trabzon'dan Reşat ben Jaja diyorum demiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyorum yine dinleyicime. Onun dışında şöyle bir bakalım. Ne demiş dinleyicimiz? Trabzon'a selamlarımı ileteyim. Stavrum, Ohen, Nartallo. O kadar kötüydüler ki hiç unutamıyorum. Asim, Serdar, Duman. Yani herhalde konuyu yanlış anlamış dinleyicimiz. Peki unutamadığı futbolcular bunlarmış. Abi sen sözlükte yazıyor musun demiş. Yok yazmıyorum ben, bir yerde yazmıyorum ya. Sözlük derken neyi kastettiğiniz bilmiyorum da yazmıyorum, hiçbir yerde yazmıyorum. Ha, yazan varsa bana ulaşsın. Ben konu niye sözlüğe geldi, ne sözlüğü onu da anlayamadım ama illa yazan birini arıyorsak ya yazanlar yazıyorum desin. Ben sözlüğün de ne olduğunu anlayamadım. Sözlüğe yazılır mı ya? Kesinlikle Lugano demiş dinleyicimiz. Peki teşekkür ediyorum. İlla İle demiş, pardon. Yattara. İliye. Okuyamadım bir türlü ya. İliye. Yattara. Rapa.

Hiç. Görkem Bey, eve gireceğim. Apartman yangın merdivenlerine oturdum. Mesajı okumanızı bekliyorum. Eskişehir'den Özcan. Yani bir 12 dakika daha oturdunuz mu acaba şu an? Özcan Bey, oturmaya devam ediyor musunuz yangın merdiveninde? 12 dakika önce yazmışsınız bu mesajı. Teşekkür ediyorum beklediğiniz için. Gerçekten insan bekliyor. Mesaj yazınca okunmasını bekliyor. Okunduğu zaman da mutlu oluyor. Ya bunu ben söylüyorum. Evet, bunu ben söylüyorum. Ben de bekledim bugün. Adım geçtiği zaman mutlu oluyorum ya. Bak, benden bahsediyorlar. Lütfen arkadaşlar, ses yapmayın diyorum çevremdekilere. Ya zaten bir saat sonra yayına gireceksin. Ne bu heyecan, değil mi? Yok. İşte radyonun büyüsü diyorum ben buna. Radyonun büyüsü. Televizyonda alttan bazen isimler geçer ya bazı televizyon programlarında. Aynı tadı vermiyor, aynı keyfi vermiyor. Beklemek güzel burada. Acaba benim mesajımı mı okuyacak acaba? Bunu beklemek çok keyifli. Atiba diyen bir dinleyicimiz. Peki, teşekkür ediyorum yine. Mert Bey Mersin'den yazıyormuş. Bu arada Mersin'e gel tantuni yiyelim abi demiş. Ben dün yedim. Bayağı bir yedim hem de gece evde. Siz yapmayın, o saatte tantuni yemeyin. Tavuktan mı olur tantuni, biftekten mi, onu da sorayım. Ya ben bifteyi pek sevemedim. Tavuk bana daha iyi geliyor. Tavuk tantuni. Şu an olsa da yesek. Evet, bir ağzım sulanmadı değil. Ya dün akşam bayağı yedim. 2 yarım ekmek yedim ya. Gecenin saat kaçıydı? 2:30-3 civarındaydı. 2 yarım ekmek birden yedim. Ondan sonra neden göbeğim çıkıyor? Daha çıkar tabii. 2 yarım ekmek tantuni yersen, değil mi? Bana soruyor arkadaşlarım. Spor yapıyor musun? Yapıyorum. Hani pek inandırıcı olmuyor herhalde. Göbek çıkmaya başladı da o yüzden dolayı. Hani tamam, yapıyorum bir spor. Bazı yürümeler, koşmalar, hadi bunları tamam okey, ama yemeğe de devam ediyorum. Yemeği kesmedim. Ya bir anlam ifade etmiyor. Onu söylemeye çalışıyorum. İnandırıcı olmuyor spor yaptığım birçok kişiye. Bakalım ne demiş dinleyicimiz. Roberto Carlos demiş. Peki, teşekkür ediyorum. Evet, Carlos'un Fenerbahçe forması giymesi bile rüya gibiydi demiş dinleyicimiz. Real Madrid'in efsanesi. Kaç, 35 yaşında gelmişti yanılmıyorsam ülkemize. 100'ün üzerinde maça çıktı Süper Lig tarihinde. Brezilyalı sol bek. Yani dünyanın sevdiği, aslında sempatizan olduğu oyunculardan biri. O dönem ülkemizde forma giydi. Evet, hatırladım. Muhteşemdi, muhteşemdi. Genç oyuncularıyla da ben yakından ilgilendiğini biliyorum o dönem Fenerbahçe takımında. Vizyon kattığına da eminim Roberto Carlos'un, takımdaki genç oyuncu arkadaşlarına. Büyük bir markaydı. Marka değeri olan bir futbolcuydu. Yani forması var mıydı evde bende? O dönem vardı da şu an nerede bilmiyorum. Anneme sormam lazım, evet. Nereye çıkardıysan oradadır diyecek de şimdi ben 20 sene önce nereye çıkardığımı da hatırlamıyorum. Anelka diyen bir dinleyicimiz, teşekkür ediyorum. İsmi neymiş dinleyicimizin? Cihan. Peki, Cihan Bey'e de selamlarımı ileteyim. Nicholas Anelka Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Kadıoğlu'nu araya sıkıştırmış dinleyicimiz. Yabancıları soruyorum sadece. Süper Ligimizde ayrıldığı için üzüldüğünüz yabancı futbolcuları soruyorum. Ferdi Kadıoğlu yabancı mıydı? Yapmayın. Ama Anelka cevabını kabul ediyorum. Doğru. Şu oyuncuyu unuttunuz demiş. Eskişehirli Özcan. Trabzonspor'un efsanevi oyuncularından biri. Ya ben dinleyicilerime sorayım bunu. Trabzonspor dendiğinde hatırladığınız, aslında sempatik de bir insan profili. Teknik direktörlük görevi de yaptı birçok takımda Süper Ligimizde. Yani çok eğlenceli bir karakteri olan futbolcudan bahsediyorum. Teknik adamdan bahsediyorum. Onu unuttunuz diyor. Adını yazmış dinleyicimiz de. Yani ben onun cevabını hiç duymadım şu ana kadar gelen mesajlarda bu akşam itibariyle. Bakalım onun cevabı gelecek mi? Trabzonspor'un efsanevi futbolcularından biri. Saint-Étienne Rodez maçında penaltıları açıklar mısın demiş dinleyicimiz. Tabii ki goller geldikçe açıklamaya devam edeceğim. Henüz kullanılmadı penaltılar. Saint-Étienne Rodez maçı penaltılara gitti. Final mücadelesi. Bakalım Lig 1'e kim yükselecek? Yani çok kritik anlar. Çok kritik anlar. Şöyle bir bakalım. Penaltılar kullanılmaya devam ediyor. Bu arada düzeltiyorum bunu. 6-6'lık bir eşitlik söz konusu. Kaçan penaltılar var. Kurtarılan penaltılar var daha doğrusu. Ben penaltının kaçacağını düşünmüyorum. Kalecilerin kurtardığı penaltılar vardır diye lafımı tamamlayayım. Ben o görüşe sahibim. 6-6'lık bir eşitlik söz konusu. Bakalım penaltı gole çevrilecek mi şu an? Saint-Étienne penaltı kullanıyor tekrardan.
6-6'lık bir eşitlik. Saint-Étienne bu penaltıyı da gole çeviremedi. Penaltıyı kaçırdı.

büyük de bir avantajı tepmiş oldu Saint-Étienne. Şimdi Rodez penaltı atışı için tekrardan aslında bir üst tur için, Lig 1 için bu penaltıyı kullanacak. Bu penaltıyı golle sonuçlandırdığında Rodez adını üst lige yazdırmış olacak. Dramatik anlardan biri, kritik anlardan biri. Ben Saint-Étienne'in çıkmasını çok istiyorum demiştim ki maçın favorisiydi Saint-Étienne. Maç öncesi 1.55'lik bir oranı vardı. Rodez şimdi penaltıyı kullanıyor ve kaçırdı. Saint-Étienne için tekrardan umutlar yeşerdi diyebilirim. Arka arkaya kaçan penaltılar, son iki penaltısını da gole çeviremedi Rodez takımı. Tabii ki bu büyük bir avantajı da tepme anlamına geliyor. Yani penaltıyı atsa bu maçı da bitirmiş olacak ama Rodez arka arkaya iki penaltıdan da yararlanamadı. Şimdi Saint-Étienne tekrardan penaltı kullanarak taraf olacak. Çok kritik bir an diyebiliriz. Saint-Étienne geldi ve topu ağlara gönderdi. Oyuncunun ismini göremiyorum şu an, maçı takip edemiyorum. Hepimizin takip ettiği o siteden takip etmeye çalışıyorum. Hani skorların yazıldığı site var ya, hani oradan takip ediyorum. O yüzden oyuncuların ismini veremiyorum sizlere. Bunu da hatırlatayım. Ve Saint-Étienne golü bulunca da karşılaşma sonuçlandı. Saint-Étienne penaltı atışlarından galip geldi. Saint-Étienne 7 penaltıyı gole çevirirken Rodez takımı 6 penaltıda kaldı. 6 gol atmış oldu. Saint-Étienne totalde 3 penaltı kaçırdı. Rodez takımı da 4 penaltı kaçırmış oldu. Kazanan takım Saint-Étienne oldu. Fransa'nın önemli takımlarından biri, güzel. Hak ettiğini de aldı bence. Lig 1'e yükselme başarısı gösterdi. Peki skorlara tekrardan dönelim. Sonrasında Süper Lig'den ayrılan, sizlerin unutamadığı o takımlara tekrardan bakacağız mesajlara. Yeni açtıysanız radyonuzu tekrar hatırlatıyorum. Süper Lig'den ayrıldığı için üzüldüğünüz, tadı damağınızda kalan, keşke biraz daha izleseydik dediğiniz o yabancı futbolcuyu bana yazın. Beni biraz geçmişe götürün. Yani hep günümüzdeki oyuncuların ismini değil de şöyle bir 90'lara, 2000'li yıllara beni götürmenizi çok istiyorum. Sevgili futbol severler, futbol gurmelerinin mesajları gelmeye devam ediyor. Bakacağım hepsine. İngiltere Premier Ligi'nde dakikalar 81'i gösteriyor. Aston Villa, Liverpool karşısında farkı 2'ye çıkarttı. Aston Villa 3, Liverpool 1. 81 dakika. Liverpool çok kötü bu sezon. Aston Villa rakibini mağlup etmek üzere artık. Kadiz mücadelesi 1-1 tamamlandı. Cordoba 1, Albacete 2. Dakikalar 80'i gösteriyor. Yine diğer maçlarımıza bakalım. Derry City mücadelesi an itibariyle tamamlandı. İrlanda Premier Ligi mücadelesi Waterford 2, Derry City 2 şeklinde tamamlandı bu mücadele. Dundalk 1, Shamrock Rovers 0. Burada da 85. dakikadan çıkmak üzereyiz. Ev sahibi takımın 1-0'lık avantajı devam ediyor. İngiltere 2. Ligi yükselme playoff yarı final maçlarını merak ediyorsanız da hemen söyleyeyim. Salford City 1, Gimnes Town 2, 90. dakika oynanıyor. Notts County 0, Chesterfield 0. Yani takımın adını söylerken biraz zorlandım. Yani ikinciye söylemek istemiyorum o anlamda. Chesterfield. Tamam, şimdi oldu. Chesterfield 0. Dakikalar 82'yi gösteriyor. Var böyle ilginç takım adları ya. Var var. 50 sefer söylesem 51. de yine zorluk yaşıyorum. Özellikle Çin Halk Cumhuriyeti takımları biraz söyleme konusunda bana zorluk yaşatıyor. Hangzhangzui, Kanzhangzui gibi, yani böyle çok ilginç takım isimleri var. Gerçekten okurken zorlanıyorum ben. O yüzden hiç Çin Halk Cumhuriyeti maçlarını sormayın bana. Sizlerden ricamdır. Lütfen sormayın. Teşekkür ediyorum. Şaka ya, tabii ki sorabilirsiniz. O da ayrı bir konu. Allah'tan bu saatte Çin liginin maçları yok. Sabah 8.30'da başlıyor genelde. Öğle 12-13 bu saat aralığında başladığı için biraz rahatım o konuda. Gerçekten okuyamıyorum. Gırtlaktan söylemem gerekiyor Çin takımlarına. Çok enteresan takım isimleri var. Şöyle bakalım mesajlara. Doğru bir dinleyicimiz ne demiş, şöyle bir bakalım. Hacı bence tartışmasız isimlerden biridir ama Hacı sadece yıldız demek de diğer takım arkadaşlarına saygısızlıktır. O dönem tüm takımlardaki oyuncular yetenekliydi. Beşiktaş'ta Pascal Nouma vardı demiş dinleyicimiz. Alex vardı Fenerbahçe'de. Kejman geldi. Eski futbolu özlüyorum abi. Bu akşam özlettim bana eski futbolu demiş. Katılıyorum, doğru. Eskiden futbol daha iyiydi. Şimdi kimse kusura bakmasın. Takımın değeri 300 milyon euroları bulmuş. Ya da 300 milyon euroları geçmiş Fenerbahçe, Galatasaray'ın oyuncu

Hep çok değişik bir şekilde seviyordum demiş. Aa evet, Milan Baroş ismi de önemliydi. Galatasaray'ın gol makinalarından biriydi o dönem, hatırlıyorum. Canlı canlı izleme fırsatı yakaladım. Kejman'ı da izledim Kadıköy'de. O dönemki adı Şükrü Saraçoğlu Stadyumunda. Ali Sami Yen Stadyumu, eski Mecidiyeköy'deki stadyumda da izlediğim futbolculardan biriydi. Bir Avrupa Kupası maçıydı yanılmıyorsam ya. Atletico Madrid mücadelesi miydi benim gittiğim? O dönem sürekli maçlara gidiyordum. Okuldan çıkıyordum. Hangi maç var? İnönü. Hadi gidelim diyorum arkadaşlarıma, gidiyorduk. Kadıköy. Biraz uzak kalıyordu. Zorlanıyorduk Kadıköy'e giderken de. Genelde Galatasaray Stadyumu'na ya da Dolmabahçe'ye gitmeyi tercih ediyorduk. Zaman zaman da Avrupa maçlarında Şükrü Saraçoğlu'na gittiğimde oluyordu. Ama bulunduğum yerle tabii ki stadyumun arasında ciddi bir fark olduğu için genelde Avrupa yakasında oynayan takımların maçına gitmeyi tercih ediyordum şimdi. Hiç yalan söylemeye gerek yok. Galatasaray ve Beşiktaş maçlarını stadyumdan daha fazla izlemişimdir gençliğimde. Bu da öyle bir anımdır. Size aktarmış olayım. İyi geceler demiş. Ne demiş? Arçil. Ha, doğru. Arçil. Yani bunun adı gelmedi işte. Bu isim gelmedi. Yattara, Kagawa ve Amokachi diyen bir başka dinleyicim. Şöyle ismine bakalım. Sevgili Ali Bey, mesajı gönderen dinleyicim. Arşil ve Şota biraderler demiş. Yattara diye de eklemiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyorum bu mesajı için. Tutturdum abi diyen bir dinleyicimiz. Peki, tutturdunuz mu? Tuttu mu? Peki. Umarım tutturmaya devam edersiniz. 8,34'lük bir oran. Çok da güzel bir oran varmış. Ama radyonuzu kapatmazsınız diye düşünüyorum. Yani rakamı okuyamıyorum şu an. 1, 2, 3, 4, 5. Kaç tane sıfır var ya? Bayağı bir sıfır var. Okuyamıyorum o yüzden dolayı. Tebrik ediyorum. Ama totemlerim de işe yaradı. Şimdi kabul edelim ya. Sevgili Murat Kocaoğlu. Yani totemlerim de işe yaradı. Kendime de bir pay çıkarmak istiyorum burada. Kendime de bir pay biçmek istiyorum. Başarılarınız daim olsun. Teşekkür ediyorum. Adam resmen dans ediyordu. Bir insanın ayağına top bu kadar mı yakışır demiş. Hangi oyuncudan bahsediyor acaba dinleyicimiz? Arjantinli Matias Emiliano Delgado. Hayatımda gördüğüm ya da şöyle söyleyeyim, sempati duyduğum tek oyuncu. Ya Delgado o kadar iyi değildi ya Beşiktaş'ta. Tamam, önemli futbolcuydu da hani Quaresma etkisini yaratmadı bence. Ya da Pascal Nouma etkisini yaratmadı Delgado. Ya ne bileyim. Hatırlıyorum o dönem. Lincoln vardı Galatasaray'da da, Brezilyalı. Yani tartışmaya açık bir konu. Ama ben Delgado'nun çok iyi oynadığını, Beşiktaş'ta efsaneler arasında yer alabileceğini pek düşünmüyorum. Tabii benim kendi görüşüm bu. Sizin mesajınıza saygı duyuyorum. Yani üzülmüşsünüz. Sempati duyduğunuz futbolcuymuş. Saygı, saygı tabii ki. Eskişehir'den Ergin, selamlar, iyi yayınlar. Fenerbahçe'de oynayan Emenike demiş. Yani Fenerbahçeli taraftarların belki de en son aklına geleceği ismi dinleyicimiz gittiği için çok üzüldüm yazmış. Bilemedim. Gerçek değil mi bu düşünceniz? Onu da sorayım. Gitmesine en çok üzüldüğüm kişi Jon Karev'di. Rıza Çalınbay'ın, tırnak içerisinde söylüyorum, egosuna yenilen yıldızlardandı demiş dinleyicimiz. Peki, kendisinin görüşü bu şekilde. Roman Koseski, rakibimiz Galatasaray formasını giymiş Polonyalı bir futbolcu. Canlı Beşiktaş'a karşı seyretmiştim. Gerçekten çok etkilenmiştim. Ayrılmasına da üzüldüğüm bir futbolcuydu demiş dinleyicimiz. Peki, teşekkür ediyorum dinleyicimize. Şöyle bayağı bir mesaj gönderen dinleyicimiz. İşte arka arkaya yazarsanız mesajlarınızı en son okumak zorunda kalırım. Ki mesajları erittim. Şu an gönül rahatlığıyla yazabilirsiniz. Yani yeni mesajları gönderebilirsiniz. Artık son bölümdeyiz. Son 5 dakikam kaldı. Tüm mesajları da söz verdiğim gibi erittim. Erittim. Bir iki tane okumadığım mesaj kaldı. Simovic, Amokachi, Bobo, Ferdinand, Schmeier, Sabotic, Adana Spor'da oynuyordu. Bora Ayhan ben demiş dinleyicimiz. Yani bütün oyuncuları yazmış Ayhan Bey. Teşekkür ediyorum. Çanakkale'ye de selamlarımı iletmiş olayım. Herkes golcülerden bahsediyor. Fakat unutmayalım ki bu lige çok iyi kaleciler de geldi. Benim favorim Galatasaray'dan Simovic. Tekrar iyi yayınlar demiş dinleyicimiz. Son 5 dakikam kaldı diyorum ya. Hem katılım göstermeyen dinleyicilerimiz yazabilirler. Süper Lig tarihinde unutamadığınız ve gitmesine çok üzüldüğünüz yabancı futbolcuyu bana yazın dedim. Birçok mesaj geldi. Yeni denk geldiyseniz radyomuza tabii ki bununla alakalı katılımınızı bekliyorum.
arama çubuğuna Radyo Spor WhatsApp hattı yazdığınızda bir numara karşınıza çıkacak. O numara şu an bana ait değil ama benim ekranıma düşecek o numaraya yazdığınız mesajlar.

katılımlarınızı o numaraya yapabilirsiniz. Şu ana kadar katılım gösteren dinleyicilerimize de şunu sorayım. Unutamadığınız, gitmesine en çok üzüldüğünüz yabancı kaleci Süper Ligimizde. Bunu uzun uzun işleriz ilerleyen haftalarda. Ama şöyle bir 4 dakikam, 3 dakikam kalmışken kaleci isimleri de almak istiyorum. Dinleyicim haklı burada. Herkes golcülerden bahsediyor ama unutmayalım demiş. Bu ligimize çok iyi, çok önemli kaleciler geldi. Katılıyorum. Kaleci isimlerini de bekliyorum sizlerden. Elazığ Spor'da Faver vardı, unutmayalım lütfen onu da demiş. Peki yazarsanız unutmayız canım. Aklınıza gelen bir oyuncu varsa lütfen yazın, gönderin. Okumaya çalışırım elimden geldiğince. İyi yayınlar abi, ben Konya'dan Hamza. Bayağıdır yazmıyordum, sadece dinledim. Merak etmeyin, sizi neredeyse her gün dinliyorum. Ayrıca sosyal medyada takip ediyorum. Ne zaman görsem sıcak sulardasınız. Maşallah, ben de böyle olmayı çok isterdim demiş. Sıcak sulardasınız. Sıcak sular derken neyden bahsediyor? Jacuzzi'den bahsediyor herhalde. Yani gittiğim bir spa merkezi var. Evet, jacuzzi'ye girme gibi bir bağımlılığım söz konusu oldu diye tahmin ediyorum. Yani o sıcak suya illa gireceğim böyle fokur fokur. Doğru. 60-70 derece, hatta 80 derecelik bir sudan bahsediyoruz. Yani maksimum 10 dakika durabiliyorum. Çok sıcak abi, çok sıcak. Kendimi fırına atılmış böyle bir yemek gibi hissediyorum o esnada. Yani çok sıcak oluyor. Instagram'dan takip ettiğinizi bilmiyordum ama çok teşekkür ederim. Tabii gündelik hayatımda neler yaptığımı, gün içerisinde neler paylaştığımı da dinleyicilerim Instagram üzerinden beni görebiliyorlar takip ettiğiniz takdirde. Görkem Tezer yazdığınızda Instagram'dan beni bulabilirsiniz. Sadece adımı soyadımı yazıyorsunuz. Soyadımda L yok, R var. Orada bir zaten karşınıza çıkacağım. Takım elbiseli bir fotoğraf var. Kötü de duruyor bu takım elbiseli fotoğraf. Ben bunu kaldırayım ya. Bununla alakalı da bana özelden yazın DM'den. Bence kötü duruyor. Bir değiştireyim. Beni büyük gösteriyor yaşıma. Yani 40 üzeri gösteriyor. 45 civarında gözüküyorum. Onu ben bir gençleştireyim. Yok. Dinleyicim hatırlattı. Peki teşekkür ediyorum. Oscar Cordoba. Mırmiç demiş yine dinleyicimiz. Teşekkür ediyorum. Kaleciler de geliyor. Çorum Spor da bugün kazandı. İnşallah Süper Lig'e çıkacağız demiş. Yani benim beklentim de o. Yani ben de Çorum Spor'un çıkmasını istiyorum. Çorum FK ama Çorum Spor diyorum. Ağız alışkanlığı. Yani Çorum gelsin bir Süper Lig'de bir görelim. Farklı bir il gelsin. İstanbul takımı Esenler Erok Spor'u burada tabii ki kötülemiyorum. Onlar da çok iyi mücadele etti. Yani Süper Lig'i hak ettiler aslında. Kendi hatalarından dolayı çıkamadılar. Arka arkaya puan kayıpları. Yani Ahmet berabere kalıyor. Esenler berabere kalıyor. Tamam, fırsatı teptiler diyoruz. Son maç Ahmet yine berabere kalıyor. Ya kendi sahasında yine berabere kalıyor Esenler Erok Spor. Esenler bence hak etti Süper Lig'e çıkmayı. Bunu baştan söyleyeyim. Yeri geldi Çorum'dan da iyi mücadele ettiler. Kadroları çok geniş, çok iyi bir teknik adamları bulunuyor. Taraftar desteğini zaman zaman arkasına alıyor. Onu da söyleyelim. Ama benim gönlümden kim geçiyor derseniz de ben bir Çorum'u görmek isterim Süper Lig'de. Böyle değişik il takımlarını, bir Trakya takımını göreyim mesela, değil mi? İzmir derbisi Süper Lig'de olsun, Çorum olsun, Diyarbakır takımı olsun, atıyorum Van'dan bir takım olsun. Yani böyle değişik illerden de takımlar olsun. Ben onu istiyorum sadece. O yüzden dolayı da Çorum FK'yı, evet, çıkmasını isterim bir futbol sever olarak. Ama illa Çorum çıksın diye de düşünmüyorum. Esenler Erok Spor'da iyi mücadele ediyor. Onu da ifade etmiş olalım. Vedamı gerçekleştireceğim. Farkındayım. Maçımı aktaramadım ama kısaca söylemek istiyorum. Benim bu akşam sizlere önereceğim bahis konusundaki karşılaşmam. Yayınlarda unutuyorsam Instagram'da hikaye bölümünde hemen telafisini yapıyorum. Gece 12'den sonra, yayın sona erdikten sonra onu paylaşıyorum. Oradan zaman zaman kontrol edin lütfen dinleyicilerime. Bunu da söylemiş olayım. Peki benim bugün önereceğim karşılaşma hangi maç, onu da söyleyelim. Ekvator Pro Ligi Quito Tekniko mücadelesi 0-0.30'da başlıyor. Yaklaşık bir 35 dakikası var karşılaşmanın başlamasına. Ben burada 2.5 gol üstünü öneriyorum. 2.5 gol üstü ve karşılıklı gol vara yakın bir mücadele. İki seçenekten birini değerlendirebilirsiniz. İkisine de güveniyorum. KG var da olacaktır diye düşünüyorum. 2.5 gol üstüne de gidecektir diye düşünüyorum. Quito Tekniko mücadelesi. Yaklaşık bir 34 dakikası kaldı maçın başlamasına. Canlıya açılacak bir maç. Şu an MBS sayısı 3. Lütfen bekleyin sizler de. Canlıya düşer düşmez 0-0.30'da seçiminizi yapabilirsiniz. 2.5 gol üstü ya da karşılıklı gol var seçiminde bulunabilir dinleyicilerim. Ben ikisine de güveniyorum. Gollü bir maç olacaktır diye tahmin ediyorum. Ekvator Pro Ligi.

0: Vito Tecnico karşılaşması. Karşılıklı gol var ve 2,5 gol üstü, onu da söyleyeyim. Skorlarımıza bakalım. Şu an goller var mı? Nedir durumlar? Vedamı gerçekleştirmeden önce 90. dakika Cordoba 1, Albacete 2. Maç her an tamamlanabilir. Onun dışında da gelen gol yok henüz diğer maçlarımızda. Peki skorlarımız bu şekilde. Okumayı bekleyen yine birçok mesajımız var. Onları da bir okuyayım kısaca. Hızlı hızlı geçmek zorundayım. Özür diliyorum dinleyicilerimden. Vaktim artık sona erdi. Süremizi aşmak istemiyorum. Auman demiş dinleyicimiz. Peki. Enke vardı rahmetli. İlk maça gitti ama hikayesi kalıcıydı demiş. İzmir'den Tuncay Bey bu mesajı gönderdi bizlere. Holosko artı bir miktar para. Kupa maçında Fenerbahçe'ye attığı golle akıllarda kaldı. 4-2 Beşiktaş kazanmıştı demiş dinleyicimiz. Peki. Lüleburgaz Spor demiş. Bir başka dinleyicimiz, anlayamadım. Kırklareli Spor da olur değil mi? Lüleburgaz demişken aklıma geldi. Kırklareli Spor da olsun. Yani neden olmasın? Hep ikincilikte mücadele ediyor. Ben doğduğum günden beri bir TFF 1. liginde görelim ya. En kötü bir Trakya takımını, Kırklareli Spor'u. Ki zaman zaman da Türkiye Kupası'nda önemli başarıları var. Çeyrek finale yükselmişliği var. Geçmiş tarihte, yakın tarihte düzelteyim. Jurković, Petrović, Iveša. Doğru, Eskişehir kalecisi. İkinin üzerinde bir boyu vardı. Auman, Müller, Metin Mert ben Sarıyer'den demiş dinleyicimiz. Zalat diye de eklemiş. Taferel diyen bir dinleyicim. Peki, teşekkür ediyorum. Adını paylaşmamış. Her ne kadar bizi yaksa da Zalat'ı severdim. Bu arada Çorum Spor'a ligimizde başarılar dilerim. Bence şehir takımları bu ligde olması lazım demiş. Yalnız bir maçı daha var Çorum FK'nın. Finalde Esenler Erok Spor'la karşı karşıya gelecek. Kazanan takım adını Süper Lig'e yazdıran 3. takım olacak. Onu da hatırlatayım. Görkem Bey, kaleci dersen Schumacher ile Simovic'i söylerim. Haluk Deniz Aydın Buharkent'ten selamlar demiş. Peki, mesajlarımız bu şekilde, skorlarımız bu şekilde. Mesaj gönderen tüm dinleyicilerime teşekkür ediyorum. Ve gönderemeyen dinleyicilerime de dinledikleri için her zaman olduğu gibi teşekkürlerimi iletmiş olayım. Yarın sizlerle olamayacağım ama pazar günü yine güne enerjik başlamak istiyorsanız ya da enerjinizin yükselmesini istiyorsanız 2 saat boyunca saatler 17 ile 19 arasında karşınızda olacağım. Not aldınız değil mi? Pazar günü saatler 17'yi gösterdiğinde 19'a kadar yine bir konu buluruz, konuyu konuşuruz ama bahis konusunda biraz daha fazla kuponlar paylaştığım bir yayın olacak. Bahis severlere de bunu duyurmuş olayım. Bol bol kuponlarınızı yorumlamaya çalışacağım pazar günü saatler 17'yi gösterdiğinde diyorum ve aranızdan ayrılıyorum. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Tekrardan görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.
1: Maç merkezi sona erdi. Radyo Spor.

0: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
1: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu başlıyor.
2: Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 15 Mayıs 2026. Cuma günündeyiz. Saatlerimiz de tam 7'yi gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Maçlarla yine başlayayım. Dün La Liga'da hafta içi fikstüründe son 3 karşılaşma oynandı 22-30 seansında. Real Madrid, Real Oviedo'yu konuk etti. 2-0 Real Madrid kazandı. Gonzalo ve Bellingham'dan geldi goller. Ama Real Madrid'de taraftarların bazı futbolculara protestoları, başta Vinicius Junior ve Kylian Mbappe olmak üzere. Florentino Perez için açılan bir pankart. Perez'in bir taraftarla tartıştığı görüntüler. Maç sonu Mbappe'nin açıklamaları ki Mbappe %100 hazır olmasına rağmen Arbeloa tarafından ilk 11'de tercih edilmedi. Bununla ilgili sorular soruldu hem Arbeloa'ya hem Mbappe'ye. Onların açıklamaları yani Real Madrid'deki kaos dünkü maçla da devam etti. Ama Real Madrid en azından lig sonuncusu Oviedo'yu yenmeyi başardı. Günün diğer maçlarında beraberlik vardı. Valencia ile Rayo Vallecano ve Girona ile Real Sociedad 1-1 berabere kaldılar. Artık burada 36. hafta bitti. 2 maç kaldı. Şu anda küme düşme hattında 39 puanlı Elche ve Levante bulunuyor. Oviedo zaten düştü 29 puanla. Mallorca da 39 puanlı ama 17. basamaktan 40 puanlı 2 takım var. Alaves ve Girona. 42 puanlı 2 takım var. Espanyol ve Osasuna. 43 puanlı 2 takım. Yani 11. seviyeye kadar takımların küme düşme ihtimalleri bulunuyor. İlginç bir lig sonu olacak. İspanya La Liga'da hafta sonu. Tabii bu hafta sonunda maçlar var. Ondan sonraki hafta sonuyla birlikte de artık sezon sona ermiş olacak. Dün Belçika'da kupa finali vardı. Saint-Gilloise Anderlecht'i uzatma sonucunda 3-1 mağlup ederek kupaya uzanmayı başardı. Dünün enteresan sonuçlarından biri İsviçre liginde geldi. Şampiyon Thun kendi evinde Young Boys'a 8-3 kaybetti. Ama şampiyon olduğu için zaten çok büyük bir dert olmasa gerek. Danimarka'da da kupa finalinde Midtjylland Kopenhag'ı 1-0 mağlup etmeyi başardı. Dün Kopenhaglı taraftarların da görüntüsü karşılaşma öncesinde gerçekten enteresandı. Ben de Twitter'da gördüm. Mustafa Taha paylaşmış. Büyük bir coşku vardı. Görmediyseniz kesinlikle o videoyu da görmenizi tavsiye ederim. Ve bugün artık Cuma dedik. Liglerde yeni hafta başlayacak. Süper Lig'de tek maç var bugün saat 20'de. Çaykur Spor Beşiktaş'ı konuk edecek. Beşiktaş'ta kafile dün açıklandı. Eksikler var. Oh ve Udokai, Raşit Sa ve Kartal Kayra'yla birlikte kadroda olmayacak isimler. Takımların son durumunu da program içerisinde konuşacağız. Yükselme playoff maçı, rövanş maçı Çorum-Bodrum karşılaşması da yine bugün saat 20'de başlayacak. İlk karşılaşma Bodrum'un ev sahipliğinde oynanmış ve Bodrum 1-0 kazanmıştı. Bugün çıkacak sonuca göre playoff finaline yükselecek ikinci takım belli olacak ve o takımda Esenler Erokspor'la tek maç üzerinden Süper Lig bileti için mücadele edecek. Bugün İngiltere'de Aston Villa Liverpool günün bir diğer maçı, öne çıkan karşılaşması bu ve hafta sonu oynanacak yine karşılaşmalar. Hem Süper Lig'de küme düşme hattını ilgilendiren, beşincilik mücadelesini ilgilendiren önemli karşılaşmalar olacak. Avrupa çapında yine kritik maçlar var ki özellikle benim gözüm kulağım cumartesi 14.30'daki Celtic Hearts maçında olacak. Ligdeki artık son maç. Hearts bir puan farkla lider girdi son haftaya ve bir beraberlik Celtic önünde onları şampiyon yapacak 66 yıl sonra. Ama Celtic bir farkla bile kazansa Celtic bu sefer şampiyon olacak. İlginç bir son karşılaşma, final mücadelesi adeta olacak İskoçya'da. Diğer liglerdeki yine öne çıkan maçları da program içerisinde konuşuruz. Dün Galatasaray'da medya günüydü. Galatasaraylı futbolcular hem Galatasaray'ın YouTube kanalına hem basın kuruluşlarına konuştular. Önümde hani sürekli futbolcu açıklamaları Icardi'sinden Osimhen'ine, Saras'ından işte Arda Ünyay'ına kadar herkes Galatasaray'da ya da birçok futbolcu röportaj verdiler. Barış Alper'in röportajı, Yunus Akgün, Abdülkerim Bardakçı. Onlar var Galatasaray'la alakalı gündemde. Fenerbahçe'de tabii bu hafta maç Eyüpspor karşılaşması. Ama Talişka'dan faydalanamayacak lacivertler. Onun da bir sakatlığı varmış ve aldığı özel izinle ülkesi Brezilya'ya gitmiş oyuncu. Onu söyleyelim. Trabzonspor cephesinde tabii Türkiye Kupası final karşılaşması ile alakalı bir gündem var. Trabzonspor stadın değişmesini talep etti Türkiye Futbol Federasyonu'ndan. Fakat bu talep gördüğümüz kadarıyla kabul görmedi. Ama Türkiye Futbol Federasyonu da finalle ilgili yaptığı paylaşımı daha sonrasında silmiş. Bu da acaba final yeri değişecek mi diye tabii iddiaları beraberinde getirdi. Ama Konyaspor cephesi de bir açıklama yaptı. Buna karşı çıktıklarını dile getirdi. Yine yapılan haberlerde de TFF'nin iki kulüp anlaşsın değerlendirelim yanıtını verdi. Ama Konya tabii anlaşma tarafında olmayınca bu işin de rafa kalktığı da söyleniyor. Bu da bir diğer gelişmeydi. Ve sıcak olarak da dün gece haberlerde Fransa'nın Dünya Kupası kadrosu resmen açıklandı. Dünya Kupası kadrosunda N'Golo Kante kendisine yer buldu. Matteo Guendouzi ise kadroya dahil edilmedi. Orta sahada Didier Deschamps'ın Kante'yi, Kone'yi, Rabiot'u, Tchouaméni'yi ve Zaire Emery'yi tercih ettiği gözüküyor. Eduardo Camavinga da yine listeye davet edilmeyen isimlerden birisi olmuş. Onun için de tabii kolay olmasa gerek. Yavaş yavaş da böyle milli takım kadroyla birlikte Dünya Kupası havasına girilecek. Bizim milli takım da bakalım ne zaman açıklanacak ve kimleri dahil edecek. Vincenzo Montella, o da büyük bir merak konusu diyelim. 7.07 saatlerimiz, aramıza gidelim. Aradan sonra buradayız.
1: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.
2: 7.16 saatlerimiz, Sabah Sporu'nda Aykut abi ve Ali abiyle birlikteyiz. Derken Ali abi gitti. Aykut abi sana günaydın.
3: Günaydın.
2: Ali abiye de gıyabında günaydın diyelim. Şimdi bugün neler konuşacağız? Bence başlangıçta bir Real Madrid yapalım yine. Dün sıcağı sıcağına bir karşılaşma oynadı Real Madrid ligde. Artık tabii herhangi bir hedefi olmayan bir takım. Sonuçta şampiyonluğu Barcelona'ya kaptırdı ama bir taraftan da çok da büyük bir kriz içerisinde Real Madrid. Yeni hocasını belirlemeye çalışıyor. Mourinho olacak çok büyük ihtimalle. Perez bir seçim çağrısı yaptı. Futbolculara protestolar var. Dün Vinicius Junior'a ve Mbappe'ye yine protestolar olmuş. Özellikle Mbappe oyuna girerken, hatta girdikten sonra stadın bir kısmı diyelim ıslıklarken bir kısmı tabii destek vermiş oyuncu. Ama bayağı bir karışık Real Madrid. Bu karışıklık içinde lig sonuncusu Oviedo'yu da 2-0 mağlup ettiler. İlk gol 44'te geliyor ki tabii geç bir gol denebilir Real Madrid kalitesindeki bir

0: takım için ve rakibini de düşününce. İkinci golde yine maçın son bölümüne doğru 80'den sonra geliyor. Real Madrid 2-0 kazanıyor ama işte tartışmalar, maç sonu açıklamalar, bir taraftan Mbappe konuşmuş, bir taraftan Arbeloa Mbappe'ye cevap vermiş. Bir soğuk savaş ya da sıcak diye de denebilir. Bir savaş var Real Madrid'de. Nasıl görüyorsunuz bu dün akşamki durumu?
1: Ben dün izledim maçı. Mbappe ıslanana kadar. Tabii bütün olay onunla alakalı bence.
0: Mbappe ıslandıktan sonra nasıl ıslanır ya, ben bu maçı izlemem deyip kapattın mı? Ya
1: zaten bir şey yoktu maçta. Yani maçın genelinde 70 dakika falan da Mbappe girdi. 68-69'du girdiğinde. O zamana kadar zaten çok bir şey yoktu karşılaşmada. Yani Oviedo sonuçta lige veda etmiş. İşte Santi Cazorla oyuna girdikten sonra Mbappe nasıl ıslandıysa Santiago Bernabeu'da da Santi Cazorla oyuna girerken bayağı bir alkışlandı. Tam tersi bir durumla karşı karşıya kaldı. Belki görmüşsünüzdür işte bir taraftar Perez şimdi git tarzında bir pankart açmaya çalışıyor. Onu güvenlikler alıyor, atıyor falan. Yani bayağı karışık durumda Real Madrid. Buradan Mourinho'yla çıkma planları var. Ama Mourinho'ya da bir kez daha paramparça bir soyunma odası emanet edilecek gibi gözüküyor. Yani Mbappe oyuna girerken gülüyordu. Çok böyle hani pozitif bir şey çizdi sağ kenarında. Ama oyuna girdikten çok kısa süre sonra, saniyeler sonra hemen yani tribünden önce şeyi neydi gol atan çocuğun adı?
2: Gonzalo.
1: Gonzalo'yu alkışladı o çıkıyor diye. Ondan sonra işte Mbappe orada gülüyordu falan. Gonzalo kenara geldiği anda Mbappe sahaya adımını attığı anda ıslıklar başladı. Hatta ben tekrar bir geri aldım. Tam olarak yanlış duymayayım, yanlış bir şey söylemeyeyim diye. Plus'tan o şeyi gerçekten büyük bir tepki var Real Madrid taraftarından. Orada tribünde birkaç kişiyi gösterdi. O anda işte bir gösterdiği taraftar hiç tepkisiz. Öteki ayağa kalkmış bir şeyler söylüyor falan.
0: Bir tanesinde Mbappe forması vardı ya da atkısı vardı. Ya, Mbappe
1: vardır yani hani sonuçta.
0: Seven de çok.
1: Dediğin gibi seveni de çok ama yani buradan nasıl tekrar bir takım olacaklar, ayağa kalkacaklar gerçekten çok kolay gözükmüyor işleri.
0: Mbappe demiş hani benim ayrılmaya niyetim yok. O tatille ilgili kulüpten izin alıp gittim diyor. Arbeloa ile konuşmuş. Arbeloa işte benim 4. hücum oyuncumusun demiş. O yüzden yoktum. %100 hazırdım. Neden tercih edilmediğimi ilk 11'de Arbeloa'ya sorun demiş. Arbeloa da ben ona 4. hücum oyuncusun gibi bir şey demedim. Benim zaten elimde 4 tane hücum oyuncusu yok şu anda demiş. Böyle karşılıklı da açıklamalar var taraflar arasında. Belli ki bir gerginlik var ikili arasında da. Ve bir sürü ikili arasında gerginlik var. Evet, Real Madrid'de. Yani o kadar evet. Fazla ki bu bizim gördüğümüzden de büyük ihtimal fazla sayıda kişi arasında sıkıntı var. Mesela teknik direktörün kararına da saygı duymak zorundasınız da diyor bir taraftan. Kylian Mbappé, Arbeloa'nın tercihi için. Herkesin kendi fikirleri ve felsefesi vardır. Forma şansı bulabilmek için Gonzalo, Mastantuono ve Vini'den daha iyi olmak adına çalışmalıyım demiş. Burada biraz belki
1: ironi de var.
0: İroni de olabilir son cümlede. Hani onlardan daha iyi olmak için çalışmalıyım diyor. Ama evet demek ki öyle. Bak bir şeyler eksik yapıyor demek ki Arbeloa'ya göre Mbappe.
2: Yani burada bence şöyle bir durum var. Futbol artık eski futbol değil. Ne kadar iyi futbolcu olursan ol. Senin oynadığın... Ya bir kişiyle şampiyon olamazsın. Bir kişiyle de bir takım olmuyor. Bence bunun en güzel kanıtı. Hep hani şey dolaşıma sokuldu ya. Luis Enrique'nin Paris Saint Germain'den Mbappe'ye hani bak nasıl savunma yapıyor hücumcular, önde basmanı istiyorum diye bir videosu var ya, onu görmüşsünüzdür. Yani Mbappe ayrıldıktan sonra Paris Saint Germain'in nasıl bir takım oyunu oynadığıyla Mbappe geldikten sonra Real Madrid'in nasıl ona bağımlı olduğu ve bence takım oyunundan uzaklaştığı iki tane çok net örnek var ortada. İkisi de çok büyük takım. İkisi de çok köklü takım. Hatta Real Madrid Paris Saint Germain'den fersah fersah dünya çapında popüler bir takım. Ama takım oyunu ve işte arkadaşlık olmadığı zaman olmuyor. Ki herhalde bir araya gideceğiz şimdi. Araya evet. Gitmeden önce şunu söyleyeyim. Real Madrid'deki bu kaostan, Real Madrid'deki bu çalkantılı durumdan kazanarak çıkan bir tane isim var. O da bu dönemde sakatlığı nedeniyle kadroda olmayan milli yıldızımız Arda. Şu an

0: da yani Bellingham da dahil bir ara biliyorsun çocuğu yemek için çok uğraştılar. Bellingham'ından tut da işte Valverde'sine kadar. Şu an taraftarın bence Mbappe seveni var sevmeyeni var ama ya bu takımda Vinicius'a dahil olmak üzere bizi en çok heyecanlandıran bu takımda birinci kim kalsın diye söyleyecekleri adam bence Arda Güler'dir. Ve bunu da hak ederek oynayarak enerjisiyle pozitifliğiyle de taraftara kabul ettirmiştir.
1: Çok çok kısa bir aramız var. Ondan sonra hemen devam edeceğiz.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam edecek. Reklam.
3: Çekici yükselin, fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
4: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Supermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türkcell mağazası.
3: Türkcell gücünde Supermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Supermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
4: Hadi hep beraber Türkcell mağazasına. Hadi.
2: Reklam. Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.
1: ...7.24 saatlerimiz Real Madrid'den başladık. En son Arda Güler dedi Aykut abi ki Arda Güler de yanılmıyorsam Nisan ayının oyuncusu seçildi. Evet. Real Madrid'de performansıyla. Sevilen de bir isim. Şu an ben de düşününce Aykut abi derken hani Real Madrid'de en iyi oyuncular şu an hani Vinicius ıslıklanıyor. Mbappe ıslıklanıyor. Normalde o iki oyuncuyu sayarsın. Ama taraftar tepkili. Bellingham desen o da çok iyi bir dönemden geçmiyor performans olarak. Valverde aslında denebilirdi ama o da böyle bir tartışmanın içine girince onun da karizma tırnak içinde çizildi. Courtois bilmiyorum belki o listede şu anda yükseklerdedir. Arda Güler'le birlikte bir Courtois geliyor aklıma yani. Üçüncü bir isim Arda Courtois harici şu anda.
0: Ya Courtois da şey ya yani Real Madrid'in geleceği değil ya.
1: Ha, yaşı tabii.
0: Var. O açıdan söylüyorum. Şu an taraftarım bence. Şimdi hani ilk gittiğinde hep nasıl bakıyorsun? Kendi muadilinde, kendi yaş grubunda ya da işte o bölgenin oyuncularıyla kıyaslama yaparsın ya. Şimdi Ali'ye de sorayım, sana da sorayım. Mesela Brahim Diaz, Mastantuono, Arda Güler. Üç tane potansiyel değil mi? Mesela Real Madrid taraftarının ya hangisi oynasın diye merak ettiği Bellingham'ları, büyük yıldızları falan geçtim. Arda hepsinin önünde değil mi?
1: Şu an önünde üç oyuncu arasında evet.
0: Arda yani önünde. Gelecek kimde? Şimdi Carreras 50 milyon euroya alınmış bir oyuncu. Arda'nın iki katı. Paha anlamında söylüyorum bunu. Ya Real Madrid'in oyuncusu diyebilir misin mesela? Adam doğru düzgün kaç tane maçı var bu sezon itibariyle? Fran Garcia büyük bonservisi alınmış bir isim. İşte Mastantuono önemli bir yatırım yapılmış bir isim. Brahim Diaz keza aynı şekilde. Rodrigo'yu bile say artık. Çünkü Rodrigo biliyorsun zaten sezon genelinde bu sene kalacak mı gidecek mi derken o bile koptu gitti. Yani Vinicius'un Mbappe'nin tartışıldığı yerde hakikaten böyle pamuklara sarıp sarmalayacakları bir tane adam kalıyor geriye. Yani Valverde'yi bir ara hatırlayın 2 ay önce ne kadar formdaydı. Şampiyonlar Ligi devam ederken, City'yi elerken yani Valverde aşağı, Valverde yukarı. Ya bir ayda bitti ya. Sen çünkü böyle çürüklerin içinde sağlıklı bir birey olarak, sağlıklı bir meyve olarak kalmaya devam edersen belli bir yerden sonra sen de çürürsün. Bu kadar basit. Arbeloa fresh bir adam olarak geldi. Ben futbolculuğunu da çok beğenmezdim. Yani Real Madrid seviyesinde ya da Real Madrid efsanelerinden biri değildir benim için Arbeloa. İyi bir takım oyuncusudur. Arbeloa kendi futbolculuğunda çok önemli yıldızlarla iyi bir tamamlayıcıyken yani buraları çok daha iyi yönetmesi gerekirken bence hiç alakası yok. Yani bu yıldız yönetmek ayrı bir sanat. Şimdi sabah bir haber okudum. Hatta dedim ki Allah Allah ya zaten daha yeni gitmemiş miydi? Mesela Ancelotti Brezilya milli takımı Ancelotti ile sözleşmeyi 2030'a kadar uzatmış. Daha gideli ne kadar oldu Ancelotti? Sonra bir düşündüm geçen Mayıs'ta gitmiş. Ya bir sene olmuş aslında yıl olarak baktığında ama toplasan herhalde 4 tane resmi maçta takımın başındaydı. Onun dışında hep hazırlık maçı, işte arkadaşça karşılaşmalar vesaire falan, takımı kurdu. İşte Dünya Kupası'na gidecek. Şimdi sizce neden Brezilya milli takımı Ancelotti ile 4 yıl daha bir sözleşme imzalamıştır? Soruyorum size.
1: Real Madrid tehlikesinden dolayı.
0: Real Madrid tehlikesi değil. Bence yani Brezilya milli takımındaki kadar yıldız, işte Fransa'da sayarsın değil mi? İspanya'da sayarsın. İşte Arjantin'de sayamazsın mesela. Arjantin'de bir tane yıldız var. Diğerleri de hepsi kabul etmiş. Ama onların yöntemi o. Mesela Brezilya milli takımındaki yıldızları bence ya bundan daha iyi yönetebilecek bir hoca yok. Şimdi düşsene Brezilya milli takımını. Bir Dünya Kupası'na geliyorsun ve işte bu saydığımız adı Real Madrid'in adamlarının bir problemlerinin bir bölümü orada. Dünya çapında problemli birçok yıldız var orada. Demek ki yönetebiliyor. Bunu da görmüşler. Baba zaten keyifte oraya gitmiş. Eğleniyor. İşte hava sıcak, güzel. Değil mi? Brezilya'ya da alışmış. Bir anda 2030'a kadar sözleşme uzatıldı. Yani bunda bence Real Madrid şeyi de etkisi de var. Kesinlikle var. Çünkü şimdi bak da durum değişti. Ortalık karıştı. Denediği adamlar işte büyük bir potansiyel vardı. Olmadı. Xabi Alonso mesela tutturabilmiş olsaydı, soyunma odasını kaybetmeseydi belki de 10-15 yıl Real Madrid'in teknik direktörü olacaktı. Real Madrid bırakmayacaktı zaten. Ama olmadı. Başka bir tane daha genç bir şey deneyelim dediler. Olmadı. E şimdi atıyorum Toni Kroos şu bu vesaire falan gidip bir daha macera arayabileceğim bir takım değil Real Madrid. Denedin, baktın olmuyor. O zaman babaya bir telefon gitmiş olabilir. Ya Ancelotti, Mister, dön geriye. Biz burayı kaybettik. Burayı bir toparlayalım tekrar. Ancelotti de Brezilya Federasyon Başkanı'na demiştir ki ya bizi Perez aradı. Dedi ki sen cevap vermeden hemen 4 yılı koyalım önüne de demiş olabilirler. O da ayrı bir şey.
1: Peki Real Madrid bunu nasıl çözecek? Genç potansiyelli bir hocaya gitmez dediğin gibi tekrar. Tecrübeli işte, birine gitmek zorunda.
0: Bence eskilere yani o disiplini sağlayabilecek ya. Mourinho isminin geçmesinin nedeni o. Yoksa Mourinho son 10 yıldaki performansıyla sizce Real Madrid'in hocası olabilir mi? Adayı olabilir mi? Ya da son 5 yıla bakalım. Son 5 yıldaki gerek oyuncu yönetimi, gerek işte aldığı sonuçlar sizce Real Madrid'in adaylarından biri olabilir mi?
1: Bence
0: olmaması
1: yani
0: lazım. Ama bence sorun tahmin ettiğimizden daha büyük. Yani Perez gibi bir kurt diyeyim, işte 26-27 yılını başkanlıkta geçirmiş bir isimden bahsediyoruz. Real Madrid'de olmuş bir isimden bahsediyoruz. Gidip yani bu adamların elinde veri yok mu? Bu adamların elinde Mourinho'nun daha önce neler yaptığı ya da işte oynattığı futbolun Real Madrid'e uyup uymayacağı artık bence bunlara bakmıyor şu anda. Diyor ki biz sahaya çıktığımızda soyunma odasını tamamen kaybetmiş durumdayız. İskelette 3 tane 4 tane oyuncu sayıyorsun, iskelet dağılmış durumda. Bence en kritik nokta bu. Zaten stoperlerin hiçbiri 3 maç arda arda oynayamıyor. Ya arka taraf tamamen dağılmış. E kim vardı elle tutulur? Kaleci Kurtuva vardı. Kurtuva hala bazı maçları tek başına kurtarabiliyor. Ama bazen de tuhaf goller yiyor. Valverde ya sen kaptandan beklemeyeceğin hareketi, kaptan geliyor biriyle kavga ediyor. E, iskelette diğer adam Tchouameni şu an kaptanla kavga etmiş, zaten ikisi muhtemelen Tchouameni gidecek zaten. Ya Valverde'yi tutsan olmaz.
5: Ama Tchouameni pat diye oynattı.
0: Oynatıyor.
5: Esko'da 11'de.
0: Orada bence işte Arbeloa da diyor ki ben de mesajı böyle veriyorum
5: evet,
0: diyor.
5: Evet, yani oyunu orada Tchouameni'den yana kullandılar.
0: Tchouameni'den
5: normal bir olay değil yani o kavgadan sonra pat diye 11'de oynatmak.
0: Kesin ama bence yani Valverde oynamadığı için Tchouameni oynadı. Ya Valverde oynayabilecek durumda ya da kadroda olsaydı bence Arbeloa orada tercihini Tchouameni'den yana kullanmış. Ya da takımda belki demiştir ki zaten mecburuz, oynatacağız bunu, ondan sonra yapalım ne yapacaksak. Belki de yeni gelecek teknik adama bıraktılar bu kararı. Ama yani iskelette şimdi devam ediyorum öne doğru. E solda Vinicius, önde Mbappe. Başka iskelette adam kaldı mı? Hadi Arda'yı da koyalım. Arda zaten yok sakatlığı nedeniyle. Ya bütün iskeleti kaybetmiş durumdasın. Nasıl yapacaksın? E sağ tarafın sezon başından beri çalışmıyor. Rodrigo'dan hiç verim alabildin mi bu sene? Yok. Göndermedin de. Adam gitti. Kayboldu. E yerine koyuyorsun Brahim Diaz. O da bu Afrika Uluslar Kupası'nda kaçırdıktan sonra penaltıyı tamamen kafaca gitti.

0: Sonra bir şekilde kupayı vermeye çalışıyorlar. Ne oldu o iş bu arada?
1: Verdi işte.
0: Verdi de ama
1: Kupa
0: hala
1: yok ama
0: dava
1: galiba.
0: mava bir şeyler oluyor değil mi?
1: Fiziki olarak verilmedi herhalde hala.
0: O da oradan sonra kayboldu. Ya Real Madrid tahmin ettiğimizden daha büyük bir krizin içinde. Yoksa gidip kimse Mourinho'yu çok sevdiğinden, Mourinho'nun Real Madrid'de yaşadığı şampiyonluktan, tarihinden, geçmişinden ötürü ona gitmez. Ama ya bizim tekrar bu soyunma odasını düzeltebilmemiz için bu tarz bir teknik adama ihtiyacımız var. Bizi bilen bir teknik adama ihtiyacımız var diye Mourinho'ya gidiyorlar. Ama saha içi sonuçları Real Madrid'de her zaman önemlidir. Mourinho belki gider yapıyı kurar. Sonra atıyorum 1 yıl, 2 yıl sonra başka bir teknik adam gelip tekrar biz şampiyonluğa oynuyoruz diyebilir. Yoksa Aliler işte en son deneyimlediler El Clasico'da. Yani bu kadar beni heyecanlandırmayan ya da işte daha önce benim de anlattığım Barcelona'nın Xavi ile ilk 4-0
2: Hayır ya, benim
0: kazandığım
2: izlediğim
0: maç
2: El
0: var.
2: Clasico dünyanın en iyi El Clasico'suydu, öyle değil mi?
0: Dünyanın en büyük futbol rekabetidir El Clasico. Ona hiçbir lafım yok. Ama ya bir taraf kendi işiyle uğraşırken diğer tarafı ya tamam üstüne gitmeyelim. Real Madrid en iyi dönemindeyken Barcelona 5 atıyor. Normalde durmuyor. Şurada şöyle yakalanmış Barcelona ne yapar aslında Real Madrid? Bir de erken erken gollerle 2-0'ı bulmuş. He? Bak 6 tane lazım olsun 6 tane atardı. Barcelona da tatile çıkmış, eğleniyor. Ama Real Madrid'in şu hali seneye bir de şimdi asıl konuşmamız gereken bir nokta var. Hep haftalardır ya da son 3-4 sezondur düşme hattında diye konuşuyoruz mesela Sevilla ki son maçını anlattım hafta içinde Villarreal Sevilla. Yani Villarreal'e 2 farkla geriye düşeceksin 20 dakikada oradan çevirip maçı 3-2 alacaksın. Ramos etkisiyle birlikte ben seneye işte şampiyonu belirleyen ya da Şampiyonlar Ligi'ne tekrar gidebilecek potansiyelde bir takım kuracaklarını düşünüyorum. Bayağı da ciddi bir yatırımla aldılar. Yani 450 milyon euroyu Ramos çıkarıp cebinden vermemiştir tahminen. Vardır arkada farklı şey onu
2: Yatırım
0: destekleyenler,
2: ortakları
0: yatırım
2: diyorsun.
0: ortakları. O yüzden ona göre de bir takım kuracaktır. Villarreal fena değil. Atletico Madrid'de işte bir değişiklik olacak. Onların da bütçesi fena değil. Ya yani seneye bence daha güzel ve daha rekabetçi bir La Liga ortamı bizi bekliyor. Ama Real Madrid önce içeriği bir toparlayayım. Ben sonra bu yarışa dahil olurum diyecek gibime geliyor. Çünkü kolay değil. Kaç tane oyuncu alabilir? Mesela 4 tane, 5 tane üst düzey hepsini ikna edip getirebilir. Mesela iyi oyuncu olsan, parayı da versen, Real Madrid bile olsan ki Real Madrid kolay kolay kimsenin hayır diyemeyeceği bir kulüp, şu kaos ortamına gitmek istemez. Mesela kaosu daha da büyütmek istiyorsan git Leao'yu al. Değil mi? Daha da böyle herkes birbirine girsin. Lay lay lom. Vinicius, Leao falan. Tam böyle evlere şenlik bir ortam olur orada. Hani
2: Acaba birinden vazgeçecekler mi?
0: buradan da şey yapıyorum ki hani bizim takımlarımıza Leao yazılıyor ya. Buradan da böyle hafif uyarılarımızı yapmış olalım. Çok büyük yıldız. Çok tribün çok eğlenir. Harika ama İşin sonuna geldiğinde, sonucu alamadığında ne oldu ya Leao falan olursun. Niye verdik bu paraları olursun.
1: 7.35 bir ara vakti, aradan sonra devam.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.
1: 7.40 saatlerimiz, Real Madrid'i konuşuyorduk. Hoca konusunu konuşurken dinleyicilerden de tabii öneriler geldi. Mourinho şu anda en güçlü aday, büyük ihtimalle de olacak. Jose Mourinho yeni sezonda teknik direktör. Bir dinleyici daha önce atmadığı bir mesajı tekrar göndermiş. Simeone'ye teklif yapmaz mı? Demiş Florentino Perez. Yani Simeone bu kadroyu herhalde adam eder. Ama tabii kabul eder mi uzun yıllar Atletico Madrid'de şey yaptıktan sonra? Bir de Inter'e gideceği zaten konuşuluyor. Ama uygun bir aday olabilirdi. Fatih Terim yazan bir dinleyicimiz olmuş.
2: Yılmaz Vural cevabı da gelmiş mi?
1: Yılmaz Vural yok. Zidane'dan niye gitmiyor diye yazan olmuş. Zidane tahminen Fransa milli takımına geçecek. O yüzden olabilir. Bir de hani başka bir teknik direktör gerçekten yok mu Real Madrid'i toparlayabilecek, hani Mourinho haricinde? Hani sadece Mourinho üzerinden çünkü tartışmalar döndü. Başka bir aday henüz konuşulmadı. Hani bunlar dinleyicilerin düşündüğü adaylar ama Perez'in kafasında herhalde tek Jose Mourinho var. İkinci bir isim yok. Yok mu gerçekten yani?
2: Bir anda yok.
0: Ya Jürgen Klopp zaten kapattı biliyorsun o defteri. Herhangi bir tarafa kapattı. O yüzden çok da öyle oraya aday mesela kim geliyor aklınıza?
1: İşte ben boştaki

0: entelektüellere bir bakayım dedim. Hani biri çıkar. Mesela Löw çok o profil değil, değil mi? Yani tecrübe var ama
1: Abi Löw...
0: egoları yönetme konusunda hani Almanya'dan sonra burada bu oyuncularla uğraşmak herhalde kolay değil. Tecrübe
1: Ya şimdi
0: olarak.
1: öyle birkaç yıl bir de atıyorum soyunma odalarından, teknik adamlıktan uzak kalmış, kariyeri başarılarla dolu isimler, çok kolay değil onların dönmesi ya. Löw'ün falan da geleceğini ben zannetmiyorum. Gelse de oralara götürebilir mi çok emin değilim ona. Ama yani Inter olmasaydı Simeone gayet olurdu. Hiç Atletico falan o işlere bakılmaz öyle durumlarda. Ama yani Inter olayı herhalde bitti gibi. Atıyorum Conte Monte falan olur mu mesela?
0: İşte Mustafa Dürüst direkt Conte yazmış, şimdi onu okuyacaktım.
1: Bence Real Madrid'deki yani sertlik ve disiplinle orayı düzeltecekse Conte olur. Niye olmasın? Ama şöyle bir durum var. Conte de işte o Mbappe, Vinicius'a falan antrenman. Conte biliyorsun sağ kenarında Inter'den neden gönderildi? Adam deli abi, durmuyor ki. Herkes sıfır çalıyor. En az futbolcu kadar mesafe kat ediyor. Sürekli şey ve genelde ilk yılda da hemen sonuç alıyor. Yani hemen sonuç almak istiyorsan Conte iyi bir tercih. Ama uzun vadeye yaydığın zaman Conte'nin de ilişkileri çok şey değil.
0: İşte bu da şey, riskli değil mi? Mesela Ancelotti oyuncu yönetimi konusunda marka olan bir teknik direktörken, Mourinho disiplinle ön plana çıkan bir teknik direktör. Aslında yine tam çözüm değil gibi. Conte de mesela Mourinho'ya daha benzer bir profil. O
1: Ya
0: anlamda Ancelotti gibi bir yönetim anlayışı sergileyecek bir hoca yok mu gerçekten ya dünya
1: var
0: futbolunda?
1: mı? Ben Mourinho'nun
0: İşte bilmiyorum.
1: içeriği düzeltebileceğini düşünüyorum. Ama sportif anlamda baktığım zaman performansı bende soru işareti. Real Madrid burada bir tercih yapacak. Ki aday olmasının ya da bir kez daha söyleyeyim, Real Madrid'in şu anda bir numaralı isminin olmasının sebebi son dönem işte Fenerbahçe başta olmak üzere Benfica'da yaptıkları falan değil. Real Madrid'de kaos bence yansıtılandan çok daha büyük. Ve bu kaosların içindeki oyuncuların ortalama 40-50 milyon euro maaşları var. Ya işin bir de ekonomik tarafı var. Hadi Sila baştan yapalım desen öyle hemen yapamıyorsun onu. Mbappe'yi yollamaya çalıştığını düşün. Kaç tane takım alabilir ki zaten Mbappe'yi? O şartları karşılayabilir. Ki çok büyük sözler vererek kadrona kattığım bir isim. Bellingham. Bir anda çıkayım desen kaç tane takım alabilir Bellingham'ı? Tchouaméni, Valverde, hadi onlar gene daha normal tipler. Bonservis ve kazandıkları anlamında, ama işte Vinicius kaç tane takım alabilir? 300-350 milyon eurolar konuşuluyordu, hatırla. İşte Asya'dan teklif geldiğinde Suudi Arabistan'dan vesaire. Yani yollamak da kolay değil. Hadi ben vazgeçtim desen, gitmiyorum dese adama ödeyeceksin mecburen parasını.
0: Peki bir dinleyiciden Manuel Pellegrini ismi gelmiş. O da geçmişte Real Madrid'i çalıştıran teknik direktörlerden biri. Bu sezonda Real Betis'le ligi 5. bitirdi ve Şampiyonlar Ligi biletini aldı. O da bilmiyorum gördünüz mü istatistiğini ama La Liga'da 14 sezon takım çalıştırmış. Bu 14 sezonun tamamında çalıştırdığı takımlarla Avrupa bileti almış. Pellegrini.
1: Malaga'da dahil olmak üzere.
0: Malaga, Betis, Villarreal, Real Madrid 4 takım, 14 sezon bir takım daha mı var? 5, five different teams demiş ama 4 takım herhalde. Tamamıyla her sezon Avrupa bileti alan bir teknik direktör. Tecrübe desen var. Real Madrid'de çalışmış. Oyuncularla da arası, bilmiyorum Aykut abi sen daha yakından takip ediyorsun ama herhalde çok da kötü
1: Ya
0: olan bir teknik direktör değil. Benim
1: çok
0: de
1: iyi
0: aklımda
1: teknik
0: kalan.
1: adam, ama orada da şöyle bir şey var. Manuel Pellegrini La Liga'nın en yaşlı teknik direktörü. Aktif teknik adamlar içinde de en yaşlılardan biri. Yanlış bilmiyorsam 73-74 falan olması lazım. Ya, kısa vadeli bir şey olabilir. Anladın mı? Çok gelip şimdi o kaos ortamına girmek ister
0: 72
1: mi?
0: yaşındaymış.
1: 72 yaşında. Yani Betis'te şimdi kebap yap. Betis'te şimdi bir Antony'yi idare etmek varken geleceksin Real Madrid'de 10 tane Antony var. He? Yani ki Antony'yi bile baya baya ehlileştirdi. Bakarsan kağıt üzerinde gerçekten o işi yapabilen bir teknik adam. Fornals gibi bir adamdan adam bir 10 numara yarattı. İşte öndeki Hernandez, Betis'te öyle şey takım değil ha. Betis'te de arıza çok yani. Ama Antony mesela en arızaları oynuyor. Ezequiel Abde kolay bir adam değil. Oynuyor. Var yani Real Betis'in içindeki adamları ve yıllardır orayı yönetim tarzı, ama şimdi orada beklentiler ve hedef başka. Öyle bir takımda çalışır. Ama Real Madrid'in olayı bambaşka. Şimdi sen geldin, her şeyi düzelttin ama ligi ikinci bitirdin. Bu onlar için bir başarı değil. Bir takım şeyleri düzelttin ettin ama bir taraftan da şampiyon olman lazım. E şimdi Barcelona 2 yıldır Hansi Flick'le şampiyon oluyor. 2028'e kadar uzattılar değil mi onun da şeyini?
0: Öyle mi?
1: Son kontratım demişti. Bir daha takım çalıştırmayacağım dedi. Mesela Hansi Flick. Düzeni kurmuş. Eğer şunu iddia ediyorum ben. Ön tarafa iyi bir santrafor, arkaya da iyi bir stoper aldığı anda Barcelona, Real Madrid'in orayı geçmesi artık çok kolay değil. Çünkü diğer her yere oturmuş durumda. Kaleci desen canavar kaleci aldılar. Bence bu sene Barcelona'nın şampiyonluğunda işte Lamine Yamal'dır, Rafinha'dır, odur budur sayarsın, Pedri'dir falan, ama bir numaralı faktör bence Juan Garcia. Yani o kadar kötü oynadığı maçlar var ki Barcelona'nın, tek başına direnip tek başına maçı aldığı çok karşılaşma var. Baştan öne kadar gerçekten iyi takım. Ama mesela savunma attı. Sana verelim bu dörtlüyle sen oyna desen, ya ben bunu oynayamam dersin. İstemezsin mesela geri dörtlüyü. İşte Kubarsi, Kunde, ki bayağı düştü Kunde de. Sol bekte kimin oynadığı belli değil, mecburen gidip Cancelo'yu aldılar. Diğer stoper işte Eric Garcia mesela, bu dörtlü sana böyle rüyalar kurduran bir dörtlü mü?
0: Yok, değil. Gerard ama Martin takım, oynuyor zaman.
1: Gerard Martin oynuyor. Adam ne oynadığı belli Bet değil.
0: Bekten bozma.
1: Hakikaten ne oynadığı belli değil. Gerard Martin'e diyorlar ki sen mesela ne oynuyorsun diye maç sonunda sorsa, bilmiyorum ben orada duruyorum, ayağım iyi. Bizden zaten hoca bunu istiyor diyecek. Arkada iyi kaleci var. Zaten rakip çok gelemiyor. Geldiğinde zaten ya kart görüyorlar ya atılıyorlar. Eric Garcia da öyle. Ayağı iyi ama takımın tek sert adamı belki de. O yüzden gerek kalmıyor zaten. Ama bu bir işte takım olduklarının işareti. Yani diyor ki ya benim arkaya çok ihtiyacım yok zaten ya. Kalecim iyi, öndekilerin hepsi iyi. Top zaten hep bende. İki tane üç tane pozisyonda Eric Garcia kardeşim bir şekilde karşılasın ya. Olay bu. E sen şimdi böyle bir takımı, senin içerideki 10 tane oyuncun birbirine girmiş. Muhtemelen böyle ikili üçlü çok grup var. Bak futbolda takımdaki en tehlikeli şey bu. İçeride o gruplaşmalar başladığı zaman geçmiş olsun. Kimi getirirsen getir. Konsorsiyum yap. 3 tane hocayı birden getir, gene çıkamazsın işin içinden.
0: Mesela şey yazan dinleyiciler var. Mbappe orada olduğu sürece kim gelirse gelsin sonuç alamaz demiş Mert, dinleyicimizin de ismi.
2: İşte ben de size onu sordum. Mesela birini gönderirler mi? Vinicius ya da Mbappe'den. Böyle radikal bir karar bekliyor musunuz?
1: Bence bir şey yapılması gerekir. Ve orada benim düşüncem, ben olsam Vinicius'u gönderirim. Ne kadar daha iyi performans sergilemiş olsa da bu sene bir ara. Çünkü bence doldurdu oradaki şeyini. Yani ve atıyorum Araplar falan parayı da vermişken. Bu arada çok da paraya da bakmayabilir. Mesela Vinicius şu an şey yapsa, ben Guardiola'nın öyle de olsa böyle de olsa doku çok formda da olsa, ne Vinicius mu atıyorum 100-150 mi, tamam biz Vinicius'u alalım der yani, ister ya da. Chelsea. Hiç adam, Chelsea zaten yolda yürüyen potansiyelli bir adam 60-70 veriyor. Genç olsun bir de öyle. Bak Chelsea'ye 20-22 bandında bir böyle güzel hafif potansiyelli bir oyuncu öner. 20'ye olur bu işte, 40 verirler. Dolduruyor. Şu an sonra da kiralıyor sağa sola. Birkaç tane takım var alabilecek. Ama mesela Vinicius'u mesela Paris Saint Germain istemez. Luis Enrique varken. Parası da varken Paris Saint Germain tarzı bir takım almaz. 2 yıl önce alırdı, şu anda almaz. O gider Kvara tarzı bir adam alır. Hem takım oyuncusu olacak hem de gerektiğinde onlar kadar yıldız hareketleri yapabilecek. Yani mantalite o yüzden değişik. Ha, Araplar yapabilir mi? Yani Cristiano Ronaldo'ya 250 milyon euro maaş verip ülkenin statüsünü değiştirip, ki şeriatla yönetilen bir yerde yani evli olmadan ya buraya kadar değiştirebilecek bir gözü dönmüşlük, Vinicius'u götürebilir tabii ki yani. Paraysa para. Kuyu bile verirler Vinicius'u almaya. Vallahi bir kuyuyu da sana verelim derler.
0: Bu saatten sonra ben de Suudi Arabistan doğru gider gibi geliyor. Niye? Sanki bu Luis Enrique'de biraz şeyi bakış açısını değiştirdi. Hani hücum oyuncularından sadece yetenek değil, o takım oyuncusu dedi Aykut abi. Savunma yapmasını da bekliyor. Şu an Kvara'dan, Dembele'den, Due'den, Barcola'dan o savunma katkısını da alıyor. Ama mesela Vinicius'ta o katkı var mı? Yok. Mbappe'de o katkı tam olarak var mı? Yok. Avrupa çapında da artık böyle her şeyi yapan oyuncular. Messi ve Ronaldo değilsen, ki şu anda Mbappe'de artık o seviyede değil. Vinicius'ta o seviyede bir oyuncu değil. Mesela Guardiola'nın ben alacağını düşünmem. Aykut abinin aksine City'ye. O yüzden hani gidişat bence Suudi Arabistan'a doğru olur. Ben de Vinicius'un Suudi Arabistan'a gidebileceğini düşünüyorum bu sezon sonu. Ama Mbappe kalır. Onunla da onun dilinden anlayacak bir hocayla tekrar onu kazanmaya çalışır diye düşünüyorum. Bir aramız var. 7.53 aradan sonra buradayız.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.
0: 7.58 saatlerimiz. İlk bölümde Real Madrid'i kurtarmaya çalıştık ama pek de bir çıkış yolu açıkçası bulamadık. Bakalım neler bekliyor Real Madrid'i yaz döneminde. Ben de takip edeceğim. Ben de çok merak ediyorum. Hoca tercihi Mourinho olacak gibi gözüküyor. Oyuncu olarak transfer tabii yapacaktır. Ama kimleri alacak? Konuşulan öyle bir oyuncu da ben basında pek görmedim. Hani şu yıldızla ilgileniyor Real Madrid diye. Gidecek oyuncular konusunda da öyle sıcak bir gündem yok. Yazın belli ki hareketli geçecek. Gerçi orada da Dünya Kupası var. Haziran'ın 11'i ile başlıyor. Temmuz ortasına kadar sürüyor. Zor yani Real Madrid'in işi. Bakalım neler olacak. Şimdi dönelim tekrar ülkemize, Türkiye'ye. Bizde gündemde bir kez daha bu Türkiye Kupası final karşılaşmasının yeriyle ilgili dün yine gelişmeler oldu. Konyaspor Kulübü finalin sonuçta taraflarından biri. Beşiktaş eledi. Finale çıkan ilk takım olmuştu. Konyaspor'dan bir yazılı açıklama geldi. Dedi ki Konyaspor, Zira Türkiye Kupası finalinin Antalya'da oynanacağı TFF tarafından haftalar öncesinden açıklanmış ve tüm planlamalar bu doğrultuda yapılmıştır. Son günlerde final müsabakasının oynanacağı şehrin değiştirilmesine yönelik çeşitli değerlendirmeler gündeme gelmektedir. Konyaspor olarak daha önce ilan edildiği şekilde finalin Antalya'da oynanmasının doğru olacağını saygıyla ifade etmek isteriz. Trabzonspor Kulübü ile her zaman karşılıklı saygı ve dostluk çerçevesinde İlişkiler yürüttük. Bugün de aynı anlayış devam etmektedir. Aynı şekilde TFF ile ilişkilerimizde kurumsallık ve karşılıklı saygı temelindedir. Antalya tesisleri, organizasyon gücü, ulaşım imkanları ve futbol atmosferiyle böyle büyük bir finale en uygun şehirlerden biridir. Final yerinin değiştirilmesini gerektirecek herhangi bir neden olmadığını düşünüyoruz. Temennimiz fair play ruhunun ön planda olduğu, dostluğun ve futbolun kazandığı örnek bir final atmosferinin yaşanmasıdır saygılarımızla diyor genel sekreter ve basın sözcüsü Cengiz Yönet'ten geliyor kulüp adına bu açıklama. Ve dün işte yerel basına baktığımda Trabzon medyasında Trabzon'un TFF ile bir görüşme yaptığı, TFF'nin de iki kulüp anlaşsın değerlendirelim yanıtını verdiği, konuyla ilgili Trabzonspor kulübü Konyaspor'la görüşse de Konyaspor cephesinin de değişikliği kabul etmediği söylenmiş. Ama şöyle de bir gelişme gördüm. TFF final paylaşımını silmiş Twitter'da herhalde. Sosyal medyadaki o paylaşımı silmiş. Bu da hani iddiaları acaba değişecek mi şeklinde güçlendirmiş. Ama tabii bilmiyoruz neden sildi, niye oldu böyle bir şey. Ama bu saatten sonra da doğru gelmiyor bana. Hani ben Antalya zemini falan ben de çok şey yapmıyorum. Tercih etmiyorum ama bu açıklanmış. Bu açıklandıktan sonra da bu saatten sonra değiştirmek de çok geç olur yani. Trabzon cephesini anlıyorum. Dün yine uçak biletleri paylaşılmış Cuma gününe. Çok fahiş uçak biletleri var. Zaten başka türlü de gitmek hani karayolu falan zor. Oradan herhalde değil mi Trabzon'dan Antalya, kuzeyden güneye. Uçaklar da pahalı. Biraz tatil dönemine yani denk geldi.
2: Hani Trabzonspor seyircisi Türkiye'nin her yerinde var. Sadece Trabzon'dan gidecek yani 20 bin kişi yok.
0: Yok ama Antalya her yerden herhalde pahalı bir uçuş olur. Hani Antalya içinde de işte.
1: Antalya'daki Trabzonlular gitse doldurur. Ali onu söylemeye çalışıyor. Ki
2: bu işin sadece yani bilet fiyatları pahalı ya da Trabzon'a uzak o şekilde yorumlamak çok

0: olmayacak da bir şey yok. Yani burada anlaşmazlığı çıkaran biraz da Trabzonspor cephesi oldu. Yoksa stadın yeri belli zaten. Çok önce açıklanmış.
1: Ya
0: Zeminle
1: belli
0: ilgili
1: ama
0: bir şey
1: şöyle.
0: varsa onu o zaman Trabzon çeyrek finaldeyken daha ya da Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş bu zemin kötü. O anda tepki
1: Tabii
0: gösterebilirdi.
1: tabii işte
0: Biz
1: zaten
0: görmedik öyle bir tepki.
1: onu söylemiyor. Hiçbir tepki yok zaten. Orada değilim ben ama mesela TFF zaten o değerlendirmeyi yaparken ilk olarak zemini ele alması gerekir. İlk olarak zemin. Yani oynanacağı yer orası. Ondan sonra stadın ve şehrin diğer şeyleri ne derler imkanları ya da imkansızlıkları değerlendirmeye alınmalı. Yani sen bir organizasyonun en değerli maçını kötü bir zeminde oynatamazsın. Ya bu kabul edilebilir bir şey değil. Yani o şehre ulaşım kolay. O şehrin stadı büyük ama zemini kötü. Böyle bir seçim yok. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Yani Beşiktaş neden yarı final karşılaşmasını UEFA Avrupa Ligi finali öncesinde önceden oynadı? Çünkü UEFA stadı istiyor. Değil mi? Önceden istiyor. Bir bakım yapacaklar. Ona göre stadı hazırlayacaklar. Şimdi bizim de o şekilde yaklaşmamız gerekiyor. Ben de diyorum ki demek ki Antalya'nın zemininde TFF'yi rahatsız eden bir şey yoktu ki orası seçildi. E şimdi bu noktada değiştirirse TFF nasıl açıklayacak bunu?
0: Zaten bu arada maç günü değiştirdi Türkiye Futbol Federasyonu. Maç normalde pazar günü oynanacaktı. İlk açıklandığı tarih pazardı. Oradan Cuma'yı çektiler. Zaten tarih bir kere değişti. E bir de şimdi stat değişirse zaten burada TFF direkt olarak çok çok yanlış bir
1: Evet.
0: planlama yapmış demek olacak. Ama işte stadın ya da işte şehrin değiştirmesini gerektirecek çok fahiş bir durum var mı gerçekten? Şu anda zeminle ilgili öyle fotoğraflar falan paylaşılmıyor
1: Ya da
0: maalesef.
1: diyelim ben bilet aldım. Benim mağduriyetim ne olacak?
0: Değil mi?
1: Açıklandı. Ben gittim uçak biletimi de aldım. Otelimi de yaptım. Taraftarım ben de. Değiştirdin. Ne olacak? Bunları da düşünmesi lazım federasyonun. Mesela o paylaşımı kaldırmaları da enteresan. Eğer doğruysa. Kontrol etmedim ama.
0: Ben de takip ettim bir hesaptan güvendiğim için baktım oradan gördüm.
1: Kontrol etmedim ama o da bir garip. Yani diyorum hiç böyle bir normal bir şekilde bir büyük karşılaşmaya gidemiyoruz. İlla böyle bir şey, bir tartışma, bir şey çıkıyor yani.
0: Ama işte bunu bilmiyorum TFF'ye de bağlayabilirsin ama biraz kulüplerin de kendine de bakması lazım burada. Biraz, kulüpler de yaratıyor o
1: Katılıyorum,
0: tartışmayı
1: katılıyorum,
0: yani.
1: katılıyorum.
0: Trabzonspor da burada hani rakip Konya, Konya daha yakın Antalya diye. Hani biraz da ondan sadece işin zemin
1: Zaten
0: olmadığı da
1: onu
0: belli.
1: da söyledik. Yani Konya'nın daha yakın olması sadece bir şans Konyasporlu taraftarlar için. O kadar başka bir şey yok. Çünkü hani erken giden yeri kapmıyor ki.
0: Ya şey
1: Öyle
0: de
1: bir şey yok
0: olabilirdi
1: yani
0: bak heyecan
1: mesela
0: belli. Sezon
1: Antalya'da.
0: başında da yapabilirdim mesela bunu. Atıyorum Konya'nın sahasında da olabilirdi. E tabi. Ev
1: İşte dün
0: sahibi
1: onu
0: olabilirdi.
1: konuştuk mesela. Yani federasyon bu tarz tartışmaların önüne geçebilmek için sezon başında oynanacak stadı açıklasa aynı Avrupa kupalarında olduğu gibi bu konuyla da çok
0: Bitti
1: fazla
0: gitti.
1: uğraşmaz.
0: Ama
1: Hatta
0: bak
1: bir yıl
0: böyle
1: önceden açıkladı.
0: öyle diyorsunuz da çeyrek finalde açıkladı. Yine aslında tartışma olmaması lazım final. Hani ha sezon başı aslında ha çeyrek final. Sonuçta çeyrek finalde de açıkladın sen
1: Yok orada
0: Antalya'yı.
1: şey dengeleri tutuluyor ya işte mesela şimdi Antalya çeyrek finalde yok. Ona göre Antalya'yı açıklıyorlar.
0: Tamam ama yine tartışmayı gerektirecek ne var?
1: Yok. Ama işte
0: Sezon
1: Türkiye
0: başı da açıklasa o zaman Antalya'yı şu an Trabzon yine yer değiştirmesini isterdi.
1: ha sen diyorsun ki ne olursa olsun bu şey
0: Biz
1: olacaktı.
0: zaten tartışma çıkarmaya meyilli olduğumuz için
1: Anlıyorum. Ya
0: sezon başında açıklasan şu an bu tartışma olurdu Konya final çıktığı için
1: şuradan
0: herhalde.
1: bir ders çıkarmamız gerekiyor artık. Tamam, belli ki bu şeyler olacak, tartışmalar sürecek. Ali'nin söylediği gibi. Biz sezon başı nasıl fikstür çekiliyor? Değil mi? Türkiye Kupası'nın da grup aşamaları işte eleme turları falan çekiliyor. Orada dersin ki kardeşim bu sene final burada oynanacak. Bitti. Bu UEFA gibi ya. Bu
0: Ben diyorum
1: sene
0: ki
1: final burada
0: bitmez.
1: oynanacak.
0: Aykut abi
1: Bence
0: bitmez.
1: biter.
0: Doğrusu bu. Katılıyorum. Bence de öyle yapılsın.
1: Baştan önünü kesersem biter abi.
0: Zannetmiyorum.
1: Ona göre de her takım mesela Konya benim evimde mi oynayacak? Daha mı motive olacak? E çıktın işte finale. Ona göre de her takım baksın şeyine.
0: Antalya'da en son 2015-16 sezondaki Türkiye Kupası final maçı oynanmış. Hem de o dönem Galatasaray-Fenerbahçe maçı. Galatasaray'ın 1-0 kazandığı karşılaşma. Türkiye Kupası finali oynanmış. Geçen sezon Gaziantep Stadyumu, ondan önce Atatürk Olimpiyat Stadyumu, ondan önce İzmir'de Gürsel Aksel, sonra Atatürk Olimpiyat, Gürsel Aksel, Atatürk Olimpiyat böyle döngü gibi gitmiş.

0: Sivas, Diyarbakır, Eskişehir, Ankara, Bursa, Konya diye geçmişe doğru gidiyor statlar. Dün de bu konuyu konuşurken Ankara'da yapılacak, yapılan hatta yeni stadın Türkiye Kupası finallerine ev sahipliği yapabileceği de söyleniyor. Bu herhalde çok konuşulmuş demek ki. Ben o muhabbeti kaçırmışım. Herkes benzer şeyi gönderdi çünkü dün. Belki o da bir çözüm olabilir bundan sonrası için. Hem bir düşünmeye gerek kalmaz. Ankara ise Ankara. İngiltere'deki Wembley gibi Ankara'daki o stat bizim kupa finallerinin oynanacağı. Hatta belki playoff finallerinin birincilik
1: Aynen.
0: oynanacağı. Böyle tarafsız saha gerektiren milli maç keza olabilir. Öyle bir stat olabilir Ankara. Bilmiyorum tam olarak o niyette mi yapıldı, o açıklandığı mı bilmiyorum. Bu yakıştırılıyor gibi anlıyorum ben. Resmi bir açıklama yok. Ama güzel olur. Bu tartışmaların daha kolayında geçer bence. Ankara'da olması hani coğrafi olarak da zaten birçok yere
1: Artı
0: yakın.
1: şey de saçma değil mi? Bütün söylediklerine katılmakla beraber. Mesela federasyona Trabzonspor cephesi başvuru yapıyor. Federasyonun cevabı iki kulüp anlaşırsa bakarız. Yani neye bakıyorsun?
0: Tabii yani federasyon da orada evet demeli yani. Biz
1: Anladın
0: karar
1: mı?
0: verdik
1: Neye
0: yani.
1: bakıyorsun yani? O zaman
0: Evet.
1: her iki anlaşan kulüp gitsin. Eğer böyleyse. O zaman sen nasıl yöneteceksin bu işi? O da bana bir garip geldi.
2: Doğru.
1: O
2: Bir
1: da
2: de
1: ilginç
2: ondan
1: bir
2: sonra
1: durum.
2: şeyin önüne geçemezsin Ali. O zaman her takım her hafta fikstürü için birbiriyle anlaşsın. Desin ki ya biz bu saatte oynamayalım ya şu saatte oynayalım.
1: İşte onun için
2: Bizim uçak
1: söylüyorum. Hani
2: biletleri daha ucuz mesela bu saatte.
1: hayır
2: Yedek döneriz falan.
1: diyemiyorlar. Hayır, final orada oynanır diyemiyorlar. Bunu net bir şekilde. Trabzonspor'a bunu söyleyemiyorlar. Anlaşırsanız bakarız. Hani oh ne güzel ya. Anlaşırsanız bakarız.
2: Bence Türkiye Kupası finali kimsenin umduğu gibi bir final olmayacak. Yani yayıncı kuruluşundan tut da şeyine kadar kimse beklemiyordu böyle bir finali. O yüzden biz Türkiye Kupası'nı daha ne kadar konuşturup ön planda tutabiliriz şeyleri bile olabilir yani bunlar, anladın mı?
0: Vallahi Aykut abi hiç güleceğim yoktu ama valla enteresan
2: Yani
0: bir bakış açısı.
2: şimdi Türkiye Kupası finali hakikaten bak oynayan takımlar haricinde ve onların taraftarları haricinde Türkiye Kupası finali mi varmış? Trabzon Konya ile niye oynuyor? Acaba ligin erteleme maçlarından biri mi diye falan insanlar düşünüyor olabilir. O yüzden bu sayede belki de Türkiye Kupası finalini biraz daha köpürterek bak böyle bir maçımız var bizim şeyde
0: Ya
2: yaratılmak isteniyor olabilir. Onu da
0: reklamın iyisi
2: söyleyeyim.
0: kötüsü olmaz diyorsun. Hani
2: Olmaz tabii ki.
0: tartışmayla falan.
2: Tartışması olur, onu olur. Bunu. Şimdi
0: Konuşuyor.
2: Real Madrid
0: Oluşuyor.
2: performans olarak bu kadar kötüyken biz burada yarım saat Barcelona güzellemesi yapıp Lamine Yamal'ından tut Pedri şöyle oynuyor diyecekken biz ne konuştuk? Bir saat Real Madrid konuştuk. Perez kurmaylarıyla bir saat takımın durumunu içeride ne oluyor konuşmuyordur. Ben size söyleyeyim. Yani büyüklük ve şey başka bir şey. Konuşturur kendisinden.
1: Aykut Aydın Radyo Spor'da Barcelona küçük
2: Barcelona
1: kulüp
2: küçük kulüp demedim ama Real Madrid daha büyük kulüp diyebilirim.
1: dedi.
0: Ama
1: Bak
0: Barcelona'da
1: Barcelona'lı dikkat et ha. Barcelona'lı.
2: ama
0: Barcelona'nın
2: kabul eder
0: mottosu
2: zaten.
0: ne?
2: Nedir?
0: Mes koyun kulüp. Bir kulüpten daha fazlası.
2: İşte şey hatta
0: Herkes
2: kuruluş amacı da büyük kulüpleri yenmek falan değil mi?
0: de. Evet, Barcelona tişörtüm bugün gerçi yok üstümde de.
1: Barcelona'nın her
0: Arada
1: yerinde
0: geliyorum.
1: Barcelona'nın tabii şeyleri var. Mağazaları var. İrili ufaklı. Hepsi full ya.
0: Real Madrid mağazası da var bu arada
1: Var.
0: Barcelona'da.
1: Real Madrid mağazası var.
0: Gittiğimizde
1: Sinek
0: biliyorum.
1: avlıyor.
0: Aynen.
1: O gün.
0: Bomboş.
1: Normal. Yani orayı şimdi
2: Kimin
1: bak.
2: formasını alacağım mesela? Şimdi gittin.
1: Yok yani ama çok, o kadar büyük ilgi var ki Aykut. Mesela biz gittik. İki tanesinde ufak şeyler alacaktık. Yani hani benden işte birileri kalem rica etti mesela. Kalemleri alacağım ama kalemi almak 22 saniye. Sırasını beklemek 22 dakika. İki tane
2: Tabii.
1: mağazada sıraya girmedik. Üçüncü mağazada Murat Fevzi kendine bir tişört beğendi.
2: Yeni stat nasıl olmuş? Bana bir onu anlat ya.
1: Dur
2: Beğendiniz mi
1: şeyi
2: stadı?
1: bitireyim. Mecbur girecek şeye. Ben de kalemleri ona verdim. Çıktım dışarı.
0: Beklemeyin.
1: Yani bekleme ama bekliyorsun yani 20 dakika 30 dakika kasalarda bekliyorsun. Bu arada Murat Fevzi enteresan bir şey söyledi. O tabii çok geziyor. Kasadaki kuyruğu görünce sinirlendi ya bu nasıl ya dedi. Derbi haftası dedi. El Clasico haftası dedi. 3 kasa mı çalışır dedi. Ne alaka dedim ben de. Kaç kasa çalış.

0: Manchester United 65 kasa varmış.
1: Stat'taki
0: Store'da 65
2: kaç kasa varmış?
0: 65. Manchester City'de öyleymiş gene. Bu ne ya dedi. Tabii biz görmedik, bilmiyoruz. Cahil cahil kaç kasa olmalı dedim ben de. Öyle bir şey söyledi, o da enteresandı. Manchester United'ın shop'una girdi. Tabii en büyük shop'tan bahsediyor ama 65 kasa nedir ya? Carrefour musun?
1: Siz stat'takine mi yoksa şehir içindekine mi gittiniz?
0: Biz şehir içindekine gittik. Şehir içinde irili ufaklı var. Hani küçük böyle corner diyebileceğim mağazalar da var. Büyük mağazalar da var. Çoğuna girdik çünkü hani şey istiyoruz. Kısa bir bekleme süresi istiyoruz. Gezerken de gördüğümüze girdik. Birkaç iki günde herhalde, iki güne yayılmış şekilde girildi mağazalara. O enteresandı. Stat çok etkileyici değil Aykut. Yani stat sanki eski No Camp'ın yerine yenisini yapmışlar gibi, aynısı gibi. Çatı 2028'de kapanacakmış. Engin Kaya'yla öyle söyledi. O herhalde okumuş bir yerden. O kapanana kadar böyle çok etkileyici bir şey yok. Görüntüsü yok stadın. Temiz, güzel tabii, yeni. Zemin olağanüstü. Onu herkese söylüyorum. Ama onun dışında hani şu an dışı zaten inşaat halinde. Üst tarafta hala çalışan işçilerin kaldığı konteynerları görüyorsun. Üst katta yani. Onlar var hala. Çok etkileyici bir tarafı yok yani stadı şu an.
1: Peki bir araya gidelim. Aradan sonra devam edelim.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.
1: 8.19 saatlerimiz, Türkiye Kupası finaliyle ilgili tartışmaları da konuştuk. Şimdi geçelim yavaştan bu hafta sonu, hatta bugünle birlikte tabii ki başlayacak Süper Lig'deki son hafta karşılaşmalarına. Hakemler de açıklandı. Programı da ben bir hatırlatayım. Şimdi bugün Cuma günü saat 20'de Çaykur Rizespor Beşiktaş karşılaşması var. Karşılaşma yönetecek isim Asen Albayrak. Bu ismi tabii ki hatırlıyorsunuz. Asen Albayrak Süper Lig'de de karşılaşma yönetti. 14 Mart'taki Göztepe Alanyaspor karşılaşmasında kendisi düdük çalmıştı. 2-2 bitmişti karşılaşma. O maçtan sonra alt ligde, birinci ligde iki maçı var. Selik Spor, Hatay Spor ve Manisa Futbol Kulübü Sakarya Spor. Tabii ki iddiasız karşılaşmalar ama herhalde bir tecrübe kazanması için de o maçlara atanmış. Şimdi de yine lig için aslında pek bir önemi olmayan Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı. Ama Beşiktaş olduğu için de hani bir sonuçta büyüklerden bir takımın maçını yönetme tecrübesi de kazanmış olacak. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu en büyük hayali olarak derbilerin kadınlar tarafından yönetilmesi gibi bir ifade en son röportajında da galiba kullandı Anadolu Ajansı'nda. Daha önce de söylemişti. Derbileri kadın hakemlerin yönetmesi ya da işte birinin, hepsini değil de Yasin Kolt gibi 8 derbinin 6'sını yönetecek gibi değil de böyle bir hayali olduğundan bahsediyor. Bilmiyorum tabii ki gerçekleşir mi ama şu anda bir emekleme dönemi diyebiliriz kadın hakemler için. Böyle böyle tecrübe kazanacaklar. İleride bakalım neler olacak görevde kalırsa İbrahim Hacı Osmanoğlu ve Ferhat Gündoğdu. Çünkü bu işler bir de bireye bağlı oluyor sanki. Çok kurumsal hafıza yok. Mesela İbrahim Hacı Osmanoğlu böyle istiyor. Ama yeni gelecek başkan belki ondan sonra bambaşka bir şey düşünecek. Devam ettirmeyecek. O da ayrı bir konu tabii. Neyse.
0: Ama işte bu dönüyor dolaşıyor iş. Hakemlikteki bireyselliğe de geliyor. Senin söylediğin tamamen doğru. Ancak hakemlikte de eğer başarılıysanız, yeteneğiniz varsa, size verilen fırsatları değerlendirebilirseniz ilerleyebiliyorsunuz. Yoksa başka bir şansı yok yani. Bunun kadını, erkeği, yaşlısı, genci pek yok. Yetenek işi, o yetenekle beraber devam edebilme işi hakemlik işi. Kendini geliştirme işi, onu da unutmayalım. Dolayısıyla yani böyle işte Dünya Kadınlar Günü'nde yapmadılar, bir hafta sonra yaptılar. Sanki onu da yapmak istememiz gibi, hani onu da söylemiştik burada. İşte bir iki tane iddiasız karşılaşma, şimdi sezon sonunda yine böyle karşılaşmalar. Yani eğer yetenekliysen verirsiniz maç. O standarttaysa verirsiniz. Değilse vermezsiniz. Bu kadar basit. Yani bazı şeyleri çok fazla değerlendirmeye, üzerinde konuşmaya gerek yok. Onu da zaman gösterir.
1: Peki hani burada normalde MHK çok eleştirildi ya, hakem atamalarında. Hazır olmayan hakemleri önemli maçlara verme gibi. Bu maçlar

0: verilmesini eleştiriyor musun sen önemsiz maçlara? Kadın hakemleri.
1: Yani
0: Pişmeleri için sonuçta böyle böyle olmayacak mı zaten? Bir anda büyük maça verilse bu sefer o eleştiriliyor. Hazır değilken nasıl veriyorsun diye. Sen de başta bunlardan
1: ha.
0: birisin. O yüzden bu tarz maçlara verecek önce kadın
1: Evet
0: hakemler.
1: işte onu söylüyorum zaten, hani bu iş diyorum ya, hani yetenek ve olmama işi. Hakemi bir yerde pişireceksiniz ama mesela diğer şeylerde diğer hakemler çok erken davranıyorlar. Onu unutmayalım. Burada biraz daha tabii korumacı davranıyorlar. Bu da normal. Bu da garip bir şey değil. Fakat yani mesela federasyon başkanının en büyük hayalim bu demesi garip yani. Neden öyle bir hayalin olsun ki? Bir kadının yönetmesi çok büyük bir hayal değil yani. Bir mantığı yok bence.
0: Kötü bir şey değil ama ya.
1: Kötü bir şey değil de bir
0: Yani
1: mantığı
0: bunu
1: yok yani.
0: eleştirecek bir şey mi Ali
1: Olayın
0: abi?
1: yani, anladın, bak tekrar söylüyorum,
0: Hayali sonuçlar. Onun hayali.
1: bireysel bir şey yani. Hakem iyiyse yönetir.
0: Tamam.
1: Devam eder gider yani. Ama onun için bir şeyi zorlayamazsın. Şartları zorlayamazsın. Elinde öyle bir hakem varsa gider. Yoksa gitmez. Bitti.
0: Yok zaten bu bence bilmiyorum tercih meselesi. Hayali diyor zaten adam ve bir anda da atmadı hani şu an. Kademe kademe gidiyor. Bilmiyorum onun hayali. Çok garip bir hayal bence değil. Ben hoşuma da gitti hatta. Böyle bir şey
1: Bilmiyorum ya.
0: olması.
1: Yani
0: Kötü mü olur yani Stephanie Frappart gibi bir hakemimiz olsa bizim de?
1: ya kötü olmaz. Niye kötü
0: E
1: olsun?
0: tamam işte.
1: Ama hani şu an bütün ülkedeki hakemlerle ilgili kaosu düşündüğün zaman söylediği çok ütopik bir şey. Fazlasıyla ütopik yani. Hani hiç yanına bile yaklaşılamayacak bir şey neredeyse. Bu ortamda. Yani biz seninle az önce 15 dakika önceden açıklanan bir final yerinin değişip değişmemesini konuştuk. Yani ülkedeki futbol ortamı böyleyken, ülkedeki hakemlerle ilgili konuşulanlar ortadayken hani çok ütopik bir şey söylüyor.
0: Ama Ali abi seni çok karşı çıkıyor gibi oldum yine ama farkındayım. Şunu da ekleme ihtiyacı hissediyorum. Avrupa'nın hangi tarafında FIFA kokartı olmayan bir hakeme bu kadar derbi yönettiriliyor? Avrupa'nın hangi yerinde bu kadar tecrübesiz, 3 Süper Lig maçı yönetmiş hakem 4. maç 4 büyüklerin maçını yönetiliyor? Bizde de derbileri kadın yönetebilir yani bu bakış açısıyla, genel
1: Ama işte o
0: açıdan.
1: zaman doğru mu olur?
0: Bak doğru demiyorum
1: Sen
0: ben.
1: yanlış örnekleri vererek oraya gittin. Ben de nasıl bağlayacaksın diye
0: Hayır.
1: merak
0: Hayal
1: ettim.
0: ama gerçek olabilir yani. Öyle ütopik bir şey değil Türkiye için
1: Ama işte o
0: senin
1: zaman
0: dediğin.
1: gittiğin yol doğru
0: Doğru
1: olmuyor
0: olduğunu ben
1: yani.
0: iddia etmiyorum. Ben olabilir diyorum. Oluyor çünkü. Oluyor. Avrupa'da olmayan her şey bizde oluyor.
1: Tamam.
0: Oluyor. Hani
1: Ama
0: o hayal de olabilir.
1: o zaman işte normal bir şekilde mi oraya ulaşmış oluyoruz? Yoksa hani gene teamüllere dışında hani nasıl olduğunu çok da anlayamadığımız diğer şeylerdeki bir tercihlerdeki gibi oraya mı ulaşmış oluyoruz? Ben de diyorum ki hani yetenekliyse zaten gider. Hani yolu oraya doğru gider ama bunun için bir şeyleri zorlamaya ya da işte teamüllerin dışına çıkmaya gerek yok. Anlatmaya çalıştığım o. Zaten bence bu MHK ile ilgili yaşanan problemler de bununla kaynaklanıyor. Az önce senin verdiğin örnekler hep anlattığımız örnekler burada sene içerisinde yaşadığımız, gördüğümüz örnekler. Öyle olması zaten genel sıkıntılar yaşıyor. Biraz daha normalinin akışına bıraksalar belki, bu kadar enteresan kararlar vermeseler, belki işler biraz daha onlar adına da kolay olacak. Yani mesela şu an Türkiye'de ben kimsenin Türkiye'deki hani genç hakemler daha fazla maç alsın, daha fazla görev alsın, hakem kadrosu yenilensin fikrine karşı çıktığını zannetmiyorum. Buna kimse karşı çıkmaz. Türkiye'deki hakem kalitesine baktığında. Buna itiraz edilecek bir şey yok. Bu yenilenme sürecinde kadın hakemler de olabilir. Buna da hiç kimse itiraz etmez. Fakat siz alt ligde 3-4 tane maç yönettikten sonra hakemi Süper Lig'e alıp orada bir iki maç yönettikten sonra büyük takım karşılaşmasına verdiğiniz zaman işte orada duvara tosluyor gibi gözüküyor. Ve ben de şunu iddia ediyorum çok uzun bir süreden beri pek umurlarında değil diyorum. Yani Ali'nin, Mert'in hakemlik gelişimi bu MHK'nin pek umurunda değil. Kullanat hakem yapıyorlar diyorum. Kullanıp atıyorlar eğer hakem başarısız olursa. Belki o hakemin alt ligde ya da alt liglerde biraz daha fazla pişse, biraz daha tecrübe kazansa, Süper Lig'e öyle çıksa belli bir maç sayısıyla, o maç sayısını Süper Lig'de biraz daha arttırdıktan sonra zorluk derecesi yüksek karşılaşmalara verseler, belki o zaman gerçekten Mert Elam'dan uzun süre faydalanacağız. Mert Elam bize uzun yıllar hakemlik hizmet edecek. Çünkü doğru zamanda doğru atamalarla doğru karşılaşmalar almış olacak. Ama burada yani Mert Elam daha işi öğrenme aşamasındayken hata yaptığında siz şu futbol ikliminde, bu sosyal medya ikliminde bu hakemi yemiş, yedirmiş oluyorsunuz. Ama ne oluyor? Diyorlar ki önemli değil. Mert Elam gibi oho 100 tane daha hakem var aşağıda. Şimdi böyle yönetilen bir yerde de hani çok sonuçların zaten iyi olmadığı bence görülüyor. Benim anlatmak istediğim bu. Yoksa hakem kadrosu tabii ki yenilensin. Tabii ki gençleşsin. Tabii ki yeni hakem yüzleri görelim. Ama bir şeyi aceleye getirmek, hele bu futbol ikliminde bu kadar fazla tartışma varken pek iyi sonuç vermiyor.
0: Ben hakemlerle başladım. Aslında haftamın fikstürünü okuyordum. Onu devam ettireyim. Cumartesi günü saat 17'de tek maç var. Fatih Karagümrük, Alanyaspor. Burada da Oğuzhan Aksu düdük çalacak. O da son dönemde performansıyla dikkat çeken isimlerden biri olmuştu. Saat 20'de Gaziantep Futbol Kulübü Başakşehir, Ömer Faruk Turtay ve Samsun Spor Göztepe, Ümit Öztürk. Pazar günü 17'de tek maç var. Kayserispor'la Konyaspor oynayacaklar. Burada da Melek Dakan, bir başka kadın hakemimiz. O da ilk kez Süper Lig'de düdük çalacak. İddiası olmayan iki takımın mücadelesi. Ve asıl maçlar tabii ki pazar günü saat 20 seansında olacak. 4 maç aynı anda oynanacak. Kasımpaşa Galatasaray'da Adnan Deniz Kayatepe, Trabzonspor Gençler Birliği'nde Atilla Karaoğlan, Antalyaspor Kocaelispor'da Halil Umut Meler ve Fenerbahçe Eyüpspor'da da Mehmet Türkmen görev alacaklar ve bu karşılaşmalar sonunda küme düşen son takım da belli olacak. Cumartesi günü de ligi 5. bitirecek takım belli olacak.
2: Yasin Kol yok mu?
0: Bu hafta yok Yasin Kol.
2: Niye? Ben de mesela bunu merak ediyorum. Size başka bir yerden geleyim. En güvendiği hakem. Doğru mu federasyonun?
0: Hı hı. En çok maçı şu ana kadar, bu haftaya kadar o yönetti 21 ile. Bir de
2: yani en çok maçı sadece yönetti. Büyük maçların çoğunu yönetti. En kritik haftada, düşen son takımın belli olacağı haftada Yasin Kol neden görev yapmıyor? Ben de mesela madem bu kadar seviyoruz en iyi hakemimiz, yönettiği maçlardaki performansından bağımsız söylüyorum bunu.
0: Benim bir cevabım var.
2: Aldığı puanlarla fena da puanlar almadı değil mi? Ben bu arada Yasin Kol'un hakemliğine bir şey söylemiyorum. Ama teamülleri karşılamadığı için verilmesinin yanlış olduğunu zaten defalarca konuştuk burada. Senin büyük maçlara. Mesela Yasin Kol bu hafta bu kadar kritik maçlar varken, küme düşecek son takımın kaderi belli olacakken, 3 tane 4 tane orayla ilintili maç varken bizim en iyi hakemimiz neden bu hafta maç yönetmiyor? Benim sorum bu. Bunu dinleyenlerimize de soruyorum. Onların görüşünü de merak ediyorum. Ne olur yazın.
0: Benim cevabım şu, senin soruna karşılık. Bu tabii bilgiye dayalı değil ama birincilik playoff finali için saklanıyor olabilir Yasin Kol. Tek maç. Sonuçta burada 4 maç var. 4 farklı takım maçı. Tabii ki buraya da verilebilir.
2: Ne zaman birincilik playoff finali? Onu da yönetsin. İyi hakem değil mi abi?
0: İşte bugün yarı finalin rövanşı var. Artık evet. Final belli olacak. Finalin tarihi tam
2: yani
0: o zaman bilmiyorum.
2: 2 gün 3 gün sonra değil, onu anlatmaya çalışıyorum.
0: Tabii değil.
2: 10 gün sonradır atıyorum playoff finali.
0: Bakalım ona da.
2: Niye şimdi bu hafta maç yönetmiyor?
0: Şimdi benim burada var. Çünkü Sayın bugün Başkanım... Oğuzhan Çakır yönetiyor bu arada Çorum Bodrum rövanş maçını. FIFA hakemi. Herhalde finalde Esenler Erkuspor maçını da Yasin Kol yönetir gibi geliyor.
1: Olabilir, doğru.
2: Sayın Başkan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama var. Onu konuşmuşsunuzdur. Bir sonraki Avrupa Şampiyonası'na ya da Dünya Kupası'na bizden hakem gitmezse o zaman ben sorumluluğu alırım gibilerinden bir şey söyledi değil mi? Hı. Ya bu seferki sorumluluğu almadı. Bu Dünya Kupası'na bizden hakem gitme olayında kendi ya da işte ekibinin bir dahlinin olmadığı, onlardan kaynaklanan bir sıkıntı olmadığını söylüyor ki ben öyle olduğunu zannetmiyorum. Çünkü yani hafta sonunda Galatasaray-Fenerbahçe maçının olduğu haftada ben işte Cumhurbaşkanlığı bisiklet turuna gitmiştim ya. Hı hı. Çeşme'den başlayıp Ankara'da bitti. Orada işte Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'nun kardeşi Kudüs'ü Müftüoğlu. Otelde beraber oturduk. Hatta Mini'de bir röportaj da yaptım. Ki MHK Başkanlığı yapmış. Yıllarca da bu tarz maçları yönetmiş bir hakem. Beğenirsin beğenmezsin, seveni çoktur, sevmeyeni vardır vesaire falan, ama yani

0: teamülleri, kaideleri çok iyi bilen, MHK'nin başında bulunmuş bir isimle ona sordum. Tam derbi haftasıydı. Dedim ki Yasin Kol atamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Hatta dedi ki konuşmayalım. Ya ben girmeyeyim bu topa. Çünkü yani bayağıdır şimdi ortada yok. Ve polemik yaratmayalım dedi. Dedim ki polemik değil. Ben MHK başkanı, eski MHK başkanı sıfatıyla size bunu soruyorum. Yani polemiklik bir durum yok. Görüşünüzü söyleyeceksiniz. Derbinin hakemi Yasin Kol olmamalıydı diye ilk cümlesi bu. İkinci cümlesi kim olmalıydı dedim. Halil Umut Meler olmalıydı dedi. Neden dedim? Kriterleri karşılayan UEFA FIFA teamüllerine göre bu maçı yönetebilecek yetisi olan hakem o dedi çünkü. Bak Yasin Kol'un performansıyla alakalı bir şey söylemiyor ya da hakemliğiyle alakalı bir şey söylemiyor. Ama teamüller diyor ve kriterler, ya bu karşılaşmayı yönetebilme kriterleri elimizde bulunan mevcut hakemler içinde Halil Umut Meler'de var dedi. Yoksa Yasin Kol'u çok beğeniyorum. Bence hakemlik performansı da gayet iyi. Ama bir de kanun nizam var ya bu işte. Buna göre yönetmemeli dedi maçı. Şimdi eski bir MHK başkanı bunu söylediğinde ben Dünya Kupası'na zaten bizden birinin gidemeyeceğini oradan anlayabiliyorum. Ya bu şöyle düşünün. Çok basit bir örnek veriyorum. Bizim Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarımız var değil mi? TC kimlik kartlarımız. Avrupa'da da diyorlar ki kardeşim benim olduğum bölgede benim ülkeme gelmek istiyorsan benim kriterlerime uygun vize alman gerekiyor. Schengen vizesi. Bunu almadan benim ülkeme gelemezsin. Doğru mu? Biz ne yapıyoruz? Biz TC kimlik kartımıza havalimanına gidiyoruz. Uçak biletini aldık. Hadi uçakta da çok irdelemediler bizi. Hop attık Avrupa Birliği ülkelerinden birine gittik. Kimlik kartını verdik. Seni alamam diyor. Kusura bakma. Pasaport diyor. Pasaporta bakıyor. Vizen var mı diyor. Yok diyor. Buyurun diyor geriye. Ya biz Dünya Kupası'nda ya da Avrupa Şampiyonası'na hakem yollayamamamızı da biraz böyle değerlendirelim. Yani kimlik kartımıza biz nasıl Avrupa'ya ya da dünyanın başka bir yerine vizeli bir yere gidemiyorsak hakemler de şu an mevcut ellerindeki belgelerle kokartı olmadan oralara gidemezler.
1: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.
2: 8.42 saatlerimiz Yasin Kol konusuyla ilgili dinleyicilerden hani hangi maça ben birincilik playoff finali dedim. Türkiye Kupası finaline verilir denmiş Cuma günkü Trabzonspor Konyaspor maçı ama tabii Trabzon bölgesi hakemi olduğu için öyle bir atama mümkün değil herhalde değil mi?
3: Değil tabii.
2: Olmaz.
0: Yani yok. Şimdi teamüllere aykırı dedik ama o kadar da değil yani.
2: O kadar o da yüzden değil. O olmaz. Benim tahminim bu. İlk aklıma o geldi valla bu hafta neden verilmedi diye sorunca Aykut abi herhalde birincilik playoff finaline saklanıyor diye düşündüm. Birincilik playoff yarı final rövanşında da bugün Oğuzhan Çakır düdük çalacak. O da bir FIFA hakemi. Finalde de en güvenli hakem olan Yasin Kol herhalde.
3: Olabilir.
2: Başka türlü bir sakatlığı yoksa o yönetir. O maç da işte pazar günü gelecek hafta 24 Mayıs'ta kupa finaliyle günler yer değişmiş. Kupa finali pazarken Cuma'ya alınmış. Birincilik playoff finali Cuma'yken pazara alınmış. Pazar günü Konya Büyükşehir Stadyumunda birincilik playoff finali oynanacak. Esenler Erokspor'un rakibi de bu akşam belli olacak. Çorum Bodrum maçı 1-0 Bodrum ilk maçı kazanmıştı kendi evinde. Bugün de rövanşı var. Günün aslında en önemli karşılaşması da bu karşılaşma olacak. Süper Lig'de Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı var ama iki takım için de çok bir anlam ifade etmeyen bir karşılaşma. Lig'deki sıralama açısından bunu söylüyorum. Yoksa tabii ki bu maçları da kazanmak önemli. Mesela Çaykur Rizespor bir önceki hafta Eyüpspor'dan deplasmanda 4-7. Sonuçta Recep Uçar da sezona böyle kötü sonuçlarla veda etmek istemez. Beşiktaş zaten son hafta Trabzonspor'a kaybetti kendi evinde. Ondan önce Konya'ya kaybetti. Kupa yarı finalinde Beşiktaş da ligi Rizespor da puan kaybıyla bitirmek istemez. O yüzden iki takımın da bence bir taraftan kazanmak isteyeceği bir karşılaşma olur. Ama oyuncular tabii bu ne kadar geçer? Benim kastettiğim biraz daha hocalar ve yönetim bazındaydı. oyunculara çok koyar mı bugün

0: kalacaklara bir mağlubiyet. Yoksa akılları bu maçtan sonraki seyahat planında mı? Uçak seyahati herhalde, hepsi bir yurt dışına gider. Tahminim biraz daha o tarafta olması yüksek ihtimal, ama bakalım. Akşam göreceğiz nasıl bir karşılaşma olacak. Beşiktaş'ta eksikler var. Oh ve Udokai bu karşılaşmada yoklar. Raşitsa ve Kartal Kayrak'ın zaten sakatlıkları devam ediyor. Oh'un risk analizi yapılmış ve yüksek riskli olduğu değerlendirilmiş ve maç kadrosundan çıkarılmış. Dün Beşiktaş'ın yaptığı açıklama böyle. Adele grubunda bir ağrı şikayeti olmuş. Güney Koreli oyuncunun Trabzon maçı sonrası ve kadroda yok. Ayrıca Udokai de eşinin doğum yapacak olması sebebiyle teknik ekipten izin almış ve maç kadrosundan o da çıkarılmış. Yani 4 eksik var Beşiktaş cephesinde bu karşılaşma öncesinde. Udokai hani zaten son maç Calo mu oynadı ilk 11'de Emirhan'ın hastalığında? Calo vardı. Emirhan da herhalde döndü. Bugün çok büyük bir kayıp olmaz Udokai, ama oh tabii alternatifi şu anda takım içerisinde Mustafa Hekimoğlu. Mustafa da daha genç tabii bir oyuncu. Orada bir fark olabilir. Oh'un yokluğu takımı etkileyebilir. Ama sonuçta Rize maçı.
1: Elbilal Ture'yi oraya kaydırıp, o pozisyonu kaydırıp Černi'yi 11'e alabilir. Yani olay tam bir tarafta, Černi bir
0: Yani son
1: tarafta.
0: maç 11'di galiba.
1: O taraf o şekilde yapabilir yani.
0: Merkezde Endidi, Aslani, Orkun gibi mi?
1: Yapar.
0: Hı.
1: Yani illa Mustafa'yı oynatmak zorunda değil. Şu anki alternatiflerde Silva var. Kenarda yine 11'de başlatabileceği. Normali zaten. Şu an Beşiktaş'ta Oh'un yokluğunda Ebiel Türen'in direkt santrafor pozisyonuna kayması. Onun arkasında eğer merkezi değiştirmek istemezsen Jota Silva ile başlayabilirsin. Direkt olarak yani Olaytan'ı merkezde tutmak istiyorsan, daha doğrusu. Hani Ndidi, Olaytan, Orkun merkezini yapmak istersen ya da dokunmak istemezsen ya da bozmak istemezsen Silva'yı atarsın. Bir tarafta Černi olur. Cengiz bir alternatif. Yani Beşiktaş hala iyi bir kadro çıkartabiliyor.
0: Evet, alternatifler senin dediğin gibi, ama ben Mustafa'yı neden dedim? Sergen Yalçın ve teknik ekibi de güveniyor Mustafa'ya. Birçok maçta da süre verdi. O yüzden hani onun yokluğunda direkt olarak onu da oynatabileceğini düşünüyorum bu karşılaşmada.
1: Yani
0: Gelecek sezonu
1: Mustafa'nın
0: düşünüp.
1: zaten hani kanat yerine santraforda oynaması onun için daha iyi. O pozisyonda biraz daha kendini geliştirirse bence Beşiktaş'ta geleceği olabilir. Çünkü kanat oynamaya pek uygun teknik özellikleri yok Mustafa'nın. Ama santrafor pozisyonunda fiziki gücünü kullanarak, kaleye daha yakın olarak, hava toplarında etkili olarak, sırtı dönük oyunu öğrenerek, arkadaşlarına biraz daha servis yaparak daha iyi bir hale getirebilir kariyerini. Bakalım, ben de merak ediyorum nasıl bir tercih yapacak.
0: Evet, bugün saat 20'de karşılaşma. Tabii asıl karşılaşmalar dediğim gibi pazar günü olacak. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren 4 maç aynı saatte olacak Süper Lig'de. Orada da hani takımlardan haber olarak tabii büyüklerden haberleri toparladım. Mesela Fenerbahçe'de Talisca İpspor maçı kadrosunda olmayacak. O da son dönemde önemli işler yaptı aslında son iki karşılaşmada, ama o da yok sakatlığı sebebiyle. İzin de almış. Ülkesi Brezilya'ya gitmiş. Fenerbahçe ondan faydalanamayacak. Eyüpspor'un bir avantajı oldu bu. Talisca'nın olmayacak olması. Galatasaray deseniz, Galatasaray'da zaten dün medya günüydü. Cuma günü şampiyonluk kutlamaları olacak Galatasaray'da hem
1: Bugün.
0: statta. Hayır, bugün ya, değil mi? Pardon. Ben niyeyse
1: Bugün
0: bugün
1: bugün.
0: şey,
1: Bizim de yayınımız var akşam.
0: 16'da Galatasaray Lisesi'nden bir otobüsle tura başlayacaklar. Akşam da statta kutlamalar olacak. Galatasaray'da ne kadar konsantre olacak Kasımpaşa deplasmandaki karşılaşma, o da soru işareti. İşte Osimhen zaten cezalı Galatasaray'da. İşte dün röportajlar vardı Galatasaray cephesinde. Biraz maç konsantrasyonu biraz değil bayağı düşük olacaktır Galatasaray'ın. Maç esnasında ne kadar konsantre olabilirler? Bir de işte devamında bir şey yok. Kupa finali yok. Sezon bitiyor. Dünya Kupası maçı oynayacak oyuncular var, kendini sakınması muhtemel isimler var. O maçta hani Kasımpaşa için belki beklediğinden daha kolay da geçebilir. Diğer tarafta Antalyaspor haftaya küme düşme hattına giren takım Kocaelispor'la oynayacak. İki cami arasındaki dostluktan dün Kocaeli Spor Teknik Direktörü Selçuk İnan da bahsetti ama o tabii o bir tarafa diyor. Sonuçta rakip fark etmeksizin Kocaeli'nin de galibiyet için sahaya çıkacağından bahsetmiş. Ama işte Kocaeli'nin de bir şey yok. Bir amacı, bir motivasyonu yok bu karşılaşma için. Onlar da ligde her şeyleri belli olan takımlardan biri. Antalya için çok daha kritik bir karşılaşma olacak. Bir de Gençler Birliği'nin Trabzonspor deplasmanındaki karşılaşması. Gençler Birliği de hafta içi beklentilerin çok ötesinde bir maçla Trabzonspor'u zorladı. Belki uzatmaya götürecekti hatta. Muçi'nin ekstra golü olmasa. Şimdi az kadrosuyla, eldeki sağlam oyuncularla, çünkü çok da sayıda sakatı olduğunu, kadro dışı oyuncuları olduğunu biliyoruz Gençler Birliği'nin. Ama eldeki en iyi oyuncularla onlar da Trabzonspor deplasmana gidecek. Gençlerin de avantajı Trabzonspor'un bir sonraki cuma günü kupa finali olması ve ligde de üçüncülüğünün kesinleşmiş olması. Trabzonspor'da bir önceki Beşiktaş maçında bazı oyuncuları dinlendirdi Fatih Tekke. Bu karşılaşmada da benzer bir rotasyona gidebilir. Metin Diyadi'nin yaptığı kadar rotasyonda rotasyon olmaz herhalde ama kendi içinde bir rotasyonda düşünecektir Fatih Tekke. Yani bu hafta aslında alt taraftaki takımların hepsi de kazanabilir, berabere bitirebilir. Kaybetmeden de bu şeyi, son haftayı geçirebilirler. Burada tabii ki en büyük avantaj Eyüpspor ve Kasımpaşa'da puan olarak. Onlara bir beraberlik kesin olarak yetecek ligde kalmak için, rakiplerinin sonuçlarına bakmaksızın tabii bunu söylüyorum. Ama rakipleri zaten puan kaybederse bu takımlar mağlup olsalar da ligde kalmayı başaracaklar. Matematik hesapları aslında basit. 4 takımın aynı puanda bitirme ihtimalinden bahsetmiştik. 4 takım da işte Antalya kazanır, Gençler Birliği berabere kalır, Kasımpaşa ve Eyüp kaybederse puanlar eşit olacak. O senaryoda da Kasımpaşa ligden düşen son takım olacak. Kasımpaşa'da aslında bu son haftaki maçtan önce Ceyhun Kazancı, Kasımpaşa'nın CEO'su, gelecek sezon dair işte Emre Belezoğlu'ya devam edeceklerini söylemişti. Biraz daha sanki hava hani biz kesin olarak ligde kalırız şeklindeydi. Şu anda çok büyük avantajı var ama işte bu senaryo olursa da Kasımpaşa'da o gelecek sezon dair planlamada herhalde baştan bir gözden geçirilir. Emre Belezoğlu da sonuçta geçmişinde de Ankara Gücü'yle de değil mi sıkıntı yaşadı. Onun da işi çok kolay olmaz. Küme düştüğü senaryoda devam edeceğini pek düşünmüyorum. Baştan bir yapılanma görebiliriz Kasımpaşa kulübünde de. Diyelim 8.52 saatlerimiz, aramıza gidelim.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.
0: 8.56 saatlerimiz, ben Süper Lig'deki tabloyu konuştum reklamdan önce. Şimdi önümde Konya Spor Teknik Direktörü İlhan Palut'un açıklaması var. Dün videolu olarak ben de önüme düştü. Hoşuma da gitti İlhan Palut'un söyledikleri. Basın toplantıları da genelde kendisinin böyle sosyal medyada bayağı da malzeme veriyor. Çok o da içten konuşan bir teknik direktör. Son dönemde de Revaç'ta. Konya Spor'da yaptıklarıyla, daha öncesindeki yaptıklarıyla da zaten çok tutulan bir teknik direktör. Hatta kupayı da kazanırsa işte adı tekrar büyük kulüplerle anılabilir. Zaman zaman bize de gelen mesajlar oluyor kendisiyle alakalı. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe acaba düşünür mü, düşünmez mi diye. İlhan Palut da kendi yolunu bulan, ki zor yoldan gidiyor Türkiye şartlarında. Futbolculuk kimliğiyle değil, sadece teknik direktörlük kimliğiyle, yaptıklarıyla fark yarattı. Aslında rakiplerine göre belki 2-0, 3-0 geride başladı bu işi ama tırnaklarıyla kazıya kazıya buralara kadar geldi. Şu anda Türkiye'nin hani yerli piyasada en takdir edilen isimlerinden bir tanesi. Diyor ki dün İlhan Palut bir işte basın toplantısı yaptı. Stresle baş edebilme yöntemlerini daha çabuk. Aykut abi zorlanıyor ki zaten.
1: Çok yaşa.
0: İyi yaşa.
1: Hep beraber. İlhan Palut kadar olması da biz de zorlanıyoruz yani.
0: Bugün evet Ali abi de hapşurdu reklam arasında.
1: Reklam arasında mı hapşurdun?
0: Yayında mı hapşurdun?
1: Yo, ben hapşurdum, hatırlamıyorum bugün ya.
0: Sen hapşurmadın mı ya?
1: Yo.
0: Dün mü hapşurdun o zaman?
1: Bugün hapşurmadım kesin. Hapşurmadım. Adam bugün iyi ya.
0: İyi peki. Dünden belki aklıma kaldı. İlhan Palut diyor ki stresle baş edebilme yöntemlerini daha çabuk edinmeyi isterdim. Çünkü beni o kadar yordu ki ve hala belki yoruyor. kariyerinize başlıyorsunuz. Acaba olacak mı? Acaba burada duracak mıyım? Acaba bunun bir üstü yok mu? Bu takım bizden daha güçlü. Bugün başımıza neler gelecek? Yani inanılmaz bir stres yükü. Bugün tamamen azaldı mı diye soracak olursanız hayır. Mesela bir kupa finali oynayacağız. Onun da şimdi başlı başına bir stresi var diyor. Teknik direktör olduğum gün Hatay'da bana direkt olarak işte bu takımın hocasısın dediler. Bir hafta benim ayaklarım ısınmadı. Hep buz kestim. Başka bir şey düşünemedim. Yemeği bile bir görev gibi yiyordum. Yıllarca korkunç bir stres sürdü. Bugün şöyle düşünüyorum. Keşke oralarda biraz daha rahat olabilseydim. Kendimi bu kadar harap etmeseydim. Diyor. Sonuçta bir maça çıkıyoruz. Yenmek de var, yenilmek de var. Dünyanın sonu değil zihniyetine. Daha fazla sahip olabilmeyi isterdim. Ama 49 yaşındayım. Hala bunu tam olarak başarabilmiş değilim diyor. İlhan Palut. Böyle bir soru gelmiş. Soruyu tam bilmiyorum ne geldi ama o soruya karşılık da böyle samimi güzel bir cevap vermiş. Neden hoşuma gitti? Biraz ben de kendimi gördüğüm için İlhan Palut'ta. Eminim birçok kişide de var bu. Hani geçmişe dönüp keşke şöyle yapmasaydım, işte bunu keşke daha önce öğrenseydim dediğimiz hayatta çok şey oluyor. Birebir benim de İlhan Palut'ta aynı bu arada. Aynı şeyi düşünüyorum. Stresle baş etme yöntemini keşke daha erken yaşta öğrenebilseydim, içselleştirebilseydim ki o kadar sıkıntılar çekmeseydim ama olmuyor bazen. Biraz geç olsa da en azından İlhan Palut'ta o yolda 49 yaşında hala başaramadım diyor ama belli ki geçmişe göre çok fark var İlhan Palut'un hayatında. Çok daha rahat baş ettiği anlaşılıyor. Şu an herhalde baksak eli ayağı buz kesmemiştir kupa finali öncesi Hatay'daki gibi. Onunla daha iyi baş edebiliyor. Güzel ya Yan Hoca'nın ben bu kesitlerini seviyorum sosyal medyada önüme düşen. Ne dersiniz?
3: Benim bir de samimi yani bence en büyük artısı o. Saha içinde işte soyunma odasında oyuncularına da söylediklerini geçirebilen bir teknik adam. O yüzden ben mesela Rize neden İlhan Hoca'yı yolladı hala anlamış değilim. Hı-hı. Çok da iyi gitmişti orada. Uzun sürede götürdü. Bir ara düşme potasına girdi, çıkardı. Yani daha iyi şartlarda ya da daha donanımlı oraya kim gelebilirdi? Bazen işte
1: Rize ile Konya hocaları değiştirdi.
3: Evet, ikisi de toparladı.
1: İkisinin de 10 galibiyeti, 10 beraberliği, 13 mağlubiyeti var. Averajları -6.
0: Aynı mı şu an?
3: Ya kan değişikliği bazen şey olur ama benim de en çok hoşuma giden o Hatay. Ben de izledim o şeyi. İşte Hatay ilk verdiklerinde, teknik direktörüsün dediklerinde bir hafta. Bu heyecanlar herhalde hepimizin yaşadığı şeylerdir.
1: Yani hiç bana takım falan vermediler abi. Ben öyle
3: takım vermediler de sana da mikrofon vermişlerdir. Aynen. Ne bileyim işte bu işe başlarken yaşamışsındır. İlk sektöre girerken yaşamışsındır. Bunları yaşamayıp bu sektörlerde çok iyi yerlerde çok böyle tepeden inme birçok insan olduğu için futbolda bu daha da fazla. Bizim sektörde de fazla. Bunları yaşayan insanlar birbirini anlarlar. O yüzden mesela kendimize yakın ya da bizim gibi hissediyoruz. Bence asıl kritik olan nokta bu. Hı hı. Ve bu ayrımı oyuncu da yapar. Oyuncular bakma sen şimdi o topu 5 metre 10 metre sağına atamaz ama onlar o kadar cin ve kurnazdır ki hangi teknik adama nasıl muamele edeceklerini çok iyi bilirler. O yüzden ben İlhan Palut'u beğeniyorum. Daha büyük, daha yüksek hedefleri olan bir takımda olabilir mi? Onu da mesela göreceğiz. Yani bunu biraz hoca kendisi belirleyecek. Hı hı. 49 yaşında ama 49 yaş bence çok şey değil. Daha yolun başında gibi geliyor bana.
0: Yani biz, çok uzun yıllar var önümde.
3: Real Madrid'in başına sen niye Pellegrini'yi düşünmüyorlar diyorsun. 72 yaşında. O yüzden ben hocanın Konya'yla kimyasının tuttuğunu, yani Konya'yı böyle uzun süre götürürse mesela farklı hedefler koyabileceklerini düşünüyorum. Konya'yı da bildiğim için söylüyorum bunu. Yani bu kadar her şeyi oluşmuş bir şehir, bu kadar potansiyeli olan bir şehir. Yani taraftarın bence takıma daha çok sahip çıkıp Konya'nın başka hedeflere yönelmesi lazım. Ya Konya bunu yapabilecek bir potansiyele sahip ve bayağı da zengin bir şehir.
0: Ay Kocaman'la zaten bir ara bir şeyler başardılar. Hani kupa şampiyonluğu ama tabii uzun soluklu olmadı.
3: Ya işte biraz orada şey daha profesyonel bir yönetim gerekiyor. Sadece işte Büyükşehir Belediyesi'ne kalıp da belediye imkanlarıyla ya da işte oranın bir şeyiyle, zenginiyle devam etmemesi lazım. Daha oturmuş bir şey olması lazım. Çünkü altyapı problemi yok Konya'da. Ben geçenlerde işte Selçuklu Belediyesi'ne gitmiştim ki Selçuklu Belediyesi'nin amatör sporcuları var. 16 binden fazla amatör sporcusu var. Bak, bir belediye. Nüfusu 700 bin. 700 bin nüfus ne demek biliyor musun? Biz ilçeden bahsediyoruz. Türkiye'nin 55 ilinden daha kalabalık bir ilçe. Ve bu Konya'nın en büyük ilçesi. 3 tane zaten büyük ilçe var bildiğim kadarıyla. Yani onların hepsini topladığı zaman Konya'da acayip bir potansiyel var. Ve şehir olarak her şey yapılmış. Yani altyapı, yol sorunu, ne bileyim suyu, elektriği, öyle dertleri yok Konya'nın. Konya artık tamamen gençlere, geleceğe yatırıma para harcayan belediyelere sahip. O yüzden ben futbolda mesela bu işler tesadüf değil ya da bu işler şey değil. Ne kadar emek harcarsan, ne kadar yatırım yaparsan o kadar karşılığını alırsın. Yani önümüzdeki süreçte ben Konya'nın daha da yukarıya tırmanacak bir ivmede, atıyorum belki ilk dördü zorlayacak, belki kupadan değil de mesela ligden bile Avrupa kupalarına gidebilecek bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum. İyi bir teknik adamla da bunu gösterebilir.
0: Bir de Konya'nın son dönemlerde Trabzon'un şampiyon olduğu sezon mu? Ligi uzun süre ikinciye götürüp sonda Fenerbahçe'ye o ikinciliği kaybetmişti. Herhalde üçüncü olarak bitirmişti ligi. Böyle zaman zaman çıkışları var. Ama istikrar olarak sıkıntıda. Bakalım İlhan Palut'la o istikrarı bulabilecekler mi? İlhan Palut'un da tabii teknik direktörlük kariyerinde ilk Hatay Spor var kendisinin söylediği gibi. Sonra Göztepe var, Konya var, Rize var, tekrar Konya var. Mesela Göztepe'nin de o sahiplikten önceki döneminde bir şeyi var. Acaba buradan Konya'dan da bir sıçramayı mesela direkt olarak dört büyüklere yapmak yerine böyle bir Başakşehir, bir Göztepe gibi şu an işte Samsun. Gerçi Samsun'da Alman ekolü bakıyor ama biraz daha istikrarlı gözüken takımlara doğru yapıp oradan da bir sıçrama yapabilir mi? Sonuçta Başakşehir de aslında büyükler için bir sıçrama tahtası olarak düşünebilecek bir kulüp.
3: Ben öyle düşünmüyorum. Yani şöyle düşünmüyorum. Şimdi hepimiz teknik adamız diyelim. Ali, sen, ben. Üçümüze şeyimizi yapalım. Bize teklif edilen fiyat aynı. Maaş, işte yıllık kontrat. Başakşehir'den bir teklif geldi, Konya'dan bir teklif geldi. Ben şahsen Konya'yı tercih ederim. Siz kimi tercih edersiniz? Ya İstanbul'da yaşamak şeyini atıyorum.
0: Atma.
3: Atıyorum. Ben şimdi idealist bir teknik adamım.
4: Yeni çocuğu oldu ya.
3: Abi ben şimdi idealist teknik... Konya'da çocuk büyümüyor mu? Allah Allah.
0: Büyüyor Konya'da.
3: İdealist bir teknik adamsın. Ben Konya'yı tercih ederim açık söyleyeyim. Yani daha istediklerimi yapabileceğim koca bir şehrin bütün yoğunluğunun bende olduğu çok büyük destek göreceğim. Diğer tarafta da atıyorum şimdi İstanbul Erok eğer gelirse, Kasımpaşa kümede kalırsa, Eyüp kümede kalırsa kaç takım oluyor? 8 mi oluyor?
0: İstanbul takım olarak.
3: Yoksa böyle bir şehrin bir tarafının seyirciyi işte daha yeni yeni oluşturduğu bir kulübü mü tercih edersin? Ben açıkçası idealist bir teknik adam olarak Konya'yı tercih ederim.
0: İdealist olup Başakşehir'i de tercih edilebilir.
3: Edilebilir. Bir şey diyemem ona. Ama ben o şehirle birlikte bir şehir takımıyla büyümek isterim. Ha ondan sonra büyüklerden bir teklif gelir. İstanbul'da eğer yapacaksam onu, o zaman zaten kimse sana bir şey diyemez. Hocam buyur bir dene dersin. Zaten amacın o ya en sonunda.
0: Yani.
3: Şimdi teknik direktörlüğe başlarken şimdi Hatay'da ayakları titreyen adam herhalde ben Real Madrid'i bir gün çalıştıracağımı ilk anda düşünemez. Sonra bakarsın çok popüler olur, ilerler gider. Ondan sonra düşünemeyiz. Okan Buruk gibi olursun. Okan Buruk için şimdi bir hayal olabilir o değil mi? Inter'i çalıştırmak, ne bileyim Real Madrid'i çalıştırmak. Ama bu yolda kurabileceğim bir hayal. Ben Konya'ya giderim onu söyleyeyim. Ya da işte atıyorum Göztepe diyelim bu takım. Göztepe mi Başakşehir mi dersen ben Göztepe'ye giderim.
0: İşte Göztepe'de ben de Göztepe'ye giderim de Başakşehir mi Konya'da.
3: Sen tamamen şehre bakıyorsun. Sen tamamen yaşam standartlarına
0: hayır,
3: bakıyorsun.
0: Hayır. Değil. Biraz şeye de bakıyorum tabii ki. Atmosfere de bakıyorum. Taraftara da bakıyorum. kulübün nasıl yönetildiğine de bakıyorum. Şimdi Konya'ya çok güvenir miyim bilmiyorum. Şu anki yönetime güvenmeli miyim istikrar olarak? Göztepe'ye mi güvenmeliyim? Ben Göztepe'ye daha çok güvenirim. Başakşehir'e daha çok güvenirim. Ama Başakşehir'in de kendi içinde tabii ki eksi yanları var. İşte camia olarak vesaire. Böyle arkanda koca bir camia olmayacak. Ama Başakşehir'de sonuçta son yılların beğenin beğenmeyin en istikrarlı takımlarından biri. Hep oralarda. Hep 5.lük, 6.lük, 4.lük, 3.lük kupa bir taraftan Avrupa'ya giden bir takım. Bence o yüzden...
3: Nuri Hoca da fena gitmiyor değil mi? İyi. İyi
0: evet, onun da adı şimdi geçiyor. Büyüklerle hani Beşiktaş'a da yakıştırılıyor. Fenerbahçe'ye de yakıştırılıyor. Başakşehir'in de bir vitrin olduğunu düşünüyorum. Hani idealistsem büyükleri çalıştırma konusunda Başakşehir'de bence o senin saydığın defolarına rağmen gidilebilecek bir takım. Bir basamak olarak düşünebilecek bir takım. Bence. Emre Doğan dinleyicimiz bence demiş İlhan Bey stres konusunu biraz abartıyor. Çünkü çok stresli bir yaşantısı olsaydı 49 yaşında kaşlarının 2 santim üstünden saç çıkmazdı demiş. Farklı bir bakış atmış ama tabii stresin her insanda nasıl karşılık bulduğu bence belli değil. Yani çok stresli biri illa saçlarını dökecek diye bir şey yok bence. Bilmem katılır mısınız?
1: Öyle öyle, %100 öyle.
0: Necdet Atmaca gözden uzak olunca gönülden de uzak oluyor. Bekleyin geliyoruz. Ben olsam Bursa Spor'u seçerdim demiş. Böyle bir mesajı var.
3: Onu şimdi şey yapmadık. Şimdi olay İlhan Palut'tan yola çıktığı için yoksa ben de Bursa'yı tercih ederim.
1: Aslında burada
3: opsiyon olsa.
1: Hani bu güzel bir tartışma ama olay hani yaşadığın şehir ondan sonra o şu bundan ziyade bence Mert'in söyledi yani kulübün nasıl yönetildiği. Çünkü zaten Türkiye'de birçok şehirde futbol takımı olarak o şey var. Potansiyel var. Yani Konya'da olan potansiyel Eskişehir'de de var. Sakarya'da da var. Kocaeli'de de var. Antalya'da da var. Ama oradaki temel problemler sadece başarıda onun ortaya çıkması. Yani en ufak bir başarısızlıkta siz teknik direktör olarak yalnız kalıyorsunuz. Ve bir şey inşa etme, kurma, devam ettirme şansını size vermiyorlar. O yüzden o potansiyeller zaten ortaya çıkmıyor. Orada da sürekli bir dikkat ederseniz yönetim bazında yapboz, teknik direktör bazında yapboz, kadro bazında yapboz görüyorsunuz. Şimdi Başakşehir Çağdaş Atan'a 10 hafta dayandı ya. Yani bunu Türkiye'de yapabilecek başka bir kulüp yok. Hatırlayın o felaket gidişi. Kazanamadığı
0: seriyi söylüyorsun.
1: Hatırlıyorsunuz değil mi? Hı hı. Yani yok Türkiye'de öyle bir şey mümkün değil. Olması söz konusu değil. 10 hafta dayandı Başakşehir. Orada o yüzden evet bir taraftar olmaması, bir camia baskısı olmaması, takımı motive etme açısından çok zor. Farkındayım ama diğer taraftan da teknik direktör olarak kendinizi anlatma, biraz daha fazla zamanınızın olması, biraz daha istediğiniz yapıyı kurma açısından ciddi bir avantaj sağlıyor. Bu avantajı o sizin bahsettiğiniz Anadolu kulüpleri verse hepsi Başakşehir'i geçer. Çok rahat geçerler.
0: Tabii çok büyük artıları var da.
1: Çok rahat geçerler ama yapmıyorlar onu. Yani sürekli olarak bir teknik direktör sirkülasyonu, sürekli olarak yanlış transferler, sürekli olarak yapboz Anadolu takımlarını bu hale getirdi. Aynı zamanda ekonomik zorlukların da farkındayım rekabet ettikleri ortamda. Fakat kulüplerin genelinin iyi yönetildiğini şehir takımlarıyla beraber bence kimse iddia edemez. Şimdi Aykut Aydın ne diyor? Belediye diyor yani. Herkes belediyelerden bir şey bekliyor.
3: Tabii canım. Şehirlerin problemi o zaten.
1: Evet. Şehrin Aykut'un dediği gibi 2-3 zengininden bir şey bekliyor. Yani. Böyle bir yapı sürdürülemez ki zaten. Yani sen belediyenin şeyin ne derler ağzının içine bakarsan şehrin 2-3 tane zengini para verecek diye bakarsan zaten oradan bir şey çıkmayacağı belli. Neden bir şey çıkmayacağı belli? İşte zaten herkes görüyor takımların halini.
3: Ya bir veriyor, iki veriyor, üç veriyor. O da diyor ki yeter ben diyor daha ne yapayım diyor. Ya da ver bitmiyor.
1: Kendi bütçelerine göre de şimdi mesela büyükleri çok eleştiriyoruz. Eleştirmekte de bence haklıyız ekonomik anlamda yaptıklarıyla. Fakat onların da kendi oluşturdukları gelirler Anadolu kulüplerinin çok ötesinde. O yüzden de Anadolu kulüplerinin yarattığı borçla kendi gelirine göre yarattığı borçla büyüklerin kendi gelirine göre yarattığı borç arasında da çok büyük bir fark yok. oran olarak. Yani Anadolu kulüpleri de acayip borç yapıyor. Acayip borç şey yapıyorlar, üretiyorlar. O yüzden de yani Türkiye'de teknik direktör olmak dünyanın en zor işlerinden bir tanesi. Kabul etmek gerekiyor. Teknik direktörler de bence biraz bunu bilip onların da hani oyunun kurallarına göre oynadığını düşünüyorum. Teknik direktörlerinde. Yani teknik direktörlerinde mesela hiçbirinin hedefi yurt dışına gitmek değil. Bu çok garip bir şey. Mesela bizim Türkiye'de 10 tane kulüp çalıştırmış teknik direktör var. Ya yurt dışında bir takım bile çalıştırmamış. Yok yani öyle bir düşüncesi yok. Niyeti yok. Burada bekliyorlar. Hangi düşen takım bize gelecek diye. 8-10 hafta çalışıyorlar. Ondan sonra görevden ayrılıp yorumculuk, sonra tekrar teknik direktörlük, sonra tekrar yorumculuk, sonra tekrar kenarda bekleme. Yani onlar da oyunun kuralına göre oynuyorlar. Onlar da kusura bakmasınlar. Ve mesela bu ligde yine teknik direktör kaynaklı ciddi bir oyun problemi var. Oyunu geliştirmek isteyen teknik direktör sayısı da az. O da bir problem. Yani hep aynı. Hep aynı. Geldi aynı, gidiyor aynı. Hiçbir fark yok. Eğer o anda şartlar ona uygun, kadro yapısı ona uygun, anlattığı şeyler kadro yapısına geçiyor, ne bileyim takımdaki ekonomik problemler çözülmüş, hani belli bir takviyeler gelmişse bir dönemsel başarı geliyor. Ondan sonra şöyle hoca, böyle iyi hoca. 10 tane maçta iyi, kalan 40 tane maçta kötü. Böyle teknik direktörlük mü olur? Onlar da yani öyle çok abartılacak bir durumda değiller. Kusura bakmasınlar. Evet, kabul ediyorum. Türkiye'de teknik direktörlük yapmak çok zor. Hiç itirazım yok. Ama ya bir tane teknik direktör de der ki ben gideyim bir yurt dışında çalışayım yani. Git Belçika'da çalış. Git Suudi Arabistan'da çalış. Git bir yerde çalış. Bir şeyler yap. Öyle bir niyet yok. Düşenler gelsin. 10 hafta, 12 hafta. Zaten şey yapan da ne derler, eleştiren de yok. Yani 3 sezondur teknik direktör olan bir takımın teknik direktörün 7 tane takım olmaz CV'sinde. Biz de öyle teknik direktörlerle dolmaya başladık.
0: Bir ara, aradan sonra devam edelim.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto Alternatif Piyasaları sunar.
0: Alternatif Piyasalar bölümündeyiz BTC Türk'te. Şu anda bir Bitcoin 80.482 dolardan işlem görmekte. Dün 80.000 altına biraz sarkmıştı ama gün içerisinde toparladı. Amerika'da da Senato Bankacılık Komitesi'nden iki partinin ortak onayından sonra kripto piyasa yapısı tasarısı Temsilciler Meclisi'nin onayına geldi. Bu iyi bir gelişme olarak değerlendirildi. Bir tepki de aldı Bitcoin. 82 bine kadar çıktı ama şimdi orayı kıramadı. Orada güçlü bir direnci olduğu bunu okudum. 80.482'de TL olarak da 3.655.303'te.
2: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu. 300.056 LuckyShop iddia.com bayi günün maçlarını sunar.
0: 9.23 saatlerimiz, günün öne çıkan 3 karşılaşması var. Birincisi 1. Lig'de yükselme playoff yarı final rövanş karşılaşması. Saat 20'de Çorum'la Bodrum karşı karşıya gelecek. İddiada Çorum galibiyeti 1.47 olarak açıklanmış. Beraberlik 3.75, Bodrum galibiyeti 4.69. İlk maçı Bodrum 1-0 kazanmıştı. Biri de penaltı atışından yararlanamamıştı. Şimdi Çorum'un çok net favori olduğu bir oran görüyorum. Rize Spor Beşiktaş iki takım adına ligin artık sezonun son karşılaşması olacak. Beşiktaş 1.85 ile maçın favorisi. 2.90 Rize galibiyeti, 3.64'te beraberliğe verilen oran. Premier Lig'de Aston Villa ile Liverpool saat 22'de karşılaşacak. Aston Villa ve Liverpool 59'ar puanda haftaya giriyorlar. Liverpool 4. averajda, Aston Villa da 5. basamakta. Premier Lig'de ilk 5 sıradaki takım Şampiyonlar Ligi bileti alıyor. 6. Bournemouth'ta da puan farkı şu anda haftaya girilirken 4. Ama buradan bir galip çıkmazsa, bir takım kaybederse Bournemouth'ta, ki Bournemouth'ta City ile oynayacak gerçi, kolay değil işi, ama kazanırsa son haftaya 1 puanlık bir farkla Bournemouth girebilir. Son haftada Nottingham Forest oynayacak Bournemouth.

0: Ve bence 5. olması Aston Villa'nın İngiltere'den bir takımın daha Şampiyonlar Ligi'ne gitmesi demek. Yani 4. olursa biliyorsun o hak gidiyor.
1: Evet.
0: O yüzden
1: Nasıl dördüncü olursa hak gidiyor?
0: Aston Villa
1: Gidiyor.
0: 4. oldu. Kupayı aldı. Zaten gidecekti ya. O hak başka bir
1: Ha,
0: takıma gidiyor.
1: tamam doğru pardon.
0: Ama 5. olup kupayı alırsa bu kez 6 takım Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Ben biraz orada sanki şey yaparlar diye düşünüyorum.
1: İngilizler ayarlar mı onu kendi aralarında?
0: Öyle gibi geliyor bana.
1: Olabilir.
2: Bütün Premier Ligi şaibe altında bırakan açıklamalar.
0: Bournemouth'un da City'yi yenemeyeceğini düşündüğüm için
1: Hı.
0: Bournemouth'un da bence onları yakalama şansı yok. Yani Aston Villa şeyi garanti. Brighton'da gidip iki maçını da kazı. Brighton'da United'da oynayacak mesela. Onun maçları da kolay değil. Hadi iki maçı da kaybetti diyelim Aston Villa. Ben Aston Villa'yı 5. olarak bitirdim yani Premier Lig'de onu söyleyeyim.
1: Tamam. Ali abi.
0: Öyle bir tüyo vermiş olayım en azından.
2: Ben bugünkü maçlara çok fazla girmezdim. O topa girmezdim. Yarın FA Cup finali var. Saat 17'de Chelsea ile Manchester City arasında. Futbol severlere söyleyelim. Belki bilmiyorlardır. O takip edilebilir. Orada Manchester City galibiyeti bekliyorum ben. Diğer tarafta benim lig, Norveç liginde de yarın karşılaşmalar var. Yarın Viking ve Bodo'nun kazanmasını bekliyorum. Lillestrøm Sandefjord mücadelesinde de gollü bir karşılaşma bekliyorum. Bunun yanında Portekiz Ligi'nde yine yarın karşılaşmalar var cumartesine baktığımda. Ve Süper Lig'de de Başakşehir ve Göztepe'nin maçları var. Ligde sonuçta Trabzonspor kupayı alırsa Başakşehir ya da Göztepe Avrupa'ya gidecek. O karşılaşmalar da önemli. Orada da ben Başakşehir'in Antep deplasmanında kazanmasını bekliyorum.
1: Hı.
2: Samsun deplasmanında Göztepe'yi tam bilemiyorum ama Başakşehir'in Antep deplasmanında kazanmasını bekliyorum.
1: Portekiz'de de dedin yarın son maçlar. Benfica 3. giriyor haftaya. Estrela deplasmanda olacak. Sporting de kendi evinde Gil Vicente'yi konuk edecek. Buradaki ikincilik yarışı tabii ki merak ediliyor. Bakalım kim ikinci bitirecek. Şu an Sporting büyük bir avantaja sahip. Tabii dinleyicimiz de şimdi yazmış Celtic maçı için yorum yapar mısınız diye. Hafta sonundan beni en çok heyecanlandıran maçlardan biri kesinlikle Celtic Hearts mücadelesi. Yarın saat 14.30'da oynanacak. Esport Plus'tan da canlı olarak yayınlanacak karşılaşma. Spiker kim karşılaşmada?
2: Can Ayhan.
1: Can
2: Hı.
1: Ayhan maçı anlatacak. Enteresan bir karşılaşma olacak. Şampiyonluk maçı artık ligdeki son hafta. Hearts bir puan önde giriyor son maça ama deplasmana gidiyor. Celtic'e de düz bir galibiyet bir sıfır da olsa şampiyonluk için yeterli olacak. Hearts en son 1960 yılında İskoçya Ligi'nde şampiyon olan bir takım. İskoçya Ligi'nde 1984-85 sezondan bu yana Celtic ve Rangers'tan başka bir takımın şampiyonluğu yok. En son Sir Alex Ferguson'la Aberdeen şampiyon oluyor ve sonra bu iki takım adeta ambargo koyuyorlar ki genelde de zaten 55'er şampiyonlukları var İskoçya Ligi tarihinde. Şimdi Hearts bu hanedanlığı iki takımın bu sezon özelinde yıkabilir. Buna da bir beraberlik uzaklıkta. Dün maçla ilgili haberlere bakarken mesela şöyle bir istatistik gördüm Opta'da. Hearts bu sezon 250 gün liderlik koltuğunda kalmayı başarmış. Celtic'in ise sadece 33 günü var liderlik koltuğunda oturduğu ki en son Eylül'de lider koltuğuna oturabilmişler 26 Eylül'de. Ondan sonra herhalde sürekli Hearts'ın lider olduğu bir İskoçya Premier Ligi var. Ve bu maçı da eğer Hearts deplasmanda kazanırsa ki şampiyonluk için dediğim gibi kazanma ihtiyacı yok ama oldu ya kazanırsa İskoçya Ligi tarihinde tek sezonda Celtic ve Rangers'a karşı toplamda 6 galibiyet alan ilk takım olmayı başaracaklarmış. Normal sezonda zaten 3'er maç oynuyorlar. Bir de playoff'ta birer maç. 8 maç yapıyor Hearts yani sezonda. Yarın kazanırsa 6. galibiyeti olacakmış Celtic ve Rangers'a karşı. Bu da tarihe geçen bir performans olacakmış. Yine Opta'nın paylaştığı istatistiğe göre güzel bir karşılaşma onu da tavsiye edelim. İddiada da
2: Ne
1: çok
2: düşünürsün?
1: farklı bahis seçeneği olur. Az gollü bir maç düşünürüm
2: Az
1: herhalde.
2: golü. Bence ikisi de gol atar yarın. İki takımdan da ben skor bekliyorum 90 dakika içinde.
1: Okey. Bir birlik bir skor da
2: Niye
1: olabilir.
2: Celtic şampiyon yapmıyorsun ya? 2-1 olsun.

0: Yani karşılıklı gol dedim. 1-1 geldi aklıma ilk olarak. Bir de Hearts'a daha çok sempati beslediğim için senden farklı olarak. Sen Martin Olin'in hikayesini çok seviyorsun. Ben Hearts'ın hikayesini daha çok seviyorum. O yüzden ben Hearts'tan yanayım.
1: Bir de biraz böyle Motherwell deplasmanında o 90+9'da verilen penaltı falan.
0: Değil mi?
1: Beni biraz Celtic'ten soğuttu açık söyleyeyim.
2: Çok net bir penaltı.
0: Celtic bir de sonrasında TikTok hesabından farklı bir açı paylaşmış. Sanki top elle temas ediyor gibi herhalde düşünmüşler de paylaştıkları açıda da topun ele temas ettiğine dair herhangi bir görüntü yok. Yani onlar...
1: Abi ararsan orada her şeyi bulursun. Biraz bizi falan seyrediyorlar herhalde. Bizden etkilenmiş olabilirler oralarda.
0: Yani işte skandal
1: ben
0: bir karar.
1: Bu sezon itibariyle Hearts'ın hak ettiğini düşünüyorum. Ama futbol her zaman hak edenlerin kazandığı bir oyun değil. Ne yazık ki. Çünkü bir ihtimal olduğu zaman büyük takımlar o ihtimalleri değerlendirir. Son dönem itibariyle de Celtic rakibinden çok daha iyi durumda. Ama futbolu da biz bu tarih yazılan şeylerle seviyoruz. O yüzden ben de biraz romantik davranıp Hearts tarafında olacağım.
0: Yarın Bundesliga'da aslında orada da güzel karşılaşmalar var.
2: Şampiyonlar Ligi yarışı değil mi?
0: Hem Şampiyonlar Ligi yarışı hem kümede kalma yarışı da çok kritik.
2: St. Pauli Wolfsburg başarısın.
0: Evet işte orada
2: İkisi de düşebilir.
0: Oradan başlayalım. 16. Wolfsburg'un 26 puanı var. 17. Heidenheim'in 26 puanı var. 18. St. Pauli'nin 26 puanı var. Ve St. Pauli ile Wolfsburg son hafta karşı karşıya gelecekler. Heidenheim'in karşılaşması da onu da söyleyeyim. Mainz'la olacak. Kendi evinde olacak. Mainz'da ligde artık işini bitirmiş takımlardan biri. Heidenheim tabii kazanabilir. Ama diğer maçta gerçekten çok çok kritik. Bundesliga'da şunu da hatırlatayım. Son iki sıradaki takım direkt olarak alt lige gidiyor. 17-18. 16. olan alt ligin üçüncüsüyle bir play-out oynuyor. Yani 16. bitirmek hedef olacak şimdi bu üç takımda. Üçü içinde biri bitirebilecek. O takım play-out'a kalacak. Diğer iki takım da direkt olarak küme düşecek. Enteresan maçlar var işin küme düşme tarafında. Şampiyonlar Ligi bileti tarafında da Bundesliga'da ilk 4 bu sezon Şampiyonlar Ligi bileti alacak. Şu anda Stuttgart 61 puan ve Hoffenheim'a göre artı 5 averajda 4. basamakta. Hoffenheim'ın puanı aynı Stuttgart'ta, averajda 5. Leverkusen de 58 puanla 3 puan geriden geliyor. Onlar da 6. basamaktalar. Bu hafta Stuttgart Frankfurt deplasmanında olacak. Hoffenheim Gladbach deplasmanında olacak. Leverkusen de kendi evinde Hamburg'u konuk edecek. Yani burada Leverkusen'in ilk 4'e girebilmesi için iki rakibinin de kaybedip Leverkusen'in kazanması gerekiyor. Kazandığı senaryoda averajla bu iki takımı da geride bırakıyor. Matematik basit burada aslında. Hoffenheim'in ilk 4'e girebilmesi için de Stuttgart'tan daha fazla puan toplaması veya Stuttgart'ta kazanır, Hoffenheim'de kazanırsa Hoffenheim'in Stuttgart'a göre 5 gol daha fazla farkla kazanması gerekiyor ki bu da çok kolay bir şey değil. O yüzden Hoffenheim'da burada Stuttgart'ın puan kaybetmesini bekleyecek. Son hafta için Almanya'da da böyle bir heyecan var. İtalya Serie A'da maçlar orada da pazar günü. Orada da yine Bundesliga'dakine benzer bir Şampiyonlar Ligi yarışı var. Şampiyonlar Ligi'ne aday çok sayıda takım var orada. Puanlar son hafta çok yaklaştı. Milan tepe taklak gidiyor. Napoli puanlar kaybediyor. Juventus işte kaybediyor. Roma, Como. Orada 5 takım var ve Şampiyonlar Ligi içinde 3 bilet kaldı artık Inter'in şampiyonluğundan sonra. Bu hafta oradaki maçların da başlama saati aynı. Burada 13 gözüküyor. Ben 13.30 diye okumuştum ama niye 13 gözüküyor? İtalya'da bir de 13 diye bir seans. Yeni değiştirildi o zaman. Ben çünkü daha evvelsi gün yazarken 13.30 diye baktığımı hatırlıyorum. Çünkü bir de İtalya'da zaten seans 13.30'dur. Onların klasik saati. Dün 13'e mi alındı? Hı hı. Niye?
2: Bilmiyorum.
0: 13 seansı maçlar. Orada da Como Parma.
1: 13 seansı da ne seans ama ya?
0: Onların yerel
1: Parma,
0: seansı 12.
1: Genova, Milan, Juventus, Fiorentina, Pisa, Napoli, Roma, Lazio.
0: Evet, Roma, Lazio bir de derbi. Bir konferans yayın var mı Esport Plus'ta?
2: Yok. Maçları vereceğiz.
0: Bundesliga'da konferans yayın var. Onu ben söyleyeyim. Onu gördüm.
2: La Liga'da var.
0: La Liga'da da var.
2: Pazar günü. La Liga'da son haftada da olacak.

0: konferans yayın.
1: Pazar günü Allah yardımcımız olsun. Habire maç var değil mi?
2: Bu pazar öyle.
0: Ya öyle çok şey yok ya. Çok fazla maç vermiyoruz. Şimdi bugün tekrar bir bakacağım. Şeyi kontrol edeceğim. Puan durumunu.
1: Bazılarını eleyeceğiz değil mi?
0: İşte Barcelona, Real Madrid zaten kafadan veriyoruz. Senin maçı tuttuk. Levante Mallorca mıydı senin karşılaşma?
1: Sanırım. Bakalım ona.
0: Onu tuttuk.
1: O kritik maç o.
0: Eğer işte ondan daha kritik bir maç bulursak o maçı değiştireceğiz. Onun dışında konferans yayını olacak. Konferans. Güzel olacak yani. Tabii konferans yayın Bundesliga'da da çok güzel yapıyorlar. Şeyde de çok güzel yapıyorlar. La Liga'da da çok güzel yapıyorlar. İkişer spiker olacak o yayınlarda. Yani bu hafta sonu liglerdeki düşme, işte Şampiyonlar Ligi yarışı, Avrupa yarışı için konferans yayınlar takip edilebilir.
2: Bu hafta Belçika'da da, onu da hatırlatayım, pazar günü 19.30'da yine şampiyonluğu belirleyebilecek bir maç. Kulüp Brugge, Saint-Gilloise karşılaşması var. Kulüp Brugge 50 puanla lider. Saint-Gilloise da 49 puanla ikinci. Hı hı. Bu maçta güzel bir karşılaşma olabilir. Bir Celtic Hearts değil, son hafta maçı değil ama sondan.
0: Onlarda iki hafta daha var.
2: Evet.
0: Sonra.
2: Bu üçüncü maç oluyor. O maçı da takip edebilirsiniz. Diyelim bu bölümü böyle kapatalım.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.
2: 9.41 saatlerimiz, programın son bölümüne geldik. Bu iddia bölümünden, kripto para bölümünden önce İlhan Palut'tan bahsettik. Sonra oradan teknik direktörlere geçtik. Şehir takımlarından bahsettik. Bayağı bir konuda konuştuk. Onlarla ilgili mesajlar gelmişti. Birkaçını not almıştım. Onlardan devam etmek istiyorum. Mert isimli dinleyicimiz. Kocaeli Spor olarak biz Selçuk Hoca'ya bu şansı verdik diyor. 7 hafta galibiyet olmadan her maç sonu tribüne çağırıp alkışladık demiş. Şu anda mesela bir teknik direktör olsam Kocaeli kafamı, aklımı çelebilecek takımlardan biri ama hala yönetimiyle ilgili istikrar konusunda bir çekincem olur. Ama taraftarıyla Kocaeli Spor bence 1-0 önde diğer takımlara kıyasla. Teknik direktör olarak ben o taraftarın önünde çalışmak isterim ama işte aklım hep o yönetimdeki şeyde kalır. İstikrar olur mu olmaz mı? Şimdilik Selçuk Hoca konusunda bir istikrar sağladılar. Hocayla sezon içinde sözleşme de uzattılar. Umarım böyle devam eder Kocaeli Spor. Ligde böyle takımların artmasını ben isterim. Az önce konuşurken mesela Samsun Spor örnek verdim. Yüksel Yıldırım çok tartışılan bir figür ama onun da bir istikrarı var bence Samsun Spor'a yatırım olarak ve hoca olarak. Samsun da beni
0: 3 teknik direktörümü tamamlayabiliyor sezonu. Selçuk İnan, Okan Buruk, Stoylov.
2: Düşünmedim üzerine ama sen düşünmüşsün demek ki.
1: Başka yok zaten, evet.
0: Başka yok, yok mu? Ha, Fatih Tekin.
1: Bir de Sergen Hoca.
0: Hayır. Sergen sonradan geldi.
1: Yani geldiği andan itibaren ama neredeyse sezon başı sayılır.
0: Yok
1: yani.
0: Sezon başı gelip tamam.
2: İlk maçtan son
0: bir de
2: maça.
0: Fatih Tekin. 4 teknik direktör var.
2: 4 mü?
0: 14. Fatih Tekin var.
2: Değişiklik. Fazla işte. Bu sezon Göztepe ve genel olarak onlar istikrar. Mesela geçen sezon da Stoylov'da işler çok kötü gitti. Ligin ikinci yarısında ama mesela onunla devam ettiler. Ben Göztepe'de de o açıdan çalışmak isterim. Bir de az önce hani Konya mı Başakşehir mi, biraz daha Başakşehir'e göz kırptım da bunun şehirle ilgisi yok. Mehmet Ünlü öyle yazmış. Hani Trabzon'a gidip de şehri beğenmedip deyip transferden vazgeçer futbolcular gibi demiş benim için. Benim şehirle öyle bir şeyim yok. Konya'da gittim. Bir başka dinleyici de hani gece hayatın yoksa Konya, İzmir'e de İstanbul'a da beş basar demiş. Ben zaten bir şehirde öyle çok sosyallik arayan biri de değilim. Ben Konya'da da yaşarım, hani orada gece hayatı yok yok AVM'ler az falan diye tercih etmemezlik yapmam. Hatta benim işime gelir o tarz yerlerde yaşamak. Şu an İstanbul'da zaten genelde evde vakit geçiriyorum. Evde değilsem, dışarıdaysam da doğayla, doğanın içinde vakit geçirmeye çalışıyorum. Konya'da herhalde bulurum diye düşünüyorum öyle yerler. Trafik problemi de olmadığını varsayarak. Ben yaşarım yani, benim öyle şeylerim yok. Konya'ymış. Şeymiş yani, para veriyorlarsa iyi para.
0: Adam teklif gelmiş gibi 5 dakikadır açıklıyor ya.
2: Açıklıyorum abi, Allah Allah, ne var?
0: Kendini bu kadar anlatmaya gerek yok.
2: Yok, konu hoşuma gitti. Kendimi biraz da anlatmak için söylüyorum dinleyiciye.
1: Bu konu yani, şeye kadar artık, transfer dönemine kadar bu konuyla devam edelim.
0: Bir tane
1: nereye gidiyoruz bu hafta?
0: Ted Lasso diye bir dizi var. Hani bir işte Amerikalı teknik adam İngiltere'ye geliyor ya. Galiba orada oynayan oyunculardan bir tanesi bir profesyonel takımla sözleşme imzalamış. Bu biraz ona benzedi şimdi. Bu kadar konuştum, sonra bir tane bir yerden profesyonel teklif

0: gelecek.
1: Konya basın sözcülüğü.
2: Bu hafta şey yani bu tartışmalarda Konya mı Başakşehir miydi? Haftaya başka iki tane takım bulacağız. Tamam mı? Mesela Kocaeli mi atıyorum Rize mi?
0: Aa, Alanya hocası da var. Doğru. Özgür Ak söyledi. Pereira.
1: Doğru.
0: 5.
2: Alanya mı? O zaman.
1: Alanya istikrarlı.
0: Öteki bak duymadım Alanya dedim.
1: Alanya da istikrarlı. Bir de Mehmet Ünlü'den Türkiye'de maalesef başarı istikrarı getiriyor ama istikrar başarıyı getirmiyor çünkü sabır yok demiş. Avrupa'da da istikrar genelde başarıyı getiren faktörlerden biri diyor.
0: Hayatta da öyledir ama hayatta da istikrar başarıyı getirir.
1: İşte bizde getirmiyor diyor.
0: Evet.
1: Sonuç alamadığı müddetçe istikrara pek bakmıyor. O yüzden de işte bu tarz takımlarda çalışmak çok kolay bir şey değil. O teknik direktörlerin seni eleştirdiğin orada bir oyun kimliği inşa etmesi çok kolay değil sonuç alamadıktan sonra. Onu inşa etmek için sonuç da alman lazım. Mesela Çağdaş Atan beğen beğenme bir şey inşa etmeye çalışıyor mu gittiği takımlarda? Bence çalışıyor. Başakşehir'de daha fazla şans buluyor. Belki normal bir teknik direktör ama Anadolu'da o kadar artık bulamaz. Yani ona teşvik eden de bir ortam yok teknik direktörleri. Onların da dezavantajı.
0: Zaten çarpık yapılardan doğru bir şey çıkarmaya çalışıldığı için böyle oluyor. Yani gittiğin kulüp zaten çok sağlıklı bir yapıda olmadığı için, bozuk bir yapı olduğu için senin de orada hani ne kadar doğruları yapsan da çok kısa süre içerisinde bir şey ortaya koyman çok söz konusu değil. Belki kulüp yönetimleri daha iyi halde olsa, kulüpler daha iyi halde olsa teknik direktörler de bu şekilde olmaz. Ama ben teknik direktörlerin de hani gene bir payının olduğunu düşünüyorum.
1: Tabii onların da kendi içinde kesin payı var. Peki şimdi bu konudan çıkalım gün içerisinde.
0: Yani benim, merak etmeyin teklif geldiğinde Mertelem Konya'ya gidiyor.
1: Bu şeyin, benim öyle şeyim yok ya.
0: Konunun özeti bu.
2: Hatta tercihen,
0: tercihen
2: o tarafa
0: Konya'ya
2: gider.
0: Giderim. Yani.
2: Daha şey sakin bir hayatı tercih ederek.
0: Evet.
1: Tabii. Siz etmez misiniz?
2: Ben zaten tercihimi kullandım. Ben yani Başakşehir'e gitmektense zaten Konya'ya gidiyorum.
1: Ali abi.
0: Ben bir yere gitmiyorum.
1: Yok şehir olarak yani gider misin mesela? Konya genel mı? Yani bu takım çalıştığım
0: o kadar. Teknik olsan gidersin. Anlattınız sizi de yani şimdi hani.
1: Yok futbolcu olsan da genel yani yaşamak için radyocu olarak yani ekonomik olarak belli bir karşılık alabileceğini bilsen o ya şeyde yaşar mısın?
2: Aynı. Bak rakamlar aynı dedik.
1: Tabii.
2: Biz teklifi yaparken öyle yaptık. Sözleşme süresi ve rakamlar aynı.
0: Hı.
2: Alacağım para aynı. Hatta seyredeceğim para daha çok bile olabilir orada.
1: Kesin canım. Net.
2: Yani daha sakin bir hayatla tamamen işine konsantrasyonunu sağlayarak. Neyse bunu günü bitirdik ya. Bugün şey yok mu? Galatasaray kupasını alacak bugün. Değil mi?
1: Aynen.
2: Mesela orada asıl tartışılacak konu vardı da
1: ne
2: programın sonuna geldik. Kim verecek kupayı?
1: Ha, Ural Aküz'ün verecek diye okumuştum ben bir ara. Sonra o haberden sonra dün yönetim kurulu toplanacak, kimin kupayı vereceğine karar verilecek diye haber okumuştum. Ama herhalde Ural Aküz'ün verir Galatasaray yönetiminden, eski yönetiminden bir isim. Ural Aküz'ün şu anda mevcut
2: yönetimde. Ben bilmediğim için soruyorum çünkü başkan olmayacak diye düşünüyorum.
1: Tabii olmayacak.
2: Mecnun Bey de olmayacak
0: başkan
2: diye
0: olabilir o.
2: Ha?
0: Başkan olabilir. Kesin olabilir olmayacak.
1: Mi? Olmayacak ben de bilmiyorum. Sonuçta çok en son ilişkileri askıya aldı Galatasaray.
0: Ya aldı da yani hani.
1: Kupayı almaz Galatasaray mesela.
0: Ya öyle şey mi olur yani Galatasaray?
2: Bir barışma da yaşanabilir.
0: Başkan da kupayı almıyorum mu diyecek yani. Yani. Genelde İbrahim Hoca Osmanoğlu böyle şeylerde tersine giden bir adam. Şey denmesini istemez yani. Korktu. Kupayı veremedi. Galatasaray'ın sahasında denmesini isteyeceğini zannetmiyorum. Hı-hı. Başkanın. Bu konularda tersine giden bir adam olduğu için eğer bir açıklama yoksa ben hala olma ihtimali var diye düşünüyorum. Hatta olma ihtimali öyle olması gerekir. Yani Galatasaray kupasını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın vermesi gerekir. En azından hani normal bir şey olmuş olur. Yani Galatasaray ilişkileri askıya aldım diye o zaman hiç kupayı almasın yani.
2: Bence o senin dediğin şey yapılsa o şeylerde bir daha gözden geçirilir. Aralarda düzelir diye düşünüyorum. Ya bu artık kavga ve kaos ortamından bir çıkalım. Bitti işte abi. Bak sezon bitti. Şimdi herkes birbirini yiyordu. O topçular birbirine demeçler veriyorlardı. Hepsi birlikte şu anda gidip tatil yapacaklar, eğlenecekler. Taraftar yaşadığıyla kalıyor. Ne yazık ki bu hep böyle yani. Kupa, ya bu işte teamüllerin yerine getirilmesi diyoruz ya. Kupa, kim verir kupayı? Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı. milli takım başarılı olduğu zaman övgüyü kim alıyor? Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı. Milli takımın hocası. Başta kim varsa o alıyor. Verirken de o verecek. Bu kadar basit. Ama kimin vereceğini hala ben bilmiyorum. Mesela bugün şey dakika dakika biliyoruz değil mi? Saat saat. Başta 15 olarak açıklanmıştı. Benim bildiğim 17'de ancak çıkabilecek liseden. Mesela Mert 16 dedi. Hı hı. Şimdi 17'de ancak çıkabilecekler diye biliyorum. Çünkü hedef şey 19.05'te stadyumda olmak. İşte o rotayı gelebilirler mi? Liseden ne kadar sürede ayrılırlar? Ya da dediğin gibi 16'da belki başlar da bir saat zaten o Galatasaray Lisesi'nin oradan çıkmak sürer. Değil mi? Yani bir de orada Şişli'den gelecekler. Normal birden gidip Zincirlikuyu'dan dönüp oradan yani.
1: Yok rota belli bu arada. Ha? Hangi rotayı kullanacakları belli. Dün paylaşıldı o Galatasaray tarafından. Bilmiyorum tam ne de şey belli net yani.
2: Oradan gelecek diye biliyorum işte. Öyle. O yüzden ya planlanandan biraz daha geç olabilir. Onda da bitmesi bekleniyor. Ya yine bir trafik şeyimiz olur bu akşam.
1: Cuma bir de.
2: Tabii.
1: Esprili mesajlar geliyor, okumayacağım ama değişik yazanlar olmuş. Kupa töreniyle ilgili var mı Ali abi sen ekleyeceğim? Ben birkaç transfer haberi var, onları bahsedeyim istiyorum. Sabah Nevzat Dindar. Galatasaray Başakşehir'den Bertu Yıldırım'la birlikte Yusuf Sarı transferinde gündemini aldı diye bir haber paylaşmış. Zaten Bertu zaten uzun zamandır konuşulan bir oyuncu Galatasaray için. Dün röportajlarda Abdülkerim Bardakçı'ya da soruldu Bertu'yla çünkü onun da çok yakın bir ilişkisi var. Ama Yusuf Sarı haberini ben ilk kez Nevzat Dindar'dan duydum. O da kanatta oynayan bir oyuncu, sağ kanatta yerli rotasyonundan bir isim.
2: Beşiktaş'a çok yazılıyordu değil mi? Bir yıldır yani, falan yazılıyor Beşiktaş'a.
1: Bu sezon da galiba yazıldı. Ama Galatasaray'ın gündemine gelmiş haberlerden biri bu. Diğer bir haber A Spor'da gördüğüm Fenerbahçe'nin mevcut yönetimi Girassi, Robertson ve Malangsar'la yaptığı görüşmelerde önemli aşama kaydetmişti. Göreve gelecek yeni yönetime bu üç oyuncuyla ilgili rapor teslim edilecek denmiş. Aslında Avrupa'yı bir yönetim şeyi olsa anlayışımız olsa Türkiye'de ben bunu çok gerçekçi bulurdum. Ama zannetmiyorum ki yeni gelecek başkan adaylarım eski yönetimin anlaşma yakın olduğu isimlere gitsin. Değil mi? Onlar kendi başlarına herhalde bir plan program yapıyorlardır. Genelde öyle bir devamlılık esası olmuyor bizim kulüplerimizde. Az Yıldırım'ın tarzı da bence buna çok müsait değil. Hakan Safi'yi bilmiyorum. O devam ettirebilir belki de. Özellikle Az Yıldırım cephesinin pek
0: yani Az Yıldırım önceki sezon Fenerbahçe'nin teknik direktörünü belirlemişti.
2: Evet. Bir de şimdi
0: tamamen bu senin söylediğinden farklı bir şekilde ama Mourinho'nun gelmesinde bence hani %80 falan Aziz Yıldırım etkisi vardı Ali Koç'un o kararı almasında. Ama o senin söylediğin şekilde bu yönetim raporlarını dikkate alır mı almaz mı onu zaman gösterecek. Ben çok merak ediyorum Fenerbahçe'nin her anlamda yapacağı hamleleri. Çok ilginç bir dönem bence Fenerbahçe'yi bekliyor.
2: Ya bu raporlara illaki bakarlar da gelene kadar zaten seçime kadar birilerini böyle yıldız anlamında anlaşıp duyurma istekleri var ya o yüzden çok yer kalmayabilir onlara. Özellikle Hakan Safi'yi düşününce çünkü bayağı ciddi isimlerle temas halinde olduğunu biliyoruz. İşte Leo mesela bunlardan biri. Teknik adam konusunda ciddi görüşmeleri var. Şey netleşti bu arada değil mi? 6-7 Haziran'da. Evet. Yapılacak seçim. Dolayısıyla şuraya da nereden baksan 20 gün falan kaldı.
1: Evet.
2: O yüzden ya çok oralara gelmezler. O isimlerde şey varsa mesela Malangsar bir şey ifade etmeyebilir anladın mı?
0: Seçim kazandırma
2: anlamında. Girazi belki edebilir. Ama işte Leao eder mesela. O yüzden daha böyle popüler isimler sanki ve hocalar ön plana çıkar. Çünkü
0: açıklarlar mı sizce teknik direktör adaylarını seçimden önce?
1: Bence açıklamayacağım dedi.
2: Bence Hakan Safi kanadı yani anlaşmaya seçildiği anda anlaşmanın devreye gireceği isimleri de açıklar diye düşünüyorum.
0: İhtiyacı olan zaten o Hakan Safi tarafı.
1: Ama o açıklarsa Az Yıldırım da kendi kararını gözden geçirebilir işte. Aynen, belki.
2: O da açıklar.
1: Strateji değiştirebilir.
0: Çok üst düzey bir isim gelirse mesela.
2: O da açıklar. Hakan hatta Safi şey bile diyebilir. Tabii. Şimdi bizi eleştirdiniz. Getirdik en iyisini. Mesela Perez gidip Mourinho ile anlaşırsa bak bizim dediğimiz adamı Real Madrid aldı falan.

0: falandı diyebilir Aziz Başkan. Orada
1: ama
0: artık
1: getirilmedi değil ki oraya.
0: Hayır, getirildi. Demek ki doğru yapmışız ama yani burada olmadı falan diyebilir.
2: Aynen.
0: Herkes orada bir artı kazanmaya uğraşır. Seçimler böyledir.
2: Evet, 9.55 bitirdik bu haftalık. Sabah Spor'un sonuna geldik. Pazartesi tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Spor'u sona erdi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
4: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
5: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
0: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz şu anda 10.02 gösteriyor. Yaklaşık 11.30'a kadar sizlerle beraber olacağız. Hafta içi her sabah oldu görüyorsun. Gündeme dair soru, görüş, öneri ve düşünceler için 0212-363-0434 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve tabii ki Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okumaya çalışacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0538-052-1487'de WhatsApp hattımız. Ama şimdi şununla başlamak istiyorum. Tarih 15 Mayıs 2005. Yani bundan 20 sene önce. Yani Radyo Spor'un kuruluş tarihi. Sevgili Mustafa Demirkaya çok da güzel mesaj atmış. Çok teşekkür ederim sevgili Mustafa. Bundan tam 21 yıl önce hayatımıza giren, ülkenin her bölgesinde kulaklarımıza ses olan, bazen evlerimize, bazen iş yerlerimize, bazen de vazgeçilmesi zor olduğu hastanede yattığımız zamanlara misafir olan birçok insanın farklı yerlerde olmasına rağmen dost olmasına vesile olan İlker Ateşleri, Şekip Azarlılık, Kazım Kanatları, Barış Ertüleri bizim kulaklarımıza getirerek onları bize yakınlaştıran, bazen kahkaha atarak, bazen hüzünlenerek, bazen kızarak ama hiçbir zaman vazgeçmeden bilhassa aile ortamına çevirerek, birbirimize sımsıkı sarılarak, gücümüze güç katarak, daha da büyüyerek yol kat etmemize büyük katkıda bulunan Radyo Spor'un ve Radyo Spor ailesinin bu özel gününü, doğum gününü, kuruluş yıl dönümünü kutlarım. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. Mustafa Demirkaya'da çok teşekkür ederim sevgili kardeşim. Tam 21 sene olmuş ya. 21 koca sene. Ben de Radyo Spor ailesinin bir ferdi olarak ailemizin bu doğum gününü kutlamak istiyorum. Tabii ki Radyo Spor sizlerle büyüdü. Onu da söyleyelim. Sizlerin destekleriyle, katkılarıyla bugünlere kadar geldi. Hepimizin doğum günü kutlu olsun diyelim. 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcu Elif Sude Akgül kadınlar 49 kiloda altın madalya kazandı. Türkiye Tekvando Milli Takımı ve Türkiye Para Tekvando Milli Takımı üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu oldu. Tebrik ediyoruz. Biliyorsunuz Almanya'nın Münih kentinde BMW Park'ta düzenlenen ve 4 gün süren şampiyonada Türkiye 3 altın, 2'si gümüş, 3 bronz, toplam 8 madalyanın sahibi oldu. Kadın milli takımı 2 altın, 2 gümüş, 2 bronz madalya alırken erkek milli takımı 1 altın, 1 bronz madalyayla şampiyonayı bitirdi. Sporcularımızı tebrik ediyoruz. Beşiktaş-Rize maçıyla ligi bitirecek. Birazdan zaten bunun detayına gireceğiz. Maçı Asen Albayrak yönetecek. Albayrak 4 büyük takımlardan birinin maçını yöneten ilk kadın orta hakem olarak tarihe geçeceğini söyleyelim. Galatasaray bugün kupasına kavuşuyor. Detayına birazdan gireceğiz. Şöyle bakayım notlarımıza. Son haftanın maçlarını birazdan zaten hakemler açıklandı. Onun detayına gireceğiz. Trabzonspor Ernest Muçi ile ilgili bir teklif sunmuş. Onun detayını aktaracağız ama tabii bugün sosyal medyada biraz daha milli takımımızla ilgili Sinan Akçıl'ın yapmış olduğu bir şarkı var. Biliyorsunuz milli takım marşı var. Şarkısı diyelim isterseniz. Türkler geliyor var. Bir de tabii Tarkan'ın Bir Oluruz var. Onunla ilgili de yorumunuzu merak ediyorum. Sinan Akçıl'ınkini dinleyebildiniz mi Twitter üzerinden veya sosyal medya, Instagram'da veya...

0: bileyim YouTube'lar üzerinden dinleme imkanınız oldu mu? Hangisini daha çok beğendiniz diyeyim. Tarkan mı, Sinan Akçıl mı? Hatta bununla ilgili sosyal medya hesabımda da Twitter'da da şey açtım, bir anket açtım. Onu da birazdan detaylar aktaracağım. Günaydın. Alo, günaydın.
1: Günaydın Aygün Bey, Çişli'den Gündüz.
0: Gündüz Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim, sağ
0: Buyurun
1: olun.
0: efendim. Hoş geldiniz
1: Şimdi
0: tekrar.
1: övülmek için söylemiyorum da normal bir akışı söylüyorum.
0: Buyurun efendim.
1: Allah rahmet eylesin, Barış Bey'in annesi vefat ettiğinde
0: Evet, Allah rahmet eylesin.
1: Şişli'den Levent'e, ben de camiye,
0: Evet.
1: cenazeye iştirak ettim. Başsağlığı diledim. Barış
0: Ben
1: Bey
0: abi
1: beni
0: siz orada
1: hatırladı.
0: tanıştık zaten. Tanıştık zaten. Ben de sizinle
1: Evet,
0: tanışmıştım
1: evet.
0: orada. Doğru.
1: Benden daha, sizden de tanıştık.
0: Evet.
1: Benden daha eskisin Gündüz'e Barış Bey.
0: Doğru.
1: Yani özetle ben de iftar ediyorum Radyo Spor'la.
0: Çok teşekkürler.
1: Yayının devamını dilerim.
0: Sağ olun efendim.
1: Tarafsız bir yayın yapılıyor.
0: Sağ olun.
1: Hangi takım olursa olsun ön fikirli değiller diyeyim.
0: Hı.
1: Şimdi ben iki konu başlığında
0: Buyurun
1: konuşacağım
0: efendim.
1: kısaca.
0: Buyurun.
1: İyi futbolcudan iyi teknik direktör olacak anlamı çıkmıyor.
0: Doğru.
1: Ligde başarısız oldu. Ben Beşiktaş sempatizanıyım. Başarısız oldu. Önümüze bakıyoruz. Kupa maçı. Kupayı hedefliyiz. Konya maçında 7-8 tane orta geliyor. Hepsini Beşiktaş'ın ortaları geliyor kanatlardan. Stoperleri biri Adil. Bütün topları çıkardı. Ve Sergen Hoca topu yere indirtsene. Ver kaçtan girsene 18'e. Yani iyi futbolcudan iyi antrenör olmaz derim ben.
0: Doğru.
1: Şimdi ikinci konuya değineyim.
0: Hı.
1: Kaleci antrenörü çok eksik bizde. Top şandel geliyor. Kornerden geliyor. Kaleci topu 5-6 kişi içinden tutmaya çalışıyor. Yumrukla kardeşim tutulur mu 4-5 kişi içinden?
0: Doğru. Doğru.
1: Şarjı yapıyorlar.
0: Doğru.
1: Omuzla çıkıyorlar vesaire. Dün de son bir konu konuştunuz. O dikkatimi çekti. Ben biraz sosyal içerikli konulara meraklıyım.
0: Evet.
1: Şoförlere bıçak çekiliyor.
0: Evet ya, özellikle taksicilere.
1: İklem boğazı. Kardeşim bir kaça mal olur? Debriyajın yanına veya torpidonun direksiyon altına bir alarm düğmesi. Hem dörtlü sinyal verir hem kornaya bağlı yüksek ses çıkarır. Hani
0: Doğru söylüyorsun.
1: karşındakini
0: Öyle bir düğme
1: ürkütür diye.
0: yapacaksın ki arabayı anında kilitleyecek. Doğru mu? Arabayı kilitleyecek. Araba olduğu yerde kalacak. Bir yandan da alarm sinyal sesi verecek. Doğru söylüyorsun aslında.
1: Evet. Bir alarm yaptırmak nedir? 600-700 bilemedim 1000 liraya çıkacak.
0: Doğru Gündüz Bey. Peki.
1: Evet,
0: Ekleyeceğiniz
1: bunu söylemek
0: çok
1: istedim. İyi
0: teşekkürler.
1: yayınlar, hayırlı uğurlu olsun.
0: Sağ olun efendim. Saygılar size de.
1: Gündüz,
0: Görüşmek
1: sağ
0: üzere.
1: olun.
0: Kendinize çok iyi bakın Gündüz Bey. Gündüz abiyle de tanışma imkanı bulmuşum sevgili Barış Ertuğ'un annesinin cenaze töreninde. Tekrar Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Çok güzel bir insan Gündüz abi de. Hayırlı cumalar Aygün abi. İzmir'den Kral 49 abi. Bugün ala şakrandayız. Çalışmaya devam demiş. Kardeşim kendinize çok çok iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. Evet, güneşli bir Ayvalık sabahından günaydın. Nedim Küçük de sezonu açmış. Biraz dalgalı gibi geldi Deniz ama bilmiyorum. Değil mi? Biraz dalgalı gibi geldi. Alo, günaydın. Günaydın.
2: Günaydın abicim.
0: Kimle görüşüyoruz?
2: Ben Ankara'dan Raşit abi.
0: Raşit, hoş geldin.
2: Hoş bulduk abi. Ben öncelikle abi şunu söylemek istiyorum. Herhalde ben WhatsApp'tan engellenmişim sizin. Ama yemin ederim ne küfür ettim ne saygısızca bir şey
0: engellemiş,
2: söyledim.
0: Anlamadım.
2: WhatsApp'tan engellenmişim herhalde abi. Mesajlarım iletilmiyor. Bizden
0: Bilmiyorum
2: de
0: ki.
2: zaten mavi arka fonlu Radyo Spor yazınız yok.
0: Bilmiyorum ki
2: Görünmüyor
0: Raşit.
2: bende.
0: Vallahi bilmiyorum. Ben o konuları çok detaylı bilmiyorum ama istersen kapatma. Sorun kapatırken numaranı baksın. Batı kardeşim, tamam mı? Telefonu
2: Tamam
0: kapatma ki
2: abi.
0: baksın. Çünkü bilmiyorum hakikaten. O konularda çok şeyim yok. Bilgim yok.
2: Anladım.
0: Biliyorsun.
2: Anladım
0: Ama
2: abi.
0: bizde engel yok. İşte engeller varsa da engeller aşarız kardeşim. Sıkıntı yok.
2: Teşekkür ederim abi. Sağ ol. Bir de 6-7 Haziran'da Fenerbahçe'yi kim şampiyon yapacaksa inşallah o seçilir diyorum abi.
0: Peki. Telefonu
2: Bu kadar.
0: kapatma. Telefonu kapatma.
2: Tamam.
0: Batı numaranı alsın bir baksın, tamam mı kardeşim?
2: Tamam. Teşekkür
0: Kolay
2: ederim abi.
0: gelsin,
2: İyi
0: sağ ol.
2: yayınlar.
0: Görüşmek üzere. Telefonu kapatma. Tamam. Günaydın Aygün abim. Almanya'dan devrim. Sayın Acun Osman'ın şovunu dinledik. Neden orada ya sakın ha olayı nedir diye soranmalı. Bu kadar mı cesaretsiz medya demiş maalesef. Orada sorulacak tek sorulardan bir tanesi bu ya. Belki en önemli soru bu. Yani ligin sezonun sorusu bu ya. Ya bence Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'na bu soru sorulsaydı cevap verirdi. Belki de arkadaşlar cesaret edemedi ya. Bak bu da önemli. Bence cesaret edemediler. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar Aygün abi. Ben İzmir'den Yusuf Yeşilyurt severek dinliyorum sizi. Saatimi tam ona göre ayarladım. Sizi dinlemek için demiş. Sevgili kardeşime teşekkürler. Barış Ertür neler yapıyor? Çok yoğun. Biliyorsun Barış Bey'in pozisyonu biraz daha farklı. Holdingin en üst kademesinde. Yoğunluğundan dolayı biz de vallahi ben de göremiyorum. Bir ara eskiden böyle ara ara yemekhanelerde falan görüyordum. Şimdi yemekhanede de göremiyorum. Yoğunluğundan dolayı. Öyle söyleyeyim kardeşim. Çok yoğun çalışıyor. Niye böyle mesajlar geliyor? Arkadaşlar Barış Ertür'le ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Ayrıldı mı diyor. Yok arkadaşlar, çok yoğun çalışmalar içerisinde Barış Ertür. Holding'in çok farklı bölümünde. Onu söyleyeyim. Herhangi bir sıkıntı yok. Merhaba Aygün Bey. Tekvando ülkesi. Selamlar Göztepe Hayrettin. Hayrettin'e de sevgilerimizi iletelim. Doğru söylüyorsun. Tekvando'da tekrar madalya alan şampiyonlarımızı tebrik etmek istiyorum. Bir kez daha diyelim. Kısa bir araya gidelim.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Aygün Bey günaydın. Kemer'den Necdet. Öncelikle doğum gününüz kutlu olsun. Benim değil tabii, Radyo Spor ailesinin diyelim. Doğum gününüz kutlu olsun. Size bir şey sormak istiyorum. Tek bir hakkınız olsaydı ülkemizde neyi değiştirmek isterdiniz demiş. Saygılar. Vallahi en düşük emekli maaşını değiştirmek isterdim herhalde ya. Ha? Yanına bir de bayram ikramiyeleri var ya, onları biraz yükseltmek isterdim. 4000 lira ya bayram ikramiyesi. Günaydın. Alo, günaydın.
4: Günaydın Aydın abi.
0: Kimle görüşüyoruz?
4: İstanbul'dan Serdar.
0: Serdar hoş geldin.
4: Hayırlı cumalar.
0: Sağ ol, sana da hayırlı cumalar.
4: Sağ olun. Ben bir şey soracağım. Hep soru soruyoruz ama. Sayın Aziz Yıldırım başkan oldu diyelim. Örnekten söylüyorum. Hı hı. Bu şike davası, kumpas 3 Temmuz davası, bir de bu şeyle ilgili, nasıl diyeyim, Yıldız'la ilgili.
0: 59 öncesiyle alakalı diyor. 59 öncesiyle
4: evet, alakalı. Evet, evet, aynen öyle. Bunlar tekrar gündeme gelir mi? Aziz Yıldırım Bey gelirse ki durumda düşüncenizi.
0: Yani büyük ihtimalle bir yıllık bir süreç. Ben çok fazla geleceğini zannetmiyorum ama tabii basın toplantılarında bunlarla ilgili sorular sorulur. Onu sana söyleyeyim.
4: Anladım.
0: Yani soru gelir. Bununla ilgili ne yapacaksınız, anladım, ne edeceksiniz diye. O dönemde çünkü bunlarla ilgili çalışma yapılmıştı. Bununla ilgili soruları basın mensupları arkadaşlar sorabilirler. Ama ben oturup da şimdi Sayın Aziz Yıldırım'ın bu konuları çok fazla yoğunlaşacağını tahmin etmiyorum şu an için. Alo.
4: Anladım. Alo.
0: Duydunuz değil mi?
4: Evet. Duydum. Dediğim gibi bununla ilgili sadece böyle bir sorum vardı. Diğer transferlerle ilgili daha erken diye düşünüyorum.
0: Peki. Çok teşekkürler. Kendinize bakın. Yani büyük ihtimalle soru sorulacağı zaman bununla ilgili cevap verir Sayın Aziz Yıldırım. Yani durup dururken de bu konuları açacağını tahmin etmiyorum. Çok teşekkürler. Kendinize bakın.
4: Ben teşekkür ederim. Kolay
0: sağ olun. Sağ olun. Günaydın demiş. Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar. Hayırlı cumalar. Aygün abim demiş. Kim demiş, hemen başlayalım. Recep Yağmur diyor ki Tarkan'ın Türkiye şarkısı zirvedir Aygün abi de, üstü yok gibi bence. Semih Cenk'in şarkısı Sinan'dan daha iyi demiş. Sevgiler saygılar, benim yaramaz Togom benim yaramaz Togom Yağmur'a da teşekkürlerimizi iletelim. Abi günaydın, yine her zaman iyidir Tarkan'ın şarkısı ama yine de her zaman iyidir demiş. Günaydın. Alo, günaydın. Alo.
5: Günaydın Aygün abi, nasılsınız? İstanbul'dan Salman ben abi.
0: Salman kardeşim hoş geldin. İyiyim, sen nasılsın?
5: Hoş bulduk abi. Teşekkür ederim abi. Bir size iki sorum olacak. Birincisi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı dedi ya geçen günkü açıklamasında İngiltere'de böyle şeyler olmaz.
0: Hakem yorumcularla alakalı dedi,
5: evet,
0: değil mi?
5: Evet. Federasyon başkanımızın şöyle bir İngiltere mesela liglerine böyle bir bakalım. Takım ismi vermeyeyim, oyuncu ismi vermeyeyim. Oyuncunun mesela boğazından sıkmasını İngiltere Ligi'nde gördünüz mü şimdiye kadar? Son 10 yılına bakalım. İkincisi de abi şöyle bir soru.
0: Belki bir tane, bir tane vardır 10 yıl içerisinde. Evet. Tahmin etmiyorum yani, öyle evet, çok sık yoktur yani.
5: Başkanımız ne mezun abi? Tahsil olarak ne mezunu? Bakın, ben de ilkokul mezunu.
0: Evet.
5: İşte bakın yani ilkokul mezununu tenzih ediyorum. Ben de ilkokul mezunuyum. Üniversite okumasına gerek yok demek ki. İlkokul mezunu bir kişi o kadar üniversite mezunlarını başına geldiyse demek ki bizim insanımızın ne kadar beceriksiz olduğunu gösteriyor. Yani bugün bizim federasyon başkanımızın Yani tahsilini kimse yargılayamam.
0: Tahsille alakalı değil ama tabii açıklamalarla ilgili, yapmış olduğu yorumlarla ilgili baktığın zaman abi, o koltukta normal şartlarda oturmaması gerektiğini söylememiz lazım. Öyle ilkokul mezunları vardır ki sevgili kardeşim, yüksek lisans bitirmiş insanları cebinden çıkarır, bozuk para gibi harcar. Doğru mu
5: ama
0: kardeşim?
5: Ama şöyle bir şey, doğrudur.

0: ama İlgin abi ne kadar olursa olsun o kadar üniversite mezun insan o zaman şu anlamı boşu boşuna okumuş olur.
1: Ha, sen ne demek anladım. Anladım. Maalesef.
0: Çünkü boşu boşuna çünkü. Çünkü ilkokul mezunu bir kişinin federasyon başkanı olmasını sindiren bir toplum kusura bakmasın her şeye mahkumdur.
1: Peki. Ekleyeceğim başka bir şey var mı? Peki.
0: Teşekkür ederim.
1: Kendine çok iyi bak.
0: Bayramın kutlu.
1: Sağ ol, teşekkürler. Bunu okuduk. Semih Cenk'in şeyini de okuduk. Tarkan'la ilgili bir resim geldi. Günaydın abi. Takımı ve renkleri ne olursa olsun memleketimizin her yerinde bizlere söz hakkı vererek dinlediğimiz, dinlerken eğlendiğimiz Radyo Spor ailemizin kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Nice mutlu senelere hep beraber inşallah demiş. Klimacı Yusuf. Yusuf burası şey mi ya? Kastamonu'nun burası Yusuf. Yazsana kardeşim ya. Bursa'dan Murat Şahin, Radyo Spor ailemizin doğum günü kutlu olsun. Aygün pasta kalır da kalırsa bana da gönderir misin demiş. Kalırsa bak çok güzel bir şey ama kalırsa. Hiç kalma ihtimalini ben bırakmıyorum. Kalanı bile götürürüm ben sana söyleyeyim. Abi selamlar, size bir sorum olacak. Eğer Aziz Başkan başa geçerse sizi gazeteci olarak kulübe alırım. Zamanında size yasak koymuştu Zafer Ben abi demiş. Vallahi kulüpte çalışmak kolay değil arkadaşlar. Yani yemin ediyorum. Geçen de Fatih'le de Demirkol da bağlandı biliyorsunuz. Belki dinlemişsinizdir. Yani her sene 5 yıl yaşlanmış gibi oluyorsun. Net sana söyleyeyim. Yani kulüplerde çalışmak kolay değil. Günaydın. Alo. Gitti herhalde dinleyicimiz. Bugün 10.45'e kadar gideceğiz arkadaşlar. Hattı açtık. Hayırlı cumalar dedik. Cuma mübarek gün olduğundan dolayı süreyi biraz daha açtığımızı söyleyelim. Aygün Bey asgari ücret sorusunu neden sorulmadı? Neden onu konuşmuyorsunuz acaba demiş. Ben ne söyledim ki acaba? Şeyi düzelttim dedim yani. En düşük emekli maaşını düzelttim. Bir hak verdi bana. Bir hak verince ben de en düşük emekli maaşı dedim sevgili kardeşim. Neden onu konuşmuyorsunuz acaba demiş. Biri böyle bir şey bağlandı da biz mi yayınlar attık anlamadım ki ben. Radyo Spor ailesinin 21. yılı kutlu olsun. Tüm çalışanlarınıza başarılar diliyorum. Ankara'dan selamlar ve sevgiler demiş. Dursun Türkiye'ye de teşekkürlerimizi iletelim. Alo, günaydın. Günaydın.
2: Günaydın.
1: Kardeşim iyi misin?
2: İyiyim abicim, sen nasılsın?
1: Sağ ol kardeşim, dinliyorum seni kardeşim benim.
2: Valla ne söyleyeyim abicim, bir şey bu başkanlar seçiliyor ya.
1: Evet canım kardeşim.
2: İki başkan.
1: Evet.
2: İki başkan diyelim.
1: Evet. Hakan Safi ile Aziz Yıldırım.
2: Evet abicim. Şimdi onlar futbolcularla görüşüyor ya. Evet. Misalen sözde aldılar. Misalen diyelim Hakan Safi o diğer futbolcudan söz aldı. Başkan Aziz Yıldırım seçildi. Buna ceza geliyor mu?
1: Yok, gelmez. Onlar bir protokol yapıyorlar. O protokolde diyorlar ki işte bir
2: ama
1: seçim var.
2: Bugünkü abicim şeyde A Spor'da öyle söylediler de ondan dedim.
1: Yok inanma kardeşim.
2: Yani söz kestiğine dahi ceza veriliyor.
1: Yok. Hayır öyle bir şey yok. Kendi aralarında yani bak ben seçime gireceğim. Böyle bir durum var. Eğer seçimi kazanırsam seni alacağıma dair bir protokol kendi aralarında yapıyorlar. Yani bakma sen ne cezası ya. Bu A Spor'da zaten her gün ceza yağdırıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'na geçti yemin ediyorum bunlarda ya. Her gün ceza ya, veriyorlar abi.
2: Ceza gelmesin de ne olursa olsun.
1: Gelmez.
2: Adamlar adamını bulsunlar.
1: Aynen kardeşim. Saat rahat ol kardeşim.
2: Abicim bugün maç var mıydı basketbolda, onu soracaktım.
1: Ben bildiğim kadarıyla yok kardeşim. Gene bakarım ama yok biliyorum bildiğim kadarıyla.
2: Ya bu Burak abi beni şey yapmadı herhalde, ilgilenmedi gibi geldi.
1: Allah Allah. Kapatma telefonu, bir daha alalım numaranı. Burak abi verecek
2: tamam
1: numarasını.
2: Abi.
1: Bu arkadaşımız tamam baskette çok ilgileniyor. Burak bir arasın onu ya Batı. Tamam mı? Kapatma telefonu.
2: Bugün Cuma günü 1'de olacak herhalde.
1: Evet, onun yayını var. Şimdi Batı senin numaranı alacak tekrar, tamam mı kardeşim?
2: Tamam abi.
1: Yayından sonra ararım şeyi. Burak'a söylerim, tamam mı kardeşim benim?
2: Tamam abiciğim.
1: Görüşürüz. Canım benim. Kendine çok iyi bak. Neymiş dinleyicimize bakalım. Serdar Kutlu. Ne demiş Serdar kardeşimiz? Dünya Kupası için milli takımımız beklentilerimiz çok büyük. Bence kesinlikle bazı yönleriyle dünya çapında bir kadromuz var. Çeyrek finalden aşağı başarısızlık olur. Büyük beklenti içindeyiz. Tam o sırada telefon gelmeye başladı bana. Dünya çapında bir kadromuz var. Çeyrek finalde aşağı başarısızlık olur. Büyük beklenti içindeyiz. 2002'de yaşadığımız sevinçleri, mutluluğu bu Dünya Kupası'da yaşamayı umut ediyorum demiş. İyiler demiş. İnşallah sevgili kardeşim ya. İnşallah yaşarız sevgili kardeşim. Günaydın yayınlar. Türk futbolunda sürekli hakemler, TFF yöneticiler, hocalar eleştiriyor da bence bir temizlik de TFF ve TV ve sosyal medyadaki spor yorumcuların olmalı. %100 yanlı haber programları ve amigo dolu ortalık demiş. Teşekkürler kardeşim. Sarı kırmızı kalpli kardeşim ama isim yok galiba değil mi kardeşim? Bir önceki yayınlar.

0: Bakayım isim var mı? İsimlerini pek yazmamışsın sen. İsim gözükmüyor. Aygün Eskişehir'den Ramazan, nice seneler iyi ki varsınız. Her gün sizi severek dinliyorum. Dinlemediğim zaman ihanet etmiş gibi hissediyorum demiş. Sevgili kardeşim ya ne güzel insansın sen ya. Allah razı olsun. Ama Eskişehir'de cennet gibi yerde yaşıyorsun ya. Ha? Vallahi cennet gibi yer Eskişehir. O alarm düğmesi burada var. Benim arabada eski taksiymiş. Yanlışlıkla ayağımla bastım. Araba korna çaldı ve bir de akü başlıklarını çıkararak akü başlıklarını çakarak susturabilmişler. Seko Bey yazmış. Aslında normal şartlarda öyle bir düğme yapacaksın ki abi. Arabayı kilitleyecek yani içeriden de açılmayacak, tamam mı? İçeride kalacak o zatı muhterem. O saldırmaya taksicilere saldırmaya çalışan. Onlara başka şeylerin de şimdi zatı muhterem diyorum da Rütük'ten dolayı çok fazla bir şey demek istemiyorum. Yani inanılır gibi değil ya. Adam taksi gündüz ya gene aynı şey ya. Ya ne yapıyorsun abi? Hem parasını çalıyorsun hem adamları öldürmeye kalkıyorsun. Bilmem. Ne yapıyorsunuz abi siz ya? Günah ya. Çoluğu çocukları var bu insanların ya. Günah günah. Günah. 3 kuruş para için mücadele ediyor insanlar. Günah. Selamünaleyküm. Alo.
1: Alo.
0: Selamünaleyküm.
1: Aleykümselam.
0: Kimle görüşüyoruz?
1: İlker Karataş, ben İstanbul Başakşehir'den.
0: İlker Bey hoş geldiniz.
1: Hoş
0: Bir
1: bulduk
0: an sesimi çıkaramadım
1: efendim. Teşekkür ederim.
0: Sesimi çıkaramadın galiba bir ara. Dedin nereye aradım ben? Kime bağlandım mı diye
1: Yo,
0: düşündüm.
1: estağfurullah, estağfurullah, olur mu sesinizi çıkardım? Özellikle size programımıza katılmak için aradım zaten.
0: Buyurun İlker Bey hoş geldiniz. Başakşehir'den değil mi?
1: Evet, İstanbul Başakşehir'den İlker ben. Ben Beşiktaş
0: Genellikle Başakşehir'de oturanlar
1: taraftarıyım.
0: Başakşehir'i biraz daha fazla tutuyor gibi bir söylenti vardı ama doğru değilmiş demek ki.
1: Yok, ben eski bir Kasımpaşalı olarak
0: Ha.
1: Başakşehir'deyim. Asıl takımı yani, senin takım, ben Kasımpaşalıyım. Kasımpaşaspor ve Beşiktaş'tır benim şeyim, futbol takımım. İşte Almanya'da Kayserispor'a taraftarım. Böyle birkaç
0: Ha.
1: takımım var.
0: Ben
1: Sevdiğim,
0: de
1: biliyorsun
0: Köncüyüm.
1: ben.
0: Ben de Köncüyüm ya.
1: Aa, öyle
0: Ha.
1: mi? Güzel.
0: Köncüyüm.
1: Aslında benim söylemem ve bu hafta bir yani Beşiktaş taraftarına bir seslenişte bulunmak istiyorum.
0: Tabii ki buyurun. Buyurun.
1: Yani Sergen Yalçın, ya özellikle teknik direktörümüz ve başkanımız hakkında, arkadaşlar, başkanımızın ve teknik direktörümüzün değişmesini istemeyin. Bence bu bizim için en büyük intihar olur. Yani ne zaman her sene başkan değiştirirse bir takım hep başarısız oluyor. Bakın Fenerbahçe'de aynı tuzağa düşmeye başladı.
0: Evet maalesef.
1: Lütfen başkanımıza ve teknik direktörümüze destek çıkalım. Evet, Sergen Yalçın yorumculuk döneminde belki performans kaybetmiş olabilir. Bazı demeçlerini beğenmiyor da olabiliriz ama o iyi bir literatör bence. Sahip çıkalım, destek verelim ve mutlaka ben inanıyorum başarılı olacağız. Ama lütfen bu ayrımcılığa girmeyelim. Teknik direktör ve başkan üzerinden Beşiktaş'ın yaralandığını düşünüyorum hocam.
0: İstikrar diyorsun.
1: İstikrar kesinlikle. Zaten istikrarsızlığın sonucunu işte bakın, Fenerbahçe aynı tuzağa düştü. Beşiktaş aynı tuzağa düşüyordu, düştü. Ve yıllardır başarılı olamıyoruz.
0: Doğru.
1: Fenerbahçe şu anda
0: Doğru.
1: aynı tuzakta. Bir
0: Doğru.
1: de birkaç gündür ben radyo programlarında, özellikle sizin programınızda Necip Uysal'la ilgili yorumlar duyuyorum. Ya yanlış anlamayın, Necip Uysal'ı çok severim. Karakter olarak bence 10 numara bir insan ama 22 yıl Beşiktaş'ın içinde yaşayıp parasını kazanan, hem de milyonlarla kazanan bir futbolcu Necip Uysal, ben 22 yılın bir yılını Beşiktaş takımda oynatmazdım onu. Evet, gönderilişte sorun var ama hiçbir zaman da Necip Uysal, ben de bu takımda oynayacak futbolcu değilim arkadaş. Yani yapmayın. Bu kadar parayı hak etmiyorum demedi. Ve yani benim şahsi görüşüm şu ki, yani
0: Ama
1: Necip
0: bunda
1: Uysal
0: Necip'in suçu mu
1: 22 yıl.
0: var? Necip'in suçu mu var bunda? Ya kulüp sözleşme sonunda imza attırmayabilirdi, gönderebilirdi. Bunda Necip'in suçu var mı?
1: Yani haklısınız. O konuda doğru söylüyorsunuz. Tabii ki bir kulüpler imza attırmayabilir ama şu da var. Biz Necip'i karakterli bir oyuncu olarak görüyoruz ya.
0: Evet.
1: Ya şu var, Beşiktaş'ın sorunu şu. Her ben Beşiktaşlıyım, canım benim Beşiktaş'ı ölürüm diye futbolcuyu biz hemen milyonları döküyoruz. Bence sorunumuz bizim burada yani.
0: Yabancılar da
1: Bu
0: öyle ya.
1: duygusallık.
0: Yabancılar
1: Evet,
0: da öyle.
1: bence aynen, biz duygusallığa çok prim veriyoruz ve bu yüzden milyonlarımız gidiyor. Yazık. Necip Uysal 22 yıl Beşiktaş'ta oynamamalıydı bence yani.
0: Peki. Çok teşekkürler.
1: Estağfurullah.
0: Kendinize
1: Hayırlı
0: çok
1: cumalar
0: sağ olun
1: diyorum.
0: size hayırlı cumalar.
1: Hürmetler, saygılar.
0: Saygılar. Evet İstanbul'dan bal atmış. Deminen dedim ya Yusuf burası ne dedim? Balat demiş. Hakikaten Balat'ta özellikle İstanbul'da yaşayanların mutlak surette görmesi gerektiği bir yer. Yani çok yakın ya ama İstanbul dışından gelenlerin de gezmesi gereken yerlerden biri Balat. Safranbolu gibi geldi bir an. O yüzden dedim sana Safranbolu tarzı ya oradaki evlerin belli bir kısmı. Abi gün abi kupayı kim verecek Galatasaray Savaş? Bakayım ben birazdan ya. İsim var mı bilmiyorum da. Federasyon başkanı vermeyecek galiba öyle biliyorum. Dur ben onu bir Galatasaray Spor Kulübü'nden arkadaşıma mesaj atayım. Oradan net cevap almamız daha mantıklı olur. Günaydın, hayırlı yayınlar Aygün Bey. Selamlar saygı. Ben Sefaköy'den Satılmış Saat. Bugün Süper Lig yolunda olan Çorum sporumuzu yürekten başarılar diyorum. Aynı zamanda Radyo Spor'un kralıdır, 10 numaradır. Nice mutlu yayınlar olsun demiş. Teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Ha, deminki mesajı okuyan hani amigo yayıncı, yorumcu falan filan. Kardeşimiz adı Derinmiş İzmir'den. Yazsana arkadaşım altına ismini Derin. Yaz kardeşim. Aygün Bey hayırlı cumalar, hayırlı yayınlar. Radyo Spor'un kuruluşunun 21. yılı kutlu olsun. Haluk Deniz Aydın Baharkent'ten teşekkürler. Aygün abi bugün var ya tamamen sayıldık gördüğün gibi. Şimdi bu mesajdan sonra araya gideceğiz. Aradan sonra telefon almaya devam edeceğiz. Aygün abi hayırlı cumalar. Sen sosyal medyada hangi Fenerbahçe yorumcuları ve habercileri takip ediyorsun? Bir kısım inanılmaz derecede Aziz Yıldırım'dan nefret ediyor. Bir kısım Hakan Safi'den nefret ediyor demiş. Ben sosyal medyada arkadaşlar kendimi takip ediyorum. Bakın şöyle söyleyeyim. Çoğunu takip etmiyorum. Net size söyleyeyim. Yani açık ve net söyleyeyim. Çoğunu takip etmiyorum. Ama neyse bununla ilgili konuşmayacağım ya. Bazı şeyler duyuyorum. Utanılacak şeyler duyuyorum. Bazılarıyla alakalı konuşmayacağım ama. Aygün abi Lübe Hanım'ı konuk olarak alır mısınız demiş. Aldık onu biliyorsunuz bir kez. Dinleyici olarak aldık ama o biraz konuştum ben yoğunluğundan dolayı. Ara ara katılabilirim. Devamlı katılamam dedi sevgili Lube. O da şimdi kendine kurmuş olduğu bir sosyal medya hesabı var. YouTube hesabı var. Biraz da oraya yoğunlaşmış vaziyette. Diyelim kısa bir araya gidelim.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Günaydın Aygün Bey. Radyo Spor'la yaklaşık 14 yıldır beraberim. İyi ki sizlere rastlamış ve tanımışım. Bu arada size bir itirafta bulunayım. Ben sizi dinlemeye başladığımda sizi Fenerbahçeli eski futbolcu Aygün diye biliyordum. Beyoğlu'ndan, Hasköy'den Ayhan demiş. Sevgili Ayhan kardeşim. Çoğu kişi öyle biliyor. Hatta geçenlerde yani herhalde 10-15 gün olmuştur tahmin ediyorum. Bir alışveriş yerindeydim böyle marketteydim işte bir şeyler alıyorum falan filan. Büyük marketler var ya falan biri geldi. Yani orta yaşlarda falan filan. O gol kaçar mı dedi ya. O gol nasıl kaçırdın dedi. Ben de döndüm. Ya bazen abi oluyor dedim bu tip şeyler. Kusura bakma dedim. Bazen kaçırabiliyor insanlar o golleri dedim. Neyse önemli değil seni seviyorum dedi gitti. Şimdi oluyor bazen böyle şeyler. Ama ben gazeteci Aygün ama şöyle söyleyeyim. Ben Fotomaç gazetesindeyken Manisalı Aygün'le Aygün anlattı diye böyle bir tam sayfa bir manşetten bir haber yapmıştık o zamanlar. Fenerbahçe'ye geldiği zaman sevgili Aygün'le. Diyelim dinleyicimizi alalım. Günaydın.
3: Günaydın Aygün abi, İstanbul'dan Cemil ben, nasılsınız?
0: Sağ ol Cemil, sen nasılsın, iyi misin, hoş geldin.
3: Teşekkür ederim, eksik olmayın. Fenerbahçe taraftarıyım.
0: Evet Cemil'cim, dinliyorum.
3: Şey, itirafta bulunayım, ben de sizi ilk başta futbolcu Aygün zannediyordum.
0: Oluyor Cemil, bazen o goller
3: hatta
0: kaçabiliyor.
3: Kaçan o penaltı dün gibi gözümün önünde hala, her dinlediğimde hep o geliyor aklıma.
0: Bazen o goller kaçıyor Cemil. Bakma sen, sahada göründüğü gibi değil o kale. Kaçırabiliyorsun.
3: Evet. Futbolcu büyüyor, kaleci küçülüyor mu? Öyle bir şey vardı galiba. Aynen. Kaleci büyüyor,
0: kaleci büyüyor, futbolcu küçülüyor. Aynen. Devleşiyor evet, bir an kaleci.
3: Hayırlısı.
0: Zaten ben kısa boyluyum biliyorsun.
3: Ama karizman yerinde abi.
0: Allah razı olsun, sağ ol.
3: Şimdi güzel. Abi ben kısa kısa hemen birkaç konuya değinmek istiyorum vaktinizi almadan.
0: Tabii ki, buyurun.
3: Daha sonra kapattıktan sonra yorumu yaparsınız inşallah. Fenerbahçe scout ekibinin başına veya futbolda bu futbolcu araştırmanın başına Ertin Sizleri getirse nasıl olur?
0: İroni mi yapıyorsun yoksa şey mi yapıyorsun? Tam o kısmı anlayamadım.
3: Hayır gerçekten Ertin Sizleri gerçekten onu YouTube'dan takip ediyorum. Sizi de Instagram'dan takip ediyorum Ejim futbolu. Yani gerçekten futbolcu bilgisi çok
0: Önder
3: fazla.
0: Özen mi Ersin mi derim ben de.
3: Ersin Sezer.
0: Hayır Önder Özen mi derim ben de.
3: Hayır
0: Önder
3: hayır
0: Özen
3: hayır. Hayır. Önder Özen değil. Ersin Sezer. Hayır, genç tamam. Arkadaş var ya.
0: Biliyorum biliyorum. Ersin'i çok iyi tanıyorum. Ersin'i çok. Şeydeki yani yurt dışında yaşayan diyorsun sen. Yurt dışında Almanya'da yaşıyor. Avukattır aynı zamanda biliyorsun.
3: Onu getirsen nasıl olur diye düşünüyorum. Hani
0: getirme değil ama
3: merak
0: getirme
3: ediyorum.
0: Bak ben o çocuğu birkaç kez onunla çok tanıştım. Hukuk okuyor, hukuk okuyor aynı zamanda. Çok bilgi sahibi, katılıyorum sana. Yani kulübün bu tip insanlardan yararlanması gerektiğini düşünüyorum. Sen de aynı fikirdeyim. inanılmaz bir bilgi sahibi.
3: Evet, yani futbolcunun annesinin babasının yani ayakkabı numarasına kadar biliyor.
0: Aynen aynen, mevkisine, hatta ihtiyacına göre sana önerilerde evet, bulunuyor. Sol kanatta evet, şunlar şunlar olabilir, şu olmayabilir, şunun özel hayatı böyle sıkıntı yaşayabilir, bu böyle, dediğin doğru. Çok iyi tanıyorum Ersin'i de.
3: Evet, bunu kulübe önerirseniz diye düşündüm.
0: Bir ara kulüp bununla bir şeyler yaptı galiba. Bir YouTube mutu bir şeyler yaptı ama tamam, ben söylerim, sen merak etme kardeşim.
3: Evet, çok teşekkürler. Güzel. İkinci bir konu futbol dünyası Aziz Yıldırım'dan kurtulursa futbol temizlenecek dedi. Gittiğinden beri futbolun geldiği durum ortada. Hakem odası basıp hakemleri odaya kilitleyen, Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla serbest bırakan adam futbolun başına geldi. Galiba o temizleyecek bizim Türk futbolunu.
0: Bekliyoruz.
3: Aziz Yıldırım'dan yani tütüledikleri Aziz Yıldırım'dan farkı ne? Son olarak da çok özür dileyerek vaktinizi aldım. Bu savcının yapmış olduğu açıklamalarla alakalı düşüncelerinizi merak ediyorum. Dünya Kupası'ndan sonra devam edeceğiz.
0: Bence yanlış bir açıklama. Eğer varsa böyle bir şey, bunların bir an önce açıklanması gerekiyor. Bence Dünya Kupası'nı beklemek yanlış. Ayçık Bey, ne sana söyleyeyim.
3: Sonrasında ne olur, yorumlarınızı çok merak ediyorum. Kolay gelsin, iyi çalışmalar.
0: Sağ ol. Sonrasında hiçbir şey olmuyor arkadaşlar, söyleyeyim. Şöyle, lig tescil edildiği için, ligler tescil edildiğinden dolayı, ben bunu hukukçularla da konuştum. Lig tescil edildiğinden dolayı hiçbir şey yok. Sadece futbolcular ceza alıyor. Onu da söyleyeyim ama bence bu iş ilk başladığı zaman bitirilmesi gerekiyordu. Bu kadar uzamaması gerekiyordu. Onu söyleyelim. Bunu okuduk. Beyoğlu'ndan Asköy'ü okuduk. Ayhan Bey'i okuduk. Çok mesaj var. Sakın bilgi verme, çok gizli demiş. Kim demiş bunu, hemen bakalım. Samet Gülbahar. Teşekkürler kardeşim. Aygün abi, sen çok yaşa ya. Ne güldürdün beni. Beni sesini değiştirerek selam verdin ya. Ama şaşırdı bir an, biliyor musun? Böyle selamünaleykümle falan filan girince şaşırdı bir an. Günaydın. Alo, günaydın.
4: Günaydın. Bu da mı gol değil Aygün abi?
0: Bu da gol değil ya. Bu da gol değil. Nasıl kaçar o gol? Ha?
4: Günaydın Aygün abi.
0: Kimle görüşüyoruz?
4: Murat Kocaadam, İstanbul.
0: Murat, hoş geldin.
4: Hoş bulduk abi. Öncelikle tüm dinleyicileriniz nezdinde kuruluş dönemimizi ben de kutlamak isterim.
0: Çok sağ ol. Çok teşekkürler.
4: Tam kurulduğu gün demeyeyim ama aşağı yukarı kurulduğu günden beri.
0: Kaçlısın sen? Kaçlısın?
4: 1980 doğumluyum abi.
0: 80 doğumlusun. 2005'te kurulmuşum.
4: 2005'te. Ben de 2006'nın başlarında. Artık böyle aktif olarak iş hayatına başladığımda trafikteyken abi dinlemeye başlamıştım. Öyle söyleyeyim. Haftanın başından beri abi düşürmeye çalışıyorum. İnan çok yoğun. Bu kadar yoğun olduğu bir hafta gerçekten beklemiyordum. Birkaç kişi şimdi yayın başladığından beri dinliyorum. Benim gündemimle ilgili açıklamalar yaptılar. Öncelikli olarak şeyi söyleyeceğim. Tabii ki bir spor sever olarak Galatasaraylı arkadaşlarımı, taraftarları tebrik ediyorum ama camia olarak tebrik etmiyorum. Yanlış anlayışım.
0: Niye?
4: Abi şöyle söyleyeceğim. Şimdi her olumsuzluğu kendilerine böyle mağduriyet olarak gösteren bir camia bence hani futbolu kirletiyor abi ya. Şimdi şöyle bir şey var. Geçtim, bu hafta içerisinde törele biliyorsunuz bir saldırıyor abi.
0: Evet.
4: Bahsetmediğimiz bir durum. Ya burada bile bir mağduriyet edebiyatı. İşte bu futbolcu bıktırmaya çalışılıyor. İşte kendini yere attığı için Fenerbahçe'li taraftarlar tarafından yapıldı. Ya adam açık açık yani çok affedersin. Yani kız arkadaşıma
0: kız arkadaşının şey, daha önceki dönemde galiba platonik bir sevgisi mevgisi varmış galiba. Hatta kıza bir sürü mesajlar atmış. Uzaklaştırması da varmış. Onu da söyleyelim yani. Yani bunun Fenerbahçe'yle bir alakası yok. Onu anlatmaya çalışıyoruz.
4: Adam bunu söyleyebilecek kadar cesaret, eğer öyle bir şey olsaydı bu adam kendini yere attığı için ben gittim saldırdım da diyebilirdi. Ya bu kadar basit ki Fenerbahçe abi deplasman dönüşünde silahlı saldırıyı uğradı ya. Hani mağduriyet varsa mağduriyet edebiyatı burada yapılması lazım. Hani her şeyde kendilerine bir şey çıkartıyorlar. Ben ona çok takılıyorum. Bir de evet kabul ediyoruz. Osimhen gerçekten çok iyi bir dünya yıldızı, star. Galatasaray yöneticilerin söylediği gibi iyi bir fırsat transferi. Ama göreceğiz bakalım abi. Avrupa'dan çok ciddi bir transfer teklifi gelecek mi? Çünkü Avrupalı scout ekipleri hani istatistiklerinden ziyade biraz da böyle karaktere de bakıyorlar gibime geliyor. Aynı Icardi'de olduğu gibi. Yoksa Icardi 2-3 sene önce oynadığı futbolla bence Avrupa'nın çok üst düzey takımlarında top oynar diye düşünüyorum.
0: Doğru. Evet. Çok teşekkürler. Ekleyeceğim bir şey var mı sevgili kardeşim?
4: Çok teşekkür ederim.
0: Kendine çok iyi bak. Şimdi bir son dakika gelişmesini vereyim. Galatasaray kupayı kaçta alacaktı? 19, yani kuruluş tarihinde alacaktı da. Şimdi arkadaştan mesaj geldi. Daha hala federasyondan kimin vereceğinin isim bildirilmemiş kulübe. Yani çok iyi.

0: Akıllı ya. Yani inanılır gibi değil ya. Hakikaten inanılır gibi değil yani. Hala belli olmaması çok şaşırtıcı. Ya Galatasaray Spor Kulübü'ne şu ana kadar, ya bizi dinliyorsunuz. Bak, isim bildirin bari ya. Galatasaray Spor Kulübü şu anda kimin vereceğini, federasyondan kimin kupayı vereceğini bilmiyor. Kupa da bugün alınacak. Saatler kaldı. Ve kupayı kimin vereceği belli değil. Çok ilginç. Hattımızda sevgili Haluk Konak var. MHK'si Genel Sekreteri. Hocam, şimdi Galatasaray Spor Kulübü'nden arkadaşımla yazıştım. Bir dinleyicimiz dedi ki, yani bugün kupa töreni var dedi. TFF'den kim verecek dedi. Ben de kulüpten arkadaşıma yazdım. Dedim, nedir, ne değildir? Kim verecek dedim. Çok önemli bir isim bu Galatasaray camiasından. Belli değil hala dedi. Maça saatler var, hala belli değil dedi kim verecek federasyondan. Ne diyorsun sevgili Ali Konak hocam?
1: Ya ne diyeyim şimdi, ben kendimi hazırlamıştım işte Radyo Spor'un kuruluş yıl dönümüyle ilgili.
0: Oradan başlayalım hocam, özür dilerim, sonra devam edin. Buyur hocam, dinleyin. 2005 hocam. 15 Mayıs 2005.
1: Bütün psikolojim bu arada.
0: Oradan başlayalım hocam. 15 Mayıs 2005. Sonra döneriz öbür tarafa hocam. Buyurun. Haydi
1: Şimdi
0: Kınak hocam.
1: 2005-2006 yıllarında radyoda böyle spor programı yapan bir radyo var falan diye bir duydum. İşte aradım. Ankara'da o zamanlar 107 miydi neydi, öyle bir yerden çıkıyordum. Ya bak ne güzel. Sabahlar işte Barış Ertuğrul 2-3 saat yayın yapıyor tek başına. Tam işe gitme saatlerim. Böyle onu dinleyerek falan. Onun bir sessiz çoğunluk ekibi vardır. Ben de o sessiz çoğunluktandım yani o dönem. Sonra rahmetli Bülent Yavuz'a dedim ki, bak dedim böyle bir radyo var dedim.
0: Bülent.
1: Aa öyle mi dedi. Ve onun arabasına kaydettim şeyi, radyoyu.
0: Frekansı. Radyo,
1: frekansını. Sonra Bülent Yavuz o radyoda yorumcu oldu. Bir
0: evet
1: uzun
0: ya.
1: Yıllık yaptı vefat edene kadar.
0: Allah rahmet eylesin.
1: İşte Sabri Ugan, Bülent Yavuz, İlker Ateş, Kazım Kanat.
0: Evet hocam ya.
1: Gibi kayıtlar da var.
0: Çok önemli isimler yorumlar yaptı. Bak, doğru.
1: Evet evet. Allah rahmet eylesin.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Geçmişlerimize rahmet okuyarak başlayalım. Doğum günü kutlu olsun.
0: Çok teşekkürler hocam.
1: Uzun ömürlü, güzel yayınlar, bol reytingli yayınla dolu seneler olsun diyelim. Sana da başarılar dileyelim.
0: Evet, gelelim Türkiye Futbol Federasyonu'nun bugün Galatasaray'a kupayı kim verecek sorusuna hocam. Şimdi az önce tekrar söyleyeyim, özür dilerim. Hattımızda MHK'si Genel Sekreteri, FIFA Eski Yardımcı Hakemi sevgili Ali Kunak hocamız var. Ali hocam biliyorsunuz zaten hafta sonları da biliyorsunuz maçlardan sonra pozisyonları, anında pozisyonları değerlendiriyorlar. Göktuğan'dı değil mi hocam? Yanlış söylemedim mi? Bizim Göktuğan'dı değil mi?
1: Göktuğan ve Mehmet Emin Uluç.
0: Mehmet Emin Uluç'la beraber.
1: Beraber Bengü Türk.
0: Bengü Türk dedisiniz, evet.
1: Evet, cumartesi pazar günleri 9'da 21'de başlıyor.
0: Hocam çok güzel bir saat biliyor musun?
1: Ya nasıl bunalıyoruz biliyor musun? Ya bir yandan pozisyon oluyor, anında canlı yayın, bir de bazen gazeteye yazı oluyor.
0: Ha, o senin da, bir de gazete var, doğru.
1: Ama güzel oluyor yani. O arada işte seyirci mesajları geliyor, yönlendirmeler oluyor. Şu pozisyonu bakın diye mesajlar geliyor pozisyon falan. Çok keyifli, dolu dolu bir iki saat oluyor ama şöyle maçlar 20'de başlıyor ya.
0: Evet.
1: Maçların ikinci yarısında biz canlı yayın yapıyoruz. Ve on maçlar biter bitmez de yayına devam ettiğimiz için keyifli bir yayın oluyor. Boş vakti olanlar şöyle gezerken bakarlarsa bir eleştirilerini alırız yani. Mutlu oluruz.
0: Beğeniler, yorumlar çok çok önemli arkadaşlar. Özellikle yorumlar da çok çok önemli. Hocam ben bu kupaya hala takıldım ya. Sen
1: evet.
0: Çok şey yapmadın
1: ya,
0: ama.
1: Şimdi sen konuşurken ben de işte TFF org sitesine bakıyorum. Yani hani bununla ilgili bugün şampiyona bir kupa verilecek. Yani bunun da ilan edilmesi lazım federasyon sitesinden değil mi?
0: Evet.
1: Normal. Belki orada hani onu ilan etmiş de yazarlar diye kimin vereceğini diye baktım. Orada da bir yayın yok. Sen de biraz önce çok güvenilir bir kaynaktan aldığın haberine göre halen daha kupayı kimin vereceği belli değil. Şimdi o stadın kapısından İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun girmesi çok zor bence. Yani
0: yaşananlardan dolayı, tepkilerden dolayı.
1: Olayı giremez.
0: Bir
1: ama
0: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın en rahat gittiği stat hangisi hocam şu anda? Ya? Veya hangi stada rahat gidebilir sence?
1: Bak şöyle Fenerbahçe stadı böyle konum olarak şey olarak çok böyle o protokol tribünün her taraftan görüldüğü
0: açık
1: bir stat yapısı değil. Yani

0: Mesela orada çok net şey olmuyor. Ama gelsin abi şeye nasıl söyleyeyim sana Trabzon'a gitsin. Trabzon'a gittiği zaman bile şu anki futbol federasyonumuz tepkiyle karşılaşır diye düşünüyorum ben. Ama yazıktır, günahtır. Yani ayıptır. Bir de Galatasaray Kulübü bundan iki hafta önce, çok geriye gitmeyelim, iki hafta önce bu futbol federasyonuyla tüm ilişkilerini askıya aldığını kendi resmi sitesinden açıklamadı mı?
1: Evet. Açıkladı.
0: Ne oldu abi? Askı mı koptu şimdi?
1: Galatasaray askı maçı öncesi. Fener Galatasaray maçı öncesi askı aldıklarını açıkladılar.
0: Ne oldu? Şimdi o gün biz yayın yaptığımızda ben çok net söylediğimi hatırlıyorum. Ya pazar, bizim kulüplerimiz maalesef sonuç odaklı yapıyorlar bu açıklamaları. Pazartesi Galatasaray maçı kazansın, bunun hepsi unutulur demiştim. Unutuldu, geçti gitti.
1: Tabii canım.
0: Askı koptu şimdi. Bu olmaz ki böyle. Siz eğer bir irade koyuyorsanız ortaya, bu iradenin sonuna kadar arkasında durmanız lazım yani. Kupa aldınız, şampiyon oldunuz. Bu askıya alma işi ne oldu?
1: Askıya alma işi şimdilik kaldı.
0: Federasyon tarafından bakarsak eğer sakına ne oldu? Yani.
1: Hocam onu soramadılar biliyor musun TRT'deki programda?
0: Anadolu Ajansı'nda diyorsun.
1: Pardon, şeydeki Anadolu Ajansı, özür dilerim Anadolu Ajansı'ndaki programda.
0: O Anadolu Ajansı tam bir komedi. Anadolu Ajansı'nı baştan sona seyret, futbolumuz için gerçekten hüngür hüngür ağlarsın.
1: Oraya birazdan geçeceğiz zaten hocam. Orada çok önemli bazı bilgiler var. UEFA'ya ne gerek olmayan bazı cümleleri kullandı. Şu an o cümleler UEFA'ya buradan gönderiliyor. İngilizce olarak, Almanca olarak, İtalyanca olarak, İspanyolca. Herkes UEFA'ya Sayın İbrahim Hacı Osman'ın o açıklamalarını göndermeye başladı. Ama bugüne baktığımız zaman hocam, müsaade ederseniz, isterseniz kısa bir Batı aramız mı var? Bölmek de istemiyorum hocamızı. Devam edelim o zaman. Var mı aramız Batı? Batı. Batı'yı duyamıyorum ben. Neyse. Hocam
0: Batı,
1: bugün...
0: Batı şey yapıyor şimdi. Senin engelleri kaldırıyor. Sen
1: galiba. Batı şu an engelleri kaldırıyor. Hocam Asen Albayrak Çaykur Rize Beşiktaş maçına atandı. Melek Dakan da Kayseri Konya maçına atandı. İki kadın hakemimiz atandı. Bu hakemlerle ilgili düşünceleriniz ne hocam?
0: Şimdi bak, bu iki kız da Ankara'da, Ankaralıdır. Bu ikisinin de üzerinde emeğim vardır. Ve bunlarla ilgili olarak görevdeyken bunları Ankara'da amatör maç verdirip defalarca seyrettiğimde, ikisi de futbol kökenli olduğundan dolayı diğer kadın hakemlerimize göre daha avantajlı olduğunu 2022-2023 yıllarında yakalayıp o dönem görev yaptığımızda Lale Orta'ya dedim ki, MHK Başkanım, seneye dedim Ankara'dan iki tane FIFA hakemi yapmamız lazım. Bu kızlar emin ol bu Türk hakemliğine dedim damga vuracaklar demiştim. Şimdi 4 sene geçti aradan. Bu iki kızımız, bir tanesi Fenerbahçe Galatasaray maçında kalecinin elinden top almayla ilgili talihsiz pozisyon yaşadığı için bir yıl geri gitti hakemliği Asen Albayrak'a. Melek Dakansa devam ediyor. Güzel bir şey, iyi bir şey. Ben şimdi iyiye de iyi diyelim. Yani bu MHK'yi, sevgili dinleyicimizi hep yeriyoruz buradan. Buradan da iki kadın hakeme bir aynı hafta, son hafta da olsa maçlar
1: verilmesi diyorsun değil mi?
0: Kadrosuna demeyeyim de yani herhangi bir iddia içermemiş.
1: Aynen.
0: Bunların verilmesi güzel bir şey. Özellikle...
1: Hocam ama Kayseri Tümasan Konya maçı kritik maç. Küme düşme anlamında, şey, varyasyonlar anlamında.
0: Yok,
1: ama zaten düştü zaten. Tümasan Konya kurtardı. Doğru.
0: Bu atamanın hatalı olduğunu söyleyebilirim sana.
1: Hangisinin hatalı olduğunu?
0: Kayseri Tümasan Konya spor maçı. Niye dersen?
1: Niye?
0: Küme düşmüş bir takım, küme düşmüş bir şehir. Bu orada bir kırgınlık, küskünlük, agresiflik olur. O yüzden bence küme düşme o sıkıntısını yaşamayan ve iddiası kalmamış, ne bileyim, bir Samsun Göztepe maçı daha kolay maç bana göre.
1: Gaziantep Başakşehir olur, Mısır Fatih Karagümrük Alanya maçları gibi anlamında söylüyorsun.
0: Fatih Karagümrük Alanya maçı da olur. Neden? Çünkü Fatih Karagümrük'te zaten seyirci şey yok, problemi yok. Boş stada oynuyor az bir seyirciyle. O yüzden

0: Ben Kayseri maçına atanmayı biraz hakem kardeşimiz bakımından çok şey bulmadım, olumlu bulmadım. Rize Beşiktaş Rize maçı tamam. Üstelik bu bir adımdır. Sayın Lale Orta Türk futbolunda ligde düdük çalan ilk kadın hakemimizdir. 6-7 tane düdük çalmıştır. Özel maçlarda ya da TSYD kupalarında o dönem oynanan TSYD kupalarında 3 büyüklerin maçlarında aynen, düdük çalmıştır. Aynen. Ama lig maçında ilk kez bu akşam bir kadın hakemimiz 4 büyüklerden birinin maçında düdük çalacak. Kolay gelsin. Önleri açık olsun diyelim. Kadın hakemlerimiz tamam. Avrupa'da yoklar ama. Yani bak Avrupa'da yok.
1: Hocam Avrupa'da zaten bırakın kadın hakemimiz, hakemimiz yok. Hakemimizin H'si yok hocam. Hakemimizin H'si yok ama biz en başarılı hakemlik anlamında en başarılı ülkeyiz. O kısımlara geleceğiz hocam da. Asen Hanım'la ilgili siz hakikaten zamanda çok destek oldunuz, öyle biliyorum. Kadın hakemlere çok destek olduğunuzu biliyorum hocam. Doğru
0: ya
1: biliyorum
0: şöyle,
1: değil mi?
0: Hepsine kızım diye hitap ederim.
1: Aynen.
0: Şöyle, hakikaten beni de çok şey yaparlar, sayarlar kendileri. Şimdi tabii görevden ayrıldıktan sonra da hiçbiriyle bir görüşmem de olmadı. Ayrıca onu da söyleyeyim de ama görevli olduğumuz zamanlarda kendilerinin hakemlerini üst düzeye çekmek için ciddi boyutta faaliyetlerimiz olmuştu. Önleri açık olsun diyorum ikisine birden. Bunu bakın izleyin, sahaya yakışıyorlar ikisi de. Koşu tipleri, yer almaları sahaya yakışıyor. Birçok erkek hakemimizden daha iyi yakışıyor. Neden biliyor musunuz?
1: Efendim.
0: Futbol biliyorlar, futbol oynamışlar. Bak, futbol oynamışlar.
1: Ondan dolayı diyorsun değil mi?
0: Oğuzhan Çakır'dan, Mehmet Türkmen'den daha iyi yer alıyorlar. Çünkü Ozan Ergün'den daha iyi yer alıyorlar. Niye? Çünkü ayakları topa değmiş, bileklerine darbe almışlar, acıyı hissetmişler. Topun bir gelişen atak esnasında topun nereye gideceğini tahmin edip ona göre yer alabiliyorlar. Top kendilerine çarpmıyor. Ha belki de bu akşam çarpar tesadüfen, ayrı konu da. Yani genelde kızların yapısında futboldan gelmenin bir avantajı var.
1: Yani. Hocam kısa bir reklam arasına gidelim. Aradan sonra sevgili Ali Kunak hocamızla sohbetimiz devam edecek. Kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Sevgili Ali Kunak hocamızla da sohbetimiz devam ediyor. MHKS Genel Sekreteri ve FIFA Eski Yardımcı Hakemi Ali Kunak hocamızla sohbetimiz devam ediyor. Hocam tabii bu hafta itibariyle lig bitiyor artık. Acısıyla tatlısıyla ligimiz bitti. VAR'ıydı, AVAR'ıydı, hakemiydi, TFF'siydi, MHKS'iydi, Ferhat'ıydı, VETA'sıydı, TETA'sıydı. Her şeyi konuştuk. Sevgili Ali Kunak hocama şunu sormak istiyorum. Birazdan zaten Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın açıklamalarına gireceğiz ama hocam genel anlamda sezonu şöyle bir değerlendirdiğinizde bu sezon hakem performansı anlamında hakemlere kaç verirsiniz? MHK atamalar anlamında MHK'ye kaç verirsiniz? TFF'nin kararları anlamında TFF'ye kaç puan verirsiniz? Buyurun hocam, söz sizde.
0: Bak, hepsi sınıfta kalmıştır.
1: Sınıfta kalma oranınız nesin hocam? 0 mı, 1 mi, 2 mi?
0: Abi bizim zamanımızda biz 10 üzerinden 4 alınca kalıyorduk. 5 geçiyordu.
1: 5 geçiyordu, doğru.
0: Doğru. Ve 4.5'tan 5 alıyorduk çoğu derslerden.
1: 4.5'tan. Hoca da orada şey inisiyatifini kullanıyordu hocalarda.
0: Gidiyorduk son gün.
1: Kibarlık değil mi? Kibarlık yapılıyordu. Peki bunlar kibarlık yapsa verir misin hocam bunlara geçen not?
0: Bunlar 3-2 falan olduğu için hani 4'ü 4.5 yaparsın da 3'ü 4.5 yapamazsın yani. Olmaz.
1: Hangisi 3 hocam? Şimdi, hangisi 3? Hangileri 3-2-1 hocam?
0: Ya şimdi bunu rakam olarak tek tek söylerken bir takım verilere dayanmak lazım. Buna şu anda tam şey yapabilecek, ortaya koyabilecek bir hazırlığım yok. Ama genel baktığımızda
1: genelde
0: 3'ten yukarı almaz abi. 2.5 3'ten yukarı almaz. 3 de neden olur biliyor musun?
1: Neden?
0: Şu son hafta 2 tane kadın hakeme falan maç verdiler ya, ondan olur.
1: Onda inisiyatifini kullanıyorsun yani sen de öğretmen olarak.
0: Yani
1: öğretmen olarak.
0: 2.5'dan 3 diyorum yani.
1: Öğretmen olarak. Hocam yani, ama baktığın zaman yani Ferhat Bey ben gidersem Türk futbolu biter demişti bana. Hakikaten gitmeden de bitirdi zaten. Oradan ben başlayayım, ne diyorsun?
0: Şimdi bitmiş bir şey
1: benim
0: zaten.
1: Kalmam büyük avantaj diyordu çünkü bana, öyle dedi bana.
0: Ya